0: en lokomotif olan parti olarak en güzel şekilde geçeceği belli.
1: Yasin Şamlı bizimle. Yasin Hocam hoş geldiniz. İstanbul
2: hoş bulduk.
1: İçin
2: teşekkür başkanı. Ediyorum.
1: Yasin Hocam 3 kategori var. Suça karışmayan örgüt üyeleri, yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlar, Avrupa'da aynı suçlamayla arananlar. Adalet Bakanı da dedi ki ya genel af diye bir şey söz konusu değil ama PKK üyeleriyle ilgili bir süreç. En çok aslında merak edilen konu da bu. Onu soracağım size bu akşam. Genel hatlarıyla nasıl bir süreç öngörülüyor bu 3 kategoriden bahsedersek?
2: Yani genel afta, özel afta söz konusu değil, bir af söz konusu değil. Şuradan başlayayım müsaade ederseniz. Yani ben bu çözüm sürecinde de kanaatimi şöyle ifade etmiştim.
1: İlk çözüm süreci.
2: Evet, ilk çözüm sürecini kastediyorum. Orada eğer PKK'yı, PKK örgütünü, PKK'lılar yönetmiş olsaydı o çözüm süreci başarıya ulaşırdı. Onu bize PKK'yı PKK'lıların yönetmediğini ortaya koymuş oldu. Çözüm sürecinin benim kanaatimce en önemli kazanımlarından bir tanesi bu. Öyle olduğu için oradan çıkarılan dersler nedeniyle şu anda süreç işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kontrolünde, devletin kurumlarının kontrolünde, belli şartlara bağlı böyle adım adım adım bir ilerleme var. Mesela bu kanun çıkacak, biraz sonra tafsilatını, ayrıntılarını ifade ederiz. Ama kanunun çıktıktan sonra uygulanması da bazı şartlara bağlı olacak. Yürürlüğü bazı şartlara bağlı olacak. İfade ettiğiniz gibi yani bir af söz konusu değil. Belki bir denetimli serbestlik örgüt üyeleri için genel hatlarıyla şunu ifade edelim. Yani suç işlemiş olanlar diyelim ki yani bunu tamamen örnek olsun diye söylüyorum. Bir adam öldürmüş. Bu o adam öldürmekten cezasını alacak ve çekecek. Burada herhangi bir tereddüt yok. Ama örgüt üyeliği. Burada da bir denetim süresi öngörülüyor. 3 yıl ya da 5 yıl. İşte bir denetim sürecine tabi tutulacak. Eğer o süreçte kasıtlı bir suç işlemezse örgüt üyeliğinden ceza almamış olacak. Bahsettiğiniz işte yurt dışındaki ya da öyle demeyelim de örgütün üst düzey yöneticilerine dair bir şey yok. Yani bir düzenleme
1: olmayacak.
2: Hiç olmayacak. Yani şu anda en azından bizim edindiğimiz bilgi o olmayacak. İşte Abdullah Öcalan da dahil onun içinde bir şey olmayacak.
1: En çok merak edilen konu o zaten.
2: Evet. Çerçeve olarak bu şekilde ifade ederiz, edebiliriz. Birazdan ayrıntılarına isterseniz girebiliriz.
1: Mahmut Övür bizimle. Mahmut abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Sen de 2 gün yani yazıyorsun bu konuyu zaten sürekli bu konunun takipçisisin. İlk çözüm sürecinden farkı nedir Mahmut abi?
3: 40 yıldır ya.
1: Efendim?
3: 40 yıldır takip ediyorum.
1: 40 yıldır takip ediyorum. Evet. Bu biz de eskisini hatırlıyoruz hani kamuoyunun da aklında o var 2013-2015'te olan. Ondan farkı nedir bu sefer? Daha mı mutlusun?
3: Ya şöyle çok fark var. Neresinden bakmamıza bağlı da ben ya düşün 80'li yıllar 90'larda rahmetli Özal döneminde BK'ya gitmiş.
1: Evet sen gazeteciler.
3: Öcalan'la da orada görüşen birisi olarak söylüyorum. Yani hakikaten zor bir yolculuktu. Yani Türkiye açısından Türkiye çok enerjisini kaybetti. Çok değerlerini kaybetti. Yani Türkiye'nin başına örülebilecek en büyük şuraplardan biriydi. Ben birinci sıraya darbeyi koyuyorum. İkinci sıra PKK. Yani bu mesele üzerinden, Kürt meselesi üzerinden Türkiye'ye sıkıştırılması. Şimdi çok girişti. İşte 2005 Diyarbakır konuşmasıyla başlayan bir Başkan Erdoğan dönemi evet. var ki işte sonunda geldiğimiz nokta 2009, 2011, 2013. Tabii oradan farkı şu. Bir defa Türkiye'de bazı güçler de hazır değildi. Bunu da kabul etmek lazım. Siyasi yaklaşımlar, siyasi partiler, siyasi aktörler, devletin içindeki bazı güçler onlar da hazır değildi. Yani çünkü Türkiye bu meseleyi inkar etme üzerine kurmuştu. Yok sayma üzerine kurmuş bir tarihimiz var. Şimdi o tarih Özal'la birlikte yavaş yavaş aşıldı. Başkan Erdoğan'la birlikte masaya kondu ve bir açılımlar yapıldı. Ama ona rağmen biz bunu başaramadık. Niye? Tek başına içerideki değişim yetmiyor. Muhatabınızın da değişmesi gerekiyordu. Kimdi muhatap? Diyelim ki PKK ve onun müzahiri siyasi yapılar. O siyasi yapılarda öyle bir direnç vardı ki PKK'dan daha fazla direnç olduğunu gördük. Ya sen de yaşadın gördük. Şimdi geldiğimiz noktada tabii bir de dış güçler dediğimiz dış konjonktür de çok önemlidir. Yani bugün

0: dünyaya baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi içine dönmesi, Avrupa Birliği'nin aşağı doğru inmesi, PKK üzerinden hesaplarının değişmesi, zayıflamaları, bütün bunlar çok önemlidir. Yani içeride siz çözmeye kalkabilirsiniz ama dışarıdaki güçler geri adım atmıyorsa, bu işten vazgeçmiyorlarsa, ki şu anda İsrail örneğinde görüyoruz bunu. İsrail dayanmaya çalışıyor.
1: Yok aldı değil mi? Yani Amerika çekildi bunların sahipliğinde. Arkada.
0: Bütün bu konjonktürler sabırla Türkiye mesela, özellikle Başkan Erdoğan hakikaten bu konuda hani baldıran zehri içerim diye başladığı süreci bugün geldiğimiz noktada Devlet Bey'in de ciddi katkısıyla, ön açmasıyla.
1: Tabii canım, MHP'nin geldi. Sürece dahil olması bambaşka bir şey
0: bambaşka
1: oldu
0: bir şey oldu. Tabii burada ben şuna göreyim, yani geçmişten beri de Öcalan gelgitler yaşasa bile bence Öcalan'ın da hakkını vermek gerekir. Şu anlamda diyorum, yani bu çok tartışılıyor, konuşuluyor, irite ediyor ama sonu görmek lazım. Yani 40 yıllık bir örgütü belli hedefler koyan, uğurda kendisini canlı bomba yapan bir süreçlerden geçen bir örgütü feshetmeyi göze alan bir noktaya geldiler ki bence bu çok önemli. Burada sadece Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin kuşkusuz çok etkisi var. Ama oradaki siyasal dönüşümün de etkisi var. Mesela ben 90'lı yılları hatırlıyorum, başlangıcı BK'ya gittiğimde. Yani bu bildiğimiz bu Öcalan, terörist başı dediğimiz isim. O da o zaman da belli bir hazırlığı vardı. Yani en azından siyasi ayaklardan daha farklı bu meseleyi çözmeye yaklaşan bir aklı vardı. Şimdi bunu görmek gerekiyordu. Ama bu hem o PKK içerisindeki farklı istihbarat örgütlerinin gücü, farklı devletlerin, yani başımızda şimdi İran'a saldırı var, İran'ı konuşuyoruz ya, İran bu meseleden çok beslendi. Ben Urmiye'ye gittim, 60 gün kaldım, PKK kampları her tarafta cirit atıyorlar. Ne hesabı vardı Türkiye ile İran'ın? Vardı demek hesabı.
1: Kandil Dağı sırtını oraya dayamış. Evet, yani yıllarca İran topçusuyla durdu işte.
0: Bütün bunların
1: yani
0: aşan bir noktaya geldik. Mesela 2016'da Başkan Erdoğan'ın bir konuşması var. İşte Suriye meselesini de halledeceğiz, Libya meselesini çözeceğiz. Yani hakikaten o noktaya geldik. Ve nihayet geldik. Ve hakikaten çok şükür bugünü de gördük. Ben umutluyum da.
1: Çok.
0: Niye? Yani PKK ile ilişkili gruplar da, diaspora dahil, artık bu konuda bir noktaya geldi.
1: Tabii tabii. Mesela Duran Kalkan'ın eski konuşmasını hatırlıyorum 2013-15 döneminde Cüneyt Hocam. Öyle Apo'nun elinde falan değil diyor, bu işi bitirmek diyor. Nereye bitiriyor diyor. Aynen böyle konuşuyor.
0: Tabii.
1: Şimdi bakıyorum Türk Milli Şimdi Futbol Takımı'yla şey yorumlar
2: yani
1: yapıyor.
2: Yani bu son...
1: Arkalarındaki sahipleri ellerini çektiği için, bunları kiralık, bunlar bir katil çetesi olduğu için arkalarından çekmiş. Trump'la birlikte çekildi. Rusya'nın da öyle bir derdi yok artık. Mahmut Övün'ün dediği gibi biraz İsrail onların belki arkalarında itekliyor ama süreçte buraya getirdi. Herhalde onlar için ya de
0: o
1: bir...
0: O da büyük bir tartışmaya yol açtı Melih. O da büyük tartışmaya yol açtı. Şimdi Kürt siyasi aktörleri içerisinde İsrail destekli bir sürece kimse destek vermiyor. Bu da önemli bir şey.
1: PKK
0: burada,
1: içerisinde.
0: Burada tabii derin bir kırılma yaşandı.
3: Bunlar yani bu önemli. Gazze soykırımı, ondan sonra İran'a yapılan saldırılar bence onların yeniden düşünmelerine sebep oldu. Yani nereye gidiyoruz, bunlara ne kadar güveneceğiz? Bir de önemli bakımdan şunu da ifade etmek gerekiyor. Bu yalnızca Türkiye'nin meselesi değil. Yani bölgenin meselesi, bölgeyi etkileyecek ciddi evet anlamda. Hatta bir anlamda eğer İsrail'i, ABD'yi de işin içine katarsak dünyayı etkileyecek bir şey. Yani bu bizim şu anda yaptığımız terörsüz Türkiye projesi, terörsüz bölge projesi. Bölgeyi etkileyecek, onunla da kalmayacak, İsrail'i ve ABD'yi de bir miktar etkileyecek çok önemli bir şey yapılıyor. Bunu görmek lazım. Ha bir de şunu ilave etmek lazım. Aslında ABD'nin şu anda hiç destek vermemesi, İsrail'in verememesi, bunlar da işin getirildiği nokta itibariyle. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu işi çözme noktasındaki hem iradesini hem adımlarını hem de gücünü gösteriyor. Yani eğer devlet güçsüz olsa, bu adımları atamasa, atmaktan aciz olsa kesinlikle bu süreç yine sabote edilir ve binlerce tır silah desteğiyle devam ettirilir.
0: İki şeyin altını çizelim. Ben devamı için söylüyorum. Bir, darbeci vesayetçi rejimin geriletilmesi. İki, FETÖ. Birbiriyle bağlantılı. Çok katkısını.
1: Evet, FETÖ'de savaşın sürmesi için uğraşıyordu. Cüneyt Hocam, askeri açıdan bir defa yenildiler değil mi? Bunu söyleyebiliriz yani.
0: Evet, kesinlikle.
1: Peki bunlar neredeler şu an? Mesela Nefes gazetesinde gördüm birkaç gün önce. MİT kaynaklı bir haberdi anladığım kadarıyla. MİT bilir o kampların boşaltılıp boşaltılmadığını. Kamplar boşaltıldı diyor. Tek tek isimler falan sayılıyor. Neredeler fiilen bu adamlar, şimdi ne yapıyorlar? Neyi bekliyorlar?
4: Ya şimdi ben yani kamplar

0: dedikleri yani o toplandıkları üstlenme bölgeleri.
1: Bir harita versene yani bize arkadaşlar.
0: Tamamıyla boşaltıldığını ben düşünmüyorum. Çünkü yekün çok fazla. 5000'e yakın hatta daha fazla aktif bu örgütün üyesi var.
2: 5000 civarında.
0: Tabii. Yani bunları kendi o sözde eyalet yapılanmalarındaki sorumluluk sahaları itibariyle düşünürsek hepsi hemen hemen şu anda Irak'ta ya yani Süleymaniye tarafında, ben öyle değerlendiriyorum. O bölgede toplanmış durumdalar. Bunları şimdi örgüt, şöyle bir şey var. Bunların hepsi bir hiyerarşik yapıda saha sorumlularının altındalar zaten. Yani hem eylemde hem propagandada bu saha sorumluları yönetiyor bunları. Yani mesela Türkiye için diyelim, ne diyorlar işte, sözde Serhat sahası, sözde Botan, Garzan diye böyle bir bunların yapılanmaları vardı. O her yapılanmanın altında da küçük alanlarda da grup sorumluları vardı. Onların başında da grup sorumlu başları
2: medya
0: var.
2: Medya savunma alanları.
0: Şimdi falan. Bunlar olduğu gibi bu ana yapı Irak'a geçti. Mesela buradaki bir terörist aslında 5 yıl öncesinin örneğin Dersim saha sorumlusunun altında Ovacık bölgesinde faaliyet gösteren bir terörist. O hala o kimliği taşıyor aslında. Evet. Ya dolayısıyla o yapılanmayı bunlar muhafaza ediyorlar. Yani o silah bırakma tamamen bırakılmadı. Yani bugün bu lider dediğimiz o ana grup sorumluları Cemil Bayık gibi, Duran Kalkan gibi, işte Karasu gibi, bu adamlar hala örgütü kendi içinde tutuyorlar dinamiklerini. Dolayısıyla nerede olabilirler? Bunların bir kısmı yine o üstlenme bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Sadece terörist olarak düşünmeyin. O kadar çok teçhizat ve silah var ki daha.
2: 80 hocam, kaç kamptan yani bahsediliyor? Bunların... Şu Türkiye-Irak sınırında diyor Cüneyt hocam. Sıfır noktasında 81 kamp daha önce boşaltılmıştı. Barınma alanı 72 nokta daha tahliye ediliyor. Sadece şu noktada. Yani tabii. 150'yi aşkın çekilme söz konusu. Berkay, bu kampları falan biraz gösteren bir şey varsa elinizde, ona bakarsan biz bunun üstüne konuşalım şimdi. Yani ne diyor? Çarçelle kampı, Hakkari Çukurca karşısındaki Hüdatepe, Avaşin, bu
0: işte
2: Haftanin,
0: Basyan,
2: Maftanin,
0: Zap, Haftanin.
2: Yeraltı sığınakları, cephanelikler, bunların hepsi terk edilmiş durumda. Haberden bahsediyorum. Kandil'in doğu yakasına doğru kaydılar diyor, şu taraflara doğru.
0: Evet, yani şurası Zagros Dağları'nın olduğu su bölüm hattı, yani sınırın teşkil eden bölüm. Bu tarafta İran tarafında olma ihtimalleri yok. Zaten Trump bunları buraya geçip içerideki şeyi kalkışmaya zorlamak istiyordu. Dolayısıyla bunlar Pejak'ın... Şimdi şu da var, onu da söyleyelim. Bu PKK'nın şu anki silah bırakmayan gruplarının bir kısmı PEJAK'ın kontrolüne geçmiş de olabilir. Hmm. Daha önce bunları konuştuk mesela.
2: Doğru, Suriye'ye gönderiyorlar, buraya gönderiyorlar.
0: Çünkü PEJAK ne dedi? Ben silah bırakmıyorum, bizim İran'la işimiz var dedi daha o gün. Yani bu fesih kararı açıklandığında bunlardan bir kısmı buraya kanalize olmuş da olabilir. Yani bunun alt şeyine girmiş de olabilir. Dolayısıyla bir kısmı silahları bırakmıştır. Süleymaniye'de, Kerkük'te geziyor da olabilir. Yani bu yasanın içeriğine baktığın zaman örgüt üyesi olup suça karışmamış olanların bir kısmı şu anda buradaki meskun mahallede çok rahatlıkla
2: geziyordu.
0: Yani
2: bir arada dolanmalarına gerek yok. Sivil kıyafetle şehir içinde cel çıkınca gelirler. Yani
0: ama irtibat devam ediyor. Onların o grup sorumlusu işte 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi neyse, onlar bir kendilerince eylemsizlik yapılanması adı altında bir teşkilatlanmaya geçmişlerdir.
2: Uyuyorlar yani.
0: Evet. Yani kıyafetler falan değişmiştir ama irtibat devam ediyordur. Bir de şunu unutmayalım. Bu teröristlerin çoğunun şeyi Iraklı da var içlerinde. Doğru. İranlı da var. Suriyeli de var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan da var.
2: Yani doğru söylüyorsunuz.
0: Mücadele ettiğimiz dönemlerde çoğu Suriyeli, Iraklı teröristler çıkardı. İşte İranlı vardı. Kazakistanlı vardı, biliyor musunuz? Yani Kazakistan'da orada...
3: Kazakistan'da Kürtler var doğru.
0: Evet,
3: yani.
0: Oradan
2: hepsi
0: gelmiş.
2: Kürt müdür ama genel yani.
3: Kazakistan'a Stalin'in sürdüğü Kürtler var. Onların...
0: Tabii yani katılmış örgüte.
2: Bu Sur'daki operasyonları yapan askerlerle konuşuyorduk. O Sur'daki Endek zamanı, Davutoğlu zamanı. Bir komutan diyordu ki ya yani... Ne Kürt çıktı içlerinden, ne Kürt tipolojisine benziyor, ne bizim insan, hani buradaki insanlarımıza tabii benziyor. Bu Afrikalı neredeyse tipler vardı, acayip tipler
0: yani,
2: vardı.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani buradaki... Heh,
2: geldi hocam bir evet. Ayrıntılı.
0: Yani şuraya bu son işte 2 yıllık jeopolitik durum, stratejik durum, bu eli silahlı, şu anda silah bırakmayan Kürt

0: grupları PKK terör örgütünü şu Zagros'a yaslamış durumda bence.
1: Evet.
0: Yani buradaki kuzeydeki şu kamplar evet boşaltılmıştır. Oradaki getiremedikleri ağır silahların bir kısmı gömülmüştür. Bu da tabii ikinci bir safha. Bunları gösterecekler yerlerini. Bunlar hazır tehdit olarak devam ediyor.
1: Bu da önemli bir koşul. Evet. Yani silahlar burada diyecekler.
0: Tabii göstermeleri lazım. Yani bu da yine Irak'la yapılan bir karşılıklı bir işbirliğiyle olur bu işler. Çünkü Irak hala bunları yasa dışı şey diye kabul
2: yasaklı
0: ediyor.
2: Yasaklı örgüt olarak.
0: Evet öyle ha. Görüyor. Yani terör örgütü olarak görmüyor bunları. Bunlar da mesela bizim yapacağımız bu yasal düzenlemeden sonra bunun Irak'la olan yansıması da belki konuşulacak ama netice itibariyle şuraya tahkim edilmiş durumdalar. Burada tabii bir taraftan da Barzani ve Talebani'nin de faktörü var. Bunlar bu konuda ne düşünüyorlar, nasıl duruyorlar? Bunlar çok iyi bilirler.
3: Orada siyasi bağlantıları da var. Köylerde yaşıyor olabilirler, şehirde evet. Kısmında yaşıyorlar. Siyasi uzantıları bir parti de var. Yani öyle şey değiller sadece.
1: Yerelde de destekleri değil. Var yani. Ya halk da destekliyor. Yerel halk da destekliyor.
3: Yerel halk destekliyor. Yani, köylerde varlar, yerde varlar. Yani yaşamın içinde olan bir yapıdan bahsediyorum.
0: Yani bunların vatandaşlık bağı üzerinden de ileride bir durum olabilir. Mesela içlerindeki Suriyeli teröristler Suriye'ye geçip Suriye hükümetiyle bir anlaşma yapılabilir bunlarla ilgili. Irak. İran buna nasıl yaklaşır bilmiyorum. İran'da da çünkü çok terörist var. İranlı terörist. Bunlara katılmış durumdalar. Dolayısıyla şu anda sınıra yakın bölgelerde duruyorlardır ama bir de şu var. Biz bunları ezberlediğimiz isimler.
1: Evet.
0: Yani bunlar bilinen yerler. Mesela şu Metina denilen bölge aslında çok geniş bir bölge. Bir dağ sırası.
1: Evet.
0: Onun içerisinde belki 7-8 tane ayrı üstlenme alanları var bunların. Mesela biz buralara geçici üst bölgelerini kurarken eleştirdiler.
1: O Beste Dereler bölgesi korkunç şeyin
0: yani,
1: oldu.
0: Yani sınır ötesini sınır. Kastediyorum buralara. Gara'ya kadar gelmiştik hatırlayın mesela. Gara yaklaşık 40 kilometre falan mesafededir. Bunun daha güneyine de inmişti silahlı kuvvetleri. Burada da operasyon yapmıştı. Buraların hepsi büyüklü küçüklü o grupların yaşam alanları. Yani barınak, sığınak bunlar hepsi farklı şeyler. Üstlenme bölgesi farklı bir şey. Yani bunların hepsi sadece üstlenme bölgesinde deşifre olması yetmiyor. Mesela şu Metina denilen bölgede belki 20'ye yakın barınakları var. Sığınakları vardır. İkişerli, üçerli, beşerli. Ve tabii o eski dönemden kalma bir de rahatlıkları var. Buralardaki yerleşim yerlerinde muhtemelen yakındır buralar, buradaki köylere. O açıdan buralar boş olabilir. Doğru. Herhangi bir faaliyet, bir şey yok. Ama şuraya doğru, İran sınırına doğru bir yığılma söz konusu. Söz konusu
1: doğusuna doğru. Evet. Şimdi biz bu Gaffar silahlı boyutunu konuşuyoruz ama DEM boyutu var değil mi bir de bu işin içinde? Yani
0: tabii.
1: Buradakilerin haklarını savunan bir DEM var. Siyasi parti var Türkiye parlamentosunda. Hani bir de içeride böyle bir süreç var. Yalnızca silahlı yapıyla alakalı da değil. DEM nasıl bir tavırda?
4: Yani sorunu ben buradakiler üzerinden okumuyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü her nevi terör örgütünü ezebilecek düzeyde. Biz bunu gördük. Zaten o bahsettiğimiz ipten kazıktan kopma terörist adamların da senin demin söylediğin APO bile bize emir veremez. Biz istediğimiz gibi asarız keseriz diyen adamların o pozisyondan Türk milli takımı ile ilgili ne diyeyim işte mavra yapacak noktaya gelmesini sağlayan da Türk Devleti'nin gücüdür. Yani bizim polisimizin ve askerimizin sahadaki terörle mücadelesidir. Bugün Türkiye'nin gücü öyle bir noktada ki bu PKK'nın 3-5 katı kuvvetli bir örgüt kursunlar. Bunların sahipleri.
1: Tabii ki.
4: Amerikalılar, İngilizler kursunlar. Biz onu da yeneriz, onu da etkisiz hale getiririz. Yani bunu şunun için söylüyorum. Şu gördüğümüz alanlardaki kişiler, bu teröristler zaten teslim olmak zorundalar. Başka seçenekleri yok. Ya ölecekler ya teslim tabii. Olacaklar. Ama sorun bu değil. Sorun içerideki siyaset ayağı. Türkiye önüne yeni bir yüzyıl açıyor. Yeni hedefler koyuyor. Çok büyük hedeflerimiz var. Ve biz bu hedeflere içimizde işte ne diyelim taşlarla yani pirinci içine karışmış taşlarla ya da yolda bizim ayağımıza batacak dikenlerle biz bu yolu yürüyemeyiz. Yani bu ülkede %10 civarında oy alan ve bu terör örgütüyle arasına mesafe koyamayan bir parti var. Zaten terör örgütünün lağvedilmesinin, feshedilmesinin, hedefe konmasının sebebi şu. Bu adam

0: Adamlar terör örgütüyle kendi aralarına bir mesafe koyamadıkları için devlet de sonunda dedi ki ya dedi siz zaten bir kuklasınız, bu işi yapamıyorsunuz. Siyaseti söylüyorum yani, sadece devlet.
1: Çözüm için de çalışıyoruz.
0: Biz o zaman şu terör örgütünü tasfiye edelim. Yani terör örgütünün elebaşıyla konuşalım. Bu terör örgütü tasfiye edilsin ki siz de ipinizi oraya bağlamayın. Ha, nereye bağlarsanız bağlayın. Gidip kendinize Amerika'dan, Londra'dan bir şey bulursanız ayrı konu. Bağlayanlar var. Türkiye'de hala ipini Londra'ya bağlamaya çalışan siyasetçiler var. Ama en azından Londra'daki devlet. Onunla kavga etmenin yolunu da bulursunuz. Hiç değilse terörist değil o taraftaki. Şimdi burada bir terör örgütü var. Artık terör örgütünün ahı gitmiş, vahı kalmış. İskeletten ibaret. Tutunacak dalı kalmamış. Amerika arkasında yok. İsrail yetişemiyor. İran yetişemiyor. Yani bunlara destek verenler. Bunlar bir de tur attılar. Dünyada bunlara sahip çıkmak isteyen çok oldu. Çin'e kadar gitti bunlar ya. Yani fırsat olsa onlar da bunlara destek olurdu. Fakat artık Türkiye o kanalları kesti. Bunların tutunacak dalı kalmadı. Şimdi ahı gitmiş, vaha gitmiş bir örgüt. Fakat Ankara'da koskoca bir meclis grubu. Bu Kandil'e bakıyor ya. Kandil'de yani şöyle sinek kovalayarak konuşan adamların ağzının içine bakıyor. Ya kardeşim siz mecliste koskoca bir grubunuz var. Kaç tane belediyeyi almışsınız? Eğer derdiniz sizin bölgenin kalkınmasıysa fırsatın alası önünüzde. Derdiniz Kürtlerin refahıysa ya zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürt Türk diye bir ayrımı yok. Buyurun siz de orada her türlü hizmeti yapın. Kimse sizi engellemiyor. Devlet de engellemez, siyaset de engellemez. Ama siz hala kendi iradenizin bile farkına varmayarak, onu bile küçümseyerek Kandil'deki 3-5 tane terör ağasının ağzının içine bakıyorsunuz. Ha bunu korkudan da yapıyor olabilirler. Yani şöyle bir şey olabilir. Bu terör örgütünün biz belediyelere kayyum atadığını gördük. Yani şöyle de olabilir. Mesela bir diyelim ki HDP, DEM vesaire milletvekili korkuyordur belki. Ya şimdi
1: %100 öyle gaf var.
0: Tabii silah var çünkü işin.
1: Bir kere hatırlasana Osman Baydemir dedi ki ya silahların miadı doldu dedi. Kuyruğuna teneke takıp Diyarbakır'da gezdiniz.
0: Yapmadıklarını bırakmadı.
1: Yani korkuyorlardı.
0: Dolayısıyla ister kendi özgür iradeleriyle terör örgütüne yanaşmış olsunlar, isterse korkuları nedeniyle yapamasınlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk siyaseti, Türk Gazi Meclis bu problemi ortadan kaldırma iradesini gösteriyor. Bak bu problem kalkınca onlar da özgürleşecekler. Ondan sonra da şöyle bir sınav başlayacak. Bugüne kadar hep Kürtlere dediler ya sizin haklarınız için çalışıyoruz diye. Şimdi gerçekten artık terör örgütü de yok. Artık kendinizi, iradenizi ipotekleyeceğiniz bir unsur da yok. Şimdi gerçekten bakalım siz o söylediğiniz lafın arkasında mısınız?
1: Duracak mısınız?
0: Yani Kürtlerin refahı için, mutluluğu için çalışacak mısınız, çalışmayacak mısınız?
1: Acaba özgürleşecekler mi şimdi? Emre Cemil şunu düşünüyorum. Bir de o adamlar siyaset yapacaklar şimdi dağdan inenler. Evet. Haliyle siyaset yapacaklar. Dağdayken tamam tehdit var da bir yandan da yanlarında duracaklar. Mesela geçen bir tanesini izledim. Bu Mavi Çarşı'da, Çetinkaya'da onlarca insanımızı yakan katil. Çıkmış dışarıya, ya diyor sen bende pişmanlık görüyor musun diyor.
2: Tabii.
1: Yani caninin teki, normalde yaşamaması gerekiyor bence. Şimdi onlar da nerede olacaklar? Onların yanı başında, siyasetin içinde. Yani özgürleşecekler mi acaba böyle olunca?
3: Şimdi
4: Yok, özür dilerim ya sen.
3: Yok estağfurullah.
4: Ya çok kısa bir şey söyleyeyim.
1: Tabii ki, yani tamam, beraber. Şey, hocam sizi de alayım böyle devam
4: yeni
1: edelim.
4: Yeni bir dönem başlıyor. Hı hı. Bakın biz de kendi dilimizi öteki taraftaki dilin sivriliği nasıl rahatsız ediyorsa biz de dilimizi değiştirmemiz gerekiyor.
1: Niye? Dikkat ediyoruz. Çok uyarıyorlardı demlerdi.
4: Kendini feshetmiş. Karşımızdaki örgüt bir sürece kendi kitlesini hazırlamaya çalışıyor. Ne demek bu? 40 yıldır Türkiye düşmanlığı üzerinden siyasal eğitimden geçen bir yapıdan bahsediyoruz. Bizim de ona, oraya doğru bir yapmamız gerekiyor. Ben görüyorum HDP Demliler'in diline bakıyorsun. Demliler'in dilinde evet bir sertlik var. Hele PKK'dan içeriden çıkan senin dediğin adam şimdi piyasa dolaşıyor piyasada. Hı hı. Ki Öcalan'ın yanından çıkıp gelmişler. Onların diline bakıyorsun şok yaşıyorsun. Şimdi orada belki şu hesabı bizim de yapmamız gerekiyor. Şimdi karşılarındaki yapı bu tür bu etnik meseleler üzerinden terör meselesi kolay süreçler değil. Bakın biz sadece 2009-2026 yani başlangıç için söylüyorum. Kaç yıl geçti? 17 yıl geçmiş değil mi?
2: Hatta evet. İlki 2005.
4: O 2005 ilk konuşmaydı.
2: Diyarbakır.
4: Adım atılma 2009 değil mi? Habur meselesi. Tabii. Bunu şunun için söylüyorum. Yani kolay süreçler değil. İRA'da da bunu gördük. Ben ETA meselesinde uzun uzun inceledim ETA meselesini. ETA'nın siyasi partisi, hatta ETA dışı partiler olmasına rağmen ETA 2011'e kadar silah bırakmadı. sokağa döküldü İspanyollar, halklar döküldü, ancak öyle öyle 2020'ye yakın bıraktılar. Şimdi bu süreçler sancılı süreçler.
1: Doğru.
4: Şöyle şey de çıkabilir karşımıza. Şimdi bu gruplar yasal altyapı, çerçeve yasa çıktıktan sonra şu ana kadar ciddi bir şey olmadı, arıza çıkmadı. Yani tamam, siyaseten arızalı tipler var ama örgüt olarak bir arıza çıkmadı. Bu bence iyi bir şey. Yani
3: tabii.
4: Türkiye açısından önemli bir şeydir. Tamam, Türkiye'nin gücü var, şu var, bu var, hepsini tamam. Ama terörün dış destek olsun olmasın, başka güçler, başka evet, tehlikesi de var. Biz kazanmanın yolunu bulacak bir dil geliştirmemiz gerekiyor. Onun için bunu söyledim.
1: Yok yok, şimdi dilimizde şu var. Sen o ilk süreçten bahsediyorsun, İrlanda örneğini veriyorsun. Biz de biliyorsun Mahmut abi, çok uğraştık bu iş için.
4: Evet.
1: Ama orada fark şuydu. Şimfen İran'ın şirası gerisindeydi. Şimfen barış istiyordu, İra savaş istiyordu. Burada PKK, Kandil ilk dönemde de bunlar tamam diyorlar. Öcalan tamam diyor. Dem girmiyor. HDP yani girmiyor. İlk çözüm ya sürecinde de öylelerdi. Şimdi evet, geçen senin bu yaptığını uyarı ediyorsun ya, dilimize dikkat edelim diye. Tuncer Bakıran yapıyor. Dikkat etsinler diyor. Kime diyor? Herhalde birkaç kişi bana falan söylüyor, birilerine söylüyor. Biz dilimize çok dikkat ediyoruz. Bunda bir şey yok. Yani ama siz de bu aktörlerinizi, yani insanların gözlerinin içine baka baka, bizde pişmanlık görüyor musunuz? Bir daha yakarız dediğiniz noktada da insanlar da size bir şeyler derler. O insanlara döneceksiniz. Eğer diyebiliyorsanız diyeceksiniz ki dikkat edin kitlenize. Tuncer Bakıran'ın falan kimseye akıl verecek hali ya, olduğunu düşünmüyorum ben.
3: Sadece demin görece daha az popüler siyasetçileri veya ortalama vekilleri değil, ya işte star olarak uzun süre lider olarak kabul ettikleri Selahattin Demirtaş bile 2015 sürecinde önünde çok büyük bir fırsat olmasına rağmen o süreçte çok ikircikli bir tavır sergilemişti. Ama tabii ki de bu kadar uzun yıllar boyunca ben Mahmut abinin dediğine şu anlamda katılıyorum. Sadece maksimalist talepler üzerinden siyaset yapmaya alışmış. Mesela biz 2023'ten önce niye Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiriyorduk? Dem'le ilişkisinin veya ortaklığının niteliği üzerinden eleştiriyorduk. Çünkü Dem diyordu ki Libya tezkeresine hayır vereceksin. Suriye Irak tezkerelerine hayır vereceksin. Hemen kabul ediyorlardı. Çünkü Dem'i sadece bir matematik olarak görüyorlardı. Buradan gelecek oy, biz taviz verelim. O da diyordu ki kayıtsız şartsız, demin dili öyleydi ha, 2023'ten önce. Arkasında işte o emperyal kuvvetler varken, işte tırlarla silah gelirken, Suriye'de farklı vaatler söz konusuyken, daha sınır dışı operasyonlar işte 2018-2017'de devam ederken çok daha maksimalist bir dili vardı. Ve o zaman AK Parti karşısında yani silahların susması noktasında hiçbir çaba sarf etmeyip tamamen onun maksimalist taleplerine, yani silahın artık daha da arttırıcı, teşvik edici Dem siyasetçilerin söylemlerine destek evet, verdiği için eleştiriyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada bu kadar böyle alışkanlığı olan Dem'in de en azından bir yıl, gerçi şunu da rezerve koymak lazım. Hakikaten İsrail'e gittiler geldiler, röportajlar verdiler, belki Amerika'yı ikna edeceğini düşündüler. Diğer taraftan da Demli siyasetçiler uzun süre önce yasa sonra silah bırakma dediler. Ama Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda geldiği yetkinlik artık hani bu işin başka bir çıkar yolu olmadığını onlara gösterdi. Yani önce Suriye, sonra Irak'taki mevcut durum. Hı hı. Mesela Irak'ta tamam terör örgütü değil, yasaklı, ama Irak 2 yıldır PKK'ya yakın partileri de kapatıyor. Yani Türkiye'nin özellikle istikrarlaştırıcı gücü, işte az önce ekrana yansıdı, belki bir daha yansır. Bütün cephelerde istikrarlaştırıcı gücü ne oluyor? Mevcut konjonktürü de etkiliyor. Bazen de öyle bir şey deniyor. Yani tabii bunu söyleyenler iyi niyetli söylüyor ama ilk defa konjonktür çok lehimize içeride dışarıda. Hani sanki böyle bir şans kapıyı çaldı da biz değerlendirmeliyiz gibi. Hayır. Yani senin 10 yıldır verdiğin güvenlik mücadelesi, içeride özgürleştirici, retinkar politikalarını tasfiye eden, diğer tarafta Libya'da, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, bütün o cephelerde kazanan, güvenlik politikalarıyla kazanan bir Türkiye. Ne oldu? Bölgesel bir istikrar da geldi. Şimdi sen bir politik uyguladığında ne yapıyorsun? Irak'la Suriye hemen bugün görüşme yapıyor. Belki de bu işin kalıcı hale gelmesi için. Hatta yıllarca PKK'yı sana karşı kullanmış İran bile bundan faydalanıyor. Türkiye sayesinde, terörsüz bölge sayesinde Amerika'nın oraya belki vereceği zarar azaldı.
4: Azaldı.
1: Sevgili yani Türkiye'de o... siyasette hep iyi niyetini koydu ortaya. Bunları böyle koydu. İmha sürecine falan girilmedi. Böyle bir şey uzun zamandır böyle.
3: Ya Habur işi, çözüm süreci işi, yani, demokratik açılım süreci. Bunlar nasıl risklerdi yani?
1: Öyle risk aldılar ki deli gibi. Demirler'in bir tane eylemini hatırlıyor musun HDP'nin destek için? Ben hatırlıyorum. Mahmut Övül'le 2015'te bir Nevroz'a gittik. Evet. Diğer

0: Bakır'da. Evet. Hatırlıyorsun o hali. Yani ya diyorduk ki çıkın bir tane de bir destekleyen süreci bir eylem yapın. Deyin ki Türkiye'de bir süreç var. Biz de hani bunun arkasındayız. Hayır, hayır, hayır yani. O dönem CHP ne kadar rigid tavır takındıysa bunlar da öylelerdi. Şimdi bunu bir aşmak gerekiyor. Yoksa tabii ki yeni bir döneme geliyor. Eski defterleri açalım. Ondan bahsetmiyoruz.
1: Ama şunu da ilave etmek istiyorum.
0: Bu sefer tavır değiştirin. Hemen geleceğim ama.
1: Çok kısa bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi demokratik açılım, habur süreci, çözüm süreci. Evet, bir sürü hataları barındırmış olabilir. Sonuçta belli riskler ve devlet içinde farklı klikler var. Ki zaten bugün Dem bile raporunda bu sorunun başlangıcını tek partiye kadar götürüyor. Eğer o süreçler olmasaydı bugün bu süreçte olmazdı. Çünkü o süreçler çok rahat tahkir edilebiliyor. Sanki hani ya bu tek başına müstakil bir süreç
0: çok
1: değil. Ta oradan
0: onlar,
1: gelen bir süreç.
2: Ya şimdi şöyle bir şey oluştu. Türkiye'de terörün devamından nem alınan kesimler çıktı. Bu böyledir. Yani 30 yıl süren savaş olmaz. 30 yıl süren terör çatışması da olmaz.
0: Evet.
2: Yani bunun tek bir izahı vardır. Bundan nem alana, bunun devamından fayda gören sivil unsurlar vardır. Bak oradaki silah tutanları demiyorum. Şimdi bu teröristlere karşı bizim de güvenlik güçlerimiz var. Zaten sahada silahtan başka bir şey konuşmaz ki. Kurşun konuşuyor, bomba konuşuyor. Yani orası siyaset yeri değil ki. Nasıl evet. siyaset üretebilirsin? Şimdi onun dışına çıkalım, bir halka dışarıya çıkalım. Gerek Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu'sundaki o bölgedeki yerel unsurlar. Ama ondan daha önemlisi Ankara'da, İstanbul'da bu işten nem alınan unsurlar oluştu. Bunlar bazısı devletin içine yuva yaptı. FETÖ vesaire gibi yapılar. Ya da FETÖ de değil belki. FETÖ yani de orada değil, daha da ötesi belki. Yani.
3: Askeri vesayet dönemini hatırlayın. 2004 yılında Erbil'e helikopter gönderdiler ya savaş başlasın diye.
2: Tamam.
3: PKK'nın savaşını başlatan da bizim vesayetçi yapıydı yani.
2: Bundan nem alanan, bunun devamından istifade eden, devamında kendine menfaat bulan yapılar var. Yani devlet tarafında var mı? Var. Bu karanlık işleri gördük, çıktı ortaya. Öbür tarafta da oluştu. Şimdi Ankara'da bu PKK'nın varlığı üzerinden siyaset yapan bir elit var. Ben biliyorum yani, sen de biliyorsun, yıllarca orada gazetecilik yaptın. Yani geziyorsunuz, görüyorsunuz, bunların lokantaları var, meyhaneleri var, işletmeleri var. Oo, böyle bir saltanat oluşmuş orada, saltanat oluşmuş. Neden? Çünkü işte bir halk mücadelesi veriyorlar değil mi güya? Ve o halk kurtuluş mücadelesi, öyle diyeyim tırnak içinde. O mücadelenin de bunlar seçkinleri oluyorlar. Bundan vazgeçmek istemiyorlar. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Şu militanların silahlarını o şeye kovanın içine koyup yakmalarını ben önemli buluyorum. Önemli bir şey çünkü şu adamın elinde tuttuğu silahtan başka bir şey yok. Bak şimdi bunu dürüst konuşalım yani. Silahından başka bir şey olmayan bir tip. Yani ben buna bir sempati falan duymam ama gerçeği yerli yerine koyalım yani. Onu bırakıyor bak, silahını bırakıyor, sembolik de olsa ben bir şeye niyetleniyorum diyor. Bu işe varım diyor yani. Şimdi dönelim o mecliste siyaset yapan, dışarıda siyaset yapan o demlilere bir dönelim. O arkadaşlara bakalım. Onların içinde böyle sağdan soldan çakma solcu tipler de var biliyorsun, bir sürü bildiklerimiz. Bir de onlara bakalım.
0: Evet,
2: siz silahlarınızı bırakıyor musunuz acaba? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine, dirliğine, halkın mutluluğuna kastettiğiniz silahlarınız var. Siz Brüksel'e gidip Türkiye'ye şikayet ettiniz. New York'ta, Londra'da, Moskova'da, Pekin'de Türkiye ile ilgili olmadık iftiraları yaptınız. Türkiye'ye yabancı güçler müdahale etsin deme noktasına kadar geldiniz. Sizin silahınız konuştuğunuz laflardı, kaleminizdi, sözde sivil toplum örgütleriniz, siyaset aygıtlarınızdı. Bunlarla ilgili bir öz eleştiriniz var mı? Bak bu çok önemli. İki, bunca cinayet işlendi. Biz şimdi hani devlet zaten kendi hukuk süreçlerini çalıştırıyor. Yani devlet yasayı aşarak, terörle mücadele konusu yasayı aşarak suç işleyen personeli varsa onu kendisi cezalandırıyor zaten. Cezalandırması da gerekir. Doğrusu budur. Hukuk devlettir Türkiye Cumhuriyeti. Peki siz mesela PKK'nın iç infazlarıyla ilgili bir şey konuşuyor musunuz? Kaç tane insan öldürdü, bunu konuşuyor musunuz? PKK'nın diğer Kürt gruplara yönelik yaptığı zulmü, cinayetleri konuşabiliyor musunuz?
0: 17.500 faili meçhul de dilimize pelesenç olmuş diye, onların da çoğu
2: PKK'nın kendi cinayetleri. Şimdi yani. Bunu şunun için söylüyorum. Bak tekrar ediyorum. Bu silah bırakan adamlar, şu silahlarını yakanlar daha samimiler. Bir şey yapıyorlar. Ama siz hala işte bizim gibi gazetecilere ayar vermekle meşgulsünüz. Hala mesaj üretmekle meşgulsünüz. Mesela şunu önerebiliyor musunuz? Bak sen Mavi Çarşı'yı söyledin. Çok güzel bir şey. Göztepe minibüs yolu üzerinde bir tane Amerikan hamburgercisi var. Amerikan hamburgercisi. Utanç verici. Türkiye için

0: Utanç verici bir manzara.
1: Yasin Hocam, bu süreçle ilgili, bu yasal içerikle ilgili şimdi ne söyleyebilirsiniz? Kamuoyunda bunu işte hassasiyeti olan kesimler var, rahatsızlık duyan kesimler de vardır. Evet. Bunlar nasıl yaklaşıyorlar sizce?
2: Özellikle mecliste bunu çalışan arkadaşlar, komisyon, ben onlarla da görüştüm. Şunun bilinmesini istiyorlar. Bu ne bir af kanunu ne de bu anlamda kısmi bir af kanunu. Bunun bilinmesini istiyorlar. Bu önemli. Bir de benim en çok dikkatimi çeken, devlet bu süreci çok kontrollü ve sağlama alarak götürüyor. Mesela silahların münferiden değil, örgütün tamamı tarafından bırakılmasını izleyecek birimler kuruyor. Yani işte 3-5 kişi ya da 50-100 kişi silah bıraktı, bu değil diyor. Yani ben örgütün tamamının silah bıraktığından emin olacağım. Yani kanunun uygulanmasının şartlarından bir tanesi bu. Bunu kim tespit edecek? Devletin yetkili organları tespit edecek. Diyecek ki ben örgütün tamamen silah bıraktığından emin oldum. Ondan sonra kanun uygulamaya girecek. Ondan sonra topluma kazandırma için düşünülen şeyler var. İşte bu dağdan gelen insanları meslek edindirme vesaire, topluma kazandırmak için girişimler var. İzleme ve takip komitesi olacak. Bu rapor verecek. Ona göre adımlar atılacak. Şimdi bir de şunu da ifade etmek isterim. Şimdi arkadaşlardan bir tanesi parlamentodan yazmış. Aynı zamanda eş zamanlı olarak işte şehit yakınlarının ve gazilerin durumlarının iyileştirilmesine dair de bir kanun teklifi imzalanmış ve verilmiş. Yani süre çok kontrollü, her yönüyle düşünülmüş şekilde götürülüyor. Ben bir de şunu ifade etmek isterim. Ya şimdi aslında devletin gücü arttıkça, yönetim de Ankara'dan olmaya başladıkça, işte okyanus ötesinden ya da şuradan buradan olmadığında bu işler çok daha kolay çözülüyor. Ben şöyle düşünüyorum. Bir taraftan devletin yöneticilerine red ve inkar politikası dayatılıyordu. Üst akıl tarafından bu yaptırılıyordu. İşte sen annenle kendi dilini konuşamazsın. Cezaevinde de böyle görüşemezsin. Tabii. Bilmem ne. Müziğini dinleyemezsin. Türküsünü dinleyemezsin. Bir taraftan onlara da deniyordu ki bak, bunlar sizin her şeyinizi yasaklıyor. Sizi yok etmek istiyorlar. Dolayısıyla sizin silahlı mücadeleden başka çareniz yok.
1: Tabii bu bahsettiğiniz 15-20 yıl öncesine ait.
2: Daha önce.
1: Onlar bitti. Değil falan yok. Yani.
2: Şimdi bu üst akılın bu oyunu hem fark edildi, hem devlet bunun üstesinden gelecek gücü, zemini hazırladı. Bunu Suriye ile hazırladı, Irak'la hazırladı, İran'la hazırladı, fiili operasyonlarla hazırladı, görüşmelerle hazırladı. Yani bu kolay gelinen bir süreç değil. İşte iyi niyetle çözüm süreciyle başlayan ama muhatabın kim olduğunu da tespit ede ede, onların arkasında kimlerin olduğunu da tespit ede ede, onlarla da bir taraftan görüşe görüşe bu noktaya gelindi. Ha, bu şunu da ifade etmek gerekiyor. Başarılırsa Cumhurbaşkanımız döneminde başarılacak. Bunu şeyde söylemişti hatırlarsanız.
1: Evet, bu çok önemli. Şimdi Cumhurbaşkanı da sesini dinleyeceğiz ama ben temli siyasetçilere baktığımda bu işin altında mesela
2: Leyla Zana söylemişti.
1: Leyla Zana mı?
2: Leyla Zana söylemişti, evet.
1: Yani kim somut olmuş? Şu an için sorun ortaya koyabildikleri bir sorun duymuyorum. Bir tanesi diyor ki ana dilde eğitim diyor. Yani nerede yaşadığının da farkında değil. Hangi sorun nerede aşılmış onun da farkında değil. O kadar o eski ezberlerle konuşuluyor ki 20 yıl öncesi. İşte diyor ki anasından doğduğu dille konuşuyor. Ya böyle bir problemi falan yok Türkiye'nin. Daha üst bir şey koyabiliyorsanız onu konuşalım. Ya yani onlar da sürecin gerisinde kalmışlar. O kadar klişelerle hareket ediyorlar ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen sene yaptığı bir konuşma var. Geçen yılki açıklama. 14 Mayıs 2025'te. Çok PKK'nın silah bırakma kararını değerlendirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı. Bir dinleyelim.
3: Evet. Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle zaten yaptığımız ortak yaşam ve ortak gelecek mutabakatına uygun bir adım atmıştır. Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp fesih ve silah bırakma

0: sürecine katılmaları hayati öneme sahiptir. Avrupa'daki ve dünyanın diğer yerlerindeki örgüte müzahir lobileri artık Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı net şekilde tarif etmiş. Bir de Yasin Şamlı'nın dediği çok doğru. Süreç artık çok olumlu bir döneme geldi. Devlet Bahçeli, yani Türkiye'deki milliyetçi hareketin sembol ismi, demiş ki ya tamam artık, yani daha ne isteniliyor? Cumhurbaşkanı arkasında duruyor. İşte Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu süreci yürüttüğü çok diyaloğa açık, her kesimle ilişkileri iyi olan bir isim. Yani bu kadar koşul yan yana gelmez. Dünya konjektürü de bunun
2: Devlet
1: yanında.
2: Devlet Bey onların hepsinin ezberini bozdu.
1: Değil mi artık?
2: Yani ezberini bozdu. O 2022 Ekim sonrası yaptığı 3-4 konuşmayla bence oradaki siyasi aktörlerin belki de 10 katı bu meselenin açılımını sağlayan bir yaklaşım sergiledi.
3: Cumhurbaşkanımızın ortak gelecek mutabakatı kavramı çok önemli mesela burada. Yani artık biraz önce Gaffar Bey'in bahsettiği, onlar da şunu gördüler. Yani ne yapacaksın bu teröre devam ettiğin takdirde, ne yapacaksın? Birilerin piyonu olmaya devam edeceksin. Burada refah artmayacak. Burada özgürlük artmayacak. Ne olacak? Ölüm olacak. İşte terör olacak. Onlar da bence bunu gördüler. Bu sürecin en önemli şeylerinden bir tanesi de işte bu son yaşananların, özellikle bölgemizde yaşanan, bu coğrafyamızı kan gölüne, kan gölü haline getiren, evet, o emperyalist yaklaşımlar da biraz daha perdeleri indirdi. İnsanlar daha sağlıklı düşünme şeyine kavuştular bence.
4: Bu arada
3: bence
4: mesela bu süreçte işte IKBY'nin bile, biz işte Irak'ta veya farklı unsurların ABD İran savaşında koçbaşı olmayacağız açıklaması bile aslında bölgenin özgürleştiğini gösteriyor.
3: Evet.
4: Yani sonuçta şu bir gerçek. Bölge uzun yıllar boyunca Amerika ve İsrail'e göre pozisyon alıyordu. Amerika ve İsrail'in dizayn ettiği aktörler üzerinden şekilleniyordu. Türkiye o aktörleri kendi bekası lehine tasfiye edince ne oldu? Emperyal güçler de sonuçta buradaki en etkili aktör Türkiye'ye göre pozisyon almaya başladılar. Evet. Bu da beraberinde ne oldu? Artık ya o aktörleri dönüşmeye zorladı. Yani bugün işte PKK'nın, hani o az önce ifade ettik. Tabii uzun süre gittiler geldiler. Yani önceden belki işte üstleriyle olan bir Amerika vardı. Onlarca, yüzlerce tırla silah yardımı veren Amerika vardı. Petrol gelirlerini direkt kendi hakkından vazgeçip ona veren bir Amerika vardı. Şu an çok daha hani bildiğimiz manada ulus devletlerin şekillendiği bir sürece doğru gidiyoruz. Daha yeni Irak'la, evet, işte muazzam bir anlaşma yapmışız ki kalkınma yolu vesilesiyle artık normal bir anlaşmaya vakıf olacağımızın çok ötesinde vakıf olmuş olduk Sayın Cumhurbaşkanımızın da oradaki siyaset dehasıyla. Dolayısıyla hani tüm belki bölgenin uzun vadede ekonomik olarak da bölge halkları açısından, hakları açısından da kazanacağı bir süreç olacak.
1: İnşallah, evet, devam edecek. Aklımda bir şey var. Buyur Mahmut abi.
2: Ya bu sözün belki de en altı çizilmesi gereken
1: Cumhurbaşkanı konuşması.
2: Bir siyasi lideri diğerlerinden farklı kılan en önemli çağrısı bence son cümlelerdir.
1: Ne diyor?
2: Ne diyor? Avrupa'daki diasporaya sesleniyor.
4: Evet.
2: Suriye'deki PKK militanlarına sesleniyor. Türkiye'nin yanında olun.
1: Doğru.
2: Ya bundan daha bak, bunun üzerinden Türkiye yürümesi gerekiyor.
1: Daha nasıl bir çare, yani nasıl bir samimiyet olabilir?
3: Daha önemlisi şu. Yani diyelim daha ki Türkiye'nin...
1: Yok. Bu son nokta, daha önemli yok.
3: Bence öyle değil. Niye öyle değil biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer bu kadar güçlü olmamış olsaydı bu çağrının altı dolmamış olacaktı. Tamam, yani Cumhurbaşkanı önce bunun altını doldurdu.
2: Ama öteki tarafın...
3: Bence şunu söylüyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin yanında olursanız kazanırsınız, olmazsanız kaybedersiniz. O maşalık yaptıklarınız sizi maş olarak kullanmaya devam eder ve bundan hiçbir çıkarınız da olmaz. Yani altı dolu bir söz.
2: Yani öyle diyeceğimize o tarafın, bakın şöyle bir problem yaşanıyor. Diasporadaki Kürtler, Kürt siyasi aktörleri neredeyse 70'li yıllarda yaşıyorlar.
1: Evet, işte bakın dediğim oydu, o yüzden diyorum. Evet. Soruyorsun ne istiyorsun diye, ana dilde eğitim diyor adam. Ya sen iyi misin arkadaş yani?
2: Lazım. O orada, oraya bir bu çağrı o açıdan çok anlamlı.
1: Evet.
2: Karşı tarafın bunu gören siyasi aktörlerin buna vurgu yapması lazım. Yani bakıyorsun

0: Bunu sureti haktan formunda söylüyorsun. Böyle, yani birilerini eleştirerek.
1: Bu arada dikkat edin.
0: Dediğiniz o PKK, YPG 2 günde Suriye'nin kuzeyinden def edildi. Yani ya. 2 gün sürmedi.
1: Afrin'den çıkamayız deniliyordu. Bu arada o Türker Ertürk hani bildiğin işte Halk TV'ye, Sözcü TV'ye çıkan işte çok ulusalcı, Atatürkçü olarak kendini tanımlayan bir isim. Diğer tarafta ya eğer işte o 27 Mayısçı, 28 Şubatçı kafa ve FETÖ'cü kadrolar eğer devletten tasfiye edilmemiş olsaydı zaten ne Suriye ne Irak ne Türkiye'deki bugünkü istikrar söz konusu.
0: Evet, bir de öngörüsü halkımız da diyordur yani bunlar.
2: Cüneyt Küsmez gibi komutanlar olmasa savaşamazlardı zaten.
0: Öyle
2: yani şöyle yani savaşmadılar demiyorum. Ama yani ordumuzda stratejik aklı olan insanlar da varmış.
0: Bir asker bunu söylemez hocam.
2: Bunlar komutan ya, değil.
1: Tabii içine silmez.
0: Bu propagandadır. Bunu
1: çok güçsüz bir devlette bile
0: bunu
1: olsa içine silmez.
0: Söyler, bunu Demli söyler. Ya onları desteklediği için söylüyorum.
3: Kendi sözü değil. Bir
0: asker bunu söylemez.
1: Ya bu arada şunu Cüneyt hocam siz daha...
0: Çıkacağız hani, konuda hemen Emre.
1: O zaman çok kısa şunu söyleyeyim. Şimdi güçlü ordu diyoruz. Hakikaten bunu tüm Türkiye iliklerine kadar hissediyor. Hep böyleydi ama belki... çok verimli kullanılmıyordu. Ama ben şunu hatırlıyorum. Afrin'e girilecek ya aklı başında diyebileceğin adamlar bile şunu diyordu. Afrin bir cehennem. Girersek çıkamayız ki Türkiye orada ince işçilik yaptı. Sivilleri ayrı tuttu. Ya, o kadar evet. iç içe geçmiş bir yerde. Hani bu güçlü ordu imajı da yani bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce bu denli değildi.
4: Ya şimdi şuna da hak vermek lazım ama. Şimdi biz bu örgüt mensuplarının sosyolojik bakışını, örgüt içerisindeki pozisyonunu bu tarafa geçiyoruz. Anlamaya çalışıyoruz değil mi? Bir de yıllarca bunlarla işte bizim gibi mücadele etmiş bu silahlı kuvvetlerin mensuplarının da meseleye bakışını da anlamak lazım. Yani illa Orkun Özeller böyle dedi diye de Orkun Özeller'i de kötülememek lazım. Şimdi bu yani... adam evet sırtında çantayla çok da mücadele verdi. Ama şunu beceremiyorlar, evet kendilerini bir siyasi figür olarak görüyorlar ve karşılarında da Türkiye'nin bu iradesini ortaya koymuş olan siyasetçilerle muhatap oluyorlar. Mesela bu onun işi değil.
1: İşinden değil, burada niyet sorusu var.
4: Ben şimdi
1: var.
4: Onun özelinde yargılamıyorum. Mesela ben meseleye ben de temkinli bakıyorum, ben bakmak zorundayım ya.
0: Üstad da Orkun Özeller'de temkin yok ki.
4: Hayır, onu ben eleştirmiyorum. Olabilir.
0: Ben eleştiriyorum şu açıdan söylüyorum. PKK'yla biz de mesela tehdit edildik yıllardır. Şimdi Orkun Özel o işi yaptı diyorsunuz ya askeri olarak. Ben bir analiz yapsam gazeteci olarak YPG öyle bir güçlü ordu kordular ki diye bana gazeteci ya, olarak derler ki sen hiçbir şey bilmiyorsun.
4: Ya meramını anlatamamış da olabilir. İfade edememiş.
0: O zaman siyaset yapmamalı bence.
4: Evet ya onu söylüyorum zaten. Ya da şöyle. Onun işi değil. Onu konuşmaması lazım. Yani oradaki askeri güvenlik veçeyi anlatsa bize daha iyi olur da anlarız.
3: Ama onun arkasında bir fikir var Melih. Şöyle bir şeydir. Böyle göstererek bir kısım siyasal aktörler AK Parti iktidarına karşı bir korkutma argümanı olarak kullandılar. Belki çok da inanmadıkları halde söylediler. O Türker dediğin adam diyor ki ya YPG olsun ne var diyor komşumuz.
1: Tabii de daha iyi olur diyor.
3: Nasıl acıklı. Bir sonuç doğuracağını hiç
4: yani
3: hesaplamıyorlar.
4: Şunu söylemek istiyorum ben son söz olarak eğer şey olursa. Şimdi bu mesele bir Kürt sorununun çözümü falan değil. Burası çok önemli. Bu terör sorununun çözümü. Devletin politikası böyleydi zaten. Bir Kürt sorunu yok. Hala da yok. Dolayısıyla o elinden, örgütün elinden o argüman da alınmış oldu böylece.
1: Ya vardı, çözdük diyorduk. Yani çünkü
3: devlet
1: bitmişti.
3: Öyle diyor.
1: Yani sorunu, adımlarla.
4: Kürt sorunu meselesi diye yani böyle bir olgu yoktu.
1: Yani... Bir dönem vardı çözdük yani bitti dedik Cumhurbaşkanımızın
4: yani sorduğu
1: ifadesiyle.
4: Zaman yani o açıdan siyasi açıdan derseniz evet ama şimdi sorsam bu adama ne ana dilde eğitim inkar
0: işte şey söyleyeyim
4: ötekileştirme devlet bürokrasisinde yer alamama
1: kendi dilini konuşamama
4: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
1: ama.
4: İtibariyle her yerdeler ya bir şey yok ki mesele bu durumla terör sorunu çözülüyor
0: evet.
4: Metot zaten de ona yönelik. Ama burada şu da var. Bu terörün içindeki sadece PKK mı? DHKPC nerede? MKP nerede? TİKKO nerede? Şimdi bunlar ister istemez soruluyor. Şimdi bunların mesela eylem olarak baktığınızda evet ideolojik olarak çürümüş bir yapı var. Artık evet. Kendisini tahkim edemiyor. Konjektürel bir şey kalmamış. Yandaş da bulamıyor. Kullanılmaya da elverişli. Askeri açıdan da tamamen hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri bu işi bitiriyor.

0: Girmiş. Siyasi açıdan da Sayın Cumhurbaşkanı bunun üzerine tahkim ediyor. Bunları düşünmemiz lazım. Bakın bunlar çok önemli. Bu 5000 tane silahlı adamın bugüne kadar kırda yaptığı eylem yoğunluğu şehire doğru kayarsa ne olacak?
1: Ben Cüneyt Hocam'a hiç katılmıyorum.
2: Hepimiz zaten farklı görüşlerdeyiz.
0: Bunları da düşünmemiz lazım. Bunu devlet zaten düşünüyordur bunları. Yani bu düzenleme PKK'ya yönelik mi?
3: Yani öyle bir ayrımı düzenlemeyi soruyorsanız tamamen PKK'ya yönelik.
1: PKK'ya yöneliktir. Niye? Şöyle Türkiye'de.
0: Peki o zaman DHKPC, MKP ne olacak?
1: DHKPC.
3: Onlar FETÖ, onlar
1: uluslararası ana akım bir örgüt değil ki yani.
4: Sosyolojik tabanları yok yani.
1: Yani hocam
0: işte ya bunları ama bizim düşünmemiz lazım.
1: Muhakkak düşün. Zaten silahların bırakılmasının tespit ve
0: güvenliğiyle ilgili bir oldu.
1: 4 ila 7 yıl denetimli serbestlikler bazında
2: kategorize şöyle bir şey oldu yalnız şimdi. Ben bir örnek verdim az önce. Bir tane Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış bir adamın niye YPG bitmişken övdüğünü söyledim. Hani siz onun üzerine
0: konuşmuyor.
2: Yok, siz onun üzerine konuşunca sanki bu bahsettiğim adam bu sürece karşı öyle değil mi? Benim de çekincelerim var. Benim bahsettiğim, ben de söylüyorum başından beri. Hatta diyorum ki hiç ilgimi çekmiyor, güvenmiyorum PKK'ya ve deme hiç güvenmiyorum ama ben o örneği şey için vermedim. İtiraz ettiğini söylemek için değil. İtiraz edebilirsiniz ama kalkıp YPG'ye Demliler gibi, PKK'lılar gibi övgü düzüyorsunuz. Ben onu eleştirmek için söyledim.
1: Yani TCG Anadolu yapılınca bir bombayla ikiye parçalanır diye akşamına Türker Ertürk söylediği zaman bu bir analiz olmuyor.
2: Bir cümle alayım geçelim.
3: Şöyle yani örgütlerle mücadele farklı olmak zorundadır. Niye? İşte biraz önce ifade ettiğimiz gibi şu anda PKK'nın silahlarını bıraktırmak için mekanizmalar oluşturuluyor ve bıraktırılacak. Bu da tespit edilecek. Devlet bunu tespit edecek.
1: PKK kurulursa
3: ama
1: ne olacak?
3: Affedersiniz şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi siz aynı gözle FETÖ'ye bakamazsınız. Niye bakamazsınız? Çünkü onun silahlanmasıyla bunun silahlanması çok farklı. Bir iki devletin savaş uçaklarını, tanklarını, toplarını silah olarak kullanıyor. Dolayısıyla bununla mücadeleniz, buna silah bıraktırmanız ona silah bıraktırmayla aynı şey değil. Mevzuat açısından da böyle. Yani onun için çıkardığınız mevzuatı bunun için uygulayamayabilirsiniz.
0: Ya mesela PKK o devrimci doğu şeyleri
2: devrimci doğu kültürü
0: olduğunda yok hocam. Mesela bak Kava, Rızgariye diye örgütler vardı. PKK bunların hepsinin başını ezdi. Doğuda tek Kürtçülüğü ve anayasal düzeni yıkmaya tek bir şey benim dedi.
2: Evet.
0: Bugün PKK yok diyelim. Feshetti, bitti. Dava bitti mi? Bunun garantisini kim veriyor?
2: Hocam verilmiyor da şimdi.
1: Hocam bir irade ortaya konuluyor. Kolektif
0: buna
1: olarak.
0: Buna bir şey demiyorum.
1: Artık bir kere akış gidiyor. Zaten kurutulmuş bir insan kaynağı var. Ona bakılırsa kriminal anlamda değerlendirirsek Türkiye'de çok müstakil çeteler de var. Güney Kore'de de var. Bunun üzerinden bir vehime gerek yok. Burada önemli olan 40 yıllık bir terör örgütünün uluslararası bir maşayken, taşeronken kendini dünyanın gözü önünde şu silahları yakmak suretiyle ve siyasi uzantısıyla beraber artık ideolojik amacımı da kaybettim, misyonumu da kaybettim, dolayısıyla iddiamı kaybettim, kritik stratejik yerleri terk ediyorum, TBMM'nin ve işte istihbaratın gözü önünde tespit ve teyitle bütün silahlarımı veriyorum. Ya ondan sonra da 4 yıl 7 yıl denetimli serbestliğe giriyorum.
2: Üstad.
1: Üst kadrolarımın kaderi tamamen senin ve Allah'ın ellerinde. Bu saatten sonra ya meseleye tabii ki de ince işçilik o artık güvenlik güçlerinin meselesi.
2: Bir şans tanımış devlet. Eğer devam ettirirlerse kesinlikle de tepelerine bir daha biner, bir daha biter bu iş. Yani terörün bitmesi için uğraşılan bir şey.
4: Taraflar da girmişler
2: ama ben tümden böyle süreci çözecek bir şey de değil hocam.
0: Aldığım terbiye, gördüğüm usul, adab, devletle başa çıkılmaz.
2: Tamam,
0: devletle
2: hocam, işte
0: uğraşılmaz.
2: Biliyorsunuz
0: devlete karşı geleninde başı ezilir.
2: Bence bunun böyle
0: adı
2: olacak.
0: Ne olursa olsun. Bugün eyvallah. PKK, yarın TKK olsa da.
2: Evet.
0: Devlet evet PKK bir irade
3: olabilir.
0: Koydu.
3: Çünkü İsrail, Amerika bugün PKK'yı kullanıyordu. Eğer terör örgütünü gerekli görürse yarın dediğiniz gibi başka bir
2: onu
3: örgüt
2: çıkarabilir. Onu yarın konuşuruz hocam. Ya bugün bir PKK sorunumuz var. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Evet. Umutlu olalım diyoruz. İşte. Ben de yoksa kaygılarınızı sizin katılıyorum.
4: Milliyetçi partiler falan var zaten. Şu anda da var. Yani farklı
5: ekoller, özgürlük yolunun devamı, DDK'nın kavanın devamı var bunlar. Tamam. Yani bunlar her zaman olabilir. Önümüzdeki süreçler olur. Siyaset zemininde ne istiyorlarsa söylesinler.
2: Yoksa bak, kötü niyetin taşıyanlar devam edecekler. Evet. İnşallah da Allah fırsat vermez onlara. Gaffar, bu Ertuğrul Özkök meselesi nedir hocam?
5: Çok sever onu. Sevdiğimiz adam. Ya arkadaş,
2: ben... Ne oldu? Bir dinleyelim mi istersen?
5: Evet,
2: bir konuşmasını lütfen, bir hatırlatalım, evet. Sonra seninle başlayalım. Versenize çocuklar, ne diyor bir dinleyelim. Sesi var mı yoksa şeyi mi vereceğiz? Sesini dinleyelim Berkay.
5: Sesi var ya, nasıl yok?
6: Bu dönemler geçecek. Ben İspanya'da bir öğrenci olarak İspanya'da Franco rejiminin nasıl çöktüğüne tanık oldum gözlerimle. Bir gecede gitti 30 yıllık Frankatörlüğü. Öldüğü gece İspanya'da rejim değişti ya. Öldüğü gece. Yani bu tür rejimlerin böyle bu şekilde devam edeceğini kimse düşünmesin. Devam etmez. Bugünkü rejim Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın kişiliği üzerine dizayn edilmiş ve onun kişiliğiyle geçerli bir rejim. Bu rejimi Türkiye'de böyle taşıyacak başka ikinci bir insan yok. Ve uzun sürede olamaz. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman herkes sadece bugüne değil. Şimdi neticede Cumhurbaşkanımız da 74 yaşına geldi değil mi? Yok kaç, 72 mi? 72, 54 oldu galiba değil mi?
7: 54-55 oldu mu? Galiba
6: 72 yaşında. Tamam şimdi 72 yaş daha gider ama neticede yaşlar bir gün bitiyor. Yani ben yaşıyorum bunu. Bitiyor yaşlar. Şimdi
7: maalesef
6: o nedenle biraz herkesin şapkayı önüne koyup düşünmesi lazım.
2: Ya 80 yaşında, ben 2010'dan beri hatırlıyorum Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu ile ilgili bu FETÖ'cüler 2010 yılından beri Cumhurbaşkanı'nı öldürüyorlar. Allah uzun ömür versin. Herkesin bir ömrü vardır ama 2010'dan beri FETÖ'nün muhabbeti kafa. Hasta, geçen günlerde gene yaptılar falan. Bu da gelmiş 80 yaşını. Kendisine 10 yaş küçük birinin yaşı ile ilgili. Ya yaş üzerinden bir değerlendirme kadar saçmalık. Yani beyni sulanmış. Net söyleyeyim. Ertuğrul da buna... Burada söylemiyorum. Yüzüne de söyledim, yazdım da defalarca. Ertuğrul diyorum. Çünkü mesleki açıdan da hiç saygı duyulacak bir adam değil. Hı hı. Türkiye'nin bütün karanlık geçmişinde izi olmuş. Şimdi oturmuş orada mesleğin duayeni gibi. Bu halin kendisi ne olacak kafa? Ne anlatıyor bu adam?
8: Şimdi dile değil de dillendirene bakalım. Bu Ertuğrul Özkök neye güvenerek, kimin adına böyle enteresan konuşmalar yapıyor? Ben bunu merak ediyorum. Yani Ertuğrul'un sahipleri belliydi vaktiyle, değil mi? Yayın yönetmeniydi. Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi. Tabii ki gazetecilik yapmadı. Tabii ki başka şeyler yaptı. Kendisi de söylüyor zaten. Yani bizi bir iftira değil bu yani. Kendisinin iş takipçiliği yaptığını, başka işler yaptığını biliyoruz. Nasıl bir hayat yaşadığını da biliyoruz. Türkiye'de başbakanları indiren, hükümetleri deviren, kafasına göre hükümet tanzim eden bir kliğin medya ayağı olduğunu da biliyoruz. Şimdi böyle bir dönem yaşadı Türkiye. Biz bu dönemi yaşadık. Yani askeri vesayet dediğimiz şey bir yönetim biçimi değil ki. Halk iradesi üzerindeki bir gölge çok çirkin ve çok gayrimeşru bir şey. Düşünsenize, çok gayrimeşru bir işin 30 yıl temsilciliğini yapmışsınız. Ve hiçbir utanma sizde yok yani, utanmıyorsunuz.
3: O askeri vesayetin sözcülüğünü yap.
8: Bu ne kadar üzücü bir şey. Şimdi Franco rejimi diyor değil mi? 1936'da iç savaşla başladı. 39'da kuruldu. 75'te de Franco öldü, öyle kapandı. Şimdi bir defa o Franco rejimi dediği, kendini çok entelektüel zannediyor ya Ertuğrul. Ben onu okuturum Franco rejimi. Ben okuturum sana onu bak. 1975 senesinde çözüldü diyor. Onu da çok büyük kötü bir şey gibi anlatıyor. Şimdi Franco rejimi bir faşist rejimdi. İspanya getirdiği de oldu, götürdüğü de oldu. Şimdi oradan böyle bir hani bir zulüm rejiminin çöküşünü anlatacak ya. Oradan Türkiye'ye izafe ediyor onu. Türkiye'ye getiriyor. Buraya teşmil ediyor. Ya burada öyle bir şey yok ki. Faşizm yok burada.
1: Ve çok burada, hızlı bir şekilde.
8: Burada faşizm olsa sen böyle konuşamazsın. Yani niye? Ayrıca zaten faşizm Türkiye'de olmamış. Bizim buna ihtiyacımız da yok. Öyle bir rejim ihtiyacımız da yok. Şimdi buna eşleştirdin utanmadan. Bak bu çok ayıp bir şey. Ayıp bir şey yapıyorsun. Yani kendi ülkene hakaret ediyorsun farkında olmadan. Kendi ülkene hakaret ediyorsun.
2: Bir de Gaffar o dediğini desin. Bir ideolojik bir şey söylesin de yaşla başlıyor. Ya.
8: Devamına. Şimdi devamına ki
2: ben,
8: geleyim.
2: Yani ben işte şöyleyim, solcuyum. Öyle yediriyor kendisi. Tamam. O açıdan.
8: Ne solcusu ya?
2: Yani o anlatıyor.
8: Ne solcusu ya? Boş versene. Bunu solcu arkadaşlarına sormak lazım bunu. Kendi arkadaşları anlatsın bunun solculuğunu. Kendi arkadaşları anlatıyor ya. Benim anlatmama gerek yok. Benden yaşça büyük, benim dedem yaşında. Yaş diyor ya hani. Şimdi bak. 20 küsür yıl, 1994'te Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu. İstanbul

0: belediye başkanı oldu. İşte o günden başlayan bir öyküsü var. 2002'de başbakan, sonra cumhurbaşkanı, darbe teşebbüsleri vesaire. Hep sandıktan çıktı. Sandıktan kazanarak geliyor. Halk takdir ediyor. Cumhurbaşkanı başbakan oluyor, cumhurbaşkanı oluyor. Siz de ona muhalefet edeceksiniz. Ya yazık size ya. Yazık yani. Yani mercimek kadar bir düşünce bu ya. Düşünce olarak mercimekten daha büyük değil. Getiriyorsun muhalefet adamın yaşı. Yaşı işte yaşlı, yaşlandı.
1: Kendisinden de 10 yaş.
0: Hayır, bir de senden daha genç bir adam.
1: Yoksa diyebilir abi. Der ki ülkede der faşizm var der, demokrasi yok der. Bunu diyebilir yani, anlatabiliyor muyum? Bunu söyleyebilir. Hukukla ilgili sorunum var der. Ama getirip bunun hani şey merkezi Ertuğrul Özkök.
0: Meli ama
1: medyada Ertuğrul Özkök olmak diye bir durum var yani. Ertuğrul Özkök sendromu.
0: Bu onun uzantısı ama Meliçim. Ben Franco ile yapılan benzetmeyi onun için kullanıyorum. Bak, Franco rejimi ile Türkiye arasında bir benzetme kuruyorsan, yani öküz altında buzağı arıyorsun yani, bunu yapıyorsan kafanda bu kadar çalışıyor işte, tutuyorsun işte bir yaşı geldi yani Allah herkese uzun ömür versin şeyle söyle, yaşı geldi ölecek, herkes ölecek ya, herkes ölüyor zaten abi. Yani senin bütün vizyonun bu mu? Bu siyasi analizin bu senin bu mu? İşte siyasi analiz düzeyi bu.
1: Bunu FETÖ'cüler yapıyordu. Buna yani, FETÖ'cü demek için söylemiyorum ama FETÖ tarzıdı. Birinin kalkıp bu muhabbeti yapmak net.
0: Şimdi
1: net
0: burada,
1: FETÖ tarzı.
0: Burada otursak demin bir konu konuştuk. Terörsüz Türkiye konusunu konuştuk. Mesela onunla ilgili ya Apo da ölecek nasıl olsa. Ya böyle siyasi analiz olmaz ki. Herkesin öleceğini biliyoruz. Böyle
2: ölünce bu arada akım da bitiyor. Sanki yani, ölünce o, fikir de ölüyor.
0: Ben ona gelmiyorum. O ayrı bir konu. O zaten bambaşka bir konu. Yani Türkiye'de bir de şöyle...
1: Onun, onların o gündemine girmeyelim zaten hani de.
0: O bambaşka bir şey ama bu çok sefil bir durum. Zavallı bir durum. Paçozluk bu. Yani siz oturuyorsunuz, eleştireceğiniz kişinin yaşıyla başlıyorsunuz konuya. Şöyle bitireceğim. Bu Ertuğrul Özkök bir süredir hükümet civarında geziyordu. İltifatlar ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete böyle bayağı hiç yapmadığı, söylemediği güzel sözleri söylüyordu. Herhalde aradığını bulamadı. Yani bir beklentisi vardı büyük ihtimalle. Artık AK Parti'den bir yerden bilmiyorum. Nereden bir sinyal mi alıyordu? Sinyal almaya mı çalışıyordu?
2: Gene güzelleme yapıyor. Tekrar Cumhurbaşkanımız diyor.
0: Bir gemiye bir binmenin, hani ben oraya bir tekrar gelir miyim? O gemide bana da bir yer açılır mı? Aha, gemide ben de olsaydım. Evet.
1: En iyi Mahmut öbür tadır Ertuğrul Özkök. Evet. Şu açıdan bizim bilimimizsin sen yani. Yaş açısından diyorum. Ben kaç senedir dönüyorum. Benimle ilgili 2010'da şunu yazmıştı. Bu adam medyadan gidecek. Bunun yerine birileri gelecek. O dediklerinin hepsi FETÖ'den falan kaçtı gitti ama sen Ertuğrul Özkök'ü çok eskide biliyorsun.
3: Ben tanıyorum tabii de birebir özel bir şeyim yok. İlişkim yok.
1: Yani o anlamda diyorum.
3: O olduğu için de ben Hürriyet Gazetesi'ne hiç gitmedim. Onu da söyleyeyim. Bak, niye? Bana göre Hürriyet onun döneminde özellikle operasyonel gazetecilik yaptı. Operasyon gazeteciliği yaptı. Yani bir karanlık güçlerin, vesayetçi güçlerin sesi olan bir gazeteye döndü. Şimdi bu tabii burada sadece öyle basit bir şey söylemiyor bence. Çok hadsizlik yapıyor. Yani bu hakikaten bu yaşa gelmiş bir adamın, bu medyayı işte duayen falan diyor kendilerine. Gelmiş bir adamın Franco rejimiyle Türkiye'ye kıyaslaması hadsizliğin ötesi bir şey. Hakikaten haddini aşmış bir adam. Ben yarınki yazımda Mehmet Uçum'dan bir alıntı yaptım. Hani bir şey bulmaya çalışıyorum. Ben medyanın en zehirli dili diye yazmıştım daha önce. Yani medyada bir sürü zehirli dili olanlar vardı ama bizzat kendisi için kullanmıştım. Medyanın en zehirli dili diye kullanmıştım. Ve şey bulamadım. Bu nasıl, bu nedir? Faşist midir? Solcu mudur? Sağcı mıdır? Bugün işte Mehmet Uçum o yazıyı yazmış diyor. Elitist faşist.
1: Mehmet Uçum şey mi diyor? Ertuğrul Özkök'e
3: söylüyor. Elitist faşist. Bence iyi tanım diyor. Çünkü öyle bir havalarda geziyor. İşte klas yaşayan falan filan. Biraz gurme murme havalarında.
1: Degüstatör şarap tadı bakıyor biliyorsun.
3: Nasıl?
1: Degüstatör kendisi şarap tadı. Yani, işte, o bilir. Sağ
3: satılmadım yapıyor. Böyle şeyler yapıyor. Şimdi ama bu burada yaptığı şey ilk defa da yapmıyor aslında. Benzer şeyleri daha önceki konuşmalarda da yaptı. Yani Türkiye'de, çünkü bu adamın şöyle bir şeydir. Vesayet rejiminin beslediği bir gazeteciydi. Onun için zaten darbe, vesayet rejimi, o ceberrut yapı, onun zaten var eden yapı. Şimdi kim bunu değiştirdi? Tayyip Erdoğan. Tabii öfkelenecek. Yani bunun tartışması yok. Buna kızacak yani. O yüzden hani çok ciddi almıyorum ama buna da dersini verilmek, yani cevabını da vermek gerekiyor.
4: Bu arada yaş muhtemelen zaten bunun yönetimi zamanında Hürriyet gazetesinin 28 Şubat'ta ben bir sürü manşetini hatırlıyorum. Ordu gerekirse silah kullanırız. Tabii, şimdi bu diktatörlük olmuyor. Ya böyle bir şey hakikaten olamaz yani.
1: Hocam hafızalar çok zayıf dediğiniz gibi. O yüzden diyorum solculara bunlar gaffar sesleniyordu. O T24 bilmem ne abuk sabuk siteler var ya.

0: Orada bu racon kesen yazılar yazıyor ve gençler de ne bilsinler, 20-30 yaşlarında olanlara taşları ağırmış herhalde, abi böyle konuşuyorsa doğru söylüyor
1: falan diyor.
0: Türkiye'nin önde giden faşisttir arkadaşlar. Ya, yani
1: muhtar olamaz manşetini attı işte ya.
0: Bir bugün bir manşet gördüm asıl bunlarla ilgili. Bu Bosna'da soykırım sürüyor. Milosevic'le oturup röportaj yapar, evet, adam onu haklayan. Osmanlı izlerini temizlemeye çalışıyoruz ya, Milosevic'in ağzından. Yani
2: Osmanlı tehdidine karşı mücadele ediyoruz. Evet. Milosevic de gitmiş görüşme yapmış. Yani şöyle tabii gazetecilik açısından ilginç, yaparsınız yani. Gazeteci her görüşmeyi yapar ama onu manşete taşımak bir tercihtir. Evet, o manşete atmak bir tercih. Yani şöyle anlaşılabilir. Yani ne var, adam gitmiş Milosevic'le görüşmüş. O savaşın önemli aktörü. Doğru. Onunla ilgili de şimdi şöyle düşünün. Bir gazeteci gidip Netanyahu ile görüşebilir. Mesela ben gazeteci olarak görüşebilirim. Netanyahu ile konuşurum. Ama Netanyahu'ya soykırımcı olduğunu söyleyerek soru sormak kaydıyla konuşurum. Yani kendime aykırı bir şey yapmam. Bir, ikincisi, yaptığınız röportajı, Netanyahu dedi ki biz aşırı İslamcılığa karşı mücadele ediyoruz. Böyle manşet attığınızı düşünsenize. Bak, siz soykırımcının yayın organı olursunuz.
0: Tabii, yani Osmanlı ruhu bizi tehdit ediyor diyor. Konu şu. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Mahmut Öğür de söyledi az önce. Gittik Apo'yla, Öcalan'la gazeteciler olarak gittik. Kalkıp orada PKK'nın gerekçelerini mi gazetesine manşet yapıyor? Bu neye benzer biliyor musunuz? Bu Ahmet Şık denen adamın Savcı Selim Kiraz katledildiği gün PKK, DHKPC'lilerle röportaj yapıp onların ağzından Cumhuriyet Gazetesi'ne mecbur bırakıldığımız bir eylem manşeti atması. Yani anlatabiliyor muyum? Bu budur. Bunun da kafası bu. Hürriyet de öyle bir sosyolojiye sesleniyordu.
2: Tabii,
0: net söyleyelim bunu. Bugün Gazze'ye yaklaşımı nasıl bir kesimin?
3: Bir daha okursanız o manşeti.
0: Diyor ki üstad, Osmanlı ruhu bizi tehdit ediyor.
3: Ya bu Türkiye'nin, ya ayağı Türkiye'ye basan birisinin yazacağı bir manşet değil.
4: Ya bu arada şimdi tabii zaten hepimiz biliyoruz diye belki tekrar etme lüzumu duymuyoruz ama ya şimdi 411 el kaosa kalktı diyerek başörtüsü serbestisinin mecliste geçtiği zaman ertesi gün Hürriyet'ten en faşist çıkışı yapan yayın organının genel yayın yönetmeni bu adamdı. 367 krizinin Cumhurbaşkanı eşi başörtülü diye seçilmesinin önünde engel olan yapının medya ayağı bu adamdı.
0: Evet. Yani ve dediğin gibi bunlar artık,
4: yani dolayısıyla bunları da hatırlamamız lazım. Tabii sitemimiz de ister istemez şuna. Yani bir kesim var. Her türlü o faşistliği, işte Mehmet Uçum'un tabiriyle o elitist faşist tanımına en yakışan isimler en rahat dersi verebiliyorlar ve bunu alelade veriyorlar. Özal'a bunu dediler, diktatör dediler. Kim işte bir grup sanatçı içinde Tarık Akan gibi, işte şu an Nur Sürer gibi isimlerin olduğu. Diğer taraftan bakıyorsun, Metin Akpınar 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımıza Orta Doğu diktatörlerinin akıbetini göstererek, evet, çok iğrenç bir yakıştırmada bulundu ve Türk milletine artarak çoğalan gergedan virüsü dedi. Diğer taraftan uzun süre Menderes'in akıbetini gösterip, hatırlarsanız, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir zaman biçiyorlardı. Ya bu utanmaz adamlar her zaman tarihten, evet, bağlantılı bağlantısız bir figür, bir aktör bulup bu yakıştırmayı yapıyorlar ve bunu demokrasi adı altında yapıyorlar.
0: Az önce bir şimdi solcularla ilgili örnek verdim ya. Solcu bir arkadaşım bayağı da yattı çıktı cezaevinde. Caner diyor ki bizi katma, biz de onu sevmiyoruz diyor.
2: Onu da yok, diyorum şu abi, solcu arkadaşlarına sorsunlar. Caner'e söyleyeyim. Onlar anlatır yani bize.
0: Ertuğrul Özkök'ün bir yazısı var 2015'te, Eylül 2015'te. Ona bir bakalım. Şimdi bu adam
3: şu manşet, ondan önce şunu söyleyebilirim.
0: 411 kaosa kaldı.
3: Evet.
0: Peki
3: yani
0: onu bir verdi.
3: Şu manşet Türkiye Berkaycığım. Büyük Millet Meclisi'ni baskı altına alan, dolayısıyla bütün Türk milletinin iradesini baskı altına alan bir manşettir. Yani eğer faşistlikse bu üniversitelerde okutulabilecek bir faşistlik.
0: Doğru hocam.
3: Yani burada Millet Meclisi'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, milletin temsilcilerini baskı altına alıyorsun. Dolayısıyla milletin iradesini baskı altına alıyorsun.
0: Bu 20 yıl önceki bir manşet ama, evet, Gezi dönemini hatırlıyorum. Mahmut Öğür de onu hatırlıyordur. Türkiye'nin tahriri neresi olacak diye bir yazı yazdı, hatırlıyor musun?
1: Evet, iyi hatırlıyorum.
0: Yani o Mursi gönderiliyor.
1: Mursi gönderdi bizdeki.
0: 2013'de bizde ne zaman olacak diye. Hayır, 2012 yılında Gezi de başlayacak.
3: İşte eş zamanlı olarak Tahrir meydanındaki eylemler burada da Gezi olaylarıyla başlıyor.
0: Zaten üstad Gezi başlamadan onun altlığını yapıyor. Bunu tabii anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Türkiye'nin tahriri nerede olacak? Bu adam bununla ilgili hiçbir öz eleştiri falan da vermedi. Bakın yani bu öyle bir şey ki, bu önemli. Türkiye'nin tahriri nerede? Hatta o dönem Hürriyet'te de bir süre sonrasında Mursi'ye idam edildiğinde %52 ile iktidara gelmişti. Manşet atıyordu. Biz bu kendisini hatırlıyoruz. Şu 2015'teki Utanay Büyük

0: Adam başlık yazısına bir bakalım. Gene devam ediyor gerçi. 2015 yine tabi. Ey büyük adam, sen Orta Doğu'yu dünyanın en gaddar toprağı haline getiren sen, ülkesini babasının çiftliği sanan diktatör sen, güya ona karşı savaşıyorum diye kendi kinini, davasını sürdüren güya Müslüman kardeş sen, güya İslam'a hizmet ediyorum diye insanlık dışı her türlü vahşeti gözünü kırpmadan yapan, kafa kesen katil cani sen. Bu, şimdi bunları dışarıya yazıyor gibi.
1: Bu savcıyla
0: hiç tanışmış. Bunun tarzı bu.
2: Şimdi bakın, bu sözler
1: savcıyla tanışmış mı
2: kimse?
0: Pardon hocam.
1: Savcıyla hiç tanışmış mı?
0: Hiç onu bilmiyorum yani, yok ama özeleştir de vermedi. Hiç bilmiyorum hocam yani.
2: Bunlar şimdi son demlerinde, yani bu medya grubunun işte o döneminin sonunda böyle imalı şifreli dillerle, FETÖ'vari bir üslupla aslında o zamanki başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, kasteden böyle şeyler çok yazdılar. Yani bunun, bu sözlerin kime yönelik yazıldığını bilmemek için dümdüz salak olmak lazım. Biz de salak değiliz Allah'a şükür. Kendisi de salak değil. Bunlar bu sözlerle, bu çirkin sözlerle ve bu tehditlerle Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıyordu. Şöyleydi. Yani bunlar müstakil kafalara sahip insanlar değil, açık konuşalım. Belirli bir grubun adamı, o grup adına konuşan adam. Şunu söylemiyorum, yani böyle Baylok İsmail gibi para alıp konuşan tetikçiler var, onları demiyorum. Bu öyle değil. O kadar ucuz değil bu. Ama bu bir grup adına konuşan birisi. O manşetleri de öyle atıyor. Bu cümleleri de öyle kuruyor. Onun için demin başta şunu söyledim. Mesela şimdi Franco benzetmesi yapıyor. İşte rejim çökecek diyor, ölecek gidecek diyor. Bütün bunları söylerken acaba kim konuşturuyor? Yani Ertuğrul, çık piyasaya bunları söyle diyen kim acaba? Yani kendisi bir kanaat önderi değil, bakın. Bunun değil, altını doğru. Özellikle çizmek istiyorum. Bir kanaati temsil ediyor. Kanaat önderi değil. Bu kanaat bir yerde Türkiye'de yaşıyor hali. Yani demin o gördüğümüz manşetlerde, o vesayette vesairede, dış güçler diyeyim ya, hadi makara yapıyorsunuz ya, dış güçler. Yani Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği, Brüksel, emperyalistler, onların borazanlığını yapması için birisi hala alan açıyor. Kim onlar ya? Türkiye'de kimler var? Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bugün yaptığı konuşma var arkadaşlar. Ne Aziz diyor? Yıldırım eski defterleri açıyor. Yani kulübün eski yönetimiyle ilgili konuşuyor. Aziz Yıldırım o yönetim zamanındaki bazı televizyoncular bilmem neler, onlarla ilgili konuşuyor. Aziz Yıldırım beni konuşturmayın diyor. Canlı yayında bu televizyonda ben bunları söyleyemem. Benim arkam o kadar sağlam değil, senin arkan sağlam diyordu eski başkanı. Böyle şeyler söylüyor. Yani Türkiye'de hala böyle o bulutlu havalardan medet uman, göklerden gelecek yıldırımlardan medet uman, işte efendim Cumhurbaşkanı'nın başına bir felaket gelsin de, ya da Türkiye'nin başına deprem gibi felaket gelsin de, hı, oradan başka bir rejim çıksın, ama gerçek anlamda rejim, arzu ettikleri gibi faşizan rejim çıksın diye ümitlenen tipler var. Ertuğrul onların sözcüsü.
0: Sen konuşurken döndü Ertuğrul ya. Yani bu rüzgar gülü sen konuşurken.
2: Ne diyor şimdi?
0: Bak, 13 kere seçim kazanmış insana Franco der miyim ben diyor.
2: Ya tabii.
0: Ne anladın?
2: Ne dedin ha?
0: Bakın şu yazıda da diyorum ya, bu yazının ertesi günü de ben Erdoğan'a demedim dedi.
1: Evet,
0: yani sürekli ya. Şimdi Mahmut abi böyle açıklama yapmış. Ben diyor 13 seçim kazanmış adama Franco der mi? Kimi dedi acaba burada Emre Cemil? Kimi kastediyor bu, hani soruşturma mı şey?
2: Özgür Özel'i mi kastediyor?
3: Hayır, orada isim veriyor Cumhurbaşkanımız diyor.
4: Hayır ya. Şöyle. Ey büyük adam derken.
0: Yok, onu bu yazıdan bahsetmiyorum. Bu son açıklamasıyla ilgili. Evet. Orada net Erdoğan söylüyor canım.
4: Peki
0: yani
4: şöyle. Zaten ama onun da ertesi gün yazısında yine bir şey manevra yapmış. Manevra o 2015'teki yapmış. Yazısında da manevra yapmış. Manevra
0: yaptı. Onu diyorum.
4: Şimdi ay, mesela ya. Franco değil.
3: Cumhurbaşkanının yaşını hesap ediyor. Evet. Yanılıyor, tekrar hesap ediyorlar. Sonra Cumhurbaşkanından bahsetmediğini mi söylüyor?
4: Ve şu en acısı ne biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı çıkabilirsiniz. Ama 80 yaşında olup yaş üzerinden, bu kadar görmüşlük üzerinden, güya kendi üzerinden de örnek verip bir çıkış yaptığınızda onun arkasında duramayacak kadar onursuz olursanız bunu yüzünüze çarparlar. Çünkü 80 yaşında bir adamın başına gelebilecek en kötü şey onursuz olmasıdır. Burada da yapılan odur. En azından şunu diyebilirdi. O daha mertçe olurdu.
2: Delikanlı ol ya.
4: Yine antidemokratik bir tavır olurdu. Nezaketsiz, terbiyesiz bir tavır olurdu. Ama en azından derdiniz ki tutarlı, lafının arkasından gidiyor. Ama 80 yaşında hala yapamadığı kelime oyunlarının arkasına saklanarak böyle manevralar araması evet. onun onursuz olduğunu
0: konu o zaten. Cumhurbaşkanı da eleştirmez de Cumhurbaşkanı da eleştirebilir gazeteci. Beğenmiyordur. Ben Cumhurbaşkanı beğenmiyorum. Siyaset tarzını AK Parti beğenmiyorum diyebilir. Bunları da yapar.

0: gözle de alır. Evet. Der ki ben böyle dedim Franco. Ama sanki hani bunları birileri ona atfetmiş gibi adam çıkıyor. Ama,
1: tabii onun
0: diyor ki biz konuşurken döndü Ertuğrul ya. Ben diyor 13 seçim şimdi, kazanmış adama Franco der miyim? Yani bu arada biz konuşuyoruz diyor, şuna gidiyordu.
2: Melih Malatya'da Sümerbank vardı eskiden. Mensucat deriz biz. Yani kumaş fabrikası, mensucat fabrikası. İşte orada bir gün birisi oradan kumaş çalmış. Onu da beline sarmış böyle. Kapıda arama yapılıyor ya. Hani yakalanmasın diye. Bekçi yakalamış. Bekçi çekiyormuş. O da dönüyormuş da böyle kumaşı sarmış ya, bir sürü kumaş. Dönerken de diyormuş ki bunu da belime kim sardı? Bunu da belime kim sardı diyormuş. Şimdi Ertuğrul diyor ki ya ben Franco Franco demedim ki, Franco dedi. Hele onu hiç kastetmedim yani. Kimi kastettin acaba yani? Kim bu Franco, kim ya?
3: Ya bu işte Ertuğrul Özkök aslında bir şeyi temsil ediyor. Gaffar altını çizdi ya, dış güçler, dış güçler diye. Bu çok açık bir şekilde Türkiye'deki batıcı zihniyetin bir temsilcisi gibi. Benzeri enteresan bir şeydir. O ekosistem bu tür yazarlar, aydınlar çıkardı. Yani şimdi altını masaya Türkiye'nin en demokratik süreci başlatır diyen aydınlar çıktı. Yani PKK silahı bırakmasın, ucuza gidiyorsun denen Hasan Cemal çıktı. Ertuğrul Özkökler o şeyin, havanın ürünü, o sosyolojik sürecin ürünü aydınlar. Yani buna, dışarıya illa birine bağlı olması gerekmiyor. Yani
0: buna kafa orada.
2: Bağlılık değil. O bir zihniyetin temsilcisi. Evet.
1: Dokunuş yapma görevi veriyorlar buna. İşte bu 2-3 dakika dokunuyor buna. Sonra çekiliyor. Onun etkisi toplumda işte ne kadar yayılacak, kârdır diye bakıyorlar. Dolayısıyla bir misyonun görevlisi bu.
2: Ama, bu arada ama sevindiği doğru Melih'cim. Şu anda bu profil iyi tanıyorsun.
0: Biz o yüzden biz
2: zevkten dört köşe oluyoruz.
0: Biz kimseyi üzmek için program yapmıyoruz. Kimseyi üzmek için konuşmayız. O memnun olduğu için söylüyoruz. Medyada Ertuğrul Özkök olmak diye bir durum var. Bu arada Wagner'in evini Wagner'in en iyi operasını ziyaret dinleyeceğim demiş. Evine de gittim diyor. Ha, doğru, Wagner'in mezarını ve evini ziyaret etmiş Almanya'da. Yani ülkede faşizm var, o hava alıp gelecek. Bir de millete bunu anlatıyorlar. Ona üzülüyorsun. Yani burada, o bahsettin ya, Hasan Cemal falan, şu an Yunan adalarında geçen fotoğraflarını gördüm. Ölüyorlar. O kadar büyük sıkıntı var ki ülkede diyorlar. Buradan karşı Nazım Hikmet pozlarında bakıyoruz falan. Mahmut Övür'ün dediği bir kitlede onların dertlerine, bunların dertlendiğini falan düşünüyor. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ya, yani yoksa
2: yalnız Mehmet Uçum da isabet ettirmiş. Bak, gide gide bir tane faşist besteci var, onun evine gidiyor.
3: Onun evine gidiyor. Wagner'den besleniyor yani.
2: Wagner'de bir tane faşist besteci, onu
0: ondan
2: bulmuş.
0: Ondan bahsederek
3: kaynağı.
2: Onu bulmuş o da yani.
3: Hitler'in
2: en faşistini bulmuş.
0: Yani evet, doğru söylüyorsunuz, onun üzerine söylemiş. Bu arada bu operasyonlar da devam ediyor. Evet, yeni partiye başlayalım mı biraz? Yeni partide durumlar nedir? Ne kadar para toplandı?
3: Ben sonunda 200 milyonu geçti herhalde.
4: Ben 113'te bırakmıştım.
3: Sen çok geride bırakmışsın.
4: Bayağı geride tabii Hızlı'la.
3: Ben dün 184 falandı, öyle biliyorum. Ama 200'ü geçmişti şimdi. De buradan nereye geleceksin, toplayamazlar mı demek istiyorsun?
0: Yok, toplayabilir. Bence
1: bağış mı?
0: Evet, başarılılar yani. İyi para toplamamışlar mı?
3: Ya öyle denir mi bilmiyorum. Ben sonuçta 3000-4000 lira üzerinden para düşün. Ya diyelim ki 650 bin lira değil mi en yükseği? 604 bin lira mı? 14. En yükseği olduğunu düşün. Zaten hani beyaz Türkler dediğimiz İstanbul sermayesi, Kadıköy, Beşiktaş, Çankaya'da oturanların hali vakti yerinde. Hepsi öyle ya böyle. Yani zengin sınıfı saydı. Boğaz'da oturuyor, Bebek'te oturuyor. En çok oyu kim alıyor Bebek'te? Bu CHP alıyor. Oradan tabii 5000 lira vermesi çok büyük para değil.
1: Ben ama
0: Bebek'te mesele şu. Durumu hiç iyi olmayan bir sürü insan tanıyorum. Yani, yani ama şu açıdan.
1: Ben geniş bir halk kitlesinin bağış yaptığını düşünmüyorum.
0: Şu açıdan diyorum Emre. Yani bugünlerde böyle para mara vermek bir yere zor ya.
3: Şimdi 60 bin olmuştu.
0: Hani bir güvenip bir yere para mara vermek bugünlerde zor ya insan.
4: Yani onlarda biraz daha rahatlık var o konuda. Daha rahat belki abi, bence manipüle olunabilir.
3: Rüzgar estirdiler kendi çaplarında. Bir rüzgar estirdiler. Ama o rüzgarı devam ettirebilirler mi siyaseten? Onun altında doldurabilir. Ben tabii baştan beri biliyorsun, burada da konuşuruz zaman zaman. Çok ciddi yükleri var. Yani CHP'nin bagajından kurtulduk diyorlar ama bence İmamoğlu bagajı CHP'nin bagajını da geçti. O yüzden hani oradan kurtulmaları, onu taşımaları kolay değil. Ama tabii yeni bir siyasi hareket, bak göreceğiz yani. Ne gibi parayla, bu para da çok büyük para değil.
0: Değil tabii canım. Çok
3: bir siyasi parti.
0: Siyasi parti. Yani çok masraflı
3: iş. Ama bu iş motivasyon için yapıyorlar.
0: Tabii ki.
3: Yani bir, zaten para var yok değil de büyük ihtimalle. Motivasyon için bunu yapıyorlar.
0: Var mı para?
3: Ya var, olmaz mı? Yani şimdi bu
4: bağışlara güvenip yola çıkılmaz.
3: Açığa çıkarttılar mı onu bilemem tabii de. Bu Eko, İmamoğlu ekosisteminin oluşturduğu bir, zaten kendileri koymuş adlarını, sistem diye bir yapı oluşturulmuş. Ve çok ciddi paralar toplandığı söylendi. Zaten iddiada da var. 76 kişi itirafçı olmuş. Ne demek 76? Kim bunlar? Birinci halkadaki adam var. Ertan Yıldız gibi.
0: Peki o paraların sisteme dahil edilmesi bu kadar kolay iş mi Yasin Hocam? Yani bir yerden bir para, siyasi partiye giriş çıkışı para şey yani üzerinden mi olabilir?
5: Meblalar sanıyorum yüksek olmadığı için çok şey yapılmıyor.
3: Ya o budur demek doğru değil. Şimdi
4: bir de hepsini sisteme yani sokmalarına da gerek yok.
3: Diye bir şey diyemeyiz.
5: 680 bin lira bir sınır var diye biliyorum ben.
0: Aynen, siyasi parti kadar verilebiliyor.
5: Limiti. Yalnız burada benim kafama takılan nokta şu. Siyasi parti henüz kurulmadı. Yani yasal olarak tüzel kişiliği yok ortada. Dolayısıyla hani bağış toplayabiliyor mu toplayamıyor mu, bu kısım biraz tartışmalı. Hani siyasi parti toplar ama henüz siyasi parti yok.
3: Yani, başvuru yapmışlar ya, oradan yola çıkarak hesap aldılar demek ki.
5: Yani mesela o hesaplar neyin adına açılmış hesap?
3: Yeni parti adına.
5: Parti yok adına.
3: Zaten burada isim yoksa isim, telefon yatmadan para veremiyorsun ya. Bunu da şarta koşmuşlar ama...
5: Şimdi evet yani ben de onu soruyorum hocam. Şimdi banka hesabı açmanız için, banka hesabına sahip olmanız için ya bir özel şahıs
0: gerçek
5: olmanız
0: kişi
5: lazım,
0: ya gerçek kişi ya tüzel kişi olmanız lazım.
5: Evet. Şimdi evet. İkisi de yok. Nasıl oldu bu?
0: Kime yapılıyor bağışlar?
5: Onu bilmiyorum. Bir IBAN numarası
0: var. Melik Gökçek mesela 3 kuruş mu?
5: 1 lira 0,3 kuruş.
0: O nereye yapmış acaba?
5: Ya 3 kuruş kabul edilmediği için 1 lira 3 kuruş göndermiş Melik Bey. Onlar da iade etmişler geri. Biz istemiyoruz senin 1 lira 3 kuruşunu diye.
0: Yani kurumsal kimlik ne oldu? İade eden kim?
5: İade eden kim acaba? Şimdi yeni parti, yani parti kurulmadan hangi hesaba geliyor
1: şu
5: para?
1: Şu görüntü ne o zaman?
5: Vallahi bilmiyorum hocam yani.
3: Parti ya yasal mıdır değil mi de bilmiyoruz ama parti adına hesap açılmış. İBAN numarası verilmiş. Kim adına? Yeni parti adına bir hesap açılıyor. Hesabı parti yöneticisi olan isimlerden birileri açmıştır yani. Parti
5: adına. Mahmut abi eğer yeni parti adına bir banka hesap açtıysa, henüz olmayan bir parti adına açtıysa banka usulsüzlük yapmış demektir. Çünkü hocam söyledi, banka hesabı açabilmeniz için Türkiye'de mukim, gerçek kişi ya da tüzel kişi olmanız lazım. Şimdi tüzel kişi yok diyor. Kendi diyor Özgür Bey, diyor ki henüz daha diyor parti Yargıtay onayı bitmediği için açılmadı diyor. Benim de kafam karışıyor. Soruyorum. Benim sorduğumu başka kimse sormuyor. Ben merak ediyorum. Ben çünkü gazeteci olarak...
3: Ahbap vari bir şey mi olabilir demek istiyorsunuz?
5: Yani öyle bir şey yapmazlar yani. Şimdi Özgür Özel kalkıp da hele bu kadar tedirginlik yaşanan canım, bir zamanda öyle bir şey olmaz. Bir de rakam büyük değil. 130 milyon, 200
0: milyon. Ben şey onu şey açısından dedim. Hani insanlar düşünür. Ya, bakın verdiğim bir şey oraya gider mi diye.
4: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sitesine girdim. Yeni parti var.
5: Ama o bu yeni parti.
3: O bu mudur, eski midir?
4: 24.07.2026.
5: Tamam
3: o. Demek ki kurulmuş.
5: O zaman yani bu
0: bakacağım, parti var az önce de söyledim
5: demek. Özgür Bey kazandı o zaman.
0: Ya parti var gaffar. %62'ye çıkıyoruz diyor Özgür Özel. Yani parti zaten var mıydı Özgür
5: parti
0: Bey'in sesini?
5: Parti kurulmadan önce 70'ti, oyları düşmüş demek ki. Evet. 8 puan düşmüş parti kurulmuş.
4: Tabii şu enteresan, yeni bir partinin Türkiye'nin en kritik meselesinde...
0: Sen boşluk oldu, sessizlik oldu, ben konuşayım diye mi düşündün?
4: Araya girdiğim doldurayım dedim. Koşucu beklemesin.
0: Emre Cemil Aybol. Sen buyur,
4: şu var,
0: dinleyelim
4: yani
0: sonra.
4: Bu kadar kritik bir mesele, belki de en çok kendini göstermen gereken, çünkü Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bir mesele. Ve bununla ilgili her konuda alakalı alakası açıklama yapan ve lider çok konuşmaz eleştirilere alan birinin konuşmaya arkadaşlar yapacak diyerek üzerinden topu atması. Yani o meseleyle ilgilenmediğinin de bir nevi teyidi.
0: Evet, kritik de bir konuydu, biraz geçiştirdi.
3: Kemal Bey tam tersi çok daha net bir açıklama yaptı.
4: Tabii, bütün enteresan. Boyutlarıyla.
0: Daha uzun, daha kapsamlı.
3: Yani bu, süreci desteklediğini, sürecin evet. Ana aksına destek verdiğini.
0: Berkay bak, girmezsen videoyu Mustafa da konuşacak. İzleyelim.
6: Şu anda yeni partide oy veririm, vereceğim diyenler ve verebilirim diyenlerin toplamı en az %49, en az evet. Gösteren de AK Parti'ye en yakın ankette 49, %62'ye kadar varıyor.
0: Evet, potansiyeli nasıl bu diyor Özgür Özel. Yani %62'ye
5: şimdi
0: kadar.
5: Şöyle,
0: bir cümle yani, alayım sonra dönüşte konuşalım. Hadi, reklam.
5: Ya potansiyel dediği şey şu, verebilirim yani bir ihtimal.
0: Verebilirim.
5: Tabii yani herkes.
0: Çok yüksek oran.
5: Ya %100 de olabilir çünkü sandığa giden

0: Herkesin her partiye oy verme ihtimali, potansiyeli vardır. Ama bu çok flu bir şey. Evet. Yani buradan bir reel sonuca varmak çok zor. Biraz da o 69 falan da, yani kusura bakmasın Özgür, biraz orada üfürüyor yani. Ya artık öyle diyeyim yani. Öyle olmaz yani.
1: Yani siyasetçiler böyle üstten şey yapabilir, iddialı da konuşabilirler ama bu öyle bir şey değil. O yüzden üstünde durdum. Onu 62-64 falan.
0: Ya bizim böyle devrimci partiler vardı siyasete falan ya. Bu iktidara geliyoruz falan 0.0001 alır mesela.
1: Belediye meclisinde 10 kişi yer değiştirse AK Parti'nin çoğunluğu oluşacak galiba, değil mi? Ki
2: yani öyle rakamlar öyle söylüyor.
1: Böyle söyleyeyim.
2: Ama mesela çok daha vahim bir şey var. Şimdi yeni parti henüz pozisyon belirlemedi belediyelerde. Özellikle İstanbul'da. Şimdi İstanbul'da 150 belediye meclis üyesinden kaçı AK Partili olacak? Şey, yeni partili olacak. Burada mesela enteresan bir fotoğraf çıkabilir. Yüzünü aldıklarını düşün ya da 125'ini aldılar. Zaten 19 tane demli var. Demliler henüz ayrılmış değil. Yani demliler ayrı bir parti gibi demin üyesi olmaya noktasında değiller.
1: O demliler CHP'lilerle CHP içinde.
2: CHP içindeki demliler. Hı-hı. Yani o kent uzlaşısıyla ortaklaşma yapıldı ya orada, evet. 19-20 civarında bir dem üyesi var. Enteresan bir fotoğraf çıkabilir. Yani sadece 10 kişiyi bile aşan bir durum olabilir. Bu da ne demektir? Yani İstanbul el değiştirebilir. Yani.
1: Şimdi belediye sayısı geçti zaten değil mi AK Parti'nin, CHP'yi son bu yer değiştirmelerle beraber? Geçti. AK Partili ilçe belediye sayısı CHP'yi geçti bildiğim kadarıyla. Yanılmıyorum değil mi?
2: Yok, geçmedi herhalde.
0: Yok, geçmedi.
2: Böyle düşüneyim. 3 parti geçti.
1: Geçti.
2: Geçti mi? 18.
1: Bu 3 işte Kartal geldi, diğer belediyeler falan geldi. AK Parti geçti.
2: Tuzla geldi.
3: Şile geldi.
1: Ben ne dedim? Başka Kartal mı dedim?
2: Kartal dedi.
1: Pardon, özür dilerim. Tuzla Belediyesi.
0: Beykoz gelmişti daha önce.
1: AK Parti belediye sayısı geçti. Ama belediye meclisindeki durum tabii ki değişiklik. Orada da 10 sayı var.
2: 39 belediye var. 39 belediyenin 14'ü AK Parti'deydi.
1: Hemen bulayım.
2: 25'i, 26'sı CHP'deydi. Şimdi 3 tane 4 tane geçtiyse ki
0: 19 oldu AK Parti. Yine çoğunluk CHP'de diye.
2: Bayrampaşa geçti.
1: 19'u 18 AK Parti önde değil mi arkadaşlar?
0: Öyle mi? 19 oldu AK Parti, CHP 18'eymiş, tamam.
1: İki de Şişli ve Esenyurt'ta da kayyum yönetimi var.
0: Ha, kayyum yönetimi nedeniyle
2: başka ama.
1: Yok, 19 AK Parti, yok, tamam, 18 ben CHP, 2 de kayyum belediyesi. Yani
0: iki de kayyum.
1: CHP çoğunlukta şu an. Kayyumlar tabii ki CHP dahil ederek söylemiyorum ama yani bu belediye geçişleriyle önümüzdeki günlerde böyle bir şey bekleniyor mu? Yeni var ya mı?
2: Ben mesela şöyle geçen de yazdım, kısa bir cümle de olsa, AK Parti şey daha iyi bilir. Emre Cemil daha iyi bilir de şöyle bir milletvekili şöyle bir laf etti. Kapıları açsak çok gelen var diye.
3: Evet, ben de okudum.
2: Var yani. Böyle bir şey.
1: Kim yazdı bunu, Mahmut Öğür?
3: Mahmut Öğür yazdı.
1: Sen ya, pardon, ben de hayır.
3: Evet abi.
2: Ama bu kafaları okumamış.
3: Anlık
2: işte.
3: Okuyoruz abi.
1: Hayır, ben okuyorum da. Atfen söylüyorsun zannediyorum.
2: Şimdi burada
0: okudum da devamını şey söylemiyorsun Mahmut abi. Mesela o çok gelecek olanlar kimler? Biz merakla bakıyoruz onu.
2: Ben de bilmiyorum işin doğrusu ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu parti geçişlerine sıcak bakılmıyor aslında. Tamam, AK Parti şu anda onları kabul ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama sıcak bakılmıyor. Fakat şöyle bir durum yaşanıyor Türkiye'de. Yani bu CHP ve yeni parti süreci beklenmeyen bir yükseliş gösterdi. Değil mi? 38 oy aldılar. Neyle aldılar bunu? İşte o kurultaydaki şaibeli sürecin sonunda gelen bir süreçti bu. Orada bir hani şişme dediğimiz, ne denir ona? Hormonlu bir durum vardı. Şimdi o hormonlu durumda bir dönüşüm yaşanıyor. Bir, iki, moral açısından önemlidir bu geçişler. Yani siyasetteki dengeyi değiştirmek açısından önemlidir. Ama giderek sayı artar mı? Artar. Düşünün, Afyon belediye başkanının AK Parti'ye geçtiği bir zaman diliminden geçiyor.
1: Tabii canım, hiç der misin yani? Özlem Çerçoğlu, evet, da öyleydi.
3: Yani Aydın. Yani
0: Aydın.
2: Bu Afyon bambaşka bir şeydir.
0: Büyük şey.
2: Yani o yüzden sadece bir parti geçişi gibi bakmıyorum. Yani AK Parti'nin daha bir cazibe merkezine döndüğü gibi bir noktadan bakıyorum.
1: Emre Cemil abi, yeni var mı böyle bir bekleniyor
3: ya
1: mu?
3: Ya tabii şimdi böyle şeyler siyaseten söylenince ya sürprizi kaçar, önceden de söyleyince spekülasyon da olur. Bir de parti sözcüğümüzün bu noktada açıklaması da çok net. Bizim grup toplantılarında...
1: Ne dedi parti sözcüsü sen net olarak?
3: Genelde
1: onu alalım
3: şöyle bari diyor. Yani bizim diyor sürpriz olduğu üzere açıkladığımız günler dışında biz geçişi açıklamıyoruz diyor.
1: Bir daha söyler misin? Çok şifreli
3: mesela
1: konuşuyor.
3: Mesela bizde diyor, Ömer Çelik diyor ki gelenek olduğu üzere mesela

0: İl geçişi oldum. Grup toplantısında geçer. Önceden ben bile söylesem sürprizi kaçar, tadı kaçar. O yüzden olmaz diyor. Dolayısıyla o resmi söylemden devam eden bir süreç var bizler için.
1: Ama böyle bir eğilim var anlaşıldığı kadarıyla.
0: Tabii şimdi yani. Şöyle, yani şu ana kadar zaten olan niceliği yorumladığımızda ve gelenlerin de açıklamalarına baktığımızda, yani ben bunu tabii ki de bir salt parti geçişi olarak ben de Mahmut'u öbürün dediği gibi okumuyorum. Tabii CHP'nin ve yeni partinin işte birbirleriyle çok iç içe yapılar olduğu için en azından şu an yeni yeni ayrılıyor. Bunların içindeki kaos ve açıkçası bence yıllar sonra belediyeyi alınca burayı böyle artık arpalık gibi görüp çok aceleyle saldıran çevre de böyle. Mesela bir belediye başkanı diyor ki ben buraya geldim diyor, nefes alamadım diyor. Her gün diyor ihale kovalayan, tehdit eden, sanki kaçıyormuş gibi davranan. Dolayısıyla hani oranın adabına uygun da bir yönetim tarzı da yok. Buraya dair bir metot da yok. Bunların bir nevi siyaseten takip ettikleri metot adamı da Ekrem İmamoğlu'ydu. Hani CHP'nin kurumsal kimliği de değildi. Dolayısıyla kaçan uzun süre şunu dedi.
1: Tehdit
0: ben huzur
1: ediliyoruz
0: buldum
1: diyorlar. Tabii bugün Özgür Özel diyor ki tehdit edildiği için gitti diyor Kartal Belediye
0: Şöyle,
1: Başkanı.
0: Bu nedir? Bunlar söylüyor ama hiçbir geçen veya bir teklifte bulunup tehdit edildim ama geçmedim. Böyle diyen de hiç olmadı. Şimdi biraz da böyle kayıplarda topu dışarıya atma veya böyle vehimler üretmek kolaydır. Ama hiç şu olmadı mesela. Şimdi her tehdit edilen %100 performansla mı geçmiş? Normalde ne yaparsınız? Bazılarında şunu demesi lazım. Bana teklif edildi, tehdit edildim ama geçmedim. Şimdi hiç böyle bir şey de rast gelmiyor.
1: Ben şunu anlamıyorum, şunu merak ediyorum. Birisi beni tehdit etse ya da Özgür Bey bunun farkındaysa CHP'liler derler ki Özgür Bey de dedi beni tehdit etti Derin Devlet dedi.
0: Ama yani Derin Devlet
1: çıkın,
0: adres yok.
1: Deyince yani adres şu aradı ama. Beni bakın onun Derin Devlet olduğunu diyor. Bana şuradan telefon geldi şeye dönmesin. Bir ara Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya, hatırlıyor musun Mahmut abi? Maske. Kar maskeli adamlar genel merkeze gelip belge verdilerdi. Yani bu iddianız varsa tehdit edilme hikayesi, bu bir gazeteci olarak ben aklım buna gidiyor. Deyin ki bana şu numaradan telefon geldi. Ben bunu götürdüm. İşte gerekli mercilere verdim, savcıya verdim.
0: Evet. Kayda geçsin.
2: Karakola gidilir değil mi o stat yani?
0: Tabii. Kayda geçsin.
1: Niye bunu yapıyorlar?
0: Devletin tutan, çünkü bunlar vehim üreten bu ifadeler sadece.
1: Yalan söylüyor.
0: Bir gerçekliğe dayanmıyor.
3: Yani boş ver bir parti başkanının, genel başkanının yetkilisinin, normal bir vatandaşın bile suçu gördüğünde ona müdahale etme yetkisi var kanune. Suçu bilip onu ihbar etmemek de hukuken doğru değil. Dolayısıyla eğer böyle bir şey varsa bunu bildirmesi lazım.
1: Yani Özgür Bey de bildirme diye mi tehdit ediyorlar hocam? Hakikaten şimdi bu garip bir şey. Bunu söylerseniz sürekli sizi kim tehdit... Yani biz soralım Özgür Bey.
0: Ben bir ara Kemal, bu CHP'nin yani daha doğrusu o siyasi geleneğin de bir nevi... Artık davranış tarzı oldu. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu eskiden derdi ki işte Deniz Baykal'ın kasetini Sayın Cumhurbaşkanı izlerken, o zaman başbakan izlerkenki görüntüsünü gördü. Peki bu görüntü var mı? Sende yok. Peki bu görüntüyü sana kim getirdi? Devletin vicdanı getirdi.
1: Şimdi, kar maskeli adamlar geldi.
0: Kar maskeli adamlar getirdi. Şimdi aynısını Özgür Özel yapıyor. Bir de genel başkan, sen eğer tehdit edilen ve AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına örnek olacaksan, varsa böyle bir iddian, sen önce şu Derin Devlet kim, seni kim aradı, sana o lafları kim söyledi, şunu bir kayda geçir, kamuoyuna mal olmuş bir kişi olarak kamuoyunun gündemine taşı. Ama sen böyle vehimler üretirsen iddiaların da iftiraya döner.
2: Ya bir de düne kadar çok değerli belediye başkanındı değil mi?
1: Evet.
2: Yani kıymetli birisiydi. Mesela Tuzla Belediye Başkanı'nı öve öve bitiremiyorlardı.
1: Hakikaten çocuğu
2: ne
1: çok övüyorlar, genç bir adam.
2: Ne oldu bu kıymetsiz hale geldi?
0: Sırf o değil, korkuttu Uşak şimdi. Abi.
2: Tam tersi, Büyükşehir korkuttu. Bak orada bir problemli bir alan var. İçin içinde gariplikler var mı yok mu bilmiyorum. Ama şöyle bir alan var. 30 bin kişinin yaşadığı bir yapılaşma söz konusu. Şimdi o yapılaşma bir noktadan sonra çözümsüzlüğe doğru gitmiş. İki senedir de Büyükşehir Belediyesi hiç sesini çıkarmıyor.
1: Evet.
2: Fakat ne hikmetse son dakikada bir gün kala, karar değişmese bir gün kala Büyükşehir yıkıp karar veriyor. Ve belediye başkanını zor, halkla karşı karşıya bırakıyor. O da nasıl
1: büyükşehir sıkıştırıyor belediye başkanı. Tuzla'yı büyükşehir belediyesi sıkıştırıyor aslında.
2: Tabii.
1: Dediğin gibi. Emsal transferi denilen bir şey varmış. 2,5 yıldır sürüyormuş. Madem bununla ilgili dediğiniz gibi daha önce tedbir
2: alındı. Şey var, eve yapsaydın yani.
0: Bir de buna benzer çok kısa bir
1: çözüm bulamıyoruz.
0: Buyurun. Çok kısa bir ilavede bulunacağım. Mesela Uşak için de aynısı geçerli. Uşak zaten bir suçlu ve parti değişikliği de yok. Şöyle bir kategorizasyon yaptı. Havluyla yakalanana kadar bizim belediye başkanımız da havludan sonra AKP'nin belediye başkanı oldu. İyi de bütün meseleleri havludan önce halletmiş zaten. Senin arabanın iç dizaynını havluyla yakalanmadan yapmış ki zaten ondan öyle yakalandı. İşte sevgililerini belediyede havludan önce istihdam etmiş. Kendi pavyonunda, barında belediye çalışanlarını o havludan önce yapmış. O zaman senin belediye başkanındı. Sonra bu suçlarını itiraf edince yargıya, ki yargının görevi bu. Bu sefer ne oldu? AKP'nin belediye başkanı oldu. Bu kadar da rahat üzerinden attı. Yıllarca eşinin çantasına kadar ticaret kurdu. Adama diyor bunu. Ya şimdi bu vehimleri, bu iftiraları kimse yemez. Kimse kusura bakmasın.
4: Ya şimdi mesela bu hani belediye başkanlarının parti değiştirmesi, milletvekillerinin partileri değiştirmesi. Mesela normalde hani AK Parti'ye geçiş oluyor ya. AK Parti de hani sağ bir parti olarak tasvip ediliyor ya. Ben öyle bakmıyorum da genel öyle tasvip ediliyor. Şimdi daha sağ olan partilerden geçiş olması beklenir değil mi? Mesela bu bana tuhaf geliyor CHP'den. Yani ondan aslında mi? Kendini AK Parti'nin tam karşısında pozisyonlayan ve neredeyse bütün siyasi programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek, onun iktidarını yıkmak üzerine kuran, yani yıkmaktan kastım demokratik anlamda onu söylüyorum, onun üzerine kuran bir siyasi hareketten geçişler oluyor. Bu bana mesela tuhaf geliyor. Yadırgıyorum yani, açık söyleyeyim. Vatandaş olarak da yadırgıyorum. Hani şöyle olsa anlarım, mesela Saadet Partisi'nden AK Parti'ye geçiş oldu. MHP'den AK Parti'ye ya da işte geçiş var da Büyük çok Birlik Partisi. Şimdi bu bana garip geliyor. Demek ki burada anormal bir yapılanma varmış. Yani bir anomali olmasa böylesine büyük bir akış olmaz. Ben bu insanların bir bölümünün, özellikle belediye başkanlarının kolay hizmet verebilmek ve bir sonraki seçimde de aday olabilmek için buraya geçtiğini düşünüyorum.
1: İktidar partisine.
4: Tabii ya, iktidar partisi sonuçta belediye başkanısın abi. Yapacağın şey ne? 200 bin, 300 bin nüfuslu bir ilçeye ya da işte 1 milyon, 2 milyon, 1,5 milyon nüfuslu bir vilayete düzgün hizmet etmek. Şimdi CHP'de zaten tas kayıp. Herkes kavga halinde. Ne olduğu belli değil. Orada bir de iç vesayet oluşmuş. Yani bu Ekrem İmamoğlu yapılanması üzerinden. Hareket edemiyorsun. Sen de diyorsun ki ya bari şu 2 yılı, 3 yılı iyi değerlendireyim. Ne yapayım? İktidar partisine gidersem hiç değilse bana karışmazlar. Bir de devletle ilişkilerim düzgün olur. Böyle enterferanslar oluşmaz. Şeyler, karmaşalar oluşmaz. Hizmet ederim. Benim tahminim bu yönde. Biz vekillerle ilgili çok bir şeyim yok. Ama şunu söyleyeyim. Ben kendi pozisyonumun altını çizmek istiyorum bakın. Ben böyle siyasetçilerin, seçilmiş kişilerin kafalarına göre parti değiştirmelerini ben yadırgıyorum arkadaş. Bunu doğru bulmuyorum. Ama ben doğru bulmuyorum. Doğrusu ne? Doğrusu şu. Amerika'da var, Kanada'da var, İsviçre'de var, Kolombiya'da var, Japonya'da var. Geri çağırma hakkının anayasaya girmesi lazım. Anayasa tartışmalarını inşallah açacağız. Yeni anayasa konusu da konuşulacak. Geri çağırma denen bir kurum vardır demokrasilerde. O şu. Parti değiştirebilirsiniz. Bir milletvekili, belediye başkanı fikri değiştir ya. Der ki ben artık buraya geçeceğim. Bu da haktır. Fakat seçmenine dönüp sorması lazım.
1: ÖDP'nin seçim programında o dediğim meşhur var.
4: Doğru bir şey bence. Bunu, anayasada bunu, yeni anayasamız geldiğinde bunu konuşabiliriz. Belirli bir imza sayısı konulu, mesela Kaliforniya eyaletinde yapılıyor. Belirli bir yeniden oylama yapılıyor vesaire. Seçmen de onaylayacak. Diyecek ki tamam, onay veriyorum. Benim tahminim mesela, ben Aydın'ı az çok gördüm baktım. Tuzla'yı biraz biliyorum. Orada seçmen onay verir. Başkanların geçişine. Hatta bir şey söyleyeceğim size. İzmir'de de başkan geçse onay verir seçmen. Şöyle derler. Ya artık biz bu işten bıktık. Allah aşkına bir 2 yılda bu AK Partili ol da biraz hizmet görelim derler. Ya bunu yaparlar. Ama onay vermeyenler de olabilir. Bunu şuna bağlayacağım. Bunu sadece parti değiştirme olarak görmeyin. İstifa müessesesinde de aynı şey geçerli. Şimdi size oy veriyor seçmen. Burada bir milletvekili arkadaşımız var. Sadece şahsınıza oy vermiyor. Taşıdığınız rozete de oy veriyor. O programa da oy veriyor. Lidere de oy veriyor. Şimdi siz diyorsunuz ki ben vazgeçtim. O zaman tekrar oradan muvaffakat almanız gerekir. Şimdi yeni partiyi kuran milletvekilleri, 91 milletvekili kurucu oldular. CHP'den ayrıldılar. Altok'la oy aldınız, ayrıldınız. Onların da aynı izahatı yapması gerekiyor. Yani bu şöyle olmuyor. Efendim %60 bizim halk desteğimiz var demekle olmuyor. Bu Türk siyasetinde benim bugüne kadar gördüğüm bir olgu değil. İlk kez görüyorum. Yani böylesine bir partiye yönelik böylesine büyük teveccüh. Bunu bir şey daha ekleyeceğim. Araştırmacı İhsan Aktaş başka bir kanalda dün konuşuyordu. Sonra da hatta istedim o rakamlara baktım. Mesela gençler arasında AK Parti hızla yükseliyormuş. Ve birden çok şey söylüyor bunu, araştırma şirketi söylüyor. Ama yaygın söylem öyle değil. Herkes şey diyor ya, gençler Türkiye'den kurtulmak istiyor.
2: Gürkan da aynı.
4: Gençler AK Parti'deler de ondan bıktı diyorlar ya hani. Öyle değil.
0: Ama şu
4: rakamlar başka bir şey söylüyor. Vallahi
1: İhsan da Gürkan da kusura bakmasın. Ben bu anketleri falan ciddiye almıyorum.
4: Ya çok enteresan kızacak. Bir
0: döneme giriyor. Şöyle mesela.
1: Yani işte az önce de söyledik işte, bir diyor, bir tanesi diyor 69 diyor bilmem ne partisini falan filan. Arkadaşların şey için demiyorum, yapmışlardır öyle de çıkmıştır falan filan.
4: Ya bu benim belki de hoşuma gittiği için.
0: Ama şöyle gafar yapıyorum. Şu var, 2002'de AK Parti ilk seçime girdiğinde 10 milyon oy almış. 2023'te 28 milyon oy almış. Bir kere zaten her seçimde alttan kuşaklar geliyor. Bu kuşak ve hep %50'ye yakın oy almış veya %50+1 almış.
2: Evet.
0: Şimdi zaten teknik olarak gençlerin oyunu alamayan birinin diğer kuşaklardan çok fark atması lazım ki mümkün değil. Teknik olarak zaten orada birinci olması lazım. Ama hep bu farklı bir propaganda Z kuşağı tanımlaması üzerinden üretildi ama gerçek bambaşkaydı.
4: İşte söylemle gerçek demek ki uymuyor. Burada da mesela bu yani AK Parti'ye yönelik bu teveccüh. Yani ben zaten kimseyi eleştirecek değiliz iradesini, yani partilerin de pozisyonu belli. Ama ben şaşırdığımı söylemeliyim açıkçası. Böyle bir olgu bugüne kadar ben görmedim. Mahmut abi gördüm bilmiyorum mesela. Bu
2: şöyle bir şey vardı zaten. Bak AK Parti'yi bir algı dolaşıyor. Büyük ihtimalle de üniversiteler üzerinden dolaşan bir algı.
1: Gençler üstünden diyorsun.
2: Üniversiteler gibi, üniversitedeki gençler gibi. Hatta hocalar, bir hoca söyledi. Benim o böyle değildir falan diye. Ama şu gerçeği görün. AK Parti her zaman aldığı ortalama oy kadar gençlikte karşılığı
1: tabii,
2: var.
1: Tabii, aynen.
2: Bugün hocam değil. Her seçime bak var. Şimdi tam tersi başka bir şey yaşanıyor. Ne yaşanıyor biliyor musunuz? 50 yaş üstünden az oy almaya başladı AK Parti. Niye? Emekliler meselesinden.
0: Ama mesela ben şeyi hatırlıyorum. Evet. Gezi'de Y kuşağı size haddinizi bildirecek. 2023 seçimlerinde Z kuşağı size haddinizi bildirecek. Bu iki seçimde, hemen akabindeki iki seçimde biraz, bir tanesinde 50'ye yakın aldı, diğerinde işte 52 aldı.
1: Ha, çok var seçime falan.
4: Yani bu belediyeler konusu da şimdi bazı, yani Mahmut abinin söylediğinden hareketle şey yapayım ben. Belediyelerde daha çözülme olur diye tahmin ediyorum ben. Onu söyleyerek bitireyim. Çünkü siyasette böyle trendler oluşuyor ya, böyle bir trend oluştu. Bir de büyük ihtimalle şuna bakacaklar. AK Parti'ye geçen belediyelerin, belediye başkanlarının pozisyonlarına bakacaklar. Yani onlar orada rahat hareket edebiliyor mu, iyi hizmet üretebiliyor mu? O bir cazibe merkezi haline gelecek. Ama bunun muhalif seçmende de konsolidasyon etkisi olur. Yani onlar bu ihanet söylemini satın alırlar Melih. Evet. Hani Özgür Özel diyor ya, ihanete uğradık falan diyor. Onu satın alırlar bence.
1: Cüneyt Hocam, peki bu belediyeler ortadan kaldırısı olmuyor mu? Hizmet yok, bir şey yok. Oturup hangi belediye kimde falan. Benim umurumda değil mesela yaşadığım yerde hangi belediye kimde. Sokağım çöp içerisinde. Yollar patates tarlası. Belediyeden zaten kimse yok. Yani
0: evet.
1: Ne yapacağız biz bu
3: ama işi? Siyaset olması ile ilgili olabilir onun.
1: Biraz öyle olabilir ama genelde bu tesadüf diyelim yani. Ankara'da Çankaya'da, burada Beşiktaş'ta.
3: Neden hep CHP'ye denk geliyor yani?
5: Ya şimdi şöyle ya bir şey var. O konu belediyelerde partizanlık girdiği zaman şey çıkmıyor. Yani sonuç çıkmıyor. Çünkü hizmet odaklı bir yapı neticede belediye. Sokağa çıktığınız zaman evden iş yeri, iş yerinden eve gelene kadar gündelik yaşamın rahatlığını hissetmeniz lazım. Hiçbirini göremiyorsunuz.
0: Ama fark Cüneyt ediliyor. Hocam şu da vardı. Mesela 2019 seçimleri hiç unutmuyorum. O zaman Fatih Altaylı ile bir programda işte rozetsiz aday. Ya iyi de siyaset böyle kötü bir şey değil. Her parti kendi vizyonunu koyuyor ve bunun üzerinden bir hizmet anlayışı ortaya koyuyor ve o istiyor. Şimdi Mansur Yavaş rozetsiz aday. Ben partisizim. Çok işlemeye çalıştı bunu. Ortada hizmet yok. Kimliksizlik beraberinde iddiasızlığı veya vizyonsuzluğu da getiriyor. Ekrem İmamoğlu, ben rozetsizim, rozeti çıkarıyorum. Ya sen zaten bütün herkese hizmet etmek zorundasın. Ama diyorsun ki bak, bu rozetin bir imajı var. Evet. Bu rozetin bir vizyonu var. Onu zaten satıyorsun. Nitekim bakıyorsunuz CHP'de. Ya İzmir'de 25 yılda bir CHP belediyecilik modeli oluşmaz mı ya? İyi kötü. Hiç yok. birbirinin devamlılığı olarak da yok. Mesela Konya'ya gidin bir gelenek vardır.
4: Ya Emre Cemil Ayvalı diyor ki belediyecilik modeli oluşmaz mı? Ya yani çöp toplansa yeter aslında.

0: Seviniyor millet.
1: Ya hakikaten kayyum iş yapıyor. Ben niye şey yapmayayım? Diyarbakır'da yapmış kayyum iş. Şurada burada yapmış bir sürü
2: yerde. Şöyle de bir model var.
1: Yani bu kadar kötü. O belediye başkanlarına daha iyi çalışıyor kayyumlar.
3: Şehirlerin
1: kayyumun, hemen kayyum deyip gömüyoruz milleti de. Evet. Ama unutmayacağım.
2: Yok yok. Teşekkür ederim.
1: Şaka yapıyorum.
3: Yani şehirlerin tahrip olmasında mesela gece konuları bir tarafa bırak. Kaçak yapılaşmanın artmasında mesela belde belediyeciliği inanılmaz etkili oldu. Şimdi onun bir büyüğü ilçe belediyeciliği, onun bir büyüğü büyükşehir belediyeciliği. Evet. Öyle düşün. Dediğin doğru, tartışılıyor. Şu anda büyük ihtimalle biz hep 90'larda falan yerel demokrasi gelişmeleri falan diyorsun. Yerel demokrasi dediğin zaman işte belde belediyesine kadar uzanan halk kendi iradesiyle bölgesini yönetsin. Hayır, ilgisi yok. Belediye başkanı ekibi bölgede sırf rant elde etmek için 3 katlı yere 6 katlı şey ruhsat verebilecek noktaya geliyor. Para kazanmak için, para almak. İlla şey de yapması gerekmiyor. Hadi rüşvet alması da gerekmiyor. Sırf belediye para gelsin diye de bunu yapıyor. O zaman da ne oluyor? Şey ortaya bambaşka ucube şehirler çıkıyor. O yüzden bu belediyecilik yasasının bir kez daha elden geçirilmesi gerekiyor.
0: Bence,
3: senin dediğin gibi bitirmek mi lazım yoksa başka bir formül mü?
0: Yani demokrasi dışı bir şey mi? İşte hukuka aykırılıklar yapılmayacaksa, rüşvet, irtikap vesaire, rozetli ya da partili belediye başkanı bence hizmet açısından, hizmetin kalitesi açısından veya partiler arasında yarışma olması açısından çok çok daha iyidir. Yani millete hizmeti partiler siyaset aracılığıyla götürmek daha iyidir. Orada bir de halk seçiyor. Yani işte halka hesap veriyor bir anlamda. Yani ben şöyle düşünüyorum. İşte şu anda müthiş bir algı yönetimi de var. Bir İSKİ olayı oldu vaktiyle. O İSKİ olayından sonra Cumhuriyet Halk Partisi bir daha İstanbul'da seçilemedi. Siyaseten bu bir cezalandırmaydı, bir değerlendirmeydi. Şu anda İSKİ'den çok daha büyük bir şey oldu.
1: Evet.
0: Ama bir algı yönetiliyor. İşte yargı siyaset yapıyor. Yargı eliyle dizayn ediliyoruz. AK Parti yargısı. Bu algı hiç olmazsa belli kesimlerin konsolidasyonu için tuttu.
1: Evet.
0: Eğer bu olmazsa ben bu yarışın, siyasi yarışın çok daha hizmeti iyi noktalara getireceği kanaatindeyim. Belki bunu yapmak gerekiyor. Yani bu ne olabilir? İşte diyelim bu dosyaların, şimdi bu hukuki dosyaları kamuoyunun, herkesin bilmesi mümkün değil. Bunların biraz daha halkın haber alma özgürlüğü ve hakkı anlamında daha iyi duyurulması lazım. Bunların sonucu da etkileyeceğini düşünüyorum ben.
1: Emre Cemil Ayvalı şimdi Eli Rahat Partisi'nin yerel belediyecilikte çok iyi olduğu için diyor ki rozet falan, ama yani karşı tarafta öyle bir durum yok. Yarışmıyor partiler. Çankaya'da ne yarışıyor? Hizmet mi yarışıyor? Beşiktaş hizmet mi yarışıyor?
0: Da,
1: sen ne olursun
2: bu arada
1: olsun
2: şuna
1: diyor.
2: Da katılıyorum.
1: Yani biz çekiyoruz onlar.
3: Beşiktaş.
1: Politik düşünmeyen insanlar bunu çekiyor. Onu kastetmek
2: mesela istiyorum. Mesela şu da tartışılmalı. Belki Amerika örneği, tabii Amerika'da artık eyalet eyalet oradaki vali de seçiliyor ama mesela bir Güney Kore modeli var.
1: Onlar nasıl
2: üniter,
1: yapıyorlar?
2: Üniter devlet. Ya tabii orada belediye meclislerinin yine seçildiği güçlü. Ama işte daha kaymakamın da valinin icrada etkili olduğu,
1: hı hı,
2: ama mükerrer birimlerin de ortadan kalktığı, daha bir ve bir arada. Yani Türkiye'nin bence bu vesileyle konuşması gereken asıl unsurdan da birisi şu. Gerçekten belediyelerin net bir görev tanımı olmalı. Çünkü şu kolaycılık da olabiliyor. Yol ihtiyacı var, altyapı ihtiyacı var ve bunlar daha olması gereken en öncelikli icraatlar. Ama diyor ki bunlar çok uzun iş. Tamam mı? Ben onun yerine sosyal politika adı altında şu tesisi üreteyim veya işte şu konser eğlenceyi yapayım, şu festivali yapayım. Bu tarz bir popülizme yönelebiliyor ve açıkçası burada bir bütçe anlamında maliyet doğuyor.
1: Evet.
2: Veya şu da olabiliyor. Mesela bir CHP'li belediye başkanı ilçesinde isterse büyükşehir belediyesiyle muhatap olmayabiliyor, kaymakamla muhatap olmayabiliyor, eş güdüm ölüyor. Bunları görev tanımları net bir şekilde çok daha eş güdümlü ve artık mükerrer birimleri de ortadan kaldıracak, bürokrasiyi azaltacak bir hizmete
1: yöneltirebilir.
2: Olabilir.
1: Şimdi buyurun hocam.
4: Mesela ben hemen geleceğim. Emre Bey'in dediklerine harfiyen katılıyorum. Bir de şu olmalı. Belediye başkanının siciline de bakmak lazım. Yani ya bir emekli asker

0: bir avukat mesela, yanlış anlamayın. Ya geçmişte belediye yönetimiyle, mahalli idare yönetimiyle ilgili hiçbir tecrübesi yok. İş adamı mesela. Sırf partili olduğu için seçiliyor ve o belediyeyi yönetemiyor adam. Yani kişisel bir donanımı yok, yeteneği yok. Yani buna da bakılmalı.
1: Keşke emekli bir asker olsa, albay olsa. Dese ki sokağa şunu yapmayın. Vallahi yani. Tamam, hani belki biraz dese ki temiz olsun yolların halinde.
0: Böyle kararlarıyla olabilir ama şimdi İyi bakıyorsunuz adam iş adamı. Ya yavaş yavaş meylediyor ya ranta doğru. Çünkü kafasında kar var adamın. Yani karı yükseltmek adına bir şeyler yapayım geldi diye.
2: Yusuf Alabar da site yöneticisi. Yap site cillop gibi.
1: İşte onu diyorum bak.
2: Diyor ki bak diyor Emre bizim kesime bak diyor ağaçlar, ben... çimler. Karşı tarafta belediyenin parkı diyor, Çankaya Belediyesi. Çimler, otlar uzamış.
1: Yerel yönetimde askeri vesayete karşı değiliz. Oralar o kışlalar falan ne kadar güzel ya, tertemiz evet, düzenli hocam. Yani, şey demiyoruz.
0: Ya şunu söylüyorum yani ben mesela Ankara'da mahalli seçimlere katıldığımda hiç partiye bakmadım, inanır mısınız? Yani bu adamın yeteneği nedir ona baktım. Tek tek döktüm böyle bütün şeyleri. Kendi ilçemde Çankaya'da oturuyorum.
1: Yani ilçe belediyesinde.
0: Tabii ilçe belediyesini döktüm bütün adayları. Ya bu adamın yeteneğini, ederini ne yapar bu adam?
3: Tamam da hoca şimdi diyelim
0: yani
3: ki kim
0: gerçekten olsa, bakmadım. Kim olsa
1: ne sonuca ulaştınız ben merak ediyorum.
0: Ya çok değişik bir tipe verdim yani. Baktım geçmişinde
4: kim
0: biraz.
4: Kim olsa CHP kazanacak zaten. Neye bakmışsınız?
0: Yani ona vermedim. Ama ülke yani yönetimiyle şimdi, biraz farklı bu iş. Yani
1: doğru, çok çok şey farklı. Doğru söylüyorsunuz.
3: Yani şimdi bu konularda çok örnekler var tabii. Şimdi diyelim ki şehri kim yönetiyor? Şehir planlamacısı, inşaat mühendisi, mimar. Ya çok onunla da deneyim oldu. Belki de en çok yolsuzluğun olduğu yer inşaat mühendisi olan bir adam.
1: Onlar oldu.
3: Var.
1: Bir de o yapı seni kendine şey yapıyor
3: yani
1: herhalde.
3: Şöyle bir garabet yaşıyoruz biz. Yani CHP, AK Parti, CHP, DYP, CHP, Demokrat Parti. Bütün son 50-60 yılımızda o kutuplaşmadan bir türlü kurtulamadı.
1: Evet, biraz
3: kurtulamayınca hikaye. Hizmet üzerinden yarış yapılmadı. Bakın Çankaya'da kim rekabet yapsan ne yapacaksın? Yapamazsın. Beşiktaş'ta %70 oy veriliyor. Öyle bir noktaya gelmiş ki hizmete falan bakan yok.
1: Çarşamba akşamı aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Günaydın. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla birlikte olacağız. Sakarya'da seyir halindeki bir otomobil çukura düştü. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı efendim. İzleyelim. Görüntüler Sakarya'nın Karasu ilçesinde. Yol üzerinde yapılan çalışmayı fark etmeyen seyir halindeki otomobilin sürücüsü aracıyla açılan çukura düştü. Sürücü daha sonra araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Samsun Kızılırmak Deltası kuş cennetinden alevler yükseldi. Yangın müdahale sonucu söndürülürken yaklaşık 20 dönümlük sazlık alan zarar gördü. Samsun Kızılırmak Deltası kuş cennetinin yer aldığı Yeşil Yazı'yla Altınova mahalleleri sınırları içerisindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazi şartlarının olumsuzluğu nedeniyle itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı alandaki yangına arazözlerle müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 20 dönümlük sazlık alan zarar gördü. Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Malatya-Kayseri Karayolu Akçadağ yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki akaryakıt istasyonundan Akçadağ istikametine geçiş yapmaya çalışan pikapla Kayseri istikametine ilerleyen hafif ticari araç çarpıştı. O çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak devrilirken kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var efendim. Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklanmasının ardından aynı soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı.
1: Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu kez gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıkaya'yı gözaltına aldı. Şüphelinin banka hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük de 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
0: Yarım asırlık terör belasının ortadan kaldırılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. İlk imza sahibinin ise MHP lideri Devlet Bahçeli olması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de çerçeve yasa ile ilgili partilere ön bilgilendirme yapacak.
2: İnşallah önümüzdeki hafta. Bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
3: Terörsüz Türkiye vizyonunun hukuki temelini oluşturacak çerçeve yasa teklifinde kritik viraja girildi. Yeni haftayla birlikte partiler arası temaslar devam etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasayla ilgili siyasi partilere ön bilgilendirme yapacak. Teklif ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açıldı. Yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İlk imza sahibinin ise sürece önemli katkı sunan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olması bekleniyor. Çerçeve yasaya son şeklinin çarşamba günü Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda verileceği belirtiliyor. Sonraki süreç teklifin meclis başkanlığına verilmesi şeklinde yürüyecek. Teklifin AK Parti, MHP ve DEM temsilcilerinin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verileceği ifade ediliyor. Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grupları imza atmasa da teklife destek verecekleri konuşuluyor. Teklifin ilk adresi Meclis Adalet Komisyonu olacak. Ardından genel kurul gündemine gelecek. Meclis tatile girmeden de teklifin yasalaşması bekleniyor.
0: Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan şehit aileleri ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle şehit yakınları ve gazilerin hakları genişletilecek, sosyal ve ekonomik imkanları güçlendirilecek.
4: Onların manevi hatıralarını aziz bilerek her zaman şehit ailelerimizi, gazilerimizi bir emanet olarak gördük ve bu minvalde onların taleplerini her zaman dikkate aldık, her zaman merkeze aldık.
3: AK Parti, şehit yakınları ve gazilerin şartlarında iyileştirmeler yapan düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.
4: Gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
3: Düzenlemenin meclise sunulmasının ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Mehmet Ali Çelebi ve MHP Milletvekili Erkan Akçay ile birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi.
4: Şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz bu kanun düzenlemesiyle. Terörle mücadele esnasında mücadele etmiş, ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. İşte burada da mağlup sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimine, işgal girişimine karşı hayatlarını gözlerini kırpmadan can siperhane bir şekilde kahramanca veren gazilerimize ilişkin bir düzenlememiz var.
3: Düzenleme bu hafta komisyonda görüşülecek. Yakın zamanda da genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
2: Değerli milletvekilleri. Bugün...
0: Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Başkan Erdoğan'a hedef alan sözlerine AK Parti'den ardı ardı tepkiler geldi efendim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Özkök'ün sözlerini zihinsel ve ahlaki bir sefalet olarak nitelendirdi. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir ifadesini kullandı.
3: Gazeteci Ertuğrul Özkök, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İspanya'daki Franco diktatörlüğüyle bağdaştırdı. AK Parti'den art arda tepkiler geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz dedi.
5: Milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı karanlık dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anmaya kalkışmak, tarihi gerçekleri çarpıtmanın ötesinde aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, yakışıksız ve hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ertuğrul Özkök'ün ifadelerini zihinsel ve ahlaki bir sefaletle sözleriyle eleştirdi.
5: Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden biri olan Cumhurbaşkanımızla insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da o sözleri art niyet olarak yorumladı.
5: Girdiği her seçimi kazanarak, her darbe girişimine karşı direnerek ülkeyi yöneten dünyaca saygın bir lideri, diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Sandığı, seçimleri ve halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım ancak art niyetle izah edilebilir.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Başkan Erdoğan'la Franco kıyaslamasını tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı da büyük bir hazımsızlık olarak değerlendirdi.
5: Sandıkla ve de defalarca milletin yetkisini almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Franco ile kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı ise büyük bir hazımsızlıktır. Bu arada bürünmeye çalıştığınız fikir önderi profili ve aydın edaları da üzerinizde eğreti duruyor. Zorlamayın, olmuyor.
3: Özkök'e bir tepkide İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
5: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimizin hür iradesiyle sandıkta defalarca göreve getirdiği bir lider olmasına rağmen otoriter rejimlerle ya da diktatörlükle aynı zeminde değerlendirmeye çalışmak siyasi eleştiri sınırlarını aşan, demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür.
3: Özkök'ün sözleri hakkında Cumhurbaşkanı hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.
0: CHP yeni parti çekişmesinde gözler bugün gerçekleştirilecek kritik grup toplantısına çevrildi. Özel'in partisi ilk grup toplantısını yapmaya hazırlanıyor. Ardından aynı kürsüye bu kez Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak. Böylece butlan kararının ardından CHP'de ilk grup toplantısını yapacak. Taraflar yeni krizlerin çıkmasından endişeli. Bakın neden.
6: Bu kadar kötüsünden karşılaşacağımı bilseydim ben bu siyasete miyasete girmezdim.
7: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
8: Kılıçlar çok önceden çekilmişti. Gözlerse salı gününe Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki grup toplantısı geriliminin son perdesine çevrildi.
9: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
8: Özgür Özel'in kurduğu yeni parti ilk grup toplantısı için hazır. Özel'in ardından aynı kürsüde bu kez Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Mutlak butlan sonrası ilk grup toplantısını yapmış olacak.
10: Ben Kemal, geliyorum.
8: Mecliste son gerilimin adresi ise grup odaları. Özel, CHP Grup Başkanı sıfatıyla CHP'ye ait makam odasında ve koridorda çalışmalarını devam ettiriyordu. Ancak yeni partinin kurulmasıyla isimlikler söküldü. Yeni bir logo da eklenmedi. Ancak Özel ve ekibi yeni ana muhalefet biziz diyerek o odaları terk etmedi. CHP yönetimi bu duruma tepkili. Hatta grup katı, grup başkan vekili odaları, toplantı ve destek birimleri için meclise yazı gönderildi. Bu alanlar CHP'nin kurumsal devamlılığı kapsamında korunmalıdır dendi. Gözlerse bu konuda meclisin vereceği karara çevrildi.
11: Arkamızda düşman gibi bir deniz, önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
8: Kılıçdaroğlu yalnız odayı istemekle kalmadı. Truva atı temizliği için düğmeye de bastı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu Özel'in CHP'yi ele geçirmek için bıraktığı öne sürülen eski parti meclisi üyelerini kara listeye aldı. Boşta olan il başkanlıklarına son atamalar yapılacak. İlçe başkanlıklarındaki arınma süreci de tamamlanacak.
12: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
8: Yeni partinin kurulmasıyla CHP'de güncel milletvekili sayısı 45'e geriledi. Bu sayının yalnızca yarısının Kılıçdaroğlu'nu desteklediği, kalan 20'den fazla milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na karşı bildiri yayınlamaya hazırlandığı da kulisleri hareketlendirdi. Kendilerini üçüncü yolcular olarak adlandıran ekibin Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri konuşuluyor.
0: ABD ve İran arasında diplomasi ve askeri baskı aynı anda devam ederken Trump yönetimi Tahran'a son şans mesajı verdi. Washington, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer programının sona erdirilmesini öncelikle hedef olarak gösteriyor. Tahran ise ABD ile doğrudan müzakere olmadığını savunurken bölgede gerilim ve belirsizlik sürüyor. Detayları ise A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
13: Washington'da İran dosyasında diplomasiyle askeri baskı aynı anda yürütülüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'daki sert mesajının ardından Oval Office'te yaptığı açıklamalarla İran'a yönelik baskıyı daha da arttırdı. Trump bu İran'ın son şansı diyerek Tahran'ın anlaşmaya yanaşmaması halinde askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceğini açık biçimde ima etti. Peki Trump'ın yeni stratejisi nedir? Beyaz Saray'dan verilen mesajlara göre Washington artık iki aşamalı bir plan üzerinde duruyor. İlk aşama Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere tamamen açılması. İkinci aşama ise İran'ın nükleer programının tamamen sona erdirilmesi. Trump nükleer dosyanın daha uzun süreceğini kabul ederken Hürmüz konusunda anlaşmanın çok daha kısa sürede sağlanabileceğini söyledi. Hatta Boğaz'ın yarın bile açılabileceğini ifade etti. İran neden hala reddediyor peki? İran Dışişleri Bakanlığı ise Washington'ın anlattığı tabloyu kabul etmiyor. Tahran yönetimine göre ABD ile doğrudan müzakere başlamış değil. Şu anda yalnızca Umman'la teknik görüşmeler yürütülüyor. Bu temasların amacı ise Hürmüz Boğazı'nın gemilerin kullanacağı güvenli geçiş koridorunu belirlemek. İran ayrıca mevcut şartlarda Hürmüz'ün savaş öncesi normale dönmeyeceğini savunuyor. Dikkat çeken ayrıntıysa gemi trafiği hala çok düşük. Bugün yayınlanan denizcilik verileri Hürmüz Boğazı'nın fiilen tam kapasiteye çalışmadığını gösteriyor. Verilere göre hafta sonunda Boğaz'dan sadece 20 ticari gemi geçebildi. Normal dönemlerle karşılaştırıldığında bu sayı oldukça düşük ve uluslararası enerji şirketlerinin güvenlik endişesinin sürdüğünü gösteriyor. ABD ana akımda dikkat çeken haberlere gelince Associated Press'in dikkat çektiği nokta şu: Trump hafta sonu planlanan büyük saldırıyı Körfez ülkelerinin yoğun diplomatik girişimleri sonrasında durdurdu. Ancak bu geri adım askeri seçeneğin tamamen masadan kalktığı anlamına gelmiyor. Reuters'a Washington'la Tahran arasındaki en büyük sorun artık nükleer programdan önce görüşmeler gerçekten başladı mı tartışması olduğunu yazıyor. İki taraf kamuoyu önünde birbirini açıkça yalanlıyor. Washington'da konuşulan perde arkasına gelince Beyaz Saray çevrelerinde değerlendirilen tablo şu şekilde özetleniyor. Trump askeri baskıyı pazarlık gücü olarak kullanıyor. Körfez ülkeleri yeni bir bölgesel savaş istemiyor ve diplomasiyi teşvik ediyor. Kasım ayındaki ara seçimler yaklaşırken uzun süreli bir savaşın Amerikan kamuoyunda siyasi maliyet oluşturabileceği de Beyaz Saray'ın hesaplar arasında yer alıyor. Sonuç olarak bugün gelinen noktada taraflar arasında ilginç bir diplomatik tablo oluşmuş durumda. Trump görüşmeler başladı. İran'ın önünde son bir fırsat var diyor. İran ise ABD ile hiçbir müzakere yürütmüyoruz. Yalnızca Umman'la teknik temaslarımız var cevabını veriyor.
0: İşgalci İsrail'in savunma bakanı Katz, Lübnan'da işledikleri savaş suçlarını övünerek anlattı. Lübnan'ın güneyinde 24 köyü yıktık, artık dönecek evleri yok dedi.
14: 24 Lübnan köyünü yok ettik. Artık geri dönmüyorlar. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü dönecekleri bir yerleri yok. Her şey yok edildi.
3: İşlediği suçlarla övündü. Lübnan'daki yıkımla gururlandı. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in savunma bakanı İsrail Katz, soykırım ordusunun yaptıklarını anlattı. Bir kez daha Hizbullah bahanesini öne sürdü. Lübnan'da geçmişi yüzyıllara dayanan köyleri yok ettik dedi.
14: 24 Lübnan köyünü yok ettik. Tüm evleri Hizbullah mevzileri olarak kullandıkları için yıktık. Artık geri dönmüyorlar. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü dönecekleri bir yerleri yok. Her şey yok edildi. 15-20 bin evden bahsediyoruz. Bu köylerin ötesinde yok ettik. Lübnan'ın güneyinden 700 kilometre içerideyiz.
3: Katz işledikleri suçların basın tarafından görüntülenmesini de istedi. İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine saldırmaya devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı daha önce de Lübnan'da kalmak için kimsenin iznine ihtiyacımız yok ifadesini kullanarak Lübnan'da işgalin süreceğini söylemişti.
0: Efendim, İngiltere son yılların en büyük siber güvenlik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Hackerların polis teşkilatının kullandığı sisteme sızarak 100 binden fazla polis ve adli personelin bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıktı. İngiliz hükümeti olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı.
1: 100 binden fazla polisin verisi çalındı. Siber vurgun İngiltere'nin gündemine oturdu. İngiltere'de devlet kurumlarına siber saldırı düzenlendi. Hackerlar, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Suç Ajansı ve Kraliyet Savcılık Servisi ile bağlantılı verileri ele geçirdi. 100 binden fazla polisin adı, iletişim bilgisi ve görev yeri dark web forumlarına sızdırıldı. Uzmanlar bu verilerin suç örgütleri ve terör yapılanmaları tarafından kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. İngiliz basınına göre saldırının arkasında Exwin Squad adlı hacker grubu var. Siber saldırıyla İngiliz hükümeti alarm durumuna geçti. Londra'da kritik kamu sistemlerinin güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Siber Güvenlik Merkezi ile Ulusal Suç Ajansı saldırının boyutlarını araştırıyor.
0: Haluk Levert'in karıştığı dolandırıcılık iddialarını ve kumar bağımlılığını 2010 yılından bu yana defalarca haberleştirdik. Ancak bazı çevreler kirli algılarla bu gerçeği her defasında perdeledi. Peki 2010 yılından bu yana neler yaşandı? Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında yürütülen algı çalışmasının arkasında hangi gerçekler var? İşte ortaya çıkardığımız kronolojik dosya.
8: Haluk Levent'in öncülük ettiği yolsuzluk sarmalı aslında yıllar önce afişe olmuştu, hem de defalarca. Bu manşetler tam 16 yıl önce atıldı. Sabah gazetesi perdeyi daha 2010 yılında aralamıştı.
15: 10 yıl öncesinden itibaren Haluk Levent'in önderlik ettiği bu sözde yardım kuruluşu için endişelerimizi, kaygılarımızı sütunlarımızda, manşetlerimizde, televizyonlarımızda dile getirdik.
8: İşte onlardan biri. Tarih 16 Nisan 2010. Sabah Haluk Levent'in gözaltına alındığı haberini bu başlıkla duyurdu. Levent hakkındaki suçlama ise borçlandığı tefeciyi kaçırtıp işkence yaptırdığı iddiasıydı.
16: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
8: Yaklaşık bir ay sonra 3 Temmuz 2010'da benzer bir iddiayla yine haber oldu Haluk Levent. Bu kez haberin başlığı cezaevine giden süreci anlatıyordu. Levent borcu nedeniyle başlatılan icra takibi kapsamında tutuklandı, hapse girdi. Üstelik o sırada bir dolandırıcılık suçlamasıyla da yargılanıyordu.
17: Ben sen sadece, son kalemisin. Nedir?
18: Abi sadece inan buna eğleniyorum.
8: 5 Mayıs 2013'te Günaydın'a verdiği röportaj da son derece dikkat çekici. Konserlerim dolup taşıyor, evet çok da fazla konser teklifi alıyorum ama doğruyu söylemek gerekirse konserlerden kazandığım parayla geçmişin borçlarını tam dengeleyemiyorum. Çünkü çok daha büyük ödemeler yapmam gerekiyor demişti. Birkaç yıl sonra da Ahbap Derneği kuruldu. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ 15 Şubat 2023'te kaleme aldığı yazısında "Sizleri bir kenara not ettik" başlığıyla Oğuzhan Uğur'u işaret etmişti. Uğur, asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden sonra Hatay'da Yarseli Barajı patladı yalanını paylaşmıştı.
15: Keselerini dolduracak menfaat sağlamak adına açıkçası herkesi sattılar, satışa getirdiler. Onlara yardım ve yataklık edenleri de afişe ettik biz burada.
8: Sabah gazetesi aynı yıl Ahbap Derneği'ne bir kez daha dikkat çekti. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur paralar nerede diye sordu. Ancak deprem bölgesi için toplanan paraların nereye harcandığı sorusuna belgesiyle cevap veren olmadı.
19: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
8: 31 Ocak 2026'da ise Günaydın gazetesi Haluk Levent'in satın aldığı bir şirketle ilgili mağdur olduğunu öne süren vatandaşların iddialarını sayfalarına taşıdı. Haberde Coin şirketine yatırım yapan bazı kişilerin "sana güvendik, dolandırıldık" diyerek tepki gösterdiği, Haluk Levent'in ise zararların karşılanması için çalışacağını söylediği aktarıldı.
0: İstanbul Bayrampaşa'da bir fırının önünde çıkan kavga 56 yaşındaki esnaf Mehmet Pehlivan'ı hayattan kopardı. Dehşet anlarının görüntüleri geliyor şimdi ekrana.
8: Dükkanının önünde çıkan kavgayı ayırmak istedi. Ateşlenen silahtan çıkan kurşun ona isabet etti. 56 yaşındaki esnaf hayatını kaybetti.
20: Güzel bir esnaftı yani. Ekmeği falan yenirdi yani. Ben de simit alıyordum.
8: İstanbul Bayrampaşa'da fırının önünde oturan bir müşteri ve oğlu yoldan geçen 37 yaşındaki bir kadına ve kızına iddia o ki laf attı. Kısa süre sonra kadının eşi öfkeyle dükkanın önünde belirdi, baba ve oğluna saldırdı. Saldırgan belindeki silaha sarıldı ve rastgele ateş açtı. O kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan fırıncı Mehmet Pehlivan'a isabet etti.
20: Kavga çıkarken de Mehmet abi burada ayırmaya çalışıyor. Mehmet abi denk geliyor kurşun.
8: Yaralı esnaf kendini o acıyla dükkanının içine attı. Çok geçmeden de hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı.
0: Efendim, sırada yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen kaza haberleri var.
5: Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali kazalara davetiye çıkardı. İlk kaza haberi Gaziantep'ten geldi. Tak otoyolunda Nurdağ Kavşağı yakınlarında otomobil, cip ve iki tırın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada otomobilde bulunan 63 yaşındaki Lütfiye Doğru Yol'la 3 yaşındaki Mert Asaf Doğru Yol olay yerinde hayatını kaybetti. 3 yaralıysa çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan TAK otoyolu ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bu görüntülerde Nevşehir'den. Kaymaklı beldesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alanya D400 karayolunda otomobille yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
0: Kiracı olmak, özellikle İstanbul gibi ev taleplerinin yoğun olduğu bölgelerde oldukça zor. Maaş bordrosu, eski ev sahiplerinden kefil gibi istekler artık sıradan hale geldi. Ev sahipleri incelemelerini de derinleştirdi. Dikkat edilen bir konuysa kiracıların sosyal medya hesapları oldu.

0: ben Instagram kullanmıyorsam? Ya durumum benim ortadaysa?
1: Maaş bordrosu, Findex raporu, kefil derken listeye şimdi sosyal medyada girdi. Daire kiralamak vize almaktan daha zor hale geldi. Çünkü ev sahipleri kiracı seçerken sosyal medya hesaplarını da incelemeye başladı.
2: Kiralık ev taleplerinin yoğun olduğu bölgelerde ev sahipleri kiracı seçerken oldukça seçici davranıyor. Daha önce kiracıdan maaş bordrosu isteyen ev sahibi örnekleri vardı. Ancak bu kez ev sahipleri kiracılarının sosyal medya hesaplarını inceliyor.
3: Nerelere gitmiş, hangi yerlerde yemek yemiş, hangi tatillere gitmiş, gelir durumunu belirlemek için ve yaşantısını gözlemlemek için Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını da kiracıların mercek altına aldı.
4: Ben de ev sahibiyim. Hani kiracıya biraz düşünmek gerekiyor.
2: Bakar mısın Instagram hesabına kiracı?
4: Bakmadım da bakmadım.
2: Hangi mekanlara gidiyor diye?
4: Ya ona bakabilirim.
2: Bak sen de bakarsın.
4: Tamam. Yani ona bakabilirim.
5: Ben buradan Antalya'dan geldim buraya. Benim sosyal medya hesabıma bakıp diyecekken işte bu adamda para var. İstanbul'da gezmeye gitmiş.
2: Ev sahipleri kiracıların sosyal medya hesabına bakarken evcil hayvan sahibi olup olmadıkları, çalışma düzenleri, hatta kalabalık organizasyonda bulunup bulunmadıklarını da inceliyor.
1: Kiracıların sadece ne iş yaptığı değil, aynı iş yerinde ne kadar süredir çalıştıkları da sorgulanıyor.
3: Artık yediği yemeğe kadar mülk sahipleri kiracıların biliyor.
6: Bence mantıklı yani bakmak, ben olsam bakardım.
0: Ben neyi kime ne ispat edeceğim ya? Böyle bir durum var mı?
7: Adana'da yaşayan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Rasih Özmen elektrik faturasını ödemek için evinden çıktı, bir daha da geri dönemedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu yaşlı adam günlerdir her yerde aranıyor.
8: Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamdan günlerdir bir iz yok. Adana'nın Seyhan ilçesinde kızıyla yaşayan Rasih Özmen 30 Temmuz günü fatura ödemek için evden çıktı. 77 yaşındaki Alzheimer hastası adam bir daha geri dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
9: Hava aşırı derece sıcak. Bu sıcakta yürümek de durmak da çok zor. Babam astım hastası, Alzheimer hastası. Bütün Adana halkından desteğini talep ediyorum.
8: Polis ve AFAD'ın başlattığı arama çalışmaları Özmen'in son olarak görüldüğü Kurttepe mahallesinde yoğunlaştı.
9: MOBESE kayıtlarına bakılıyor polislerle beraber. HTS ekranına araç tespit etmeye çalışıyorlar. Aracı alınıp alınmadığı konusunda emin değiliz.
8: Rasih Özmen'in fatura için gittiği merkezden ücret ödemeden ayrıldığı öğrenildi. Ekipler Seyhan Baraj Gölü kıyısında da aramalarını havadan ve karadan sürdürüyor.
7: Manisa'da motosikletli saldırgan takip ettiği başka bir motosikletteki baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlu hayatını kaybetti. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
10: Motosikleti takip edip baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle ilerleyen Çetin Kıtılı ve 17 yaşındaki oğlu Ayaz'ı başka bir motosikleti uzun süre takip etti. Şüpheli fırsatını bulduğu an baba ve oğluna ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğluna ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Farklı hastanelerde tedaviye alınan yaralılar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının düzenlendiği sokakta detaylı inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
7: Efendim, Bursa'da 4. kattaki evinin balkonundan düştüğü iddia edilen 35 yaşındaki hamile kadın yaşamını yitirdi. Şüpheli ölüm sonrası kadının eşi ise gözaltına alındı.
11: Sekiz aylık hamileydi. Balkondan düşerek hayatını kaybetti.

0: Kimlik imzası yok kadının.
1: Şüpheli ölüm Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Bir kadının apartmanın 4. katındaki balkondan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
0: Seslere kalktım. Komşular söyledi, çocuğu sarkıtıyor dedi. Kendi 4 yaşındaki kız çocuğunu. Biz de kalktık, çıktık buraya. Buraya geldik, tam kapının önündeyiz. O sıradayken bu zillere falan basıyoruz. Bunlar da korkudan açmıyor herhalde. Kadını kurtarmak istiyoruz. O sırada kadın daha atılmamış. Hani korkudan açmıyorlar. Bu kattan komşumuz bize seslendi, dedi ki kadını attı.
1: Yapılan kontrolde yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olan 35 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Acı haberi alan yakınları fenalık geçirdi.
2: Ben nereye gideyim vallahi, nereye
1: gideyim? Şüpheli ölüm sonrası kadının eşi gözaltına alındı.
0: Damlanlama atlayarak çatıdan çatıya kaçıyor. Arka tarafta ben çocuklar, gençlere söylüyorum, yakalattım zaten o çocuğu. Polislere teslim ettik.
1: Kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: İstanbul polisi korsan otoparkçılara yönelik bir operasyon yaptı. Değnekçi olarak bilinen korsan otoparkçılara müşteri kılığında giden sivil ekipler ücret ödemelerini de kameraya kaydetti. 23 değnekçi hakkında işlem yapıldı.
4: Fiyat 300 lira kullanmadan... Yani.
5: Sivil trafik ekipleri müşteri kılığına girdi. Denekçileri tek tek tespit etti.
6: Ne kadar para ödeyeceğiz?
7: Normal sabit fiyat 300 lira.
6: 300 lira.
5: Fatih, Beyoğlu ve Eyüp Sultan ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde denekçilere yönelik çalışma başlatıldı.
8: Ne kadar?
9: 500 TL.
5: Yapılan çalışmalarda 23 kişinin korsan otoparkçılık yaptığı tespit edildi. Müşteri kılığına giren polisin park sırasında kameraları kayıttaydı.
6: 200.
5: Karşısındaki kişinin sivil polis olduğundan habersiz olan değnekçilerin otopark ücreti alması kayda alındı.
6: 200.
5: Gerçek kimliğini açıklayan sivil trafik ekipleri toplamda 23 değnekçiyi gözaltına aldı.

0: Başkan Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydin'in gerçekleştirdiği basın toplantısı ve imza töreni çokça konuşulmuştu. Söz konusu kalkınma yolu projesine dair imzalar atıldı. O mütabakatın arka planını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu A Haber mikrofonlarına anlattı.
1: Şükran cezilen.
2: Yanlış olmasın.
3: Vazirin nakil.
2: Beş anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
4: Çıktık yukarı yemek bölümüne. Cumhurbaşkanımız çağırdı. Ne oldu Abdülkadir dedi. Ne imzalamadık biz bunu?
5: Irak'la imzalanan mutabakatın arka planını anlattı. Başkan Erdoğan'ın sürece dair yaklaşımına dikkat çekti.
4: Vaz mı geçildi? Kriz mi çıktı? Vaz da geçilmemişti. Kriz de çıkmamıştı. Ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun orayı profesyonelce bence yönetmiş oldu.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde Irak'la varılan mutabakata ilişkin A Haber özel açıklamalarda bulundu.
4: Tamam hadi getirin dedi. Çekin iki tane sandalye, oturun bakayım imzalayın bunu dedi.
5: Bakan Uraloğlu, Başkan Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin basın toplantısında yaşananları anlattı.
4: Biz de tamam dedik ve o mütabakat zaptını da netleştirdik. Onu da imzalayacağız. Yani petrol karşılığı kalkınma yolunun Türk müteahhitler tarafından yapılması noktasında bunu da yazdık, netleştirdik. Son anda arkadaşlarımız orada düzeltilmesi gereken bir teknik durumu fark ettiler karşılıklı olarak. Bazen hani virgülü cümlenin nereye koyduğunuz anlamını değiştirir ya. Dolayısıyla böyle bir yazım ve ufak bir teknik düzeltme yapılması gerektiği noktasında. Tabii biz bunu hani ya imzaları atsak da sonra düzeltseydi de konuştuk ama sonuçta yani uluslararası bir anlaşma, mütabakat. Dolayısıyla ya bunu biz düzeltelim böyle imzalayalım.
5: Uraloğlu belgelerde düzeltilmesi gereken teknik konu nedeniyle imzaların o esnada atılamadığını belirtti.
4: Teknik ekip üzerinde çalışırken Irak tarafıyla tam düzeltemediler ve bu sefer 3 imza atıldı. İşte artık oradaki imzacıları davet eden hem Iraklı hem de Türk protokol üyeleri durdu. Bu sefer Cumhurbaşkanımız işte fark ettiniz devreye girdi. Hakan peş değil mi dedi Dışişleri Bakanımıza. Dolayısıyla Hakan Bey onu anlatmaya çalıştı. Sonra Alparslan Bey'e döndü. O ara ben de bizim arkadaşlara ya ne oldu arkadaşlar tekrar hani yani düzeltemedik. Hani vazgeçtikten kasıt hani o an için söylüyorum.
5: Basın toplantısı sonrası taraflar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemekte bir araya geldi. İşte imzalar tam o yemek masasında atıldı.
4: Ama Irak Başbakanı, Irak Ulaştırma Bakanı bu noktada gerçekten çok nettiler. Yani bir ikilem yaşamadılar. Biz zaten en başından beri nettik. Dolayısıyla net bir irade vardı. O irade bu anlattığım detaydan sonra da yansıdı.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak heyetinde anlaşmaya dair herhangi bir belirsizlik yoktu dedi.
4: Çıktık yukarı yemek bölümüne. Cumhurbaşkanımız çağırdı. Ne oldu Abdülkadir dedi. Ne imzalamadık biz bunu. Aynı zamanda Irak başbakanı da Irak Ulaştırma Bakanı'nı çağırdı. Efendim dedim ufak bir teknik detay oldu. Arkadaşlarımız onu düzeltiyor. Tamam hadi getirin dedi. Çekin iki tane sandalye. Oturun bakayım imzalayın bunu dedi. Neyse şeyleri getirdik. Evrakları getirdik. Bizim arkadaşlarımız da tamamlamışlardı sağ olsun. Orada zaten basına da o görüntüleri servis ettik. Orada imzalaştık. Dolayısıyla maksat hasıl oldu.
1: Şükran cezilen.
2: Yanlış olmasın.
3: Vazirin nakil.
2: Beş anlaşma değil miydi?
0: Rus gazına uygulanan yaptırımlar, Hürmüz'ün kapalı olması ve Katar'ın LNG ihracatının durma noktasına gelmesi Avrupa'da enerji krizi endişelerini yeniden gündeme getirdi. Avrupa Birliği'nde gaz depolarındaki doluluk son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Almanya'da bu oran %50'nin altına indi. Rusya enerji şirketi Gazprom ise birlik ülkelerini uyardı ve önlem almamaları durumunda Avrupa'yı zor bir kışın beklediğine işaret etti.
5: Avrupa'da yeniden enerji krizi endişesi baş gösterdi. Birlik ülkelerindeki doğalgaz depolarında doluluk oranı ortalama %57,1 seviyesine geriledi. Bu oran 31 Temmuz 2021'den beri görülen en düşük seviye. Ülkeler seviyesinde bakıldığında alarmın renginin kırmızıya dönmeye başladığı ülke Almanya. Ülkedeki doğalgaz depolarında doluluk oranı %50'nin altına düştü.
6: Avrupa'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranları endişe yaratıyor. Gazprom depolarda geçtiğimiz yıla kıyasla %17,3 daha az gaz bulunduğunu, aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde ise Avrupa ortalamasının altında gaz bulunduğunu açıkladı. Şirket kış ayları için tedarik sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
5: Hollanda'da ise seviye %40'ın altına indi. Son verilere göre doluluk oranı %37,7. Gazprom'dan da konuya ilişkin bir uyarı geldi. Rus şirket mevcut rakamların kış döneminde Avrupa'daki enerji güvenliği için büyük sorunlara neden olabileceğini belirtti. Gazprom'un açıklamasında Avrupa'daki mevcut gaz açığının 12 milyar metreküpe ulaştığı vurgulandı. Geçen seneye göre doluluk oranındaki düşüşün %20'ye yaklaştığı kaydedildi. Peki Avrupa'da kış dönemi için enerji krizi neden yeniden gündemde? Avrupa, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus gazına yaptırım uygulamaya başladı. Rusya'dan gaz sevkiyatı durma noktasına geldi. Avrupa en önemli ve ucuz enerji kaynağına erişimi durdurdu. Ama sorunun yeni ve asıl kaynağı ABD-İran savaşı. Avrupa önemli oranda sıvılaştırılmış gaz yani LNG'yi Katar'dan tedarik ediyor. Ancak Hürmüz'ün kapalı olması ve gemi geçişlerinde yaşanan sorunlar ve tesislerin saldırılarda ağır hasar alması Katar'ı mücbir sebep ilan etmeye zorladı. Avrupa en önemli doğal gaz kaynaklarından birini kaybetti.
6: Almanya Rus gazına bağımlılığını azaltmak için Katar ile 15 yıllık LNG yani sıvılaştırılmış gaz anlaşması imzalamıştı. Sevkiyatın 2026 yılında başlaması planlanıyordu. Ancak bu başlamadı. Bu durum Almanya'nın enerji güvenliğine ilişkin soru işaretlerini daha da arttırdı.
5: Almanya Katar'la 15 yıllık gaz tedarik anlaşması imzalamıştı. 2026'da başlaması beklenen sevkiyat Hürmüz krizi nedeniyle şu an gerçekleşemiyor. Bir diğer sorun da kıta genelinde etkili olan aşırı sıcaklar. Sıcaklar enerji tüketimini artırmış durumda. Nehirlerin kuruması hidroelektrik santrallerini çalışamaz hale getirdi. Stokların yenilenme hızı düştü.
0: Efendim, havacılık dünyası adeta bir skandala sahne oldu. Malezya Hava Yolları pilotu valizinde 70 binden fazla uyuşturucu hap ve metamfetaminle yakalandı. Pilotun uçuş esnasında da uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edildi.
7: Uyuşturucu etkisinde uçak kullandığı faciaya davetiye çıkardı. Yere indiğinde ise 70 bin uyuşturucu hapla yakalandı.
8: Kuala Lumpur'dan Endonezya'ya yaptığı uçuş henüz yeni tamamlayıp iniş yapmıştı. Uçağı kullandığı sırada uyuşturucu etkisi altındaydı.
7: Malezya Hava Yolları'nda görevli pilot Kuala Lumpur-Jakarta seferini gerçekleştirmişti. Pilotun valizi havalimanında X-ray taramasına takıldı. Gümrük ekipleri pilota ait valizde 14 paket içinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında 70.114 uyuşturucu hap, el bagajındaysa 4 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu kaçakçısı pilotun testi de pozitif çıktı. Pilotun ani testlere karşı yanında temiz idrar taşıdığı da açıklandı.
8: Kuala Lumpur'dan Endonezya'ya yaptığı uçuş henüz yeni tamamlayıp iniş yapmıştı. Uçağı kullandığı sırada uyuşturucu etkisi altındaydı.
7: Pilotun bir kişinin talimatıyla uyuşturucuyu Jakarta'ya götürdüğü de iddia edildi. Kuryelik karşılığında da 50 bin Malezya ringgiti yani 580 bin Türk lirası alacağı öne sürüldü. Polis bu olayın pilotun 3. uyuşturucu taşıma vakası olduğunu da açıkladı. Pilotun lisansı askıya alınırken güvenlik güçleri uyuşturucu ağını ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
0: Endonezya'nın Madura Adası açıklarında 271 kişiyi taşıyan feribotta çıkan yangın faciaya dönüştü. En az 5 kişi yaşamını yitirirken 41 kişi ise kayıp. Arama kurtarma çalışmaları sürerken yetkililer 225 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
5: (Gülüyor) Feribot alevlere teslim oldu. Can pazarı yaşandı. Endonezya'nın Madura Adası açıklarında feribotta çıkan yangın faciaya dönüştü. 271 kişiyi taşıyan bir feribottan alevler yükseldi. Hızla yayılan alevler feribotu kapladı.
9: Rüzgarın etkisiyle alevler çok hızlı bir şekilde yayıldı.
5: Siyah duman yükselirken feribot yan yatarak batma tehlikesi geçirdi. Panik dolu anlarda bazı yolcular denize atladı. Bazı kişiler olay yerinin yakınlarında bulunan bir gemi tarafından kurtarıldı. Feribotta kalan yolcular içinse kurtarma çalışmaları başlatıldı.
9: Madura Adası'nın kuzeyinde, Sumenep Limanı'ndan yaklaşık 23 deniz mili uzaklıkta alev alan feribot için bir arama ve kurtarma operasyonu başlatıyoruz.
5: Faciada hayatını kaybedenlerin yanı sıra kayıpların olduğu bildirildi. Kurtarılan yolcular tedavi için Surabiye Limanı'na götürüldü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi tercih sürecinde büyük bir kolaylık sağlayan yeni dijital platformu Rota Marif ile ilgili resmi verileri paylaştı. Öğrenci ve velilere ilk kez kullanıma sunulan dijital platforma yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi.
10: Sağlıklı bilgilerle donatılmış çocuklarımızın aileleriyle birlikte sağlıklı olarak tercih yapabilecekleri bir ortamı oluşturduk.
5: LGS tercih maratonunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk kez hayata geçirdiği dijital rehber Rota Marif rekor kırdı. Okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak için 10 Temmuz'da kapılarını açan platform yaklaşık 3,2 milyon kez ziyaret edildi. Öğrenci ve veliler okulların adreslerinden ders saatlerine, pansiyon durumundan fiziki imkanlarına kadar tüm detayları tek tek inceledi. Sistem sayesinde adaylar okulları birbiriyle kıyasladı, kendi taslak listelerini oluşturdu. Tercih sürecinin adeta dijital danışmanı olan Rota Marif, velilerin en büyük yardımcısı oldu. Kullanıcılar için tercih danışmanı işlevi gören Rota Marif'e 13-27 Temmuz tarihleri arasında 3.198.963 kez giriş yapıldı.
0: Kars'ta Türkiye'nin en büyük mobil bal üretim üssü kuruldu efendim. Arıcılar merkez sayesinde daha verimli bal üretimi yapma imkanına kavuştu.
11: Bu ölçekte bu donanımda bir sistemin dünyada nadir Türkiye'nin en büyük mobil arı üretim üssüdür.
5: Coğrafi işaretli Kars balında üretimi artırmak için girişimci Yücel Üzeyir önemli bir projeye imza attı. Üzeyir, dorseye 8 kat halinde 340 kovan yerleştirerek mobil bal üretim üssü kurdu. Mobil üretim merkezi bölgeyi dolaşacak. Bu sayede arıcıların başka kentlere gitmesine gerek kalmayacak.
11: 8 katlı 340 adet kovan tek bir tır dorsesinde topladık.
5: Kars balının rekoltesini artıracak proje kendi elektriğini de üretebiliyor.
11: Kars'ın binbir çay florasında organik balını üretmek ve doğadaki ekoloji dengeyi korumak için alanda yenilik yaptık.
0: Efendim, Afyonkarahisar anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. 1670 yılında ayrılan iki Türkmen yöresinin torunları 356 yıl sonra Buğday Festivali'nde buluştu.
5: Zılgıtlar çekildi, yöresel oyunlar oynandı. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyünden.
12: Aslında sıradan bir halk oyunu gösterisi değil bu. Gaziantep'ten Afyonkarahisar'a uzanan 356 yıllık bir buluşmanın da öyküsü.
5: Üçüncü Dayanışma ve Buğday Festivali tarihi ve kültürel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.
13: Asırlar sonra 1670 yılında bizim köyümüz buraya göçmüş gelmiş Gaziantep'ten. Ve Gaziantep'ten gelen misafirlerimiz var bu festivalde.
5: 1670 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Barak Ovası'ndan göç eden Türkmenlerin torunları yüzyıllar sonra bir araya geldi. Aynı sofrada buluştular.
13: Kültürümüzü kaybetmiştik. Yani oradan kopmuştuk yıllar sonra. yıllar sonra dede torunlarımızla, emmi oğulları deriz biz, emmi oğullarının buluşması bu festivalde gerçekleşti. Bundan dolayı çok mutluyuz.
14: Baraklar Türkiye'nin birçok yerine dağılmış. Özbek, Türkmen, Türk kimliğine sahip insanlardır. Kültürlerini yaşatmak için her ne kadar da zoraki göçe tabi tutulsalar da Türkmen kimliğinden asla ödün vermemişlerdir.
5: Etkinliklerde barak kültürü yaşatılırken misafirlere geleneksel dede aşı ikram edildi.
14: Gaziantep yöresinden, Nizip'ten, Beydirli Barak Türkmenlerinden buradaki baraklı akrabalarımıza selam getirdik. Baraklı kızlarımız da bir selamlasınlar onları.
5: Festivalde Çanakkale ruhu da yaşatıldı. Asırlardır aynı kökten gelen iki topluluğun yeniden bir araya geldiği festival, ortak mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynadı.
15: Üçüncü Dayanışma ve Buğday Festivali kapsamında Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi de Baraklı Köyü'ne getirildi ve müze vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
0: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler geliyor ekrana.

0: Doğanın en sevimli misafirleri objektife yakalandı. Sincaplar Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki millet bahçesinde görüntülendi. Sarıçam ormanlarının eşsiz atmosferinde daldan dala atlayan sincaplar yiyecek aradı, zaman zaman ziyaretçilerin arasına karıştı.
1: Sincapları görmek, onları izlemek bizlere çok ayrı bir mutluluk veriyor.
0: Burası Diyarbakır. Dicle Nehri'nde objektife yansıyan görüntü doğal yaşam adına umut oldu. Nesli tehlike altında olan...

0: suyun önüne bent kuruyorlar. Ve bu kurdukları bentle su derinleşiyor. Su azaldığı zaman canlılar buralarda yaşam alanı buluyorlar.
1: Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir köy kahvehanesinin beklenmedik bir misafiri vardı. İçeri giren yarasa önce kuş zannedildi. Yarasa olduğu anlaşılınca kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. Cep telefonlarıyla görüntülenen yarasa daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
2: Bir akşam kahvede oturuyorduk. Oturduğumuz anda içeri bir kanatlı bir şey girdi. Sonra masaya geldi. Masaya bir baktık, bir yarasa. Yarasa ilk defa yakından gördüm. Sonra arkadaşlar da toplandı, baktılar. Yakından ilk defa yarasa gördük.
3: Avrupa kupalarında playoff eşleşmeleri belli oldu.
4: Avrupa'da playoff kuralları çekildi. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Sarı lacivertliler playoff'ta ilk maçı 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanşı ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elenirse Avrupa Ligi'nde direkt lig aşamasına kalacak. Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bordo Mavililer ilk maça 20 Ağustos'ta evinde, rövanşa 27 Ağustos'ta deplasmanda çıkacak. Karadeniz ekibi turu geçerse lig aşamasına kalacak. Trabzonspor elenirse yoluna Konferans Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek. Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hredec Kralove ile mücadele edecek Beşiktaş ise rakibini elemesi halinde playoff'ta Dinamo Zagreb Kaunas Jalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar ilk maçı 20 Ağustos'ta sahasında, rövanşı 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Beşiktaş Kralove'ye elenirse Konferans Ligi'ne geçecek ve playoff turunda Panathinaikos CSKA 1948 galibiyle karşı karşıya gelecek.
3: Efendim, kasetler koleksiyon ürünü oldu. Yeşilçam filmleri ve yıllar önce yayınlanan diziler hala milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Peki insanlar neden sürekli geçmişe dönmek istiyor? Bu sadece bir özlem mi, yoksa beynimizin bize oynadığı küçük bir oyun mu? Detayları uzmanından öğreneceğiz ve ardından Ajans Yeni Günü noktalayacağız.
1: Bir plak sesi, bir kaset tıkırtısı ya da eski bir dizi jeneriği.
5: Eskinin verdiği o huzur, samimiyet, sadelik, doğallık.
6: Ne söyleyeceğini biliyoruz mesela. Ezbere biliyoruz. Her izlediğimizde yine gülümsetebiliyor.
7: Sanat vardı, müzik vardı, her şey çok daha güzeldi.
8: Ben hiç zevk almıyorum şimdiki dizilerde.
9: Yeşilçam filmlerini veya eski yapılan dizileri tekrar tekrar izliyoruz. Eski şarkıları başa sarıp dinliyoruz. Hatta çocukluğumuzdaki eski oyuncağı, eski bir defteri yıllarca saklıyoruz. Bunu yaptığımızda da büyük bir özlem duyuyoruz. Peki ama neden?
10: Eskideki yaşadığımız şeyler, o resimler, şarkılar, filmler, diziler bizi oraya doğru bir götürüyor. Ve beyinde şöyle bir şey vardır. Geriye dönük iyimserlik dediğimiz bir sistem vardır. Yani biz eskideki kötü anıları sileriz, iyiler aklımızda kalır. Ve o bizim eski gördüğümüz o fotoğraf, o anı, filmdeki yaşadığımız duygular bizi güzel dopamini salgılatan, böyle haz ve keyif veren bir tetikleyici olur.
11: Beni hala eskisi gibi sevdiğine yemin eder misin?
12: Hayır.
11: Hayır mı?
7: Benim zamanımın müzikleri anlamlıydı. İçinde sevgi vardı, aşk vardı, hüzün vardı. Şimdikiler ne olduğunu ben karar veremiyorum. Yani nedir onu da bilmiyorum.
13: Akılda pek kalıcı olmuyor. Hani ama eski öyle mi? Daha çok böyle hani vurguları, ondan sonra daha çok hani içimizde kalıyor. Gerçekten aklımızda kalıyor. Çünkü yaşanmış.

0: yanlışlıklar var hani o şarkılarda.
1: Eskilere layık güzel şarkılar ve aşk dolu şarkılar var. Şimdikiler bir pop çıkartıyor, hep aynı bir türkü çıkartıyor. Bunlar da olmuyor.
2: Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Hakkı Bulut. Dinledikçe dinleyesiniz geliyor. Yani insanların bam telinime dokunuyor. Sevim.

0: önce çekilmiş eski bir fotoğraf karesi veya fırından yeni çıkmış çocukken yediğimiz ekmeğin kokusu. Küçük bir ayrıntı bile geçmişe bizi götürmeye yetiyor ve o an içimizde tarifsiz bir huzur kalıyor.
1: Benim gençlik zamanım benim için en güzel zamandı. Onu kaybedince nostalji başlar. Hep eskiyi hatırlarız. Çünkü bir daha ele geçiremeyeceğiz.
2: Ne şarkı dinliyorum? Önceden şarkı dinlerdik ama şimdi hiçbir şey kalmadı. İbrahim Tatlıses vardı. Ondan sonra daha neler vardı. Şimdi bitti. Hepsi kalmadı.
3: Yani sanatçılar da baktığınız zaman hepsi aynı tip. Dizilerde bütün şeyler aynı.
4: Bizim nesil bugünkü filmleri, müzikleri ayak uyduramayıp da oradan bir keyif almadığını tekrar beyin keyif aldığı yere gider. Yani ödül neredeyse oraya gider. O film, o dizileri izlediğinde keyif alıyorsa eğer, bugünden keyif almıyorsa tekrar eskiyi, işte nostalji şarkılar dediğimiz, işte vintage dediğimiz, şimdi eskiye doğru bir yönelme başladı. İşte şimdi evlerde bu eski kahve fincanları kullanılmaya başlandı. Biraz böyle bugünden sıkılan, bugün o keyfini yaşayamayan, bugün biraz ona yapay gelen kişiler için eskiye özlem böyle başlıyor. Ve oradan sürekli orada daha kendisini rahat hissediyor.

0: her zaman bir toplumsal bir mesaj vardı içinde. Şimdi maalesef onlar yok. Belki onları özlüyoruz.
1: Sadece ani olarak bir sevinç bırakıyor. Onun dışında derinliğe inmiyor yani, öyle anlatayım.
2: Çok mayı hayat, hayal dünyasında yaşatmışlar insanları. Bir ileriye dönük böyle eğitim falan yok.
3: Geçmiş bizim için güzel. Geçmişe özlem duyuyoruz, dinliyoruz. Ama bugünün koşullarını, bugünün süreçlerini de kaçırmamak gerekiyor.
1: Geçmiş geri gelmiyor belki ama bir şarkı, eski bir fotoğraf veya tanıdık bir koku hafızamızdaki en güzel anıları yeniden canlandırmaya yetiyor.
4: Geçmişe özlem duyuyoruz, hala da duyuyoruz.
5: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
6: Günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sabah Ajansı'nda Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle tam 3 saat boyunca karşınızda olacağız. Bugünün ana gündemi Yüksek Askeri Şura olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini şekillendirecek olan toplantı Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Atamalar, terfiler ve emekliye ayrılan isimler kimler olacak? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceği nasıl şekillenecek? Gözler bugün yaşta olacak.
5: Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılması gibi konular görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Askeri Şura toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Yaş toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel ilk kez yer alacak. Terfi, atama ve emeklilik dosyaları görüşülecek. Albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları değerlendirilecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak. Ayrıca kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi planlanan personel de toplantıda belirlenmiş olacak. 2025 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Bu süreçte gözler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na çevrilmiş durumda. Öyle ki daha önce Donanma Komutanlığı görevinde bulunmuş olan Ercüment Tatlıoğlu 2022'den bu yana

0: Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor. 2024 ve 2025 yıllarında görev süresi uzatılan Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Şayet emekliye sevk edilirse Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için mevcut donanma komutanı Oramiral Kadir Yıldız ismi ön plana çıkıyor. Hava kuvvetlerinde de benzer bir durum söz konusu. Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapan Ziya Cemal Kadıoğlu, 2023 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. 2023'te göreve gelen Kadıoğlu'nun görev süresi 2025 yılında uzatıldı. Kadıoğlu için de görev süresinin uzatılması gündemde. Şayet emeklilik kararı çıkarsa Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ön plana çıkan isimse mevcut Muharip Hava Kuvveti Komutanı Rafet Dalkıran.
1: Bir başka ana başlık, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Erdoğan'a yönelik suikast timinin son firari üyesi. Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da yakalanmıştı. O terörist 10 yıl boyunca kaçmıştı. Afyonkarahisar'da saklandığı evde ise yaklaşık 7 milyon lira değerinde altın ve değerli eşya bulundu. Peki o teröristin saklandığı evde neler oldu? Ekiplerimiz işte o eve girdi.
2: Kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte o teröristin yakalandığı hücre evinin önündeyiz şu anda. Ve işte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel bir tim bu hücre evinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. Aslında bu evin içerisi, hücre evin içerisinde tek bir oda yaşam alanına çevrilmiş. Bakın şu sağ tarafı Köksal'dan bir rica edeceğim. Hiçbir şey yok. Burası mutfak kısmı ama hiçbir malzeme yok. Diğer tarafta yine banyolar var, lavabolar var, başka odalar var ama hiçbir şekilde yaşam belirtisi yok. Terörist işte o baskın düzenlendiği anda bu odanın içerisindeydi ve özel time aslında ilk etapta kendi gerçek kimliğini beyan etmedi. Sahte bir kimlik beyan etti. Daha sonra ise gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kaldı. Tabii bu süreçlere kolay gelinmedi. Özel bir ekip kuruldu ve aynı zamanda yüz tanıma sistemleri ve yine bununla birlikte de şehirdeki kameralar devreye alındı. FETÖ'cü terörist ilk kez çalıştığı kurumun bir eğitim toplantısında kameralara yansıdı. Kafasında bere vardı ve işte Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki o siber birim oradan tespit etti. Daha sonra dediğim gibi yüz tanıma sistemleri devreye girdi. Hem şehir kameraları devreye girdi. İlk kez 14 Mart günü yüz tanıma sistemi ile tespit edildi FETÖ'cü terörist. Burası aslında o FETÖ'cü teröristin ilk kez geldiği nokta. Burası oteller bölgesi. Şimdi Köksal'dan rica edeceğim. Işık biraz belki ters gelebilir ama hemen ileride Afyonkarahisar İstanbul Karayolu var ve burası da İnaz deprem evleri diye tabir edilen yer. İşte bu üç katlı binada sadece FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe kalıyordu. İşte altınlar, dövizler ele geçirilmişti. Türk lirası ele geçirilmişti. Yaklaşık 6,5 milyon liralık o da bu kanepenin altında bulundu. Ona yardım ve yataklık eden bir kişi daha vardı, Veysel adlı. O da yine Afyonkarahisar polisi tarafından, güvenlik birimleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi ve aynı zamanda da tutuklandı.
1: Faili meşhul dosyalar raftan indirildi. Onlara ilişkin çalışmalar yeniden başlarken tam 33 yıllık sır perdesi aralanabilecek mi? Uğur Mumcu suikastinden bahsediyoruz. 33 yıl önce aracına konan bir patlayıcının infilak etmesi sonrasında hayatını kaybetmişti gazeteci Uğur Mumcu. Ve 33 yıl sonra o dosya yeniden gündeme geldi. Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmeyi talep etti. Görüşme ise Perşembe günü gerçekleşecek.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 Ağustos Perşembe günü gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde park halindeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin en önemli siyasi suikastlarından biri olarak kabul edilen cinayet, aradan geçen yıllara rağmen tüm yönleriyle aydınlatılamadı. Uğur Mumcu'nun ailesi ve avukatları, dosyanın yeniden incelenmesine ilişkin sürecin amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi alma amacıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talebinde bulundu. suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması, eksik bağlantıların araştırılması ve firari sanık Oğuz Demir'in yakalanarak yargı önüne

0: çıkarılması talep edildi. Talebe Bakan Gürlek'ten olumlu yanıt geldi. Adalet Bakanı Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durumda, dosya kapsamında yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
1: 4 Ağustos Salı günü, haftanın ikinci gününde gazete manşetlerine bakalım. Yeni günde gazetelerde hangi haberler yer alıyor? Öncelikle tüm gazetelerimizi hızlıca bir ekranlara getireceğiz. Ardından sabahla başlayacağız. Sabah gazetesinin manşetinde devletim sayesinde hayata tutundum. Mustafa Altınparmak depremde eşini kaybedince iki oğluyla bir başına kaldı. Ufak bebeğe devlet, Umut'a ise halası sahip çıktı deniliyor. Takvim gazetesi, ahbap ve çavuşları bu haberi iyi okuyun. Devlet burada. Depremzedenin hakkına göz diken ahbap vurgunu gündemi sarsarken devletin şefkatli eli yaraları sarmaya devam ediyor. Bölgede yapılan konutlar ki birazdan biz de detaylandıracağımız haberlerden biri. Yeni Asır Gazetesi diyelim. Yeni Asır Gazetesi manşetinde zirvede tek başına bir özel haber yer alıyor. Dünyanın en prestijli mühendislik projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ezber bozan bir başarı hikayesi yazılıyor. Projenin başından itibaren her aşamasına görev alan kıdemli köprü mühendisi Cansu Azizoğlu Eriş her sabah özel ekipmanını kuşanıp metrelerce yükseklikte milim milim köprünün denetimini yapıyor denilmekte. Türkiye Gazetesi, Türkiye Gazetesi'nin sürmanşetinde ise 145 milyon beklerken 10 villası ve 5 milyona gitti. Ahbap kalpten çarptı. Haluk Levent Kırklar elinde her biri 14,5 milyon liralık 10 villaya senet verip 4 milyon elden çıkardı. Sadece 5 milyon lirasını kurtarabilen müteahhit ise kalp krizi geçirdi deniliyor. Türk'ün gazetesine baktığımızda ise terörsüz Türkiye süreci, terörsüz Türkiye için son adım manşeti atılıyor. Akşam gazetesi, birazdan biz de konuşacağız. Acil diplomasi çağrısı Trump batırdı. New York Times Trump'ın İran'da kontrolü kaybettiğini yazdı. Yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı uyarısında bulundu deniliyor. Hürriyet gazetesi o hafta bu hafta terörsüz Türkiye sürecinde artık çerçeve yasa için geri sayım başladı. Süreç tamamen hızlanmış durumda. Milliyet gazetesi ise Hürriyet'le aynı manşeti atıyor. Tarihi imzalar atılıyor. Terörsüz Türkiye süreci, diğer yandan şehit aileleri ve gazilerin hakları da iyileştiriliyor. Gazetelerde yer alan haberler ağırlıklı olarak özellikle Ankara gündemi bugün gazetelerde ana başlık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Sabah gazetesini biraz detaylandıralım. Sabah gazetesinde dün gerçekleşen önemli bir telefon görüşmesi de yer alıyor. Başkan Erdoğan akşam saatlerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Prens Selman'la telefonda görüştü. Ana gündem başlığı İran Savaşı ve Gazze'de yaşananlardı. Rüşvet vermeyen vatandaşa hayatı zindan ettiler. Bir başka haber, Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun tutuklanmış olduğu sürece ilişkin detaylar yer alıyor. Aynı zamanda bakanlıkça görevden alındı. İsrail saldırganlığı ABD'yi çökertiyor. Ömer Çelik'ten gelen açıklamalar akıl ve izan yoksunu, Başkan Erdoğan'a yönelik yapılan o açıklamalarda bugün gazetelerin manşetinde yer alan ana konular. Şimdi dünyada neler oluyor dediğimizde ise tabii ki neredeyse 4 aydır ana gündem başlığımız Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran Savaşı. Dün ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da bir kez daha kameraların karşısına geçti. İran'la görüşüyoruz ama bu İran için artık son şanstır ifadesini kullandı. İranlı liderlerin ise ikiyüzlü davrandığını iddia etti. İşte ABD Başkanı Donald Trump'tan İran Savaşı'na ve İran'a yönelik o açıklamalara bakalım. Ama İran'dan bir yanıt var. Onu da ekranlara getireceğiz.
2: Umarım İran'ın aklı başına gelir.
0: İran'ın müzakere için son şansı dedi. Hürmüz'den ücret alınmasına izin vermeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti.
2: Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
0: Trump Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından konuştu. Gündeminde İran vardı. Tahran'dan gelen görüşmüyoruz iddialarını yalanladı. İran anlaşmak için yalvarıyor ifadelerini kullandı.
2: Görüşmeler şu anda devam ediyor. İranlılar uzun saatler süren müzakerelere rağmen bazen görüşme yaptıklarını inkar ediyorlar.
0: Trump İran'a yönelik saldırıyı durdurma kararının detaylarını anlattı. Beni aradılar, yalvardılar. Onlara bir şans daha vermek istedim dedi.
2: Dün İran'a saldırmayı planlıyorduk ve bu şimdiye kadarki en güçlü saldırı olacaktı. Sızıntılar planlanan saldırının boyutunu ortaya çıkardı ve İran'ı neler olacağından haberdar etti. İletişime geçtiler ve saldırı düzenlememem için yalvardılar. Adımlar atacaklarını söylediler. Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
0: Hürmüz Boğazı'nın geleceği hakkında da konuştu ABD Başkanı. Boğazı yarın açmak

0: Görüşmek için görüşüyoruz diye konuştum.
1: Görüşmeler hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Çok karmaşık bir durum değil. Yarın Boğaz'ın tamamen açılmasından bahsediyoruz. Sonra da İran'ın nükleer kapasitesini konuşacağız.
0: İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını da ayrıca belirtti.
1: Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünün yeniden sağlanması gerekiyor ve İran'ın kimseye geçiş ücreti dayatmasına izin vermeyeceğim.
2: Peki İran'dan nasıl bir yanıt var? Trump'ın bu açıklamalarına gece saatlerinde yine aslında sahadan bir yanıt gelmiş durumda. Kuveyt'te Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üste şiddetli patlamalar yaşandı. Ancak tartışma devam ediyor. Drone saldırıları İran'dan mı geldi yoksa Irak üzerinden İran yanlısı güçler mi bu saldırıyı gerçekleştirdi? Henüz belli değil. O görüntülere de bakalım. Gecenin ve yeni günün en sıcak başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Kuveyt'te Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üste şiddetli patlamalar yaşandı. O patlamalardan kameralara yansıyan ilk görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi bu saldırı doğrudan İran tarafından dronlarla ya da füzelerle mi gerçekleştirildi? Yoksa Irak tarafından, İran yanlısı güçler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı mı? Bu sorunun yanıtıysa henüz belli değil. Olayda bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkinse açıklama gelmedi. Diğer yandan bir haritamız var. Hürmüz'e ilişkin bir harita. Çünkü az önce Kuveyt'teki patlamaları ekranlara getirdik. Kısa bir süre önce ise Umman'dan bir saldırı haberi geldi. Umman açıklarında bir tankere yönelik bir saldırı yaşandığına ilişkin bilgiler var. Bir patlama haberi geldi. Tankerde yangın çıkıp çıkmadığı belli değil. Ancak İran devrim muhafızları son iki gün içerisindeki ikinci saldırıyı da gerçekleştirmiş durumda. Hem Kuveyt'teki patlama hem de İran devrim muhafızlarının Hürmüz'e gerçekleştirmiş olduğu bu saldırı bugüne ilişkin beklentileri de oldukça azaltmış durumda. Bu da yeni güne dair ekranlara getireceğimiz sıcak başlıklardan biriydi. Ama bir yandan da tabii ki kuzeyimiz. Evet, güneyimizde İran Savaşı 4 aydır devam ediyor ama kuzeyimizde neredeyse 4. yılını tamamlamaya doğru hızla giden bir savaş daha var. O da Rusya-Ukrayna Savaşı. Bu kez savaşta bir kez daha siviller hedef alındı. Ukrayna, Rusya'ya ait bir sahilde bu sahile yönelik saldırı düzenledi. Drone'la gerçekleşen o saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti. Rusya'dansa Karadeniz'de saldırılar var. Ticari gemilere yönelik saldırılar da tüm hızıyla devam ediyor. İşte Rusya-Ukrayna cephesindeki son durum.
0: Kiev Rusya'da bir plajı vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ukrayna-Rusya savaşı karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Gelencik'te bulunan bir plajı hedef aldı. Kiev'e ait bir drone'u sahili vurması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Rusya'nın gölge filosuna yönelik denetimlerin adresi bu kez Akdeniz'di. İtalya Savunma Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunan bir gemiye operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlığa göre Benin'den İstanbul'a seyreden Kamerun bandralı geminin bayrak kaydı doğrulanmamıştı. Uyarılan tankerin kaptanının dur ihtarına uymaması üzerine operasyon düğmesine basıldı. Ardından İtalyan askeri personeli halat ve merdiven kullanarak gemiye çıktı. Operasyona İtalyan donanmasından bir savaş gemisi ve helikopterin yanı sıra Yunanistan'a ait bir gemiyi de Polonya devriye uçağı da destek verdi. 2 saat süren müdahaleye detay verilmeksizin sona erdi. Karadeniz'deki savaşsa tüm hızıyla sürüyor. Rus ordusu açık denize seyreden ve Mykolaiv limanında bulunan tankerleri hedef aldı. Kiev'e askeri yük taşıdığı öne sürülen 4 gemi insansız hava araçlarıyla vuruldu. Moskova sahada baskıyı artırırken Kiev'in en büyük destekçilerinden ABD'nin yardımı da her geçen gün azalıyor. Washington'ın 2026 yılının başında Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı Joe Biden dönemine kıyasla yaklaşık 5 kat azaldı. Hali hazırda hava savunma füzesi stokunda sıkıntı yaşayan Ukrayna, Trump yönetimini ikna etmeye çalışıyor. ABD Temsilciler Meclis üyesi Mike Turner, Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretilebilmesi için teknoloji transferi müzakerelerini sürdüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce bu konudaki kararından geri adım atmıştı.

0: Bunu başka birinin yapmasına izin verirken çok dikkatli olmalıyız. Patriot füzeleri inanılmaz bir şey. Şu ana kadar bu konuyu konuşurken buna rıza göstermedik. Bu yüzden bence bu tür bir teknolojiyi başkalarına vermek, bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum.
1: Yaşanan ve bitmeyen bu savaşlar bir kez daha bize bu manşeti atmamıza neden oldu. Enerji krizinden bahsediyoruz. Rus-Ukrayna savaşının çıktığı ilk günlerde dünya Avrupa bir enerji krizine mi sürüklenecek sorusuna yanıt arıyordu. Ancak aradan geçen yıllar içerisinde bu soruyu bir daha sormadık. Ancak özellikle İran'ın körfez ülkelerine yönelik saldırıları, Hürmüz'ün kapalı olması, Rusya yönelik yaptırımlar Avrupa'daki gaz depolarındaki doluluğu son yılların en düşük seviyesine düşürdü. Gazprom'dan da bir uyarı var. Eğer bu oranlar düşmeye devam ederse bu kış Avrupa için zor geçebilir.
2: Avrupa'da yeniden enerji krizi endişesi baş gösterdi. Birlik ülkelerindeki doğalgaz depolarında doluluk oranı ortalama %57,1 seviyesine geriledi. Bu oran 31 Temmuz 2021'den beri görülen en düşük seviye. Ülkeler seviyesinde bakıldığında alarmın renginin kırmızıya dönmeye başladığı ülke Almanya. Ülkedeki doğalgaz depolarında doluluk oranı %50'nin altına düştü.
3: Avrupa'da doğalgaz depolarındaki doluluk oranları endişe yaratıyor. Gazprom depolarda geçtiğimiz yıla kıyasla %17,3 daha az gaz bulunduğunu, aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinde ise Avrupa ortalamasının altında gaz bulunduğunu açıkladı. Şirket kış ayları için tedarik sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
2: Hollanda'da ise seviye %40'ın altına indi. Son verilere göre doluluk oranı %37,7. Gazprom'dan da konuya ilişkin bir uyarı geldi. Rus şirket mevcut rakamların kış döneminde Avrupa'daki enerji güvenliği için büyük sorunlara neden olabileceğini belirtti. Gazprom'un açıklamasında Avrupa'daki mevcut gaz açığının 12 milyar metreküp'e ulaştığı vurgulandı. Geçen seneye göre doluluk oranındaki düşüşün %20'ye yaklaştığı kaydedildi. Peki Avrupa'da kış dönemi için enerji krizi neden yeniden gündemde? Avrupa, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus gazına yaptırım uygulamaya başladı. Rusya'dan gaz sevkiyatı durma noktasına geldi. Avrupa en önemli ve ucuz enerji kaynağına erişimi durdurdu. Ama sorunun yeni ve asıl kaynağı ABD-İran savaşı. Avrupa önemli oranda sıvılaştırılmış gaz yani LNG'yi Katar'dan tedarik ediyor. Ancak Hürmüz'ün kapalı olması ve gemi geçişlerinde yaşanan sorunlar ve tesislerin saldırılarda ağır hasar alması Katar'ı mücbir sebep ilan etmeye zorladı. Avrupa en önemli doğal gaz kaynaklarından birini kaybetti.
3: Almanya Rus gazına bağımlılığını azaltmak için Katar ile 15 yıllık LNG yani sıvılaştırılmış gaz anlaşması imzalamıştı. Sevkiyatın 2026 yılında başlaması planlanıyordu. Ancak bu başlamadı. Bu durum Almanya'nın enerji güvenliğine ilişkin soru işaretlerini daha da arttırdı.
2: Almanya Katar'la 15 yıllık gaz tedarik anlaşması imzalamıştı. 2026'da başlaması beklenen sevkiyat Hürmüz krizi nedeniyle şu an gerçekleşemiyor. Bir diğer sorun da kıta genelinde etkili olan aşırı sıcaklar. Sıcaklar enerji tüketimini artırmış durumda. Nehirlerin kuruması hidroelektrik santrallerini çalışamaz hale getirdi. Stokların yenilenme hızı düştü.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Bir de yurda dönelim. Tabii enflasyon verileri açıklandı. Dün saatler onu gösterdiğinde Temmuz ayında enflasyon aylık olarak %1,78 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %31,75 oldu.
5: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
6: Üçüncü enflasyon raporunda da artık görece daha sınırlı düzeltmeler söz konusu olabilir önümüzdeki 1-2 haftada. Arz yönlü riskler hala enflasyon üzerinde belirleyici, etkili.
5: Temmuz ayında fiyat artışlarında öne çıkan başlıklar.

0: Başında konut geldi. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yıllık artış %40,32'ye ulaştı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon %37,53 olurken ulaştırma grubunda artış %30,83 olarak hesaplandı.
1: Çekirdek tarafta beklentilerden oldukça iyi gelen bir durum söz konusu. Ama gıda böyle beklenti üzerinde geldiği için manşet çakan gene de beklentinin bir miktar altında gelmiş. Yani aslında pozitif okunabilecek bir veri diyebiliriz. Çekirdek tarafı, en azından çekirdek tarafı beklentilerin altına gelmiş olması.
0: Aylık bazda ise en yüksek katkıyı ulaştırma grubu yaptı. Ulaştırma fiyatları Temmuz ayında %2,59 artarken konut grubundaki artış %2,25, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış %1,61 oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bugün salı, grup toplantıları var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Yeni Parti'nin grup toplantıları var. Her iki partiden de ardı ardına açıklama geldi. İlk grup toplantı saat 11.30'da Özgür Özel başkanlığında Yeni Parti'de gerçekleşecek. Yaklaşık 2 saat sonra ise bu kez bir ilk gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararının ardından CHP grubunu ilk kez toplayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk kez gelecek ve ilk grup toplantısında gerçekleştirecek. 2 saat arayla gerçekleşecek gruplar, ama tabii partiler arasında bir gerilim çıkacak mı çıkmayacak mı merak edilen konulardan biri bu. Diğer yandan özellikle Kılıçdaroğlu'nun grupta vereceği mesajlarda büyük önem taşıyor. İşte meclisteki hareketli saatler.
4: Bu kadar kötüsünden karşılaşacağımı bilseydim ben bu siyasete miyasete girmezdim.
5: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
6: Kılıçlar çok önceden çekilmişti. Gözlerse salı gününe Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki grup toplantısı geriliminin son perdesine çevrildi.
7: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
6: Özgür Özel'in kurduğu yeni parti ilk grup toplantısı için hazır. Özel'in ardından aynı kürsüde bu kez Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Mutlak butlan sonrası ilk grup toplantısını yapmış olacak.
8: Ben Kemal, geliyorum.
6: Mecliste son gerilimin adresi ise grup odaları. Özel, CHP grup başkanı sıfatıyla CHP'ye ait makam odasında ve koridorda çalışmalarını devam ettiriyordu. Ancak yeni partinin kurulmasıyla isimlikler söküldü. Yeni bir logo da eklenmedi. Ancak Özel ve ekibi yeni ana muhalefet biziz diyerek o odaları terk etmedi. CHP yönetimi bu duruma tepkili. Hatta grup katı, grup başkan vekili odaları, toplantı ve destek birimleri için meclise yazı gönderildi. Bu alanlar CHP'nin kurumsal devamlılığı kapsamında korunmalıdır dendi. Gözlerse bu konuda meclisin vereceği karara çevrildi.
9: Arkamızda düşman gibi bir deniz, önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
6: Kılıçdaroğlu yalnız odayı istemekle kalmadı. Truva atı temizliği için düğmeye de bastı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu Özel'in CHP'yi ele geçirmek için bıraktığı öne sürülen eski parti meclisi üyelerini kara listeye aldı. Boşta olan il başkanlıklarına son atamalar yapılacak. İlçe başkanlıklarındaki arınma süreci de tamamlanacak.
10: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
6: Yeni partinin kurulmasıyla CHP'de güncel milletvekili sayısı 45'e geriledi. Bu sayının yalnızca yarısının Kılıçdaroğlu'nu desteklediği, kalan 20'den fazla milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na karşı bildiri yayınlamaya hazırlandığı da kulisleri hareketlendirdi. Kendilerini üçüncü yolcular olarak adlandıran ekibin Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri konuşuluyor.
3: Yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz bir başka sıcak gelişme var. Dün bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Haklarındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarının ardından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve beraberindeki 39 isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gece saatlerinde ise İçişleri Bakanlığı bu tutuklama kararının ardından Erdal Beşikçioğlu'nu görevden uzaklaştırdı.
2: Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu

0: Sonunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
1: Nöbetçi sulh ceza hakimliği ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasını hükmetti. Verilen hükmün ardından Erdal Beşikçioğlu Konya Cezaevine sevk edildi.
0: Soruşturma dosyasında belediyedeki ihlallerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği ve imar süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları yer alıyor. Suçlamaları reddeden Beşikçioğlu ise aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu, ihale süreçlerinde yetkisinin bulunmadığını ve şirketlerle hiçbir ticari ilişkisi olmadığını savundu.
2: Gazete manşetlerimize devam edelim. Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nin sür manşetinde zeytinde altın sezon deniliyor. Türkiye 2026-2027 sezonda 3.8 milyon tonu aşması beklenen zeytin üretimiyle tarihin en yüksek rekoltesine hazırlanıyor. Rekorun arkasında Manisa, Köprübaşı, İzmir Torbalı ve Ödemiş'le Mersin, Mut gibi üretici ilçeler var. Uzmanlar bolluğun katma değere dönüşmesi için şimdiden ihracat ve fiyat planlaması yapılması gerektiğini vurguluyor. En önemli nokta bu. Evet, üretim bol ama bunun fiyatlara da yansıması gerekiyor. Şimdi tarihi imzalar atılıyor. Artık terörsüz Türkiye sürecinde çok kritik bir virajdayız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi dün baş döndüren bir temas trafiğinin ardından AK Parti grubunda imzaya açıldı. Teklifin grupta vekillerin imzasının açılması öncesinde AK Parti yoğun bir temas trafiği yürüttü. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hulusi Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir araya geldi. AK Partili kurmaylar daha sonra Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetiyle görüştü. Temaslar sürerken teklif de AK Parti grubunda imzaya açıldı. Grup Başkanı Güler'in imzasını taşıyan yazıyla eksiksiz olarak tüm AK Parti milletvekillerinin bugün saat 17'ye kadar teklife imza atmaları istendi. Diğer yandan MHP lideri Bahçeli'nin de imzası olacak. AK Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubunda bilgilendirme kararı aldı. Diğer partilerin desteğinin açık olduğu ifade edilen teklifin AK Parti milletvekillerinin yanı sıra DEM Parti ve MHP milletvekillerinin de imzasını taşıması bekleniyor. ABD-İran çıkmasında Donald Trump'a ilişkin gelişmeler yer alıyor. Boğaz'da upwelling etkisi. İstanbul'da dün etkili olan yoğun sis sırasında Kız Kulesi bulutların üzerinde göründü. Meteoroloji mühendisi Adil Tek, sise ilişkin upwelling denilen dipteki soğuk su denizin üzerinde sisin oluşmasına neden oluyor uyarısına bulundu ki dün bizim yayınımızda söylemişti bu bilgiyi de. Son bir bilgi de paylaşalım, haberde aktaralım. Milyonlar havada uçuştu. Van Çaldıran'da Şeyke aşiretine mensup iş adamı Nihat Avcı'nın oğlu Serhat Avcı ile Çaldıran Belediyesi eski başkanı Ferhat Yıldırım'ın kızı Esra Yıldırım için düzenlenen törende paralar adeta havada uçuştu. Damada 20 milyon lira, geline ise kilolarca altın takıldı. Bu da yeni güne ilişkin o yoğun siyaset başlığının arasında öne çıkan farklı haberlerden biri. Şimdi dün akşam İstanbul'dan Büyükçekmece'den gelen bir son dakika aslında bir anda gözlerin bu bölgeye çevrilmesine neden oldu. Zamana karşı bir yarış vardı. Mimar Sinan sahilinde yol kenarındaki set kısmında toprak kayması meydana gelmişti. Toprak kaymasının altında o kalanlar olduğunu, bir çocuğun da toprak kayması sonucunda toprak altında kaldığı iddia edildi. AFAD ekipleri alarma geçti. Saatler süren çalışmalar yapıldı. Neyse ki iyi haber kısa süre sonra geldi. Toprak altında hiç kimsenin olmadığı açıklandı.
3: Yukarıda bir bahçe varmış, yani beyefendi bahçe yapıyor sanırım, toprağın ıslanmasından toprak kaydı.
4: Sahil yolunda toprak kayması yaşandı. Ekipler alarma geçti. İstanbul Büyükçekmece, Mimar Sinan sahilinde toprak zemin aniden çöktü.
5: Binalar ve sahil arasında bulunan toprak alanda kayma meydana geldi. Yürüyüş yolu tamamen kapanırken çevreden geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı.
4: Ekiplerin ve çevredekilerin en büyük korkusuysa toprak kaymasının kapsamı nedeniyle göçük altında birilerinin kalmış olma ihtimali oldu. Ekipler enkaz altında olabilecek insanlara ulaşmak için titiz bir çalışma başlattı. Yüreklere su serpen habersi İstanbul Valiliğinden geldi. Toprak altında kimsenin bulunmadığı açıklanırken olay nedeniyle trafiğe kapanan bir yolun da olmadığı vurgulandı.
2: Sayın seyirciler, akla gelmeyecek bir olay yaşandı. 5 yaşındaki Karan havuzda oyun oynarken komşu evden ateşlenen o silahtan çıkan kurşun

0: küçük çocuğa isabet etti. Ve küçük çocuk neredeyse tam bir ay boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ama bedendeki kurşun hala çıkarılamadı.
1: Karan, üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
2: Hayal etmezsin ki, düşünemezsin, başka bir yerden hiç beklemediğim bir kurşun gelsin, senin çocuğunun sırtına girsin ve akciğerini parçalasın.
3: Akıllarına gelmeyecek olan başlarına geldi. 5 yaşındaki Karan havuzda oynarken vuruldu.
2: Ben Karan'ın çığlıklarıyla ayaklandım. Silah sesi geldi, Karan'a ateş edildi dedi.
3: 7 Temmuz günüydü. Aydınlı Soya ailesi arkadaşlarının Beylikdüzü'ndeki evindeydi. İkiz çocukları Karan ve Han da onlarla birlikteydi. Çocuklar havuzda oynarken sokakta silah sesleri yankılandı. Çocukların çığlıkları da aynı anda duyuldu.
2: Ben Karan'ın çığlıklarıyla ayaklandım.
4: Bu olayı hiçbir anne baba yaşamak istemez.
5: 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy, ikizi Han ve arkadaşıyla beraber havuzda oynuyordu. O sırada yan villadan açılan ateş sonucunda çocuk seslerini kan buladı. Minik Karan'ın sırtına mermi isabet etti.
3: Çocuklarını kanlar içinde bulan anne baba hemen hastaneye koştu. Minik Karan hayata tutunmuştu ama sırtından giren kurşun akciğerine saplanmıştı. Ameliyatı riskliydi.
2: Çok canımız yanıyor. Belirsizlikte devam ediyoruz. Ameliyatın olup olmaması, ağır riskleri var.
3: Karan'ı ölümün eşiğine getiren kurşunu ateşleyen komşu ailenin 17 yaşındaki oğluydu.
2: Babasının silahıymış. Biz oyuncak silah bile çocuklarımıza almıyoruz. Oynayacak diye ben çocuğumdan olmuyordum.
4: O silah hep onun elindeymiş. Bunun oyun olduğunu zannediyorlar.
3: Karan'ı vuran zanlı tutuklandı. Babası ise serbest.
5: Minik Karan için o kabus bitmedi. 16 günlük tedavi sonrasında şimdi önünde çok riskli bir ameliyat var. Çünkü o kurşun hala vücudunda.
2: 28 gün oldu çıkalı.
4: O merminin oradan çıkarılması gerekiyor. Şimdi buna sebep olanlar çok ağır ceza almalılar.
6: Karan'ım, bakayım size.
0: İstanbul'da kalmaya devam eden Pendik'te ise bir iş adamı Ercan Ekşi silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti ki geçtiğimiz günlerde zaten ekranlara getirmiştik. Başlatılan soruşturmada ise tetikçiyle birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
7: Tam 3 saat pusuda bekledi, cinayeti böyle işledi. Olay 31 Temmuz'da İstanbul Pendik'te yaşandı. 46 yaşındaki iş insanı Ercan Ekşi, şantiyenin girişinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan incelemede olaydan yaklaşık 3 saat önce bölgeye gelen tetikçinin otobüs durağında beklediği, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada ise silahla ateş açtığı tespit edildi. Saldırganın olayda kullandığı silahını yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana attığı, ardından kendisini bekleyen araçla bahçeli evlere kaçtığı belirlendi. Öte yandan başka bir görüntüde de saldırganın kaldığı binaya girdiği anlar görülüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis hem şüpheliyi hem de ona yardım eden azmettiricileri yakaladı.
0: Pitbull cinsi köpekler, yapılan düzenlemeyle birlikte artık bu köpeklerin ağızlıkları olmadan sokağa çıkartılması, tasmaları olmadan sokağa çıkartılması yasak. Ancak bu yasağa uymayanlar var ve bunun bedeli çok ağır oluyor. Samsun'a gideceğiz. Samsun'da küçük bir kıza pitbull cinsi köpek saldırdı. Kızın yanında poodle cinsi köpek de vardı. O köpek ağır yaralandı. Kız da yine köpeğin saldırısında hedef olanlardan biriydi. O anların üstelik güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İşte o korku dolu anlar.
8: Pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğradılar. Samsun'un ilk adım ilçesinde bir çocuk, poodle cinsi köpeğini sitenin bahçesinde gezintiye çıkardı. O sırada başka bir kişinin tasmayla gezdirdiği ağızlıksız pitbull aniden poodle'a saldırdı. Pitbull, küçük köpeği ağır şekilde yaralarken köpeğini kurtarmak isteyen çocuğu da yere savurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

0: Ötekilerin müdahalesiyle saldırı son bulurken yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralanan köpek ise veteriner kliniğine götürüldü. Olayın ardından aile köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Pitbull saldırısıyla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bu haberle ilgili kurallar aslında çok basit. Böyle bir köpeğiniz varsa bu köpeği maskesiz, ağızlıksız dışarı çıkartmak yasak ve bu kurala herkesin de uyması gerekiyor. Uyulmamanın sonucuysa çok ağır oluyor. Şimdi bir görüntü ekranlara getireceğiz. İstanbul'da Başakşehir'de bir kişi otomobilini park etti ancak el frenini çekmeyi unuttu ve otomobil hızla geri geri kaymaya başladı.
2: Araba kayıyor.
0: El freni çekilmeyen araç geri kaymaya başladı. Olası faciayı yoldan geçen adam önledi.
3: Ay, inanmıyorum.
0: Görüntü İstanbul Başakşehir'de kayda geçti. Bir kişi aracının el frenini çekmeyi unuttu. Çok geçmeden otomobil geri kaymaya başladı. O sırada bölgeden geçen bir kişi koşup aracı durdurmaya çalıştı. Zor oldu ama başardı. Çok geçmeden otomobilin sahibi de geldi, el frenini çekti. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Araçlar zarar görmedi. O anlardan geriye bu görüntüler kaldı.
1: İstanbul'da kalmaya devam edelim. Sultan Gazi ilçesine gideceğiz. Sultan Gazi ilçesinde işte bu görüntü ortaya çıktı. Bir beton mikseri yola beton dökmeye başladı. Tabii o görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte hemen harekete geçildi. O sürücüye ceza uygulandı.
4: Mikser sürücüsü betonu yola döktü. Yaptığı cezasız kalmadı. İstanbul Sultan Gazi'de bir beton mikseri sürücüsü yaptığıyla pes dedirtti. Seyir halindeki beton mikseri caddede durarak yola beton döktü. Çevreye dağılan beton nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Sürücünün bunu neden yaptıysa henüz cevap bulmadı. Görüntüler üzerine trafik ekipleriyle zabıta ekipleri çalışma başlattı. Trafik kanunu ve kabahatler kanunu kapsamında sürücü hakkında işlem yapıldı. Beton mikseri ise trafikten men edilerek 7 Emin Otoparkı'na çekildi.
1: Şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık siber suçlar da hayatımızın tam merkezine yer almaya başladı. Ki siber suçlarla mücadele de devam ediyor. Son 5 gün içerisinde 15 ilde operasyon düzenlendi ve operasyonlarda 185 şüpheli gözaltına alındı.
5: Bizim hedefimiz bu sene bu suç örgütlerini eylem yapamaz, iş yapamaz hale getirmek. Bu konuda kesin kararlıyız.
4: Siber suçlara yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda son 5 günde 15 ilde dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonlarda gözaltına alınan 185 şüpheliden 93'ü tutuklandı. Şüphelilerden 55'i hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada siber suçlara karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Operasyonda emeği geçen kahraman polis teşkilatı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ise üstün başarılarından dolayı tebrik edildi.
1: Dünyadaki gelişmelere bir bakacağız. Bu karanlıklarla kaydedilen görüntülerin adresi Küba. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedefinde uzun zamandır Küba var. Ama İran Savaşı bir türlü bitmediği için Donald Trump yönünü Küba'ya çeviremiyor. Ama yaptırımların devam etmesi artık Küba ekonomisini tamamen çökme noktasına getirmiş durumda. Gerekli enerji kaynaklarının da kesilmesiyle birlikte Küba'da elektrik şebekesi bir kez daha çöktü. Ve Kübalılar karanlığa mahkum oldu.
0: Küba'da elektrik şebekesi çöktü. Ülke dördüncü kez karanlığa gömüldü.
6: Bu dayanılmaz bir durum. Ne diyebilirim ki? Daha fazla bir şey söyleyemem. Bu dayanılmaz bir durum.
0: Küba, ABD'nin enerji ablukası ile karşı karşıya. Venezuela'dan gelen petrol sevkiyatları büyük ölçüde durdu. Meksika'nın sevkiyatları da kesildi. Mart ayında Rusya'dan gelen yakıt tankerindeki petrol de tükendi. Ülke enerji krizine sürüklendi. Temmuz ayında ülke genelinde 3 büyük elektrik kesintisi yaşandı. Ağustos ayındaki kesintiyle birlikte 2026'nın 4. ülke çapındaki çöküşü meydana geldi. Elektrik kesintileriyle birlikte su pompaları ve soğutma sistemleri devre dışı kaldı. Gıdaların bozulma riski arttı. Haberleşme ve internet hizmetlerinde aksamalar yaşanmaya başladı. Hastane ve kritik tesisler ise jeneratörlerle çalışırken üretim durma noktasına geldi. Küba halkı ise çaresiz. 6 yıldır devam eden ekonomik krizle birlikte zaten yaşam şartları zorlaştı. Elektrik kesintileri de Kübalıların hayatlarını olumsuz yönde etkiledi.
7: Bu sabah erken saatlerde yemek hazırlamaya başladım da aklıma gelen ilk şey buzdolabındaki yiyeceklerin bozulmasını istemediğimdi.
1: Küba'da tablo bu şekilde. Peki dünyada başka neler konuşuldu? Sabah Ajansı'na hızlı bir haber turuyla devam edelim.
8: Vay şu! Vay!
9: Ukrayna saldırıların dozunu arttırdı. Plaja düşen drone tatilcileri şoka uğrattı. 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kuvvetli yağış Hindistan'ı da esir aldı. Heyelan az kalsın izleyen herkesi yutacaktı. Endonezya'da feribot yangınında saatler ilerledikçe endişe arttı. 250 yolculu feribotta 5 kişi öldü, 41 kişi kayıp. İran'la anlaşmak üzere izleyen Trump'ın medya mensuplarına üslubunda da büyük bir değişim yok. Paris'te artan gasp ve hırsızlık vakaları turistlere artık böyle videolar çektiriyor. Çantanıza, kolyenize sahip çıkmazsanız sonu iyi bitmeyebiliyor. Ümit Burnu Milli Parkı aç babunların turistlere saldırdığı bir korku koridoruna dönüştü. Yiyecek içecek ne bulurlarsa kapan babunlar çevredekilerin yardımına rağmen artık korkulan tarafta. Yorgunluğu boşuna değil. Zira Bartłomiej Kublowski Baltık Denizi'ni 56 saatte yüzerek İsveç'ten Polonya'ya geçen ilk kişi. Mango direksiyonu ayaklarından değil kalpten bağlı. Siz ne kadar hızlı çevirirseniz çevirin, tek yaptığı tutunup en sonunda da gerinmek.
1: Şimdi Yargıtay'dan gelen bir kararla, emsal niteliğinde bir kararla devam edelim. Bursa'da devam eden bir boşanma davası vardı. Uzun süredir de devam ediyordu. Ancak o ortaya çıkan detaylara baktığımızda ilginç başlıklar var. Çünkü bir kadın eve misafir kabul etmiyor. Eşine sürekli ağır hakaretlerde bulunuyor ve evdeki eşyaları devamlı değiştiriyordu. Ve sonunda Yargıtay kadını ağır kusurlu buldu ve kadının maddi manevi tazminat ödemesine karar verildi.
4: Eşine hakaret eden ve sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu. Bursa'da 43 yıllık evliliğin sona erdiği boşanma davasında son sözü Yargıtay söyledi. Karşılıklı açılan davada taraflar birbirlerine hakaret, kötü muamele ve evlilik birliğini sarsan davranışlarla suçladı. Dosyaya göre erkek eşin şans oyunları oynadığı ve borçlarını ödemediği tespit edildi. Aile mahkemesi kadının eşine hakaret ettiğini, onu evden kovduğunu, yatakları ayırdığını, eve misafir kabul etmediğini ve sürekli ev eşyası değiştirerek gereksiz harcamalara neden olduğunu belirtti. Tarafların boşanmalarına, kadın eşin maddi ve manevi tazminat talepleriyle yoksulluk nafakası talebinin reddine, erkek yararına 5000 lira maddi ve 5000 lira manevi tazminata karar verildi. Aile mahkemesinin kararı istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Karar yargı

0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden döndü. Yapılan yargılamada aile mahkemesi ilk kararında direndi. Yeniden istinafa taşınan davada bölge adliye mahkemesi de ilk kararında direndi. Kararın temiz edilmesiyle bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Sürekli eşya değiştiren kadın kusurlu bulundu. Eve misafir kabul etmemekte ağır kusur sayıldı. Kurul kadının boşanmaya neden olan olaylarda daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Kararla birlikte kadın eski eşine maddi ve manevi tazminat ödeyecek.
1: Şimdi Van'a gideceğiz. Van'daki bir aşiret düğününden bahsedeceğiz ki zaten aşiret düğünü denilince o görüntülerde akıllara geliyor. Düğünde milyonlarca liralık takı takıldı.
2: Kilolarca altın, bavullar dolusu para. Görüntüler Van'ın Çaldıran ilçesindeki aşiret düğününden. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde damada yaklaşık 20 milyon lira nakit para, geline ise kilolarca altın takıldı. Takı töreni sonrası paralar makinede sayıldı. Ardından bavullara dolduruldu. Davetliler ise saatlerce halay çekerek çiftin mutluluğuna ortak oldu. Şanlıurfa'daki sünnette ise takılar bu kez düğün sahibine değil, şehit ailelerinin çocukları için toplandı.
3: Asaletli ailesi.
2: Pijan aşireti mensubu Kayan ailesi tüm altın, takı ve nakdi hediyeleri bağışlamaya karar verdi. Toplanan takılar şehit aileleri, gaziler ve güvenlik korucularının üniversitede eğitim gören çocuklarına ulaştırılacak.
4: Bugünkü düğünümüzü asıl anlamlı kılan konu bizim için çok önemli ve çok hassas olan konumuz şehit ve gazi ailelerimize takılarımızın tamamını bağışlamak olacak. Bu bizim için, memleketimiz için, geleceğimiz olan çocuklarımız için çok çok önemli ve hassas bir konu olduğunu düşünüyorum.
1: Konya'nın Karatay ilçesindeki Mevlana Müzesi dünyanın dört bir yanından binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Müze, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından da oldukça önemli bir yere sahip.
5: Anlatılamaz bunu, yaşamak lazım ya, bu manevi bir şey yani, anlatamam. Şu anda yani yaşadığım duyguyu manevi olarak...
0: Mevlana Celaleddin Rumi'nin gel çağrısına kulak veren binlerce kişi Mevlana Müzesi'nde bir araya geliyor.
6: Buraya zaten 3 veya 4. gelişim ama her gelişte tüylerim diken diken oluyor. Yani çok güzel.
0: Konya'nın Karatay ilçesinde yer alan ve Mevleviliğin merkezi sayılan Mevlana Müzesi her yıl çok sayıda misafiri ağırlıyor.
7: Türkiye'de en çok ziyaret edilen noktalardan birisi olan Mevlana Türbesi yaz aylarında da ziyaretçilerle dolup taşıyor.
8: Çok farklı bir atmosfer. Herkese de tavsiye ediyorum. Muhteşem, anlatılmaz. Çok güzel bir duygu. Yani böyle beklemiyordum. Şu an kalbim yerine çıkacak. Çok farklı.
0: Müze, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından oldukça önemli bir yer tutuyor.
7: Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret eden ziyaretçiler bir yandan da Mesnevi kültürünü tanımış oluyorlar.
5: Gezmeye geldik sırf Hazreti Mevlana Hazretlerini ziyaret edip dua edip duasını almak için.
9: Her yıl gelmek lazım, hatta ayda bir.
10: Siz yaz saatine girdiğiniz fırsatı burada mı değerlendirdiniz?
9: Tabii ki de.
1: Çanakkale'ye gideceğiz. Lapseki ilçesinde şeftali dondurması yapılıyor. Hemen ekranlara getirelim.
11: Lapseki deyince akla ilk gelen ürünlerden biri de şüphesiz şeftali. Coğrafik tesiri içerisinde olan şeftaliden oldukça farklı ürünler de üretiliyor ve bu da Lapseki'de bölge ekonomisine katma değer sağlıyor. Onlardan biri de ilk kez şeftaliden dondurma üreten Türkiye'nin önüne gelen dondurma ustalarından Ahmet Teyitçi yanımızda. Lapseki şeftalisi müthiş bir değer.
12: Evet.
11: Ama bundan yapılan dondurma da ilk kez tarafımızdan yapıldı. Nasıldır bunun sırrı, nasıl hazırlanıyor?
12: Şimdi yani Çanakkale'de mesela biz dondurmacılar olarak çok şanslıyız. Niye şanslıyız? Yani meyvesi çok güzel. Müthiş meyveler var. Şuna bakar mısınız? Yani şimdi bir 15 gün sonra R6 dediğimiz şeftali çıkacak. Bunlardan daha farklı. Hepsinin aroması farklı.
11: Onlar sürahiye de sığmıyor.

0: ve dondurma olmak üzere şeftalinin yolculuğu başlıyor ve o nefis kokusuyla değil mi şu anda aroması?
1: Boşaltalım böyle bir kokular gelsin.
0: Burcu burcu kokusu da geliyor.

0: şu anda artık Lapseki'nin meşhur şeftalisine elde edilen dondurmanın final aşamasına geldi değil mi usta?
1: Evet. Yani burada.
0: Bir taraftan da dondurmaya şeftali parçacıkları.
1: Daha güzel olur.
0: Organik ve özünden bir katkı şu anda.
1: Ya yok işte yani gözünüzden de yaptık yani. Bundan daha iyi olma şansı yok.
0: Daha organik yok.
1: Yok.
0: Oldukça zorlu bir süreçten sonra organik Lapseki şeftalisine elde edilen dondurma artık evet, hazır. Hazır. Değil mi Ahmet Usta?
1: Şimdi böyle bir şey yapalım böyle.
0: %100 şeftali olması tamamı ağzımda, yani, damağımda şu anda.
1: Daha böyle bir de rahatsızlık var mı?
0: Kesinlikle yok. Bir de şeftali parçacığı olunca.
1: Allah şimdi daha böyle suyunu bırakacak, yarın dinlenecek bu. Daha da bu arama mesela yarın patlama iki katına çıkacak.
0: Lezzet patlaması.
1: Tabii tabii, aynen öyle.
0: Evet, gerçekten Lapseki'de özellikle bu bölgede için Lapseki şeftalisinden elde edilen özel bir dondurmayı evet. Türkiye'nin önde gelen dondurma ustalarından Ahmet Teyçi yaptı, hazırladı ve evet. Şu anda servise hazır. Kiraz deyince akla Çanakkale geliyor. Çanakkale'de de kiraz üretimi Lapseki ve Çardak bölgesinde yoğun bir şekilde yapılıyor. Erkenci kirazlarla başlayan kiraz hasatı Regina kirazlarıyla sonluyor ve şu anda da Çardak'ta Regina kirazları toplanıyor. Biz de hemen soralım. Kolay gelsin, bereketli olsun.
2: Sağ ol, hoş geldiniz.
0: Nasıl gidiyor?
2: Getirdiniz. Çok iyi ve çok güzel.
0: Peki bunlar hepsini tek tek elle mi ayıklıyoruz?
2: Evet, tek tek elle ayıklıyoruz. Bir boy, iki boy yapıyoruz. Birinci boyu iri, ikinci boyu küçük.
0: Bu Regina kirazları rengi biraz koyu, değil mi?
2: Rengi koyu ama kendi sert ve dayanıklı bir kiraz.
0: Ne kadar sürüyor bu hasat, Regina hasatı?
2: 20 gün sürüyor. Ama sadece Regina 20 gün sürüyor.
0: Sadece.
2: Evet, bu kiraz.
0: Bu biraz daha ağaçlar yüklü galiba.
2: Bu sene çok var kirazlarımızda. Ama hepsi bir hasatın 1,5-2 ay sürüyor. Bütün cinslerimizle birlikte.
0: Şimdi yine bir hasat zamanı. Bu sefer kiraz var tabii sırada.
3: Evet.
0: Bir aydan beri devam ediyor mu kiraz?
3: 31 Mayıs'ta başladık hasata. Bu son çeşit artık. İşte herhalde bir hafta sonu bitiririz. Geliyor yani.
0: Hangi çeşitte başladı kiraz hasatı?
3: Early Rory'den başladık. Early Rory. Evet. Çeşidiyle başladık. 31 Mayıs'ta aşağı yukarı her çeşit bir hafta 10 gün civarında sürüyor. Onun arkasından akabindeki cinsleri, Alara Dev dediğimiz çeşidi, Ziraat 900 dediğimiz çeşidi, Sumit, Kristalina, bundan önce de işte Sumit'i bitirmiştik. Şimdi bu Regina artık son çeşit oluyor şu anda.
0: Regina kirazları.
3: Regina'dan final yapıyoruz.
0: Mesela bu meyvelerin kalitesi nereden geliyor? Lapseki büyük bir üretim merkezi aynı zamanda. Bir meyve ambarı aynı zamanda.
3: Topraklarımız verimli topraklardır. Bakıyoruz tabii yani bakımında düzgün yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Budamasıyla beraber gübrelemesi, budaması, sulaması, ot mücadelesini zamanında ve iyi şekilde yapıyoruz. Yeteri kadar gübreleme yapıyoruz. Aşırıdan kaçınıyoruz tabii neticede.
0: İşte görüyorsunuz Salih Tekşi abimiz tam 50 yıldan fazladır bu bölgede Çardak'ta birçok meyveyi de üretiyor. Tabii ki Çanakkale'nin Lapseki ilçesi meyve ambarı adında bunun oluyor. Gerçekten kirazda, nektarinde, şeftalide, erikte, diğer çeşitlerde Türkiye'nin belki de en kaliteli, en nefasetli, en lezzetli ürünleri de bu bahçelerde yetişiyor. Biz de Anadolu Diyarı ekibi olarak şu anda Regina kirazlarının hasatının son günlerinde Çardak'ta olduk. Ve biz sadece meyveyle değil, diğer güzellikleriyle de Lapseki'yi gezmeye devam edeceğiz.

0: Birlikte Lapseki Türkiye'de, hatta dünyada adı kaliteyle eşdeğer anılan içeriden birisi. Özellikle de kirazından sonra şeftali ve nektarinde de oldukça önemli bir üretim merkezi, bölge ekonomisinde çok ciddi bir üretim ve ekonomik kaynakların arasında yer alıyor. Tabii ki bölgedeki üreticiler de her geçen yıl kaliteli ürünlerini daha kaliteli hale getirmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Yanımıza da yıllarını üretime vermiş ve bu işe mesaisini harcayan Ali Şahin var. Şeftali üretiminden biraz bahseder misin? Ne kadar bir alanda yapılıyor? Şeftaliler hangi çeşitler, kalite, rekolte nedir?
1: Şu an bizim içinde bulunduğumuz tarla yaklaşık 190 dönümlük bir tarla. Burada bir 14-15 çeşit şeftali ve nektarin bulunuyor. Haziran'ın 15'i gibi başlayan buradaki üretim Eylül'ün sonuna kadar devam ediyor. İşte her gün yaklaşık 60 civarında işçi bu ürünleri hasat ediyor. Sonra da burada hasat edilen ürünler tesisimize götürülüp orada da soğutuluyor ve paketlenip sevkiyata hazır hale getiriliyor.
0: Evet, şeftali yurt dışında da çok talep gördüğünü biliyoruz. Lapseki şeftalisi nerelere gönderiliyor?
1: Lapseki şeftalisi Rusya ağırlıklı olarak ihracat yapılıyor. Hala daha Rusya birinci sırada. Yine Ukrayna'ya da fena rakamlar gitmiyor. Onun yanında da Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız oluyor.
0: Şeftali hasatı sabahın erken saatlerinde başlıyor. Öğlen saatlerine kadar sıcakta devam ediyor. Ama şeftali hasat yapılırken eğlencesiz, neşesiz de olmaz. İşte bu bahçenin neşesi de Mustafa Yeşilyurt. Öyle mi?
2: Evet.
0: Peki sen burada insanları nasıl neşelendiriyorsun?
2: Türkü.
0: O zaman bize de bir türkü.
2: Tamam.
0: Bize de bir türkü söyle.
2: Tamam.

0: Kaç gün oldu Cemilem sen bu derde düşeli. Kaç gün oldu Cemilem sen bu derde düşeli. Kaydır kupa Cemilem, nasıl edeceğiz biz bu işe. Nikahını kıydıralım, üne gelsin hocayı memişe.
1: Bravo.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak başlıkları, sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Öncelikle geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var. Hemen ekranlara getireceğiz. İlk durak noktamız Kayseri olacak. Kayseri'de bir kavga çıktı ve çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk bıçakla suratından yaralandı. Hemen ekranlara getirelim. Koca Sinan ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki çocuk yüzüne aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Şüpheli şahıs bıçağı da bırakarak olay yerinden kaçtı. Kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden ekiplere mukavemet gösteren 4 şahısın ikisi gözaltına alınacaklarını anlayınca yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipler tarafından kısa süreli bir kovalamaca sonucu yakalanan şahıslar kısa süre sonra gözaltına alındı. Kayseri'den Sakarya'ya gideceğiz. İlginç bir görüntü. Sakarya'da seyir halindeki bir otomobil bir anlık dikkatsizlik sonucunda açılan çukura düştü. Görüntüler Sakarya'nın Karasu ilçesinde. Yol üzerinde yapılan çalışmayı fark etmeyen seyir halindeki otomobilin sürücüsü aracıyla açılan çukura düştü. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yaşanan kaza ise kameralara böyle yansıdı. Gazete manşetleri yeni saatte Hürriyet gazetesiyle başlayalım bu saat dilimimize. Hürriyet gazetesi manşetinde o hafta bu hafta terörsüz Türkiye süreci var. Terörsüz Türkiye sürecinin 2 yıla yaklaşan yolculuğunda en kritik haftaya girildi. Meclis bu yasama yılının finalini terör örgütü PKK'nın tasfiyesini sağlayacak çerçeve kanunla yapmaya hazırlanıyor. Teklif imzaya açıldı. Geniş uzlaşı hedefi var. AK Parti kurmayları, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol yöneticileriyle görüştü. Ortak imza amaçlanıyor. Bu kapsamda AK Parti ve MHP gruplarının imzasıyla sunulma olasılığı da bulunuyor. Diğer gözlerse diğer partide. Yunanistan'ın fiyasko planı. Atina'nın Türklerin yoğun bulunduğu Batı Trakya'da Yunan nüfusunu arttırmak amacıyla hazırladığı teşvik programı fiyasko ile sonuçlandı deniliyor. Mumcu ailesiyle buluşacak, 33 yıllık sır perdesi aralanacak mı? Mumcu suikastine ilişkin olarak ailenin talebiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek 24 Ocak 1993'te katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Sürece evet metni görelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gazetecilere çerçeve yasayla partisinin bakış açısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Elimizi taşın altına koymaya hazırız dedi. Ancak önce metni görmemiz gerekiyor dendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kameraların karşısına geçti. Terörsüz Türkiye sürecine destek vereceklerini vurguladı ama 4 maddeyi de sıraladı. Bir başka haber, fenomen furyası kamerayı patlattı. Fenomen olma furyası kamera, fotoğraf makinesi ve diğer çekim ekipmanlarının fiyatlarına yansıdı. Talep kameralara %75, vlog kameralarına ise %300 oranında arttı. Talebe bağlı olarak fiyatlar da yükseliyor. Kamera fiyatları son bir yılda %60 yükseldi. Vlog kameralarının fiyatı 3000 liradan başlarken 60 bin liraya kadar çıkıyor. Bu da son dönemin çılgınlıklarından biri. Gündemin sıcak başlığı şüphesiz ki akşam saatlerinde gerçekleşen o önemli telefon görüşmesi. Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Prens Selman'la telefonda görüştü. Gündemin ana başlığı özellikle İran süreci, Gazze'de yaşananlar ve iki ülke arasındaki ilişkilerdi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkelerinin liderleriyle ikili ilişkileri geliştirmek, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulabilmek için telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirterek, bölgede kalıcı barışın sağlanması, huzur ve istikrarın tesis edilmesi için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Görüşmede Gazze'deki gelişmeler de değerlendirildi. Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına harfiyen uymasının planın başarıya ulaşması açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini kaydetti.
0: Bir de Gazze gerçeği diyeceğiz. Gazze'de geçtiğimiz hafta ateşkesin ikinci aşamasına geçilme kararı alındı. Ama sözde bir ateşkes. Ekim ayından bu yana, özellikle parantez açalım çünkü 7 Ekim sonrasında İsrail'in başlatmış olduğu soykırımda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bini geçmiş durumda. Ama biz Ekim ayından bu yana, yani o ateşkesin başladığı süreçten itibaren neler yaşandı dediğimizde tam 1270 Filistinli katledildi İsrail tarafından bu yaklaşık 6 aylık 7 aylık süreç içerisinde. Bu süre içerisinde 1270 Filistinli'nin 273 çocuk, 134'ü kadın. 1804 saldırı gerçekleşti ve İsrail ateşkesi tam 4059 kez ihlal etti. Dünya ise tabii ki sesini çıkartmadı. Yalnızca pazar günü, yalnızca bir günde 18 masum Filistinli daha katledildi. 18 Filistinli sivil daha hedef alındı. İşte Gazze gerçeği diyoruz. Peki Gazze'de neler oluyor? Yanıtına bakalım.
1: Hamas kabul etti. Barış için göğsel Gazze'ye çevrildi. Ancak İsrail'den geri adımlar peş peşe geldi. İsrail'in soykırım yaptığı, hayalet şehri çevirdiği Gazze'nin geleceği hala belirsiz. ABD Başkanı Trump 15 maddelik bir plan hazırlamıştı. Direniş cephesi, şartları ve silahsızlanmayı kabul etti.
2: Gazze'nin silahsızlandırılmasını, düzgün şekilde yönetilmesini ve güzelce yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız.
1: Şartlar arasında İsrail'in çekilmesi de vardı. Ancak Tel Aviv yönetimi niyetini belli etti. Yine soykırımdan yana tavır aldı. Önce Katar ve Türkiye detayları ortaya çıktı. İsrail medyasına göre Tel Aviv 3. maddeye itiraz etti. Türkiye ve Katar'ın Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde yer almasına karşı çıktı. Daha sonra İsrail hükümeti resmi açıklama yaptı. Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yol haritasının kendi pozisyonlarını yansıtmadığını belirtti. Bahane yine Hamas oldu. Hamas'ın tamamen ve fiilen silah bırakmaması halinde saldırıların durdurulamayacağını açıkladı.

0: İsrail'in barış çabalarından duyduğu rahatsızlığı bununla sınırlı değildi. Bu kez işgalci bakanlar sahneye çıktı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Misyon Bakanı Orit Sitrak Netanyahu'ya mektup gönderdi. Güvenlik kabinesinin derhal toplanmasını talep etti. Uluslararası istikrar gücünün Gazze şeridine girişinin askıya alınmasını talep etti.
1: Belirsizlikler çağındayız ve belirsizlikler döneminde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları o belirsizliği daha da artırıyor. Donald Trump çünkü önceki gün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada İran'la görüşmelere başlanacak, teknik görüşmeler yapılacak dendi. İran açıklama yaptı, hayır böyle bir görüşme yok dedi. Akşam ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti. İran'la görüşüyoruz, bu İran için son şanstır dedi. İranlı liderler ikiyüzlü davranıyor dedi. Ama bir belirsizlik var. Görüşme var mı yok mu? Hürmüz açılacak mı açılmayacak mı? Çok fazla soru var. O soruların cevabı için ara bulucu ülkelerden birine, Pakistan'a gideceğiz. İslamabad'a. Her sabah olduğu gibi Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Belirsizlik diyoruz. Belirsizlik bitmiyor. Açıklamalar çelişkili. Peki bir görüşme var mı ya da olacak mı? Ne biliyoruz?
2: Günaydın Gökhan. Pakistan başkenti İslamabad tekrar Orta Doğu'daki barış çabaları için bir merkez olacak gibi görünüyor. Son zamanlarda İran Dışişleri Bakanı Pakistan'ın makamlarıyla 3 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bunların ikisi Pakistan Genelkurmay Başkanı'ydı ve dün akşam Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İsaklar'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Şimdi kendisi Pakistan'a davet edildi. Bizim aldığımız bilgilere göre İran'ın şu andaki tutumu şu şekilde. Hürmüz konusu artık İran ve Uman arasında gündemde yer alan bir konu. ABD eğer teknik görüşmelere tekrar geri dönmek istiyorsa birincisi yaptırımların kaldırılması, dondurmuş fonların İran'a iade edilmesi. Bunun dışında İran'a yönelik bu ablukanın kaldırılması, yani verimli bir ortamın ilk önce ortaya koyulması şartlarını öne koyuyor İran. Önümüzdeki günler içerisinde İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a gelmesi bekleniyor. Şu anda tarih belli değil ama Pakistan Dışişleri Bakanları yetkilileri bu yönde olumlu bir gelişmenin olması ihtimalin büyük olduğunu dile getirdiler.
1: Bekleyip göreceğiz. Gerçekten o görüşme trafiği nasıl olacak? Trump'ın dediği gibi olmaya olacak yoksa İran'ın dediği gibi mi olacak? Bekleyip göreceğiz. Fakur Rahman bize detayları aktarmaya devam edecek. Fakur çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dilerim. Şimdi bir yandan da geçtiğimiz haftaya dönmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye önemli bir ismi ağırlamıştı. Irak Başbakanı Türkiye'deydi. Anlaşmalar imzalanıyordu ve o anlaşmalar sırasında Kalkınma Yolu Anlaşması'na sıra geldiği zaman Irak Ulaştırma Bakanı anlaşmayı imzalamamıştı. En azından bir süreliğine bir problem yaşanmıştı. Çokça konuşmuştuk. Peki o anlarda neler yaşandı? Özellikle Irak'taki Ulaştırma Bakanı neden anlaşmayı imzalama konusunda bir tereddüt yaşadı ve sonrasında neler oldu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı A Haber'in sorularını yanıtladı. Özel röportajımızı ekranlara getirelim.
3: Şükran cezile.
4: Yanlış olmasın.
3: Vazir-i nakil.
4: Beş anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
5: Çıktık yukarı yemek bölümüne. Cumhurbaşkanımız çağırdı. Ne oldu Abdülkadir dedi. İmzalamadık biz bunu.
6: Irak'la imzalanan mutabakatın arka planını anlattı. Başkan Erdoğan'ın sürece dair yaklaşımına dikkat çekti.
5: Vaz mı geçildi, kriz mi çıktı? Vaz da geçilmemişti, kriz de çıkmamıştı. Ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun orayı profesyonelce bence yönetmiş oldu.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde Irak'la varılan mutabakata ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
5: Ama hadi getirin dedi. Çekin iki tane sandalye. Oturun bakayım imzalayın bunu dedi.
6: Bakan Uraloğlu, Başkan Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin basın toplantısında yaşananları anlattı.
5: Biz de tamam dedik ve o mütabakat zaptını da netleştirdik. Onu da imzalayacağız. Yani petrol karşılığı kalkınma yolunun Türk müteahhitler tarafından yapılması noktasında. Bunu da yazdık, netleştirdik. Son anda arkadaşlarımız orada düzeltilmesi gereken bir teknik durumu

0: fark ettiler karşılıklı olarak. Bazen hani virgülü cümlenin nereye koyduğunuz anlamını değiştirir ya. Dolayısıyla böyle bir yazım ve ufak bir teknik düzeltme yapılması gerektiği noktasında. Tabii biz bunu hani ya imzaları atsak da sonra düzeltseydi de konuştuk ama sonuçta yani uluslararası bir anlaşma, mütabakat. Dolayısıyla ya bunu biz düzeltelim de öyle imzalayalım.
1: Uraloğlu, belgelerde düzeltilmesi gereken teknik konu nedeniyle imzaların o esnada atılamadığını belirtti.
0: Teknik ekip üzerinde çalışırken Irak tarafıyla tam düzeltemediler ve bu sefer 3 imza atıldı. İşte artık oradaki imzacıları davet eden hem Iraklı hem de Türk protokol üyeleri durdu. Bu sefer Cumhurbaşkanımız işte fark ettiniz devreye girdi. Hakan peş değil mi dedi Dışişleri Bakanımıza. Dolayısıyla Hakan Bey onu anlatmaya çalıştı. Sonra Alparslan Bey'e döndü. O ara ben de bizim arkadaşlara ya ne oldu arkadaşlar tekrar hani yani düzeltemedik. Hani vazgeçtikten kasıt hani o an için söylüyorum.
1: Basın toplantısı sonrası taraflar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemekte bir araya geldi. İşte imzalar tam o yemek masasında atıldı.
0: Ama Irak Başbakanı, Irak Ulaştırma Bakanı bu noktada gerçekten çok nettiler. Yani bir ikilem yaşamadılar. Biz zaten en başından beri nettik. Dolayısıyla net bir irade vardı. O irade bu anlattığım detaydan sonra da yansıdı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak heyetinde anlaşmaya dair herhangi bir belirsizlik yoktu dedi.
0: Çıktık yukarı yemek bölümüne. Cumhurbaşkanımız çağırdı. Ne oldu Abdülkadir dedi. Ne imzalamadık biz bunu. Aynı zamanda Irak başbakanı da Irak Ulaştırma Bakanı'nı çağırdı. Efendim dedi ufak bir teknik detay oldu. Arkadaşlarımız onu düzeltiyor. Tamam hadi getirin dedi. Çekin iki tane sandalye. Oturun bakayım imzalayın bunu dedi. Neyse şeyleri getirdik. Evrakları getirdik. Bizim arkadaşlarımız da tamamlamışlardı sağ olsun. Orada zaten basına da o görüntüleri servis ettik. Orada imzalaştık. Dolayısıyla maksat hasıl oldu.
2: Şükran cezilen.
3: Yanlış olmasın.
2: Vazir-i nakil.
3: Beş anlaşma değil miydi?
4: Bir yandan da Türkiye'nin savunma sanayindeki adımlarına devam edeceğiz. Hepimizi gururlandıran projelere bir yenisi daha eklendi. Aselsan, elektro-optik sistemlerinde kullanılan en kritik bileşenlerden biri olan kızılötesi dedektörlerin milli imkanlarla geliştirdiğini duyurdu. Peki bu kızılötesi dedektörler ne işe yarayacak? Nasıl çalışıyor? İşte o görüntülerle devam edelim.

Aselsan'dan yapılan açıklamada mikro elektronik alandaki yetkinlik sayesinde Türkiye'nin kızılötesi dedektör geliştirebilen ve üretebilen sayılı ülkeler arasında yer aldığı belirtildi. Şu an ekranlara getirdiğimiz o görüntülerde elektro-optik sistemlerin kritik bileşenlerinin yerli teknolojiyle geliştirildiği vurgulanırken bu kabiliyetin savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltan önemli adımlardan biri olduğu da ifade edildi. Kızılötesi dedektörler, hedef tespiti, gözetleme, keşif ve termal görüntüleme sistemleri başta olmak üzere birçok savunma teknolojisinde kritik rol üstlendi. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen savunma sanayi ürünleri, savunma sanayinde atmış olduğumuz bu adımlar tabii ki Türkiye'nin savunması için çok önemli. Ama bunun karşılığında bir de ekonomiye yansıması da var. O da ihracat rakamları. Türkiye dünyanın pek çok ülkesi tarafından savunma sanayinde tercih edilen bir ülke haline gelmiş durumda. 2026 Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandığında da bunu görüyoruz. Savunma ve havacılık sanayi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,4'lük artışla 1.12 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %26'lık artışla 5 milyar doları geride bıraktı. Son 12 aylık yani toplamda 1 yıllık savunma sanayi ihracatımız da 10 milyar doların üzerine çıktı. 11.2 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı da gerçekleştirdik. Bunun tabii işte dediğimiz gibi sadece güvenlik açısından değil bir de ekonomik boyutu var. Bu da 11 milyar dolar.

0: Varlık bir ihracat kapısı anlamına geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adımlarıyla devam edelim. Türkiye dünyanın dört bir yanında hem güvenliği sağlıyor hem de gönülleri kazanmaya devam ediyor. Somali'den gelen görüntülerle devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri dün sosyal medya hesaplarından paylaştı o görüntüleri. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından sivil asker işbirliği faaliyetleri kapsamında Somali'de bulunan bir yetimhane ziyaret edildi ve çocuklar ve yetimhane çalışanlarıyla bir araya gelindi. İşte Somalili çocukların Türk bayraklarını ellerinde tuttukları o gözlerindeki mutluluğu ekranlara getirdiğimiz o anlar faaliyet kapsamında çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla ve yüzlerini güldürmek amacıyla askerlerimiz, Mehmetçiğimiz Somalili çocuklarla bir araya geldi. Onlarla top oynadılar. Onlarla da güzel bir gün geçirdiler. Bu karelerde o günden kalanlar. Ve terörsüz Türkiye süreci. Bugün iki önemli başlığı. Biri Yüksek Askeri Şura, bir diğeri de terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki o önemli viraj olan çerçeve yasa. Çerçeve yasa için imzalar toplanmaya başlandı ve bugün saat 17'ye kadar da o imzaların tamamlanması bekleniyor. Teklifin ise bu hafta bitmeden meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Peki teklifte neler var? Terörsüz Türkiye sürecinde bu kritik virajda neler yaşanacak? Hangi başlıkları konuşacağız? Ekranlara getirelim.
1: Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde bir kritik eşik daha aşıldı. Sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi AK Parti grubu tarafından imzaya açıldı.
1: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde geleceğe hazırlamaktır.
2: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasayla ilgili siyasi partileri bilgilendirecek. Teklif salı günü saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması için grup yönetim kurulu salonunda olacak. Yasama aşamasıyla Türkiye'de yeni bir sayfa açılacak.
1: Süreci istismar etmek isteyenler olacağını çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz.
2: Yasa teklifi af niteliği taşımıyor. Geçici olarak yürürlükte olacak. Meclisten geçse dahi silah bırakma süreci tamamen sonuçlanmadan yasa yürürlüğe girmeyecek.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bir yandan da tabii ki gözler muhalefete çevrilmiş durumda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün kameraların karşısına geçti ve sürece tam destek verdi. Tarihsel bir fırsat olarak telendirdi bu süreci.
3: Terörün bitmesi Türkiye için tarihsel bir fırsattır. Biz bu süreci cumhuriyetimizi, güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırma süreci diyoruz.
4: Kameralar karşısına geçti. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu.
3: Bu mesele sadece bir demokrasi ve hukuk meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye'nin güvenliği ve dış politikası için de hayati bir meseledir. Bu temel meseleyi çözmeden Türkiye'nin güçlü bir bölgesel aktör haline gelmesi çok zor. Bu noktada artık ilkesel bir çerçeve ortaya koyuyoruz. Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu süreç kapsamında hazırlanması beklenen çerçeve yasaya destek verdi.
3: Çağrımız çok açıktır. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Ülkemizin huzuru, bölgemizin huzuru, açıkladığım çerçeve içinde çözüm Türkiye'yi rahatlatacaktır.
0: Müzik Şimdi de hazır Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ekranlara getirmişken CHP'deki o bölünmeyi konuşmaya devam edelim. Malum geçtiğimiz hafta yeni partinin kurulmasıyla birlikte 91 milletvekili CHP'den istifa etmiş ve yeni partiye geçmişti. Ama belediyelerde durum ne? İşte buna bakacağız. CHP'li belediyeler ikiye bölündü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimler sonrasında 320 belediyesi bulunuyor. Şu ana kadar 157 belediye

0: Yeni partiye katıldı. Yani %50'lik bir ikiye ayrılma söz konusu. Ama büyükşehirlerde farklı bir durum var. Büyükşehirlerde Manisa ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları CHP'den istifa etti ve yeni partiye katıldı. Ama geriye kalan Büyükşehir Belediye Başkanları hala CHP'de görev yapmaya devam ediyor. Kim onlar? İstanbul'da, Ankara'da, Balıkesir'de, Adana'da ve Mersin'de. Herhangi bir CHP'den istifa söz konusu değil. Ancak bu isimlerin nasıl davranacağı merak konusu. Özellikle gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda. İzmir'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifa etmişti. Ancak yeni partiye de katılmadı. Cemil Tugay'ın bundan sonra siyasi hayatına nasıl devam edeceği de ayrı bir tartışma konusu. Zaten siyasi kulisler son günlerde bu noktada da hareketlenmiş durumda. Ancak belediyelerde de CHP adeta ikiye bölünmüş durumda. Bugün Sabah gazetesinde yer alan haberlerden de biri bu. Gecenin sıcak başlıklarından biriyle devam edelim. Yeni güne taşıdığımız malum geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda gazeteci Cem Küçük tutuklanmıştı. Hemen ardından aynı soruşturma kapsamında bir başka tanınmış isim de gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Hemen detaylara bakalım. Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor olacak. Kadir'le konuşacağız. Kadir günaydın. Kolaylıklar dilerim. Önemli bir gelişme. Detayları senden alalım.
1: Günaydın Gökhan Kurt. Bizler de iyi yayınlar dileyelim. Cem Küçük soruşturması kapsamında Tahir Sarıkaya'da dün akşam itibariyle İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Bulunduğumuz dakika itibariyle İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Fakat kendisi tıpkı Cem Küçük gibi İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade vermeyip direkt olarak bugün savcı huzurunda da bir ifade verebilir. Yani jandarmada ifade vermeyip savcılık huzurunda, savcılık makamında bir ifade vermesi de olanlar arasında. Öte yandan şimdi soruşturmanın detaylarına bakacak olursak aslında Cem Küçük'ün gözaltına alındıktan sonraki yapılan o kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde özellikle Tahir Sarıkaya'dan yaklaşık 27 farklı işlemde Cem Küçük'ün hesabına toplamda 537.800 liralık bir işlem yapıldığı söz konusu. Bu işlemler savcılık makamında Cem Küçük'e sorulduğunda, yani bu paranın sebebi nedir diye sorulduğunda Cem Küçük şu ifadeleri kullanmıştı. Aramızda bir alacak verecek meselesinden dolayı bir borç ilişkisi olduğunu ifade etmişti. Fakat yine savcılık makamının sormuş olduğu sorularda gizli tanığın vermiş olduğu ifadesi doğrultusunda aralarında tweet karşılığında bir para alışverişi olduğunu, yani örnek veriyorum, benim hakkımda herhangi bir tweet atması için Tahir Sarıkaya'nın Cem Küçük'e bir para verdiği iddiası vardı. Bu iddia sorulduğundaysa Cem Küçük buna alacak verecek meselesinden değil de aramızda ticari bir faaliyet olduğunu ifade etmişti. Vermiş olduğu savcılık ifadesinden. Öte yandan dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Tahir Sarıkaya için de şöyle bir parantez açmak gerekirse yapılan açıklamada dosyaya giren, soruşturma dosyasına giren bilgilerde yaklaşık kripto hesaplarından 27 milyonluk bir para transferi söz konusu. Fakat bu paranın kim ya da kimlere transfer edildiğine dair şu ana kadar elimize ulaşan bir bilgi yok. Öte yandan Tahir Sarıkaya ile cumartesi günü yine hakkındaki iddialardan dolayı kendisiyle bir telefon görüşmesi yapmıştım. Yapmış olduğum telefon görüşmesinde kendisi Cem Küçük'le arasında olan para trafiğinin sadece alacak verecek meselesi olduğunu ve özellikle o kamuoyuna yansıyan Murat Ongun'la ilişkisi olduğuna dair kendisine sorular sormuştum. Kendisi de şu ifadeleri kullanmıştı. Ben o dönemde halk ekmekte olan yolsuzluktan dolayı Murat Ongun'la görüştüm. Sadece bu meseleler hakkında kendisinden bilgi aldım. Benim Cem Küçük'ü Murat Ongun'la görüştürme gibi bir talebim veya bir planım yoktu dedi. Fakat yine kamuoyuna yansıyan bilgilerde şunun da altını çizelim. O dönemde o görüşmelerden sonra yine Cem Küçük halk ekmekle ilgili tweetler atmış. Tırnak içerisinde ise halk ekmeği övecek şekilde, o yolsuzluğu biraz da olsun kapatacak şekilde tweetler attığı, yine yazılar yazdığı da kamuoyuyla yansıyan bilgiler arasında diyelim. Bugün itibariyle Tahir Sarıkaya'nın İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin tamamlanıp sonrasında ise Adalet Sarayı'na sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Kadir Mercan'a teşekkür ederim. Bekleyip göreceğiz. Bakalım neler olacak. Süreç nereye doğru gidiyor. Şimdi bir başka başlıkla devam edelim. Türkiye'nin konuştuğu bir başka konu. Ahbap soruşturma. araştırması. Şimdi Ahbap'ta özellikle Haluk Levent'in geçmişine birazdan odaklanacağız. Ancak yine bununla ilgili bir başka haber Türkiye Gazetesi'ne yer alıyor. 145

0: 5 milyon beklerken 10 villası yalnızca 5 milyona gitti. Nedir detayları hemen bakalım. Ahbap kalpten çarptı. Haluk Levent 40'lar 50'de her biri 14,5 milyon liralık 10 villaya senet verip 4 milyona elden çıkarttı. Sadece 5 milyon lirasını kurtarabilen müteahhitse kalp krizi geçirdi. Lüleburgaz'da bir alışveriş merkezine 400 milyon liraya alıp parasını ödemeyen Haluk Levent, Trakya'nın başka iş adamlarını da mağdur etmiş. İddiaya göre Ahbap ekibi Pınarhisar'da Orhan İnan isimli bir müteahhitten tanesi 14,5 milyon liraya 10 villa aldı. 5 milyon ödeyip kalanı için en güvenilir derneği sözleriyle senet karşılığı tapuları sekreteri Yeliz Kaya'nın üzerine aktardı. Haluk Levent hakkında soruşturma başlatılınca villaları 4 milyon liraya alelacele elden çıkarttı. Senetlerle ortada kalan müteahhitse bu yaşananlar sonrasında kalp krizi geçirdi. Avrupa'dan 400 milyon avro fon gelecek diye sahte banka dekontları gösterdiği ortaya çıkan Ahbap'ın aynı yöntemle Çerkezköy'de bir başka iş adamının konutlarını da değerinin çok altında sattığı belirlendi. Bugün Türkiye Gazetesi sür manşetinde yer alan haber. Şimdi biz Haluk Levent'in biraz da geçmişine gitmemiz gerekiyor. Hafızaları tazeleme zamanı. Çünkü o özellikle deprem zamanı bazı ünlüler Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak Haluk Levent'i gösteriyordu ama arşivler yalan söylemiyor. Arşivler Haluk Levent'in 2000'li yılların başında, 2010'lu yıllarda özellikle dolandırıcılık iddialarını ve kumar bağımlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor ve o dönemde bu konular pek çok kez haberleştirilmişti. Ancak bazı çevreler kirli algılarla bu gerçeği her defasında perdeledi ve perdelemeye devam etti. Peki 2010 yılından 2026'ya kadar bu 16 yıllık süre içerisinde neler yaşandı? Ahbap ve Haluk Levent gerçeğine bakalım.
1: Haluk Levent'in öncülük ettiği yolsuzluk sarmalı aslında yıllar önce afişe olmuştu. Hem de defalarca. Bu manşetler tam 16 yıl önce atıldı. Sabah gazetesi perdeyi daha 2010 yılında aralamıştı.
2: 10 yıl öncesinden itibaren Haluk Levent'in önderlik ettiği bu sözde yardım kuruluşu için endişelerimizi, kaygılarımızı sütunlarımızda, manşetlerimizde, televizyonlarımızda dile getirdik.
1: İşte onlardan biri. Tarih 16 Nisan 2010. Sabah Haluk Levent'in gözaltına alındığı haberini bu başlıkta duyurdu. Levent hakkındaki suçlama ise borçlandığı tefeciyi kaçırtıp işkence yaptırdığı iddiasıydı.
3: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
1: Yaklaşık bir ay sonra 3 Temmuz 2010'da benzer bir iddiayla yine haber oldu Haluk Levent. Bu kez haberin başlığı cezaevine giden süreci anlatıyordu. Levent borcu nedeniyle başlatılan icra takibi kapsamında tutuklandı, hapse girdi. Üstelik o sırada bir dolandırıcılık suçlamasıyla da yargılanıyordu.
4: Ben sadece
3: inan buna eğleniyorum.
1: 5 Mayıs 2013'te Günaydın'a verdiği röportajda son derece dikkat çekici. Konserlerim dolup taşıyor, evet çok da fazla konser teklifi alıyorum ama doğruyu söylemek gerekirse konserlerden kazandığım parayla geçmişin borçlarını tam dengeleyemiyorum. Çünkü çok daha büyük ödemeler yapmam gerekiyor demişti. Birkaç yıl sonra da Ahbap Derneği kuruldu. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ 15 Şubat 2023'te kaleme aldığı yazısında "Sizleri bir kenara not ettik" başlığıyla Oğuzhan Uğur'u işaret etmişti. Uğur, asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden sonra Hatay'da Yarseli Barajı patladı yalanını paylaşmıştı.
2: Keselerini dolduracak menfaat sağlamak adına açıkçası herkesi sattılar, satışa getirdiler. Onlara yardım ve yataklık edenleri de afişe ettik biz burada.
1: Sabah gazetesi aynı yıl Ahbap Derneği'ne bir kez daha dikkat çekti. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur paralar nerede diye sordu. Ancak deprem bölgesi için toplanan paraların nereye harcandığı sorusuna belgesiyle cevap veren olmadı.
3: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
1: 31 Ocak 2026'da ise Günaydın gazetesi Haluk Levent'in satın aldığı bir şirketle ilgili mağdur olduğunu öne süren vatandaşların iddialarını sayfalarına taşıdı. Haberde Coin şirketine yatırım yapan bazı kişilerin sana güvendik dolandırıldık diyerek tepki gösterdiği, Haluk Levent'in ise zararların karşılanması için çalışacağını söylediği aktarıldı.
0: İstanbul'dayız. Bayrampaşa'da bir fırının önünde çıkan kavgada 56 yaşındaki esnaf Mehmet Pehlivan hayatını kaybetti. Dehşet anlarının görüntülerini getireceğiz ekranlara.

0: Dükkanının önünde çıkan kavgayı ayırmak istedi. Ateşlenen silahtan çıkan kurşun ona isabet etti. 56 yaşındaki esnaf hayatını kaybetti.
1: Güzel bir esnaftı yani, ekmeği falan yenirdi yani. Ben de simit alıyordum.
0: İstanbul Bayrampaşa'da fırının önünde oturan bir müşteri ve oğlu yoldan geçen 37 yaşındaki bir kadına ve kızına iddia o ki laf attı. Kısa süre sonra kadının eşi öfkeyle dükkanın önünde belirdi, baba ve oğluna saldırdı. Saldırgan belindeki silaha sarıldı ve rastgele ateş açtı. O kurşunlardan biri kavgayı ayırmaya çalışan fırıncı Mehmet Pehlivan'a isabet etti.
1: Kavga çıkarken de Mehmet abi burada ayırmaya çalışıyor. Mehmet abi denk geliyor koşun.
0: Yaralı esnaf kendini o acıyla dükkanının içine attı. Çok geçmeden de hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı.
2: Bir kayıp haberiyle devam edelim. Adresimiz Adana. Adana'da yaşayan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Rasih Özmen elektrik faturasını ödemek için evden çıktı. Ancak bir daha geri gelmedi.
3: Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamdan günlerdir bir iz yok. Adana'nın Seyhan ilçesinde kızıyla yaşayan Rasih Özmen 30 Temmuz günü fatura ödemek için evden çıktı. 77 yaşındaki Alzheimer hastası adam bir daha geri dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
4: Hava aşırı derece sıcak. Bu sıcakta yürümek de durmak da çok zor. Babam astım hastası, Alzheimer hastası. Bütün Adana halkından desteğini talep ediyorum.
3: Polis ve AFAD'ın başlattığı arama çalışmaları Özmen'in son olarak görüldüğü Kurttepe mahallesinde yoğunlaştı.
4: MOBESE kayıtlarına bakılıyor polislerle beraber. HTS ekranına araç tespit etmeye çalışıyorlar. Aracı alınıp alınmadığı konusunda emin değiliz.
3: Rasih Özmen'in fatura için gittiği merkezden ücret ödemeden ayrıldığı öğrenildi. Ekipler Seyhan Baraj Gölü kıyısında da aramalarını havadan ve karadan sürdürüyor.
2: Şimdi bir insanın vicdanı bunu yapmaya nasıl el verir sorusunu soracağız. Nurcihan Yıkılhan engelli annesi için pazara gitti. Armut olacaktı. Annesi yeme problemi yaşadığı için yumuşak meyvelerden seçiyordu ama pazarcı tarafından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Pazarcının tepkisiyle karşılaştı, kavga büyüdü. Ardından da pazarcı talihsiz kadına saldırdı.
5: Kan geliyor. Şuale bak.
6: Orada beş onu bir anda kafama vurdu. Kan revan içinde kaldım.
0: Önce sert sözlerle uyardı, ardından eline geçirdiği kalasla zavallı kadına saldırdı. Saldırgan pazarcı müşterisini az kalsın öldürüyordu. Tartışmanın fitilini ateşleyense tezgahtaki armutlar oldu.
5: Kan geliyor. Şuale bak.
0: İstanbul Beyoğlu'da bir semt pazarında yaşandı bu anlar. İddia o ki Nurcihan Yıkılhan engelli annesine bakıyordu. Yaşlı annesine armut almak için pazara geldi. Annesinin yiyebileceği şekilde yumuşak meyveleri seçmeye çalışıyordu. Tezgahta armut satan pazarcı müşteriye engel olmak istedi. Üslubu da hayli sertti.
6: Annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor. Bakıyordum orada. Adam dedi ne yapıyorsun?
0: Ve o dakikadan sonra tartışma büyüdü. Kadına öfke kusan pazarcı ona tahta kalasla saldırdı.
6: Annem dedim gözleri görmüyor. Dişleri yok ağzında dedim. Olmuş armutlardan alacağım dedim. Alamazsın dedi, lütfen dedi. Orada beş onu bir anda kafama vurdu.
5: Kan geliyor, şuale bak.
0: Kafasından aldığı darbeyle kan revan içinde kalan talihsiz kadının başına tam 10 dikiş atılırken şehir eşkıyası da tutuklandı.
2: Hep söylüyoruz, aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri. Bunların hepsi bir araya geldiğinde trafikte şaka olmaz ve ne yazık ki acı sonuçlarla karşı karşıya kalırız. Yurdun dört bir yanında yaşanan kazalara bakalım.
7: Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali kazalara davetiye çıkardı. İlk kaza haberi Gaziantep'ten geldi. TAK otoyolunda Nurdağ Kavşağı yakınlarında otomobil, cip ve iki tırın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada otomobilde bulunan 63 yaşındaki

0: yaşındaki Lütfiye Doğru Yol'la 3 yaşındaki Mert Asaf Doğru Yol olay yerinde hayatını kaybetti. 3 yaralıysa çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan TAK otoyolu ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Bu görüntülerde Nevşehir'den. Kaymaklı beldesinde 13 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alanya D400 karayolunda otomobille yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
1: Şimdi otomobil sahibi olan hemen hemen herkesin başına gelen olaylardan biri maddi hasarlı trafik kazaları. O kazayı yaptıktan sonra hemen tabii karşılıklı olarak tutanaklar tutuluyor, işlemler yapılıyor. Ancak sigorta şirketleri kazanın yaşandığı konumu da talep ediyorlar. Ancak bu bir tartışmayı da zaten beraberinde getiriyordu. Ancak son yapılan açıklamayla birlikte sigorta şirketlerinin böyle bir konum talep etme hakkının olmadığı da netleşti. Ama o tutanak tutulurken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Nerelere imzaların atılması gerekiyor? Çünkü yapılan bir hata büyük sonuçları da beraberine getirebilir. Hemen bakalım.

0: Burada önemli olan tutanak zaptının doğru şekilde tutulmuş olmasıdır.
1: Açıklama geldi, tartışma bitti. Trafik kazalarında konum paylaşmak zorunlu değil.
2: Bir kazaya karıştınız ve kazanın ardından kaza tespit tutanağı dolduruyorsunuz. Önemli olan nokta şu, bu tutanağın içerisindeki bütün bilgileri eksiksiz şekilde doldurmak. Doldurduğunuz takdirde sigortacı taraflara veya doğrudan kaza yaptığınız kişiye herhangi bir ekstra belge göndermenize gerek yok. Hele WhatsApp üzerinden bir konum göndermeye hiç gerek yok. WhatsApp'tan konum göndermek doğru mudur konuyla alakalı size soralım önce.
0: Şimdi bir mecburiyet veya mevzuatta böyle bir durum söz konusu değildir. Burada önemli olan tutanak zaptının doğru şekilde tutulmuş olmasıdır.
3: Bence göndermemek daha sağlıklı çünkü tutanakta her şeyi belirtiyoruz.
2: WhatsApp'tan kaza yaptığınız yerin konumunu karşı tarafın sigortacısına veya doğrudan karşı tarafa atar mıydınız?
4: Atmazdım.
2: Atmamanız doğru olan.
4: Aynen.
1: Peki tutanak zaptını tutarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
0: Öncelikle çok zaten ayrıntılı olarak belirtiliyor. Burada işte kazanın tarihi, saati, açık adres bilgileri var. Ve her iki tarafında yani A araç veya B araç karşılıklı kaza yapan iki aracın da bütün bilgilerini buraya yazmak suretiyle dolduruyorsunuz. Bilgileri yazılıyor. Özellikle ruhsatlarını almaları, ehliyetlerinin görüntüsünü alması ve tutanak zaptını doğru şekilde ıslak imzalı olarak doldurması daha önemlidir.
3: Kaza tutanağı gerektiğinde hepimizin kolay bir şekilde ulaşıp tutması gerekiyor.
5: İşi resmiyete döküyoruz. Bir de en ufak bir şey eksik olduğu zaman yani usul yerine gelmiyor. O yüzden her şeyi tam teşekkül yapmamız gerekiyor.
6: Trafiğe ilişkin bir başka başlıkla devam edelim. Özellikle büyük şehirler ama en fazla da İstanbul'da karşılaştığımız bir sorun korsan otoparkçılar. Önemli bir operasyon düzenlendi. Değnekçi olarak da bilinen bu korsan otoparkçılara müşteri kılığında giden sivil ekipler ücret ödemelerinde kameraya kaydetti. Ve 23 değnekçi hakkında işlem yapıldı.
7: Fiyat 300 lira kullanmadan... koyamam yani.
8: Sivil trafik ekipleri müşteri kılığına girdi. Denekçileri tek tek tespit etti.
9: Ne kadar para ödeyeceğiz?
10: Normal sabit fiyat 300 lira.
8: Fatih, Beyoğlu ve Eyüp Sultan ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde denekçilere yönelik çalışma başlatıldı.
11: Ne kadar?
12: 500 TL.
8: Yapılan çalışmalarda 23 kişinin korsan otoparkçılık yaptığı tespit edildi. Müşteri kılığına giren polisin park sırasında kameraları kayıttaydı.
13: 200.
8: Karşısındaki kişinin sivil polis olduğundan habersiz olan değnekçilerin otopark ücreti alması kayda alındı.
13: 300.
8: Gerçek kimliğini açıklayan sivil trafik ekipleri toplamda 23 değnekçiyi gözaltına aldı.
6: Türkiye bu sene yağışlar konusundan bereketli bir yılı geride bıraktı. Ancak özellikle Avrupa için durum çok farklı. Avrupa'da hem aşırı sıcaklar hem de kuraklık yüzünden son yılların en zor günleri yaşanıyor. Avrupa'daki nehirlerin neredeyse tamamı kurumuş durumda ki...

0: Avrupa'daki özellikle Balkan coğrafyası açısından da önemli bir yere sahip olan Tuna Nehri tarihin en düşük seviyesine geldi. Ve Macaristan 44 yıl sonra ilk kez tek nükleer santralini kapatmak zorunda kaldı. Ülke bir enerji krizine doğru sürükleniyor ama enerji krizi yaşayan tek Macaristan değil, kuraklık ve etkilerine bakalım.
1: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava ve kuraklık kıtada enerji krizini tetikledi. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna'nın su seviyesi son yılların en düşük düzeyine geriledi. Macaristan, ülkenin enerji ihtiyacının %40'ını karşılayan Pax nükleer santralini kapatma kararı aldı.
2: Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte Pax santralinde elektrik üretimi duracak. Tüm enerji şebekemiz büyük bir gerileme içinde olacak.
1: 44 yıl sonra ilk kez kapatılan nükleer santral nedeniyle Macaristan Başbakanı ülkedeki elektrik tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu. Su seviyesi normale dönene kadar nükleer reaktör kapalı kalacak. Tuna Nehri nükleer santralin soğutulması için gerekli olan suyu sağlıyor. Ancak nehrin kuruması sonucu geçtiğimiz günlerde iki reaktörden biri kapatılmıştı. Tuna'nın su seviyesinin gerilemesi nehir üzerindeki ulaşımı da vurdu. Bir yolcu gemisi karaya saplandı. Nehrin kurumasıyla 2. Dünya Savaşı sırasında batırılan Nazi Almanyası'na ait bir geminin enkazı da gün yüzüne çıktı.
0: Bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki orman yangınlarına ilişkin görüntüler ekranlara getirmiştik. O görüntülere yenisi eklendi. Siviller hız motorlarıyla tahliye edildi. O görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden kampçıların teknelerle hız motorlarıyla tahliye edildiği o anlar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri de son yılların en sıcak ve en zorlu günlerini yaşıyor. Tablo bu şekilde. Ama bir de Türkiye'ye bakmak gerekiyor. Şimdi Avrupa'da kuraklık var. Amerika Birleşik Devletleri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de artık iyiden iyi Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklar hızlı bir şekilde artmaya başladı. Hatta yağmur sıcakları da etkisi altına girmiş durumda. Hızlıca bir bakalım Marmara bölgesi. İstanbul'da bugün 32 dereceyi görüyoruz ama Perşembe gününe dikkat etmek gerekiyor. Perşembe günü 34-35 derecelere kadar çıkacak bir tablo olacak ki baktığımızda burada da zaten görüyoruz o sıcaklıklardaki yükselişi. Bugün Güney Marmara'nın biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Balıkesir ve Bursa sıcaklıklar 34 derece ancak bölgede etkili bir rüzgar var. Bu yüzden de daha da dikkat edilmesi gerekiyor. Edirne'de sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıkmış durumda. Nemin yüksek olacağını da hatırlatalım. İzmir ve Ege bölgesine bakalım. İzmir 37 derece. Aydın'da bugün 41 dereceyi görüyoruz. Muğla yine 37 derece. Hemen bakalım İzmir'in bir 5 günlük tahminine. İzmir'de bugün 37, yarın 36 derece olacak. Çok kayda değer bir değişim yok. Ancak tabii ki saat 12'den 13'ten sonra sokağa çıkılmaması konusunda uzmanlar da uyarıyor İzmir için. Akdeniz diyelim. Akdeniz bölgesine baktığımızda tablo Antalya'da 33 derece, Kahramanmaraş'ta 40 dereceyi gördük ama 33 derece ama bu tabii Antalya'da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 39-40 derecelere kadar çıkacağı bir tablo olacak. Bugün bir kez daha uzmanlardan gelen uyarıyı hatırlatalım. İç Anadolu bölgesi. İç Anadolu bölgesine baktığımızda bölgenin tamamı güneşli. Ankara bugün 34 derece olacak. Oldukça sıcak bir gün. Ancak önümüzdeki cuma gününe Ankara dikkat etmesi gerekiyor. Oradaki o sıcaklık artışı ise 35 dereceye ulaşacak. Bugün parçalı bulutlu bir gün Ankaralıları bekliyor. Karadeniz bölgesine bakalım. Karadeniz ki baktığımızda özellikle sıcaklıkların özellikle Doğu Karadeniz'de hala düşük olarak kalmaya devam ettiği bir bölgemiz. Batı Karadeniz'de kısa süreli yağışlar var. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da Zonguldak'ı görürüz. Bugün 27 derece. Cumartesi günü 28 derece çıkacak. Çok kayda değer bir değişim yok. Ama Trabzon'a bakalım. Trabzon, Rize ve Artvin yağışlı gözüküyor bugün. 28 derece aralıklarla etkili olan bir yağış var. Aslında 5 gün boyunca da biz bu yağışların etkili olacağını söyleyeyim. Sıcaklıklarda çok önemli bir değişim yok ama tek yağış alan bölgemiz şu an Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi tabii ki Türkiye'nin en sıcak bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda evet, sıcaklıklar neredeyse tamamında. 40 derecenin üzerine Gaziantep 40, Şanlıurfa 43, Batman 42, Diyarbakır 42 derece. Şanlıurfa'ya bakalım. Şanlıurfa bugün 43 43 derece. Yarın

42 dereceyi göreceğiz. Biraz 1-2 derecelik bir sıcaklık düşüşü olmakla birlikte çok kayda değer bir değişim yok Güneydoğu Anadolu bölgesine. Doğu Anadolu diyelim. Doğu Anadolu bölgesindeki tabloya baktığımızda biraz daha karışık bir tablo var. Kuzeyde Ardahan'da yağışlar 29 derece. Erzincan 36, Malatya 39'u görüyoruz. Tunceli 39 derece, Erzurum 33 derece. Bir Erzurum'a bakalım 5 günlük tahmine. Erzurum bugün 33 derece, yarın 31 derece olacak. Yurt genelinde sıcaklıkların artık iyiden iyi hissedildiği, 34-35 derecelerin İstanbul'da konuştuğumuz zorlu günler içerisindeyiz. Çok daha dikkatli olunması gerekiyor ama bu sıcak hava özellikle de orman yangını tehlikesini de beraberinde getiriyor. Ki geçtiğimiz hafta yurdun dört bir noktasına çıkan o orman yangınlarını ekranlara getirmiştik. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen bir paylaşımla devam edeceğiz. Şimdi o paylaşıma baktığımızda Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda yaşanan orman yangınlarıyla mücadelesine bakacağız. Ama aynı zamanda o yanan ormanların nasıl yeşillendirildiğini, ormanlaştırma çalışmalarının nasıl devam ettiğini de ekranlara getirelim. İşte bakanlıktan yapılan o paylaşım.

0: Geçtiğimiz yıllarda 2021 yılında Muğla'da yaşanan orman yangınlarında çok geniş bir orman alanımızı kaybetmiştik. Ancak el birliğiyle, yapılan çalışmalarla, kampanyalarla tam 5 yıl sonra Muğla yeniden o yeşil görüntüsüne kavuşmaya başladı. Doğa yeniden canlandı. Yanan ormanlar yerini yeniden yeşilliğe bıraktı. İşte o iki görüntü, arada 5 yıl var, 5 yıl sonrasında iki görüntü. Hani deniliyor ya, yanan ormanların ardından o bölgeler imara açılacak diye. İşte gerçek. 5 yıl içerisinde ayağa kalkan bir Muğla, Marmaris ve bölgeyi görüyoruz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Diğer yandan 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki asrım felaketinin ardından 11 ilimizde çok büyük hasar meydana gelmiş. 50 binden fazla canımızı yitirmiştik. Şehirlerin ayağa kaldırılması için Türkiye tüm imkanlarını seferber etti. 455 binden fazla konut hak sahiplerine teslim edildi ama devam inşaat çalışmaları devam ediyor. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gölbaşı'ndan yeni inşa edilen deprem konutlarını gösterdi. Video ile tanıttı. Adıyaman'dan gelen o görüntülere bakalım. Paylaşılan o görüntülerde modern mimarisi ve deprem yönetmeliğine uygun yapısal özellikleriyle konutların detayları yer alıyor. Görüntüler, konutların iç ve dış mekan düzenlemelerini, dayanıklı malzeme kullanımını ve çevreye duyarlı tasarım unsurlarını sergiliyor. Adıyaman'da depremden en fazla etkilenen bölgelerden biriydi ve Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden biri de Adıyaman'a kurulmuştu. Şimdi o depremlerde zarar gören illerden biriydi. Gaziantep, İslahiye'de başlatılan köy konutlarının yapım çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
2: Asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Depremzede aileler yeni ve güvende yuvalarına kavuşuyor.
3: Ya bu kadarını beklemiyorduk. Yani Allah razı olsun. Yani gerçekten bu dağın başına Antep'e, İslahiye, Kilis'e bu kadar uzaklık bir yerde bunun yapılması yani bir mucize. Devletimizin büyüklüğünü gösterdiler. Yani Allah razı olsun devletimize.
2: Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Gaziantep İslahiye'de kalıcı konutların çoğu tamamlandı. Kalanlar için çalışmalar gece gündüz sürüyor.
4: Depremin hemen ardından bir söz verilmişti depremzede vatandaşlara. Kimse evsiz yuvasız kalmayacak denilmişti. Öyle de oldu. Depremin hemen ardından başladı çalışmalar ve hızlı şekilde projeler birbiri ardına tamamlandı. Burası İslahiye'ye bağlı Yeniceli Mahallesi. Yeniceli Mahallesi'nde de 29 köy konutu yapıldı. Anahtar teslim töreniyle anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi.
5: Sayın Cumhurbaşkanımıza, belediyemize, kaymakamlığımıza, bütün devlet kuruluşlarına çok teşekkür ederim.

0: kitaplar halinde devam edeceğini belirtti.
1: Çok mutluyuz. Allah razı olsun herkese.
2: Yani
1: çok
2: bu kadar mutluyum. Hayal edebiliyor
1: musun? Yok edemiyordum yani. Çok güzel evler yapmışlar bizim için. Çok beğendik.
0: Çalışmalarda depremden etkilenen tüm hak sahiplerinin güvenli yuvalarına kavuşması hedefleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tüm hızıyla devam ediyor. Mesleklere baktığımızda doktorluk yine revaçta. Hürriyet gazetesi üniversite tercihinde en çok konuşulan bölümlerden biri tıp oldu. Mezunlarının %95,5 ile en yüksek istihdam oranına sahip olması, vakıf üniversitelerine yıllık ücretlerin 4 milyon liraya yaklaşması devlet üniversitelerindeki tıp fakültelerine ilgiyi arttırdı. Sıralamayı belirleyecek iki faktör: neden tıp denildiğine, iş garantisi, prestij, kamu istihdamı ve uzmanlık imkanı tıpı bir kez daha öne çıkarmış durumda. Şimdi kameralarımızı İzmir'e çevireceğiz. İzmir'in Bayındır ilçesinde birçok ürün yapılıyor. Onlardan biri de katmer. Ekibimiz ilçeye gitti ve katmerin yapılışını görüntüledi.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam. Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü

0: kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez Yolu'nun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
9: 8'i gösteriyor haber ekranlarında. Sabah ajansından sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesiyle başlayacağız yeni saate. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında belediye başkanının olduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Detaylara bakalım hemen. Telefon attığımızda Sefer Ayça olacak. Sefer, günaydın, kolaylıklar dilerim. Neler oluyor? Söz hemen sana bırakalım.
10: Günaydın Gökhan. Evet, sabahın ilk ışıklarında operasyonla andık şu anda. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülen rüşvet ve intikap soruşturması kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlker Çiçek'in de yer aldığı 21 kişi hakkında 21 kişi gözaltına alındı. Evet, operasyon dediğim gibi sabahın ilk ışıklarında yapıldı. Çiçek'in konutu ve belediyede arama çalışmaları şu anda devam ediyor. Evet, son dakika bilgisi olarak bu verelim. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlker Çiçek'in de yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı. Ve İlker Çiçek'in şu anda konutunda ve belediyede yetkililer, güvenlik güçleri aramalarını sürdürüyorlar. Tabii ki gelişmeler olacak. Biz de size aktarmaya devam edeceğiz Gökhan.
9: İçin teşekkür edelim. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı İlkay Çiçek de dahil olmak üzere toplamda 21 gözaltı gerçekleşmiş durumda. Operasyonun detaylarını da aktarmaya sürdüreceğiz. Diğer yandan bugün gözler başkentte. Başkent Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği, Başkan Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura'ya gözler çevrilmiş durumda. Peki o şurada hangi isimlerin terfi etmesi, hangi isimlerin görevine devam etmesi, hangi isimlerin ise emekliye ayrılması bekleniyor. Neler konuşuluyor? Ankara'daki o detaylara bakalım.
11: Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emeklilik ve görev sürelerinin uzatılması gibi konular görüşülecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Askeri Şura toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Yaş toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel ilk kez yer alacak. Terfi, atama ve emeklilik dosyaları görüşülecek. Albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları değerlendirilecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri de toplantının gündeminde olacak. Ayrıca kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi planlanan personel de toplantıda belirlenmiş olacak. 2025 yılı Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Bu süreçte gözler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na çevrilmiş durumda. Öyle ki daha önce Donanma Komutanlığı görevinde bulunmuş olan Ercüment Tatlıoğlu 2022'den bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor. 2024 ve 2025 yıllarında görev süresi uzatılan Tatlıoğlu'nun görev

0: süresinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Şayet emekliye sevk edilirse Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için mevcut donanma komutanı Oramiral Kadir Yıldız ismi ön plana çıkıyor. Hava kuvvetlerinde de benzer bir durum söz konusu. Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapan Ziya Cemal Kadıoğlu, 2023 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. 2023'te göreve gelen Kadıoğlu'nun görev süresi 2025 yılında uzatıldı. Kadıoğlu için de görev süresinin uzatılması gündemde. Şayet emeklilik kararı çıkarsa Hava Kuvvetleri Komutanlığı için ön plana çıkan isimse mevcut Muharip Hava Kuvveti Komutanı Rafet Dalkıran.
1: Bugün gözler Ankara'da demiştik. Ankara'da olmasının bir başka sebebi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantıları. Bugün iki grup toplantısı var. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin grup toplantılarına bakmak gerekiyor. Çünkü saatler 11.30'u gösterdiğinde Yeni Parti grubunda Genel Başkan Özgür Özel kameraların karşısına geçecek. Yaklaşık 2 saat sonra, 1 saat 45 dakika sonra ise bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı için meclise gelecek. Ama bu mutlak mutlan ve partinin bölünmesi sonrasında Kılıçdaroğlu'nun grup başkanlığı olarak ilk kez yapacağı grup toplantısı olması nedeniyle önemli. Tabii CHP grubuna kaç milletvekilinin katılacak? 45 milletvekili var ama tamamı katılacak mı? Yoksa Kılıçdaroğlu'na bu grup içerisinde bir tepki var mı? Bu sorulara gün boyunca yanıt aranacak. İşte meclisteki hareketli saatler.
2: Bu kadar kötüsünden karşılaşacağımı bilseydim ben bu siyasete miyasete girmezdim.
3: Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların. Ahlaklı, erdemli insanların partisiyiz biz.
4: Kılıçlar çok önceden çekilmişti. Gözlerse salı gününe Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki grup toplantısı geriliminin son perdesine çevrildi.
5: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
4: Özgür Özel'in kurduğu yeni parti ilk grup toplantısı için hazır. Özel'in ardından aynı kürsüde bu kez Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Mutlak butlan sonrası ilk grup toplantısını yapmış olacak.
6: Ben Kemal, geliyorum.
4: Mecliste son gerilimin adresi ise grup odaları. Özel, CHP Grup Başkanı sıfatıyla CHP'ye ait makam odasında ve koridorda çalışmalarını devam ettiriyordu. Ancak yeni partinin kurulmasıyla isimlikler söküldü. Yeni bir logo da eklenmedi. Ancak Özel ve ekibi yeni ana muhalefet biziz diyerek o odaları terk etmedi. CHP yönetimi bu duruma tepkili. Hatta grup katı, grup başkan vekili odaları, toplantı ve destek birimleri için meclise yazı gönderildi. Bu alanlar CHP'nin kurumsal devamlılığı kapsamında korunmalıdır dendi. Gözlerse bu konuda meclisin vereceği karara çevrildi.
7: Arkamızda düşman gibi bir deniz, önümüzde deniz gibi bir düşman var. Gemileri yaktım.
4: Kılıçdaroğlu yalnız odayı istemekle kalmadı. Truva atı temizliği için düğmeye de bastı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu Özel'in CHP'yi ele geçirmek için bıraktığı öne sürülen eski parti meclisi üyelerini kara listeye aldı. Boşta olan il başkanlıklarına son atamalar yapılacak, ilçe başkanlıklarındaki arınma süreci de tamamlanacak.
8: Önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
4: Yeni partinin kurulmasıyla CHP'de güncel milletvekili sayısı 45'e geriledi. Bu sayının yalnızca yarısının Kılıçdaroğlu'nu desteklediği, kalan 20'den fazla milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na karşı bildiri yayınlamaya hazırlandığı da kulisleri hareketlendirdi. Kendilerini üçüncü yolcular olarak adlandıran ekibin Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri konuşuluyor.
1: Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Başkan Erdoğan'a hedef alan sözlerine AK Parti'den ardı ardına tepkiler geldi sayın seyirciler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Özkök'ün sözlerini zihinsel ve ahlaki bir sefalet olarak telendirdi.
9: Gazeteci Ertuğrul Özkök, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İspanya'daki Franco diktatörlüğüyle bağdaştırdı. AK Parti'den art arda tepkiler geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, demokratik meşruiyeti karanlık benzetmelerle gölgeleyemezsiniz dedi.
0: Milletimizin hür iradesiyle defalarca göreve gelen bir lideri, demokrasinin askıya alındığı karanlık dönemlerin aktörleriyle aynı bağlamda anmaya kalkışmak, tarihi gerçekleri çarpıtmanın ötesinde aziz milletimizin tercihine yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Muhterem Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, yakışıksız ve hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum.
9: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ertuğrul Özkök'ün ifadelerini zihinsel ve ahlaki bir sefaletle sözleriyle eleştirdi.
0: Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden biri olan Cumhurbaşkanımız da insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir.
9: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da o sözleri art niyet olarak yorumladı.
0: Girdiği her seçimi kazanarak, her darbe girişimine karşı direnerek ülkeyi yöneten dünyaca saygın bir lideri, diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır. Sandığı, seçimleri ve halkın iradesini yok sayan bu yaklaşım ancak art niyetle izah edilebilir.
9: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise Başkan Erdoğan'la Franco kıyaslamasını tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı da büyük bir hazımsızlık olarak değerlendirdi.
0: Sandıkla ve de defalarca milletin yetkisini almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Franco ile kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı ise büyük bir hazımsızlıktır. Bu arada bürünmeye çalıştığınız fikir önderi profili ve aydın edaları da üzerinizde eğreti duruyor. Zorlamayın, olmuyor.
9: Özkök'e bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimizin hür iradesiyle sandıkta defalarca göreve getirdiği bir lider olmasına rağmen otoriter rejimlerle ya da diktatörlükle aynı zeminde değerlendirmeye çalışmak siyasi eleştiri sınırlarını aşan, demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürüdür.
9: Özkök'ün sözleri hakkında Cumhurbaşkanı hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.
1: Gelelim gazete manşetlerine. Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesi manşetinde ahbap ve çavuşları bu haberi iyi okuyun deniliyor. Devlet burada. İşte asrın felaketinin ardından ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiği yapılan konutlar bugün akşam takvimin de manşetinde. Depremzedenin hakkına göz diken ahbap vurgunu gündemi sarsarken devletin şefkatli eli yaraları sarmaya devam ediyor. 6 Şubat felaketlerinde eşini kaybeden Adıyamanlı Mustafa Altıparmak da yeni yerleştirildi. Köy evinde devletimiz sayesinde ayağa kalktım diyor. Depremzede yuvasına kavuştu. Terörsüz Türkiye için tarihi adım. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa teklifi için imza süreci başladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ön bilgilendirme için muhalefet turlarına çıktı. Genel af veya şahsı özel düzenleme kesin dillere dedilen pakette silah bırakanların dönüşü için 6 aylık bir süre tanınıyor. Dünyaya Türk imzası. Bahçeli Evler İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kanada'da düzenlenen yarışmalarda 4 farklı kategoride dünya derecesi elde etti. Bu da önemli ve herkesi gururlu, hepimizi gururlandıran bir başarı. Son bir haber, inanılmaz kurtuluş. Manisa'da 3 çocuk annesi Iraz Yavaş geçen yıl ağır bir trafik kazası geçirdi. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyninde ölümcül kanama tespit edildi. Operatör Doktor Ahmet Sancar Topal kafatası kemiğinin bir bölümünü çıkardı. Bu kemiği hastanın karnına yerleştirdi ve 8 ay sonra kemik yeniden kafatasına sabitlendi. Türk bilim dünyası açısından da çok önemli bir başarı olarak kayıtlara geçiyor bu yaşananlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Donald Trump bir kez daha dün kameraların karşısına geçti. Gündeminde İran Savaşı vardı. İran için net bir uyarıda bulundu. Bu artık İran için son şanstır dedi. İranlı liderlerin ikiyüzlü davrandığını da iddia etti. Görüşmeler sürüyor dedi. Peki o görüşmeler gerçekten var mı? Ya da görüşmelerden bir sonuç çıkıyor mu? Son durum ne? Trump'ın açıklamalarına bakalım.
10: Umarım İran'ın aklı başına gelir.
9: İran'ın müzakere için son şansı dedi. Hürmüz'den ücret alınmasına izin vermeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti.
10: Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
9: Trump Trump Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından konuştu. Gündeminde İran vardı. Tahran'dan gelen görüşmüyoruz iddialarını yalanladı. İran anlaşmak için yalvarıyor ifadelerini kullandı.
10: Görüşmeler şu anda devam ediyor. İranlılar uzun saatler süren müzakerelere rağmen bazen görüşme yaptıklarını inkar ediyorlar.
9: Trump İran'a yönelik saldırıyı durdurma kararına detaylarını anlattı. Beni aradılar, yalvardılar. Onlara bir şans daha vermek istedim dedi.
10: Dün İran'a saldırmayı planlıyorduk ve bu şimdiye kadarki en güçlü saldırı olacaktı. Sızıntılar planlanan saldırının boyutunu ortaya çıkardı ve İran'ı neler olacağından haberdar etti. İletişime geçtiler ve saldırı düzenlememem için yalvardılar. Adımlar atacaklarını söylediler. Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
9: Hürmüz Boğazı'nın geleceği hakkında da konuştu ABD Başkanı. Boğazı yarın açmak için görüşüyoruz diye konuştu.
10: Görüşmeler hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Çok karmaşık bir durum değil. Yarın Boğaz'ın tamamen açılmasından bahsediyoruz. Sonra da İran'ın nükleer kapasitesini konuşacağız.
9: İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını da ayrıca belirtti.
10: Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünün yeniden sağlanması gerekiyor ve İran'ın kimseye geçiş ücreti dayatmasına izin vermeyeceğim.
1: Şimdi İran'a gidelim. İran'ın başkenti Tahran'dan, İnkılap Meydanı'ndan gelen bir görüntüye bakacağız. Malum İnkılap Meydanı ki biz de zaten bu noktadan sık sık canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı İran'ın mesajlarının verildiği pankartların asıldığı bir meydan. Bu kez asılan pankartta ise imamımızı öldüren kişiyi neden öldürmeyelim denilerek Donald Trump bir kez daha tehdit edildi. İşte Tahran sokaklarındaki son durum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine yanıt İran'ın başkenti Tahran sokaklarından geliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Trump'ın açıklamasının ardından Washington'da herhangi bir müzakere yürütülmediğini söylemişti. Başkentte ise İnkılap Meydanı'nda ise dev bir afiş asıldı. O afişte Farsça imamımızı öldüren kişiyi neden öldürmeyelim? İmamımızın katilini öldürmezsek bu bizim için bir utançtır ifadesine yer verildi ve aynı zamanda yıkılmış bir özgürlük anıtı görseli de kullanıldı. ...72.000'den fazla masum sivil dünyanın gözleri içerisinde, gözleri önünde 3 yılda katledildi. Tarihin en büyük soykırımlarından birine imza attı İsrail. Üstelik İsrail bunlara rağmen, bu yaşananlara rağmen soykırımların devam edeceği mesajını da vermeye devam ediyor. İsrailli bir avukatın açıklamalarına bakacağız. Yehuda Shimon, Filistinlilerin arazilerinin gasp edilmesini istedi ve tüm Filistinlileri öldürmekle tehdit etti. İşte artık şaşırtmayan, sınır tanımayan o açıklamalara bir yenisi daha eklendi İsrail tarafından.
11: Tel ve Sarra'daki tüm insanları öldürmemiz gerekiyor, Jit ve Farat'a dahil.
0: Nefret dili sınır tanımadı. Soykırımcı zihniyet katliam çağrılarına bir yenisini ekledi.
11: Şimdi bir İsrailli'yi öldürdükten sonra Tel ve Sarra'daki tüm insanları öldürmemiz gerekiyor, Jit ve Farat'a dahil.
0: İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik baskıları günden güne artıyor. Fanatik Yahudilerin ırkçı avukatı Yehuda Shimon, İngiliz haber ajansı BBC'ye konuştu. Soykırım çağrılarını yineledi. Uluslararası hukuku tanımadıklarını söyledi.
11: Bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinliye bedel. Tevrat toprağın bize ait olduğunu onaylayan şeydir, tamam mı? Tanrı bizi seçti. Bu yüzden kıskanıyorsunuz.
0: Shimon nefret söylemleriyle yasa dışı yerleşimci şiddetinin arkasındaki kirli zihniyeti bir kez daha ortaya koydu.
1: Orta Doğu hareketli ve tarihi günlerden geçiyor. Bu kapsamda önemli bir ziyaret de gerçekleşti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani Suriye'ye gitti. Başkent Şam'da Suriye lideri Ahmet Şara ile bir araya geldi. Kameralara yansıyan o ziyarete bakalım. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani resmi bir ziyarette bulunmak üzere Şam'a gitti. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile bir araya gelen Barzani, ana gündem başlığı Suriye ve Irak arasındaki ilişkilerdi. Devlet Başkanlığı Sarayı'nda resmi bir törenle karşılandı Barzani ve beraberindeki heyet. Daha sonra Halk Sarayı'na geçti. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve tabii ki ortak konular ele alındı. Suriye'deki entegrasyon süreci de masadaydı. Ve Suriye Devlet Başkanı Şara'dan gelen açıklamaları da bakalım. El Cezire televizyonuna konuştu Suriye lideri. Esad rejiminin ortadan kalkması yalnızca Suriye için değil, tüm Orta Doğu için çok önemliydi dedi.
12: Bu rejimin düşeceğinden emindim. Görevimiz bunu başarmak için mümkün olan her yolu denemekti.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire'ye konuştu. 8 Aralık 2024 tarihinde ülkenin kaderini değiştiren o günle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Esad'ın düşme sürecini anlatan Şara, harekat sırasında hiçbir dış destek almadıklarını söyledi. Suriye'nin bölgenin kilit ülkesi olduğunu belirtti.
12: Bu rejimin düşeceğinden emindim. Görevimiz bunu başarmak için mümkün olan her yolu denemekti. Tüm tecrübelerden faydalandım ve rejimi Şam'ın içinden devirmek için çalışmaları organize etmeye başladım. Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Devrik rejimle mücadelede askeri boyuta odaklanırken, aynı zamanda yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını da yürüttük.
0: Şara, kişisel yaşamı, düşüncelerinin şekillenmesi ve siyasi mücadelesine ilişkinde samimi açıklamalar yaptı. Arap halklarının meselelerini ele alan Arap milliyetçi söyleminden etkilendiğini, bu söylemle İslami söylem arasında ortak noktalar bulunduğunu belirtti. Şara, siyasi ve dini görüşlerinin bireysel şahsiyetlerden veya ideolojilerden ziyade gençliğinde bölgeyi saran çatışmalar ve insani krizlerden şekillendiğini ifade etti. Uzun süre Jolani ismiyle bilinen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eleştirenlerin kendisine bu isimle hitap etmesi hakkında da konuştu.
12: Her şeyden önce köklerim Golan Tepelerine dayanıyor. Bu yüzden bu isim mirasımı yansıtıyor. Bu benim tarihimin bir parçası. Ayrıca kişisel yolculuğumun da bir parçası. Ben Cumhurbaşkanı olarak doğmadım. Yolum 23 yıldan fazla süren amansız çalışma ve mücadeleyle inşa edildi. Taşıdığım tarih ağır fedakarlıklarla, kanla, birçok şehitle, sayısız insanın çığlıkları ve acılarıyla dolu. Bu tarihten utanmıyorum. Aksine gurur duyuyorum.
1: Türk dünyasındaki gelişmelere de bir bakalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk dünyası turizm başkenti Ankara Teknik Destek Sözleşmeleri imza törenine katıldı. Hazar'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan yeni bir oluşuma dikkat çeken Zorlu, bunun merkezinde büyük Türk dünyası ailemiz var dedi.
13: Bugün Hazar'dan Kafkaslara, oradan esasında Basra Körfezi'ne kadar uzanan çok geniş bir hat ve çizgide ulaştırma, enerji ve lojistik anlamında yeniden bir oluşum meydana geliyor.
0: Hazar'dan Basra Körfezi'ne uzanan yeni bir oluşuma dikkat çekti ve ekledi.
13: Bunun merkezinde şüphesiz büyük Türk dünyası ailemiz var.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Türk dünyası turizm başkenti Ankara Teknik Destek Sözleşmeleri imza törenine katıldı. Zorlu, TPAO'nun BP'nin Kerkük merkezli şirketinin %15 hissesini satın almasına değindi.
13: Ve şimdi inşallah petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek. Ve ben bu sistemi asla bahsettiğim Türk dünyasının o geniş ulaştırma lojistik hattından ayrı görmüyorum. Ve inşallah bunun inşasıyla birlikte Hazar'a doğru uzanan hatta buradaki kardeş coğrafyamızdaki ülkeler de bu hattan faydalanacaklar.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkiye Yüzyılının Türk Dünyası Yüzyılıyla taçlanacağını vurguladı.
13: İnşallah Türkiye Yüzyılı Türk Dünyası Yüzyılıyla taçlanacak, şekillenecek ve en başta elbette bu projeleri ortaya koyan sivil toplum kuruluşları ve gençlerimizin emekleriyle çok farklı bir noktaya gelecek.

0: Şimdi hayatımız çok hızlı bir şekilde dijitale dönüyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her alanda bu dijitalleşmeyi görüyoruz. Belge toplama döneminde birçok noktada tarihe karışmış durumda. Onlardan biri de pasaport başvuruları, ama yeşil pasaport ya da gri pasaport alacakları ilgilendiren önemli bir gelişme İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Yeni sistemle birlikte artık kamu kurumlarının hazırladığı pasaport talep formları elektronik imza ile doğrudan Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne, yani MERNİS'e aktarılacak. Böylece belge doğrulama işlemleri anlık olarak yapılacak, süreç çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecek ve daha güvenli şekilde sonuçlandırılacak. Yani belge evrak toplama dönemi sona eriyor. Başvuruların tamamı artık internet üzerinden gerçekleşebilecek. Yakın zamanda yeşil ya da gri pasaport alacakları da ilgilendiren bir gelişme, hayatı kolaylaştıran bir adım da. Ekonomiye dair de söyleyeceklerimiz var.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Dün gözler Temmuz ayı enflasyon rakamlarına çevriliydi. Saatler onu gösterdiğinde enflasyon rakamları açıklandı. Aylık olarak enflasyon %1,78 oranında arttı. Bu enflasyon rakamı, tabi yıllıkta ise %31,31 seviyesine gerileyen bir enflasyon var. Şimdi memurların ve emeklilerin tabii ki 2027 yılına ilişkin maaş zam beklentilerini de şekillendirmeye başladı bu enflasyon rakamı. Çünkü o maaş zammının da ilk verisi olarak kayıtlara geçti.
2: Enflasyonla mücadelede küresel atmosfer itibariyle rüzgara karşı yürüyor olsak da irademizde en küçük bir gerileme yoktur.
3: Küresel olumsuzluklara rağmen hedef enflasyonda tek hane. Tüm adımlar o hedef için atılıyor. Mücadele sürerken Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Temmuz ayında enflasyon %1,78 olarak gerçekleşti.
4: İran savaşının tetiklediği küresel krizin enerji fiyatlarında sebep olduğu şok dalgaların sakinleşmesiyle birlikte enflasyon tarafında da inşallah umut ettiğimiz oranları yakalamayı temenni ediyoruz.
3: Bu rakamla SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranını belirleyecek 2026'nın ikinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerinin ilki belli oldu. Ortaya çıkan artışın 23.552 liraya yükseltilen taban aylığa yansıtılması da gündemde. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği'nin tahminleri dikkate alındığında 3 farklı senaryo ön plana çıkıyor.
4: Emeklimizi, çalışanımızı, memurumuzu da gözetecek, onların da beklentilerini dikkate alacak ve alım gücünün artması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.
3: 23.552 lira olan taban aylık tahminler dikkate alındığında %7 artış durumunda, 25.201, %9,7 artışla 25.841, %10,67 artış halinde ise 26.065 liraya çıkacak. 25 bin lira maaş alan SSK ve Bağkur emeklisi %7 artışta 26.750, %9,7 artışta 27.430, %10,67 artış halinde ise 27.668 lira maaş alacak. 30 bin lira maaşsa %7 artış olursa 32.100 lira, %9,7 artış olursa 32.916 lira ve %10,67 artış olursa da 33.201 liraya yükselecek. 40 bin lira maaşsa tahminlerin gerçekleşmesine göre 42.800, 43.888 ya da 44.268 lira olacak. Anket tahminlerine göre memur ve memur emeklileri Ocak ayında %2,54 enflasyon farkı alabilecek. Bu da toplu sözleşme kararı ile 2027'nin ilk 6 ayında alınacak %5 zam oranının %7,67'ye çıkması demek. %7,67 artış olması durumunda ise en düşük memur emeklisi maaşı 31.527 liradan 33.945 liraya yükselecek.
0: Bir de hızlıca bir piyasalara bakalım. Haftanın ikinci gününe başlarken tablo ne? Dün nasıl rakamlarla tamamladı? Borsa İstanbul'da dün düşüş vardı. %0,35'lik bir geri çekilmeli. 13.410 puana geriledi Borsa İstanbul. Dolar TL'ye bakalım.

0: İşlemlerde son durum nedir? Hemen dolar verilerini de ekranlara getirelim. Tabii ki uluslararası piyasalarda doların güçlendiği bir tabloyla konuşuyoruz son bir süredir. İran savaşının etkisi ve altındaki zayıflama ile birlikte onu da ekranlara getiriyoruz. Borsada 13.410 dolar TL'ye birazdan bakacağız. Euro'daki tabloyu da konuşmaya devam edeceğiz. Piyasa verilerinde ise gözler tabii altın ve petrole çevrilmiş durumda. Evet, dolara baktığımızda hafif bir yükseliş var. 47 lira 55 kuruş. Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de tablo nedir dediğimizde 55 liraya doğru hareketlenmiş durumda ama bir süredir 54 lira civarında, 54-70 civarında işlemleri devam ediyor Eurotel'de. Altın fiyatları en fazla veri hareketliliğinin olduğu nokta tabii ki altın. Altında tablo nedir dediğimizde ons altın %0.19'luk bir yükselişle hafif bir yükseliş, yatay diyebiliriz. 4062 dolardayız. İç piyasaya bakalım. Gram altında 6205. Düne göre çok önemli bir kayda değer bir değişim yok. Gümüş fiyatlarında 60 doların altındaydık. Şu an için baktığımızda 58 dolar 92 sent %1,27'lik bir düşüş yükseliş var ama dediğimiz gibi dün bir düşüş yaşanmış, onun toparlaması olarak da görülebilir. Ve petrol fiyatları işte asıl hareketliliğin yaşandığı nokta burada karşımıza çıkıyor. Yeni güne %1,60'lık bir yükselişle 85 dolar 11 sentten başlıyoruz. Aslında dün gün içerisinde hızlı düşüşleri görmüştük ancak belirsizliğin hüküm sürmesi petrolü yeniden yükseltmeye başlamış durumda.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalarla devam edelim. Akın Gürlek, HSK'nın 2026 yılında 525 hakim ve savcı hakkında karar aldığını, 333 yargı mensubuna disiplin cezası verildiğini açıkladı.
2: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz.
3: Yargıda denetim ve disiplin mekanizmaları etkin bir şekilde işliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nin hakim ve savcılara yönelik yürüttüğü denetim ve disiplin süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçlular ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, yargı teşkilatı mensupları bakımından da hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmediğini ifade etti. Gürlek, adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir dedi. Hakim ve Cumhuriyet savcılarının büyük ekseriyetinin görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Gürlek, bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını belirtti. Buna göre HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı. Bakan Gürlek, bu kişilerden 333'ü hakkında disiplin cezası uygulandığını aktararak, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır dedi.
0: Kocaeli'den gelen şiddet görüntülerini ekranlara getirelim. Kocaeli'de özel halk otobüs şoförü direksiyon başındayken saldırıya uğradı. Üstelik o anlar saniye saniye kameralara da kaydedildi.
4: Durağa yanaşan otobüse bindi, şoförü hedef aldı.
5: Görmüşlüğüm de yok onu. Bir muhabbetim de yok bir şey. Tanımıyorum. Geldi direkt, ben şimdi bakınıyorum, ben şaşırdım. Yani ben şoka girdim o anda.
4: Olay Kocaeli'nin Başiskene ilçesinde yaşandı. Mustafa Yılmaz yönetimindeki özel halk otobüsü Seymen Mahallesi'nde yolcu indirmek için durdu. Bu sırada durakta bekleyen bir kişi araca binip şoföre saldırdı.
5: Seni öldüreceğim. Sullandı benim üzerim. Ben adamın elinde icabında kesici alet de olabilirdi. Beni orada direksiyonda orada bir şişleyebilirdi, öldürebilirdi yani.
4: Saldırgana yolcular müdahale etti.
5: Bir arkadaş vardı, yanında oturuyor, yan koltuğunda oturuyordu. O çocuk müdahale etti. Direkt emniyet müdürlüğüne geldim.
4: Darp raporu alan şoför şikayetçi oldu.
0: Şimdi şüpheli bir ölüm, bir kaza ya da bir cinayet mi sorusuna yanıt arayacağımız bir olayla devam edeceğiz. Adresimiz Bursa. Bursa'da bir kadın eşiyle tartışmaya başladı akşam saatlerinde ve iddialara göre eşinden kaçıp balkona çıktı. Bir süre sonra ise balkondan komşunun balkonuna geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybetti ve yere düştü. 7 aylık hamile kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi ise gözaltında.
1: 7 aylık hamile kadın eşinin şiddetinden kaçmak için balkona çıktı. Yan dairenin balkonuna geçmek isterken de düştü, hayatını kaybetti. Kayınvalidesinin feryadı yürekleri dağladı.
6: O benim gurbet kuşudum Allah'ım. Sudan gibi yerlerden geldim Allah'ım.
1: 35 yaşındaki Ekrem Hasan, eşiyle Sudan'da tanışmış, ikili 2023 yılında evlenerek Bursa'ya yerleşmişti. 3 yaşında bir kızları olan çift arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. İddiaya göre o tartışmada 7 aylık hamile kadın eşinden kaçıp balkona sığındı. Yan dairenin balkonuna geçmek isterken de dengesini kaybedip 3. kattan zemine çakıldı.
2: Senin evin önünde bir kalabalık var. Çocuk mu düşmüş, ne düşmüş bilmiyorum dedi, git dedi, yardım et dedi.
1: 7 aylık hamile olan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi ise gözaltına alındı. Öfkeli mahalleli o anlarda gözaltına alınan adamın kardeşine saldırdı.
2: Yardıma koştum, yardım için gittim. Beni bam güm dövdü. Ben aynen ölümden döndüm.
0: Şimdi bir mahkeme kararıyla devam edeceğiz. Kontrolsüz serbest manşetini attık. Batuhan Karabulut'u hayattan kopartan o olayı detaylandıracağız. O olayda bir sürücü zincirleme bir kazaya neden oldu. Sürücü ehliyetsizdi ve üstelik alkollüydü. Ardından da kaçmaya çalışırken Batuhan Karabulut'a çarptı ve onu hayattan koparttı. O sürücü gözaltına alındı, tutuklandı. Tam kusurluydu. Ancak yargılanmaya başladığında herkesi şaşırtan bir karar çıktı mahkemeden. Çünkü mahkeme o sürücünün tahliyesine karar verdi.
7: O varmış gibi yaşıyorum burada. Bu oda bizim için bir Batuhan.
8: Odası buram buram kardeşim kokuyor. Biz de o kadar büyük boşluk bıraktılar, o kadar büyük bir yere bıraktılar ki.
7: Benim çocuğumun katili 4,5 ayda nasıl serbest bırakılır?
1: Önce 3 aracın zincirleme kaza yapmasına sebep oldu, sonra kaçmaya çalıştı. O esnada motokurye Batuhan Karabulut'a da çarptı. Aracın altında sürüklenen genç hayatını kaybetti. Ve o sürücü ilk duruşmada serbest kaldı.
8: Aklım hayalim almıyor benim. Nasıl şu an serbest? Benim şu an tanıklarım dinlenmedi. Çıktı, belki bir şey yapacak, belki delil karartacak. Zaten şu an delillerin çoğu korunmamış bile, dosyaya eklenmemiş.
7: 4,5 aydır ben onun avlusunu bile yıkamadım. Her şey olduğu gibi duruyor. Ay ben ne yapayım, ben çıldıracağım. Ben bilmiyorum, ben çıldıracağım artık.
9: Bu katil, bu trafik teröristi, bu cani. Şu anda alkol alıp da kimdir hangi annenin canını yakacak?
1: 19 Mart'ta Eyüp Sultan'da meydana geldi kaza. Zincirleme sorumsuzluğun bedelini genç bir motokurye ödedi.
10: Hem ehliyetsiz, hem alkollü, hem de süratliydi. Genç adamı hayattan kopardı. Bilirkişi raporunda tam kusurlu bulunmasına rağmen, üstelik tanıklar dinlenmeden ilk duruşmada tahliye edildi. Dahası Batuhan'ın kaskı yoktu dedi. Ancak o kask aracın altından sıkışmış bir vaziyette bulundu ve o kask kişisel eşya olarak aileye teslim edildi.
8: Kardeşimin de işte kaskı olmadığı için suçlamış verdiği ifadede ondan sonra serbest bırakılmış. Burada hastane raporunda benim eşyalarını teslim aldığım kağıdında burada kask yazıyor. Kask yazıyor burada en altta.
7: Neymiş efendim, benim evladımın kaskı yokmuş. Nasıl benim evladımın kaskı yok? Benim oğlum markete giderken bile kask takıyordu. İki kulağında benim çocuğumun tüp takılı. Sese gelemiyor zaten.
1: Bilirkişi raporunda Batuhan Karabulut için kusurlu ibaresi hiç yer almadı. Ancak aynı rapordaki kask detayı sürücüye tahliye yolunu açtı. Oysa iddiaya göre kask aracın altında sıkışmış halde bulunmuştu. Ama bu bilgi dava dosyasına girmedi.
11: Şahitlerin de kaskın olduğunu, hatta bana şöyle bir cümle kurmuşlardı. Kask o kadar sağlam ki bu kadar sürüklenmeye bu kask nasıl sağlam çıkabilir arabanın altından?
7: Bu insan çıkamaz oradan. Bu insana almaları gerekiyor. Bu insana da gereken cezanın verilmesi gerekiyor. Ben adalet bekliyorum.
0: Manisa'ya gidelim. Manisa'da ise motosikletli bir saldırgan takip ettiği başka bir motosikletteki baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.
12: Motosikleti takip edip baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle ilerleyen Çetin Kıtalı ve 17 yaşındaki oğlu Ayaz'ı başka bir motosikleti uzun süre takip etti. Şüpheli fırsatını bulduğu an baba ve oğluna ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğluna ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Farklı hastanelerde tedavi alınan yaralılar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının düzenlendiği sokakta detaylı inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
0: Özellikle büyük şehirlerde ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan problemleri aktarmaya devam ediyoruz. Özellikle dedik ya, büyük şehirlerde kiracı olmak çok zor. Bir yandan kiraların yüksekliği zaten önemli bir problemken, diğer yandan da ev bulabilmek bir sorun. Evi bulsanız bu kez artık ev sahibinin istemiş olduğu kefil ya da eski ev sahibinize ilişkin bilgiler gibi detaylar, maaş bordrosu gibi detaylar, bunlar zaten rutin hale geldi. Ama artık o araştırma öyle bir noktaya ulaştı ki ev sahipleri şimdilerde kiracıların sosyal medya hesaplarını da incelemeye başlıyor.
13: Ya ben Instagram kullanmıyorsam, ya durumum benim ortadaysa.
1: Maaş bordrosu, Findex raporu, kefil derken listeye şimdi sosyal medyada girdi. Daire kiralamak vize almaktan daha zor hale geldi. Çünkü ev sahipleri kiracı seçerken sosyal medya hesaplarını da incelemeye başladı.
14: Kiralık ev taleplerinin yoğun olduğu bölgelerde ev sahipleri kiracı seçerken oldukça seçici davranıyor. Daha önce kiracıdan maaş bordrosu isteyen ev sahibi örnekleri vardı. Ancak bu kez ev sahipleri kiracılarının sosyal medya hesaplarını inceliyor.
15: Nerelere gitmiş, hangi yerlerde yemek yemiş, hangi tatillere gitmiş, gelir durumunu belirlemek için ve yaşantısını gözlemlemek için Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını da kiracıların mercek altına aldı.
16: Ben de ev sahibiyim. Hani kiracıya biraz düşünmek gerekiyor.
14: Bakar mısın Instagram hesabına kiracı?
16: Yok. Bakmadım da bakmadım.
14: Hangi mekanlara gidiyor diye?
16: Ya ona bakabilirim.
14: Bak sen de bakarsın.
16: Tamam. Yani ona bakabilirim.
17: Ben buradan Antalya'dan geldim buraya. Benim sosyal medya hesabıma bakıp, aa diyecekken işte bu adamda para var, İstanbul'da gezmeye gitmiş.
14: Ev sahipleri kiracıların sosyal medya hesabına bakarken evcil hayvan sahibi olup olmadıkları, çalışma düzenleri, hatta kalabalık organizasyonda bulunup bulunmadıklarını da inceliyor.
1: Kiracıların sadece ne iş yaptığı değil, aynı iş yerinde ne kadar süredir çalıştıkları da sorgulanıyor.
15: Artık yediği yemeğe kadar mülk sahipleri kiracıların biliyor.
14: Bence mantıklı yani bakmak, ben olsam bakardım.
13: Ben neyi kime ne ispat edeceğim ya? Böyle bir durum var mı?
0: Şimdi ev sahipleriyle kiracılar arasındaki problemleri konuştuk. Bir de komşular arasında, apartman hayatının olağan koşulları arasında yaşanan sorunlar var. Ama bu kez ekranlara getireceğimiz haber çok da olağan bir koşul değil. Karakaş ailesinin başı üst kat komşularıyla dertte. Sebep ise iddia o ki yukarı kattan aşağı kata su sızması. Böyle bir durumda ne yapılır? Usta çağrılır, tamir edilir ve sorun biter. Ancak üst kat komşusu eve ustanın, tamircinin girmesine izin vermiyor. Hal böyle olunca alt kata su akmaya devam ediyor.
18: Bu şekilde biz burada yaşamaya çalışıyoruz.
19: Ailesi banyoya giriyormuş, kullanamazmış. Fakat o kullanamayacak diye biz burada evi kullanamaz hale geldik.
1: Üst kattan akan su alt kattaki ailenin hayatını kabusa çevirdi. Tavan çöktü, eşyalar küf tuttu.
19: Rutubetten dolayı hastalandık ve biz de burada yaşayamayacak hale geldik.
1: Büyükçekmece'de 4 katlı apartmanın en üst katındaki daireden kaynaklandığı iddia edilen su sızıntısı alt katta yaşayan Karakaş ailesinin hayatını alt üst etti. Aylardır devam eden sorun nedeniyle odaların tavanları ve duvarlar su aldı, evi rutubet ve küf kapladı.
19: Banyodaki kaplamanın üzerinden yavaş yavaş sızdı. Oradan başladı su sızıntısı. Ardından evin her tarafını kapladı zaten.
1: Karakaş ailesi sorunu çözmek için usta çağırdı. Ancak iddiaya göre üst katta oturan komşu, tespit ve tadilat için eve girilmesine izin vermedi.

0: evdeki mobilyalar, beyaz eşyalar, kişisel eşyalar tek tek kullanılamaz hale geldi.
1: Bu tespit için gelen insanlar gelince bunları dışarı çıkarttı. Bunun sebebi de evindeki tadilata izin vermiyormuş. Burada işte ailesi banyoya giriyormuş, kullanamazmış.
0: Şimdi Karakaş ailesi hem evlerini hem de sağlıklarını kaybetmemek için bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.
2: Bir de dünyada neler oluyor diyeceğiz. Dünyada neler oluyor dediğimizde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha göreve başladığının ilk günlerinde tüm dünyaya gümrük tarifeleri getirmişti. Ancak bu kez o gümrük tarifeleri kendi eyaletlerinde mahkemelik oldu.
3: Hali hazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak %10'luk küresel bir tarife daha uygulamaya konulacak.
4: Trump yönetiminin yeni gümrük vergileri yargıya taşındı. 25 eyalet ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Eyaletler 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere getirilen tarifelerin iptal edilmesini istedi. Davada Trump yönetiminin 1974 tarihli ticaret yasasına göre yetkisini aştığı öne sürüldü. Eyalet başsavcıları tarifelerin yasal dayanağının olmadığını ve idari usul yasasının ihlal edildiğini savundu. Yeni tarifelerin küçük işletmeleri zor durumda bırakacağı ve Amerikan tüketicisine ek maliyet getireceği savunuluyor. Trump yönetimi ise tarifelerin ABD sanayisini korumak ve haksız ticaret uygulamalarına karşı mücadele etmek için uygulandığını belirtiyor.
2: Bugünün en çok konuşulacak görüntüsü tüm dünyada ve sosyal medyada. Havacılık dünyası bu skandalı daha önce hiç yaşamamıştı. Malezya Hava Yolları pilotu valizinde 70 binden fazla uyuşturucu hap ve bir başka zehirli maddeyle ele geçirildi. Pilotun uçuş esnasında da uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edildi.
4: Uyuşturucu etkisinde uçak kullandığı faciaya davetiye çıkardı. Yere indiğinde ise 70 bin uyuşturucu hapla yakalandı.
5: Kuala Lumpur'dan Endonezya'ya yaptığı uçuş henüz yeni tamamlayıp iniş yapmıştı. Uçağı kullandığı sırada uyuşturucu etkisi altındaydı.
4: Malezya Hava Yolları'nda görevli pilot Kuala Lumpur-Jakarta seferini gerçekleştirmişti. Pilotun valizi havalimanında X-ray taramasına takıldı. Gümrük ekipleri pilota ait valizde 14 paket içinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında 70.114 uyuşturucu hap, el bagajındaysa 4 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu kaçakçısı pilotun testi de pozitif çıktı. Pilotun ani testlere karşı yanında temiz idrar taşıdığı da açıklandı.
5: Kuala Lumpur'dan Endonezya'ya yaptığı uçuş henüz yeni tamamlayıp iniş yapmıştı. Uçağı kullandığı sırada uyuşturucu etkisi altındaydı.
4: Pilotun bir kişinin talimatıyla uyuşturucuyu Jakarta'ya götürdüğü de iddia edildi. Kuryelik karşılığında da 50 bin Malezya ringgiti yani 580 bin Türk lirası alacağı öne sürüldü. Polis bu olayın pilotun 3. uyuşturucu taşıma vakası olduğunu da açıkladı. Pilotun lisansı askıya alınırken güvenlik güçleri uyuşturucu ağını ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
2: Dünya ilişkin bir başka görüntü Puerto Rico'dan gelecek. Bir yarış sırasında araca yakıt ikmali yapılırken bir anda otomobil alev aldı. O görüntülere bakalım. Ekranlara getirdiğimiz görüntüler Puerto Rico. Bir otomobil yarışları sırasında araca yakıt ikmali yapıldığı sırada bir anlık hata ile birlikte araç hızla alev aldı. Ekipler aracı söndürdü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yok. Ancak yarış anına damgasını vuran görüntülerden biri oldu.
6: Puerto Rico informe este momento, el momento tan crítico, el momento tan peligroso, sobre todo.
2: Kameralarımızı şimdi İzmir'e çevireceğiz. İzmir'de fasulye hasadı yapılıyor. Şimdi o noktaya gidelim. Haber Ekim'den Sefer Ayça bizi bekliyor olacak. Sefer'le konuşacağız. Sefer günaydın. Kolaylıklar dilerim. Sözü İstanbul'dan sana bırakalım.
7: Teşekkürler Gökhan. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Merevendeyiz. Bir fasulye tarlasındayız şu anda. Çok da güzel gözüküyorlar ve hasatı devam ediyor. Ekim sonuna kadar da devam edecek. Hasat şu anda görmüş olduğunuz gibi bu bölgedeki en güzel fasulyeler diyebiliriz. Çukurköy'deyiz ve şu anda hasat yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi tek tek koparılıyor, özenle koparılıyor dallarından.
8: Evet.
7: Kolay gelsin.
8: Sağ olun, teşekkürler.
7: İyi hasatlar dileyelim.
8: Sağ olun, teşekkürler.
7: Nasıl gidiyor bu sene?
8: İyi, çok şükür. Hı-hı. Yani eskiden azından biraz hava koşulları geç geldiği için.
7: Devam edin.
8: Geç geldiği için biraz daha düşük. Evet. Yağışlar bu sene yani çok oldu. Geç dikim yapıldı.
7: Evet.
8: O yüzden biraz geç kaldı dikim.
7: Ama rekolte yine iyi.
8: Rekolte
7: diyorsun.
8: İyi yani.
7: Şu anda tek tek toplanıyor buradan.
8: Evet.
7: Bu menemenin fasulyesinin lezzeti nereden geliyor onu da sormak isterim.
8: Yani biz menemenin Çukurköy'ündeyiz.
7: Evet.
8: Rakım olarak menemene göre daha güzel. Daha yüksek mesafedeyiz. Aşağı nazar mesela havası yani
7: temiz hava.
8: Temiz hava.
7: Yüksekte temiz hava.
8: Temiz
7: serin.
8: Hava. Serin, temiz hava. Bir de içtiğimiz suyla sulanıyor. Suyunda içiyoruz. Suladığımız suyla suyun içiyor. Biz içme suyu getirmiyoruz mesela.
7: Mesela bu direkt, siz bize kılçıksız dediniz. Bu kılçıksız mı?
8: Özellikle, aynen.
7: Evet.
8: Kılçıksız. Yani bu kılçıksızdır. Bir de yerli tohumdur.
7: Yerli tohum. Evet, buradan gösterin. Halil'den rica edeceğim. Şimdi siz bize gösterin yerli tohum ve normal olarak nasıl yapıyorsunuz bunu?
8: Evet.
7: Şu anda.
8: Şu tazesi olarak satıyoruz biz bunu.
7: Evet.
8: Bu tazesi, bu da tohumluk ayırıyoruz. Her sene bunu tohumluk olarak ayırırız.
7: Evet.
8: Kendimizi üretiriz tohumunu, kendimiz tekrar dikeriz yerli tohumumuz.
7: Çok teşekkür ederiz, kolay gelsin.
8: Evet, sağ olun.
7: Evet, dediğimiz gibi şu anda fasulye tarlasındaydık. Menemen'de menemenin özel güzel fasulyeleri hasatı devam edecek. Ekim sonuna kadar sürecek hasat. Özelliği ise dediğimizin içme suyuyla burada sulanıyor. Aynı zamanda çok yüksekte olduğu için oldukça lezzetli bir fasulye. Diyelim, sözü tekrardan menemenden size bırakalım Gökhan.
2: Sefer Ayçe, notları için teşekkür edelim. Şimdi saygı anlayışına bakacağız. Saygı anlayışımız yıllar içerisinde nasıl bir değişime uğradı ya da uğradı mı? Bu sorunun yanıtı için mikrofonu sokağa uzattık.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi yönetiminden dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar geldi. Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimleriyle temel mal enflasyonunun gerilediğini belirten Yılmaz, hizmet enflasyonundaki aylık artışta ise ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetlerinin etkili olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz.

0: Erçekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Bir reklam.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
2: A Haber Radyo.
0: Reklam. Garanti BBVA.

0: yatırımcılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Günaydın. Ajans bugün hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 9 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle önümüzdeki 4 saat boyunca sizlerle olacağız. Her sabah olduğu gibi bu sabah da Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Sabahlar.
4: Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin?
3: Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Haberlerini merak ediyorum.
3: Haberlerimiz var. Son dakika bilgileri de var. Hepsini aktaracağız izleyicilerimize. Özellikle bir operasyon bilgisi paylaşalım hemen. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı değerli izleyenler. Operasyon ayrıntılarını öğreneceğiz. A Haber muhabiri Sefer Ayçe telefon hattımızda. Hemen sözü kendisine bırakarak başlayalım.
5: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Evet, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Bu sabah saatlerinde, sabahın ilk ışıklarında soruşturma, suç örgütü kurma ve örgüt üyeliği, rüşvet, irtikap, resmi belgelerde sahtecilik görevi, kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma iddialarını kapsıyor. En zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin de şu anda yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü operasyon şu anda İzmir'de devam ediyor. Evet, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çok yönlü de devam ediyor. Bunu da belirtelim. Tekrar etmek istersek son dakika bilgisi olarak da vermiştik zaten. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. 13 kişi şu anda gözaltında ve 3 şüpheli de yakalama kararı çıkarıldı. Sebebi ise soruşturmada suç örgütü kurma ve örgüt üyeliği, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma iddialarını kapsıyor. Şu anda operasyon devam ediyor. Gelişmeler olacak. Biz de gelişmeleri size an ve an aktarmaya devam edeceğiz.
3: Evet, Sefer Ayçe'ye çok teşekkür ediyoruz. Sefer Ayçe'ye Menderes Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonuna dair ayrıntıları paylaştı bizlerle. Bu arada değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonla görüştü. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına harfi uymasının, planın başarıya ulaşması açısından zorunlu olduğunu vurguladı.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkelerinin liderleriyle ikili ilişkileri geliştirmek, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulabilmek için telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirterek, bölgede kalıcı barışın sağlanması, huzur ve istikrarın tesis edilmesi için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Görüşmede Gazze'deki gelişmeler de değerlendirildi. Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına harfiyen uymasının planın başarıya ulaşması açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini kaydetti.
3: Ve ABD Başkanı Oval Ofis'te İran'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı değerli izleyenler. ABD Başkanı Tahran'la müzakerelerin yeniden başladığını belirterek görüşmelerin iyi bir anlaşmaya varılması açısından İran'ın son şansı olduğunu söyledi. Ayrıca tehdit etti. Trump Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasına izin vermeyeceğim ifadelerini kullandı.
7: Umarım İran'ın aklı başına gelir.
6: İran'ın müzakere için son şansı dedi. Hürmüz'den ücret alınmasına izin vermeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti.
7: Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
6: Trump Oval Ofis'te düzenlediği başkan

0: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi imza töreninin ardından konuştum. Gündeminde İran vardı. Tahran'dan gelen görüşmüyoruz iddialarını yalanladı. İran anlaşmak için yalvarıyor ifadelerini kullandı.
1: Görüşmeler şu anda devam ediyor. İranlılar uzun saatler süren müzakerelere rağmen bazen görüşme yaptıklarını inkar ediyorlar.
0: Trump İran'a yönelik saldırıyı durdurma kararının detaylarını anlattı. Beni aradılar, yalvardılar. Onlara bir şans daha vermek istedim dedi.
1: Dün İran'a saldırmayı planlıyorduk ve bu şimdiye kadarki en güçlü saldırı olacaktı. Sızıntılar planlanan saldırının boyutunu ortaya çıkardı ve İran'ı neler olacağından haberdar etti. İletişime geçtiler ve saldırı düzenlememem için yalvardılar. Adımlar atacaklarını söylediler. Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
0: Hürmüz Boğazı'nın geleceği hakkında da konuştu ABD Başkanı. Boğazı yarın açmak için görüşüyoruz diye konuştu.
1: Görüşmeler hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Çok karmaşık bir durum değil. Yarın Boğaz'ın tamamen açılmasından bahsediyoruz. Sonra da İran'ın nükleer kapasitesini konuşacağız.
0: İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını da ayrıca belirtti.
1: Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünün yeniden sağlanması gerekiyor ve İran'ın kimseye geçiş ücreti dayatmasına izin vermeyeceğim.

0: Evet, vatandaşlık oyununa büyük bir darbe vuruldu sevgili izleyenler. Fiyatı şişirip vatandaşlık satan çete çökertildi. Mustafa Kadir Mercan bekliyor bizi, bu sıcak gelişmenin detaylarını aktaracak. Kadir, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı operasyon. Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İstanbul merkezli birden çok ilde yapıldı operasyon. 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı ve bulunduğumuz dakika itibariyle 72 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Birçok mal varlığına yine el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında yine inşaat firması sahipleri, iş adamlarının da olduğunu söyleyelim. İlerleyen dakikalarda bu insanların da, bu kişilerin de yine isimlerini kamuoyuyla paylaşılacağını düşünüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla alakalı olarak da aslında şunları söylemekte fayda var. Özellikle Türkiye vatandaşlığını, aslında Türkiye pasaportunu, örnek veriyorum, 2,5 milyonluk bir evi 10 milyon, 15 milyon veya 20 milyon göstererek bir usulsüzlük yapıldı ve bu usulsüzlükle de birçok kişiye vatandaşlık verildiği iddiası var. Bu kapsamda da belirtmiş olduğum gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Konuyla alakalı olarak da geçtiğimiz dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi. Resmi sosyal medya hesabından o açıklamada şu şekildeydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Büromuzun koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturmalar kapsamında düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muazzalı satış işlemleri üzerine Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah bir operasyon başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişi sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiştir. Burada bir parantez açmak istiyorum. Adalet Bakanı 687 kişiden bahsetti. Bu kişilerin de yine vatandaşlıkları önümüzdeki günlerde iptal edilecek. Bunun da altını çizelim ve açıklamaya şöyle devam etti. 90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalanmıştır. 7 şirkete el konularak kayyum atanmıştır. 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulmuştur. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıkları iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatılmıştır denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in vermiş olduğu sosyal medya mesajından, mesajın devamındaysa hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti. Yeniden hatırlatmakta fayda var. 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle 72 şüpheli gözaltına alınmış durumda.

0: firari olan kişilerin yakalama işlemleri halen daha devam ediyor. Sadece aslında bu kişiler değil, tanık olarak yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılacak isimler olacak. Bu isimler dinlendiğinde soruşturma daha da derinleştirilebilir. Yeni bir dalga operasyonunda bu soruşturma kapsamında olabilir. Yaklaşık 2,5 milyar liranın da ülkeye girişinin sağlanmadığı, aslında kamu kaynaklarının zarar uğratıldığı da yine yapılan açıklamada yer verildi. Akın Gürlek tarafından söylemiş olduğumuz gibi gelişmeler oldukça, gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a ve Aydın Baytar'a çok teşekkür ediyoruz. Evet, vatandaşlık oyununa büyük bir darbe vurulmuş Faruk Erdem. 3 milyonluk evi 10 milyon TL'ye satmışlar. Doğru. Vatandaşlık için.
2: Şöyle tabii, şimdi Kadir de söyledi. Muvazalı gayrimenkul satışı deniyor buna. Yani hileli satış yapıyorlar. Aslında satış da yapmıyorlar. Satış yapmış gibi gösteriyorlar. Burada biliyorsun vatandaşlık için belli bir miktarda yatırım yapmak gerekiyor. Mesela şimdi yatlardan bahsettiği, otelden bahsettiği sadece konut değil. Belli ki başka gayrimenkullere veya taşınmazlara da yatırım yapılmış. Burada 400 bin dolar diye biliyorum. 400 bin dolarlık bir yatırım yaptığınız zaman belli şartlarda Türk vatandaşlığınızı kazanıyorsunuz. Şimdi ben geliyorum bu çeteye. Diyorum ki ben Türk vatandaşı olmak istiyorum. Çete benden bir menfaat temin ediyor. Bu menfaat karşılığında da bir konutu bana satmış gibi gösteriyor. O konutun fiyatını da vatandaşlığa sebep olacak miktara çıkartıyor. Muhtemelen bu tapu tarafında da gözaltılar olacaktır. Çünkü orada da bu muvazalı işlemler yapılmıştır. Çok büyük bir oyun. 500'ün üzerinde de vatandaşlığın iptal edileceği söyleniyor. Evet. Demek ki 500'ün üzerinde bir satış olmuş. 1000 küsur daire var. Büyük bir operasyon 16 ilde. Evet. Bekleyip
1: Adalet
2: görelim sonuçlarını.
1: Adalet Bakanı'nın paylaştığı bilgide de 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiş. Onların da iptal edilmesi bekleniyor. Evet. Kadir de aktardı. Soruşturma derinleşebilir. Yeni dalgalar gelebilir.
2: Çünkü şimdi bu 687 kişi aslında bir konut almamış, bir yatırım yapmamış, yapmış gibi gösterilmiş. Dolayısıyla da vatandaşlık kazanmışlar, hani o konuta yatırım yaptığı için. Tabii çok çabuk bir şekilde hem adli makamlar hem İçişleri Bakanlığı, Emniyet bunun peşine düşmüş ve yakalamış. Derinleştikçe bize gelen bilgilerle yine yorumlarız inşallah. Ya,
1: muhtemelen yeni gözaltılarda.
2: Doğru. Yani çünkü tapu tarafında da muhtemelen bir operasyon olacak gibi görünüyor.
1: Peki devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla Ajans Bugün'e. Değerli izleyenler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için gönderilen timde bulunan Burkay Karatepe 10 yıldır kaçıyordu. Malum, aktarıyoruz detaylarını. Darbeci terörist Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüklerini yürüttüğü çalışmayla yakalandı. O terörist Muğla'da yargılanacak.
3: Kılık değiştirdi, sahte kimlik kullandı, ev ev gezdi ama yakalanmaktan kurtulamadı. 15 Temmuz 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki hücre evinde yakalandı. Darbecinin 10 yıllık kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristin kentte farklı lokasyonlardaki 3 hücre evinde kaldığı tespit edildi. FETÖ'cü Karatepe'nin saklanmak için kimsenin yaşamadığı bir binanın en üst katındaki daireyi hücre evine çevirdiği belirlendi.
4: Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel bir tim hücrevinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. FETÖ'cü terörist ise o sırada tam da bu odanın içerisindeydi.
3: Burkay Karatepe'nin yakalandığı evde herhangi bir eşya yoktu. Poşette marketten yeni alınan ve içinde kendisine 2-3 gün kadar yetecek yiyecek ve alkol vardı. Karatepe'nin kaldığı başka bir ev ise Yarenler Mahallesi'ndeydi. Bölgede yaşayanlar teröristin kendi halinde olduğunu ve kimseyle fazla diyaloğa girmediğini belirtti. Darbeci teröristin bir binanın zemin katındaki daireyi de kiraladığı öğrenildi.
4: Özel timi karşısında gören terörist neye uğradığını şaşırdı. İlk etapta sahte kimlik beyan etti. Daha sonra ise gerçek kimliğini itiraf etti. Altın ve ziynet

0: eşyaların olduğu çantaysa işte bu kanepenin altında bulundu.
1: Burkay Karatepe'nin kimliğini gizlemek için sürekli şapka taktığı ve kılık değiştirdiği belirlendi. Ayrıca tuttuğu evlerin kirasını da peşin ödediği tespit edildi. Teröristin yakalanmasında MIT'in yüz tanıma sisteminin de payı büyük. Sistem güvenlik kameralarından elde edilen anlık görüntüleri yapay zeka ile analiz ederek veri tabanındaki biyometrik kayıtlarla eşleştiriyor. Sistem kılık değiştiren şüphelileri kolayca tespit ediyor.
0: Terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasında şehir kameraları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi büyük rol oynadı. Terörist ilk olarak 14 Mart'ta kameralara yakalandı ve 4 aylık süre içerisinde toplam 14 kez yüzü göründü kameralara teröristin. Daha sonra ise teknik ve fiziki takip başlatıldı.
1: Burkay Karatepe yargılanmak üzere Muğla'ya gönderildi. Ayrıca teröristin saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Özcan Atlı tutuklandı. Atlı ifadesinde Karatepe'nin teyzesinin oğlunun yanında çalıştığını ve o sırada tanıştıklarını belirtti. Zanlı teröristin Salih adıyla bilindiğini, kendisine hat ve telefon verdiğini söyledi.
2: Sıcak bir haber. Kayseri'nin İncesu ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı değerli izleyenler. Kaza İncesu'ya bağlı Saraycık Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi. Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilirken polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Yağmur Aksu bizi bekliyor telefon hattımızda. Yağmur, nedir son durum?
3: Kayseri yolcu otobüsü devrildikten sonra tabii olan yerine hemen itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, jandarma polis ekipleri olay yerine intikal etti. Şu anlık herhangi bir durum yok, bilgi de yok şu anda. Tabii Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine ekipler o noktaya intikal etti. Tabii yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı ki geçişler herhangi bir sıkıntı yaratmasın diye. Tabii yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şu anda yaralılarla ilgili henüz net bir bilgi olmadığını söyleyelim. Tabii gözler resmi kurumlara çevrildi. Resmi kurumlardan gelecek bilgilerle birlikte biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Kayseri'nin İncesu ilçesi uzak bir mevki. Tabii orada özellikle çevre yolunda çok fazla olayın olduğu yerlerden birisi aslında. Tabii Saraycık Mahallesi mevkiinde de sürücünün direksiyon hakimini kaybettiği yerlerden birisinde de böyle acı bir olay yaşandı. Ama yaralılarla ilgili henüz bir bilgi olmadığını belirtelim. Bizler de bunun sürecinin takipçisi olacağız. Yeni bir gelişme olduğu zaman aktarmaya devam edeceğiz.
2: Evet Yağmur, Kayseri'deki kazaya ilişkin son detayları paylaştı. Yeni gelişmeler oldukça da yine bu ekranlardan paylaşıyor olacağız değerli izleyenler. Az önce bir haber paylaşmıştık. Malum eli kanlı suikastimindeki tüm teröristler yakalandı artık ve şimdi adalete hesap veriyor. Peki Burkay Karatepe ve onunla irtibatlı olduğu tespit edilen ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özcan Atlı'nın savcılıktaki ifadelerinde neler anlatıldı? A Haber istihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır aktaracak stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
4: İyi yayınlar Sümeyye.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi hem sürekli kılık değiştiren, sahte kimlik kullanan, 10 yıldır saklanan birinden bahsediyoruz. Bir de irtibatlı olduğu bir isim var. Peki neler söyledi? Detaylar için hemen sözü size bırakayım.
4: Şimdi FETÖ'nün o darbe girişiminden sonra bazı isimler firari durumdalardı. Bazıları Yunanistan'a iltica talebinde bulunmuş kaçmışlardı. Özellikle yurt dışı görevlerde bulunan ve FETÖ'nün çok önem verdiği komuta kademesinde olan bazı isimler vardı. Onların da bazılarının hala firari durumda olduğunu belirtelim. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın özellikle hem yurt içi hem yurt dışında darbeci FETÖ hainlerine yönelik istihbari çalışmalarda yakalamaları devam ediyor. Bence bu gözaltı işlemi, bu operasyon FETÖ ile ilgili yapılan mücadelede FETÖ'nün yeniden yapılanması adına vurulan en büyük darbelerden birisi. Çünkü niye? Gözaltına alınan firari isim, yakalanan firari isim sırada.

0: bir isim değil. O hain darbe girişiminde 10 yıl önce Marmaris'e gönderilen, İzmir'deki üsten gönderilen özel kuvvetler ve MAK timlerine Sümeyye, Faruk abi de bilir halihazırda, muhabere arama kurtarma timleri. Zorlu coğrafyada operasyonel faaliyetleri çok ileri olan sınır ötesi operasyonlarda herhangi bir rehine kurtarma, zorlu coğrafya şartlarına göre hazırlanma açısından ve dağda, ormanlık alanda hayatta kalabilme yeteneklerine sahip timden bahsediyoruz. Bu 37 kişilik suikast timinden birisi de pilot yüzbaşı, bu FETÖ'cü haindi. Diğer isimlerin tamamı yakalandı, ancak o gün, hatırlayacaksa izleyicilerimiz hatırlar, bir turist kılığında yaz ayı olduğu için sırra kadem bastı, hala şortlu fotoğrafları vesaire, kendine bir turist görüntüsü verip sırra kadem basmıştı. 10 yıl süren bir firardaydı. Uzun bir süre gerçekten. Ancak bu FETÖ'cü firari pilot yüzbaşı ihraç edildi. Bu şekilde saklanırken istihbarat ekiplerinde, gerek TEM gerek istihbarat daire başkanlığının, gerekse TEM şube ekiplerinde çalışmalarının devam ettiğini anlıyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Bu fotoğraf tam konuşmanın üzerine iyi geldi. Aslında Afyon bölgesinde istihbarat ekiplerinin birkaç yıl önce FETÖ'cü hainin bu bölgede olduğu istihbaratı alınmış. Ancak aradan geçen yıllar hem de kılık değiştirme ihtimalleriyle birlikte kendini çok iyi kamufle edebilmiş. Fakat bu fotoğraf Nisan ayında çekilmiş bir fotoğraf. Geçtiğimiz yıl 2025'te. Ekipler veri toplama çalışması yaptıklarında, bu bir inşaat firmasının, yapı denetim firmasının tanıtım toplantısı. Oraya da katılan bir isim var ve bu görüntüler incelendiğinde hava sıcak, normal Nisan ayındayız. Herkes normal kılık kıyafette, bir kişinin de burada en önde bereyle ve montla oturduğu da dikkat çekiyor. Tabii ki bu çalışmalar yapılırken teknolojinin gelişmiş olan imkanlarından da faydalanıyor. Yüz tanıma sistemi vesaire de devreye giriyor. Ve ekiplerin yaptığı çalışmalarda %80'lere varan bir oranda bu FETÖ'cü firari ismin olduğu tespit ediliyor. Ve bunun akabinde de teknik takip başlatılmasıyla ilgili İz tespiti sürerken fiziki takip devam ediyor. Daha sonra biraz önce senin anonsta yaptığın tutuklanan bir isim var. Kendisine cep telefonu ve sim kart verdiğini söyleyen o isim. O isimin ifadesi şu: bu kişi kendisini Salih olarak tanıttı. 2 yıl boyunca Salih olarak tanıtmış kendisini. İnşaatlarda çalışıyordu. Daha sonra ben de inşaatlarda günlük olarak çalıştırdım diyor. Cep telefonu istedi benden diyor. Ben de kendi hattımda kullanmadığım bir telefon vardı. Onu verdim. Kendisine yardımcı olmak amacıyla verdim diyor ifadesinde. Tabii ki bu ifadeler ne kadar doğru? Bunların hepsi tek tek şu an inceleniyor. Bunun dışında bir kimlik var. Onu verebilirse arkadaşlar. Bu kimlik de 2019 ve 2025 yıllarında GBT dediğimiz iki tane kontrol noktasına girmiş. Bu fotoğraf, kimlik gerçek bir fotoğraf. Başka bir isme ait ancak. Bu fotoğrafsa FETÖ'cünün kendi yapıştırdığı fotoğraf. Yani başkasının kimliğini kullanarak 2019'da iki tane kontrol noktasına girmiş. Şimdi bu gerçek kimlik sahibinin kim olduğu araştırılıyor. Yani burada farklı bir fotoğraf gözlük, diğer tarafta bereli. Aslında bize buradaki bu darbe girişimine giren hainlerin düştüğü o içler acısı durumu gösteren bir örnek. Yüzbaşı belki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde vatanına, milletine sadık bir personel olarak devam etmiş olsaydı şu andaki rütbesi belki kurmayla ya da yarbayla gidebilecekti. O kadar karizma bir görselden Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendilerini düşürdükleri hal bu açıdan çok önemli, ibretlik bir pozisyon. Hatırlarsan FETÖ'cülerin yakalandığı o suikast timinin diğer bazı üyeleri de teröristler de menfezlerde yakalanmışlardı. Yani evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendilerine sunduğu böylesine imkanları darbe amacıyla, Türk demokrasisine darbe amacıyla yaptıkları girişimin aslında kendileri nerelere götürdüğünü görüyoruz. Son olarak şunu söyleyelim. 6,5 milyon liraya yakın bir Türk lirası karşılığında döviz, ziynet eşyası ele geçirilmişti. İnşaat ameliliği yaptığı dönemde, 2 yıllık bir dönemde inşaatlarda çalıştığını belirtilen bir dönemde böylesine bir para kazanması hayatın doğal akışıyla uyuşmuyor. Dijital materyallerinden bu gelirle ilgili olarak irtibat kurduğu birileri var mı? Bu da araştırılıyor Sümeyye. Çünkü 6,5 milyon lira çok yüksek bir meblağ.
1: Belli ki hala irtibat var ve o dövizler buna bir şekilde geliyor bir yerden.
0: Geliyorsa onu, kimden ve nasıl geliyor tabii. Faruk abi dediğin gibi bu da TEM şube ekipleri tarafından doğru. araştırılıyor.
1: Ama tabii işte tuşlu telefon kullanmış, dediğin gibi sahte kimlikler kullanmış bu 10 yıl boyunca ama öyle gözüküyor ki hani emniyet birimleri bunu bir süredir takip ediyormuş zaten, yani biliyorlarmış yerini. Öyle
0: İstihbarat zaten o bölgede olduğu noktasında çalışma yürütüyormuş Faruk abi söylediğin gibi. Burası da diğer suikast timinin yakalandığı lokasyonlar. Marmaris'teki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'a havalandıktan sonra orada bir çatışma oluyor biliyorsunuz. İki tane polis memurumuz şehit olmuştu, Allah rahmet eylesin, koruma ekibinden. Ancak daha sonra darbe timi, suikast timi bölgeye dağılmışlardı. Ormanlık alanlarda devam eden o çalışmalarda tamamı gözaltına alınmıştı. Ancak bir firari isim vardı. O da buradan tekrar Afyon Karahisar TEM Şube Müdürlüğü'ne, İstihbarat Daire Genel Başkanlığı'na buradan gerçekten önemli bir çalışma yaptı. Bunu da ayrı bir parantez açmak gerekiyor Sümeyye.
2: Evet, çok teşekkür ederiz A Haber İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır. Bu operasyona dair son detayları paylaştı. Tabii 10 yıldır saklanıyordu, ne umuyordu? Aynı zamanda işte tuşlu telefon, ele geçirilen meblağ, kaçarken yakalanması, kaçmak üzereyken yakalanması vesaire. Aslında daha sorular var, yanıt bulacak sorular var. Takip edeceğiz, aktaracağız bu ekranlardan. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Devam edelim efendim ajans bugüne. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklanmasının ardından aynı soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Hemen detaylara bakalım.
3: Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu kez gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıkaya'yı gözaltına aldı. Şüphelinin banka hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük de 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
2: Adalet Bakanı Akın Gül'e KSK'nın 2026 yılında 525 hakim ve savcı hakkında karar aldığını, 333 yargı mensubuna disiplin cezası verildiğini açıkladı. 84 kişi meslekten çıkarıldı.
4: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz.
5: Yargıda denetim ve disiplin mekanizmaları etkin bir şekilde işliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nin hakim ve savcılara yönelik yürüttüğü denetim ve disiplin süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçlular ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, yargı teşkilatı mensupları bakımından da hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmediğini ifade etti. Gürlek, adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir dedi. Hakim ve Cumhuriyet savcılarının büyük ekseriyetinin görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Gürlek, bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını belirtti. Buna göre HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı. Bakan Gürlek, bu kişilerden 333'ü hakkında disiplin cezası uygulandığını aktararak, 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır dedi.
2: İstanbul Polisi korsan otoparkçılara yönelik operasyon yaptı. Değnekçi bilinen korsan otoparkçılara müşteri kılığında giden sivil ekipler ücret ödemelerini de kameraya kaydetti. 23 değnekçi hakkında işlem yapıldı.
6: Fiyat 300 lira kullanmadan fiyat koyamam yani.
7: Sivil trafik ekipleri müşteri kılığına girdi. Denetçileri tek tek tespit etti.
8: Aha. Ne kadar para ödeyeceğiz?
9: Normal sabit fiyat 300
8: lira. 300 lira.
7: Aha. Fatih, Beyoğlu ve Eyüp Sultan ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde denetçilere yönelik çalışma başlatıldı.

0: Ne kadar?
1: 500 TL sabit.
2: 500 TL.
3: Yapılan çalışmalarda 23 kişinin korsan otoparkçılık yaptığı tespit edildi. Müşteri kılığına giren polisin park sırasında kameraları kayıttaydı.
4: 200.
3: Karşısındaki kişinin sivil polis olduğundan habersiz olan değnekçilerin otopark ücreti alması kayda alındı. Gerçek kimliğini açıklayan sivil trafik ekipleri toplamda 23 değnekçiyi gözaltına aldı.
5: Evet, Faruk Erdem'le değerlendirelim. Çok kısa istiyoruz bu haberi. İstanbul'da önemli bir operasyon yapıldı. 23 korsan otoparkçı yakalanmış.
6: Ya İstanbul'da biliyorsun.
5: İstanbul gibi bir şehirde.
6: Otopark büyük bir sorun.
5: Evet.
6: Yani özellikle bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki değişimden sonra İspark'ı kurmuştu AK Parti döneminde. İspark büyük iş yaptı İstanbul'da. Hem bu değnekçileri tamamen bitirdi hem de gelir getiren bir kurum haline geldi. Hatta o dönemde özelleştirmesi söz konusuydu. Yurt dışından bile talepleri vardı. Hı hı. Şimdi zarar eden bir kurum haline gelmiş. İstanbul'un park sorununu çözmüştü ama şu anda İspark parklarının bir kısmı kapatıldı, işte bir kısmı deprem dolayısıyla yenilenmeye çalışılıyor filan. Tabii İstanbul'da park problemi büyük olunca bu tür illegal işler de ortaya çıkıyor. Polis de böyle bir operasyon yapmış, doğru da yapmış. İnsanlar şimdi kaldırımlara, oraya buraya arabalarını bırakmak zorunda kalıyorlar. Birileri de bunun üzerinden rant elde etmeye çalışıyor. Güzel de bir operasyon olmuş ama tabii İstanbul'da otopark sorunu büyük, onu söyleyeyim. Yani İspark neredeyse zarar eden bir kuruluş haline geldi. YTT'de de öyle. Konu uzun.
5: Evet.
6: Bir gün konuşuruz inşallah.
5: Oraya girersek şimdi çıkmamız zor olabilir. Çok aktaracağımız haber var ama nereden nereye diye de
6: evet,
5: soruyor
6: doğru.
5: İnsan.
6: Yani.
5: Evet, devam edelim efendim. İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde yol kenarındaki set kısmında toprak kayması meydana geldi. Dün akşam saatlerinde enkaz altında birilerinin kalmış olma ihtimali bölgede paniğe neden oldu. Ancak valilikten yapılan açıklamada toprak altında kalan kimsenin olmadığı açıklandı. Bir bakalım neler olmuş.
7: Yukarıda bir bahçe varmış, yani beyefendi bahçe yapıyor sanırım, toprağın ıslanmasından toprak kaydı.
3: Sahil yolunda toprak kayması yaşandı. Ekipler alarma geçti. İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde toprak zemin aniden çöktü.
8: Binalar ve sahil arasında bulunan toprak alanda kayma meydana geldi. Yürüyüş yolu tamamen kapanırken çevreden geçen vatandaşlar büyük panik yaşadı.
3: Ekiplerin ve çevredekilerin en büyük korkusuysa toprak kaymasının kapsamı nedeniyle göçük altında birilerinin kalmış olma ihtimali oldu. Ekipler enkaz altında olabilecek insanlara ulaşmak için titiz bir çalışma başlattı. Yüreklere su serpen habersi İstanbul Valiliğinden geldi. Toprak altında kimsenin bulunmadığı açıklanırken olay nedeniyle trafiğe kapanan bir yolunda olmadığı vurgulandı.
5: Adana'da yaşayan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Rasih Özmen elektrik faturasını ödemek için evinden çıktı. Bir daha da dönemedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu yaşlı adam günlerdir her yerde aranıyor.
9: Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamdan günlerdir bir iz yok. Adana'nın Seyhan ilçesinde kızıyla yaşayan Rasih Özmen 30 Temmuz günü fatura ödemek için evden çıktı. 77 yaşındaki Alzheimer hastası adam bir daha geri dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
10: Hava aşırı derece sıcak. Bu sıcakta yürümekle durmak da çok zor. Babam astım hastası, Alzheimer hastası. Bütün Adana halkından desteğini talep ediyorum.
9: Polis ve AFAD'ın başlattığı arama çalışmaları Özmen'in son olarak görüldüğü Kurttepe mahallesinde yoğunlaştı.
10: MOBESE kayıtlarına bakılıyor polislerle beraber. HTS ekranına araç tespit etmeye çalışıyorlar. Aracı alınıp alınmadığı konusunda emin değiliz.
9: Rasih Özmen'in fatura için gittiği merkezden ücret ödemeden ayrıldığı öğrenildi. Ekipler Seyhan Baraj Gölü kıyısında da aramalarını havadan ve karadan sürdürüyor.
5: Evet, Samsun'da ağızlı bulunmayan tasmalı pitbull cinsi köpek sitenin bahçesinde küçük bir kızın köpeğine saldırdı ve

0: kadın köpeği ağır yaralanırken küçük kız da yere savruldu. Parmağından ısırıldığı öne sürülen küçük kızın yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğradılar. Samsun'un ilk adım ilçesinde bir çocuk poodle cinsi köpeğini sitenin bahçesinde gezintiye çıkardı. O sırada başka bir kişinin tasmayla gezdirdiği ağızlıksız pitbull aniden poodle'a saldırdı. Pitbull küçük köpeği ağır şekilde yaralarken köpeğini kurtarmak isteyen çocuğu da yere savurdu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırı son bulurken yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralanan köpek ise veteriner kliniğine götürüldü. Olayın ardından aile köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Pitbull saldırısıyla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Efendim İstanbul Başakşehir'den görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. İstanbul Başakşehir'de el freni çekilmeyen bir otomobil geri kaydı. Yoldan geçen bir vatandaş aracı bakın nasıl durdurdu.
2: Araba kayıyor.
3: Dikkat et, arabana dikkat et. Bunu
1: el freni çekilmeyen araç geri kaymaya başladı. Olası faciayı yoldan geçen adam önledi. Görüntü İstanbul Başakşehir'de kayda geçti. Bir kişi aracının el frenini çekmeyi unuttu. Çok geçmeden otomobil geri kaymaya başladı. O sırada bölgeden geçen bir kişi koşup aracı durdurmaya çalıştı. Zor oldu ama başardı. Çok geçmeden otomobilin sahibi de geldi, el frenini çekti. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Araçlar zarar görmedi. O anlardan geriye bu görüntüler kaldı.
0: Ve Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Yaş toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Diğer detaylar için A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal notlarıyla yayına hazır. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
4: Teşekkürler Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor olacak. Tabii şura çalışmaları her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaş üyelerinin Anıtkabir ziyaretiyle birlikte başlayacak. Saatler 11'i gösterdiğinde Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan Aslanlı Yol'dan yürüyecek. Daha sonrasında atanın huzuruna çıkılacak ve Mozele'ye çelenk bırakılacak. Akabinde ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve daha sonrasında ise önemli mesajlar verecek. Akabinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçirecek ve burada toplantı başlamış olacak. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terfi, atama, yine görev süresini uzatma ve emekliye sevk etme işlemlerinin dosyalarının ele alındığı bir toplantı gerçekleşiyor olacak. Peki yaş üyeleri kimler? Onlardan da bahsedelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cömert Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel yer alıyor olacak. Şura çalışmalarının ise bir gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Tabii toplantının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulmuş olacak. Peki hangi değişiklikler bekleniyor? Ondan da bahsedelim. Geçtiğimiz yıl aslında göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Ancak görev süreleri dolan isimler var. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Ancak aksi bir durumda emekliliğe sevk edilmesi durumunda isimler, bazı isimler geçiyor yerlerine. Onlardan da bahsedelim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Oramiral Kadir Yıldız'ın ismi geçiyor. Yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Tabi toplantıda aynı zamanda hala Kor General rütbesinde bulunan bazı isimler var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Zorlu Topaloğlu, yine Hava Kuvvetleri

0: Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in de bir üst rütbeye terfi konuları işte yaş toplantısında değerlendiriliyor olacak. Saatler 11'i gösterdiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yaş üyeleri işte bizim de şu anda bulunduğumuz Anıtkabir'de olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Ticaret Bakanlığı tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyalarına karşı önemli bir adım attı. 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile indirimli satış reklamlarında fiyat şeffaflığı zorunlu hale gelecek.
2: İnternetteki sahte indirim oyunu son buluyor. Artık fiyat şeffaflığı zorunlu olacak.
3: Tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyaları konusunda Ticaret Bakanlığı oldukça önemli bir adım atıyor. Bu adım ise gelişmeler ve uygulama 1 Ağustos 2026 itibariyle yürürlükte olacak.
2: Tüketici Konfederasyonu Hukuk Kurulu Başkanı Mücahit Saraçlı yeni düzenlemenin detaylarını anlattı.
4: Daha öncesinde yapılmakta olan işlemler şu şekildeydi. İndirime girmeden öncesinde fiyatlar yukarıya doğru çekiliyordu. Baya baya sanki çok daha yukarıda bir fiyatla satılıyormuşçasına. Sonrasında indirim gününde birdenbire bu fiyatlar indiriliyordu. Burada da tüketicilerin maalesef aldatılması. Tabii ki burada tenzih etmemiz gerekiyor. Bütün işte için bu geçerli değil ama bu konuda haksız uygulamaları yapan bir takım şirketlerinde artık kontrol altına alınarak bu uygulamalarına son verilmesi istendi.
2: Düzenlemede bozulabilir ürünler için istisnai bir kural var.
4: Bozulabilen gıda ürünlerinde de süreyi 10 gün değil de son uygulamaya girmeden bir gün önceki fiyat baz alınaraktan yapılacak.
2: Mücahit Saraçlı tüketicileri uyarılarda bulunup haklarını anlattı.
4: Bu tür tespit ettikleri olayları Ticaret Bakanlığı'nın portalından girerek haksız uygulamalar, haksız rekabet kuruluna bildirimlerde bulunduklarında Ticaret Bakanlığı bu tür uygulamaları yapan şirketler ya da kuruluşlar hakkında çok ciddi yaptırımları var. O bakımdan da bilinçli tüketici olmanın da gereğini yerine getirmemiz gerekiyor.
1: Evet, emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik maaşını belirleyen kalemler neler? Konuşalım efendim Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte. Faruk abi, merak edilen bir husus. Ne zaman
5: çok
1: verilmeli?
5: Çok da merak ediliyor. Evet.
1: 2026 mı 2027 mi?
5: Şimdi bana da çok soruluyor bu. Şimdi yıl bitmeye yaklaştığı zaman özellikle emeklilikle ilgili süreçlerini tamamlayanlar acaba bu yıl mı dilekçe vereyim, gelecek yıl mı? Çünkü emekli maaşını belirleyen şey aslında çalışırken sizin ödediğiniz primler, tamam, bu primlere göre bir maaş belirleniyor ama daha sonra bir güncelleme yapılıyor buna. Yani şimdi işte 20 yıl önce, 25 yıl önce aldığın maaş bugün güncelleniyor. Dolayısıyla evet, bu güncelleme katsayısı da içinde bulunduğun yıldan önceki yılın verilerine göre belirleniyor. O yüzden de dilekçenin verildiği tarih önemli. İstersen şu tabloyla bir başlayalım.
1: Evet,
5: bu
1: çünkü ekrana da yansımalarını rica edelim.
5: Maaşı belirleyen şeyler neler diye. Hani bu da tamam, çok tartışılıyor. İşte ya ben çok çalışıyorum ama az maaş alıyorum, yani çok günüm var ama az maaş alıyorum, filanın da az günü var ama benden daha çok maaş alıyor. Halbuki burada önemli olan gün sayısı değil, sizin çalışırken aldığınız brüt maaş, daha doğrusu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen maaşınız önemli. Yani ona kadar yüksekse siz o kadar yüksek maaş alabiliyorsunuz. Yani
1: emeklilik maaşını belirleyen kalemlerden biri bu.
5: Bu en önemlisi bu. Hı hı. Çünkü mesela sen 9000 gün çalışmışsındır, çok az maaş alıyorsundur ve az prim ödemişsindir. Ben de 5000 gün çalışmışımdır ama senin 3-4 katın maaş alıyorumdur. Benim emekli aylığım senden daha yüksek oluyor bu sisteme göre. Bir kere bu. İkincisi de 3 dönem olarak belirleniyor emekli maaşı hesaplaması. Bu da 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası. Buradaki bütün dönemler içinde sizin aylık ortalama kazancınızla bir aylık bağlama oranı çarpılıyor. Şu tabloyu verebilirsek burada görünüyor.
1: Devam edelim biz.
5: Evet, aylık bağlama oranıyla çarpılıyor. 3 ayrı hesaplama yapılıyor ve 3'ü toplanıyor. Dolayısıyla bu çalıştığınız dönem de önemli.

0: Ve güncelleme kat sayısı. Güncelleme kat sayısı da sizin o dilekçeyi verdiğiniz tarihi belirliyor. Şimdi 2026'dan verelim, 2027'de mi? Onun hesabını yapalım istersen. Bir kere 2026'da veren bir arkadaşımız için 3 dönem aylık bağlama oranı bir kere hesaplanacak. Yani aylık ortalama kazancına göre maaşı hesaplanacak. Sonra 2025 yılının enflasyonuna bakılacak ve büyüme hızına bakılacak. Dolayısıyla enflasyon düşüyor. Dün seninle biraz konuştuk. Yıl sonunda da %30'un altına gelme ihtimali var. 6 yılın en düşük Temmuz ayı da geldi. Dolayısıyla 2027'de enflasyonun düşeceği 2025'e göre, yani 2026'da daha artık kesinleşmiş durumda. O yüzden de 2026'nın çarpanı 1.3197 olarak çıkıyor. Bunu nasıl buluyoruz? 2025 yılı enflasyonuyla büyümesinin %30'unu topluyoruz. Yüzdeliğini çıkartıp 1 ile topluyoruz. Formül bu. 2027'yi hesapladığın zaman ise orada da 1.27 2714 çıkıyor.
1: Evet, şu an ekrana da yansıyor.
0: Evet, baktığın zaman
1: 27,
0: evet, 2026'da 1.31.97, 2027'de 1.27.14. Dolayısıyla 2026'da dilekçe verenler daha avantajlı duruma geçiyor. Hatta ben şunu söylüyorum. Son cümle onu söyleyeyim. Eğer emeklilikle ilgili süreciniz tamamlanmışsa hemen başvurun. Çünkü beklerseniz beklediğiniz süre kadar da maaş kaçırıyorsunuz.
1: Peki.
0: Son cümle 2026 mı, 2027 mi? 2026.
1: Evet, cevabı aldık. Emeklilik, evet, dilekçesini ne zaman vermeli? 2026'da verilince çok daha karlı olunuyor.
0: Evet. %4 kadar bir kar öyle gözüküyor.
1: Formülleriyle de rakamlarla da aktardı Faruk Erdem. Devam edelim efendim. Çanakkale'nin Lapseki ilçesi doğası ve tarihiyle dikkat çekiyor. Bölgede yıllara meydan okuyan dükkanlar ve nesilden nesile aktarılan işletmeler de var. İzliyoruz.
2: Lapseki Millet Bahçesi'ndeyiz. Burası tam 80 dönümlük bir yer ve Türkiye'de millet bahçeleri arasında denize sahili bulunan noktalardan en büyüğü Lapseki Millet Bahçesi. 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin ulaşımdaki devasa yatırımını da buradan selamlayan bir millet bahçesi. 80 dönümlük arazi içerisinde millet kıraathanesi, oturma alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve birçok donatılar bulunuyor.

0: Lapseki'nin en meşhur meydanındayız. Burası tarihin çok eski dönemlerinden biri kullanılan Çınaraltı. Çınaraltı Lapseki'nin en evet. eski yeri değil mi?
1: Evet.
0: Bir de buranın bu kahve kaç yıl?
1: Kahve çok eski.
0: Han kahvesi de var burada.
1: Han kahvesi karşıda oluyor.
0: Karşıda.
1: Evet.
0: Ama burası yıllardan beri bu çınar
1: evet.
0: kaç yıllık var?
1: Ben yaşını öğrendim dikende. Ali Gezgin tarafından dikilmiş. 1913 yılında.
0: Yani 100 yılın üzerinde.
1: 113 yaşında.
0: Şimdi buraya tek tek konular gelmeye başladı. Sen de bunlara yem veriyorsun.
1: Evet.
0: Nasıl gelişti bu iş?
1: Ondan sonra güvercinler alıştı buraya. Sabahları şurada meydanda veriyorum onlara. 400-500 tane oluyor güvercin. Hayırımız olsun diye dağıtıyoruz yani.
0: Lapseki'nin en serin yeri diyebilir miyiz?
1: Evet, evet efendim.
0: Toplantıların yapıldığı.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi, buluşmaların yapıldığı.
1: Şimdi pazar yerimiz kapalı. Kapalı pazar yeri yapıldı. Biraz esnafın işi gevşedi tabii böyle.
0: Ama eskiden pazar burada yapılır.
1: Evet, daha iyiydi tabii.
0: Lapseki tarihi çok eski yıllara dayanan ama yakın tarihte de oldukça bilinen, tanınan bir ilçe. Lapseki'yi öne çıkartan birçok konu var ama öyle esnafları var ki özellikle eski esnafları dededen toruna gelen mesleklerini halen sürdürebiliyorlar. Lapseki'yi doyuran isim Hacı Salih amcamız yanımızda. Salih amca, bu mesleğe ne zaman başladın? Kimden el aldın?
2: Bu mesleğe en ufaktan okulu bitirdim, buraya geldim. İlkokuldan.
0: O zaman kimdi burada usta?
2: Babamdı.
0: İsmi babanın?
2: Tahsin.
0: Tahsin Usta.
2: Evet. Babamla beraber. Babam dedi gel oğlum beraber çalışalım dedi.
0: Çok çok.

0: Onun çeşidi yoktu herhalde.
1: Hep aynı yemekler. En çok ovalak etleri falan çıktığı zaman ovalak kuzu, onların parçasını yapar, herkese dağıtırdık.
0: Tabii en çok da pilav da yapardınız değil mi?
1: Tabii
0: pilav. Buranın pilavı çok meşhur.
1: Evet.
0: Şimdi kaç nesil sayıyoruz kardeş?
2: 5 nesil. 5 nesildir bu dükkandayız. Rahmetli dedemin bana anlattığı, dedem burasını açtığında Abdülhamit tahta oturuyormuş. Yani
0: öyle bir geçmişi var.
2: 1887 diye hesapladık. Aslında. Yani dedemin anlattıklarından çıkardığımız bir kabataslak hesapla kuruluşumuz burasının kuruluşu 1887 yılı. Hep aynı yerdeyiz. Bina yıkılmış, yenilenmiş, tekrar yapılmış ama mevki olarak hep aynı mevkideyiz. 149 senemiz bu sene doluyor inşallah.
0: Doluyor ve yemekler de hep aynı lezzeti, aynı kıvamda.
2: Aynı lezzet. Tabii el babadan el aldığın için her usta çırağına her şeyi öğretirmiş, bir püf noktasını öğretmezmiş.
0: Laps'tekilere her gün bu tezgahta bu yemekleri sunuyorsunuz.
2: Her gün neler var? Sunuyoruz. Yani %60'ı sabit kalmak şartıyla %40'ını her gün değiştiriyoruz menümüzün. İşte zeytinyağlı olarak bugün zeytinyağlı çanak enginarımız var. Sebze yemeği olarak. Spesiyelimiz tavuk şövalyemiz var. İşte Arnavut ciğerimiz var, dana ciğeriyle yapıyoruz. Yine güvecimiz var dana etinden ve dana kavurmamız var. Bunlar çok meşhur yemeklerimiz. Kuru fasulyemiz var bu dededen,
0: göveçte
2: ve dededen beri aynı tarif hiç değişmeden devam ediyor. 150 senelik bir tarifimiz vardır. Rosto köftemiz var bugün. Tavuk haşlamamız var. Acılı tavuğumuz var. Tavuğun en acı ve en lezzetli hali diyoruz biz buna. Ondan sonra pilav olarak pilav, pirinç ve bulgur pilavı kullanıyoruz. Kuru fasulye, nohut bunlar.
0: Gerçekten tam bir Türk mutfağının lezzeti, bir lezzet pınarı var ağzımda şu anda. Hem pürenin o hoş takviye kokusu ama aynen, tavuğun da bu kadar nefis bir lezzeti olduğunu ilk defa bize Lapseki'de yapılan spesiyel bir ürün tavuk şövalye yemeğinde yaptık. Mehmet Usta, bundan sonraki hedefiniz ne?
2: Bundan sonraki hedefimiz yani artık şehrimizdeyiz. Yani daha güzel, daha iyi hizmet edebilmek.
0: Çocuklar yapacak mı bu işi?
2: Ya benim bir tane kızım var Allah bağışlarsa.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İsviçre Merkezli Yatırım Bankası UBS yatırım beklentisini yükseltti. Banka yayımladığı son analizde ons altının yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Buna göre altının ons fiyatının Eylül 2026'da 4400 dolara, Aralık ayında 4600 dolara, Mart 2027'de 5000 dolara ve Haziran 2027'de ise 5200 dolara ulaşabileceği tahmin edildi. UBS kısa vadede ise yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyardı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız.

0: Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türkiye Temmuz ayında 3 ayrı rekora imza attı. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara yükseldi. Yıllık ihracatta hizmet ihracatında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuz ayında dış ticaret hacmi %4,1 artışla 58 milyar 610 milyon dolara ulaşırken dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,7 oldu.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Bilim insanları ilginç bir bulguya imza attı. Evden çalışan kadınların daha fazla çocuk sahibi olduğu belirlendi. Pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza giren evden çalışma uygulamasının doğum oranları üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı. İlginç araştırma Münih merkezli IFO Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından yapıldı. 38 ülkede yapılan çalışmalarda 28-45 yaş arası çalışanlar incelendi. Sonuçsa şaşırtıcıydı. Araştırmaya göre haftada en az bir gün evden çalışan çiftlerin ofise giden çiftlere kıyasla ortalama %14 daha fazla çocuk sahibi olduğu belirlendi. Uzmanlar evden çalışmanın iş ve aile hayatını dengelemeyi kolaylaştırdığını söylüyor. Bu durumunda çocuk sahibi olmayı teşvik ettiği belirtiliyor.

Frekans bugün de yeni saat değil, saatlerimiz artık onu göstermekte. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları aktarmayı sürdürüyoruz. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte elbette yeniden merhaba. Yeni merhaba. Saatte de yeni gelişmeleri aktaracağız ve yer yerde Faruk Erdem'le birlikte değerlendireceğiz efendim.

0: Hemen günün sıcak başlığıyla başlayalım Ajans Bugün'de yeni saatimize. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını alacağız. A Haber muhabiri Sefer Ayça yayın için hazır. Günaydın, hoş geldiniz yayına diyelim.
1: Teşekkürler Sümeyye. İyi yayınlar diliyorum İzmir'de. Evet, sabahın ilk ışıklarında yapıldı operasyon Menderes Belediyesi'ne. Aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 kişi. 16 kişi operasyon kapsamında gözaltına alındı. Evet, soruşturma neleri kapsıyor onu da anlatalım. Suç örgütü kurma ve örgüt üyeliği, rüşvet irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma iddialarını kapsıyor. İşte bu kapsamda tabii ki operasyon yapıldı sabahın ilk ışıklarında. Aralarında belediye başkanında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı eş zamanlı operasyonda. 13 şüpheli şu anda gözaltında. 3 şüpheli de şu anda İzmir'de birçok noktada aranıyor. Evet, Başkan İlkay Demir'in evinde de arama var. Bunu da belirtelim. Aynı zamanda Menderes Belediyesi'nde de arama var. Aramalar devam ediyor. Evet, aynı zamanda İzmir Cumhuriyet Başsavcı yürüttüğü soruşturmalar çok yönlü de devam ediyor. Bu konuyla ilgili gelişmeler olacak. Biz de aktarmaya devam edeceğiz Sümeyye.
0: Sefer Ayça'ya teşekkür ediyoruz. Menderes Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını, ilk detayları paylaştı. Şimdi bir başka operasyon, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu Etimesgut Belediyesi'ydi malumunuz. Hatırlayacaksınız, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dün akşam saatlerinde tutuklandı. Beşikçioğlu'nun mali müşaviri Gültekin Bayındır'ı belediye başkan yardımcısı yaptığı Bayındır'ın hesabından Beşikçioğlu'na 5,5 milyon liraya yakın para transferi gerçekleştirildiği MASAK raporlarıyla belgelendi.
2: Bir sanatçı öyle bir belediye başkanı olur ki coşkuyla, bütünlükle katılımcı belediyeciliğin ne olduğunu görür.
3: Sanatçıdan belediye başkanı olur diyerek çıktığı yol cezaevinde son buldu. Üstelik rol icabı da değil. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklandı.
4: Oylarımızı helal ediyor muyuz?
5: Helal olsun!
4: Helal ediyor muyuz? Başkanınız da size helal ediyor.
3: Soruşturma kapsamında ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Beşikçioğlu'nun mali müşaviri Gültekin Bayındır'ı belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirdiği, Bayındır'ın Beşikçioğlu'na 5,5 milyon liraya yakın para transferi yaptığı MASAK raporlarıyla belgelendi.
6: Geçmiş olsun, şey söyleyecek misiniz?
3: Yolsuzluğun engelli ve bakıma muhtaç kişiler için malzeme alımına bile sıçradığı raporlarla belgelendi. Söz konusu malzemelerin piyasanın 15 katı fiyatına alınmış gibi gösterildiği, teslim edilmeyen ürünlerle 800 bin liradan fazla kamu zararı oluşturulduğu Sayıştay ve bilirkişi raporlarına yansıdı. Vurgundan elde edilen paranın belediye çalışanlarının hesaplarına aktarıldığı da iddialar arasında.
7: Bünye kabul etmiyor maalesef. Alın teriyle kazanılmayan her bir para benim huzurla harcayabileceğim bir geri dönüş yaratmıyor.
3: Beşikçioğlu rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin kendisine yöneltilen 207 soruyu bilgim ya da yetkim yok diyerek cevapsız bıraktı. Etimesgut Belediye Başkanlığı'na aday olabilmek için ikametinin Etimesgut'ta bulunması gerektiğini, bu nedenle adresini belediye meclis üyesi Ozan Yiğit'in evine aldırdığını ise itiraf etti. Çeşitli para alışverişlerinde Yiğit'in adının geçmesi de dikkat çekti.
7: Televizyonda seyrettiğim durumları ben yaşamadım açıkçası. Vay dedim ya, siyasette enteresanmış.
3: Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait bir restorandan Beşikçioğlu'nun hesabına toplam 975 bin liralık iki ayrı para transferi yapıldığı MASAK raporuna takıldı. Beşikçioğlu söz konusu paranın dostane bir borç olduğunu ileri sürmekle yetindi.
0: Manisa'dan bir haber. Motosikletli saldırgan takip ettiği başka bir motosikletteki baba ve oğluna kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlu hayatını kaybetti. Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

0: Bisikleti takip edip baba ve oğluna kurşun yağdırdım. Manisa'nın Şehzadeleri ilçesinde motosikletle ilerleyen Çetin Kıtalı ve 17 yaşındaki oğlu Ayaz'ı başka bir motosikleti uzun süre takip ettim. Şüpheli fırsatını bulduğu an baba ve oğluna ateş ederek olay yerinden kaçtım. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğluna ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Farklı hastanelerde tedavi alınan yaralılar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının düzenlendiği sokakta detaylı inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
1: Genç motokurye Batuhan Karabulut büyük bir sorumsuzluk zincirinin kurbanı oldu. Ona çarpan sürücünün ehliyeti yoktu ve alkollüydü. Beklendiği gibi tam kusurlu bulundu. Ama dava başladıktan sonra beklenmedik bir gelişme oldu. O sürücü tahliye edildi.
2: O varmış gibi yaşıyorum burada. Bu oda bizim için bir Batuhan.
3: Odası buram buram kardeşim kokuyor. Biz de o kadar büyük boşluk bıraktılar, o kadar büyük bir yere bıraktılar ki.
2: Benim çocuğumun katili 4,5 ayda nasıl serbest bırakılır?
4: Önce 3 aracın zincirleme kaza yapmasına sebep oldu, sonra kaçmaya çalıştı. O esnada motokurye Batuhan Karabulut'a da çarptı. Aracın altında sürüklenen genç hayatını kaybetti. Ve o sürücü ilk duruşmada serbest kaldı.
3: Aklım hayalim almıyor benim. Nasıl şu an serbest? Benim şu an tanıklarım dinlenmedi. Çıktı, belki bir şey yapacak, belki delil karartacak. Zaten şu an delillerin çoğu korunmamış bile, dosyaya eklenmemiş.
2: 4,5 aydır ben onun avlusunu bile yıkamadım. Her şey olduğu gibi duruyor. Ay ben ne yapayım, ben çıldıracağım. Ben bilmiyorum, ben çıldıracağım artık.
5: Bu katil, bu trafik teröristi, bu cani. Şu anda alkol alıp da kimdir hangi annenin canını yakacak?
4: 19 Mart'ta Eyüp Sultan'da meydana geldi kaza. Zincirleme sorumsuzluğun bedelini genç bir motokurye ödedi.
6: Hem ehliyetsiz, hem alkollü, hem de süratliydi. Genç adamı hayattan kopardı. Bilirkişi raporunda tam kusurlu bulunmasına rağmen üstelik tanıklar dinlenmeden ilk duruşmada tahliye edildi. Dahası Batuhan'ın kaskı yoktu dedi. Ancak o kask aracın altından sıkışmış bir vaziyette bulundu ve o kask kişisel eşya olarak aileye teslim edildi.
3: Kardeşimin de işte kaskı olmadığı için suçlamış verdiği ifadede ondan sonra serbest bırakılmış. Burada hastane raporunda benim eşyalarımı teslim aldığım kağıdında burada kask yazıyor. Kask yazıyor burada en altta.
2: Neymiş efendim, benim evladımın kaskı yokmuş. Nasıl benim evladımın kaskı yok? Benim oğlum markete giderken bile kask takıyordu. İki kulağında benim çocuğumun tüp takılı. Sese gelemiyor zaten.
4: Bilirkişi raporunda Batuhan Karabulut için kusurlu ibaresi hiç yer almadı. Ancak aynı rapordaki kask detayı sürücüye tahliye yolunu açtı. Oysa iddiaya göre kask aracın altında sıkışmış halde bulunmuştu. Ama bu bilgi dava dosyasına girmedi.
7: Şahitlerin de kaskın olduğunu, hatta bana şöyle bir cümle kurmuşlardı. Kask o kadar sağlam ki bu kadar sürüklenmeye bu kask nasıl sağlam çıkabilir arabanın altından?
2: Bu insan çıkamadı oradan. Bu insana almaları gerekiyor. Bu insana da gereken cezanın verilmesi gerekiyor. Ben adalet bekliyorum.
1: Evet, bir son dakika gelişmesi bir süredir ekranlarınıza yansıyor. Emekliye zam farkı 7 Ağustos'ta yatacak değerli izleyenler. Tarih netleşti. SGK evet. Açıklandı. Milyonlarca emekli ilgilendiren bir haber.
8: Aşağı yukarı bir 4-5 milyon emekli ilgilendiren bir tarih bu. Çünkü taban maaş artışı yapılmıştı. Biliyorsun Temmuz ayında emeklilere, SSK ve Bağkur emeklilerine %17,76'lık bir artış yapıldı. Hı hı. Ve bu artışlar emeklilerin hesaplarına yattı. Ama taban maaş alanlar, yani 20 bin liranın altında maaşı olanlar açısından bir yasal düzenleme yapılması gerekiyordu. Onlar yine 20 bin lira aldılar. maaş günlerinde Temmuz ayında bir zam farkı yatırılacaktı. Orada da 20 bin liranın üzerine 17.76'lık bir artış yapıldı. 23.552 lira yapıldı. O yasada meclisten geçti. Resmi gazetede yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir tarih vermesini bekliyorduk. O tarihte verilmiş. 7 Ağustos'ta zannedersem önümüzdeki

0: Günlerde bugün
1: evet,
0: ayın 4'ü Cuma
1: 4'ü.
0: Günü.
1: Cuma galiba. Günü.
0: Evet, Cuma günü emeklilerin hesaplarına bu 3552 liralık farklar yatırılmış olacak. Hayırlı olsun. Zaten emekliler bunu bekliyordu. Bundan sonraki süreçte de en düşük emekli maaşı 23.552 lira olarak uygulanacak Ocak ayına kadar. Ocak ayında da tekrar bakacağız. Enflasyona göre yeni bir artış olacak. 7 Ağustos'ta bütün taban maaş alan emeklilerin hesaplarına bu farklar yatırılacak.
1: Evet, 7 Ağustos'ta yatırılacak diyelim. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Tabii Ocak ayında artık yeni zamlarda konuşulmaya başlanacak. Artık yıl sonuna doğru da bu başlıkları daha sık konuşacağız. Devam
0: Hatta
1: edelim
0: yıl sonunda
1: efendim.
0: Asgari ücreti de konuşacağız.
1: Tabii konuşacak çok başlık var yıl sonunda. Evet efendim, malum tüm Türkiye'nin gündeminde ahbap soruşturması, Haluk Levent'in karıştığı dolandırıcılık iddialarını ve kumar bağımlılığını 2010 yılından bu yana defalarca haberleştirdik. Ancak bazı çevreler kirli algılarla bu gerçeği her defasında perdeledi. Peki 2010 yılından bu yana neler yaşandı? Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında yürütülen algı çalışmasının arkasında hangi gerçekler var? İşte ortaya çıkardığımız kronolojik dosya.
2: Haluk Levent'in öncülük ettiği yolsuzluk sarmalı aslında yıllar önce afişe olmuştu, hem de defalarca. Bu manşetler tam 16 yıl önce atıldı. Sabah gazetesi perdeyi daha 2010 yılında aralamıştı.
3: 10 yıl öncesinden itibaren Haluk Levent'in önderlik ettiği bu sözde yardım kuruluşu için endişelerimizi, kaygılarımızı sütunlarımızda, manşetlerimizde, televizyonlarımızda dile getirdik.
2: İşte onlardan biri. Tarih 16 Nisan 2010. Sabah Haluk Levent'in gözaltına alındığı haberini bu başlıkla duyurdu. Levent hakkındaki suçlama ise borçlandığı tefeciyi kaçırtıp işkence yaptırdığı iddiasıydı.
4: Bana fazla güvenmeyin. Ben her an satarım hepinizi yani.
2: Yaklaşık bir ay sonra 3 Temmuz 2010'da benzer bir iddiayla yine haber oldu Haluk Levent. Bu kez haberin başlığı cezaevine giden süreci anlatıyordu. Levent borcu nedeniyle başlatılan icra takibi kapsamında tutuklandı, hapse girdi. Üstelik o sırada bir dolandırıcılık suçlamasıyla da yargılanıyordu.
5: Ben sen sadece, son kalemizin nedir?
6: Abi sadece inan buna eğleniyorum.
2: 5 Mayıs 2013'te Günaydın'a verdiği röportaj da son derece dikkat çekici. Konserlerim dolup taşıyor, evet çok da fazla konser teklifi alıyorum ama doğruyu söylemek gerekirse konserlerden kazandığım parayla geçmişin borçlarını tam dengeleyemiyorum. Çünkü çok daha büyük ödemeler yapmam gerekiyor demişti. Birkaç yıl sonra da Ahbap Derneği kuruldu. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ 15 Şubat 2023'te kaleme aldığı yazısında "Sizleri bir kenara not ettik" başlığıyla Oğuzhan Uğur'u işaret etmişti. Uğur, asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden sonra Hatay'da Yerseli Barajı patladı yalanını paylaşmıştı.
3: Keselerini dolduracak menfaat sağlamak adına açıkçası herkesi sattılar, satışa getirdiler. Onlara yardım ve yataklık edenleri de afişe ettik biz burada.
2: Sabah gazetesi aynı yıl Ahbap Derneği'ne bir kez daha dikkat çekti. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur paralar nerede diye sordu. Ancak deprem bölgesi için toplanan paraların nereye harcandığı sorusuna belgesiyle cevap veren olmadı.
7: Çünkü ahbaplar inceliyor. Çünkü biz paraya dokunmuyoruz.
2: 31 Ocak 2026'da ise Günaydın gazetesi Haluk Levent'in satın aldığı bir şirketle ilgili mağdur olduğunu öne süren vatandaşların iddialarını sayfalarına taşıdı. Haberde Coin şirketine yatırım yapan bazı kişilerin "sana güvendik, dolandırıldık" diyerek tepki gösterdiği, Haluk Levent'in ise zararların karşılanması için çalışacağını söylediği aktarıldı.
1: Ve efendim 33 yıllık faili meçhul Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Diğer ayrıntılar için A Haber ekibinden Oğuzhan Gültekin'e hemen sözü bırakıyoruz. Oğuzhan, hoş geldin yayına, söz sende.
8: Günaydın, teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Evet, siz de söylediniz tabii ki 33 yıllık bir faili meçhul dosyadan bahsediyoruz. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve başladığında ülkemizde faili meçhul hiçbir cinayetin kalmayacağını, bütün cinayetlerin aydınlatacağını belirtmişti. Bu kapsamda da tabii ki araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu özellikle 24 Ağustos 1993'te Ankara'daki evinin önünde park halindeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlamasıyla hayatını kaybetmişti. Bu kapsamda Türkiye'nin en önemli siyasi suikastlerinden birisi olarak kabul edilen cinayet aradan geçen yıllara rağmen tüm yönleriyle aydınlatılamamıştı. Bu kapsamda da tabii ki Adalet Bakanı Akın Gürlek bu cinayetin aydınlatılması için yeni adımlar atma kararı aldı. Özellikle bu kararın ardından da Uğur Mumcu'nun ailesi ve avukatları dosyanın yeniden incelenmesine ilişkin sürecin amacını, kapsamını ve yönetimi hakkında bilgi almak üzere Adalet Bakanı Akın Gürlek görüşmek için bir randevu talebinde bulunmuşlardı. Bakan Gürlek de bu talebe olumlu yanıtlar verdi. Özellikle suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması, eksik bağlantıların araştırılması ve firari sanık Oğuz Demir'in yakalanarak yargı önüne çıkarılması talep edildi. Bu kapsamda da talebe Akın Gürlek'ten olumlu yanıt geldiğini belirttik. Özellikle Adalet Bakanı Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede ise Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ile dosya kapsamında yürütülen yeni çalışmalar ele alınması bekleniyor diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Uğur'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bir önceki saat dilimimizde paylaşmıştık. Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralandı. Bölgeye uzanıyoruz. A Haber muhabiri Yağmur Aksu o noktada bizi bekliyor. Yağmur, nedir son durum?
9: Şu anda sabah saatlerinde olayın yaşandığı yerdeyiz bizler de haberi olarak. Tabii maalesef ki bir kişi hayatını kaybetti. 24 kişi de yaralandı. Şu anda olay yerinde otobüs kaldırıldı ve görmüş olduğunuz gibi aslında yoğun bir kalabalık da var bu noktada. Tabii yolcu otobüsü Giresun-Hatay yolcu otobüsünde, şehirler arası otobüste de Kayseri-Niğde yolunda Saraycık mevkiinde kaza meydana geldiğinde özellikle ilk belirlemelere göre 38 Yıltırç 004 plakalı yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle önce bakın sağ tarafta yol kenarında bulunan işte aydınlatma direğine çarptı. Hemen ardından hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıkarak devrildi. Tam da işte şu noktaya devrildi. Tabii ihbarın geldikten sonra direkt polis ekipleri, jandarma, AFAD, UMKİ ekipleri, sağlık ekipleri ise direkt olay yerine intikal ettiğini belirtelim. İlk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Bir kişi hayatını kaybetti. Yaralar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kayseri'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bazı yolcuların kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı, bazılarının ise ekiplerin çalışmasıyla güvenli şekilde tahliye edildiği bilgisini paylaşalım. Tabii kazanın yaşandığı noktada trafik kontrolü sağlanırken güvenlik güçleri bölgede yeni bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Otobüsün neden kontrolden çıktığı ve kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak. Şu ana kadar bir kişi hayatını kaybetti. Resmi bir açıklama. Tabii şu anda bu bölgede, tabii şu anda temizlik çalışmaları yapılmaya başlandı. Özellikle itfaiye ekipleri ise bu noktada hemen olay yerine intikal ettiğini belirtelim. Tabii işte neden kazanın çıktığı net bir bilgi değil. Özellikle burada hemen vatandaşlar da bu noktaya geldi. Yakınlarıysa direkt hastaneye gittiklerini ifade edelim bizler de. Tabii yol kontrolü sağlandı. Geçişler kontrollü şekilde ilerleniyor bu noktada. Özellikle bakın görmüş olduğunuz gibi bir yolcu otobüsü devrilmişti. Yolcu Giresun ve Hatay yolcu otobüsü olduğunu ifade edelim bizler de. Tabii çok acı bir olay. Bir kişi hayatını kaybetti. Ve bu noktada da özellikle yoğun çalışmalar devam ediyor. Savcı geldi. Savcı geldikten sonra olay yeri incelemede burada kontrollü bir inceleme başlattığını ifade edelim bizler de. Şu anda görüyorsunuz hemen sağ tarafı da şöyle ilerlediğimiz zaman gösterelim. Aydınlatma direğine çarpmıştı ilk başta. Ve özellikle gördüğünüz gibi bakın ağaçlara bile çok zarar verdiğini ifade edelim. Bakın burada elektrik ağaçı bir şirkete de geldi. Görmüş olduğunuz gibi bakın tamamen aracın ilk çarptığı yer burası. Aydınlatma direği. Şu anda onlar kaldırıldı. Görmüş olduğunuz gibi vincin üzerine yüklendi o taşlar, molozlar. Hemen sol tarafta da çalışmalar devam ediyor. Özellikle birçok şeye zarar verdiğini ifade edelim. Tabii otobüsün bakın camlarını görüyorsunuz. her biri paramparça olduğunu ifade edelim bizler de. Tabii özellikle yani Kayseri'de bu noktada bir kaza meydana geldiğini ifade etmiş olalım. Tabii şu anda 24 yaralı var. Bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti. Yoğun bir çalışma olduğunu ifade

çalışmış olalım. Tabii özellikle canspirenle bir şekilde çalışan ekiplerimiz de olay yerine kısa sürede intikal etti. Tabii olay yerinde yolcu otobüsünde işte burası tam Kayseri Niğde yolu ve burada da araçlar kontrollü şekilde ilerlediğini belirtelim. Tabii polis ekipleri de burada nöbetlerini devam ediyorlar. Tabii çok önemli bir yer burası aynı zamanda Kayseri'de, çünkü bir çevre yolunda bulunuyor. Bakın araçlar da yavaş yavaş bir şekilde ilerliyorlar. Tabii özellikle burası trafik biraz daha kilitlenmiş olsa da kazanın olmuş olduğu bu alan işte tam burası. Hemen şurayı tekrar göstermek istiyorum. Bakın ekipler de burada çalışmalarına devam ediyor. Elektrik panellerine kadar birçok şeyde büyük ihtimalle zarar vermiş görünüyor burada. Bir yandan kepçeler hareket ediyor. İşte orada temizlik çalışmaları yapılıyor ki trafiğe hemen açılsın, ama görmüş olduğunuz gibi otobüsün son hali bu şekilde. Tabii vinç hemen otobüsü yerden kaldırdılar. Tabii özellikle resmi kurumlardan da bilgi geldikçe bizler de paylaşmaya devam edeceğimizi belirtelim. Özellikle aydınlatma direğine çarptıktan sonra hakimiyetini kaybetti. Neden oldu? Neden çarptığına dair, neden hakimiyetini kaybettiğine dair incelemelerin ardından belli olacağını bizler de ifade edelim. Bakın arkada görüyorsunuz birçok otobüs. Bakın trafiğin kilitlendiği nokta tam da burası. Çünkü burası geliş güzergahı ve görmüş olduğunuz gibi orada da trafik kilitlenmiş durumda olduğunu ifade edelim bizler de. Tabii başka bir yol açılımı yapıldı ve insanlar, sürücüler oradan açılışlarına, gidişlerine devam edeceklerini ifade edelim. Bakın birçok ekip burada, jandarma, polis, birçok işçi, insanlar ve elektrik AŞ'den gelen birçok kişi burada çalışmalarına devam ediyor. Hemen itfaiye de zaten bu noktada herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde olduğunu belirtelim. AFAD ekipleri direkt bölgeye intikal etti. UMKE ekipleri var. Tabi aynı zamanda bir şehirler arası otobüs ve Giresun Hatay yolu üzerinde bir oraya giden bir otobüs olduğunu ifade etmiş olalım. Tabii kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti. Burası Saraycık mevki. Özellikle şuna dikkat etmek istiyoruz. Aslında burası bir çevre yolu olduğu için ve özellikle hız kontrolünün önemli olduğunun vurgusunu bir kez daha yapalım. Çünkü burası hem trafiğin çok yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi ve özellikle belli olmuş olduğu gibi burada trafik çok yoğun bir şekilde akmaya da devam ediyor aynı zamanda. Ve kontrollü bir şekilde trafiğinde ilerlediğini ifade etmiş olalım. Tabii Kayseri'de özellikle bu kazalarda direkt olay yerine gelen ekipler de bu noktada çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Tabii AFAD, UMKE ekipleri 24 yaralıya direkt müdahale etti. Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine birçok ekip yönlendirildi. Tabii uyarılar da var özellikle bu noktada. Trafik ekipleri, polis ekipleri bu noktada birçok kez emniyet kemerinin olası kazalara hayatı önem taşıdığını bir kez daha hatırlattı. Tabii emniyet kemerinin önemli olduğunu bu kazalardan sonra bir kez daha öğreniyoruz, hatırlıyoruz. Sürücülerden trafik kurallarını eksiksiz uymalarını ve dikkatlerini yoldan ayırmamalarını istiyor. Özellikle bu otobüs şoförlerinin de uykusuz yola çıkılmaması, çünkü birçok can taşıyor ve bu yüzden de herhangi bir sıkıntı olmadan yolculuk yapılması isteniyor. Hemen şuraya doğru ilerleyelim, bir şey söylüyorlar ama tam olarak anlayamadım. Tabii şu anda yakınları falan burada olmadığını ifade edeyim. Çünkü birçok yaralı, 24 yaralı da hastaneye sevk edildi. Ve biraz daha ilerleyelim. Bakın biraz daha gösterelim. Bakın alt tarafı otobüsün görmüş olduğunuz gibi pert olmuş durumda. Bakın lastiğine kadar birçok yağ akımı da olmuş bu noktada. Kapısı özellikle önden göstermek istiyorum bunu. Zaten aracın önü, otobüsün önü gerçekten çok acı. Tabii yetkililer özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna karşı sürücüleri daha dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor. Trafikte alınacak basit tedbirlerin can kaybı ve yaralanmaların önüne geçebileceği bir kez daha hatırlatılıyor. Tabii şu anda kameraman arkadaşım da ekranlara gösteriyor ve kazanın ne kadar büyük bir boyutta olduğu ekranlara yansıyor. Bakın her bir parçası bu noktada gözler önüne serildiğini ifade edelim. Tabii şu anda bilindiği üzere bir kişi hayatını kaybetti ve 24 kişi yaralandı. Onların da müdahalesi devam ediyor diyelim. Ve söz tekrar sizlere bırakalım. Bizler de takip etmeye devam

0: edeceğiz bu süreci.
1: Evet, Kayseri'deki otobüs kazasına ilişkin son durum böyle. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ve Gazze efendim, Gazze'de açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli şehit oldu. Ateşkesin uygulanması için baskı sürerken katliam ordusu abluka uyguladığı Gazze şeridinde sivillerin sağlık hizmetlerine erişmesine, temiz gıdaya ulaşmasına da engel oluyor. Çocuklar arasında su çiçeği vakaları hızla artarken artan sıcaklar da çadırlarda yaşamı daha da zorlaştırmış durumda.
2: Binlerce sivili katletti. Öyle ki aileler nüfus kayıtlarından silindi. Öldürmediklerine de işkence etti. Ancak İsrail kana doymuyor. Saldırılar ve abluka nedeniyle sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de masum Filistinliler şimdi de hastalıklar nedeniyle ölümle burun buruna. Sivillerin çadırlara mahkum edildiği, temiz suya, yeterli gıdaya erişmenin imkansız olduğu Gazze'de çocuklar arasında teşhis edilen su çiçeği vakaları 10 bine ulaştı. Bu sayı bölgede şimdiye kadar görülen en büyük oran. Hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiren çocuklar da var.
3: Önce içi sıvı dolu küçük kabarcıklar şeklinde başlıyor. Sonra deride yanık gibi oluyor. Bir yerde kayboluyor, başka bir yerde ortaya çıkıyor. Oğlum bütün gece acı çekiyor ve hep ağlıyor.
2: İsrail saldırılarının ve ablukasının bir diğer mağdurları ise kadınlar. Savaş ve kıtlığın tükettiği Filistinli kadınlar ya bebeklerini henüz anne karnındayken kaybediyor ya da erken doğum gerçekleştiriyor. Öyle ki Gazze şeridinde düşük oranı her 1000 doğumda 460'a yükseldi.
4: Barış ve ateşkes denildiği günden bu yana saldırılar arttı. 6 aylık bir bebek öldü. Onun günahı ne? Vicdanı olanların Gazze halkının yaşadıklarına üzülmesi gerekir.
2: Bölgedeki aşırı sıcaklarda hali hazırda zor olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı. Güneş altında kavrulan, yeterli havalandırma ve koruma imkanı bulunmayan çadırlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için büyük risk taşıyor.
3: 8 kişi tek çadırda yaşıyoruz. Güneşin kavurucu sıcağı hem bizi hem çocuklarımızı tüketti. Çocuklarımın vücudunda sıcağa bağlı döküntüler oluştu. Sürekli onları tedavi ettirmek için uğraşıyorum. Bu çadır ölüm gibi.
2: Sağlık yetkilileri sivillerin yaşamını tehdit eden koşullar nedeniyle uluslararası topluma acil müdahale çağrısını sürdürüyor.
1: İsrail ordusunun 22 Kasım 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden, 3 yıl boyunca enkaz altında kalan ve sonradan naaşlarına ulaşılan 112 kişi için Gazze şeridinde cenaze töreni düzenleniyor. İşte görüntüler ekranlarınıza yansıyor sevgili izleyenler. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 112 kişi Gazze'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Filistin bayraklarıyla sarılmış tabutları görüyoruz. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Gazze şeridinden görüntüler bunlar. 22 Kasım 2023'te Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden ve o günden bugüne 3 yıldır enkaz altında kalan ve ne yazık ki sonradan, tam 3 yıl sonra naaşlarına ulaşılan 112 kişi için bir cenaze töreni gerçekleştiriliyor. O törenden görüntüler haber merkezimize ulaştı ve biz de sizlerle paylaşıyoruz. Faruk abi, bir yandan ateşkes için, anlaşmaya uyulması için baskı sürerken diğer yandan işte bu böyle içimizi yakan acı görüntüler gelmeye devam ediyor.
5: Bunlar çıkartılabilenler Sümeyye. Yani o enkazın altında nice canlar, nice bebekler, yatıyor.
1: Evet.
5: Ve Gazze'de çok şey de değişmiş değil, onu da söyleyelim. Yani hala oradaki insanlar gıdaya ihtiyaçları var, hala ilaca ihtiyaçları var, hala suya ihtiyaçları var, hala orada İsrail zulmü devam ediyor. Dünya gözünü kapatmış durumda. Yani gerçekten asıl acı olan bu ki dünya buradaki soykırıma, zulme gözünü kapatmış durumda. Şu fotoğraf ne kadar acı değil mi? Yani bak, dikkat et, çoğu küçücük bedenler. Yani evet. Zaten enkaz altından belki de parçalarını çıkarttılar. Ama çoğu çocuk. Biliyorsun dümdüz ettiler o binaları ve o binaların altında kaldı bu insanlar. Binaları dümdüz etmelerine de gerek yok. Sniperlarla kafalarından kurşunla vuruyorlar. Hala o zulüm devam ediyor. Şimdi belki hani böyle çok bomba filan haberi gelmiyor ama onların evlerini basıyorlar, oturdukları yerleri işgal etmeye çalışıyorlar. Yani o katiller sürüsü işlerine devam ediyor. Burada, yani
1: daha dün
5: Batı Şeria'da,
1: anne karnındaki bir bebeği bile katletti.
5: Aynen. Batı Şeria'da, Lübnan'da aynı zulüm devam ediyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepsi şehit oldular. Tek tesellimiz de o işte, şehit oldular. Şuraya bak. Şimdi namazları kılınacak anladığım kadarıyla, değil mi? Bulunabilenler. Birçoğunun da zaten kimliğini tespit etmek de mümkün değil. Belki çoğunun kimliğini de tespit edemediler işte. Buldukları naaşları tabutlara koydular. 112 kişi.
1: Evet. Ve o acıyla bir şekilde evet, yaşamaya devam ediyorlar. Senin de aktardığın gibi çok da şey değişmedi aslında.
5: Evet, yani
1: hala aynı görüntüler, aynı haberler gelmeye devam ediyor. Belki dediğin gibi bombalar patlamıyor ama saldırılarını sürdürüyor işgalci Siyonistler. Askerlerin de desteğini arkalarına alarak hem Batı Şeria'da hem Gazze'de kadın, çocuk, bebek demeden arsızca
5: maalesef
1: saldırılarına devam ediyorlar. Arsızca işgale devam ediyorlar.
5: Gazze'den bir gazetede okudum hani,
1: cenaze görüntüsü.
5: Onu bulabilirsem İsrailli bir yetkili diyeyim. Yani burada tamamını öldürmek bizim için, işte Gazze'lilerin tamamını öldürmemiz lazım gibi bir açıklama yapmış. Yani hiç orada hiç canlı kalmaması gibi. Yani bütün fikriyatları bu, düşünceleri bu, bakış açıları bu. Onları insan gibi zaten görmüyorlar, biliyorsun. Hı hı. Sapkın bir inanışları var. Dolayısıyla o sapkın inanışın getirdiği motivasyonla bu insanları birer insan olarak da görmeyip tamamını yok etme çabasındalar ama Gazze'li kardeşlerimiz de topraklarına sahip çıkıyor. Dediğin gibi o acıyla yıllardır yaşıyorlar. Dünyaya sesleniyorlar. Dünyaya şu görüntüler gidiyor. Dünyanın birçok yerinde de o küresel vicdan ayağa kalkmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda gerçekten büyük bir liderlik ve önderlik yaptı. Yani hangi platformda olursa olsun, işte en son NATO'da. Konu ne olursa olsun mutlaka Gazze'yi dile getiriyor Sayın Cumhurbaşkanı. Allah ondan razı olsun. Ve küresel vicdanları harekete geçiriyor. İnsanlar bir şekilde, devletler bu işe el atmasa da Avrupa'da, başka coğrafyalarda insanlar bu zulme karşı duruyor, durmak zorunda. Yani
1: evet,
5: birazcık bir kırıntı varsa içinde, bir vicdan kırıntısı, şu görüntüye isyan edersin zaten.
1: Evet. Özellikle İspanya,
5: evet,
1: çok önemli bir örneklik sergiledi. Dün haberi paylaşmıştık. Hollanda'da, Lahey'de Gazze'li çocuklar için sahile ayakkabılar dizildi. Halklar sesini çıkarmaya devam ediyor. Ama ne yazık ki Gazze'den gelen görüntüler hep aynı. Artık bir şeylerin değişmesini istiyor tüm dünya halkları da aslında.
5: Evet.
1: İnşallah o günleri de
5: görürüz.
1: Tabii ümidimizi de kaybetmememiz gerekiyor. Bir yandan da diplomasi girişimleri de bu anlamda devam
5: doğru
1: ediyor.
5: Yani
1: özellikle Türkiye
5: dün,
1: bu konuda.
5: Dün gece Suudi Arabistan Kralı'yla görüştü Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Evet,
5: yine konu Gazze'ydi. Hani biz bu arada bir İran savaşı filan bunları konuşurken Gazze'yi, zaten o savaşın bir amacı da Gazze'yi unutturmaktı. Onu da bir şekilde başardılar ama unutmamamız lazım. Asla unutmamamız lazım. Şu zulmü, şu görüntüleri hiç gözümüzün önünden gitmemesi lazım. Gidersek yani zaten insanlığımızı kaybetmiş oluruz.
1: Evet. Evet, devam edelim. Biz haberleri aktarmaya, şimdi bir başka cephe var kuzeyimizde, Ukrayna-Rusya savaşı. Bir kez daha siviller hedef oldu efendim. Kiev'e ait dronlar bir plajı vurdu. 3 çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.

0: kaybetti. 40 kişi de yaralandı. Avrupa ülkeleri ise Rusya'nın gölge filosuna ait gemilere karşı denetimlerini artırdı. İtalya Savunma Bakanlığı yaptırım listesinde bulunan bir petrol tankerine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Rus ordusu da Ukrayna'ya ait 4 gemiyi vurduğunu duyurdu.
1: Kiev Rusya'da bir plajı vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Ukrayna-Rusya savaşı karşılıklı saldırılarla şiddetleniyor. Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Gelencik'te bulunan bir plajı hedef aldı. Kiev'e ait bir drone'u sahili vurması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Rusya'nın gölge filosuna yönelik denetimlerin adresi bu kez Akdeniz'di. İtalya Savunma Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunan bir gemiye operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlığa göre Benin'den İstanbul'a seyreden Kamerun bandralı geminin bayrak kaydı doğrulanmamıştı. Uyarılan tankerin kaptanının dur ihtarına uymaması üzerine operasyon düğmesine basıldı. Ardından İtalyan askeri personeli halat ve merdiven kullanarak gemiye çıktı. Operasyona İtalyan donanmasından bir savaş gemisi ve helikopterin yanı sıra Yunanistan'a ait bir gemiyi de Polonya devriye uçağı da destek verdi. 2 saat süren müdahale detay verilmeksizin sona erdi. Karadeniz'deki savaşsa tüm hızıyla sürüyor. Rus ordusu açık denize seyreden ve Mykolaiv limanında bulunan tankerleri hedef aldı. Kiev'e askeri yük taşıdığı öne sürülen 4 gemi insansız hava araçlarıyla vuruldu. Moskova sahada baskıyı artırırken Kiev'in en büyük destekçilerinden ABD'nin yardımı da her geçen gün azalıyor. Washington'ın 2026 yılının başında Ukrayna'ya yaptığı silah yardımı Joe Biden dönemine kıyasla yaklaşık 5 kat azaldı. Halihazırda hava savunma füzesi stokunda sıkıntı yaşayan Ukrayna, Trump yönetimini ikna etmeye çalışıyor. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da üretilebilmesi için teknoloji transferi müzakerelerini sürdüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce bu konudaki kararından geri adım atmıştı.
2: Bunu başka birinin yapmasına izin verirken çok dikkatli olmalıyız. Patriot füzeleri inanılmaz bir şey. Şu ana kadar bu konuyu konuşurken buna rıza göstermedik. Bu yüzden bence bu tür bir teknolojiyi başkalarına vermek, bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum.
0: Efendim, trafik sigortasında yeni dönem resmen başladı. Düzenleme ile birlikte eksper uygulamasından değer kaybı tazminatına kadar değişiklikler hayata geçti. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
3: Teşekkür ederiz Sümeyye. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi yeni dönem artık hayata geçti. Peki ne tür değişiklikler yapıldı? Bunları konuşacağız. Yanında da çok değerli bir konuğum var. Mithat Bekan Sigortacı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
3: Efendim trafik sigortasındaki yeni dönemle birlikte ne tür kurallarda değişiklik yapıldı?
4: 1 Temmuz 2026 itibariyle trafik sigortasında birçok yeni düzenlemeye gidildi. Tabii bunların hepsi tüketici lehine olan düzenlemeler. Öncelikle araç değer kaybı konusunda bir uyuşmazlıklar yaşanıyordu. Bu ortadan kaldırıldı. Eksper raporları tek tip olarak düzenlenecek. Böylelikle fiyatlandırmada herhangi bir sorun yaşanmayacak. Tüketici lehine olacak. Bir diğer konu kullanılan orijinal yedek parçalarla alakalı. Bunlarda da belli bir değişiklikler yapıldı ve kullanım şartları değiştirildi. Tabi burada tüketicilerimize uyarmak gerekiyor. Maddi hasarlı kazalarda olay yerini terk etmemeleri gerekiyor. Çünkü olay yerini terk ettikleri zaman sigorta şirketlerine rücu hakkı doğuruyor. Trafik sigortası bildiğiniz üzere sadece karşı tarafa verilen hasarları karşılar. O yüzden kaza anında kaza tespit tutanağımızla karşı tarafta anlaşarak önce sakin kalarak aracımızı güvenli bir yere çekerek kaza anının fotoğraflarını, videosunu çektikten sonra da sigorta şirketine bilgi vermek lazım. Bir de diğer düzenleme de limitler artırıldı. Araç başına maddi limitler 400 bin, şahıs başına bedeni zararlar 3 milyon 600 bin.

0: gün olarak yükseltildi. Umarım ve dilerim kimse kazaya karışmaz. Güzel günlerde araçlarını kullanırlar. Fakat sigorta ekosistemin gerçekten bir parçası. Yerine koyma kabiliyeti olması lazım. Tüketicilerimizin sigorta yaptırırken hem sigorta şirketlerini anlaşmalı servislerinde ciddi kontrol etmeleri gerekiyor. Hem de yetkili sigorta acenteleri tarafından, lisanslı acenteler tarafından bilgi alarak teminatlarını kontrol edip poliçe yaptırmaları gerekiyor.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Mithat Bekan'a teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, geçtiğimiz dakikalarda aktarmıştık, Kayseri'de bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü devrildi malum. Yeni görüntüler bunlar. Güvenlik kamerası görüntüleri şu anda ekranlarınıza yansıyor. Son olarak bir kişi hayatını kaybetti. 24 kişi ise yaralandı. Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri haber merkezimize ulaştı. Evet. Kaza görüntüleri ekranlarınıza yansıyor değerli izleyenler. Kayseri Niğde Karayolu'nun Saraycık Mahallesi mevkisinde. Sürücüsünün aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkan otobüsün görüntüleri bunlar. İhbarın ardından kaza yerine hemen itfaiye, polis, jandarma, afet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Kayseri'deki hastanelere yaralılar sevk ediliyor. Tabii acil şifalar diliyoruz. Kazaya ilişkin yeni görüntüler de şu anda ekranlarınıza yansıyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler bunlar. Önce aydınlatma direğine çarpıyor. Sonra kontrolden çıkarak devriliyor bu görüntülerde. Otobüs kazaları ne yazık ki son günlerde sık paylaşıyoruz.
3: Maalesef.
2: Burada artık şoförlerin hızlı, yorgunluğu mu, hız mı?
3: Hızlı da çok görünmüyor ama tabii orada bir
4: dikkatsizlik var galiba. Otobüs sola yanaşıyor gördüğüm kadarıyla. Dediğin gibi direğe çarpıyor. Çarptıktan sonra da duramıyor zaten.
2: Kontrolü kaybediyor. Yoğun bak duman çıktığını da görüyoruz görüntülerde.
4: Çünkü
2: ne yazık
4: refüje
2: ki
4: herhalde biraz giriyor. O refüjden çıkan bir toz bulutu orada gerçekleşiyor.
2: Otobüsün son halini de geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık izleyicilerimizle.
4: Özellikle ön tarafı yok olmuştu neredeyse. Evet. Demek ki önden çarptığı için
2: tamamen pert olmuştu.
4: Evet, şimdi
2: kaldırma çalışmaları da başladı tabii, az önce aktarmıştık. Otobüsün son hali de bu.
4: Hani çok hız yapılacak bir yerde değil, biraz şehir içi gibi görünüyor. Hani bir şeyler arası yol da değil. Geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin, ne diyelim.
2: Amin. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kayseri'deki otobüs kazasına ilişkin gelen son görüntüleri de paylaştık ve ajans bugünü burada noktalıyoruz. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteydik. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık.
4: Teşekkür ederim.
2: Efendim, bir saat başında devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Konut yatırımında yıllardır uzayan geri dönüş süresi yeniden kısalmaya başladı. Konutun kira geliriyle kendi maliyetini karşılama süresi Türkiye genelinde 12 yıla kadar geriledi. Tablonun arkasında iki önemli gelişme var. Satış fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması ve kira fiyatlarının yüksek seyrini koruması. Böylece kira getirisi konut yatırımının geri dönüşünü hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir ve gelişen Anadolu kentlerinde kira çarpanı düşen bölgeler yatırımcıların radarına girdi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Dinliyoruz. İstanbul'un hemen yanı başında o karmaşasından nispeten daha uzak, huzurlu ama imkanlarıyla da

0: İstanbul'un o iş imkanlarıyla da çok yakın efendim. Hem turizm dediğiniz gibi, hem lojistik, 4 limanı var, lojistik şehri, hem sanayi şehri, Çorlu, evet. Çerkezköy bölgesi ve o bölge Trakya bölgesi, aynı zamanda da bir tarım şehri. Dolayısıyla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi de 2006 yılında kurulmuş bir üniversite. Bugün 12 fakülte, 12 meslek yüksekokulu, bir konservatuvarı, Türk Müziği Konservatuvarı, Yabancı Diller Yüksekokulu ile 3 enstitüsü, efendim, 5 rektörle bağlı bölüm başkanlığı, araştırma merkezleri ile ve birçok sayıda öğrenci topluluğuyla yüksek öğrenim hayatında adından söz ettirmeye, güçlü bir şekilde söz ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla biz biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni yerleşkemiz Süleymanpaşa merkezde, Değirmen Hattı yerleşkesinde. Dolayısıyla hem İstanbul'un imkanlarını, bir o kadar da Trakya'nın da huzurunu bir arada yaşayan bir üniversiteyiz.
1: Metropol karmaşasına uzak, evet, ama İstanbul'a yakın.
0: Evet.
1: Peki, şimdi tabii çok farklı sektörler var. Yani reel sektöre baktığımızda çeşitliliğin çok olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bu anlamda üniversite sanayi işbirliğine baktığımızda, reel sektör işbirliğine baktığımızda üniversitenizi nasıl konumlandırıyorsunuz ki 3+1, 7+1 eğitim modelleriniz var. Bir öğrenci henüz mezun olmadan sanayide ve iş dünyasında nasıl tecrübe kazanıyor üniversitenizde?
0: Şimdi şöyle, biraz önce bahsettiğiniz gibi bu anlamda tabii Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'ün bu bağlamda üniversitelere çok büyük teşviği var. 3+1 ve 7+1 modellerine geçmemizle alakalı. Neden? Çünkü siz ürettiğiniz bilgiyi toplumsal katkı sağlamanız lazım.
1: Evet.
0: Ve şu anda dünyanın aranan eleman, işte ara eleman diyoruz, deniyor da biz onu aranan eleman
1: oldu. Evet.
0: Aranan oldu artık. Uh-huh. Nitelikli ve aranan eleman ihtiyacına çok ihtiyacı var. Dolayısıyla bu bağlamda biz öğrencilerimizi nitelikli halde nasıl mezun edebiliriz? Bunun derdindeyiz. Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'ün de tavsiyesiyle üniversiteler artık 3+1 ve 7+1 modellerine geçiyorlar. Uh-huh. Bunlardan bizler de Tekirdağ olarak geçen üniversitelerin hem başındayız. Şöyle, ön lisans programlarımız bildiğiniz üzere 4 yarı yıldır. Lisans programlarımız da 8 yarı yıldır. 3+1 modelinde yarı yıl ders mevzuatlarınızı 8 yarı yıla veya ön lisans lisansları 8 yarı yıla, ön lisansları da 4 yarı yıla değil, ön lisans programlarınızı 3 yarı yıla derslerinizi ona göre tanımlıyorsunuz. 1 yarı yıl, yani son yarı yıl öğrencileriniz tamamen sanayide, endüstride çalışıyor. Hı. Lisans programlarında ise
1: bir dönem yani.
0: Aynen öyle. Evet. 7 yarı yıl öğrenciler teorik derslerini alıyorlar. 1 yarı yıl tamamen sanayide eğitim alıyorlar. Orada stajlarını yapıyorlar ve çalışıyorlar. Staj demeyelim, çalışıyorlar. Bu ne oluyor? Biz mezun ettiğimizde öğrenciyi elinde sadece Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi diplomasını bulundurmuyoruz.
1: Evet.
0: Çocuğun elinde, kardeşimizin elinde, öğrencimizin elinde, adayımızın elinde bir iş tecrübesi, iki çoğu zamanda bir çalışma hakkı edinmiş iş yeri oluyor. Evet. Bu sayede de öğrencimiz hem daha mezun olmadan iş sahibi olmuş oluyor. İşveren için de avantajı nedir efendim? İşveren için de hazır, beğendiği adayı hemen bünyesine çalıştırım imkanına sahip oluyor. Dolayısıyla 3+1, 7 ve 7+1 modeli bu nedenle çok önemli. Bizler de üniversitemizde bunu uyguluyoruz ve öğrencilerimizden feedback olarak, hem de işverenlerimizden çok büyük geri dönüşleri var. Feedback, olumlu yönde geri dönüşler var. Bu şekilde de eğitim öğretim hayatımızı devam ediyoruz.
1: Evet. Şimdi lisans öğrencileri 8 yarı yıl okuyan öğrenciler,
0: evet,
1: bir yarı yılda sanayide çalışıyor, reel sektörde,
0: evet,
1: çalışıyor. Yani eğitim hayatının %, üniversiteden bahsediyorum tabii, %12,5'ini
0: Evet.
1: Ama ön lisansta %25'ini
0: evet.
1: Sanayide, reel sektörde geçiriyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Aynen öyle.
1: Peki hocam, kampüsü konuşalım ve sosyal faaliyetleri biraz konuşalım.
0: Tabii.
1: Ki artık kuru kuru diploma herhangi bir işe yaramıyor. Yani reel sektör en azından bunu söylüyor. Bu anlamda sosyal faaliyetleri biraz konuşalım. Kampüsün öğrencilere sağladığı imkanlar neler? Buyurun.
0: Teşekkür ediyorum. Bilemiyorum. Belki videoda, kısa videomuzda kampüsün imkanı veya üstten kuş bakışı drone'la görünüyordur.
1: Görünüyor, evet.
0: Bizim kampüsümüz Değirmenaltı yerleşkesinde, denizin hemen kenarında, yaklaşık 700 dönüm bir alan içerisinde kurulmuş. Evet. Peyzajına önem verdiğimiz yeşil bir kampüs. Bu yeşilliği bozmamaya çalışıyoruz. Fakültelerimizden sadece Çorlu Mühendislik Fakültemiz bizim Çorlu'dadır. Ziraat Fakültemiz merkezde, Çorlu Mühendislik Fakültemiz Çorlu'da. Onun haricinde tüm bölümlerimiz merkez yerleşkede, rektörlüğümüze dahil olmak üzere. Hemen üniversitemizin yanında biz yönetime geldiğimizde 270 dönüm bir orman arazimiz var. Orman Müdürlüğümüzden. Evet. Sayın Valiliğimize ve Orman İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Üniversitemize tahsis edilmiş durumda. Öğrencilerimiz, personelimiz, Tekirdağ halkımızın istedikleri zaman girip orada mangal yapabildikleri, yeşil alan, yürüyebildikleri, koştukları bir alan mevcut. Onun haricinde sosyal imkan olarak yine öğrencilerimizin çok tercih ettiği kütüphane olayı.
1: 24 saat açık.
0: 7-24 saat açık bir kütüphanemiz evet. var. Yeşil bir kütüphane. Sadece sınav dönemleri değil, tüm günler 7-24 açık bir merkez kütüphanemiz var. Burada 2025 yılı YÖK izleme ve değerlendirme anketlerine göre, YÖK Yükseköğretim Kurulu her yıl bu memnuniyet anketlerini tamamlıyor. Öğrencilerimiz bizden %77.23 memnuniyet oranıyla kütüphanemiz devlet üniversiteleri arasında 3. Tüm 208 üniversite arasında da 13. sırada yer aldı. Devlet üniversiteler arasında 3. sırada. Dolayısıyla bu şekilde öğrencilerimizin, hatta şehrimizden üniversiteye hazırlanacak öğrencilerimizin dahi gelip kullandıkları bir kütüphanemiz. Bu şekilde eğitim öğretim hayatımızı devam ettiriyoruz. Yine yemek, sosyal yaşam merkezimizde yemeklerimizi biz kendimiz çıkarıyoruz. Catering firmasının anlaşmalı değiliz. Kendi aşçılarımız var. Ve bu şekilde yemeğimizi üretiyoruz. Şöyle ki öğrencimiz örneğin yaz döneminde yemeğini alıp balkona çıktığında denize bakarak deniz manzarası eşliğinde yemeğini yiyebiliyor. Yemeğimiz vejetaryen seçeneği de mevcut. Dolayısıyla inşallah sizleri de bir gün misafir ederiz. İmkanlarımız bu şekilde gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Yine öğrencilerimizin çok tercih ettiği, sorduğu öğrenci toplulukları. Yaklaşık 100 üzerinde aktif öğrenci topluluğumuz var. Çok faal öğrenci topluluklarımız var. Bu bağlamda da yine YÖK değerlendirme ve izleme kriterlerine göre Türkiye'de öğrenci toplulukları açısından 208 üniversite içerisinde 17. sıradayız. Bu bağlamda öğrencilerimizin hem bilim, hem sanatsal, hem spor, hem kültürel alanda her faaliyetini sağlamaya çalışıyoruz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi erkek basketbol takımımız bu yıl 2. lige yükseldi. Burada öğrencilerimizden de oynayan kardeşlerimiz var. Dolayısıyla hem bilim alanında, biraz önce söylediğim gibi, hem spor, sanat, kültür alanında her kulvarda olmaya ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ni ismini daha da yukarılara çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Peki hocam, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi paydaşlığında bir kariyer fuarı düzenliyorsunuz ve ev sahipliği tabii yaptığınız bu fuara. Tekirdağ'ın 14 tane organize sanayi bölgesine sahip bir sanayi devi olması, bu ne anlama geliyor? Aslında girişte biraz bunu konuştuk ama mezunlarınızı takip ediyor musunuz? Mezunlarınızın iş bulma oranı nedir diye sorsam ne dersiniz?

0: Trakya Üniversiteler Birliği kapsamında oluyor. Çok da faal bir üniversiteler birliğimiz var. Trakya Üniversiteler Birliği. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ve son olarak Balıkesir Üniversitesi de dahil oldu. Çok faal bir üniversiteler birliğimiz var. Trakya Üniversiteler Birliği. Her yıl üzerinde etkinlik yapılıyor. Yapıyoruz. Çok koordineli çalışıyoruz. Bu yıl bize bu teklif verildi. Biz de diğer üniversitelerimizle birlikte Tekirdağ'da sanayinin de göbeği olan Tekirdağ'da merkezimizde bunu başarıyla tamamladık. Dediğiniz gibi Tekirdağ'da 13 aktif, bir tane de planlanmış plastik organize sanayi bölgesi, 14 organize sanayi, bir tane de Avrupa serbest bölgesi var. Dolayısıyla Tekirdağ merkezi yaklaşık olarak 2500 ama Trakya olarak irili ufaklı saydığımızda 5000 civarında işletmenin olduğu bir havzadan bahsediyoruz. Çok dolu dolu geçti. Türkiye'nin her endüstrisinden savunma sanayi firmalarımız, Tekirdağ'ın önde gelen firmaları, tarım, lojistik, efendim gıda, her türlü firmalar mevcuttu ve yaklaşık 50 bin üzerinde öğrencimizin ve ziyaretçinin ziyaret ettiği, katılımcının olduğu bir fuar düzenledik. Kariyer merkezimiz bunları aktif olarak her yıl denetliyor. Öğrencilerimizin geri dönüşleriyle ilgili ve staj yapacakları veya çalışacakları yerlerle ilgili bunları her fırsatta takip ediyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin her sorunluğuyla ilgilenmeye çalışıyoruz ve şu ana kadar geri dönüşlerimiz de çok iyi.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam. A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Canlı yayın.
3: Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İzmir'den Sefer Ayça aktaracak. Ve İspanya'da faslı göçmenleri ülkelerine geri gönderme süreci devam ediyor. Son durumu almak için İtalya'dan Dündar Keşaplı yayın için hazır. Ve savunma sanayi devi Bae Systems Türkiye'ye Eurofighter satışını yetiştirmek için üretim kapasitesini neredeyse iki katına çıkarma kararı aldı. Ayrıntıları İngiltere'den Alpaslan Düven aktaracak. Vatandaşlık oyununa büyük bir darbe vuruldu. Fiyatı şişirip vatandaşlık satan çete çökertildi. Mustafa Kadir Mercan operasyon detaylarını İstanbul'dan aktaracak ve Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Son durumu Yağmur Aksu aktaracak. Başlıyoruz. Evet, Yüksek Askeri Şura Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktarmak üzere bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü Kübra'ya bırakalım.
4: Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün saatler 11'i gösterdiğinde önce Anıtkabir ziyaretiyle başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaş üyeleriyle birlikte Anıtkabir ziyaretiyle başlamış olacak. Tabii ilk olarak Aslanlı Yol'dan yürünecek Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yine yaş üyeleriyle birlikte. Daha sonrasında Mozele'ye çelenk bırakılacak ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından da bir hatıra fotoğrafı çekilinecek. Daha sonrasında ise Misak-ı Milli Kulesi'ne geçirecek ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve akabinde de önemli mesajlar verecek. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçirecek ve toplantı başlamış olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emeklilik, terfi, atama, yine görev süresinin uzatılmasına ilişkin dosyalar bu toplantıda ele alınıyor olacak. Peki Yüksek Askeri Şura toplantısında hangi üyeler yer alıyor? Ondan da bahsedelim dilerseniz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, yine Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Celal Kadıoğlu ve aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel yer alıyor olacak. Toplantıya ilk kez katılan isimler var. O isimler arasında Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel yer alıyor. Tabii toplantıda generallerin, amirallerin, albayların emekliliğe ayrılma, yine terfi ve görev süresinin uzatılmasına ilişkin çalışmalar ele alınıyor olacak ve bu çalışmalarında bir gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Alınan kararlarsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak ve 30 Ağustos itibarıyla da geçerli olmuş olacak. Peki hangi değişiklikler bekleniyor? Ondan da bahsedelim. Aslında geçtiğimiz yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak görev süreleri dolan bazı isimler var. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve aynı zamanda Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu da görev sürelerinin uzatılması beklenen isimler arasında. Ancak aksi durumda emekliliğe sevk edilmeleri durumunda bazı isimler konuşuluyor yerlerine. Ondan da bahsedelim. Aslında Deniz Kuvvetleri Komutanı Komutanlığı'na Oramiral Kadir Yıldız'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Öte yandan halen Korgeneral rütbesinde bulunan bazı isimler var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Zorlu Topaloğlu, yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in de bir üst rütbeye terfi konuları işte bugün Yüksek Askeri Şura toplantısında görüşülüyor olacak, toplantıda değerlendiriliyor olacak. Birazdan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yaş üyelerinin Anıtkabir'e gelmeleri bekleniyor ve Aslanlı Yol'da ilerlemeleri bekleniyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
3: FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için gönderilen timde bulunan Burkay Karatepe 10 yıldır kaçıyordu. Darbeci terörist Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmayla yakalandı. O terörist Muğla'da yargılanacak.
1: Kılık değiştirdi, sahte kimlik kullandı, ev ev gezdi ama yakalanmaktan kurtulamadı. 15 Temmuz 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki hücre evinde yakalandı. Darbecinin 10 yıllık kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristin kentte farklı lokasyonlardaki 3 hücre evinde kaldığı tespit edildi. FETÖ'cü Karatepe'nin saklanmak için kimsenin yaşamadığı bir binanın en üst katındaki daireyi hücre evine çevirdiği belirlendi.
2: Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel bir tim hücrevinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. FETÖ'cü terörist ise o sırada tam da bu odanın içerisindeydi.
1: Burkay Karatepe'nin yakalandığı evde herhangi bir eşya yoktu. Poşette marketten yeni alınan ve içinde kendisine 2-3 gün kadar yetecek yiyecek ve alkol vardı. Karatepe'nin kaldığı başka bir evse Yarenler Mahallesi'ndeydi. Bölgede yaşayanlar teröristin kendi halinde olduğunu ve kimseyle fazla diyaloğa girmediğini belirtti. Darbeci teröristin bir binanın zemin katındaki daireyi de kiraladığı öğrenildi.
2: Özel timi karşısında gören terörist neye uğradığını şaşırdı. İlk etapta sahte kimlik beyan etti. Daha sonra ise gerçek kimliğini itiraf etti. Altın ve ziynet eşyalarının olduğu çanta ise işte bu kanepenin altında bulundu.
1: Burkay Karatepe'nin kimliğini gizlemek için sürekli şapka taktığı ve kılık değiştirdiği belirlendi. Ayrıca tuttuğu evlerin kirasını da peşin ödediği tespit edildi. Teröristin yakalanmasında MIT'in yüz tanıma sisteminin de payı büyük. Sistem, güvenlik kameralarından elde edilen anlık görüntüleri yapay zeka ile analiz ederek veri tabanındaki biyometrik kayıtlarla eşleştiriyor. Sistem, kılık değiştiren şüphelileri kolayca tespit ediyor.
2: Terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasında şehir kameraları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemi büyük rol oynadı. Terörist ilk olarak 14 Mart'ta kameralara yakalandı ve 4 aylık süre içerisinde toplam 14 kez yüzü göründü kameralara teröristin. Daha sonra ise teknik ve fiziki takip başlatıldı.
1: Burkay Karatepe yargılanmak üzere Muğla'ya gönderildi. Ayrıca teröristin saklanmasına yardım ettiği öne sürülen Özcan Atlı tutuklandı. Atlı ifadesinde Karatepe'nin teyzesinin oğlunun yanında çalıştığını ve o sırada tanıştıklarını belirtti. Zanlı teröristin Salih adıyla bilindiğini, kendisine hat ve telefon verdiğini söyledi.
3: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkanı İlkay Çiçek'in aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayça aktarıyor.
5: Teşekkürler Sümeyye. Evet, Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı. Sabah saat 06'da eş zamanlı bir operasyon yapıldı İzmir'de. Ve operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Aralarında ikaz çekti. Bunların 16 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Ve düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Peki soruşturmada neleri kapsıyor? Suç örgütü kurma ve örgüt üyeliği, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma iddialarını kapsıyor soruşturmada. Eş zamanlı operasyonu dediğimiz gibi 13 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüpheli de şu anda

0: yapılan operasyonla her yerde aranıyor. Bunu da belirtelim. Başkan İlker'in de evini de aramalarda ve aynı zamanda da belediyede de aramalar yapılıyor. Ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çok yönlü olarak da devam ediyor. Bu konuyla ilgili tabii ki gelişme olacak. Biz de A Haber ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz Sümeyye.
1: Teşekkür ediyoruz Sefer Ayçe. Menderes Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunun detaylarını aktardı. Efendim, Körfez'deki kirlilik ve sokaklarda biriken çöp yığınlarıyla gündeme gelen Ege'nin incisi İzmir bu kez altyapı sorunuyla gündemde. Tepki çeken görüntüler Alsancak'tan geldi.
2: Şu rezile baksana. Kaçıncı yüzyıldayız bize? Ne kayıp yani.
3: Her gün böyle rezillik yani. Başka bir şey. Öbür sokaktan gitmem lazım. Bu yolu kullanıyorum.
4: Yetersiz altyapı İzmir'in kabusu oldu.
5: Ben 2-3 yıldır bu şekilde biliyorum yani. Gidiyorum geliyorum bu halde görüyorum. Hiçbir düzelme olmaz mı ya 2-2,5 yıldır?
4: İzmir, Ege'nin incisi, turistlerin gözdesi. Ancak kayda geçen görüntüler deyim yerinde ise içler acısı.
0: İzmir 2. Kordon'da yapılan altyapı çalışmaları vatandaşı, esnafı isyan ettirdi. 6 aydan daha fazla süredir olduğunu söyleyen esnaf artık kendisi bu konunun bitmesini istiyor. Ve bir an önce altyapının yapılıp yolların normale dönmesini istiyor. Çünkü iş yapamadıklarını, vatandaşlar da evlere gitmekte zorlandığını söylüyor.
6: Burada esnaflar perişan. Bakın her yer kapalı, yol kapalı. Esnaf kan alıyor abi.
7: Buradaki çalışmalardan dolayı insanlar kesinlikle buraya yani yola girmek istemiyorlar çünkü toz toprak. Yani bizim işlerimiz tamamen durdu. Çalışan arkadaşlarımızın birkaçı iş bıraktı. Yani hadi onu da bıraksın. Temizlik yapıyoruz dışarıda, camlarımızı siliyoruz. Ondan sonra tekrar çamur oluyor. Yani tamamen işlerimiz berbat durumda yani.
8: Bir kazı yapıyorlar, tekrar bir düzeltiyorlar, tekrar bir daha yapıyorlar.
2: Kordu bitti yani.
4: İzmir'in merkezi olan Alsancak'taki cadde şantiye alanına dönmüş durumda.
0: Turistlerin geçtiği yerleri geçemiyorlar turistler. Bir gemi geldi, gelen 10 gemiden sanırımın gelen turistler ve buradan geçmekte zorlanıyorlar. Geçtikleri yerler tozların, bütün kazılan kuyuların üstü ve bu nokta içerisinde görmüş olduğunuz gibi bakın o noktadan geçmekte zorlanıyorlar.
2: Bir yere gidemiyoruz yani, bu ne? Şu görüntüye baksana, bak karşında kaç yıldız bir otel var, otel önüne bak. Burası sen turizme hizmet ediyor değil mi? Bu mu hizmet yani?
6: Vallahi biz misafiriz. Evet. Mola'dan geldik. Geleceğimize pişman olduk. Bu kadar rezalet olmaz. Hiçbir yerden buraya yanaşamıyoruz. Oradan gidiyoruz kapalı. Başka bir yere gidiyoruz orası kapalı. Ne yapacağımızı şaşırdık.
4: Bölge halkı çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.
2: Hani bir tarif verse deseler ki 3 ay sonra 5 ay sonra ona göre biz önümüzü alın. Soruyorsun yok. Soruyorsun yok. Allah'a ver gidiyoruz işte nereye kadar kim bilmiyor. İnşallah hayırlısı da biter biz de kurtuluruz.
7: Yetkililerden lütfen bir an önce burayı bitirmelerini rica ediyoruz.
1: Değerli izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Görüntülerde canlı olarak ekranlarımıza geliyor. Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir ziyareti başladı değerli izleyenler. Heyet tören düzeni içerisinde Aslanlı yolda ilerliyor. Canlı olarak görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Birazdan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet mozoleye çelenk bırakacak ve çelenk sunumunun ardından bir saygı duruşu gerçekleşecek ve İstiklal Marşı okunacak. Bugün Yüksek Askeri Şura Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak ve toplantı öncesi de Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştiriliyor. Değerli izleyenler, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'de. Detayları A Haber muhabiri Kübra Abal aktaracak.
9: Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşiyor olacak. Şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaş üyeleriyle birlikte Aslanlı yoldaki yürüyüş başlamış durumda. Bugün bir Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi aslında Şura çalışmaları başlamadan önce Anıtkabir ziyareti gerçekleştiriliyor ve şu anda da Aslanlı yoldaki o yürüyüş başlamış durumda. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan

Ve yaş üyeleri Mozele'ye çelenk bırakmış olacaklar. Ay Yıldızlı çelenki bırakacaklar, saygı duruşunda bulunacaklar ve daha sonrasında ise İstiklal Marşı okunacak ve akabinde ise bir hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirilecek. Daha sonrasında ise Misak-ı Milli Kulesi'ne geçirecek ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalıyor olacak. Akabinde ise önemli mesajlar verecek. Bugün daha sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçirilecek ve orada toplantı başlamış olacak. Tabii ki de generallerin, amirallerin emeklilik, terfi, atama, görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin çalışmalar, dosyalar ele alınıyor olacak. Şu sıralarda başlamış durumda o ziyaret. Öncelikle Aslanlı Yol'dan yürüyecekler, ardından Anıtkabir Bahçesi'ne geçecekler ve atanın huzuruna çıkacaklar, Mozele'ye çelenk bırakacaklar. Saygı duruşunun ardından da İstiklal Marşı okunuyor olacak. Akabinde Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek ve Anıtkabir özel defteri imzalanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada daha sonrasında kısa bir açıklama yapması da bekleniyor. Bir de hatıra fotoğrafı çekilmeleri bekleniyor. Anıtkabir ziyaretinin hemen ardındansa Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecekler ve toplantı başlamış olacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliliğe sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınmış olacak. Generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliliğe sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin çalışmaların bir gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Ardından da şurada alınan kararlar aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulmuş olacak. Peki Yüksek Askeri Şura üyeleri kimler? Kimler toplantıda yer alacaklar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katılacak. Ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katılacak. Tabi Adalet Bakanı Akın Gürlek, yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Şura üyesi sıfatıyla yaş toplantısına ilk kez katılıyor olacak. Bunu da ayrıca belirtmiş olalım. Şurada önemli kuvvet komutanları ve genelkurmay başkanlarının durumu görüşülüyor elbette. Peki ne gibi değişiklikler bekleniyor? Ondan da bahsedelim. Tabii geçtiğimiz yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri halen devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliliğe sevk edilmeleri durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Oramiral Kadir Yıldız'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Tabi şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda yaş üyeleriyle birlikte Anıtkabir avlusuna geçildiğini de ifade edelim. Burada işte birazdan Anıtkabir'in, atanın huzuruna çıkmış olacaklar. Öte yandan şurada önemli beklenen bazı kararlar da var. O kararların biri de yine dördüncü yıldızı bekleyen generaller olacak. Yani kor generallikten orgeneralliğe terfi etmesi beklenen dört isim bulunuyor. O isimlerin de dosyaları yine şura toplantısında ele alınmış olacak. Hala kor general rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Zorlu Tapoloğlu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan kor generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in de bir üst rütbeye terfi konuları yaş toplantısında değerlendiriliyor olacak. Tabii Yüksek Askeri Şura üyeleri şu sıralarda
Artık Cumhurbaşkanı

0: Yana Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'in avlusunda ilerliyorlar. Aslanlı yoldaki o yürüyüş sona erdi. Şimdi birazdan atanın huzuruna çıkmış olacaklar ve burada Muzele'ye ay yıldız motifli çelenk bırakılacak. Saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunmuş olacak. Daha sonrasında merdivende kendilerine ayrılan yere geçecekler ve her yılki gibi toplantıdan önce yapılan Anıtkabir ziyaretinde gelenekselleşen, yani gelenek haline gelen fotoğraf çekimi gerçekleşiyor olacak. Her sene Yüksek Askeri Şura toplantısının öncesinde yapılan Anıtkabir ziyaretinde hem askerler hem siviller Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Şura toplantısı öncesinde o fotoğraf karesini veriyorlar. Akabinde Misak Milli Kulesi'ne geçilmiş olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da burada Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve toplantı öncesi duygu ve düşüncelerini belirten önemli mesajlar verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir özel defterine yazacağı açıklamalar oldukça önemli. Önümüzdeki dakikalarda onları da ekrana getiriyor olacağız. Geçtiğimiz yılı hatırlayalım. Şura kararını 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albaysa general ve amiralliğe yükseltilmişti. Şu dakika itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz. Hemen yanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer isimleri de görmekteyiz. Birazdan atanın huzuruna çıkacaklar ve burada Muzele'ye çelenk bırakılmış olacak. Tabii geçtiğimiz yıl 29 generalin görev süreleri 1 yıl, 478 albayın görev süresi ise 2 yıl süreyle uzatılmıştı. İki general yaşattı nedeniyle 1 Eylül 2025 tarihinden 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliliğe sevk edilmişlerdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti ve Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokal atanmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cömel Kadıoğlu'nun görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına karar verilmişti. O dönem 316 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2025 tarihi itibariyle de 332 olmasına karar verilmişti. Şu dakikalar itibariyle artık Muzele'ye çelenk bırakılmak üzere, ay yıldızlı çelenkle beraber atanın huzuruna çıkılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Bahtiyar Ersay Orgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Rafet Dalkıran Orgeneralliğe, yine Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altsu ve Ahmet Kara Mahmut Kor Generalliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından da Tüm Amiral Rafet Oktar Kor Amiralliğe, yine Hava Kuvvetleri Komutanlığından da Tüm General Ergin Dinç Kor Generalliğe terfi ettirilmişlerdi geçtiğimiz yıl hatırlayacak olursanız. Ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından da Tuğ Generaller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağ, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan, Büyük Çuha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul ve şu an itibariyle de Muzele'ye çelenk bırakıldığını da ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebiliyoruz. Muzele'ye ay yıldızlı çelenk bırakılıyor. Birazdan saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı da okunuyor olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmektesiniz. Ay yıldızlı çelenk Muzele'ye şu an itibariyle bırakılıyor. Ve birazdan da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na geçilmiş olacak. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve personel yapısına ilişkin dosyaların ele alınacağı toplantısının ana gündemi oldukça önemli. Ve şu an saygı duruşunda artık bulunuluyor.
1: Şöyle şurası uzatılmıştı. Şimdi

İstiklal Marşı okundu. Şimdi sırada hatıra fotoğrafı çekimi var. Daha sonrasında ise Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve burada önemli mesajlar veriyor olacak. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve personel yapısına ilişkin dosyaların ele alınacağı toplantının ana gündeminde ise general, amiral ve albayların bir üst rütbeye terfi işlemleri, görev süresi dolan personelin durumları, görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar, yine emekliliğe sevk işlemleri, komuta kademesine yönelik değerlendirmeler olacak. Şura çalışmalarının bir gün içinde tamamlanması da öngörülüyor. Alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulmuş olacak. Şura'da alınan kararların ise yazılı bir açıklamayla duyurulması da bekleniyor. Kamuoyuna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oldukça önemli bir toplantısı, Yüksek Askeri Şura toplantısı her sene Ağustos ayı başlarında gerçekleştiriliyor ve bu senede bugün 4 Ağustos Salı günü gerçekleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yakından ilgilendiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli albayların atamaları, terfileri, görev uzatımları ve emeklilik işlemleri burada görüşülüyor. Yine generallerin ve amirallerin terfi işlemleri, atamaları, emeklilikleri de bu kritik toplantıda görüşülmüş oluyor. Şu an itibariyle de artık o hatıra fotoğrafının çekimi için kendilerine ayrılan yere geçiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki yaş üyeleri diyebiliriz. Birazdan o fotoğraf karesi de verilmiş olacak. Oldukça önemli bir toplantıdan söz ediyoruz. O fotoğraf çekimi şu an itibariyle gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçmiş olacak ve orada Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve daha sonrasındaysa önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Şu anda Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru yürüyorlar. Kimler yer alıyor bir kez daha belirtelim dilerseniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katılacak. Ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral General Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral

0: Metin Toker katılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker Şura üyesi sıfatıyla yaş toplantısına ilk kez katılıyor olacak. Şu an itibariyle de artık Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru geçildiğini de ifade edelim. Şurada önemli kuvvet komutanları ve genel kurmay başkanlarının durumu da görüşülüyor. Peki ne gibi değişiklikler bekleniyor? Bir kez daha dile getirelim. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesi'ne geçtiğini ifade edelim. Birazdan Anıtkabir özel defterini imzalamış olacak ve önemli mesajlar verecek, bir değerlendirme yapacak. Tabii görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Oramiral Kadir Yıldız'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Öte yandan şurada önemli beklenen bazı kararlar da var.
1: Yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zat-ı Ali'nizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi. Şanlı bayrağımızın dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren kahramanlarımızı yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların tırmandığı dönemde ihya ettiğimiz toplantı ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Milli iradeye bağlılık ve artan caydırıcılık, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetleri içinden geçtiğimiz zorlu konjektürde milletimizin güven kaynağı olduğunu sürdürüyoruz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şu dakikalar itibariyle de artık Misak-ı Milli Kulesi'nden çıkılıyor ve daha sonrasındaysa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçilmiş olacak ve orada toplantı başlayacak. Toplantıda generallerin, amirallerin, albayların emekliye sevk işlemleri, yine aynı zamanda görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınıyor olacak ve toplantıdan çıkacak kararların da bir gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: Kübra Abala, çok teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan başkanlığındaki yaş üyeleri Anıtkabir'deydi ve o anla ilişkin görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıdı. Kübra Abala da detayları paylaştı. Devam edelim şimdi Ajans Bugün'e gündemin diğer gelişmeleriyle. Değerli izleyenler, savaşta İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği zararın açıklanandan daha ağır olduğu öne sürüldü. İddia ABD medyasının yayımladığı raporda yer aldı. Rapora göre yüzlerce asker yaralı ve çok sayıda personel de kafa travması geçirdi.
3: Savaşın ABD'ye faturası açıklanandan daha büyük. İddia ABD medyasına ait. ABD merkezli haber sitesi The War Horse çarpıcı bir rapor yayımladı. Rapora göre İran'la savaşta ABD'nin kaybı açıklanana göre çok daha ağır. Raporda yaklaşık 400 askeri kaybın olduğu yer aldı. En az 170 askerin de kafa travması geçirdiği iddia edildi. Travma geçirenler arasında bir tuğgeneral ve tüm generalin olduğu da öne sürüldü. Yaklaşık 400 askeri kaybın 270'ten fazlasının kara kuvvetleri personelinden olduğu iddia edildi. Yaralananlar arasında deniz ve hava kuvvetlerinden askerlerin olduğu da öne sürüldü. Yine rapor, iki üst düzey komutanın İran saldırıları öncesi istihbarat uygulamalarını yeterince dikkate almadığı aktarıldı. Birliklerin korunması konusunda da soru işaretlerinin olduğu vurgulandı. ABC News'un aktardığı bilgilere göre ise İran savaşı boyunca ABD ordusundaki toplam yaralı sayısının 653'e ulaştığı öne sürüldü. Yaralılardan 64'ünün üst düzey subay olduğu belirtildi.
2: Gazze'de barış için Hamas'ın her türlü adımı atmasına rağmen İsrail işgal ve katliam niyetini açıkça belli etti. İsrail hükümet sözcüsü ateşkes için belirlenen yol haritasının kendilerine uymadığını söyledi. İsrail işgalci bakanlarsa istikrar gücünün Gazze'ye girmemesi için Netanyahu'ya mektup gönderdi.
4: Hamas kabul etti. Barış için göğsel Gazze'ye çevrildi. Ancak İsrail'den geri adımlar peş peşe geldi. İsrail'in soykırım yaptığı, hayalet şehre çevirdiği Gazze'nin geleceği hala belirsiz. ABD Başkanı Trump 15 maddelik bir plan hazırlamıştı. Direniş cephesi, şartları ve silahsızlanmayı kabul etti.
5: Gazze'nin silahsızlandırılmasını, düzgün şekilde yönetilmesini ve güzelce yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız.
4: Şartlar arasında İsrail'in çekilmesi de vardı. Ancak Tel Aviv yönetimi niyetini belli etti. Yine soykırımdan yana tavır aldı. Önce Katar ve Türkiye detayları ortaya çıktı. İsrail medyasına göre Tel Aviv 3. maddeye itiraz etti. Türkiye ve Katar'ın Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde yer almasına karşı çıktı. Daha sonra İsrail hükümeti resmi açıklama yaptı. Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yol haritasının kendi pozisyonlarını yansıtmadığını belirtti. Bahane yine Hamas oldu. Hamas'ın tamamen ve fiilen silah bırakmaması halinde saldırıların durdurulamayacağını açıkladı. İsrail'in barış çabalarından duyduğu rahatsızlığı bununla sınırlı değildi. Bu kez işgalci bakanlar sahneye çıktı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Misyon Bakanı Orit Sitrak Netanyahu'ya mektup gönderdi. Güvenlik kabinesinin derhal toplanmasını talep etti. Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze şeridine girişinin askıya alınmasını talep etti.
2: İspanya'nın Ceuta kentinde faslı göçmenleri ülkelerine geri gönderme süreci devam ediyor. Yüzlercesi ise Madrid yönetiminin kararını beklemeyi sürdürüyor. Son durumu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı bizi bekliyor İtalya'da. Kolaylıklar dileyelim.
6: Evet, son yılların en büyük göç krizi yaşanıyor İspanya'da, özellikle Kuzey Afrika'daki özel kenti Ceuta'ya bugüne kadar görülmemiş bir mülteci akını gerçekleşti ve Avrupa Birliği ayaklandı bir başka deyimle. Sahillerde çok sayıda gelen Faslı göçmenler sayılarının net olarak tam olarak bilinmese de 60 bin ve üzerinde olduğu konuşuluyor. Ancak çok sayıda Faslı mülteci geri dönerken bir grup mülteci ise İspanya'da Ceuta sahillerinde bekleyişini sürdürmeye devam ediyor. Bu bekleyişte Madrid yönetiminin vereceği karar olduğunu söyleyebiliriz ki İspanyol güvenlik güçlerinin kontrol altında bir grup mülteci sahillerde beklerken diğer yandan tabii gözler bugün yapılacak olan Avrupa Birliği 27 Avrupa Birliği ülkeleri içindeki İçişleri Bakanlığı bakanları toplantısının bu konuyla ilgili yapacağı toplantıya gözler çevrilmiş durumda. Çünkü Avrupa Birliği'ni ciddi şekilde ilgilendiren bir kriz bu. Ancak bu tabii ilk yaşanan bir kriz değil. Daha önce 2021 yılında da yaşanmıştı ama o kadar büyük değildi. Göçmenlerin bir kısmı sosyal medya

0: Seyota sınırının açıldığı yöndeki paylaşımlar üzerine bölgeye hareket ettiğini söylerken Fas yetkililer ise bu konuya İspanya'nın da İspanya'dan da gelen farklı açıklamalar doğrusunda mülteciler hareket ettiğini söylüyor. Kısaca toparlamak gerekirse son yılların en büyük göç krizi, bakalım bugün yapılacak olan toplantı sonrasında nasıl aşılacak? Madrid yönetimi ise bekleyen göçmenler için nasıl bir karar verecek? Bunu da ilerleyen saatlerde göreceğiz. Söz İstanbul'da.
1: Teşekkür ediyoruz. Dündar Keşap'la aktardı ayrıntıları. Endonezya'nın Madura Adası açıklarında 271 kişiyi taşıyan feribotta çıkan yangın faciaya dönüştü. En az 5 kişi yaşamını yitirirken 41 kişi ise kayıp, arama kurtarma çalışmaları sürerken yetkililer 225 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
2: Feribot alevlere teslim oldu. Can pazarı yaşandı. Endonezya'nın Madura Adası açıklarında feribotta çıkan yangın faciaya dönüştü. 271 kişiyi taşıyan bir feribottan alevler yükseldi. Hızla yayılan alevler feribotu kapladı.
3: Rüzgarın etkisiyle alevler çok hızlı bir şekilde yayıldı.
2: Siyah duman yükselirken feribot yan yatarak batma tehlikesi geçirdi. Panik dolu anlarda bazı yolcular denize atladı. Bazı kişiler olay yerinin yakınlarında bulunan bir gemi tarafından kurtarıldı. Feribotta kalan yolcular içinse kurtarma çalışmaları başlatıldı.
3: Madura Adası'nın kuzeyinde, Sumenep Limanı'ndan yaklaşık 23 deniz mili uzaklıkta alev alan feribot için bir arama ve kurtarma operasyonu başlatıyoruz.
2: Faciada hayatını kaybedenlerin yanı sıra kayıpların olduğu bildirildi. Kurtarılan yolcular tedavi için Surabiye Limanı'na götürüldü. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Irak'ta Aşure gününün ardından düzenlenen Erbayin törenleri için milyonlarca Şii Necef ve Kerbela kentlerinde bir araya geldi. Görüntüler canlı olarak geliyor ekrana. Milyonlarca Şii Aşure gününden 40 gün sonra gerçekleştirilen Erbayin törenleri için Irak'a akın etti. Necef ve Kerbela kentlerinde toplandı. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinin 40. günü her yıl Erbayin törenleriyle anılıyor. 48 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen milyonlarca kişi Hazreti Hüseyin ve Hazreti Abbas'ın türbeleri arasında yas yürüyüşleri gerçekleştiriyor. Hazreti Hüseyin'le beraberindekilerin 680 yılında Kerbela'da şehit edilmesi her yıl Aşure gününde anılıyor. Hicri takvime göre bunun 40 gün sonrasında düzenlenen anma etkinlikleri ise Erbayin törenleri olarak gerçekleştiriliyor.

0: İngiltere, Türkiye'nin satın aldığı Eurofighter savaş uçaklarının üretiminde vites artırdı. İngiliz savunma devi BAE Systems, teslimatları hızlandırmak amacıyla üretim kapasitesini 2 katına çıkardı. Detayları birazdan öğreneceğiz sevgili izleyenler. Bu arada İngiltere son yılların en büyük siber güvenlik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Hackerların polis teşkilatının kullandığı sisteme sızarak 100 binden fazla polis ve adli personelin bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıktı. İngiliz hükümeti olayın ardından kapsamlı soruşturma başlattı.
1: 100 binden fazla polisin verisi çalındı. Siber vurgun İngiltere'nin gündemine oturdu. İngiltere'de devlet kurumlarına siber saldırı düzenlendi. Hackerlar, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Suç Ajansı ve Kraliyet Savcılık Servisi ile bağlantılı verileri ele geçirdi. 100 binden fazla polisin adı, iletişim bilgisi ve görev yeri dark web forumlarına sızdırıldı. Uzmanlar bu verilerin suç örgütleri ve terör yapılanmaları tarafından kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. İngiliz basınına göre saldırının arkasında Exwin Squad adlı hacker grubu var. Siber saldırıyla İngiliz hükümeti alarm durumuna geçti.

0: Londra'da kritik kamu sistemlerinin güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Siber Güvenlik Merkezi ile Ulusal Suç Ajansı saldırının boyutlarını araştırıyor.
1: Evet, İngiltere, İngiliz savunma devi Bae Systems teslimatları hızlandırmak amacıyla üretim kapasitesini iki katına çıkardı demiştik. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Alparslan Düven bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Az önce belirttiğim gibi Bae, İngilizce'de BAE System CEO'su Charles Woodburn. Mevcut sipariş stokunu tamamlamak ve Türkiye'ye yapılacak teslimat taahhütlerini zamanında karşılamak adına Eurofighter Typhoon üretim temposunu hızlandırdıklarını duyurdu. Türkiye'nin Eurofighter ortaklığına dahil olmasıyla birlikte program genelindeki büyümenin hız kazandığına işaret eden sistem yetkilileri, yeni ihracat potansiyellerinin kesin siparişe dönüşmesi halinde üretim oranının daha da yukarılara çekilebileceği bilgisini de paylaşmış durumda. Şirketin Avrupa merkezli büyüme stratejisinde Typhoon platformunun kritik bir rol üstlendiğini de ifade eden şirket CEO'su, diğer yandan da özellikle Bofors ve MBDA ve Haglands gibi birimlerle birlikte bölgesel genişlemenin ana itici güçlerinden birinin bu uçaklar olduğunu da kaydetmiş durumda. BAE Systems uçağın uzun vadeli operasyonel kabiliyetlerini korumak adına modernize çalışmalarını daha da sürdürüyor. Şirket 2030'ların ortasında envantere girmesi hedeflenen küresel muharip hava programı kapsamındaki yeni nesil savaş uçaklarını geliştirirken Typhoon'un uzun yıllar hizmet verecek tamamlayıcı bir ana platform olarak değerlendirildiği de ifade edilmiş durumda. Bunun yanı sıra uçağa lazer güdümlü roketlerin hızlı entegrasyonu, değişen tehdit konseptlerine verilen cevabın somut bir örneği olarak da gösterildi. Özellikle Körfez bölgesindeki kullanıcıların insansız hava araçlarına karşı mücadele ve hava sahası savunmasında uygun maliyetli hassas füze sistemlerine entegrasyon ihtiyacına da vurgu yapıldığını da belirtelim. Diğer yandan da Türkiye'nin tedarik sürecini yürüttüğü Eurofighter Typhoon savaş uçakları İtalya tarafından Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'in hava sahasının korunması amacıyla Körfez'e konuşlandırılmış durumda diyelim ve İtalya'nın yaklaşık 700 personelle yürüttüğü görev ilk kez ayrıntılarıyla da ortaya çıkmış durumda diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Alparslan Düven aktardı ayrıntıları. Değerli izleyenler, kiracı olmak özellikle İstanbul gibi ev taleplerinin yoğun olduğu bölgelerde oldukça zor. Maaş bordrosu, eski ev sahibinden kefil gibi istekler artık sıradan hale geldi. Ev sahipleri incelemelerini derinleştirdi. Dikkat edilen bir konuysa kiracıların sosyal medya hesapları oldu.
3: Ben Instagram kullanmıyorsam, ya durumum benim ortadaysa.
4: Maaş bordrosu, Findex raporu, kefil derken listeye şimdi sosyal medyada girdi. Daire kiralamak vize almaktan daha zor hale geldi. Çünkü ev sahipleri kiracı seçerken sosyal medya hesaplarını da incelemeye başladı.
5: Kiralık ev taleplerinin yoğun olduğu bölgelerde ev sahipleri kiracı seçerken oldukça seçici davranıyor. Daha önce kiracıdan maaş bordrosu isteyen ev sahibi örnekleri vardı. Ancak bu kez ev sahipleri kiracılarının sosyal medya hesaplarını inceliyor.
6: Nerelere gitmiş, hangi yerlerde yemek yemiş, hangi tatillere gitmiş, gelir durumunu belirlemek için ve yaşantısını gözlemlemek için Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını da kiracıların mercek altına aldı.
7: Ben de ev sahibiyim. Hani kiracıya biraz düşünmek gerekiyor.
5: Bakar mısın Instagram hesabına kiracı?
7: Bakmadım da bak.
5: Hangi mekanlara gidiyor diye?
7: Ya ona bakabilirim.
5: Bak sen de bakarsın.
7: Tamam. Yani ona bakabilirim.
8: Ben buradan Antalya'dan geldim buraya. Benim sosyal medya hesabıma bakıp diyecekken işte bu adamda para var. İstanbul'da gezmeye gitmiş.
5: Ev sahipleri kiracıların sosyal medya hesabına bakarken evcil hayvan sahibi olup olmadıkları, çalışma düzenleri, hatta kalabalık organizasyonda bulunup bulunmadıklarını da inceliyor.
4: Kiracıların sadece ne iş yaptığı değil, aynı iş yerinde ne kadar süredir çalıştıkları da sorgulanıyor.
6: Artık yediği yemeğe kadar

0: mülk sahipleri kiracıların biliyor.
1: Bence mantıklı yani bakmak. Ben olsam bakardım.
2: Ben neyi kime ne ispat edeceğim ya? Böyle bir durum var mı?
3: İstanbul Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar kameralara yansırken kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
4: Tekme ve yumruklarla saldırdılar. Tarafları ayırmak kolay olmadı. İstanbul Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil ve minibüs sürücüsü arasında sinirler gitgide gerildi. Tartışmaya minibüsteki kişiler de katılınca kavga çıktı. Minibüsten inenler otomobil sürücüsüne yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Geriye bu görüntüler kaldı.
3: Kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
5: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
5: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
11: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
12: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Reklam.
5: A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kılık değiştirdi, sahte kimlik kullandı, ev ev gezdi ama yakalanmaktan kurtulamadı. 15 Temmuz 2016'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan FETÖ'cülerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki hücre evinde yakalandı. Darbecinin 10 yıllık kaçışıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Teröristin kentte farklı lokasyonlardaki 3 hücre evinde kaldığı tespit edildi. FETÖ'cü Karatepe'nin saklanmak için kimsenin yaşamadığı bir binanın en üst katındaki daireyi hücre evine çevirdiği belirlendi.
3: Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel bir tim hücrevinin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. FETÖ'cü terörist ise o sırada tam da bu odanın içerisindeydi.
2: Burkay Karatepe'nin yakalandığı evde herhangi bir eşya yoktu. Poşette marketten yeni alınan ve içinde kendisine 2-3 gün kadar yetecek yiyecek ve alkol vardı. Karatepe'nin kaldığı başka bir evse

0: girdi. FETÖ'cü teröristse o sırada tam da bu odanın içerisindeydi.
1: Burkay Karatepe'nin yakalandığı evde herhangi bir eşya yoktu. Poşette marketten yeni alınan ve içinde kendisine 2-3 gün kadar yetecek yiyecek ve alkol vardı. Karatepe'nin kaldığı başka bir evse

0: bilgisine ulaştığımızı belirtmiş olalım. Bunun üzerine de tabii hemen hem Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü hem Deniz Polisleri ve sahil güvenlik ekipleri olay yerine geldikten sonra Sarayburnu açıklarındaki gemiyi şu anda da görmüş olduğunuz gibi 3 mil uzağa alıyorlar. Müdahalelerini de gerçekleştiriyorlar. Herhangi bir sorun şu an için olmadığını belirtmiş olalım. Durum hemen kontrol altına alındı. Tabii siyah dumanlar bacadan yükselince anlık bir panik yaşanmıştı. Ama dediğimiz gibi müdahale gerçekleşti ve herhangi bir sorun olmadığını belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt da o gemideki görüntüleri, son durumu ekranlara getirdi diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 yolunda Bilim Diplomasisi Akademi lansmanına katılıyor. O noktaya dönüyoruz.
2: Daha uzun sıcak hava dalgalarıyla karşılaşıyoruz. Gelirken haberleri izliyordum. İşte bir taraftan Tarım Orman Bakanlığımızın yangınlarla mücadelesini, oradaki kahramanlarımızın mücadelesini, bir taraftan da işte meteorolojik verileri milletimiz an ve an takip ediyor. Biz de bu meteorolojik verileri herkesle, hem üniversitelerimizle hem de ilişkili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıyoruz. İşte yangınlar bu sürecin ülkemizi, dünyayı ne kadar etkilediğini de artık gün yüzüne bütün gerçekliğiyle ortaya koyuyor. Tabii kuraklığın su kaynaklarımız ve tarımsal üretimdeki baskısını da daha da fazla hissetmeye devam ediyoruz. İşte yaşadığımız orman yangınları en son Antalya, Muğla başta olmak üzere birçok ilimizde yaşadığımız yangınlar doğal varlıklarımızı ve bu anlamda da aslında yaşamımızı tehdit ediyor. Ani yağışlar, yani hiç görmediğimiz, işte Ankara'da yaşayanlar bilir, Ağustos ayı ortasına geliyoruz. Ankara'da yazı yaşayamadık. Yani bir taraftan ani yağışlar, seller, taşkınlar şehirlerimizin altyapısını zorluyor. İnsanımızın malına, canına maalesef zarar vermeyle karşı karşıyayız. Bütün bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir aslında dönüşüme zorluyor. Yani bu bir zorunluluk, tercih değil. Yani siz isteseniz de istemeseniz de bu dönüşümü yapmak mecburiyetindesiniz. Bu dönüşümü doğru yönetmek, insanlığın ortak geleceğini korumanın da değerli hocalarım temel şartıdır. Türkiye olarak bu süreçte açık ve güçlü bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Alışılagelmişin dışında her ülkenin enerjiye, suya, gıdaya ve teknolojiye erişebilmesi çok kıymetli. Her ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilecek bir kapasiteye kavuşması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu yaşadığımız krizler aslında bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dünyanın geçtiği dönüşümü yakalayamayan ülkeler, bunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum, ekonomik rekabette, üretimde, teknolojide ve kalkınmada geri kalacaktır. Türkiye sanayi devrimini kısmen kaçırmış bir ülkedir. Önümüzde çok önemli bir dönüşüm var. Bunun adına yeşil dönüşüm diyebilirsiniz, sürdürülebilirlik diyebilirsiniz. Bu dönüşümü hocalarımızla, üniversitelerimizle, toplumun tüm kesimleriyle birlikte yakalamak mecburiyetindeyiz. Bu işe liderlik etmek zorundayız. Ve bu kapsamda COP31 başkanlığının Türkiye'de olması, Türkiye'nin ev sahipliği yapıyor olması, ülkemiz ve milletimiz için, üniversitelerimiz için büyük bir imkandır.
1: Efendim, Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kayseri Niğde Karayolu'nun Saraycık Mahallesi mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahale

0: Ailelerin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi. Öte yandan kaza anları da işte kameraya böyle yansıdı. Yolcu otobüsünün önce bariyerlere çarptığı, ardındansa devrildiği görülüyor. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu toplam 13 şüpheli tespit edildi. Eş zamanlı operasyon neticesinde 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa devam ediyor. Yarım asırlık terör belasının ortadan kaldırılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. İlk imza sahibinin ise MHP lideri Devlet Bahçeli olması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de çerçeve yasa ile ilgili partilere ön bilgilendirme yapacak.
1: İnşallah önümüzdeki hafta. Bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
2: Terörsüz Türkiye vizyonunun hukuki temelini oluşturacak çerçeve yasa teklifinde kritik viraja girildi. Yeni haftayla birlikte partiler arası temaslar devam etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler çerçeve yasayla ilgili siyasi partilere ön bilgilendirme yapacak. Teklif ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açıldı. Yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. İlk imza sahibinin ise sürece önemli katkı sunan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olması bekleniyor. Çerçeve yasaya son şeklinin çarşamba günü Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda verileceği belirtiliyor. Sonraki süreç teklifin meclis başkanlığına verilmesi şeklinde yürüyecek. Teklifin AK Parti, MHP ve DEM temsilcilerinin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verileceği ifade ediliyor. Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grupları imza atmasa da teklife destek verecekleri konuşuluyor. Teklifin ilk adresi Meclis Adalet Komisyonu olacak. Ardından genel kurul gündemine gelecek. Meclis tatile girmeden de teklifin yasalaşması bekleniyor.
0: Efendim, Terörsüz Türkiye süreci doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasada artık sona gelindi. Öyle ki mecliste milletvekillerinin imzasına sunuldu. Peki yasanın detayları neler? Kimleri kapsıyor? Konuşalım. Hukukçu avukat Aydoğan Aha Akın yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Aydoğan Bey.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Tabii çok artık kritik bir sürece girildi Terörsüz Türkiye sürecinde. Özellikle çerçeve yasa kimleri kapsıyor, bu husus merak ediliyor. Kırmızı çizgiler neler? Bu konudaki bilgilendirmeleriniz oldukça kıymetli olacak.
3: Sümeyye Hanım, tabii bu mecliste henüz yasanın detayları açıklanmadı. İmza devam ediyor. Tabii ancak şunu söyleyebiliriz. Tabii ki meclisteki rapora baktığımızda geçici ve müstakil bir yasanın özellikle oluşturulması ve terör örgütünün kendisini feshetmesiyle beraber silahların bırakıldığı ilişkin bir teyit mekanizması öngörülüyordu raporda. Şimdi burada muhtemelen çerçeve yasada bir süre belirlenecek diye düşünüyorum. Basına yansıyan bilgiler de bu yönde. Ve bu sürede özellikle yasanın yürürlüğü biraz daha belki ileri bir tarihe ertelenecek ve bu süre içerisinde yasa meclisten çıktıktan sonra terör örgütünün silahlarını tümden bırakmasına ilişkin mutlaka meclisten ve siyasi partilerden de bir çağrı olacaktır. Çünkü bu sonuçta teröristler Türkiye hedefinde çerçeve yasa ve yasal düzenlemelerin de özellikle yürürlüğe girmesiyle birlikte artık Türkiye özellikle Irak'taki ve Suriye'deki terör örgütünün kamplarından Türkiye'ye bir dönüş başlayacaktır. Belki burada suça bulaşanlar veya bulaşmayanlar açısından değerlendirebiliriz bu durumu. Evet. Çünkü özellikle Türk Ceza Kanunu etki pişmanlık hükümlerine baktığımızda özellikle gönüllü vazgeçmeyle beraber suça bulaşmamış olanların örgüt hakkında zaten normalde şu anki mevcut yasal düzenlemeye göre bilgi vermesi durumunda bu anlamda bir ceza almamaları yönünde veya daha az ceza almaları yönünde bir hüküm var. Burada tabii ki baktığımızda yani burada meclisten geçmesi önemli. Bu siyaset üstü bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle ahlaktaki açıklamalarıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla meclis tatile girmeden önce bu yasanın çıkması gerektiğine ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla birlikte meclis bu çerçeve yasayı inşallah geçirecek ve hızlı bir şekilde Türkiye aslında çok büyük bir eşikten geçmiş olacak. Burada iki husus önemli. Bir, terör örgütünün kendini feshetmesi önemliydi. İkinci husus da teyit mekanizması açısından terör örgütünün silahlarını tümden bırakması ve bu silahların tümden bırakıldığının aslında teyit edilmesiyle birlikte bence yasa yürürlüğe girecek ve artık Sayın Cumhurbaşkanımız süreci bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Türkiye teröristik Türkiye hedefi menziline erişecektir şeklinde çok önemli açıklamaları vardı. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği de Türkiye çok önemli bir sürece aslında şahitlik ediyor. Yepyeni bir sürece. Yine Cumhur İttifakı'nın Sayın Bahçeli'nin de bu konuda elini taşın altına koymasıyla birlikte mecliste de bu yasanın çıkması için ben siyasi partilerin büyük bir destek vereceğine inanıyorum. Türkiye modeli olacak. Yani Türkiye bağımsız bir şekilde dışarıdan hiçbir şekilde müdahale olmaksızın veya terör örgütünün silahlarını bıraktığına ilişkin dışarıdan bir üçüncü göz olmaksızın Türkiye bağımsız bir şekilde bir devlet politikası olarak Türkiye modeliyle silahların bırakıldığı bir süreç söz konusu olacak. Burada bir al-ver süreci olmadı, bir pazarlık süreci olmadı. Tüm dezenformasyon yapanlara, yalan konuşanlara rağmen
0: yani bir al-ver süreci
3: evet bir al-ver süreci pazarlık olmadı Sümeyye Hanım.
0: Evet, bu husus gerçekten kritik çünkü bununla ilgili bazı iddialar da oluyor malum ama bir al-ver süreci, bir pazarlık sürecinden kesinlikle bahsedilmiyor. Çok titiz çalışılan, dikkatli ilerlenilen bir süreçten bahsediyoruz. Son cümlelerinizi rica edebilir miyim?
3: Son cümlem şu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu sürecin, teröristik Türkiye sürecinin başarısı için çok tarihi bir rol oynadı aslında. Tarihi bir rol aldı. Ya burada hem iç konjonktür hem dış konjonktür de lehimize. Bu anlamda da geçici ve müstakil bir yasa olacağına inanıyorum ve hızlı bir şekilde meclisten geçeceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Hukukçu avukat Aydoğan Ahakın'la birlikte teröristik Türkiye sürecindeki bu kritik adımı değerlendirdik. Artık çerçeve yasa meclise sunulacak diyelim ve devam edelim efendim. CHP'li Eti Meskut Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Beşikçioğlu Konya cezaevine nakledildi.
4: Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi. Aralarında Eti Meskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
5: Nöbetçi sulh ceza hakimliği ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasını hükmetti. Verilen hükmün ardından Erdal Beşikçioğlu Konya cezaevine sevk edildi.
4: Soruşturma dosyasında belediyedeki ihlallerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği ve imar süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları yer alıyor. Suçlamaları reddeden Beşikçioğlu ise aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu, ihale süreçlerinde yetkisinin bulunmadığını ve şirketlerle hiçbir ticari ilişkisi olmadığını savundu.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklanmasının ardından aynı soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı. Detaylara bakalım.
6: Gazeteci Cem Küçük'ün

0: Tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu kez gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıkaya'yı gözaltına aldı. Şüphelinin banka hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük de 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
1: Ve 33 yıllık faili meçhul Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 Ağustos Perşembe günü gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde park halindeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin en önemli siyasi suikastlarından biri olarak kabul edilen cinayet, aradan geçen yıllara rağmen tüm yönleriyle aydınlatılamadı. Uğur Mumcu'nun ailesi ve avukatları, dosyanın yeniden incelenmesine ilişkin sürecin amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi alma amacıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talebinde bulundu. Suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması, eksik bağlantıların araştırılması ve firari sanık Oğuz Demir'in yakalanarak yargı önüne çıkarılması talep edildi. Talebe Bakan Gürlek'ten olumlu yanıt geldi. Adalet Bakanı Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durumda dosya kapsamında yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
1: Evet değerli izleyenler, geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika bilgisi olarak aktarmıştık. Fatih Ahırkapı açıklarında bir geminin bacasından yoğun dumanlar yükseldi. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri de sevk edildi. Detayları öğreneceğiz. Bir kez daha A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci takip ediyor. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Nedir son durum, aktarır mısın bize?
3: Teşekkür ederiz Sümeyye. Sen de belirtmiş olduğun gibi bir geminin bacasından yoğun dumanlar yükselmişti. Bunun üzerine ekipler olay yerine gelip müdahalesini gerçekleştirdi. Şu anda herhangi bir problem olmadığını, durumun kontrol altına alındığını belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt da hatta geminin son durumunu ekranlara getiriyor. Saat 11 sıralarında olay gerçekleşti. Aslında yaklaşık bir saat önce gemi Sarayburnu açıklarındaydı. Ve bir anda Sarayburnu açıklarındayken geminin baca kısmından siyah duman yükseldi. Edindiğimiz bilgiye göre motor bölümünde teknik aksam kaynaklı yoğun duman çıkıyor. Bunun üzerine zaten hemen sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk ediliyor. Yine deniz polisleri, kıyı emniyet genel müdürlüğü bu noktaya geliyor. Sarayburnu açıklarında olan gemi yaklaşık 3 mil uzağa alınıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi o dumanlar artık yok. Durumun kontrol altına alındığını belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi yaklaşık 1 saat önce saat 11 sıralarında bu olay meydana gelmişti. Ve hemen ekiplerin hızlı müdahalesiyle birlikte aslında olay büyümeden kontrol altına alındığını belirtmiş olabiliriz. Motor bölümünde teknik aksam kaynaklı yoğun dumanlar çıktığını yine edindiğimiz bilgilerden söyleyelim. Bir anda baca kısmından siyah dumanlar gökyüzüne doğru yükselmeye başladı. Tabii bunun üzerine sahil güvenlik ekipleri olay yerine gelmişti. Yine deniz polisleri, kıyı emniyet genel müdürleri olay yerine gelmişti. Sarayburnu açıklarındayken bu olay meydana gelmişti ve ardından güvenli bir şekilde Sarayburnu açıklarından gemi 3 mil uzağa doğru çekildi ve durumda kontrol altına alındığını görüyoruz. Bacayı dumanlar kaplamıştı, yoğun dumanlar vardı. Tabi dumanları görünce de tedirgin olmuştu insanlar da, ki gemi içindekiler de, dışında sahildeki vatandaşlar da. Ama dediğimiz gibi kontrol altına alındı. Bunun nedeni ise motor bölümünde teknik aksam kaynaklı bir problemden dolayı kaynaklandığını belirtmiş olalım şu an edindiğimiz bilgiye göre. Ekipler de hızlı müdahalesiyle birlikte yoğun dumanlarda kesildi. Gemide şu anda görmüş olduğunuz gibi olayın gerçekleştiği

0: noktadan 3 mil uzağa götürüldü ve ekiplerin de içerideki tabii çalışmaları da devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet sevgili izleyenler, geçtiğimiz dakikalarda da konuştuk. Terörsüz Türkiye için kritik adım dün atılmıştı. Süreç yasası mecliste imzaya açıldı. Son gelen bilgiye göre çerçeve yasanın adı da belli oldu. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu detayları aktaracak. Bizi bekliyor telefon hattımızda. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
2: Evet, çerçeve yasanın ismi netleşmiş durumda. İmzaya açılan o çerçeve yasanın milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması şeklinde kanun teklifinin adı bu, başlığı bu daha doğrusu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu bilindiği gibi. Buradan esinlenerek bu isim konuldu. Bu yasa teklifine milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması. Saat 17'ye kadar AK Parti milletvekilleri imzalayacaklar yasayı, bu çerçeve yasa teklifini. Diğer partilerle de temaslar yine devam ediyor. Yasanın süresi 6 ay olacak, ancak 1 ay daha uzatma olabilecek. En fazla 1 yıl süreyle geçerli olacak bu yasa teklifi. Genel af yok, Öcalan'a herhangi bir statü söz konusu değil burada. Öldürme suçu işleyenlerde yine kapsam dışı. 15 yaş altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstündeki suçlarda ise 10 yıl ceza ertelemesi, intihabın ertelenmesi söz konusu olacak bu yasa teklifiyle. Halen aslında çalışmaların da devam ettiğini söyleyebiliriz. Hem partiler arası temaslar devam ediyor, hem de metindeki bazı noktalar netleştirilmeye çalışılıyor yine bu görüşmeler sırasında. Bugün 17'ye kadar AK Parti milletvekilleri imzalayacak demiştik. Akşam da verilebilir teklif, yarına da kalabileceği ifade ediliyor diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Evet, Tülay Ağoğlu'na teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Ajans bugüne gündemin diğer başlıklarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin gümrük vergilerine karşı 25 eyalet harekete geçti. Eyalet başsavcıları yeni tarifelerin yasal yetkiyi aştığını savunarak dava açtı. Davanın sonucu ABD'nin ticaret politikasını ve küresel ekonomiyi yakından etkileyebilir.
3: Hali hazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak %10'luk küresel bir tarife daha uygulamaya konulacak.
4: Trump yönetiminin yeni gümrük vergileri yargıya taşındı. 25 eyalet ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Eyaletler 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere getirilen tarifelerin iptal edilmesini istedi. Davada Trump yönetiminin 1974 tarihli ticaret yasasına göre yetkisini aştığı öne sürüldü. Eyalet başsavcıları tarifelerin yasal dayanağının olmadığını ve idari usul yasasının ihlal edildiğini savundu. Yeni tarifelerin küçük işletmeleri zor durumda bırakacağı ve Amerikan tüketicisine ek maliyet getireceği savunuluyor. Trump yönetimi ise tarifelerin ABD sanayisini korumak ve haksız ticaret uygulamalarına karşı mücadele etmek için uygulandığını belirtiyor.
1: Ve Gazze'de açıklanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli şehit oldu. Ateşkesin uygulanması için baskı sürerken katliam ordusu abluk uyguladığı Gazze şeridinde sivillerin sağlık hizmetlerine erişmesine, temiz gıdaya ulaşmasına da engel oluyor. Çocuklar arasında su çiçeği vakaları hızla artarken artan sıcaklıklar da çadırlarda yaşamı daha da zorlaştırmış durumda.
5: Binlerce sivili katletti. Öyle ki aileler nüfus kayıtlarından silindi. Öldürmediklerine de işkence etti. Ancak İsrail kana doymuyor. Saldırılar ve abluka nedeniyle sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de masum Filistinliler şimdi de hastalıklar nedeniyle ölümle burun buruna. Sivillerin çadırlara mahkum edildiği, temiz suya, yeterli gıdaya erişmenin imkansız olduğu Gazze'de çocuklar arasında teşhis edilen su çiçeği vakaları 10 bine ulaştı. Bu sayı bölgede şimdiye kadar görülen en büyük oran. Hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiren çocuklar da var.
6: Önce içi sıvı dolu küçük kabarcıklar şeklinde başlıyor. Sonra deride yanık gibi oluyor. Bir yerde kayboluyor, başka bir yerde ortaya çıkıyor. Oğlum bütün gece acı çekiyor ve hep ağlıyor.
5: İsrail saldırılarının ve ablukasının bir diğer mağdurları ise kadınlar. Savaş ve kıtlığın tükettiği Filistinli kadınlar ya bebeklerini henüz anne karnındayken kaybediyor ya da erken doğum gerçekleştiriyor. Öyle ki Gazze şeridinde düşük oranı her 1000 doğumda 460'a yükseldi.
7: Barış ve ateşkes denildiği günden bu yana saldırılar arttı. 6 aylık bir bebek öldü. Onun günahı ne? Vicdanı olanların Gazze halkının yaşadıklarına üzülmesi gerekir.
5: Bölgedeki aşırı sıcaklarda hali hazırda zor olan yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı. Güneş altında kavrulan, yeterli havalandırma ve koruma imkanı bulunmayan çadırlar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar için büyük risk taşıyor.
6: 8 kişi tek çadırda yaşıyoruz. Güneşin kavurucu sıcağı hem bizi hem çocuklarımızı tüketti. Çocuklarımın vücudunda sıcağa bağlı döküntüler oluştu. Sürekli onları tedavi ettirmek için uğraşıyorum. Bu çadır ölüm gibi.
5: Sağlık yetkilileri sivillerin yaşamını tehdit eden koşullar nedeniyle uluslararası topluma acil müdahale çağrısını sürdürüyor.
1: Aşırı sıcaklar ve kuraklık Avrupa'nın ikinci büyük nehri Tuna'nın su seviyesini tarihinin en düşük düzeyine geriletti. Macaristan su seviyesinin düşmesiyle ülkenin tek nükleer reaktörünü kapatma kararı aldı. Ancak bu durum ülkede enerji krizine yol açtı.
5: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava ve kuraklık kıtada enerji krizini tetikledi. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna'nın su seviyesi son yılların en düşük düzeyine geriledi. Macaristan, ülkenin enerji ihtiyacının %40'ını karşılayan Pax nükleer santralini kapatma kararı aldı.
8: Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte Pax santralinde elektrik üretimi duracak. Tüm enerji şebekemiz büyük bir gerileme içinde olacak.
5: 44 yıl sonra ilk kez kapatılan nükleer santral nedeniyle Macaristan Başbakanı ülkedeki elektrik tüketiminin azaltılması çağrısında bulundu. Su seviyesi normale dönene kadar nükleer reaktör kapalı kalacak. Tuna Nehri nükleer santralin soğutulması için gerekli olan suyu sağlıyor. Ancak nehrin kuruması sonucu geçtiğimiz günlerde iki reaktörden biri kapatılmıştı. Tuna'nın su seviyesinin gerilemesi nehir üzerindeki ulaşımı da vurdu. Bir yolcu gemisi karaya saplandı. Nehrin kurumasıyla 2. Dünya Savaşı sırasında batırılan Nazi Almanyası'na ait bir geminin enkazı da gün yüzüne çıktı.
1: Şubat depremlerinin ardından Gaziantep İslahiye'de başlatılan köy konutlarının yapım çalışmaları devam ediyor. Tamamlanan 29 köy evi teslim edildi. Hak sahipleri böylelikle yeni ve güvenli yuvalarına kavuşmuş oldu.
9: Asım felaketinin yaraları sarılıyor. Depremzede aileler yeni ve güvenli yuvalarına kavuşuyor.
10: Ya bu kadarını beklemiyorduk. Yani Allah razı olsun. Yani gerçekten bu dağın başına Antep'e, İslahiye, Kilis'e bu kadar uzaklık bir yerde bunun yapılması yani bir mucize. Devletimizin büyüklüğünü gösterdiler. Yani Allah razı olsun devletimizde.
9: Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen ilçelerden biri olan Gaziantep İslahiye'de kalıcı konutların çoğu tamamlandı. Kalanlar için çalışmalar gece gündüz sürüyor.
11: Depremin hemen ardından bir söz verilmişti depremzede vatandaşlara. Kimse evsiz yuvasız kalmayacak denilmişti. Öyle de oldu. Depremin hemen ardından başladı çalışmalar ve hızlı şekilde projeler birbiri ardına tamamlandı. Burası İslahiye'ye bağlı Yeniceli Mahallesi. Yeniceli Mahallesi'nde de 29 köy konutu yapıldı. Anahtar teslim töreniyle anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi.
12: Sayın Cumhurbaşkanımıza, belediyemize, kaymakamlığımıza, bütün devlet kuruluşlarına çok teşekkür ederim. Burayı yapmak gerçekten dediğimizden zor oldu. Çünkü köyümüze uzak, şehre uzak. Ama her şeyimiz dört dörtlük, on numara.

0: oldu. Herkese teşekkür ederim.
1: Hiç bu kadarını hayal ediyor muydun?
0: Hayır.
2: Kırsal yaşamın ihtiyaçlarına uygun olarak inşa edilen depreme dayanıklı konutlar vatandaşa güvenli yaşam alanı sunuyor.
3: Cumhurbaşkanımızın dediği gibi her yanım, ilçe olsun, köy olsun, her evsiz adam kalmadı yani. Köylerimiz de yapıldı, iyi oldu.
4: Sözler tutuldu.
3: Tutuldu. Fazlasıyla tutuldu. Da.
2: Yetkililer hem rezerv alanlarında hem de kırsal mahallelerde konut teslimlerinin etaplar halinde devam edeceğini belirtti.
5: Çok mutluyuz. Allah razı olsun herkesten.
1: Yani
5: çok
1: bu kadarını hayal edebiliyor
5: muyum? Yok edemiyordum yani. Çok güzel evler yapmışlar bizim için. Çok beğendik.
2: Çalışmalarda depremden etkilenen tüm hak sahiplerinin güvenli yuvalarına kavuşması hedefleniyor.
6: Ticaret Bakanlığı araç kiralama sektöründeki merdiven altı ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek için hazırladığı yeni yönetmelikle düğmeye bastı. Sektöre sıkı standartlar getiren düzenleme ile kiralama yapacak firmalara belirli bir filo büyüklüğü, sermaye şartı ve güvenli hizmet altyapısı zorunluluğu geliyor. Detaylara bakalım.
7: Araç kiralama sektöründe son dönemde hızla artan merdiven altı firmalar, kayıt dışı kazançlar ve internet üzerinden düzenlenen dolandırıcılık vakaları birinci gündem oldu. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, sektöre giriş şartlarını değiştirecek yeni yönetmelik hazırlığını tamamlama aşamasına geldi. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre artık her önüne gelen araç kiralayamayacak. Firmalara asgari filo büyüklüğü, belirli bir sermaye yeterliliği ve uygun fiziki ofis zorunluluğu getirilecek.
8: Yeni dönemle birlikte kayıt dışı çalışan ve internetten verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran merdiven altı kuruluşların faaliyetlerine de son verilecek.
7: Yönetmelik ayrıca müşteri haklarını koruyan standart sözleşmeleri ve kiralanan araçların kasko ve sigorta kapsamlarını net kurallara bağlayacak. Kaza sonrası yaşanan anlaşmazlıkları da engellemiş olacak. Sektörün önde gelen temsilcileri ise bu düzenlemenin haksız rekabeti bitireceğini, hem sektörün itibarını hem de hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaracağını belirterek bakanlığa tam destek verdi.
6: Efendim, havacılık dünyası bir skandala sahne oldu. Malezya Hava Yolları pilotu valizinde 70 binden fazla uyuşturucu hap ve metamfetaminle yakalandı. Pilotun uçuş esnasında da uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edildi.
9: Uyuşturucu etkisinde uçak kullandığı faciaya davetiye çıkardı. Yere indiğinde ise 70 bin uyuşturucu hapla yakalandı.
10: Kuala Lumpur'dan Endonezya'ya yaptığı uçuş henüz yeni tamamlayıp iniş yapmıştı. Uçağı kullandığı sırada uyuşturucu etkisi altındaydı.
9: Malezya Hava Yolları'nda görevli pilot Kuala Lumpur-Jakarta seferini gerçekleştirmişti. Pilotun valizi havalimanında X-ray taramasına takıldı. Gümrük ekipleri pilota ait valizde 14 paket içinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında 70.114 uyuşturucu hap, el bagajındaysa 4 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu kaçakçısı pilotun testi de pozitif çıktı. Pilotun ani testlere karşı yanında temiz idrar taşıdığı da açıklandı.
10: Kuala Lumpur'dan Endonezya'ya yaptığı uçuş henüz yeni tamamlayıp iniş yapmıştı. Uçağı kullandığı sırada uyuşturucu etkisi altındaydı.
9: Pilotun bir kişinin talimatıyla uyuşturucuyu Jakarta'ya götürdüğü de iddia edildi. Kuryelik karşılığında da 50 bin Malezya ringgiti, yani 580 bin Türk lirası alacağı öne sürüldü. Polis bu olayın pilotun 3. uyuşturucu taşıma vakası olduğunu da açıkladı. Pilotun lisansı askıya alınırken güvenlik güçleri uyuşturucu ağını ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
6: Tokat'ta kovanlar açıldı, bal sağımı başladı. Peki bu yıl Tokat balında rekolte ne? Detayları öğreneceğiz. Daha Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu bekliyor bizi. Murat Onur, kolaylıklar dileyelim. Söz sende ve konuğunda.
11: Teşekkür ederim Sümeyye. Evet, bizler de Tokat'ın 1500 rakımlı yaylalarındayız. 150-160 tane kovan var. Ballar, arılar artık ballarını yaptı. Yavaş yavaş da balda sağım sezonu geldi. Şimdi çok kıymetli en konuklarımızla konuşacağız. Osman Bekler, kendisi üretici, eski emekli bir de öğretmen. Evet. Osman abi, şimdi ballar artık, arılar bal yapmaya, evet, tamamladı. Sağım zamanı geldi. Evet.

0: Nasıl bu sene rekolte?
1: Bu yıl rekolte geçen yıllara göre daha iyi. Tamam. Özellikle bahar yağışlarının fazla olması, kışın karın çok olması nedeniyle bu yıl rekoltenin daha iyi olacağını düşünüyoruz.
0: Şimdi bir de bu bizim bulunduğumuz alanda florya zenginliği var. Bitkiler tabii, çok zengin.
1: Tabii burası bir yayla. İnsan yok, tarım yok, zirai ilaç yok. Arıcılık için mükemmel bir bölge. Kuzey yamacı meşe ve çam ormanları, güney yamacı kekik, yeven vesaire gibi bitkilerle dolu.
0: Şu anda sirkeleme evet, işlemini yaptınız. Bir balı bir gösterebilir miyiz kameraya tabii, şöyle? Tabii. Tamamıyla aslında
1: petek şekersiz doğal bal. Evet.
0: Petekler tamamen de bal bundan dolu.
1: Evet, evet. Bu yıl dediğimiz gibi rekolte çok iyi. Memnunuz yani bu yıl arılardan.
0: Şu anda işte bakın sağ yavaş olun, yavaş da evet, o fırçayla sirkeleme evet, işlemi yapıyor.
1: Arıları sirkeleyip
0: bakalım evet o tarafı.
2: Karakoğanı'da. Doğal petekli bal.
0: Karakoğan dediğimiz bal.
1: Yani evet tamamen her şeyini arının yaptığı.
2: Bizim balı şeklinde geçiyor.
1: Herhangi bir şey vermediğimiz tamamen doğal olan arılara ait.
0: Hemen bir tane daha şöyle gösterebilirsek kovanın içerisinden bal peteğini alalım. Aslında bu sene verim arıcılar için oldukça iyi. Hepsi memnunlar. Bakın yavaşça çıkartalım şöyle bir kamerayı tam döndürüp gösterebilirsek. Aslında ben biraz korkuyorum ama arıcılar alışmışlar arıların içerisinde. Maske takmıyorlar, eldiven takmıyorlar ama.
1: Evet, her gün arılarla içi olduğumuz için artık alıştık. Vücudumuz bağışıklık kazanmış gibi diyebiliriz.
0: Şimdi bunlar isterseniz petek halinde isterseniz de süzme olarak.
1: Tabii. Genelde tamamı dolu olanları petek olarak sunuyoruz. Yanlarında boşluk olanları da genellikle süzme olarak sağıp o şekilde tüketiciye
0: şimdi,
1: ulaştırıyoruz.
0: İsterseniz Osman Bey hemen şu tarafa gidelim. Çok ilginç bir şey göstereceğiz. Evet. Arılar süzme bal yapar mı? Şimdi hemen soralım.
1: Süzme bal arıları yapmıyor. Onu biz yani, tamamen balı süzmüş gibi düşünebiliriz ama yani biz kendimiz süzüyoruz. Arılar petekli yapıyor.
0: Hemen gösterelim.
1: Biz onu bal süzme makinasında süzüyoruz. Buradaysa karakoğanı kavanoza yaptı arılar.
0: Yanıma gelirsen abi evet, sen kameraman arkadaşım oradan görsün onu. Şimdi buraya kovanları koydu kavanozları koydunuz.
1: Evet. Direkt kavanozun içerisine biz sadece kılavuzunu koyduk en altına artı şeklinde. Hı hı. Onun üzerine arılar takip ederek kendileri karakoğanı kavanozun içerisine yaptı. Hiç insan eli değmeden yani tamamen
0: şimdi,
1: doğal.
0: Şimdi ben bunu ilk defa görüyorum. Şöyle kameraya tam bir gösterebilirseniz elinizi şunu evet, çekip evet. Kavanozun içerisine arılar kendileri evet,
1: kendileri yapıyor.
0: Bal
1: evet,
0: yapıyor.
1: Evet, karakoğan balı.
0: Bu peteklerde kaç sürede ne kadar bir zamanda bu balı yaparlar?
1: Yani bir ay falan sürdü bu çünkü arılar alışkın olmadığı için böyle bir şeyde bal yapmaya bayağı bir uğraştı arılar. Yani buna çıkmak için bayağı bir reddettiler aslında. Aşağıda çalışmak istediler ama biz de zorladık. Sonunda kavanozlara çıktı. Şu şekilde.
0: Evet.
1: Arılar
0: kavanozun içerisinde evet, bal yapıyorlar.
1: Tamamen doğal, şekersiz karakoğan balı.
0: Hiç aslında karakoğan artık karacan balı evet, olmuş diyebiliriz.
1: Evet, evet, son yıllarda bu da popüler olmaya başladı.
0: Şimdi bir taraftan da tabii sadece aslında arılar şifa dağıtıyor biliyoruz ama evet, bal olarak değil, bunun yanında yan ürünleri de var. Tabii. Mesela polen,
1: propolis. Evet. Propolis. Son yıllarda propolis özellikle çok popüler olmaya başladı. Hı hı. Bazı hastalıkların tedavisinde alternatif olarak doktorların önerdiği bir ürün olduğu için son yıllarda
2: arı sütü,
0: değil mi Hasan abi arı sütü.
2: Arı sütü çok mükemmel bir arı ürünü şifa kaynağı. Bayanlarda yumurta verimini, erkeklerde ise aynı polen de aynı görevi yapıyor aşağı yukarı.
0: Evet, şimdi kovanları gösterelim. Şu anda bakın kovanlara şöyle bir genel açı olarak bir gösterebilirsen aslında arılar da kapaklarını açtığımız zaman biraz hareketleniyor.
1: Tabii. Rahatsız oluyorlar açtığımız gidelim, zaman tabii ki. İstersen ama genelde arılarımız sakin görüldüğü gibi pek saldırmıyorlar.
0: Şimdi tabii bu mevsimde ayılar da çok fazla.
1: Evet,
0: arılarınızı evet, da korumak için çeşitli tedbirler alıyorsunuz.
1: Burada gördüğü gibi bakın mavi tel var. Evet. Bu tarzda bir tel. Onlar elektrikli çit için yaptık arıları ayılardan korumak için. Evet. Birkaç defa ayı saldırısına maruz kaldık. Kovanlarımız telef oldu.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Evet şu anda biz 1500-1600 rakımda yaylalar fazla kovan var. aralarında bal sağım dönemi başladı. Ama çok ilgimi çekti Sümeyye. Kavanozun içerisine arılar artık bal yapıyor. Öyle bir sistem de burada oluşturulmuş. Onlara kolaylıklar diyelim, bereketli bir sezon olsun diyelim ve sözü İstanbul'da.

0: İstanbul'a sizlere bırakalım Sümeyye Gafaroğlu.
1: Murat Onur ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, yaz tatiliyle birlikte çocukların telefon ve tablet kullanım süresi belirgin şekilde arttı. Uzmanlarsa dijital ekrana uzun süre maruz kalmanın gözlerde ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.
2: Telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Uzun süre ekrana bakmak ciddi rahatsızlıklarında habercisi.
3: Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte çocukların ekranda geçirdiği süre de arttı. Eskiden parklarda, bahçelerde oynayan çocuklarımız günümüzde ise daha çok tablet ve telefonu tercih ediyor. Peki uzun süre ekrana maruz kalan çocuklarımızda ne gibi hastalıklar olabilir? İşte uzmanların cevapları.
4: Evet, özellikle pandemiden sonra erişkinlerde gördüğümüz bu dijital göz yorgunluğu ve bir takım semptomlar, belirtilerle başlayan ve daha ciddi hastalıklara yol açabilen durum. Yaz dönemlerinde çocukları da sık etkiler durumda. Aileler de bundan şikayetçi olarak bizden medet umar durumda. Ne yapabiliriz, nasıl koruyabiliriz, nasıl engelleyebiliriz gibi.
5: Yaz tatilinde maalesef çocuklar daha önce televizyon, şu an artı telefonla zaman geçiriyorlar. Biz de elimizden geldiği şey park tarafına falan getirmeye çalışıyoruz.
6: Yani veliler kendi üstüne düşeni yaptıkları zaman bir nebze de olsa uzak tutmayı başarıyoruz.
3: Tablet ve telefonla ilgileniyor musun?
7: Biraz ilgileniyorum.
3: Ne kadar mesela? Ne kadar bir süre?
7: Bir saat öyle.
8: İlgim var ama yani kitap okumayı da çok severim. Hani ders çalışmayı falan da.
3: Fon tablet çok oynar mısın?
7: Oynamıyorum çok.
3: Ne kadar süren var?
7: Yarım saat bakıyorum günde.
3: Gözlerin ağrıyor mu peki çok bakınca?
7: Evet.
2: Ekran başında geçen uzun süreler göz hastalıklarını da beraberinde getiriyor.
4: Hem göz kaslarının yorulmasıyla beraber göz yüzeyinde ağrı, yorgunluk, gün sonuna doğru çift görme, bulanık görme gibi semptomlar ortaya çıkıyor.
2: Uzmanlar dijital körlük konusunda uyarıyor.
4: Çocuk sık sık gözlerini kırpmaya başladıysa ya da gözünü ovuşturmaya başladıysa ve bu hareketler devam ederse enfeksiyon riskini de doğuracağı için ve enfeksiyonlar seyrinde tedavi edilmeden atlanırsa kızarık göz, kırmızı göz, sulanan, çapaklanan göze varır. Bundan sonra da tedavi almazsa maalesef körlüğe kadar gidebilir.
2: Peki aileler çocukları için hangi önlemleri almalı?
4: Tüm gün ekran maruziyeti ne de izin verilmemesi, bir yerde kısıtlanması, azaltılması doğru olur. Bunun için çocukları açık alanda spor aktivitelerine yönlendirmek akılcı bir çözüm olabilir. Evde kalırsa tabii ki sıkıntıdan bu dijital ekran kullanımı artırılıyor.
1: Sevgili izleyenler, şimdi sizi İstanbul'un ünlü semti Nişantaşı'nda bir yolculuğa çıkaracağız. Peki Nişantaşı, padişahların ok attığı bir bölgeden nasıl modanın kalbinin attığı bir semte dönüştü? İşte sokak sokak Nişantaşı'nın geçmişten günümüze değişim hikayesi şimdi ekranlarınıza gelecek ve Ajans Bugün'ü de böylece noktalayacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Nişantaşı İstanbul'un en çok ziyaret edilen semtlerinden biri. Burası lüks restoranları, dükkanları ve tarihi apartmanlarıyla biliniyor. Peki Nişantaşı ismini nereden aldı ya da burası ne zaman bir semt haline geldi? İşte gelin sizi tarihte bir yolculuğa çıkartalım ve bu sorunun yanıtını arayalım.
1: Her şey Sultan II. Mahmut döneminde Teşvikiye Camii'nin avlusuna Nişantaşı'nın dikilmesiyle başladı. Padişahın rekor kıran ok atışını ölümsüzleştirmek için dikilen o taş bugün semte ismini verdi.
2: Bunlar daha çok menzil, yani belli konumu belirleyen anıtlar. İşte burası Nişantaşı, daha yukarısı Ok Meydanı.
1: 19. yüzyılın ortalarında ıssız bir bölge olan semt, Sultan Abdülmecit'in tahta çıkmasıyla birlikte kabuk değiştirmeye başladı. Padişah önce sarayı Topkapı'dan Dolmabahçe'ye taşıdı. Sur içinde yaşayan Osmanlı bürokratları da zamanla yeni sarayın etrafına yerleşmeye başladı.
0: Sultan Abdülmecit

0: Mecid'in Topkapı Sarayı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na taşınmasının ardından Nişantaşı'nda da yavaş yavaş yerleşim yerleri artmaya başlar. İşte özellikle sadrazamlar, paşalar burada büyük bahçeli konaklar inşa ettirirler ve o konaklarda da misafirlerini ağırlarlar.
1: 1856 Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahın da Topkapı Sarayı'nı terk edip buraya gelmesinin ardından bu bölge daha çok önem kazanmaya başlıyor. Paşalar konaklarını yapmaya başlıyorlar. Çünkü Dolmabahçe Sarayı sahile yapıldığı için artık deniz kullanılıyor, sahil kullanılıyor. Yalılar gelişmeye başlıyor ki en büyük yalı Dolmabahçe Sarayı tabii ki. Ona yakın bir noktada olduğu için de işte Nişantaşı, Teşvikiye ve Maçka gelişmeye başlıyor.
2: Sultan Abdülmecit semtte önce mescit olarak inşa edilen Teşvikiye Camii'ni yeniletti. Ardından bölgedeki yerleşim hız artmaya başladı. Zaten Sultan da öyle istiyordu. Teşvikiye 1883 nüfus sayımında bir mahalle olarak resmen tescil edildi.
1: Ama 2. Abdülhamit döneminde de devam ediyor. Hoş 2. Abdülhamit Yıldız Sarayı'na taşınıyor. Dolmabahçe'yi bırakıyor ama yine de erkan burada devam ediyor. Devletin işleyişi burada devam ediyor. Dolmabahçe Sarayı tabii belli bir işlev hala sürdürüyor.
2: 19. yüzyıl sonralarında semt birçok ihtişamlı konağa ev sahipliği yapmaya başladı. Onlardan biri de Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'ydı.
0: Hayrettin Paşa bölgeye taşınan ilk sadrazam oldu. İşte buraya geldiği zaman çok büyük, adeta saraya benzeyen bir konak yaptırdı. Ve o konakta diğer konaklar gibi maalesef günümüze ulaşmadı. 1940'lı yıllarda bir gecede ortadan kayboldu.
1: Bu paşaların konakları, inşa ettirdikleri konaklar aynı zamanda onların iş yerleri. Yani çalışma alanları. Selamlık kısmında işte toplantılarını yapıyor, kabullerini yapıyor, kararlarını alıyor. Yani bugünkü gibi paşanın gideceği bir devlet dairesi yok. Devlet dairesi de paşanın konağı aynı zamanda.
2: O dönem Halil Rıfat Paşa, Hayrettin Paşa ve Kamil Paşa konağı da görenleri kendisine hayran bırakıyordu. Ancak onlar da günümüze ulaşamadı. Sadece konaklar yoktu Nişantaşı'nda. Apartmanlar da eşlik etti konakları. Beyoğlu'nda Şişi'de başlayan apartman furyası Nişantaşı'nı etkisi altına aldı. Onlardan en çok dikkat çekenleri İzmir ve Maçka Palası oldu.
1: Türkiye'deki apartmanlaşma süreciyle Avrupa'daki apartmanlaşma süreci ayrı şekilde işlemektedir. Avrupa'da daha çok sanayi devriminden sonra kırdan kente göç eden dar gelirli insanların yaşaması için apartmanlar yapıldı. O yüzden 80-50 metrekarelik alanlarda 7-8 kişi, belki de 10 kişi bir arada yaşıyorlardı. Halbuki İstanbul'da ise ekonomik anlamda üst sınıfın yaşamasına dönük apartmanlar inşa edilmiştir. Hatta bazı daireler 300-400 metrekare gibi geniş alanlara yayılmaktaydı. Arkamızda gördüğümüz İzmir Palas, biraz yukarıda gördüğümüz Maçka Palas bunların en iyi örneklerinden.
0: Cumhuriyet dönemiyle birlikte ihtişamlı konakların yerini artık geniş dairede apartmanlar almaya başladı. İşte o dönemde inşa edilen Sümer ve Marmara apartmanı. Bu iki apartmanda özellikle hem içindeki hem de dışındaki sanatsal mimari yapısıyla dikkat çekiyor.
2: Semt artık padişahların ok attığı bir bölge olarak değil, hem tarihi yapısıyla hem de modanın, lüksün adresi olarak anılıyor. Yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi yönetiminden dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar geldi. Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimleriyle temel mal enflasyonunun gerilediğini belirten Yılmaz, hizmet enflasyonundaki aylık artışta ise ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetlerinin etkili olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara

0: rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
5: Garanti BBVA.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
0: Türkiye Temmuz ayında 3 ayrı rekora imza attı. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 621 milyon dolara yükseldi. Yıllık ihracatta hizmet ihracatında da tüm zamanların rekoru kırıldı. Temmuz ayında dış ticaret hacmi %4,1 artışla 58 milyar 610 milyon dolara ulaşırken dış ticaret açığı 7 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %77,7 oldu.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
9: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. 24 saat haber.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Bileği de götürmez.
1: Etimiz taze çekim, taze hayvan. Surum da aynı şekilde tazelikte. Müşterinin direkt damağına gidiyor abicim.
2: Bunun böyle sıkma işi nasıl oluyor abi? O da ayrı bir maharet herhalde.
1: Şimdi dışarıdan göründü mü çok basit görünüyor bu. Ama bunu el yatkınlığı olması lazım. Şimdi kurban bayramlarında özellikle arefe günleri geliyorlar. Ya yarın biz kurban keseceğiz ama sıktığımız zaman lapa lapa dökülüyor, yiyemiyoruz edemiyoruz. Yine geldik buradan şiş yemeye geliyoruz diyorlar.
2: Öyle.
1: Bu iş yani ustalık işidir abicim. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Şöyle. Herkese bakayım şöyle baksın.
2: Bunun, kaç gram et var ortalama?
1: Hocam bu ortalama tek porsiyon. 6 tane koyuyoruz, 6 tanesi de 120 gram tekabül geliyor.
2: Şöyle. Yani 20'şer gram.
1: Evet hocam. Ama tabii bunun yükseğinde sıkan var. Ekseri yüksek sıkarlar. Yani Burdur'da, şunu söyleyeyim, Burdur'un her yerinde bu şiş yenilebilir. Çünkü Burdur bir küçük yerdir. Hata götürmez. Herkes birbirini bilir. İkincisinde zaten hata götürmediği için yani burada bir yanlış yapan insan esnaflık yapamaz yani.
2: O kadar net.
1: O kadar net abi.
2: Şimdi onlar pişmeye gidiyor herhalde.
1: Evet.
2: Kaç dakika pişiyor o?
1: Hocam 4 dakika.
2: Bir de şimdi gibi. Şey de önemli değil mi? Közü de önemli.
1: Tabii. Meşe kömüründen yapılıyor bu. Meşe kömürü de çok alevli olmamak şartıyla. Çünkü bu et kendi yağı var. Yağı köze düştükçe alev alır. Onun da alevini biz ayarlıyoruz yani. O şekilde herhangi bir sıkıntı olmaz. Etlerimiz çok güzeldir, güvenilir. Dışarıdan gelecek misafirlerimiz rahat bir şekilde Burdur'da et yiyebilir arkadaşlar.
2: Teşekkürler, elinize sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınız sağlık.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. A Haber Radyo.

0: günler sevgili izleyenler. Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 4 Ağustos Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim öncelikle canlı yayın noktalarımıza bakalım. Muhabir arkadaşlarımız canlı yayın noktalarında gelişmeleri aktarmak için bizi bekliyor. Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Mert Hacalioğlu Ankara'da yayın için hazır. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Sefer Ayçe İzmir'den canlı yayında. Terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasada sona gelindi. Çerçeve yasa teklifi imzaya açıldı. Çerçeve yasa teklifinin adı da belli oldu. Ayrıntıları Tülay Ağoğlu aktaracak. Rusya-Ukrayna savaşında gözler şimdi yine yeni bir iddiada. Rusya'nın olası askeri hamlesini Belarus üzerinden gerçekleştirilebileceği değerlendiriliyor. Akşin Kişi'ye Belarus'ta canlı yayında aktaracak detayları. İran-Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerinde son durumu da Ekber Karabağ Tahran'dan aktaracak. Ve Türkiye Gazze için yeniden devrede. İsrail'e rağmen Gazze barış planı nasıl işleyecek? Kübra Bal aktaracak ayrıntıları. Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık zeytin rekoltesinde düşüşe sebep oldu. Gözlerse en büyük zeytin üreticilerinden Türkiye'ye çevrildi. Dündar Keşaplı İtalya'dan canlı yayında aktaracak detayları. Diyarbakır'ın simgesi haline gelen ciğer kebabı yılın en iyi otantik lezzeti seçildi. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında olacak ayrıntıları aktaracak ve ajans başlıyor. Sevgili izleyenler, Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Yüksek Askeri Şura toplantısı üyelerin Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Ayrıntıları alacağız biz de. A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu takip ediyor. Hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim ve sözü Mert'e bırakalım ayrıntılar için.
1: Teşekkürler Merve Özkan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı. Takribi bir saat önce başladı toplantı ki aslında yaş bilindiği üzere Anıtkabir ziyaretiyle başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yaş üyeleri Anıtkabir'e gitti. Atanın huzuruna çıktı. Başkan Erdoğan daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne

0: Külliyesi'ne geçerek mesajlarını orada paylaştı. Akabinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu toplantı başladı. Hatta toplantıya ilişkin ilk görüntüler de geldi. Toplam 332 paşanın aslında üst rütbeli ismin bugün hakkında verilecek kararları göreceğiz. Terfiler, atamalar, rütbe yükseltmeleri, bir de tabii ki yaş haddinden emekliliğe ayrılması noktasında ne gibi kararlar alınacak, bunları göreceğiz. Tabii ki 332 isimden söz etmekteyiz. Her biri oldukça üst düzey isim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli görevlerde bulunan isimler. Şimdi Genelkurmay Başkanı ile başlayalım dilerseniz. Hem Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu hem de Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel geçtiğimiz yıl yaşla birlikte göreve gelmişlerdi. Onların görev süreleri devam ediyor. Henüz dolmuş değil. Ancak Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nde durum farklı. Bilindiği üzere 2022 yılından bu yana Ercüment Tatlıoğlu Oramiral sıfatıyla bilindiği üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmıştı ve görev yapmaktaydı. Görev süresi dolduktan sonra iki kez görev süresi uzatılmıştı. Bu üçüncü kez olacak şayet görev süresi uzatılırsa. Bir diğer isim ise Hava Kuvvetleri Komutanı, yine o da Ziya Cemal Kadıoğlu. 2023 yılında göreve gelmişti. 2025 yılında, yani geçtiğimiz yıl görev süresi dolmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaş üyeleriyle yapmış olduğu toplantıda görev süresinin uzatılmasına karar verilmişti. Bu açıdan oldukça önemliydi. Bu yıl neler olacak? Şunu da bahsedelim. Tabii ki beklentiler var, izlenimler var. Özellikle Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nde komutanların görev sürelerinin uzatılması bekleniyor birer yıl daha. Şayet farklı bir adım olursa en önemli adaylardan başlayalım dilerseniz. Özellikle Ercüment Tatlıoğlu daha önce donanma komutanlığı yapmıştı. Şu anda donanma komutanlığı görevinde bulunan Oramiral Kadir Yıldız'ın adı ön plana çıkıyor. İfade ettiğimiz gibi şayet görev süresi uzatılmazsa Kadir Yıldız Oramiral sıfatıyla, ki şu an iki isim var zaten Oramiral olarak, onun adı ön plana çıkıyor. Hava Kuvvetleri'nde ise yine benzer bir durum var, ondan da bahsedelim. Şu an itibariyle Ziya Cemal Kadıoğlu, ifade ettiğimiz gibi Hava Kuvvetleri Komutanı, o da bu göreve gelmeden önce Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Şu anda Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapan isim ise Rafet Dalkıran. Şayet bir değişiklik olursa en öne ön plana çıkan isim de Rafet Dalkıran olarak dikkat çekiyor. Tabii ki 332 üst rütbeli isimden söz etmekteyiz. Öte yandan albaylıktan generalliğe geçişler noktasında yapılacak terfilere de bugün şahitlik edeceğiz. İfade ettiğimiz gibi Silahlı Kuvvetlerindeki aslında komuta kademesi, kuvvet komutanlıklarının yanı sıra alt kademelerde bulunan görevlerde de önemli isimlerin getirilmesi beklenmekte. Tabii ki yapılacak terfiler, atamalar ve özellikle emeklilik süresi gelmiş, yaş haddinden dolayı emekli olması gerekenlerle ilgili kritik kararlar alacak. Son bir not, bugün yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez 3 isim katılıyor. Onlar da bilindiği üzere daha sonradan göreve başlayan isimler. Bunlardan biri Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir diğeri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir diğeri ise Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Toker. Bizler buradayız, gelişmeleri takip ediyoruz. Yaş kararları ne yönde olacak? Yine bu ekranlar vasıtasıyla paylaşacağız diyelim Merve Özkan ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Yine saat başında senden bilgileri almaya da devam edeceğiz. Yine o noktada gelen yeni gelişmelerle birlikte. Devam edeyim şimdi efendim. İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şimdi operasyonun ayrıntılarını alacağız. Hemen bölgeye uzanalım. A Haber muhabiri Sefer Ayça bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Sefer, merhaba, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım detaylar için.
2: Teşekkürler Merve. Evet, sabah ilk ışıklarında sabah 6'da eş zamanlı bir operasyon yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Menderes Belediyesi'ne alarında Menderes Belediye Başkanı'nda bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmak için hakkında operasyon düzenlendi ve operasyon başladı. Ve soruşturmada neler var onu hemen söyleyelim. Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve örgüt üyeliği, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma iddiaları da kapsıyor. Menderes Belediyesi'nde yapılan operasyondaki dediğimiz gibi soruşturmada bunlar kapsıyor. Eş zamanlı bir operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli de sabah saatlerinden bu yana başlatılan operasyonla İzmir'de aranıyor ve aynı zamanda Başkan İlkay'ın da evinde ve Menderes Belediyesi'nde de aramalar yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmada çok yönlü devam ediyor ve son dakika bir bilgisi de verelim. Şu anda gözaltı sayısı da 15 oldu. Onu da tek son bilgi olarak verelim. Şimdi yapılan operasyonlarda 13 şüpheli gözaltındaydı. 2 kişi daha yakalandı. 15 kişi gözaltında. Sorguları

0: niyette sürüyor diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım Merve.
1: Sefer Ayça, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. 15'e yükseldi gözaltı sayısı efendim. Son dakika olarak da ekranlarınıza taşıdık biz de Sefer Ayça aktardığı gelişmeleri. Devam edelim şimdi, yine iç siyasete bakacağız. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi Eylül ayında başlatılacak olan kongre takvimi öncesi CHP içerisindeki gizli yeni particilere fırsat vermeyecek. Özgür Özel'in parti içerisindeki bıraktığı üyeler de tek tek ihraç edilecek. Bu arada parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu'na karşı bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Ayrıntılara bakalım şimdi.
2: Arınacağız.
3: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
4: CHP ve yeni parti hattında gerilim tırmanıyor. Özgür Özel'in istifası sonrası CHP Genel Merkezi parti içinde kalan Özel taraftarlarına karşı tasfiye harekatı başlattı. Kurmaylar bu isimleri Truva atı olarak nitelendirirken Eylül Kongresi öncesi disiplin süreci işletilecek. Bu hafta içi boşta kalan 8 ile yeni başkanlar atanacak. Ardından 81 il başkanı ve belediye başkanları genel merkezde toplanarak birlik ve bütünlük fotoğrafı verilecek. Operasyon sadece illerle sınırlı değil, Ağustos ayı boyunca ilçe teşkilatları da mercek altına alınacak. Yeni parti lehine kulis yaptığı belirlenen Selin Sayekböke ve Gül Çiftçi gibi isimlerin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi bekleniyor.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
4: Öte yandan CHP'de parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açmaya hazırlanıyor. Yeni partinin kurulmasıyla milletvekili sayısı 45'e düşen CHP'de şimdi de kurultay ve istifa sesleri yükseliyor. Kılıçdaroğlu'nun 24 kişilik sadık ekibine karşı geri kalan 20'den fazla milletvekili sert bir bildiri yayınlamaya hazırlanıyor. Muhalif hareketin başında CHP'nin ağır topları var. Bunlar Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara. Kulislere sızan bilgilere göre bu isimler çarşamba veya perşembe günü bir deklarasyon yayınlayacak. Bildiride 3 talep öne çıkacak. Birincisi, CHP kurultayı geciktirilmeden yılbaşından önce yapılmalı. İkincisi, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını derhal ilan etmeli. Son olarak kurultayda yarış demokratik olmalı, hiçbir adaya müdahale edilmemeli. Gözler şimdi hafta ortasına, yani o bildirinin yayınlanacağı güne çevrildi.
6: Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.
1: Ve terörsüz Türkiye sürecine bakacağız şimdi. Terörsüz Türkiye için kritik adım dün atılmıştı hatırlarsanız. Süreç yasası mecliste imzaya açıldı. Son gelen bilgiye göre çerçeve yasanın adı da belli oldu. Gelin hemen Ankara'ya gidelim. A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Yayın için hazır. Hemen sözü Tülay Ağoğlu'na bırakalım.
7: Merve Özkan, artık terörsüz Türkiye için hedefinde önemli adımlardan birisi olarak değerlendirilen yasal düzenleme için saatler kaldığını söyleyebiliriz. Dün AK Parti grubunda AK Parti milletvekillerinin imzasına açılmıştı bu teklif ve bugün akşam 17'ye kadar bu teklifi imzalamaları istendi AK Parti milletvekillerinden. İşte o 17'den sonra da teklifin meclis başkanlığına verilebileceği ifade ediliyor bugün akşam saatlerinde. Ya da yarına kalabileceği, yarın sabaha kalabileceği, bırakılabileceği de ifade ediliyor. Tabii teklif çok önemli. Adı da belirlenmiş durumda. Daha önce bilindiği gibi terörsüz Türkiye hedefinde mecliste bir komisyon kurulmuştu. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. İşte bu komisyonun isminden esinlenerek teklifin ismi de konuldu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması olarak belirlendi ismi. Tabii yasanın içeriği çok önemli. Yasanın süresinin 6 ayın yetmemesi halinde bir 6 ay daha uzatmanın söz konusu olabileceği, toplamda en fazla 1 yıl süreyle geçerli olacağını ifade edelim bu çerçeve yasanın. Yasada genel af ya da Öcalan'a statü şeklinde bir düzenlemenin olmadığı belirtiliyor. Öldürme suçu işleyenler kapsam dışı bırakılıyorlar. 15 yıl altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstündeki suçlardaysa 10 yıl ceza ertelemesi, yani infazın ertelenmesi söz konusu olacak. Bu yasal düzenlemede oldukça önemli bir adım daha atılmış olacak. Tabii silahların bırakılması bu süreçte, bu hukukunda işlemesi için bir

0: ön şart olacak bir anlamda. Yasada da bu düzenlemenin yer almasını bekliyoruz diyelim. Sözü Merve Özkan'a bırakalım.
1: A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu aktardı efendim. Son gelişmeleri Ankara'dan teşekkür ediyoruz kendisine. Devam edelim şimdi yine diğer gelişmelerle. Efendim Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına harfiyen uymasının planın başarılı oraya ulaşması açısından zorunlu olduğunu vurguladı.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkelerine liderleriyle ikili ilişkileri geliştirmek, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulabilmek için telefon diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirterek, bölgede kalıcı barışın sağlanması, huzur ve istikrarın tesis edilmesi için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Görüşmede Gazze'deki gelişmeler de değerlendirildi. Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına ilişkin yol haritasına harfiyen uymasının planın başarıya ulaşması açısından zorunlu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin süreci yakından takip ettiğini kaydetti.
1: Efendim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Oval Ofis'te İran'a ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'la müzakerelerin yeniden başladığını belirterek görüşmelerin iyi bir anlaşmaya varılması açısından İran'ın son şansı olduğunu söyledi. Tehdit etti Trump. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmasına izin vermeyeceğim ifadelerini de kullandı. Başka neler söyledi? Bakalım hemen.
3: Umarım İran'ın aklı başına gelir.
2: İran'ın müzakere için son şansı dedi. Hürmüz'den ücret alınmasına izin vermeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Trump yine İran'ı tehdit etti.
3: Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
2: Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından konuştu. Gündeminde İran vardı. Tahran'dan gelen "görüşmüyoruz" iddialarını yalanladı. İran anlaşmak için yalvarıyor ifadelerini kullandı.
3: Görüşmeler şu anda devam ediyor. İranlılar uzun saatler süren müzakerelere rağmen bazen görüşme yaptıklarını inkar ediyorlar.
2: Trump, İran'a yönelik saldırıyı durdurma kararının detaylarını anlattı. Beni aradılar, yalvardılar. Onlara bir şans daha vermek istedim dedi.
3: Dün İran'a saldırmayı planlıyorduk ve bu şimdiye kadarki en güçlü saldırı olacaktı. Sızıntılar planlanan saldırının boyutunu ortaya çıkardı ve İran'ı neler olacağından haberdar etti. İletişime geçtiler ve saldırı düzenlememem için yalvardılar. Adımlar atacaklarını söylediler. Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
2: Hürmüz Boğazı'nın geleceği hakkında da konuştu ABD Başkanı. Boğazı yarın açmak için görüşüyoruz diye konuştu.
3: Görüşmeler hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Çok karmaşık bir durum değil. Yarın Boğaz'ın tamamen açılmasından bahsediyoruz. Sonra da İran'ın nükleer kapasitesini konuşacağız.
2: İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını belirten Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını da ayrıca belirtti.
3: Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünün yeniden sağlanması gerekiyor ve İran'ın kimseye geçiş ücreti dayatmasına izin vermeyeceğim.
1: Ve Türkiye Gazze için yeniden devrede. İsrail'e rağmen Gazze barış planı nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Kübra Bal işte bu konuya dair ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim. Kübra, merhaba, hoş geldin yayına. Şimdi bu konuya dair ayrıntıları oldukça merak ediyoruz. Hemen sözü sana bırakalım.
4: Merhabalar, teşekkür ederim. Tabii ki bu konu hakkında Türkiye'nin oldukça yoğun bir çabası var uzun zamandır. Bu kapsamda görüşmeler devam ediyor. Şimdi o görüşmelerden birini izleyicilerimiz için aktaralım. Dün gerçekleşti aslında bu görüşme. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye ve beraberindeki heyette İstanbul'da bir araya geldi ve edinilen bilgiye göre de masadaki başlık Gazze'deki barış planının

0: İkinci aşamasının hayata geçirilmesi, devreye girmesi için atılabilecek adımlardı, yol haritasıydı. Aslında Hamas söz konusu bu yol haritasına olumlu bakıyor. Ancak İsrail bu yol haritasına cevap vermek yerine Gazze'ye yönelik saldırılarını giderek artırmaya devam ediyor. Hatta Batı Şeria'da, Kudüs'te Filistinlilerin haklarını çiğnemeye devam ediyor. Buna yönelik adımlar atmaya devam ediyor. İşte o görüşmede de bu durumdan duyulan endişe aslında dile getirildi diyebiliriz. Özellikle İsrail'in saldırgan politikalarının son bulması için atılabilecek adımlar da değerlendirildi o görüşmede. İsrail'in saldırgan tutumunun bir an evvel sona ermesi için uluslararası toplumun harekete geçmesinin gerekliliği vurgulandı ve İsrail'in özellikle bölgede yeni yerleşim, illegal yerleşim faaliyetlerine de dikkat çekildi. Gazze'deki insani durum üzerinde de duruldu diyebiliriz. Türkiye'nin özellikle hem siyasi süreçte hem de Gazze'ye bir an önce insani yardımın ulaştırılması için atılabilecek adımlarda her daim Filistin'in yanında olduğu destek mesajı da verildi o görüşmede ve özellikle de Gazze'de barışın sağlanması için Türkiye, Mısır, Katar işbirliği ortaklığına, o çabaya vurgu yapıldı. Söz konusu bu görüşmede. Aynı zamanda Hamas heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Çünkü uzun bir zamandır aslında Gazze'de barışın sağlanması için Türkiye yoğun bir çaba sarf ediyor. İşte oldukça önemli bir görüşmeydi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El Hayye ve beraberindeki heyetle MİT Başkanı İbrahim Kalın görüştü diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Kübra'ya paylaştığı bilgiler için. Devam edelim efendim. Dünyadan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda İngiltere'den bir haberle devam edeceğiz. İngiltere son yılların en büyük siber güvenlik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Hackerların polis teşkilatının kullandığı sisteme sızarak 100.000'den fazla polis ve adli personelin bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıktı. İngiliz hükümeti olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı.
2: 100 binden fazla polisin verisi çalındı. Siber vurgun İngiltere'nin gündemine oturdu. İngiltere'de devlet kurumlarına siber saldırı düzenlendi. Hackerlar, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Suç Ajansı ve Kraliyet Savcılık Servisi ile bağlantılı verileri ele geçirdi. 100 binden fazla polisin adı, iletişim bilgisi ve görev yeri dark web forumlarına sızdırıldı. Uzmanlar bu verilerin suç örgütleri ve terör yapılanmaları tarafından kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. İngiliz basınına göre saldırının arkasında Exwin Squad adlı hacker grubu var. Siber saldırıyla İngiliz hükümeti alarm durumuna geçti. Londra'da kritik kamu sistemlerinin güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Siber Güvenlik Merkezi ile Ulusal Suç Ajansı saldırının boyutlarını araştırıyor.
1: Efendim, haftalardır Avrupa'da etkili olan aşırı sıcakları konuşuyoruz. İşte o aşırı sıcaklar ve aynı zamanda kuraklık zeytin rekoltesinde de düşüşe sebep oldu. Gözlerse en büyük zeytin üreticilerinden biri olan Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Peki kıtanın zeytin ihracatını Türkiye mi karşılayacak? Bakalım, hemen ayrıntıları almak için hemen gidelim İtalya'ya. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı bizi bekliyor bu konuya dair ayrıntıları paylaşmak için. Dündar, merhaba, hoş geldin yayına. Manzaran da oldukça güzel. Tam da konuya uygun, hemen sözü sana bırakalım.
3: Teşekkür ederim Merve Özkan. Evet, Avrupa 2026 yaz sıcaklarıyla kavruluyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi etkisi altına almış durumda sıcaklıklar. Ancak tabii bu aşırı sıcaklar nedeniyle ülkelerdeki taldan sebzeye, mısırdan üzüme, zeytine kadar birçok ürüne verim kaybına neden olduğunu söyleyebiliriz tabii, yan etkileri. Diğer yandan Avrupa Birliği açıcı üretim tahmininde %7, dana mısır üretiminde %6 ve benzer ürünlerde ciddi şekilde azalma olduğunu söylerken, özellikle İspanya'da tahıl üretiminin geçen yıl oranına 5,5 milyon ton azalması bekleniyor. Ancak en büyük risklerden biri ise zeytinyağı sektöründe görülüyor. Özellikle İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz'de aşırı sıcaklıklar nedeniyle kuraklıklar ve orman yangınları zeytinlikleri olumsuz etkilemiş durumda. Özellikle uzmanlar su stresi nedeniyle zeytinlerin küçüldüğünü ve bazı ağaçların meyvelerini erken erken döktüğünü ve bunun özellikle sonbaharda zeytinyağı arzını azaltarak fiyatları yeniden yükselebileceğini

0: geleceğini belirtiyor. Ancak bütün bu gelişmelerin ardından özellikle Avrupa'daki olumsuz tabloya karşın gözler Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Türkiye bu sezon daha olumlu bir görünüm sergiliyor. Serin ve yağışlı geçen ilkbahar sayesinde ya yani bazı bölgelerde bunun Avrupa'ya göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ki ve özellikle daha iyi verim beklendiğini söylüyor uzmanlar ve bu durum karşısında Türkiye'yi Avrupa'nın olası tarım ve gıda açığını karşılayabilecek önemli tedarikçilerden biri haline geliyor ki aslında buna benzer durum geçtiğimiz yıllarda da olmuştu. Özellikle zeytinyağı, sofralık zeytin, sebze meyve gibi işlenmiş gıda ihracatında Türkiye'nin Avrupa pazarındaki payını arttırma potansiyeli bulunuyor ki İtalya'da ve Avrupa'da en çok konuşulan konular bu. Çünkü sıcaklıklar ciddi şekilde etkilemiş durumda. Kısaca toparlamak gerekirse uzmanlar Avrupa'da yaşanan krizin Türkiye için önemli bir ihracat fırsatı oluşturduğunu ancak iklim değişikliğinin de Türkiye'de etkileyebileceği uyarısında da bulunuyor. Tabii iklim her an değişebilir. Buraya yapabilecek bir şey yok. Ancak şu anki tablo Avrupa'nın ihtiyacı eğer bu şekilde devam ederse Türkiye tarafından karşılanması, en azından bir kısmının karşılanması söz konusu. Bakalım ilerleyen günlerde neler gösterecek. Bu iklim dönemi oldukça tabii Avrupa'yı etkisi altına almış. Bugün bile başkent Roma'da 40 dereceyi bulan bir sıcaklık var gördüğünüz gibi. Bu sıcaklıklar da tabii doğal olarak tarım sektörünü etkilemiş durumda. Merve Özkan, evet, kısaca öne çıkan notları sizlere aktarmaya çalıştık. Biz tabii her zaman olduğu gibi yine haber ayrıcalığıyla gelişmeleri takip edeceğiz. Söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar Keşaplı, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Oldukça önemli ve kritik bir konu elbette. Şu anda tüm Avrupa'da aşırı sıcaklar etkili oluyor. Ciddi bir kuraklık söz konusu. Ancak Türkiye Avrupa kadar yaşamadı bu aşırı sıcakları. Dileriz ki bu şekilde de devam eder. Efendim, şimdi dünyadan gelişmelere bakacağız. Son 24 saatte neler yaşandı? Haber turumuza devam edelim.
2: Vay şu! Vay!
3: Ukrayna saldırıların dozunu arttırdı. Plaja düşen drone tatilcileri şoka uğrattı. 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kuvvetli yağış Hindistan'ı da esir aldı. Heyelan az kalsın izleyen herkesi yutacaktı. Endonezya'da feribot yangınında saatler ilerledikçe endişe arttı. 250 yolculu feribotta 5 kişi öldü, 41 kişi kayıp. İran'la anlaşmak üzere izleyen Trump'ın medya mensuplarına üslubunda da büyük bir değişim yok. Paris'te artan gasp ve hırsızlık vakaları turistlere artık böyle videolar çektiriyor. Çantanıza, kolyenize sahip çıkmazsanız sonu iyi bitmeyebiliyor. Ümit Burnu Milli Parkı aç babunların turistlere saldırdığı bir korku koridoruna dönüştü. Yiyecek içecek ne bulurlarsa kapan babunlar çevredekilerin yardımına rağmen artık korkulan tarafta. Yorgunluğu boşuna değil. Zira Bartłomiej Kublowski Baltık Denizi'ni 56 saatte yüzerek İsveç'ten Polonya'ya geçen ilk kişi. Mango direksiyonu ayaklarından değil kalpten bağlı. Siz ne kadar hızlı çevirirseniz çevirin, tek yaptığı tutunup en sonunda da gerinmek.
1: Devam edelim şimdi ülkeden haberlerle efendim. İstanbul Ahırkapı açıklarında bir geminin bacasından yoğun dumanlar yükseldi. Bakın ekranlarınıza da taşıyoruz. Bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi hemen. Gemideki yangın kontrol altına alındı. Alevler Fatih Ahırkapı açıklarındaki bir gemiden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yoğun dumanın nedeninin teknik arıza olduğu belirtildi.

0: Efendim, İstanbul Beylikdüzü'nde havalı tüfek mermisiyle ağır yaralanan 5 yaşındaki Karan Aydınsoy'un akciğeri hasar görmüştü. Karan 16 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından hayata tutundu. Tüfeği ateşlediği belirlenen 17 yaşındaki genç ise tutuklandı.
1: Karan, üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
2: Eşim dedi ki silah sesi geldi dedi. Karan arkasından kan geliyor, kan fışkırıyor. Havuz kanlar içindeydi.
3: Havuzda oynarken havalı tüfekle vuruldu. Akciğeri hasar gören çocuk yaşam mücadelesini kazandı.
4: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor. Özür dilediler ama böyle bir şeyin ne özrü olur ne geçmiş olsun olur. Çünkü bu onların sorumluluğunda olan bir şey. Bu oyuncak değil.
2: Nereden geldiği belli olmayan bir yerden bir kurşun geldi ve benim çocuğumun sırtına saplandı.
3: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy okul çıkışında arkadaşının ailesinin evlerine gitti. Karan müstakil evin bahçesindeki havuzda arkadaşlarıyla oynadığı sırada yan taraftaki villadan açılan ateş sonucu havalı tüfek mermisiyle sırtından vurularak ağır yaralandı.
2: Elimle o kanı temizlemeye çalışıyorum ki hani ben diyorum belki havuzun kenarında bir taşa değmiştir. Bir yarık vardır diye düşünüyorum. Baktım kanı temizleyip ben bir şey göremiyorum. Bir havlu aldım. Havluyla temizlerken orada kocaman bir delik olduğunu gördüm.
3: Akciğeri parçalanan Karan 16 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşam mücadelesini kazandı ve taburcu edildi.
4: Bu mermi kaburgasını kırdı, akciğerini parçaladı ve kalbe çok yakın bir noktada durdu. Şimdi 3 hafta içerisinde çok önemli bir ameliyat planlıyorlar. Hayati riski olan bir ameliyat.
3: 5 yaşındaki çocuğun 3 hafta sonra vücudundaki merminin çıkarılması için ameliyat olacağı belirtilirken tüfeği ateşleyen 17 yaşındaki genç tutuklandı.
2: Başka bir anne veya babanın yetiştiremediği çocuğunun cezasını çekiyorum. Bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Ve annenin de babanın da bu konuda gerekli cezasını almasını istiyorum.
4: En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını istiyoruz.
0: Efendim, kiracı olmak özellikle İstanbul gibi ev taleplerinin yoğun olduğu bölgelerde oldukça zor. Maaş bordrosu, eski ev sahibinden kefil gibi istekler artık sıradan hale geldi. Ev sahipleri incelemelerini daha da derinleştirdi. Dikkat edilen bir konuysa kiracıların sosyal medya hesapları oldu.
5: Ben Instagram kullanmıyorsam, ya durumum benim ortadaysa.
6: Maaş bordrosu, Findex raporu, kefil derken listeye şimdi sosyal medyada girdi. Daire kiralamak vize almaktan daha zor hale geldi. Çünkü ev sahipleri kiracı seçerken sosyal medya hesaplarını da incelemeye başladı.
7: Kiralık ev taleplerinin yoğun olduğu bölgelerde ev sahipleri kiracı seçerken oldukça seçici davranıyor. Daha önce kiracıdan maaş bordrosu isteyen ev sahibi örnekleri vardı. Ancak bu kez ev sahipleri kiracılarının sosyal medya hesaplarını inceliyor.
8: Nerelere gitmiş, hangi yerlerde yemek yemiş, hangi tatillere gitmiş, gelir durumunu belirlemek için ve yaşantısını gözlemlemek için Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını da kiracıların mercek altına aldı.
9: Ben de ev sahibiyim. Hani kiracıya biraz düşünmek gerekiyor.
7: Bakar mısın Instagram hesabına kiracı? Yok.
9: Bakmadım da bakmadım.
7: Hangi mekanlara gidiyor diye?
9: Ya ona bakabilirim.
7: Bak sen de bakarsın.
9: Tamam. Yani ona bakabilirim.
10: Ben buradan Antalya'dan geldim buraya. Benim sosyal medya hesabıma bakıp diyecekken işte bu adamda para var. İstanbul'da gezmeye gitmiş.
7: Ev sahipleri kiracıların sosyal medya hesabına bakarken evcil hayvan sahibi olup olmadıkları, çalışma düzenleri, hatta kalabalık organizasyonda bulunup bulunmadıklarını da inceliyor.
6: Kiracıların sadece ne iş yaptığı değil, aynı iş yerinde ne kadar süredir çalıştıkları da sorgulanıyor.
8: Artık yediği yemeğe kadar mülk sahipleri kiracıların biliyor.
11: Bence mantıklı yani bakmak, ben olsam bakardım.
5: Ben neyi kime ne ispat edeceğim ya? Böyle bir durum var mı?
0: Hileli satışla yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütü çökertildi. İstanbul merkezli 16

0: İlde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete de kayyum atandı.
1: Gayrimenkulleri sahte ekspertizde değerinden yüksek gösterdiler. Sahte işlemle 687 yabancıya Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Büyük vurgun yapan o çeteye 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılığı ile mücadele ekipleri çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin adım adım izi sürüldü. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu belirlendi. Vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklulardan menfaat sağladığı tespit edilen 90 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken, 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı elde ettiği tespit edilen 687 kişinin vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelelerini tavizsiz sürdürdüklerini söyledi.
0: Efendim şimdi son 24 saatte yurtta neler yaşandı ona bakacağız. Görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki evin bahçe kapısına çarptı. Taklalar atarak sürüklenen araçtaki biri çocuk 3 kişi yaralandı. Bu kazanın adresi de Nevşehir'di. Düğün konvoyunda ilerleyen gelin arabası kontrolden çıkarak takla attı. Düğün salonuna 300 metre uzaklıkta meydana gelen kazada gelin ve damat yaralandı. Şanlıurfa'da düğün salonunda çıkan yangın sırasında etraf karanlığa gömüldü. O esnada bir anne gözyaşları içinde bebeğini aradı.
3: Bebek arabası!
2: Bulunan bebek güvenli alana götürüldü. Manisa'da geçirdiği trafik kazası sonrası kafa içi basıncının azaltılması amacıyla çıkarılan kafatası kemiğinin bir bölümü hastanın karnında 8 ay muhafaza edildi. Kemik yapılan ameliyatla yeniden 52 yaşındaki Iraz Yavaş'a nakledildi.
4: Ve bütün sağlık personelinden hepsine çok teşekkür ederim.
2: Eskişehir'de nakliye kamyonetiyle kazaya karışıp kaçan sürücü emniyet ekiplerini alarma geçirdi. Çorba içmek için durduğu restoranda yakalanan adam alkollü ve ehliyetsiz çıktı.
5: Bekle burada. Burada oku. Tamam burada oku.
2: Kendisine ceza yazıldığı esnada da çorba içmenin derdine düştü.
6: Abicim çorbam yarım kaldı.
7: Ya karakola gidiyorsun bak karakola.
2: Alkollü sürücü 436 bin liralık cezadan da kurtulamadı. Zonguldak'ta 5 gündür kayıp olarak aranan Sezgin Göcen, eski okul binasında sağ olarak bulundu. Ailesine kavuşan adam büyük mutluluk yaşadı.
8: Ağlamak yok, ağlamak yok.
2: Göcen'in bulunduğu ilk anda ekiplere karnım aç dediği öğrenildi. Yolun ortasındaki kazı çalışmasını fark edemedi, aracıyla çukura saplandı. Sakarya'daki bu kazayı sürücü yara almadan atlattı.
9: Elini Ertuğrul bastırıyor. Karagöz fethetmiyor. Ay maşallah.
2: Artvin'de yaklaşık 3000 rakımda bulunan Salikvan Yaylası'nda düzenlenen Boğa Güreşi Festivali büyük heyecana sahne oldu. Binlerce kişiyi bir araya getiren etkinlikte 7 farklı kategoride toplam 52 boğa mücadele etti.
3: İkinci günün ilk güreşi mükemmel bir şekilde başladı. İki pehlivana güçlü bir alkış istiyorum arkadaşlar.
10: Türkiye'den yoğun katılımın olduğu bir festivallere dönüşecek önümüzdeki.

0: yıllarda inşallah.
1: Burada şu anda büyük bir coşku var gerçekten. Çevreyi görürseniz her türlü etkinlik, müzik, yayla, kültür, çadırlarını kurmuş insanlar gece kalıyorlar.
2: Dereceye giren boğa sahiplerine toplam 800 bin lira ödül verildi. Muğla Bodrum açıklarında görüntülenen yunuslar turistlerin ilgi odağı oldu. Yatların arasında suyun üstüne çıkıp yüzdükleri anlar kameraya yansıdı. Kars'ta 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi ilginç bir yöntemle kurtarıldı. Pencereden karşı çatıya uzatılan ütü masası kediye yeni bir yol oldu.
3: Efendim, bültenimize bir yangın haberiyle devam edeceğiz. Kocaeli'de Gebze Adliyesi'nin bahçesinde çıktı yangın. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. O görüntüleri taşıyalım şimdi ekranlarınıza. Mevlana Mahallesi'nde bulunan Gebze Adliyesi'nin bahçesindeki güneş enerjisi paneli henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi hemen. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekranlarınıza gelen görüntüler Kocaeli'de Gebze Adliyesi'nin bahçesi sevgili izleyenler. Adliyenin bahçesinde çıktı yangın. Mevlana Mahallesi'nde bulunan Gebze Adliyesi'nin bahçesindeki güneş enerjisi paneli henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye hemen ekipler sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Sevgili izleyenler, Rusya-Ukrayna savaşında gözler şimdi yeni bir iddiada. Rusya'nın olası askeri hamlesini Belarus üzerinden gerçekleştirilebileceği yönündeki değerlendirmeler uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Peki bu senaryo ne kadar gerçekçi? Belarus'un rolü ne olabilir burada? Sahadan gelen son bilgiler ne yönde? Hemen gidelim biz de. A Haber muhabiri Akşin Kişiyev Belarus'ta bizi bekliyor. Akşin, hoş geldin yayına. Hemen dönelim. Nedir bu durum? Yani Belarus'ta neler konuşuluyor?
4: Hoş bulduk Merve Özkan. Evet, şu anda A Haber olarak Belarus'un başkenti Minsk'teyiz. Coğrafi olarak Avrupa'nın doğusunda yer alan ve denize çıkışı olmayan doğuda Rusya, batıda Polonya, güneyde Ukrayna ve kuzeybatıda ise Litvanya ve Letonya ile sınırları bulunan Belarus sahip olduğu kritik konumuyla dikkat çekiyor. Rusya ile Belarus arasında biliyorsunuz ittifak devleti ilişkileri bulunuyor. İşte Ukrayna savaşı yüzünden Avrupa ile ilişkileri savaş noktasına gelen Rusya müttefiklerinde Belarus'un topraklarına Oreşnik dahil birçok kıtalar arası füze konuşlandırdı. Ve hep Belarus üzerinden de Batı'ya tehdit mesajları veriyor. Fakat Moskova'nın tüm baskılarına rağmen Belarus Ukrayna Savaşı'na hala dahil olmadı. Ve bu da Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun oldukça akıllı ve dengeli bir siyasi çizgi izlemesi sayesinde mümkün oldu. Evet, şunu diyelim ki toplam 9 milyonluk nüfusa sahip Belarus'ta halkın çoğu günlük hayatta Rusça konuşuyor. Fakat Belarusçalar Rusça ile birlikte resmi dil statüsüne sahip. Her ne kadar Ruslar Belarusları Rus olarak görseler de Belaruslar Ruslardan farklı olarak Doğu değil bir Avrupa halkı sayılır. Eskiden Litvanya Krallığı topraklarında yaşayan Belarusların özellikle de Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Ruslara ve Rusya'ya sempati besledikleri pek söylenemez. Çünkü Belarus halkı savaşın ne olduğunu çok iyi biliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Minsk'te binaların %85'i yerle bir edildi. İnsanlık tarihinin belki de en acı sayfalarından birine sahne olan Minsk gettosunda ise 140 bin Yahudi kökenli insan sırf etnik kökeninden dolayı katledildi. Tüm Belarus'ta ise İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Yahudilerin toplam sayısının 900 bin olduğu tahmin ediliyor. İşte o savaşın acılarını bizzat yaşayan Belarus halkı Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sona ermesini istiyor. İşte şu anda Minsk'in merkezinden geçen Svistoş Nehri'nin kıyısındayız. Nehrin bir tarafında şöyle göstereyim, Minsk'in gökdelenleri, diğer kısmındaysa Trueski semti, yani şehrin savaştan sağ kurtulan kısmı Trueski semti yer alıyor. Şehrin bu

0: kısmında Minsk'in en tarihi yapılarını görebiliyoruz. Fakat şehrin diğer kısımlarında ise gökdelenler hariç tüm binalar Sovyetler Birliği döneminde inşa edildi. O yüzden Minsk'a Sovyet şehri de deniyor. Genel olarak Minsk'in çok geniş caddelere, parklara sahip çok temiz bir şehir olduğunu, ayrıca oldukça yeşil, ekolojik açıdan Avrupa'nın en temiz kentlerinden birisi olduğunu söylemekte de yarar var. Birkaç kelime de Belarus'un Türkiye ile ilişkilerine değinmek istiyorum. Türkiye, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan, 1992 yılında tanıyan ilk ülke. Şu anda iki ülke arasındaki ilişkiler tabii ki yapıcı, karşılıklı menfaat ve yapıcı diyalog temelinde olumlu bir seyirdeyiz diyor. Türkiye, Belarus arasında geçen sene toplam ticaret hacmi 1,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılında Türkiye'den İstanbul'dan Minsk'a direkt uçak seferleri iptal edildi. Fakat Türk Hava Yolları'nın bu seferlerinin de önümüzdeki Eylül ayında yeniden başlayacağını diyelim ve sözü Belarus'un başkenti Minsk'ten İstanbul stüdyolarına bırakalım. Merve.
1: Afşin Kişiyev, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Belarus'tan aktardığı son gelişmeleri tam olarak yerinden aldık efendim. Devam edelim, şimdi tekrar şu ülkeye döneceğiz. Aşırı sıcaklar ve dönemsel kuraklık Türkiye'yi de etkisi altına aldı malum. Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda bitkiler erken gelişti. Topraktaki nem hızla tükendi ve yeraltı su kaynakları üzerindeki baskı katlanarak arttı. Peki rekolte kaybının önlenmesi için ne yapılmalı? Ayrıntılar haberimizde.
2: Gece günü sıcaklık farkları bitki stresi sokarak hem bitkinin gelişimi ve rekolte anlamında düşüşlere neden oluyor. Ürünlerin yavaş gelişmesine, yavaş büyümesine neden oluyor. Aynı zamanda daha fazla ürün tüketmesine, su tüketmesine sebep oluyor.
3: Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda bitkiler ilkbaharda etkili olan yağışla erken gelişti.
2: Şu anda zaten çiftçilerimize daha fazla sulamalarını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü bu zamanlarda sulanması lazım ki bitkinin o strese girmemesi lazım. Kotlamalarını ve verim potansiyelini daha iyi yakalamamız lazım.
3: Sıcak hava hem su ihtiyacını artırıyor hem de ürünleri strese sokuyor.
4: Kış aylarında yağan yağışlar hububatta verimi arttırdı. Fakat ikinciye ekilen ürünler ve geç olacak ürünler su sıkıntısıyla karşı karşıya.
2: Sonrasında arpa ve buğday ürünlerimizin sulama zamanlarında yeteri kadar yağış aldığı için çiftçilerimiz ürünlerini yarıdan daha az sulayarak bu sene yetiştirdiler ve rekolteler de güzeldi. Güzel ürünlerimiz yetişti. Şu anda ise mısır, ay çekirdeği, havuç ve birçok ürün gibi ürünlerimiz su zamanlarında. Sıcaklıklarımız 35-36 dereceleri gösteriyor fakat bu arada hissedilen daha fazla 40 derece ve 40 derecenin üzerinde olabiliyor.
4: Sıcak havanın oldukça fazla etkili olduğu Konya Ovası'nda yeni yapılacak hasatlarda rekolte düşüşü bekleniyor.
2: Bu sıcaklık farklılıkları ise, fazlalıkları ise ürünlerde bitki stresi sokuyor. Sabah saatlerinde, gündüz vakitlerinde sıcak, geceleri de daha soğuk oluyor.
3: Uzmanlar rekolte kaybının önlenmesi için bitkilere beslenme ürünleri verilmesini öneriyor.
2: Bu noktada strese giren ürünlerimizi stres giderici bitki besleme ürünleriyle takviye ederek hani rekoltelerimizi koruma anlamında kullanmalarını çiftçilerimizin tavsiye ediyoruz.
1: Efendim, şimdiki durağımızda Diyarbakır. Diyarbakır'ın simgesi haline gelen ciğer kebabı uluslararası gastronomi dünyasında önemli bir başarıya imza attı. Diyarbakır ciğer kebabı yılın en iyi otantik lezzeti seçildi. Gelin hemen gidelim biz de. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konu ayrıntıları aktaracak. Tam da yerindeler. Biz de merak ediyoruz. Hemen sözü sana bırakalım Sinan.
5: Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinden biri olan ciğer kebabını ekranlara taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde uluslararası lezzet ve kültür alanında çok önemli bir ödül aldı. Yılın en iyi otantik yemeği seçildi. Biz şu anda bir ciğercideyiz. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin hemen ciğer kebabını ekranlara taşısın. Yanımda da ciğer ustası Nihat Kaya var. Kolay gelsin öncelikle.

0: teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Tebrik etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Diyarbakır adına çok güzel bir haber. Çok sevindirici bir haber.
0: Evet.
1: Ve artık Diyarbakır'ın meşhur ciğer kebabı dünyaya nam saldı. Ve ABD'de ödül aldı. Ne söylemek istersiniz meşhur Diyarbakır ciğeri ilgili?
0: Yani onur verici. Mutlu olduk. İnşallah bütün dünyaya bir ciğeri yedireceğiz Allah'ın izniyle. Diyarbakır ciğeri sadece bir yemek değil, yani bir etkinlikti Diyarbakır'da ciğer. Bir kült aktivitedir. Yıllardır süre gelen, seneden önce kahvaltı da sadece kahvaltıda ama bugün gün boyu, günün 24 saati ciğer tüketimi oluyor. Özellikle bayramlarda turistler çok yoğun oluyor.
1: Evet, şimdi peki meşhur ciğer kebabı nasıl yapılır? Şimdi buradaki bir anda baharatları da ekranlara taşıyalım. Kullanmış olduğunuz özel bir baharat var mı?
0: Tabii tabii. Diyarbakır'ın sosu ayrı olur. Mesela her yörenin kendine göre has sosu var, şekli var ama Diyarbakır'ın bambaşka. Şöyle önce tuzlanır, sonra sosu verilir. Sosta çeşitli baharatlardan oluşuyor.
1: Ne var içinde?
0: İçinde toz biber var, pul biber var, siyah pul biber var, kimyon var, kişniş var. Yani birçok baharat var içinde şu an. Özel sos hazırlanıyorum için. Karışım oluyor.
1: Tabii Diyarbakır'da ciğer yemenin herhangi bir saati yok. Değil mi?
0: Yok. Diyarbakır'da ciğer her saat, her dakika. Eskiden sadece kahvaltıda tüketilirdi. Ama bugün 24 saati ciğer tüketimi oluyor Diyarbakır'da.
1: Peki. Şimdi
0: de günlük taze kuzu ciğer olmasına dikkat edilir. Olmadı mı zaten Diyarbakırlı yemez.
1: Peki.
0: Çokludur, danadır. Diyarbakırlı bunları yemez. Ama
1: yani Diyarbakır ciğerinin en önemli özelliklerinden biri de kuzu ciğeri olması.
0: Günlük taze kuzu ciğeri olmasıdır. Yani günlük gelir böyle taze, sıcak gelir, dinlenir. Ondan sonra servise sunulur.
1: Peki, teşekkür ederiz. Şimdi yöresel kıyafetli bir beyefendi şu anda burada. Kolay gelsin.
2: Teşekkürüm. Hoş geldiniz.
1: Esselamu aleyküm.
2: Aleykümselam.
1: Rahmetullahi ve berekatuhu. Nasılsınız öncelikle?
2: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Şimdi Diyarbakır'ın ciğeri ödül aldı. En iyi otantik lezzet seçildi. Siz ne söylemek istersiniz bir Diyarbakırlı olarak?
2: Bence biz hak ediyoruz. Çünkü niye? Şu anda derece 40 derece sıcaklığı var ama yine de biz ciğerden vazgeçmiyoruz. Gerçekten ben ciğer yemese hastalanıyorum, dayanamıyorum. Gerçekten maşallah öyle bir ciğerimiz var. Gerçekten herkesi davet ediyorum Diyarbakır'a. Gelsinler, ciğer tadına baksınlar.
1: Maşallah, afiyet olsun. Ciğerin ekmeği arasına ne bırakıyorsunuz?
2: Bak şimdi ciğer, bak burada ciğer geldi. Burası da Diyarbakır küçük baş ciğerisi. Heh. Bak. Oh, soğan geliyor. Soğandan sonra acı biber geliyor. Bak. Domates geliyor. Oh. Böyle saracaksın.
1: Peki. Afiyet olsun. Evet, çok teşekkür ederiz. Meşhur Diyarbakır ciğeri Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası Lezzet Akademisi'nde ödül aldı. Yılın en iyi otantik yemeği seçildi. Yayın konuklarımıza teşekkür edip söz tekrardan size bırakalım.
3: Sinan Yılmaz, teşekkür ediyoruz sana ve konuklarına. Elinize sağlık, afiyet olsun diyelim biz de bir kez daha. Efendim, şimdi ajansa kısa bir ara vereceğiz. Aranın hemen ardından saat başında en sıcak gelişmelerle tekrar buradayız.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: İsviçre Merkezi Yatırım Bankası UBS yatırım beklentisini yükseltti. Banka yayımladığı son analizde ons altının yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Buna göre altının ons fiyatının Eylül 2026'da 4400 dolara, Aralık ayında 4600 dolara, Mart 2027'de 5000 dolara ve Haziran 2027'de ise 5200 dolara ulaşabileceği tahmin edildi. UBS kısa vadede ise yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyardı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar.

0: Kartlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. A Haber Radyo.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Reklam.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Şükran cezilen.
3: Yanlış olmasın.
2: Vazir-i nakil.
3: Beş anlaşma değil miydi? Hakan. Hamse.
4: Çıktık yukarı yemek bölümüne. Cumhurbaşkanımız çağırdı. Ne oldu Abdülkadir dedi. Ne imzalamadık biz bunu?
5: Irak'la imzalanan mutabakatın arka planını anlattı. Başkan Erdoğan'ın sürece dair yaklaşımına dikkat çekti.
4: Vaz mı geçildi, kriz mi çıktı? Vaz da geçilmemişti, kriz de çıkmamıştı. Ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun orayı profesyonelce bence yönetmiş oldu.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinde Irak'la varılan mutabakata ilişkin A Haber özel açıklamalarda bulundu.
4: Ama hadi getirin dedi. Çekin iki tane sandalye. Oturun bakayım imzalayın bunu dedi.
5: Bakan Uraloğlu, Başkan Erdoğan

0: ve ufak bir teknik düzeltme yapılması gerektiği noktasında. Tabii biz bunu hani ya imzaları atsak da sonra düzeltseydi de konuştuk ama sonuçta yani uluslararası bir anlaşma, mütabakat. Dolayısıyla ya bunu biz düzeltelim de öyle imzalayalım.
1: Uraloğlu, belgelerde düzeltilmesi gereken teknik konu nedeniyle imzaların o esnada atılamadığını belirtti.
0: Teknik ekip üzerinde çalışırken Irak tarafıyla tam düzeltemediler ve bu sefer 3 imza atıldı. İşte artık oradaki imzacıları davet eden hem Iraklı hem de Türk protokol üyeleri durdu. Bu sefer Cumhurbaşkanımız işte fark ettiniz devreye girdi. Hakan peş değil mi dedi Dışişleri Bakanımıza. Dolayısıyla Hakan Bey onu anlatmaya çalıştı. Sonra Alparslan Bey'e döndü. Bu ara ben de bizim arkadaşlara ya ne oldu arkadaşlar tekrar hani yani düzeltemedik. Hani vazgeçtikten kasıt hani o an için söylüyorum.
1: Basın toplantısı sonrası taraflar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemekte bir araya geldi. İşte imzalar tam o yemek masasında atıldı.
0: Ama Irak Başbakanı, Irak Ulaştırma Bakanı bu noktada gerçekten çok nettiler. Yani bir ikilem yaşamadılar. Biz zaten en başından beri nettik. Dolayısıyla net bir irade vardı. O irade bu anlattığım detaydan sonra da yansıdı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak heyetinde anlaşmaya dair herhangi bir belirsizlik yoktu dedi.
0: Çıktık yukarı yemek bölümüne. Cumhurbaşkanımız çağırdı. Ne oldu Abdülkadir dedi. Ne imzalamadık biz bunu. Aynı zamanda Irak Başbakanı da Irak Ulaştırma Bakanı'nı çağırdı. Efendim dedim ufak bir teknik detay oldu. Arkadaşlarımız onu düzeltiyor. Ama hadi getirin dedi. Çekin iki tane sandalye. Oturun bakayım imzalayın bunu dedi. Neyse şeyleri getirdik. Evrakları getirdik. Bizim arkadaşlarımız da tamamlamışlardı sağ olsun. Orada zaten basına da o görüntüleri

0: efendim. Yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajansta yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 14 olmak üzere. En sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz günün ortasında. Sevgili izleyenler, terörsüz Türkiye için kritik adım dün atılmıştı. Süreç yasası mecliste imzaya açıldı. Çerçeve yasa için ilk imzayı Devlet Bahçeli attı. A Haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu telefon hattımızda, şimdi ayrıntıları alacağız kendisinden. Söz sende Tülay.
1: Merve Özkan, Devlet Bahçeli süreçte en önemli rol oynayan isimlerden birisi. İşte teklife de imza atan ilk isim oldu Devlet Bahçeli. Teklif dün imzaya açılmıştı AK Parti grubunda. AK Parti milletvekillerine yönelik aynı zamanda ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu teklife imza attı. Ardından MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın da imzası atıldı. Kendisi bizzat gelerek imzayı attı teklife ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekillerinin de imzası ilk sıralarda yer alacak. Sonrasında AK Parti milletvekillerinin imzaları olacak. Ancak şunu da bekliyoruz. DEM Parti eş genel başkanlarının da imza atacağı ifade edildi bu teklife. Yani 3 parti iradesini ortaya koymuş olacak net bir şekilde bu teklife imza atarak. Akşam saatlerinde verilme olasılığı güçlendi teklifin. Saat 17'ye kadar bir süre tanınmıştı teklifin imzalanması için AK Parti milletvekillerine yönelik. Akşam saatlerinde artık teklifin verilebileceği ifade ediliyor. Büyük olasılık deniliyor daha doğrusu. Olmadı, yarın sabaha kalacak. Tabii teklif çok önemli. Artık terörsüz Türkiye hedefinde son derece önemli bir adım daha atılmış olacak teklif verildiğinde. Peki ne zaman mecliste yasalaşır? Hafta sonuna kadar da yasalaşabileceği, hafta sonunda da meclisin çalışarak yasalaştırabileceği ifade ediliyor. Eğer teklif bu akşam meclis başkanlığına verilirse yarın Adalet Komisyonu'nda görüşülebileceği ve cuma cumartesi günü de meclis genel kurulunda ele alınabileceği ifade ediliyor. Net bir takvim veremiyoruz, gün veremiyoruz teklifin, çünkü verilme zamanına bağlı bir anlamda.

0: Aslında normalde teklifler verildikten sonra 48 saat geçmesi gerekiyor, ancak genel kurul karar alırsa 48 saat geçmeden görüşülmesi yönünde, bu durumda hemen komisyonda, Adalet Komisyonu'nda görüşülüp ivedilikle yine genel kurul gündemine gelebilir. Özetle şunu söyleyebiliriz: artık teklif son aşamaya gelmiş durumda, imzalar atılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli süreçte çok önemli rol oynayan isim. Devlet Bahçeli de teklife imzasını atmış durumda diyelim ve sözü Merve Özkan'a bırakalım.
1: Tülay Ağolun'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Terörsüz Türkiye için kritik adım dün atılmıştı sevgili izleyenler ve süreç yasası mecliste imzaya açıldı biliyorsunuz. Çerçeve yasa içinde ilk imzayı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli attı. Detayları paylaştı Tülay Ağolu bizimle. Devam edelim efendim. Emekli zam farkı ödeme tarihleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye 3552 lira zam farkının yatırılacağı tarihi açıkladı.
2: Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk. Emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda da devam ettirdik.
3: En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesiyle birlikte zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden emeklilere müjdeli haber geldi. SGK tarafından yayımlanan ödeme takvimiyle birlikte emekli zam farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu.
4: En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz. Buna göre zam farkları 7 Ağustos tarihinde emeklilerin hesaplarına geçecek.
3: Peki emekliler ne kadar fark alacak? En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükselmesinden dolayı 20.000 lira maaş alan kişiler 3.552 lira, 20.000 liradan yüksek 23.552 liradan az maaş alanlarsa aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek.
1: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. 25 yılda spor alanında yapılan yatırımlarla neler değiştiğine bakacağız şimdi. Detayları almak üzere yapımında sona gelinen yeni 19 Mayıs stadyumunda bulunan A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin'e sözü bırakalım hemen. Oğuzhan, söz sende.
5: İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum sizlere. Evet, şu anda Ankara'nın en önemli inşaat bölümünden bir tanesi. Yani yeni 19 Mayıs Stadyumu içerisindeyiz ve burada 7 gün 24 saat esasıyla hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tabii ki AK Parti de 14 Ağustos Cuma günü 25. kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla, büyük bir etkinlikle kutlamış olacak. Özellikle çeyrek asırdır tabii ki sporcu kimliğiyle de ön plana çıkan Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye büyük bir gelişme ve dönüşüme sahne oldu. Özellikle Başkan Erdoğan liderliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde her alanda olduğu gibi spor alanında da büyük gelişmeler yaşandı. Birçok spor dalında büyük başarılar gösterildi. Özellikle güreş, okçuluk, voleybol, halter, tekvando, boks gibi birçok branşta kupalar ve madalyalar kazanılarak Türk bayrağı göndere çekildi. Uluslararası arenada milli marşımız çalındı, okundu. Yine tüm bu gelişmeler ışığında özellikle 2022 yılından bugüne kadar neler değişti? Kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle uluslararası madalyalara baktığımız zaman 2002 yılında milli sporcularımız 1481 madalya kazanmışken bu rakam 2025 yılında ise yine milli sporcularımızın üzerinden 8210 madalya kazanıldığını gösteriyor. Yani bu da son 25 yılda Türkiye'nin madalya sayısının %454 oranında artış olduğunu gösteriyor. Yine 81 ildeki gençlik, spor ve yurt tesisleri inşaatları yapıldı bu kapsamda. Özellikle gençlik, spor ve yurt tesisi envanterinin toplamı 10.887'ye çıkarıldı. Yine 2022 yılında özellikle ülkemizin tamamındaki toplam spor tesisi sayısı 1575'ti. 2026'da yine bu sayı özellikle 4.893'e çıkarıldı. Bu kapsamda da spor tesisi sayısı son 25 yılda %210 artış gösterdi. Yine spor müsabakalarının yapıldığı en önemli önemli projelerden olan stadyumların gelişimine bir bakacak olursak, spora çağ atlatacak 68 stadyum projesinden 42'si bu 25 yıl içerisinde tamamlandı. Stadyumlardan 8'inin inşaatı ise hali hazırda devam ediyor. Geri kalan 18'inin ihale ve projesi proje aşamalarında. Yine başkent Ankara'da özellikle yapımı süren ve şu anda koltuklarının yerleştirildiği ve büyük bir Türkiye yazısının yazılmış olduğu, görmüş olduğunuz bu Ankara yeni 19 Mayıs stadyumunda ise çalışmalar son hızıyla devam ediyor ve yayının başında da söylediğimiz gibi 7/24 esasıyla yapılıyor. Burası Türkiye'nin en büyük modern spor tesislerinden biri olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte TOKİ tarafından inşa edilen 51 bin kişilik kapasiteli bir stadyum olacak. İçerisinde 160 bin metrekare kapalı alan yer alacak. Son olarak stadyum tamamlandığında 285 metrekareli dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3. stadyum olarak da Ankara'ya yeni bir armağan hediye edilmiş olacak diyelim. Sözü bir kez daha Ankara yeni 19 Mayıs stadyumundan sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan Gültekin, teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgiler için haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim sana. İş siyasetle devam edelim efendim şimdi. CHP'deki bölünmenin ardından partide kalarak yeni partiye geçmeyen Muharrem İnce ile ilgili genel başkan olmak istiyor iddiaları peşi sıra geldi. İddialara yanıt veren İnce, aday olmak gibi bir derdim yok dedi.
4: Muharrem İnce sessizliğini bozdu. Aday olmak gibi bir derdim yok dedi. Türkiye'de mutlak butan kararının ardından CHP'de sular durulmuyor. Önce parti ikiye bölündü. İç çatışma ve tartışma şimdi iki ayrı parti üzerinden sürmeye başladı. CHP'de kalarak yeni partiye geçmeyen Muharrem İnce ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Muharrem İnce'nin CHP genel başkanı olmak için partide kaldığı belirtilmişti.
6: Vurduk mu yavrulusunu Karaca'nın?
4: Daha önce Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmuş ve seçilememiş olan Muharrem İnce, aday gösterildiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmiş, adam kazandı sözüyle mağlubiyeti anlatmıştı. Partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, o partiyi kapatarak baba ocağım dediği CHP'ye geri dönmüştü. Yeni parti saflarına geçmeyen Muharrem İnce'nin gözünün genel başkanlık koltuğunda olduğu iddiaları İnce tarafından yanıtsız bırakılmadı.
7: Aday olmak gibi bir derdim yok. Bu konuda bir çalışmam da yok. Yazlık evimde torunlarımla birlikte zaman geçiriyorum. Emin olun televizyon bile izlemiyorum.
4: Muharrem İnce'nin bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu.
1: 33 yıllık faili meçhul Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 Ağustos Perşembe günü gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde park halindeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin en önemli siyasi suikastlarından biri olarak kabul edilen cinayet, aradan geçen yıllara rağmen tüm yönleriyle aydınlatılamadı. Uğur Mumcu'nun ailesi ve avukatları, dosyanın yeniden incelenmesine ilişkin sürecin amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında bilgi alma amacıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talebinde bulundu. Suikastın tüm yönleriyle aydınlatılması, eksik bağlantıların araştırılması ve firari sanık Oğuz Demir'in yakalanarak yargı önüne çıkarılması talep edildi. Talebe Bakan Gürlek'ten olumlu yanıt geldi. Adalet Bakanı Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durumda dosya kapsamında yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor.
1: Efendim, meclise sunulan yeni kanun teklifiyle şehit aileleri ve gazilerin maaş, ek gösterge ve evde bakım ücretlerinde kapsamlı iyileştirmeler yapılıyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan düzenleme ile hak sahiplerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.
4: Şehit aileleri ve gaziler için dev adım. bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifi Türkiye Harp Mağdurlu, Gaziler, Şehit Dul ve

0: Eğitimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık değerlendirdi.
1: Devletimiz terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili çok güzel bir iyileştirme gerçekleştirmiştir.
0: Yeni düzenleme ile birlikte şehit anne ve babalarının maaşları 14.037 lirayla 21.500 lira seviyesine yükseltiliyor.
1: Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerimizin sakatlık derecelerine, yani mağluliyet derecelerine göre 1 ve 6. derecede olan gazilerimizin maaşları, en düşük alan gazimizin 1. derecedeki 6. derecedeki gazimizin 58.590 ile 68.000 lira arasında bir maaş belirlendi. Yine mağluliyet derecesi ağır olan gazilerimizden de 1. derecedeki olan gazilerimizin 68.000 ile 86.000 lira arasında maaşları yeni yapılacak yasa teklifiyle düzenlendi.
0: Düzenlemeyle gazilerin ek göstergesi 3600'e çıkarılırken mağluliyet derecesi artan gazilerde 40 yaş olan yaş sınırı 55'e yükseltiliyor.
1: 15 Temmuz gecesi yaralanıp da kendilerine derece alamayanlar, mağluliyet derecesi alamayan gazilerimize de bu oranda bir maaş katsayısı artışıyla yaklaşık 28.076 lira maaş bağlandı. Bunlar aynı zamanda muharip gazilerimizin de kendilerine sağlanan haklarla aynı haklara haiz oldular. Yine terörle mücadelede yaralanıp kendilerini mağluliyet derecesi alamayanlar, engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara da sağlık kontrolüne, sağlık raporuna tekrar adli tıp kurumu aracılığıyla gönderildiğinde alacak sağlık raporuna binaen yasalardaki düzenlenecek, kanun teklifinde düzenlenecek şartlar sağlanırsa yine 28.076 lira tutarında bir maaş bağlanacak.
0: Ayrıca düzenlemeyle birlikte evde bakım yardımı alan gazilere ödenen ücret 70.187 liraya çıkarıldı.
2: Sevgili izleyenler, 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan son firari FETÖ'cü Burkay Karatepe yakalandı, biliyorsunuz o görüntüleri ekranlarınıza taşıdık, üzerine konuşmaya da devam ediyoruz. Şimdi üzerinden de çok sayıda telefon çıktı ve şimdi kendi içerisinde de bir haberleşme ağ olduğunu düşünüyoruz. Bunu nasıl sağlıyorlar? Bunun üzerine çok fazla soru var. Onları konuşacağız şimdi biz de. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyo konuğumuz. Mehmet, hoş geldin yayına.
3: Hoş buldum Merve Özkan.
2: Şimdi birçok başlık var. O işte yakalanma görüntülerinde de görmüştük. 2-3 tane akıllı telefon vardı. Bir tane eski usul bir telefon vardı elinde. SIM kartsız telefonları kullandıkları söyleniyor şimdi. Doğru. Yapılan araştırmalar bu yönde. Bir de çok çarpıcı bir başlık var. Wi-Fi ağları üzerinden bir haberleşme var. Evet, bu konunun ayrıntılarını dinleyelim senden.
3: Evet, aslında ulaşmış olduğumuz bu bilgiler bizim de daha öncesinde hiç duymadığımız, hiç bilmediğimiz konular. Belki birçok kişi bu FETÖ terör örgütünün yeni nesil, daha doğrusu güncellenmiş yapısının nasıl haberleştiğini konuşacak. Öncelikle şunun altını çizeyim. Bir terör örgütünün, bir üyesinin para ve silah kadar örgütün ayakta kalabilmesi için iletişimini de sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri gerekiyor.
2: Tabii.
3: Biliyorsun ilk olarak darbe sonrasında ilk deşifre edilen neydi? Baylok'tu. Baylok deşifre edildi, sonrasında Signal'a geçtiler. 2028 gibi bir sürü program kullanmaya başladılar. 2048 özür dilerim. Kullanılan bu programların sonrasında FETÖ terör örgütü her ne yaptıysa da özellikle bu gaybubet evlerinde, yani hücre evlerinde saklananlar bir şekilde bu iletişim noktasında yoksul kaldılar ve böyle olunca da çözülmeleri biraz hızlı oldu. Ama bu güncellenme ile birlikte aslında onların yeni bir yönteme başvurduğunu öğrendik. Yani bu bir baylok gibi düşünmeyin. Yeni kullanmış oldukları bir iletişim uygulaması. Şimdi onun ismini buradan paylaşmayacağım. Bu uygulama adeta bir kütüphane gibi. Birazdan açıklayacağım nasıl kullanıldığını. Ve oradaki uygulamayı telefonlarına indirdikleri an, o saatten sonra artık asla yalnız değiller ve uzaktan kendisiyle her türlü iletişimin sağlanabileceği bir uygulama bu. Ama tabii ki bu uygulamayı indirebilmesi ve bundan gelen talimatlar alabilmesi için de aslında bir de internet lazım. İşte bu noktada az önce sen de yayında söyledin Merve, bunların bir açık Wi-Fi kullandıkları, hiç de ummadığımız, bilmediğimiz, farkında olmadan belki de bu terör örgütlerinin kullanımına açtığımız Wi-Fi'den konuşuyorum. Yani bu bir kafe olabilir, bu bir kütüphane olabilir, bu bir restoran olabilir. Nasıl oluyor? Ben şimdi onları sizlerle tek tek paylaşacağım.
2: Şimdi bu Wi-Fi ağlarına yani bizler de katılıyoruz. Bazen kafe

0: içeride oturan hı-hı. müşteriler ya da açık alanda da olanlar var. Evet. Bunlar herkesin bağlanabildiği.
1: Çok rahat bir şekilde bağlanabildiği.
0: Evet.
1: Zaten biliyorsunuz şimdi bir restorana gittiniz ya da bir kafeye gittiniz. Oranın Wi-Fi şifresini sorduğunuzda size bir kere bunu söylediğinde bir dahakine o firma sahibi, kafe sahibi şifreyi değiştirene kadar siz artık o sınırlara gittiğinizde otomatikman biliyorsunuz ki bağlanıyor. Hı hı. Ve birçok kişinin aslında bu örgüt üyelerinin kafeye gitmekten ziyade o yakın noktalara giderek haberleşebildikleri tahmini üzerinde duruluyor. Hı. Şimdi mesela bakın Burkay Karatepe yani 10 yıl boyunca aranıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'teki o suikast timinde bulunan bir kişiydi. Hı hı. Şimdi bununla ilgili birçok muamma var ki özellikle kendisi biliyorsunuz şu anda Muğla Cumhuriyet Başsavcılığında hı hı. ifadesi alınıyor. Şimdi kritik soru şu. Bir, bu adam yurt dışına kaçamadı mı? İkincisi gitmediyse burada başka bir eylem, açık konuşayım bir suikast eylemi ya da başka bir şey için mi?
0: Ya da örgütsel yeni bir yapılanma.
1: Neden diyeceksin? Çünkü eski sözde bir yüzbaşı bu adam. Yani hı. tecrübeli bir isim ve kendisinin zaten o gece darbecilerin hedefinde iki şey vardı. Ya Türkiye ele geçirmek ya Erdoğan ele geçirmek. Zaten birini ele geçirse diğerini ele geçirmiş olacaklardı. Hı hı. O yüzden en kritik olan operasyon Marmaris'te gerçekleşecek ve 37 kişiden biriydi. Nitekim yapılan bu operasyon istihbarat ekipleri ve terörle mücadele şube müdürü ekipleri MIT'in yaptığı bu çalışma sonucu yakalandı. Şimdi neden gitmedi, gidemedi mi ya da burada nasıl görevi vardı? Ama bir yandan da peki 10 yıl boyunca bu kişi iletişimi nasıl sağladı? Dikkat edin bugüne kadar ele geçirilen bütün terör unsurlarının hepsinin yanında ne hikmetse çok nadir bir telefon bulursunuz. Hep birden fazla birkaç telefon vardır. Ve şimdi şunun özellikle altını çizeyim ki o ele geçirilen telefonların en fazla bir iki tanesi sim kartlıdır. Diğerleri sim kartsızdır. Neden? Çünkü sim kartlı olanı zaten almış oldukları sahte kimlikle kullanıyor. Mahalledekine Salih diyor, Tayfun diyor ismini. Bu şekilde numaralarını veriyor. Ama o sim kartsız olan telefon İşte benim bu bahsettiğim uygulamayı indirmesi sonucu işte imamlarla, örgüt üyeleriyle görüşüyorlar. Şimdi arkadaşlarımız rica etsem bir o maddeler nelerdi onları verelim.
0: Hemen bakalım şimdi, onları hızlıca.
1: Şimdi burada özellikle Afyon'da yakalanan bu firari en kritik ele geçirilen telefon ve dijital materyaller. Bir kere biz buradan şöyle bir sonuç bekliyoruz. Kimlerle iletişim kurduğunun ve en son kimle konuştuğunun nasıl bir iletişim bağı olduğu bu ele geçirilen dijital materyallerden ele geçirilecek, ortaya çıkacak. Örgütün şimdi güncel yapılanması, haberleşme yöntemlerinin, finans kaynaklarını ve kripto yapılanması deşifre edilecek. Hı. Yani bu telefonlar ele geçirildi ne anlama geliyor derseniz işte bu gördüğünüz dört başlık ortaya çıkıyor. Hı. Devam edelim. Bir sonrasında da özellikle bunların dediğim gibi bir internet ihtiyacı var. Kendi adına bir hat alamayacağına göre ya da bir başka tanıdığı da buna böyle bir hat vermeyeceğine göre. Çünkü deşifre ediliyor. Özellikle istihbarat bunların belli kelimeler, belli cümleler kurulduğunda istihbaratın baz
0: sistemine
1: ya da
0: direkt düşüyor.
1: Baz ya da HTS radarına yakalanmamak için ne yapıyorlar? Sim kartsız olanı kullanıyorlar. Hı. Bakın şimdi sim kartsız telefon nasıl kullanılıyor? Ve burada sanal numara üreten uygulamalar aracılığıyla. Şimdi bu Wi-Fi'nin olduğu yere gidiyorlar. Oradan bu bahsettiğim sahte işte yurt dışına ait bazı fiyatlarla şey alıyorsunuz. Sahte numaralar alıyorsunuz.
0: Evet.
1: O numara üzerine bir uygulama indiriyorsunuz. Ve ihtiyaç duyulan internet Wi-Fi ile sağlanıyor. İşte sanal numara oluşturuluyor. Ardından Signal ve benzeri doğrulama isteyen uygulamalar kuruluyor. Ve daha sonra da gerçek sim hattı kullanmadan haberleşmeye başlamış oluyor. Bir sonrakini de gösterelim.
0: Ve hemen burada, onu da bakalım.
1: Tabii.
0: Şimdi şöyle bir şey de var. Bazı uygulamalar var internet üzerinden. Orada da telefon numaranız görünmeden yani bir hat kullanmadan arama yapılabiliyor. Anladığım kadarıyla bu böyle bir sistem var değil
1: öyle
0: mi?
1: Öyle bir sistem var. İnternet ihtiyacı duyduğunda hatta bu bahsettiğim işte gizli uygulama, şimdi ismini vermek istemiyorum burada. Bu uygulama üzerinde elebaşından gelen örgütsel talimatları görüyorlar.
0: Evet.
1: Firar eden üyelerin kaçış güzergahları belirleniyor. Mesela bununla ilgili ben size bir dipnot düşeyim. Ulaştığım bir bilgi de örneğin Edirne üzerinden yurt dışına kaçacak ya. Hatta yanına sinek ilacını bile alması gerektiğini bile söylüyorlar.
0: Yani o kadar
1: çünkü
0: detaylı.
1: Çünkü orman içerisinden gideceksin, şu olacak, bu olacak. Bu kadar ilgileniyorlar. Saklandıkları evlerde nasıl yaşamaları gerektiğini. Ondan sonra ne okuyacakları, ne dinleyecekleri, hangi filmleri izleyecekleri, bu anlamda onları psikolojikmen ayakta tutacak bir destek veriliyor. Ve psikolojilerini nasıl ayakta tutacaklarını belirtiyorlar. Güvenlik tedbirlerini söylüyorlar. İşte aynı buradaki Afyonkarahisar'daki ne yapmış? 3 ayrı ev tutmuş. Son yakalandığı ev neresiydi? Oturduğu ev tam karşı sokağa ve karşı caddeye araç girdiği an görebileceği bir konumdaydı. Onu da yine bu

0: şekilde bu uygulama üzerinden talimatlandırıyor.
1: Evet.
0: Ve iletişim yöntemleri. En dikkat çeken talimatsa sim kartsız olacak. Bak gördüğünüz bu evin biraz öbür odalarına girdiğimizde karşı tarafı direkt görüyor.
1: Evet.
0: Bir de iki fotoğraf vardı arkadaşlar.
1: Tamam,
0: onu da verebilirlerse.
1: O fotoğrafları da alalım.
0: Onu da uygulamalı olarak göstermiş olalım. Dediğim gibi bununla ilgili mutlaka bir düzenleme yapılması lazım.
1: Bu sanırım,
0: yani bunu İçişleri Bakanlığı mı yapar, Adalet Bakanlığı mı bilmiyorum ama siz böyle bir restorana gittiğinizde,
1: burası hepimizi de ilgilendiriyor
0: Merve,
1: çünkü.
0: Bir restorana gittiğinizde siz onun Wi-Fi şifresini alıyorsunuz. Onlar da ne yapıyorlar? Wi-Fi şifresini aldıktan sonra artık şuranın önüne gittiğinde biliyorsunuz ki içeriye girmesine gerek yok. Kullanabiliyor. Hı-hı. Peki nasıl bir düzenleme yapılacak?
1: Evet.
0: Eğer ki bu kullanılacaksa ya TC kimlik numarası ile girilmeli ya da gerçek bir numara verilmesi lazım. Şöyle bir tekrar az önceki fotoğrafı açabilirsek.
1: Çok hızlı olsun
0: onu
1: Mehmet.
0: Onu da paylaşayım son olarak. Az önceki kafenin önünde olan. Bakın buraya geldi. Buradan Wi-Fi açık erişilebilir. Kafeninkini aldı. Buradan telefon kafenin Wi-Fi'sine bağlandı. Ve internet bağlantısı telefona ulaştı. Şimdi ne yapıyor? Bir sonraki fotoğrafı da göstereyim. Artık burası üzerinden sim kartı yok. Bak normalde bir telefonda sim kartı var ama o kapalı.
1: Evet.
0: Onu kullanmıyor. İşte buradan da ne yapıyor? Buradan bu kafenin önünden örnek veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte buradaki gördüğünüz New York'taki bir parkta bulunan işte diğer darbeciler, işte kimse Almanya'da veya da Amerika'da kim ne varsa bu uygulama üzerinden talimatlar alıyor ve buradan mesajlaşma sağlanmış oluyor.
1: Evet, iletişim bu şekilde kuruyorlar.
0: Evet, şu an ele geçirilen son ele geçirilenler arasında Baylok'tan ziyade bu uygulama var ve bu uygulama sadece bir iletişim değil, bir yaşam tarzını belirliyor ve bu şekilde yanında olduklarını hissettiriyorlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Oldukça önemliydi paylaştıkları.
0: Son olarak şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tehdit geçmiş değil. Yani bunların bu yöntemlere başvurmaları 10 yıl sonra yakalanıyorsa ve elinde de telefon varsa bir sürü, demek ki hala iletişim devam ediyor.
1: Teşekkür ederiz. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş aktardı. Son gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde teşekkür ediyoruz kendisine. Devam edelim efendim. Şimdi aktardık yaşananları. Mehmet Karataş paylaştı. Dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz şimdi bültenimize. İsrail'de Savunma Bakanı Katz'la Genelkurmay Başkanlığı arasında atama krizi yaşanıyor. Savunma Bakanı Katz katıldığı bir canlı yayında ordu kademesinde görev değişimi yapılacağını açıkladı. Durumdan habersiz olan Genelkurmay Başkanlığı ise açıklamaya tepki göstererek karardan haberimiz yok açıklamasında bulundu.
2: General Dadobar Khalifa'yı Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atamaya karar verdim. Onun tüm cephelerde olmasını istiyorum.
3: İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu kademesinde değişikliğe gitmek istediğini açıkladı. Genelkurmay'da Savunma Bakanlığı karşı karşıya geldi. Savunma Bakanı Katz, Kanal 14 televizyonunda katıldığı canlı yayın sırasında Batı Şeria'da görev yapan tüm General Evi Buf'u görevden alacağını duyurdu. Yerine ise Dadobar Khalifa'nın atanacağını söyledi.
2: General Dadobar Khalifa'yı Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atamaya karar verdim. Onun tüm cephelerde olmasını istiyorum.
3: Canlı yayında yapılan bu açıklamadan iddialara göre ne Netanyahu'nun ne de ordunun haberi vardı. İsrail ordusu Savunma Bakanı Katz'a hedef alan bir açıklama yayınladı. Atama kararının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e danışmadan alındığını söyledi. Komutanı olan güvenimiz tam denildi. Bu açıklama İsrail'deki krizi daha da büyüttü. Çünkü bu kez Savunma Bakanı Katz orduyu yalanladı. Yeni atama isteğinin bizzat Genelkurmay Başkanı'ndan geldiğini iddia etti. Krizin sebebi ise İsrail medyasına göre Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Talyanon Daldek'in tahliyesi. Katz'ın görevden almaya çalıştığı evi bulursa tahliyeye itiraz etmişti.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şara, Esad rejiminin ortadan kalkması yalnızca Suriye için değil tüm bölge için gerekliydi dedi. Suriye'nin bölgenin kilit ülkesi olduğunu söyledi. Rejimi ortadan kaldırmak için nasıl çalıştıklarını da anlattı.
4: Rejimin düşeceğinden emindim. Görevimiz bunu başarmak için mümkün olan her yolu denemekti.
5: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar merkezli El Cezire'ye konuştu. 8 Aralık 2024 tarihinde ülkenin kaderini değiştiren o günle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Esad'ın düşme sürecini anlatan Şara, harekat sırasında hiçbir dış destek almadıklarını söyledi. Suriye'nin bölgenin kilit ülkesi olduğunu belirtti.
4: rejimin düşeceğinden emindim. Görevimiz bunu başarmak.

0: çıkarmak için mümkün olan her yolu denemekti. Tüm tecrübelerden faydalandım ve rejimi Şam'ın içinden devirmek için çalışmaları organize etmeye başladım. Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Devrik rejimle mücadelede askeri boyuta odaklanırken, aynı zamanda yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını da yürüttük.
1: Şara kişisel yaşamı, düşüncelerinin şekillenmesi ve siyasi mücadelesine ilişkinde samimi açıklamalar yaptı. Arap halklarının meselelerini ele alan Arap milliyetçi söyleminden etkilendiğini, bu söylemle İslami söylem arasında ortak noktalar bulunduğunu belirtti. Şara siyasi ve dini görüşlerinin bireysel şahsiyetlerden veya ideolojilerden ziyade gençliğinde bölgeyi saran çatışmalar ve insani krizlerden şekillendiğini ifade etti. Uzun süre Jolani ismiyle bilinen Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eleştirenlerin kendisine bu isimle hitap etmesi hakkında da konuştu.
0: Her şeyden önce köklerim Golan Tepelerine dayanıyor. Bu yüzden bu isim mirasımı yansıtıyor. Bu benim tarihimin bir parçası. Ayrıca kişisel yolculuğumun da bir parçası. Ben Cumhurbaşkanı olarak doğmadım. Yolum 23 yıldan fazla süren amansız çalışma ve mücadeleyle inşa edildi. Taşıdığım tarih ağır fedakarlıklarla, kanla, birçok şehitle, sayısız insanın çığlıkları ve acılarıyla dolu. Bu tarihten utanmıyorum. Aksine gurur duyuyorum.
2: Sevgili izleyenler, Avrupa'da değişen güvenlik dengeleri ve artan jeopolitik riskler uzun yıllardır rafa kaldırılan zorunlu askerlik uygulamasını yeniden gündeme taşıdı. Bazı ülkeler mevcut sistemi güçlendirirken bazıları ise zorunlu askerliği geri getirme seçeneğini tartışıyor. Peki Avrupa'da hangi ülkeler bu adımı atıyor? Kamuoyu ne düşünüyor? Gelin hemen gidelim biz de bölgeye. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Fatih, söz sende.
3: Erhan Özkan, Soğuk Savaş'ın ardından rafa kaldırılan zorunlu askerlik, ifade ettiğiniz üzere Avrupa ülkelerinde yeniden gündemde. Rusya tehdidi, NATO'nun artan savunma beklentileri ve asker açıkları ülkeleri yeni araçlara yöneltiyor ve birçok ülkede artık orduyu güçlendirmek için yeni kararlar alınıyor. Bu ülkelerden biri Danimarka. Kopenhag yönetimi geliştirilmiş askerlik sistemini uygulamaya koydu. Yaklaşık 1600 genç yeni sistem kapsamında 11 aylık askerli eğitimine başladı. 2024 yılında alınan kararla birlikte askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkartılmıştı. Kadınlar da ilk kez zorunlu askerlik kapsamına dahil edildi. Yeni sistemde askerler 5 aylık temel eğitimin ardından 6 aylık görev eğitimi alıyor. Danimarka 2033 yılına kadar her yıl 7500 genci askerlik sistemine dahil etmeyi hedefliyor. Danimarka'nın savunma hamlesinde Ukrayna Savaşı ve son dönemde Grönland'da, Kuzey Kutbu'nda yaşanan gelişmeler de etkili oldu. Almanya'da benzer bir adım atıyor, hazırlık yürütüyor daha doğrusu. Federal hükümet yeterli gönüllü askerlik bulunamaması halinde zorunlu askerliğin yeniden devreye alınması ihtimaline karşı yeni bir sivil hizmet sistemi için çalışma yapıyor. Alman Aile Bakanlığı 23 büyük kurum ve kuruluşla görüştü. Zorunlu askerlik geri gelirse vicdani red hakkını kullanan gençlerin görev yapabileceği alanları değerlendirdi. Almanya'da zorunlu askerlik uygulaması bilindiği üzere 2011 yılında kaldırılmıştı. Ancak Rusya kaynaklı güvenlik endişeleri, yine NATO'nun savunma hedefleri nedeniyle Berlin yönetimi zorunlu askerlik modelini yeniden tartışıyor. Uzmanlara göre Avrupa'daki bu değişimin 3 temel nedeni var. Birincisi, bilindiği üzere Rusya tehdidi. İkincisi, orduların hemen hemen tüm ülke ordularında görülen personel eksikliği. Üçüncüsü de NATO'nun daha güçlü savunma talebi diyelim. Merve Özkan, sözü tekrar sizde bırakalım.
2: Teşekkür ederiz. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan aktardı efendim konuya dair ayrıntıları. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdiki durağımız da Çin olacak. Çin'in hipersonik füze programına ilişkin dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Uydu görüntülerinde hipersonik füze sistemlerinde kullanıldığı değerlendirilen fırlatma araçları tespit edildi. Görüntüler Pekin'in savunma kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaları yeniden gündeme taşırken uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırmış durumda. Gelin hemen gidelim Çin'e. A Haber muhabiri Mehmet Seyrek şimdi notlarıyla karşımızda. Mehmet, nedir bu konunun ayrıntısı?
4: Merve Özkan, Çin devlet medyası ilk kez DF-17 isimli bir hipersonik füzesini atışını gerçekleştirdi. ilk kez bu görüntüler paylaşıldı. Çinli uzmanlar özellikle şöyle analizlerde bulunuyor. Geliştirilen bu hipersonik füze sistemi modern hava savunma sistemlerini çok rahat bir şekilde aşabilecek ve çok seri üretime de girerek orduya kazandırıldığını yorumluyorlar Çinli analistler. Aynı dönemde Reuters da ticari uydu görüntülerine dayanarak batılı askeri uzmanlara ilgili görüntüleri sordu. Özellikle Çin'in batısında füze üslerinde yeni mobil füze fırlatma araçları, destek tesisleri ve eğitim alanları tartışılıyor. Analistler Çin'in uzun menzilli füze kuvvetlerini güçlendirme çalışmalarının bir parçası olarak bu görüntüleri değerlendiriyor. Özellikle DF-17 hipersonik füzesi ses hızının 5 katından daha yüksek hızlara ulaşabildiği yorumları var. Uzmanlara göre bu tür silahların en önemli özelliği yüksek hızlarının yanı sıra uçuş sırasında manevra yapabilmeleri. İşte bu nedenle de mevcut füze savunma sistemleri açısından çok daha zor hedefler olacağı da tartışılıyor. Çin Savunma Bakanlığı bu görüntülerle ilgili ayrıntılı teknik açıklama yapmadı. Çin devlet medyası ilk kez bu görüntüleri paylaştı ama ordunun rutin bir tatbikatı olarak değerlendiriliyor. Amerika peki neden yakından izliyor Çin'i? Pentagon'un son değerlendirmelerinde Çin'in dünyanın en gelişmiş hipersonik füze envanterlerinden birine sahip olduğu açıklanıyor. Son olarak Çin devlet medyası YJ-20 hipersonik gemi savar füzesinin daha fazla savaş gemisine entegre edildiğini gösteren görüntüler yayınladı ve analistler bunun Çin donanmasının vurucu gücünü artırdığını değerlendiriyor. Özellikle özet olarak baktığımızda DF-17 şu an dünyanın en gelişmiş hipersonik füzesi olarak tanımlanıyor. Havada hava savunma sistemlerini çok rahat bir şekilde aşabileceği ve yüksek manevra gücüne sahip olduğu da tartışılıyor. Öne çıkan notlar bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Merve Özkan.
2: Mehmet Seyrek, teşekkür ederiz. Çin'den, Pekin'den aktardı son gelişmeleri. Çin'den gelen bu görüntüler de belli ki dünya gündemini uzun bir süre meşgul etmeye devam edecek gibi ayrıntıları aldık biz de tam olarak yerinden Çin'den efendim. Devam edelim şimdi. Aselsan önemli bir başarıya imza attı sevgili izleyenler. Elektro-optik sistemlerde kullanılan en kritik bileşenlerden biri olan kızılötesi dedektörlerin milli imkanlarla geliştirdiği duyuruldu. Kızılötesi dedektörler hedef tespiti, gözetleme, keşif ve termal görüntüleme sistemleri başta olmak üzere birçok savunma teknolojisinde de kritik rol oynuyor. Şimdi o görüntüleri taşıyalım ekranları.
1: Aselsan büyük bir başarıya imza attı. Kızılötesi dedektör yerli ve milli imkanlarla üretildi. Elektro-optik sistemlerde kullanılan kızılötesi dedektörün başarıyla üretildiğini duyuran Aselsan, bu başarısıyla Türkiye'yi kızılötesi dedektör üreten sayılı ülkelerden biri haline getirdi. Kritik bileşenlerde ve platformlarda boy gösterecek olan kızılötesi dedektör, hedef tespiti, gözetleme, keşif ve termal görüntüleme sistemleri başta olmak üzere birçok savunma teknolojisinde kritik rol üstleniyor. Füzelerde, hava savunma sistemlerinde, gözetleme ekipmanlarında, insansız hava araçlarında, savaş uçaklarında, helikopterlerde ve tanklarda kullanılan kızılötesi dedektör, hem Türkiye'nin bu alandaki yetkinliğini artıracak hem de dışa bağımlılığı sıfıra indirecek. Savunma sanayi alanında elektro-optik keşif ve gözetleme sistemlerinin yanı sıra kızılötesi dedektörler ilave kabiliyet ve fayda sağlayacak. Olası düşman unsurlarına ait kızılötesi ışınları ve ısı enerjisini algılayıp elektrik sinyallerine dönüştüren kızılötesi dedektör sayesinde Türkiye hem savunma hem de taarruz anlamında önemli bir kazanıma kavuşmuş oluyor. Bu kritik çalışmayla birlikte hem yerlilik oranı artacak hem de Türkiye savunma alanında yeni katma değerler sağlayacak.
2: Efendim, piyasalardaki son duruma bakacağız şimdi. Altın, borsa ve petrolde yön ne olacak? Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

0: Uluslararası. Dinçer Kurt konuğumuz uzaktan bağlantıda. Dinçer Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Merve Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Şimdi küresel piyasalarda artan bir belirsizlik var. Jeopolitik gerilimler bir taraftan, aynı zamanda riskler, dalgalanmalar devam ederken Borsa İstanbul'u nasıl etkiliyor tüm bu durum?
1: Tabii aslında Borsa İstanbul'da uzun bir dönemdir yatay bir seyir söz konusu. Bu tabii ki de Ocak-Şubat ayından sonra başlayan savaşın etkisiyle bir yatay durum söz konusu. Yani baktığımız zaman Ocak'tan Şubat sonuna kadar yaklaşık %30'luk bir borsa yükselişi görmüştük. Çok hızlı bir şekilde yükselmiştik. Burada en önemlisi yabancı girişi vardı. Gerçekten de yani baktığımız zaman bazı hisselerin alışlarına, alışverilerine yabancıların %90-%95 yoğunlukta olduğunda görüyorduk ki işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aslında her hafta bir menkul kıymet istatistiği yayınlıyor ve bu istatistiklere göre de yılın ilk 6 haftasında yaklaşık geride bıraktığımız yılın tamamı kadar bir yabancı alımı vardı. Fakat küreselde bu durum biraz tersine dönünce ve savaşın etkisiyle birlikte doların altında yabancı paranın ülkesine dönmesiyle birlikte gelişmekte olan ülkeler arasında bir aslında bir para çıkışı izlendi ki biz de Türkiye ile Güney Kore en çok öne çıkan ülkelerdi ve baktığımız zaman biz de yatay bir seyir söz konusuyken Güney Kore gibi bir ülkede de bir gün %20 yükseliş görüyoruz. Ertesi gün %20 de düştüğünü görüyoruz. Gerçekten hem bizim ülkemizde hem de diğer ülkelerde yüksek volatilitenin olduğu, oynaklığın olduğu bir seyir söz konusu. Şu anda aslında ikinci çeyrek bilançolarını alıyoruz. Burada bizim için aslında Borsa İstanbul'un yakıtı diyoruz bilançolara. Ve bilançoların içerisinde de savaşın etkisi altında Nisan ayından itibaren görülmeye başladığı için bilançoların içerisinde savaş fiyatlaması ve petrolün yüksek petrol fiyatlaması da var. Ve bu gibi nedenlerden dolayı Borsa İstanbul yükselişini sınırlı yatay hareketlere bırakmış durumda. Fakat baktığımız zaman gerçekten güçlü kalan şirketler de var içerisinde. Fakat özellikle enerji işi yapanlar, burada aslında ham petrol verisini işte yarı mamül olarak satanlar olabilir vesaire. Bu tarz hisse senetlerinde ön plana çıkıp yine Borsa İstanbul'da her zaman fırsatların olduğunu bize gösteriyor aslında. Bizim kurum olarak beklentimiz 3. çeyrek bilançolarında ve 4. çeyrek bilançolarında toparlanmayı çok daha net yaşayabileceğimiz yönünde ve şu anda işte 14 binlerin hemen altında seyrediyor Borsa İstanbul. Fakat seneyi 17 bin gibi bir rakamda da aslında bitirebileceğimizi düşünüyoruz. Bir yabancı kurum mesela raporunu bugün okudum. Yine yabancı kurum raporunda da 2026'nın sonunda başlayan ve 2027'nin tamamında bir yükseliş beklediklerini içeren rapor da söz konusuydu. Bunu da tabii ki hem petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte enerji fiyatlarının geri gelmesiyle birlikte faiz indirim adımlarının da Türkiye'de devam etmesiyle bunun da bilançolara ve şirketlere yansımasıyla yükseleceğini aslında öngörüyorlar. Biz petrol, de bunu öngörüyoruz ve
0: evet. Petrol demişken petrolde yükseliş trendinin sürüp sürmeyeceği de en çok merak edilen konuların başında. İşte arz talep dengesi, jeopolitik riskler, enerji fiyatlarını önümüzdeki dönemde nereye taşıyabilir?
1: Kesinlikle aslında petrolü konuşmak lazım. Çünkü hem Borsa İstanbul için hem de altın, gümüş fiyatlaması için şu anda en önemli olan konu petrolün fiyatı. Biz tabii ki petrol fiyatına bakarken yani direkt ham petrol fiyatlarını değerlendiriyoruz. Şu anda da ham petrol fiyatları 70 ve 90 dolar bandı arasında bir hareket yapıyor. Şu anda da 80 dolara çok yakın bir seyri söz konusu. Tabii ki bundaki en önemli sebep hafta sonu Trump'ın İran'a yönelik saldırıları erteledim açıklamasıyla birlikte çok sert bir geri çekilmeyle başladık haftaya. %10'a yakın bir düşen petrol fiyatlaması görmüştük ilk gün. Dünden bahsediyorum. Ve aslında biz bunun devamını da bekliyoruz. Çünkü olay sadece aslında oradaki Hürmüz'deki savaşın devam etmesi de değil. Yani dünyanın petrol ticaretinin %75'i yaklaşık deniz yoluyla taşınıyordu ve bu deniz yoluyla taşınan petrolün çoğunluğu da Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu. Evet ve oradaki Hürmüz Boğazı'ndaki aslında petrol kalitesi de diğer ülkelere nazaran daha kaliteli olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat Hürmüz'deki yaşanan sebep ve bunun dünyayı etkilemesiyle birlikte artık ülkeler, özellikle Asya ülkeleri kendilerine yeni rotalar aramaya başladı. Mesela örnek veriyorum. Hindistan'ın Rusya'dan istediği petrol sayısında bir artış var. Bu tabii ki biz de dediğim gibi ham petrol fiyatına odaklanıyoruz ama arka planda işte navlun dediğimiz bu taşıma faaliyetleri, lojistik faaliyetleri, sigorta maliyetleri gibi değişen koşullarla birlikte tanker koşulları, mesafe koşulları bunlar da değişiyor. Onun için petrol fiyatları yani Hürmüz kapandığında bile 100 doları 110 dolara geçemeyen petrol fiyatlarının çok fazla yükselme senaryosu içerisinde olacağını düşünmüyorum. Evet.

0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun yayına katkı için.
1: Ben
0: ekonomist
1: İnsel
0: Kurt yayın konumuzda efendim. Piyasalardaki son durumu konuştuk. Efendim ekranlarınıza bir süredir bir son dakika gelişmesi yansıyor. Çerçeve yasa teklifi yarın 11'de meclis başkanlığına verilecek. Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşacak. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu şimdi son durumu aktarmak için bizi bekliyor. Sözü hemen kendisine bırakalım.
2: Merve Özkan, çerçeve yasanın takvimi belli olmuş durumda. Yarın sabah 10'da AK Parti grubu var ve bu grup toplantısında, kapalı grup toplantısında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ağa'yla milletvekillerini bilgilendirecekler. Ardından da saat 11'de meclis başkanlığına teklif verilecek ve teklif ne zaman Adalet Komisyonu'nda görüşülecek? Cuma günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak bu teklif. Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. İki günlük sürelerin geçmesi beklenecek yani. O yasal tüzük gereği, daha doğrusu meclis tüzüğü gereği. Yani Cuma günü Adalet Komisyonu'nda, Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek ve yasalaşacak. Daha önceki bültenlerimizde de aktarmıştık. İlk imza sahiplerinden birisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri ardından ve milletvekilleri yer alıyorlar. DEM Parti eş genel başkanları da teklifi imzalamış durumdalar. Özetle şunu söyleyebiliriz. Teklif yarın 11'de meclis başkanlığına verilecek. Cuma Adalet Komisyonu'nda, pazar günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşacak, Merve Özkan.
0: A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu aktardı efendim. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını ekranlarınıza taşıdık. Biz de bir kez daha hatırlatalım. Çerçeve yasa teklifi yarın 11'de meclis başkanlığına verilecek. Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşacak efendim. A Haber'in ulaştığı o ilk bilgileri de sizinle paylaşmış olduk biz de. Devam edelim şimdi efendim yurttan haberlerle. Karakaş ailesinin başı üst kat komşularıyla dertte. Sebebi iddia o ki yukarıdaki daireden evlerine sızan bir su söz konusu. Sürekli olarak su basıyor ve sorun da bir türlü çözülemiyor. Çünkü üst kat komşuları evine usta girmesine izin vermiyor. Gelin bakalım şimdi ayrıntılara.
3: Bu şekilde biz burada yaşamaya çalışıyoruz.
4: Ailesi banyoya giriyormuş, kullanamazmış. Fakat o kullanamayacak diye biz burada evi kullanamaz hale geldik.
5: Üst kattan akan su alt kattaki ailenin hayatını kabusa çevirdi. Tavan çöktü, eşyalar küf tuttu.
4: Rutubetten dolayı hastalandık ve biz de burada yaşayamayacak hale geldik.
5: Büyükçekmece'de 4 katlı apartmanın en üst katındaki daireden kaynaklandığı iddia edilen su sızıntısı alt katta yaşayan Karakaş ailesinin hayatını alt üst etti. Aylardır devam eden sorun nedeniyle odaların tavanları ve duvarlar su aldı, evi rutubet ve küf kapladı.
4: Banyodaki kaplamanın üzerinden yavaş yavaş sızdı. Oradan başladı su sızıntısı. Ardından evin her tarafını kapladı zaten.
5: Karakaş ailesi sorunu çözmek için usta çağırdı. Ancak iddiaya göre üst katta oturan komşu tespit ve tadilat için eve girilmesine izin vermedi. Evdeki mobilyalar, beyaz eşyalar, kişisel eşyalar tek tek kullanılamaz hale geldi.
4: Bu tespit için gelen insanlar gelince bunları dışarı çıkarttı. Bunun sebebi de evindeki tadilata izin vermiyormuş. Burada işte ailesi banyoya giriyormuş, kullanamazmış.
5: Şimdi Karakaş ailesi hem evlerini hem de sağlıklarını kaybetmemek için bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.
0: Adıyaman'da bir kişi tüm birikimiyle otomobil satın almak isterken dolandırıcıların ağına düştü. Adam sazan sarmalı yöntemiyle 700 bin TL dolandırılmaktan ekspertiz görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu.
6: Alo, merhabalar efendim.
7: Akıl almaz dolandırıcılığı ekspertizin dikkati önledi. Adıyaman'da yaşayan bir kişi otomobilini internet üzerinden 910 bin liraya satışa çıkardı. Mehmet isimli şüpheli Mersin'den aradığını ve aracı almak istediğini söyleyerek 2 bin lira kapora gönderdi. Bunun üzerine

0: ve ilan kaldırıldı. Şüpheli ardından kopyaladığı araç fotoğraflarını kullanarak aynı otomobili 700 bin lira bedelle yeniden satışa sundu. İlanı gören Diyarbakırlı bir vatandaş şüpheliyle iletişime geçerek araç için 700 bin lira karşılığında anlaşma sağladı. Şüpheli ardından aracın gerçek sahibiyle alıcıyı bir oto ekspertiz işletmesinde buluşturdu. Kendisinin ise şehir dışında görevde olduğunu, işlemler için yakınlarını gönderdiğini söyledi.
1: Bakın bu kim, bu adam kim?
2: Senin de adam bana ulaştı.
1: Babacığım bu kim biliyor musunuz? Bakın siz dolandırılıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Bu sazan sarmalı.
0: Araç üzerinde inceleme yapan ekspertizin dikkati şüphelinin sazan sarmalı oyununu bozdu. Taraflar arasında yapılan telefon görüşmeleri sonucunda Mehmet isimli şüphelinin dolandırıcılık amacıyla hareket ettiği ortaya çıktı.
2: Sen kimsin yani, ben onu anlamadım. Adamlar diyor bizim akrabamız değil diyor. Şey değil diyor, bizim bir alacağımız vereceğimiz yok diyor. İşte ben anlamadım konuyu.
1: Diyen kim?
2: Araç almaya gelenler.
0: Araç satışı durdurulurken Diyarbakır'dan gelen vatandaş 700 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
1: Eğer uyarmasaydın şu an sen parandan, sen de aracından olacaktın. Ortada kazanan kim olacaktı? Sazan sarmalı Mehmet Bey tanımadığınız kişi olacaktı. Tamam mı efendim? Size çok çok geçmiş olsun. Paranız cebinizde kaldı.
3: Sevgili izleyenler, Van'da aşiret düğününde milyonlarca liralık takı takıldı. Şanlıurfa'daki sünnet düğününde ise tüm hediyeler şehit ve gazi çocuklarının eğitimi için bağışlandı.
0: Kilolarca altın, bavullar dolusu para. Görüntüler Van'ın Çaldıran ilçesindeki aşiret düğününden. Binlerce davetinin katıldığı düğünde damada yaklaşık 20 milyon lira nakit para, geline ise kilolarca altın takıldı. Takı töreni sonrası paralar makinede sayıldı. Ardından bavullara dolduruldu. Davetliler ise saatlerce halay çekerek çiftin mutluluğuna ortak oldu. Şanlıurfa'daki sünnette ise takılar bu kez düğün sahibine değil, şehit ailelerinin çocukları için toplandı.
4: Asaletli ailesi.
0: Pijan aşireti mensubu Kayan ailesi tüm altın, takı ve nakdi hediyeleri bağışlamaya karar verdi. Toplanan takılar şehit aileleri, gaziler ve güvenlik korucularının üniversitede eğitim gören çocuklarına ulaştırılacak.
5: Bugünkü düğünümüzü asıl anlamlı kılan konu bizim için çok önemli ve çok hassas olan konumuz şehit ve gazi ailelerimize takılarımızın tamamını bağışlamak olacak. Bu bizim için, memleketimiz için, geleceğimiz olan çocuklarımız için çok çok önemli ve hassas bir konu olduğunu düşünüyorum.
3: Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ajansı noktalıyoruz. Yeni saatte Ajans Gün İçi kuşağıyla Banu El karşınızda olacak. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Konut yatırımında yıllardır uzayan geri dönüş süresi yeniden kısalmaya başladı. Konutun kira geliriyle kendi maliyetini karşılama süresi Türkiye genelinde 12 yıla kadar girildi. Tablonun arkasında iki önemli gelişme var. Satış fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması ve kira fiyatlarının yüksek seyrini koruması. Böylece kira getirisi konut yatırımının geri dönüşünü hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir ve gelişen Anadolu kentlerinde kira çarpanı düşen bölgeler yatırımcıların radarına girdi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
8: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 arttı. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon geçen yılın Temmuz ayındaki %33,52'lik seviyenin altında kaldı. Yılbaşına göre fiyat artışı %19,86 olurken 12 aylık ortalamalara göre kira artış oranı %31,90 olarak kaydedildi.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo 24 saat haber.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Onların manevi hatıralarını aziz bilerek her zaman şehit ailelerimizi, gazilerimizi bir emanet olarak gördük ve bu minvalde onların taleplerini her zaman dikkate aldık, her zaman merkeze aldık.
8: AK Parti, şehit yakınları ve gazilerin şartlarında iyileştirmeler yapan düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu.
7: Gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
8: Düzenlemenin meclise sunulmasının ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Mehmet Ali Çelebi ve MHP Milletvekili Erkan Akçay ile birlikte mecliste basın toplantısı düzenledi.
7: Şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz bu kanun düzenlemesiyle. Terörle mücadele esnasında mücadele etmiş, ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. İşte burada da mağlup sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimine, işgal girişimine karşı hayatlarını gözlerini kırpmadan can siperhane bir şekilde kahramanca veren gazilerimize ilişkin bir düzenlememiz var.
8: Düzenleme bu hafta komisyonda görüşülecek. Yakın zamanda da genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
9: Değerli milletvekilleri.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Mescitleri kapattılar, ezanlara engel oldular. İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki baskısı her geçen gün daha da artıyor.
10: Buraya geldiğim zamanı hatırlıyorum. 14-15 yaşlarındaydım. Baştan sona büyük bir değişim oldu. O zamanlar sürekli Allahu Ekber diye bağırıp bizi çeviriyorlardı. Ve bir Yahudi en ufak bir mırıltı çıkarsa tutuklanırdı. Bugün burada kendinizi evin efendisi gibi hissediyorsunuz. Şimdi hala yapılacak şeyler var. Hala geliştirilecek şeyler var. Başbakanı da sürekli rahatsız ediyorum. Daha fazla şey yapması için daha da yükselmeliyiz.
8: İsrail Kudüs'e Batı Şeria'yı Müslümanlar için açık hava hapishanesine çevirdi. Sokaklarda yapılan sistematik saldırılar kutsal mekanlarda devam etti. İsrail, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı hedef aldı. İsrail işgalciler Temmuz ayında 27 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi korumasında gerçekleştirilen baskınlarda Talmudik dini ritüeller yapıldı. İsrail bayrakları açıldı. Hatta bir işgalci Mescid-i Aksa'da düğün bile yaptı. Sadece Mescid-i Aksa değil, çok sayıda ibadethane

0: gelen haberleri.
1: Glokom sinsi bir hastalık, az bilinen bir hastalık.
2: Belirti vermeden gider diyor, kalıcı görme kaybına yol açıyor. Uzmanlar ise glokoma karşı uyarıyor.
1: Glokom göz tansiyonu olarak bilinmekle birlikte göz tansiyonu aslında sadece bir risk faktörü. Geri dönüşümsüz körlüğün en önemli nedeni.
2: Glokom nadir de olsa şiddetli göz ağrısı, baş ağrısı, görüşte bulanıklık ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor.
1: Gözün içindeki sıvı göze bası yaparak göz sinirine olumsuz etki ediyor. Atrofisine, ölmesine yol açıyor ve hasta başta bunu fark etmiyor. Ancak ilerlediği zaman görmesinden çok görme alanı dediğimiz, baktığı alanda göremediği adacıklar oluşmaya başlıyor ve maalesef kontrole gitmezse görmesini kaybederek kör olarak geliyor ve geri dönüşümsüz körlüğe yol açıyor.
2: Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tekin Yaşar erken teşhisin önemine değindi.
1: Glokomun tam olarak tedavisi yok. Glokomu yok edemiyoruz ama körlüğü önlüyoruz. Bunu da göz tansiyonu düşürücü yöntemlerle. Elimizde çok çeşitli ilaçlar var. Düzenli olarak ömür boyu ilaç kullanımlarıyla, gerektiğinde bazı lazer tedavileriyle ve bunlar yetmediğinde de değişik cerrahi tekniklerle göz tansiyonu kontrol ederek körlüğe gidişini durduruyoruz.
2: Yaşar göz muayenelerinin yılda bir düzenli olarak yapılması gerektiğini vurguluyor.
1: 40 yaş üzerindeki insanlarda %2,5-3 oranında görülüyor. Bu da ülkemizde yaklaşık 2,5-3 milyon civarında glokom hastası olması anlamına geliyor. Ama elimizdeki verilere göre bizim ulaşabildiğimiz hasta sayısı 500 bin civarında.
3: A Haber Radyo.
4: Günler, saatlerimiz 14.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize, kuşağımıza başlarken önce canlı yayın noktalarımızı ekranlarımıza taşıyacağız ve hep her birinin altını çizeceğiz. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasada sona gelindi. Yasa teklifi yarın 11'de meclis başkanlığına sunulacak. Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü ise Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşacak. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu ise detayları aktaracak. Bu arada yurt genelinde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı. Türkiye bugün en sıcak gününü mü yaşıyor? İstanbul'dan, İzmir'den ve Diyarbakır'dan arkadaşlarımız canlı yayında olacaklar. Kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nde su seviyesi kritik noktaya geriledi. Avrupa alarm veriyor. Son durumu Bulgaristan'dan Sevda Dükkancı aktaracak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump'ın tehditleri karşısında geri adım atmayan İran'ın yeni hamlesi ne olacak? Ekber Karabağ Tahran'dan detayları aktaracak. Evet, canlı yayın noktalarımız böyleydi ancak bültenlerimiz içerisinde çok daha fazlası var elbette. Ayrıntılar ve daha fazlası için Ajans Gün İçi başlıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklanmasının ardından aynı soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı.
5: Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu kez gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıkaya'yı gözaltına aldı. Şüphelinin banka hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük de 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2 saat 20 dakika süren Yüksek Askeri Şura toplantısı da sona erdi. Bir süredir son dakika notlarını da ekranlarınıza yansıtıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Rafet Dalkıran atandı. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Mert Hacıoğlu'na dönelim hemen. Mert, söz sende.
6: Teşekkürler.

Merhaba Noel. Yaş kararları paylaşıldı. İletişim Başkanlığı paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sabah saatlerinden bu yana aslında Yüksek Askeri Şura Maratonu vardı. Öncelikli olarak Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Akabinde ise toplantıya geçildi. 2 saat 20 dakika sürdü. Özellikle görev süreleri dolan ancak uzatılan isimler vardı bilindiği üzere. Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri komutanları bu kapsamda bu hususta görev sürenin uzatılacağı ya da ne olacağı noktasında merakla beklenti vardı. Açıklama geldi. Hava Kuvvetleri komutanı değişti. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran yeni Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Aslında yayınlarımızda bahsetmiştik. Hem Deniz Kuvvetleri'nde hem de Hava Kuvvetleri'nde olası isimleri paylaşmıştık. Bunlardan biri de Hava Kuvvetleri'nde Rafet Dalkıran'dı. Rafet Dalkıran göreve geldi. Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı oldu ki özellikle Ziya Cemal Kadıoğlu da benzer bir şekilde bir önceki görevinde bilindiği üzere o da Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini yapmıştı. Orgeneral sıfatıyla birlikte 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yine Yüksek Askeri Şura ile birlikte aslında göreve gelmişti. Geride bıraktığımız yıl yaş kararlarıyla birlikte görev süresi uzatılmıştı. Bu kez ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi ve yerine Orgeneral Rafet Dalkıran gelmiş durumda. Bir diğer isim ise Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'ydu. 2022 yılında göreve geldi. Daha sonra iki kez görev süresi uzatılmıştı. Bir kez daha görev süresi uzatıldı ve Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görevine devam edecek. Tabii ki Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor bilindiği üzere. 2 yıllık süreç önümüzdeki süreçte tamamlanacak. Bu kapsamda tabii ki onlara ilişkin süreç sürüyor. Yapılan açıklamada 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir açıklaması var. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 53 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır açıklaması geldi. 2 general yaş haddi nedeniyle 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk olunmuştur açıklaması var. İfade ettiğimiz gibi önemli kararlardı ve gündüz saatlerinden bu yana aslında bu kararların ne olacağı yönünde bizler de yoğun bir şekilde düşüncelerimizi ortaya koymaya çalışıyorduk. Yapılan açıklamada halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2026 tarihi itibariyle 334 olacaktır açıklaması geldi. Amiral ve general sayısı da 334'e yükseltilmiş durumda. İfade ettiğimiz gibi bu isimler 30 Ağustos tarihinden itibaren yeni görevlerine başlayacaklar. Başka terfiler de var bu konuda tabii ki. Terfi atamalar ve emekliye sevk

Tüm General Kemal Turan Kor Generalliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tuğ Generaller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şenert Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi.

0: süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, silahlı kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyoruz açıklaması geldi. İfade ettiğimiz gibi aslında iki önemli noktaya gözler çevrilmişti. Özellikle Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri. Hava Kuvvetleri'nde devir teslim gerçekleştirecek yeni isim Rafet Dalkıran oldu. Bu kapsamda mevcut Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiş. Aslında bu yaş kararlarında kuşkusuz önemli isimler, önemli görevlere getirildi. Ancak özellikle kuvvet komutanlıkları noktasında bir değişim olacak mı soru işaretleri vardı. Bu da Hava Kuvvetleri kanadında gerçekleşmiş durumda. İfade ettiğimiz gibi yeni isim Rafet Dalkıran oldu. O da o da Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Özellikle bu kapsamda Ziya Cemal Kadıoğlu yine benzer bir görevden aslında Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine gelmişti. 2023 yılında göreve gelmiş. Geride bıraktığımız yıl ise görev süresi bir yıl uzatılmıştı. Bu kez emekliye sevk edildi. En dikkat çekici noktalardan biri de buydu. Tabii ki yeni gelişmeler oldukça paylaşacağız. Yaş kararları da bu şekilde açıklanmış durumda diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Banu Er.
1: Evet, biz de Mert Acıalioğlu'na çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğu bilgiler için. Biz de yaş kararlarını akademisyen Profesör Doktor Sayın Zakir Avşar'la değerlendireceğiz. Sayın Avşar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum
1: efendim. Çok teşekkür ediyorum bir mukabele. Şimdi hey gidi günler hey diyesim geliyor benim Zakir Bey. Eskiden olsa birkaç gün öncesinden.
2: Kesinlikle demek lazım.
1: Yüksek askeri şura gerginliği bütün Türkiye'yi sarardı. Büyük bir gerginlik altında toplantıların bitmesini beklerdik. İki güne yayılan o toplantıların neticesinde ve esnasında neler olacağıyla alakalı pek çok spekülasyon yapılır. Sızan bilgilerle de hakikaten ülkemiz çeşitli krizleri de aşmaya çalışırdı. Ama bugün gelinen noktada işte iki dakikalık bir yayınla Yüksek Askeri Şura sonrasında yapılan yazılı açıklama izleyicilerimizle paylaşıldı. Hatta ben siz değerli akademisyenimizin değerlendirmelerine başvurmak için arkadaşlarımızın bir organizasyon yapmasına bile şaşırır vaziyetteyim. Herhalde bu bağlamda değerlendirmek lazım bugün gelinen noktayı. Buyurunuz.
2: Kesinlikle. Çünkü normalleşme dediğim şey tam da budur işte. Yani milletin iradesinin tecelli etmesi, siyasetin hakim olması ve her şeyin kendi kaidesi içerisinde yürümesi meselesi demokrasilerin vazgeçilmesidir. Doğal olarak da şu anki karşı karşıya kaldığımız durum nedir? Demokrasinin tezahür etmesidir. Daha evvelki durumlar bir anormali haliydi aslına bakarsanız ama onu o kadar kanıksamıştık ki sanki yüksek askeri şuralar öyle olması gerekiyormuş gibi günlerce bunun tartışılması, konuşulması, kamuoyuna mal olması ve böyle çok absürt bir noktaya doğru gitmesi gibi bir gerçeklik içerisinde ne yazık ki çok yaşadık. Doğal olarak da şimdi bu tür hadiseleri gördüğümüz zaman bunun kendisi haber olmak durumunda. Çünkü gerçekten de artık bir normale döndük. Yani iyi bir Türkiye'ye döndüğümüzün işaretlerinden birisi benim kanaatimce budur. Yani niye? Şundan dolayı. Niye bu kadar fazla konuşalım ki herkes işini yapıyor, gücünü yapıyor. Herkes yeni görevlere geliyor. Sivil alanda görevlere gelmek, gitmek ne kadar normalse alınmak, ayrılmak, tayin olmak, terfi almak. Askeri bürokrasi içerisinde de aynı normalin olması gerekmekte. Orada da kendisine özgü bir değerlendirme süreçleri var, kriterleri var. Bu kriterlerin de her türlü eskiden uzak mesleki ehliyet, liyakat kriterleri içerisinde gerçekleşmesi lazım. Demek ki oluyormuş yani istendiği andan itibaren. Birkaç yıldır dikkat ederseniz biz artık yani epey bir süredir bunların hiçbirisini tartışmıyoruz, konuşmuyoruz. Gündemimizde bile yok. Şimdi yeni normalimiz artık bu. Yani Türkiye'nin olması gereken normali, demokrasi içerisinde seyretmesi gereken normali artık bu. Çünkü niye? Kuvvet komutanları da bürokratik vazife görüyorlar askeri bürokrasi içerisinde. Onların da terfi, tayin, nakil vesaire gibi hususları yine bir takım objektif kriterler üzerinden yürüyor. Doğal olarak da böyle bir iş içerisinde bunun tüm ülke tarafından büyük bir şaşa görkemle veyahut da büyük bir ilgiyle takip edilmesinde çok fazla bir anlamı yok. İlgililer kendileri takip ederler, görürler, ederler. Bizim burada diyeceğimiz tek şey var. Hayırlı uğurlu olsun hem ülkemiz için hem milletimiz için hem Türk Silahlı Kuvvetlerimiz açısından. Bunların hayırlara vesile olmasını diliyoruz ama esas hayırlı kısmı demokrasimiz açısındandır. Yeni bir normal içerisindeyiz. Bu normalin hep devam etmesi temel dileğimizdir.

0: diğer o anormal günlere bir daha hiçbir şekilde dönmeyelim ve öyle bir gündemimiz de olmasın benim kanaatimce.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Avşar, katkılarınız, değerlendirmeleriniz için sağ olunuz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de size, çalışmalarınızda.
0: İyi günler efendim.
1: Sağ olun efendim. Sayın seyirciler, hileli satışla yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütü çökertildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken otel, yat ve binlerce gayrimenkule el konuldu. 687 kişinin vatandaşlığının iptali için de yasal süreç başlatıldı.
2: Gayrimenkulleri sahte ekspertizde değerinden yüksek gösterdiler, sahte işlemle 687 yabancıya Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Büyük vurgun yapan o çeteye 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılığı ile mücadele ekipleri çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin adım adım izi sürüldü. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu belirlendi. Vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklulardan menfaat sağladığı tespit edilen 90 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.
3: Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, 1 yata ve 10 banka hesabına el konuldu.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı elde ettiği tespit edilen 687 kişinin vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelelerini tavizsiz sürdürdüklerini söyledi.
1: Bültenimize başlarken terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasada sona gelindiğini söylemiştik. Yasa teklifi yarın meclis başkanlığına sunulacak. Cuma Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Pazar günü ise meclis genel kurulunda görüşülüp yasalaşacak. Detayları ise A Haber parlamento şefi Türay Ağaoğlu aktaracak. Türay, söz sende.
4: Banal, evet, artık çerçeve yasanın takvimi belli olmuş durumda. Aylardır üzerinde çalışılıyordu bu çerçeve yasanın ve artık bitti denilebilir. Yarın sabah saatlerinde AK Parti grubu basına kapalı olarak toplanacak ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler milletvekillerini bilgilendirecekler. Ardından saatler 11'i gösterdiğinde de Meclis Başkanlığı'na bu teklifi verecekler. Bu arada tabi temaslar da devam ediyor, bugün de devam ediyor. CHP grubuna gitti, AK Parti heyeti ve Yeni Yol grubuna gitti. Onlar da bilgilendiriliyor. Tabi tüm partilerin onayı alınmaya çalışılıyor bu yasaya ilişkin. Terörsüz Türkiye hedefinde oldukça önemli bir adım. Yarın meclis başkanlığına verildikten sonra teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'na gelecek ve o günde yasalaşmasını bekliyoruz. İşte bu aylardır üzerinde hummalı bir çalışma yürütülen terörsüz Türkiye hedefindeki bu önemli adımın, bu önemli yasanın daha doğrusu ilk imza sahiplerinden birisi, sürecin en önemli süreçte en önemli rolü oynayan isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Grup Başkanı Abdullah Güler'in imzası söz konusu. Yine Grup Başkan Vekilleri, her iki partinin de Grup Başkan Vekilleri, milletvekilleri de yine AK Parti ve MHP milletvekilleri de teklife imza attılar. DEM Parti eş genel başkanlarının da imza atacağı ifade edildi. Yani 3 partinin imzasıyla bu meclis başkanlığına sunulacak. Ancak diğer partilerin de onay vermesi bekleniyor bu teklife ilişkin. Özetle pazar günü meclis genel kurulunda görüşülecek ve yasalaşacak diyebiliriz Banel.
1: Gülay, çok teşekkürler. Aşırı sıcaklar ve dönemsel kuraklık Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda bitkiler erken gelişti. Topraktaki nem hızla tükendi ve yeraltı su kaynakları üzerindeki baskı katlanarak arttı. Peki rekor

0: kalite kaybının önlenmesi için ne yapılmalı? Detaylar haberimizde.
1: Gece günü sıcaklık farkları bitkiyi stres sokarak hem bitkinin gelişimi ve rekolte anlamında düşüşlere neden oluyor. Ürünlerin yavaş gelişmesine, yavaş büyümesine neden oluyor. Aynı zamanda daha fazla ürün tüketmesine, su tüketmesine sebep oluyor.
2: Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda bitkiler ilkbaharda etkili olan yağışla erken gelişti.
1: Şu anda zaten çiftçilerimize daha fazla sulamalarını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü bu zamanlarda sulanması lazım ki bitkinin o strese girmemesi lazım. Kotlamalarını ve verim potansiyelini daha iyi yakalamamız lazım.
2: Sıcak hava hem su ihtiyacını artırıyor hem de ürünleri strese sokuyor.
3: Kış aylarında yağan yağışlar hububatta verimi arttırdı. Fakat ikinciye ekilen ürünler ve geç olacak ürünler su sıkıntısıyla karşı karşıya.
1: Sonrasında arpa ve buğday ürünlerimizin sulama zamanlarında yeteri kadar yağış aldığı için çiftçilerimiz ürünlerini yarıdan daha az sulayarak bu sene yetiştirdiler. Ve rekolteler de güzeldi. Güzel ürünlerimiz yetişti. Şu anda ise mısır, ay çekirdeği, havuç ve birçok ürün gibi ürünlerimiz su zamanlarında. Sıcaklıklarımız 35-36 dereceleri gösteriyor fakat bu arada hissedilen daha fazla 40 derece ve 40 derecenin üzerinde olabiliyor.
3: Sıcak havanın oldukça fazla etkili olduğu Konya Ovası'nda yeni yapılacak hasatlarda rekolte düşüşü bekleniyor.
1: Bu sıcaklık farklılıkları ise fazlalıkları ise ürünlerde bitki stresi sokuyor. Sabah saatlerinde gündüz vakitlerinde sıcak, geceleri de daha soğuk oluyor.
2: Uzmanlar rekolte kaybının önlenmesi için bitkilere beslenme ürünleri verilmesini öneriyor.
1: Bu noktada strese giren ürünlerimizi stres giderici bitki besleme ürünleriyle takviye ederek hani rekoltelerimizi koruma anlamında kullanmalarını çiftçilerimizin tavsiye ediyoruz.
0: Evet, Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında demiştik. Yurt genelinde hangi noktalarda rekor sıcaklık seviyeleri ölçüldü? İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'daki son durumu ekranlarınıza taşıyacağız. Önce İstanbul diyelim. A Haber ekibinden Kübra Kılıç İstanbul'daki son durumu aktarmak üzere karşımızda. Kübra, söz sende.
4: Teşekkür ederiz Boğmer. Bizler kameraman arkadaşım Niyazi Kuz'la birlikte şu anda Bebek tarafındayız. Uzmanlardan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılar gelmişti aslında. Ağustos ayına dikkat etmemiz sonucunda uyarılar gelmişti. İstanbul'da kavurucu sıcaklar kendini iyiden iyiye hissettireceğini söylemişti. Hem uzmanlar hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü. İki Ağustos'un ilk haftasından itibaren de öyle olmaya başladı. İstanbul'da havalar iyice sıcak olmaya başladı. Tabii özellikle bu hafta çarşamba gününe uzmanlar dikkat çekiyor. Çarşamba ve cuma arasında sıcaklıklar giderek artmaya başlayacağına ve yoğun bir sıcaklık olacağını söylüyor. Tabii bunun beraberinde de nem de oldukça bunaltıcı hale gelecek. Özellikle de akşam nem değerleri yüksek olduğundan bunaltıcı bir sıcak da bekleniyor. Evlerde oldukça akşamları özellikle nem dolayısıyla bunaltıcı sıcaklıklar yaşanacağını belirtmiş olalım. Sıcaklıklar giderek dediğimiz gibi artıyor. Yarın ve cumaya kadar da artmaya devam edecek. Sıcaklık periyodundayız. Hafta sonuna kadar da artarak devam etmesi bekleniyor. Pazar günü için tahminlerde uzakta görünen bir yağış olasılığı var. Ama dediğimiz gibi sıcaklıklar pazara kadar en azından artarak devam edecek. Sadece pazar günde bir yağış beklentisi var. Bizler şu anda bir sahil tarafındayız. Sahilde özellikle ağaç altında gölge kısımlarda şu anda güzel bir esinti mevcut ama güneşin olduğu açık alanlarda özellikle de güneşin dik geldiği öğle arası saatlerinde oldukça kavurucu, bunaltıcı bir sıcağın da hakim olduğunu belirtmiş olalım. İstanbul'da yer yer sıcaklıklar yani ilçe ilçe baktığımızda 28-34 derece arasında şu anda değiştiğini belirtmiş olalım. Hafta sonuna kadar da daha artması bekleniyor bu sıcaklıkların. Akşam saatlerinde de tabii nemin oldukça etkili olması bekleniyor. 13 Ağustos'a kadar aslında sıcaklığın etkisini devam ettirmesi, bu sıcaklıkların giderek artması beklendiğini de belirtelim yine. Bizler şu an kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte dediğimiz gibi Bebek tarafındayız ve Bebek tarafında hem İstanbul'un güzel manzarasını ekranlara getiriyoruz bir yandan. Tabii burada ağaç altında genellikle vatandaşların serinlemek için oturduğunu görüyoruz. Oldukça sert bir güneş olduğu için
5: bulunduğumuz noktada sahil kesiminde çok fazla güneşin olduğu kısımda kimsenin olmadığını ama tabii serinlemek için İstanbulluların Boğaz'da yine belli kıyılarda denize girdiğinde belirtmiş olalım. Bu sıcaklarda serinlemek için İstanbul'un güzel manzarasına karşı tabii Boğaz'da hem yüzen kişilerin hem de orta balıkçıların da olduğunu belirtmiş olalım. Özellikle akşam vakti gün batımında yürüyüş yapanların sahil kesiminde çok fazla olduğunu görüyoruz. Havalar sıcak olunca tabii parklar, bahçeler de dolmaya başlıyor. Hafta içi olduğu için bir tık daha sakin görebiliyoruz şu anda buraları. Lakin hafta sonu oldukça yoğun bir kalabalıkla karşı karşıya kalıyor bu sıcak havalarda. Şuna da dikkat çekmek istiyorum. Uzmanlar, doktorlar da uyarıyor. Bu sıcak havalarda kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar öğle saatlerinde güneşin çok sert bir şekilde temas ettiği saatlerde yine dışarıya çıkmaması konusunda uyarılarda bulunuyor diyelim ve sözü de size bırakalım.
0: Kübra, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Bu arada Ege'de de sıcak hava etkisini artırıyor. İzmir'de yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biri yaşanıyor diyebiliriz. Detayları alacağız. Söz bu kez A Haber ekibinden Sefer Ayçe'de. Sefer.
6: Teşekkürler Banu. Evet, İzmir'in en rahat yeri şu anda deniz kenarı. Çünkü içeri, ikinci koridor mu, İzmir'in içerilerine gittiğimizde çok sıcak bir hava var. Nem çok düşük ve bu hafta Afrika'dan gelen sıcaklar İzmir'de etkili oldu. Eğen bağır sıcakları da başladı. 37-38 de başladı. Ve tabii nem düşük olunca bu hissedilen sıcaklık 41-42 derecelere kadar İzmir'de hissediliyor. Özellikle de gece nem çok düşük ve İzmir'de bunaltıcı bir hava var. Vatandaşların kaçtığı yerler, şu anda Gündoğdu Meydanı'ndayız Halil Karahan'la birlikte, kaçtığı yerler deniz kenarı oluyor ama akşam üzeri oluyor bu. Şu anda baktığımızda Gündoğdu Meydanı İzmir'in en kalabalık meydanlarından bir tanesi ama bu saatlerde tabii ki en sıcak olan saatler ve buradan esen Meltem de İzmirlileri şu anda kordonda olanları rahatlatabiliyor. Bazı vatandaşlar bu saatte olsa da, işleri de olsa ya da bu alanda olsalar deniz kenarında oturmayı tercih ediyorlar. Bu rüzgar şu anda bu içeriye doğru İzmir'in birçok noktasında içeriye girebiliyor ama dediğim gibi İzmir'in iç noktalarında, İzmir'in şehir merkezinde çok bunaltıcı bir sıcak var. Denizden esen rüzgar bir nebze rahatlatabiliyor ama burada kordonda akşam saatlerinde, özellikle akşam saatlerinde, şimdi Ali Karan kordonu gösterecek, yürüyüş yolları şu an bomboş ve oturma yerleri de, vatandaşlar İzmirlilerin en çok oturduğu noktalar kordonda olan nokta, o kordonda çimlerin üzeri. İşte burası gece deyim yerindeyse iğne attığınız yere düşmez ama bu saatlerde bomboş. İzmir'in en sıcak saatleri şu anda. Tabii ki burada uzmanların da uyarısı var. Biraz önce arkadaşımızın söylediği gibi uzmanlar da 11 ile 16 arasında İzmir'de kronik hastalıkları olanlar ve kalp hastası olanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirtiyorlar. İzmir'de işte kordonu gösteriyorum şu anda, Halil Karan görüntüleriyle gösteriyoruz. En yoğun olan, akşam üzeri en çok fazla yoğunluğu olan yer kordon ve kordonda da şu anda hava çok sıcak olduğu için de dediğim gibi 37-38 derece, burası İzmir'in iç kesimlerinde 41-42 derecelere kadar yükseliyor ve bu sıcaklık hafta sonuna kadar da devam edecek. Cuma, cumartesi, pazara kadar, önümüzdeki haftadan itibaren 1-2 derece İzmir'de ve Ege'de hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Tabii bu Ege'de. Ege'de de altını çizelim, İzmir'in yanı sıra Aydın ve Manisa'da da bu sıcaklıklar yüksek. Toparlamak istersek İzmir şu anda en sıcak günlerini yaşıyor. Gündoğdu Meydanı'nda görmüş olduğunuz gibi en yoğun meydan bile bomboş. Diyelim, sözü tekrardan size bırakalım Banu El.
0: Fer, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Evet, Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Güneydoğu Anadolu'da termometreler yine çok yüksek değerleri gösteriyor. Diyarbakır'a uzanacağız. Diyarbakır'daki son durumu A Haber ekibinden Sinan Yılmaz aktaracak şimdi de. Sinan, söz sende.
7: Güneydoğu'da hava sıcaklığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Biz şu anda Diyarbakır'dayız. Geçtiğimiz günlerde Mardin'deydik. Bugün de Diyarbakır'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz ve hava sıcaklığı gerçekten hayatı, insanları, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Hemen son durumu ekranlara taşıyalım. Burası İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi Diyarbakır Ulu Cami ve vatandaşlar gölgelik alanları tercih ediyor. Bir yandan da biraz sonra caminin içerisine de geçip oradaki son durumu aktaracağız. Hava sıcaklığı Diyarbakır'da 45 derecenin üzerinde seyrettiğini söyleyebiliriz ve sıcak havadan bunalan çocuklar, gençler, vatandaşlar da serin bölgeyi tercih ediyor. Biz de Sur ilçesinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Çünkü sıcak havadan etkilenen, rahatsız olan insanlar genellikle tarihi mekanları tercih ediyor. Aslında burası normal şartlarda çok yoğun olurdu. Ancak hava sıcaklığının etkisiyle beraber çok fazla insan olmadığını söyleyebiliriz. Ve vatandaşlar serin bölgeyi tercih ediyor. Şimdi caminin içerisine geçeceğiz ve camide serinleyen insanları da ekranlara taşıyacağız. Diyarbakır'da hava sıcaklığı 45 derecenin üzerinde şu anda seyrediyor. Şırnak Cizre ilçesindeki hava sıcaklığı 48 derece olarak ölçüldüğünü söyleyebiliriz. Diyarbakır'da ise 45 derece, 46 derece, 47 derece olarak hava sıcaklığı değişiyor. Şimdi caminin içerisine geçtik ve burada sıcak havadan bunalan vatandaşlar da hem uyuyor hem de seriliyor. Kameram arkadaşım Muhammed Deniz Özgültekin şu anda ekranlara taşıyor. Kimisi camilere sığındı, kimisi nehir kenarlarına, kimisi de gölgelik alanları tercih ediyor. Biz de İslam Alemi 5. Harem-i Şerifi Diyarbakır Ulu Camii'nin içine geldik ve burada uzanan, dinlenen, uyuyan insanları ekranlara taşıyoruz. Caminin içerisi gerçekten çok serin, klimalar çalışıyor ve vatandaşlar genellikle caminin cemaati günü burada geçirdiğini söyleyebiliriz. Şimdi hemen dışarı çıkalım. Dışarıdaki son durumu bir kez daha ekranlara taşıyalım. Burası tabii Diyarbakır'ın kalbi, çok sayıda tarihi mekan var ve insanlar genellikle bu bölgeyi tercih ediyor. Bakın yöresel kıyafetlerini giyip de buraya gelen Diyarbakır'ın simalarından bir yanımızda Mehmet Mehzer Tekçi. O da Sur ilçesinde Ulu Cami'nin gölgesinde serinlemeye çalışıyor. Bir yandan diğer bir amcamız da şu anda burada. Gerçekten hava bir hayli sıcak ve sıcak olduğu için vatandaşlar oldukça zorlanıyor ve serin bölgeyi tercih ediyor. İslam Alemi 5. Harem-i Şerif Diyarbakır Ulu Cami'den bu yayınımızı gerçekleştirdik diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Aşırı sıcaklar ve orman yangınları aslında tüm dünyada etkili. Amerika'nın Washington eyaleti orman yangınlarına teslim oldu. Günlerdir kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 700'den fazla yapı küle döndü. 65 binden fazla kişi yangın bölgelerinden tahliye edildi.
8: Alevlerin önünü anlamadım. 100 bin hektardan fazla alan kül oldu. ABD'nin Washington eyaleti günlerdir alev çemberinde. Eyaletin birçok noktasında etkisini sürdüren orman yangınlarının önü alınamıyor. Eyaletin doğusundaki Spokane ve Stevens bölgelerinde adeta felaket senaryosu yaşandı. Yer yer metrelerce yükselen alevler yerleşim bölgelerini çembere aldı. Yüzlerce yapı kullanılamaz hale geldi. Alevlerin kasıp kavurduğu bölgelerde geride kül ve yanmış enkaz yığınları kaldı.
9: Evimizin geldiğimizde burada olacağını düşünmüştüm. Komşularımızdan bazılarının evlerinin yıkıldığını duyuyorduk. Bazılarından ise umut verici haberler geliyordu. Ama bu mahalle neredeyse tamamen yok oldu. Bu çok yıkıcıydı.
8: Afet sebebiyle on binlerce kişi için tahliye kararı verildi. Şiddetli rüzgar ve aşırı sıcak nedeniyle kontrolden çıkan yangınları söndürmek için yüzlerce itfaiyeci günlerdir sahada görev yapıyor. Yangınların başlama sebebi ise günler sonra ortaya çıktı. Yetkililer kundaklama suçlamasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.
10: Görgü tanığı yol kenarında durmuş, ağaçlara bakarak birini almaya giden bir adam fark etti. Yaklaşık 10 dakika sonra bölgeden geri dönerken adamın çimenlerin yanında eğildiğini fark etti. Kısa bir süre sonra adamın yol kenarında eğildiğini gördüğü yerden duman çıktığını gördü.
0: Avrupa'nın can damarlarından biri olan Tuna Nehri'nde su seviyesi kuraklık nedeniyle kritik seviyelere geriledi. Nehirde ulaşım aksarken bazı enerji tesisleri de üretimi azaltmak ya da geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Peki son durum ne? Detaylar A Haber ekibinden Sevda Dükkancı'da. Sevda.
11: Evet, az önce de izlediğimiz haberler doğrultusunda iklim gerçekten diyebiliriz ekonomiyi, enerjiyi ve bütün ülkelerin de diyebiliriz gündemini yeni baştan yaratıyor ve büyük zorluklardan ve sınamalardan geçiliyor. Aynen Tuna'daki kritik diyebileceğimiz ve hatta örneğin

0: Sırbistan'da son 117 yılın, Bulgaristan'ın son 85 yılın en büyük kuraklığından bahsediyoruz ve an itibarıyla bugün gündeme baktığımızda artık enerji sektörü ve dolayısıyla ülkelerin tüm gidişatı da soru işaretleri arasında diyebiliriz. Macaristan atom elektrik santrallerini kapattı. Romanya keza bugün itibarıyla o kadar çok büyük tasarruflar aldı ki ülkenin en büyük ve otomotiv ve sanayinin en önemli noktalarından ve şirketlerinden olan Dacia ve Ford geçici olarak üretimini durdurmak zorunda kaldı. Elektrik tasarrufları gerekiyor. Malum ülkede ve bölgede yoğun olan gerek Romanya, Macaristan ve Sırbistan'daki keza Bulgaristan'daki de atom yani nükleer elektrik enerji santralleri bölgenin neredeyse %50'den fazla enerjiyi sağlıyor ve Tuna'dan akan suyun, Tuna'dan gelen suyun serinlemesiyle bu reaktörler çalışıyor. Hal böyle olunca bugün itibariyle Bulgaristan Enerji ve Elektrik Enerji Bakanı Kozloduy Santrali'ni ziyaret etti ve Tuna boyundaki bu Bulgaristan'ın da olmazsa olmazı enerjisi açısından atar damar olan bu santrali ziyaretle beraber 3 hafta boyunca daha müddet verdi. 3 hafta sonra ise durum malum. An itibariyle bölgede bazı tabii ki ithalat ve ihracatta enerji konusunda değişiklikler oluyor. Örneğin bugün itibariyle Romanya, Moldova üzerinden Ukrayna'dan elektrik enerjisi ithal edecek. Sırbistan yeni kaynaklar arıyor. Sırbistan'ın bazı bölgeleri hatta diyebiliriz ki afet durumu ilan etti. Dolayısıyla iklimi tabii ki bunun yanı sıra hemen unutmayalım çevreye getirdiğim zararlar da keza aynı şekilde canlılar üzerinde bataklıkların, kuşların, canlıların ve balıkların da oksijensiz kalmasıyla beraber artık böyle ölü balık türlerine de rastlanıyor. Dolayısıyla tabii Tuna Nehri 2850 kilometresiyle Volga'dan sonra Avrupa'nın en uzun nehri. Tam 10 ülkeden geçiyor. Almanya'dan başlayarak Romanya, Tulça üzerinden Karadeniz'e akıyor. Dolayısıyla bütün bu güzergah boyunca turizm, ekonomi, enerji, balıkçılık ve diyebiliriz ki an itibarıyla belki de milyarlarca euroluk zararlar söz konusu. Ama zararın bana kalırsa en büyük iklimin getirmiş olduğu bütün bu olumsuzluklar. Anlaşılan bütün ülke hükümetleri de gündemlerini, siyasetlerini ve bundan sonra izleyecekleri çevre politikalarını tam ön plana koymalı diye düşünüyorum. Aynen bugün Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Bulgaristan'da olduğu gibi diyelim. Bizler tabii ki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Ancak örneğin Sırbistan'da dün ve geçen günler arasında neler çıkıyor neler de diyebiliriz. Böyle bir ilginç nokta olarak da bunu aktarmak istiyorum. Örneğin Nazi döneminden kalan bir batırılmış bir gemi çıktı. Bunun dışında farklı fosillerle de beraber aslında bunlar sadece ilginç nokta olarak ama çok da ilginç olmayan bundan sonra hükümetlerin alacağı kararlar ve ekonomiyle enerjinin göreceği zararlar diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Sevda, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin gümrük vergilerine karşı 27 eyalet harekete geçti. Eyalet başsavcıları yeni tarifelerin yasal yetkiyi aştığını savunarak dava açtı. Davanın sonucu Amerika'nın ticaret politikasını ve küresel ekonomiyi yakından etkileyebilir.
2: Hali hazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak %10'luk küresel bir tarife daha uygulamaya konulacak.
3: Trump yönetiminin yeni gümrük vergileri yargıya taşındı. 25 eyalet ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Eyaletler 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere getirilen tarifelerin iptal edilmesini istedi. Davada Trump yönetiminin 1974 tarihli ticaret yasasına göre yetkisini aştığı öne sürüldü. Eyalet başsavcıları tarifelerin yasal dayanağının olmadığını ve idari usul yasasının ihlal edildiğini savundu. Yeni tarifelerin küçük işletmeleri zor durumda bırakacağı ve Amerikan tüketicisine ek mali

0: niyet getireceği savunuluyor. Trump yönetimi ise tarifelerin ABD sanayisini korumak ve haksız ticaret uygulamalarına karşı mücadele etmek için uygulandığını belirtiyor.
1: ...2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %10 daraldı. Otomotiv sektöründe son 4 yılın en düşük satışları gerçekleşti. Piyasalardaki durumu alacağız. A Para ekibinden Azize Alan ve konuğuna dönelim. Azize, söz sende ve konuğunda.
2: Teşekkürler Banuel. Temmuz ayında otomobil ve hafif araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre %25 daralırken ilk 7 ayda satışlarda da çift haneli gerileme oldu. Peki bu tablo bize ne gösteriyor? Yılın ikinci yarısında sektörü neler bekliyor? Tüm bu gelişmeleri İstanbul Motorlu Araç Satış Derneği Başkanı Hayrettin Ertemer'le değerlendireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Temmuz ayında pazarda %25'lik bir daralma gördük. Bu düşüşün arkasındaki temel nedenler neler?
3: Geçtiğimiz yıl bu temel nedeni faiz olarak söyleyebiliriz. Tabii ki otomotiv satışları bildiğimiz gibi Ocak ve Şubat ayından sonra kademeli bir seviye olarak düşmeye başladı. Geldiğimiz noktada da Temmuz ayında yaklaşık bir %25 daralma söz konusu. Yıl bazında da yaklaşık 10.7 bir daralma var sektörümüzde. Demin de dediğim gibi geçtiğimiz yıl bunu sadece faiz olarak söyleyebilirdik ama bu yıl özeline geldiğimizde en önemli etkenlerden bir tanesi jeopolitik gelişme. Bunun haricinde uzun zamandan beri sürdürülen bir sıkı para politika uygulaması. Bunun haricinde de bir de BDDK'nın uyguladığı bir kredi konusunda bir kısıtlama, krediye erişim konusunda bir kısıtlama. Bunların hepsini alt alta üst üste koyduğumuzda esasında sektörümüzün daralmasının en önemli sebepleri diye bunları sayabiliriz.
2: İlk 7 ayda toplam pazarda da %10,7 bir daralma görüyoruz. Bu tablo geçici bir yavaşlama mı yoksa sektör yeni bir dengeye mi oturuyor?
3: Bu tablonun biz bir geçici bir yavaşlama olduğunu öngörmüyoruz. Yani şu anda önümüzdeki bu yılın sonuna kadar bu tablonun bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz tabii ki. Ama önümüzdeki süreçte bu saydığım etkenlerden bazılarının iyileşmesi sektörümüzün açılmasına sebebiyet verebilir tabii ki. Burada yıl sonu geliyor. Yıl sonu gelirken tabii ki bayilerin ve distribütörlerin uygulayacağı kampanyalar çok önemli. Esasında otomotiv fiyatları son 2 yıldan beri stabil bir durumda, yatay seyirde, belki de daha aşağıya gelerek fiyatlar devam ediyor. Ama önümüzdeki süreçte dediğim gibi bu etkenlerin hepsi önümüzde duruyor. Bunlarda iyileşme olduğu zaman tabii ki sektörde de biz bir yukarıya doğru satış adetlerine çıkmasını bekliyoruz.
2: Peki faiz oranları ve krediye erişim otomobil talebini bugün ne kadar etkiliyor?
3: Ciddi manada etkiliyor diyebiliriz. Şu anda insanların bu faiz oranlarıyla otomobilini değiştirmesinin bir imkanı gözükmüyor. Bir de dediğim gibi BDDK kısıtlaması var. Yani o faiz oranlarında kredi kullanmak istese bile BDDK kriterlerine takılıyor. Bunun haricinde dediğim gibi sıkı para politikası hala devam ediyor. Fiyatlar cazip olmasına rağmen son tüketicinin araca erişimi bu anlamda her geçen gün daha zorlaşıyor.
2: Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
2: İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel'le birlikteydik. Söz yeniden stüdyoda.
1: Çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Kocaeli'den bir haber var sırada. Bir özel halk otobüs şoförü direksiyon başında saldırıya uğradı. Şoförün darp edildiği anlar aracın güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: Durağa yanaşan otobüse bindi, şoförü hedef aldı.
4: Görmüşlüğüm de yok onu. Bir muhabbetim de yok, bir şey. Tanımı da tanımıyorum. Geldi direkt, ben şimdi bakınıyorum, ben şaşırdım. Yani ben şoka girdim o anda.
0: Olay Kocaeli'nin Başiskene ilçesinde yaşandı. Mustafa Yılmaz yönetimindeki özel halk otobüsü Seymen Mahallesi'nde yolcu indirmek için durdu. Bu sırada durakta bekleyen bir kişi araca binip şoföre saldırdı.
4: Seni öldüreceğim. Sullandı benim üzerime. Ben adamın elinde icabında kesici alet de olabilirdi. Beni orada direksiyonda Orada bir şişleyebilirdi, öldürebilirdi yani.
0: Saldırgana yolcular müdahale etti.
4: Bir arkadaş vardı, yanında oturuyor, yan koltuğumda oturuyordu. O çocuk müdahale etti. Direkt emniyet müdürlüğüne geldim.
0: Darp raporu alan şoför şikayetçi oldu.

0: İşte vatandaş kendini...
1: İstanbul Beylikdüzü'nde havalı tüfek mermisiyle ağır yaralanan 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy'un akciğeri hasar görmüştü. Karan 15 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından hayata tutundu. Tüfeği ateşlediği belirlenen 17 yaşındaki genç ise tutuklandı.
2: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
3: Eşim dedi ki silah sesi geldi dedi. Karan arkasından kan geliyor, kan fışkırıyor. Havuz kanlar içindeydi.
4: Havuzda oynarken havalı tüfekle vuruldu. Akciğeri hasar gören çocuk yaşam mücadelesini kazandı.
5: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor. Özür dilediler ama böyle bir şeyin ne özrü olur ne geçmiş olsun ne olur. Çünkü bu onların sorumluluğunda olan bir şey. Bu oyuncak değil.
3: Nereden geldiği belli olmayan bir yerden bir kurşun geldi ve benim çocuğumun sırtına saplandı.
4: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy okul çıkışında arkadaşının ailesinin evlerine gitti. Karan müstakil evin bahçesindeki havuzda arkadaşlarıyla oynadığı sırada yan taraftaki villadan açılan ateş sonucu havalı tüfek mermisiyle sırtından vurularak ağır yaralandı.
3: Elimle o kanı temizlemeye çalışıyorum ki hani ben diyorum belki havuzun kenarında bir taşa değmiştir. Bir yarık vardır diye düşünüyorum. Baktım kanı temizleyip ben bir şey göremiyorum. Bir havlu aldım. Havluyla temizlerken orada kocaman bir delik olduğunu gördüm.
4: Akciğeri parçalanan Karan 16 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşam mücadelesini kazandı ve taburcu edildi.
5: Bu mermi kaburgasını kırdı, akciğerini parçaladı ve kalbe çok yakın bir noktada durdu. Eğer şimdi 3 hafta içerisinde çok önemli bir ameliyat planlıyorlar. Hayati riski olan bir ameliyat.
4: 5 yaşındaki çocuğun 3 hafta sonra vücudundaki merminin çıkarılması için ameliyat olacağı belirtilirken tüfeği ateşleyen 17 yaşındaki genç tutuklandı.
3: Başka bir anne veya babanın yetiştiremediği çocuğunun cezasını çekiyorum. Bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Ve annenin de babanın da bu konuda gerekli cezasını almasını istiyorum.
5: En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını istiyoruz.
1: Bir aramız var. Saat başında gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
8: Hukuk fakültesi öğrencilerin ve ailelerin Türkiye'de yoğun ilgi gösterdiği bölümlerden bir tanesi. Ancak hukuk okumak isteyen bir öğrencinin özellikle hangi vasıflara sahip olması gerekiyor? Hangi etik değerleri benimsemesi gerekiyor? Ve hukuk okumak isteyen bir üniversite öğrencisi adayı nelere dikkat etmeli? Araştırma yaparken hangi kıstasları göz önünde bulundurmalı?
9: Evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hem nazik davetiniz için hem de bu güzel soru için. Bu soruyu hukuk fakültesi neden tercih edilir sorusuyla da belki birleştirip şöyle bir cevap verebilirim size. Öncelikle bizim kanunlarımızda bazı meslekler özellikle hukuk fakültesi mezunlarının tek eline bırakılmış. İşte bunların başlıcaları avukatlık, hakimlik, savcılık ve noterlik. Dolayısıyla bu saymış olduğum 4 meslekten birini yapmak için mutlaka hukuk fakültesinden mezun olmamız gerekiyor. Bununla birlikte hukuk fakültesi mezunlarının çalışma alanları sadece bu saymış olduğum bu 4 meslekten ibaret değil. Mezunlar mülki idarede kaymakamlık, valilik gibi görevler alabiliyor. Diplomatik kariyer yapabiliyorlar, diplomat olabiliyorlar. Kamu kurumlarında, akademide, şirketlerin çeşitli pozisyonlarında vazifeler ele alabiliyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle hukuk eğitimi mezunlarına çok geniş, esnek ve cömert bir çalışma alanı sunmakta. Fakat hukuk

0: fakültesi sadece bir meslek edinmek için de okunmaz. Yani analitik ve çok yönlü düşünmek, güçlü ifade etmek, muhakeme kabiliyetinin geliştirilmesi, problem çözmek ve belki de öğrenmeyi öğrenmek için de hukuk fakültesi tercih edilebilir. Zira hukuk fakültesinin mezuniyetinde hukuk eğitimi çok kişiye karşılaştığı farklı meselelerin farklı yönlerini değerlendirme, iddiaları delillerle destekleme, temellendirme ve ulaştığı sonuçları açık, tutarlı ve ikna edici bir şekilde ortaya koyma kabiliyeti de sunar. Çünkü bu vazifeler, hukukçuluk vazifeleri kişilerin, gerçek ve tüzel kişilerin haklarına ilişkin tespit, tescil ve teslim işlemlerini yerine getirir. Bu da elbette beraberinde bir saygınlık, bir toplumsal statü getiriyor. Ve bunlar aslında hukuk, hem biraz önce saymış olduğum dört meslek hem de bunun yanındaki sair hukukçuluk işleri itibar meslekleri. Bir yanda. Dolayısıyla aslında mesela günlük hayatta da bir toplulukta hukukçu olduğunuzu belirttiğinizde insanların size biraz daha fazla kulak kabarttığını görürsünüz. Evet, yani ilk bir insanlar hukukçu olduğunuzu duyduklarında biraz daha kulak kabartırlar. Ama bundan sonra sizi ne kadar dinledikleri sizin işte bu ilmi müktesebatınıza, birikiminize kalmış bir şey. Bunun içinde o hukuki kurumlar, hukuki kavramlar, hukuk kuralları, hukuk kaynakları, bunlara hakim bir müktesebatın oluşturulması lazım. Malumunuz Hazreti Mevlana'ya nispet edilen bir sözdür. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanırlar, ilimleriyle ağırlanırlar ve ahlaklarıyla da uğurlanırlar. İşte bu kalıcı, düzgün bir müktesebatın oluşturulabilmesi neticesinde iyi hukukçu olmak pekala mümkün. Ve burada sorunuzu da tekrar birleştirecek olursak, bu yolda sebat edebilecek, çalışabilecek, çalışmaktan sıkılmayacak, meraklı, öğrenmeye açık, sorgulamaya açık kişilerin bu bölümü tercih etmelerinin kendilerine ve ülkemize fayda getireceği kanaatindeyim.
1: Evet, yani aslında iyi bir hukuk fakültesi öğrencilerine mevzuatı ve işte teorik bilgiyi öğretmesinden öte olayları iyi analiz edebilme,
0: şüphesiz,
1: doğru hukuki yorum yapabilme ve gerekçeli düşünme becerisi de kazandırmalı.
0: Kuşkusuz.
1: Diyorsunuz ve aslında bu tabii hukuk fakültesi öğrencilerine ayrı bir vizyon da katıyor.
0: Şüphesiz.
1: Peki şimdi üniversitenizin, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin hukuk fakültesini biraz konuşalım.
0: Hay hay.
1: Eğitim anlayışı, müfredatı, akademik kadrosuna baktığımızda neler söylersiniz? Öğrenciler ne için İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi hukuk fakültesini tercih etmeli?
0: Evet, Ahmet Bey, bizim üniversitemiz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitemiz adını sadece tarihi bir dönüm noktasından almış değil. Aynı zamanda ilim, hikmet ve medeniyet tasavvurundan almış durumda adını. Ve hukuk fakültemizde bu anlayışla, bu temellerle çağdaş hukuk eğitimini mezzederek öğrencilerine hem güçlü bir pozitif hukuk bilgisi hem de hukukun tarihi, felsefi, sosyolojik, düşünsel temel dayanaklarını kavratma imkanını sunmaktadır. Çünkü hukuk yalnızca mevzuatın, kuralların aktarılmasından, öğretilmesinden ibaret bir ilim dalı değil. Hukuk dediğimiz şey insanlığın tarihsel tecrübesi içinde şekillenmiş bir değerler bütünü. Ve dolayısıyla burada ben hukuku bir binaya benzetmeyi çok seviyorum ve bu binanın temelinde sosyoloji var, çatısında ise felsefe var ve işte temelden çatıya, sosyolojiden felsefeye, bunun içinde işte psikoloji var, pek çok tarih var, teoloji var, coğrafya var, iktisat var, ekonomi var. Tüm bunlardan beslenen bir hukuk, bir disiplindir hukuk dediğimiz ve işte sosyal ve beşeri bilimler alanında uzmanlaşmış tematik bir üniversite olmamız hasebiyle İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde burada bilgiyle hikmeti,

0: teoriyle uygulamayı mezzeden, kaynaştıran bir eğitim anlayışımız mevcut. Ve aslında bir hukuk fakültesinin en önemli gücü akademik kadrosudur, sizin de belirttiğiniz gibi. Ve bizim fakültemizde de farklı hukuk disiplinlerinde uzmanlaşmış, bilimsel çalışmalarıyla temayüz etmiş, alanında tanınan pek çok bilim insanı, hukukçu bilim insanımız mevcut. Öğrencilerimiz aynı zamanda bu öğretim üyeleriyle güçlü akademik ilişkiler, güçlü mesleki ilişkiler kurmakta. Bu derslerin yanı sıra bilimsel araştırma, kariyer planlaması ve kişisel gelişim konularında da doğrudan bu öğretim üyelerinden danışmanlık hizmeti, deyim yerindeyse, alabilmektedir. Çünkü baktığımızda bu hızla gelişen, değişen dünyada ezberlenmiş bilgileri tekrar etmek aslında çok işlevsel, derde deva bir mesele değil. Burada yeni hukuki sorunları doğru yöntemlerle analiz ederek tutarlı çözümler nasıl elde edilebilir? Bunların öğretilebilmesi, kavratılabilmesi lazım. Bu nedenle bizim eğitimimiz sadece mevzuat eğitimine, öğretimine dayanmamakta. Burada işte hukuk metodolojisi, yorum teknikleri, yargı kararlarının analizi, analitik problem çözme teknikleri, karşılaştırmalı hukuk sistematiği gibi farklı disiplinlerle hukuk eğitimi verilmektedir. Ve bizim müfredatımızın temel amacı hukuku bilen, ezberleyen değil, hukuki düşünebilen hukukçular yetiştirmektedir. Çünkü baktığımızda teknolojik gelişmeler, şimdi işte yapay zeka artık çok farklı bir boyuta ulaşmış durumda, bildiğiniz gibi yani. Ve hayat olayları, yaşam olayları da sınırsız ihtimallidir. Her gün farklı, o ana kadar henüz karşılaşılmamış bir hayat olayıyla karşılaşmamız mümkün. Dolayısıyla motomot kanunların uymayacağı bir yaşam olayıyla karşılaşmamız mümkün. İşte biz de burada teknolojiyi doğru kullanan, bilgisini sürekli yenileyebilen ve insan muhakemesinin, etik değerlendirmesinin, ahlaki ve moral değerlerin leri üst üste katarak değer üreten hukukçular üretmeyi amaç edinen bir fakülteyiz. Ve aslında gerçek anlamda hukuk eğitimi amfilerin, sınıfların dışına taşabildiği ölçüde güçlü oluyor Ahmet Bey. Ve biz de bu bağlamda fakültemizde düzenlenen konferanslar, sempozyumlar, paneller, çeşitli meslek, kariyer etkinlikleri ve sair bilimsel etkinlikler sayesinde öğrencilerimizi bu meslek hayatının sorunları, artıları, eksileriyle daha henüz öğrencilik aşamasında karşılaştırmış oluyoruz. Genel hatlarıyla temel anlayışımızı bu şekilde izah edebilirim.
1: Evet. Aslında o vizyonu çok güzel özetlediniz. Hukuku ezberleyen değil, hukuki düşünebilen öğrenciler dediniz. Şimdi hocam, yapay zekayı da isterseniz konuşalım. Avukatların mesleğini elinden alacak mı yapay zeka sizce?
0: Evet, bu çok sık sorulan bir sorudur. Benim cevabım buna net bir hayır. Yani yapay zekanın hukukçuluk mesleğini insanların elinden alabilmesi mümkün değil. Evet, hukukçuların işini çok kolaylaştırdığı ve ileride daha da kolaylaştıracağı hiç kuşkusuz. Fakat şöyle düşününüz Ahmet Bey, veya günümüzde şu an dünya nüfusu 7 milyarı geçti herhalde. 7 milyar insan varsa dünyada, 7 milyar farklı hukuki problem olma ihtimali de vardır. Ve yapay zekanın da bu 7 milyar farklı yeni hayat olayını düşünüp tasarlayabilmesi şu aşamada mümkün mü? Gelecekte ne kadar mümkün olabilecek? Ona emin değilim. Yani insan elinin, insan probleminin insan eliyle yine çözülmesi gerekmekte. Fakat bu problemler çözülürken veya bu problemlerin önlenmesi aşamasında hiç şüphesiz yapay zekanın kullanılması, yapay zekadan faydalanmak, bunu etik, ahlaki değerlerle birlikte kullanmayı bilmek de zaten bizim hukuk eğitim öğretimimizin temel amaçlarından bir tanesi. Ama dediğim gibi, yani yaşam olayları yaşam ihtimalli olaylar sınırsızdır, sonsuzdur.
2: Evet.
0: Dolayısıyla hiç

0: Bir olay bizim nasıl parmak izlerimiz, her birimizin parmak izi birbirinden farklıysa yaşayacağımız hukuki problemler de farklı olur ve dolayısıyla bu meseleleri sadece yapay zekanın üstlenip yürütebilmesi kanımca mümkün değil.
1: Evet, hukuk fakültesini tercih edecek öğrenciler yapay zeka konusunda endişe
0: Evet,
1: etmesin.
0: müsterih
1: Yani
0: olabilirler.
1: bugün için en azından bunu söyleyebiliriz. Peki, son sorum, az bir zamanım kaldı. Mezunları takip ediyor musunuz? Fakültenizin mezun profili nasıl?
0: Evet, ben başta da size izah ettim Ahmet Bey. Ya hukuk eğitimi sonunda pek çok farklı alanda çalışmak mümkün. Özel sektörde, kamu sektöründe, doğrudan hukukçuluk mesleklerinde iştigal etmek mümkün. Bizim de mezunlarımız şu ana kadar

Yaşta belirtmiş olduğum o geniş dağılıma da uygun olarak mezunlarımızdan bir kısmı avukat olarak, bir kısmı hakim ve savcı olarak görev yapmakta.

0: Alacağız. Söz A Haber ekibinden Ekber Karabağ'da.
1: Evet Banu, teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerle kıyasladığımızda burada İran'da kısmi bir sakinliğin olduğunu, daha doğrusu bir bekleyişin olduğunu ifade edebiliriz. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı son açıklamasında İran'la müzakerelerin devam ettiğini, bunun İran için son bir şans olduğunu ve özellikle Hürmüz'ün yeniden açılmasıyla ilgili bir gelişmenin yakında mümkün olabileceğini ifade etmişti. Birkaç dakika önce konuşan ABD Hazine Bakanı Sky Bessett benzer ifadeler kullandı. Bugün veya yarın Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili İran'da bir uzlaşmaya varmalarının mümkün olabileceğini ve bunun enerji fiyatlarına da ciddi etki yapacağını söyledi. Bu açıklama dünya medyasına düşer düşmez özellikle petrol fiyatlarında ciddi bir geri çekilme söz konusu oldu. Az önce, birkaç dakika önce petrol fiyatlarının 4 dolardan fazla bir şekilde, ani bir şekilde inmesi, bu esasında bu açıklamayla bağlantılı olduğunu ifade edebiliriz. İran cephesine gelince, İran'dan gelen açıklamada İran Amerika Birleşik Devletleri ile bir müzakere yapmadığını, ancak an itibariyle Umman'la bir müzakere sürecinde olduğunu kabul ediyor. Bu müzakere süreci Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili, resmi olarak bu müzakerelerin hangi aşamada olduğu ve hangi sonuçlara varıldığı ile ilgili bir açıklama yok. Ancak Reuters adını açıklamadığı İranlı bir kaynağa dayandırarak İran'ın Umman tarafına girişlerin kuzeyden, çıkışların ise güneyden, yani Umman karasularının olacak şekilde bir formül üzerinde çalıştığı, ancak Umman karasularının çıkışlarda da İran'ın iznine tabi bir şekilde işte bu boğazın yönetilmesi yönünde teklifte bulunduğunu belirtiyor. Bu taklif karşı taraftan kabul edilir mi, edilmez mi ve nihai sonuç ne olur? Az önce de söylediğim üzere ciddi anlamda bir bekleyiş söz konusu. Ancak gerilim de yine bir bölgede devam etti. Gece takribi olarak yerel saatte 2 sıralarında Umman'a yakın, Umman karasularına yakın bir ticari gemide, bir kargo gemisinde patlama oldu ki gelen bilgilere göre bu patlamanın ardından gemide yangın çıktığı ve çalışanlarının birinin hala kayıp olduğu ve bu gemiyi söndürme çalışmalarının da devam ettiği belirtiliyor diyor ve sözü başkent Tahran'dan Banu, sana bırakıyorum.
0: Ekber, çok teşekkürler. Yurttayız. Türkiye orman yangınları ile mücadele ediyor malum. Son olarak Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yatağan'da ormanlık alandan alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 12 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir sünger atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler atölyede büyük çapta hasara yol açarken iş yeri önünde bulunan bir traktör de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir sünger atölyesinde yangın çıktı.
3: Kayseri'de metal sanayi sitesi içerisinde bulunan sünger işletmesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangında maddi hasar meydana geldi.
2: Atölyeden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler yoğun müdahalede bulundu. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında sünger atölyesinde büyük çapta hasar oluştu. Atölyenin önünde bulunan bir traktör de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Yeniden dünya gündemine dönüyoruz. Danimarka hem Rusya hem de Amerika Başkanı Donald Trump'tan gelen Grönland tehditleri nedeniyle güvenlik politikalarında köklü bir değişikliğe gitti. Zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya yükseltildi.
4: Önce Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya endişesi Avrupa kıtasını sardı. Hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden Danimarka'yı tehdidi, Kopenhag'ın güvenlik algısını değiştirdi.

0: Sadece son dönemde Avrupa'yı Rusya'dan korumak için 1 trilyon dolardan fazla para harcadık. Bizimle bir ilgisi yoktu. Arada okyanusumuz var. Bu yüzden Grönland konusunda bize doğru davranmadılar. Ve Mark da bunu anlıyor.
1: Evet, dün ABD Başkanı dinledim ve sanırım bu konudaki tutumum maalesef çok açık. Bizim tutumumuz da her zaman olduğu gibi net. Grönland elbette satılık değil.
2: Güvenlik tehditlerinin artmasıyla Danimarka zorunlu askerlik süresinde değişikliğe giderek 4 aydan 11 aya çıkardı.
3: Bu yeni uygulamayla askerleri operasyonel alanlarda eğiteceğiz. Önceki sistemde askerler iş gücü olarak ya da felaketlere müdahale için kullanılıyordu. Şimdi bu anlayışı değiştiriyoruz.
2: Yeni düzenlemeyle olası bir savaşta göreve hazır durumda olan asker sayısının artırılması amaçlanıyor. İlk olarak 1600 genç yeni sistem içerisinde orduya katıldı.
4: Biraz gerginim ama heyecanlıyım da. Uzun zamandır bunu bekliyordum. 11 aylık süre benim için rahatsız edici değil. İstediğimden biraz daha uzun ama sorun değil.
2: Danimarka'da erkeklerle birlikte 18 yaşını dolduran kadınlar da askerlik yapacak. Danimarka 2033'e kadar her yıl 7500 genci askeri almayı planlıyor. Avrupa'da Almanya başta olmak üzere birçok ülke zorunlu askerliği geri getirmeyi tartışıyor. Ancak şu ana kadar Danimarka dışında somut bir adım atılmadı.
5: İngiltere son yılların en büyük siber güvenlik krizlerinden biriyle karşı karşıya. Hackerların polis teşkilatının kullandığı sisteme sızarak 100 binden fazla polis ve adli personelin bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıktı. İngiliz hükümeti olayın ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı.
6: 100 binden fazla polisin verisi çalındı. Siber vurgun İngiltere'nin gündemine oturdu. İngiltere'de devlet kurumlarına siber saldırı düzenlendi. Hackerlar, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Suç Ajansı ve Kraliyet Savcılık Servisi ile bağlantılı verileri ele geçirdi. 100 binden fazla polisin adı, iletişim bilgisi ve görev yeri dark web forumlarına sızdırıldı. Uzmanlar bu verilerin suç örgütleri ve terör yapılanmaları tarafından kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. İngiliz basınına göre saldırının arkasında Exwin Squad adlı hacker grubu var. Siber saldırıyla İngiliz hükümeti alarm durumuna geçti. Londra'da kritik kamu sistemlerinin güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Siber Güvenlik Merkezi ile Ulusal Suç Ajansı saldırının boyutlarını araştırıyor.
5: Havacılık dünyası bir skandala sahne oldu. Malezya Hava Yolları pilotu valizinde 70 binden fazla uyuşturucu hap ve metamfetaminle yakalandı. Pilotun uçuş esnasında da uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edildi.
6: Uyuşturucu etkisinde uçak kullandığı faciaya davetiye çıkardı. Yere indiğinde ise 70 bin uyuşturucu hapla yakalandı.
7: Kuala Lumpur'dan Endonezya'ya yaptığı uçuş henüz yeni tamamlayıp iniş yapmıştı. Uçağı kullandığı sırada uyuşturucu etkisi altındaydı.
6: Malezya Hava Yolları'nda görevli pilot Kuala Lumpur-Jakarta seferini gerçekleştirmişti. Pilotun valizi havalimanında X-ray taramasına takıldı. Gümrük ekipleri pilota ait valizde 14 paket içinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında 70.114 uyuşturucu hap, el bagajındaysa 4 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu kaçakçısı pilotun testi de pozitif çıktı. Pilotun ani testlere karşı yanında temiz idrar taşıdığı da açıklandı.
7: Kuala Lumpur'dan Endonezya'ya yaptığı uçuş henüz yeni tamamlayıp iniş yapmıştı. Uçağı kullandığı sırada uyuşturucu etkisi altındaydı.
6: Pilotun bir kişinin talimatıyla uyuşturucuyu Jakarta'ya götürdüğü de iddia edildi. Kuryelik karşılığında da 50 bin Malezya ringgiti yani 580 bin Türk lirası alacağı öne sürüldü. Polis bu olayın pilotun 3. uyuşturucu taşıma vakası olduğunu da açıkladı. Pilotun lisansı askıya alınırken güvenlik güçleri uyuşturucu ağını ortaya çıkarmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura toplantısı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Detayları alacağız.

0: söz A Haber ekibinden Mert Acaleoğlu'ndan. Mert.
1: Teşekkürler Banuel. Son dakika bilgisiyle başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yaş kararlarına ilişkin bir mesaj geldi. Bununla başlayalım. Bugün gerçekleştirdiğimiz Yüksek Askeri Şura'da aldığımız kararlar ülkemiz, milletimiz ve kahraman ordumuz için hayırlara vesile olsun diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. 2 saat 20 dakika süren bir toplantıdan söz etmekteyiz. Hatta geride bıraktığımız dakikalarda emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Bunu da belirtelim. Buna ilişkin fotoğrafta paylaşılmış durumda. Evet, yaş kararları oldukça önemli ve dikkat çekiciydi. Sabah saatlerinde Anıtkabir'e gitti Başkan Erdoğan ve yaş üyeleri. Bununla birlikte başladı aslında. Atanın huzuruna çıktılar. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını verdi. Daha sonra toplantıya geçildi. 2 saat 20 dakika süren bu toplantıda Rafet Dalkıran yeni Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Kendisi yine Orgeneral rütbesinde bulunan iki isimden biriydi zaten. Özellikle Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Özellikle iki ismin aslında görev süresi bitmişti bilindiği üzere. Uzatılıyordu. Bunlardan biri Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'ydu. Bir diğeri ise Ziya Cemal Kadıoğlu'ydu. Bu kapsamda görev süreleri uzatılmazsa şayet olası isimler konuşulmaktaydı. Bu isimlerden biri de ifade ettiğimiz gibi Rafet Dalkıran'dı. Rafet Dalkıran da göreve gelmiş durumda. Yaş kararlarıyla birlikte özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneralliğe yükselen, daha doğrusu yaş kararları içerisinde bugün Orgeneralliğe yükselen tek bir isim var. O da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kor General olarak görev yapan Erdoğan Gür. O da Orgeneralliğe yükseltildi. Oldukça dikkat çekici bir karar. Ercüment Tatlıoğlu 2022 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak göreve gelmişti. Görev süresi iki kez uzatılmıştı. Bu üçüncü oldu. Bir kez daha uzatıldı. Bir yıl süreyle Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak o da görev yapacak. Öte yandan bilindiği üzere Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokyo görev süreleri devam ediyor. Henüz bitmişti. O nedenden dolayı paylaşılan metinde onların isimleri yer almıyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Tabii ki yapılan açıklamalarda 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir açıklamaları geldi. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmiştir açıklaması var. Toplam 328 olan general ve amiral sayısı da 334'e yükseltildi. Bir detay paylaşmak istiyorum. Oldukça önemli bir detay. Şu an itibariyle aslında halen daha açıklamalar geliyor. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ifade ettiğimiz gibi Orgeneral Ziya Selçuk Kadıoğlu'nu kabul etmişti dedik. Bir veda ziyaretinde bulunulduğu Cumhurbaşkanlığı tarafından birkaç saniye önce paylaşıldı. Bunu da belirteyim. Öte yandan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir ilk yaşandı Banuel. Bu da çok dikkat çekiciydi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın paşası Albay Özlem Karapınar albay olarak görev yapmaktaydı. Tuğ Generallik rütbesine yükseltildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir ilk yaşandı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın paşası oldu Özlem Karapınar Tuğ Generallik rütbesiyle. Öte yandan bilindiği üzere Albay Alper Gezer Avcı. Bu ismi herkes çok iyi biliyor. Türkiye'nin ilk astronotuydu Alper Gezer Avcı. Albay rütbesindeydi. O da Tuğ Generallik rütbesine yükseltildi. Yaş kararlarıyla birlikte 30 Ağustos tarihi itibariyle bu isimler yeni rütbeleriyle birlikte görev yapacaklar. Emekliye sevk edilenler zaten o tarihten itibaren emekli olacaklar. Detaylar bu yönde diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Banu.
0: Mert, çok teşekkürler. CHP'deki bölünmenin ardından partide kalıp yeni partiye geçmeyen Muharrem İnce ile ilgili genel başkan olmak istiyor iddiaları peşi sıra geldi. İddialara yanıt veren İnce, aday olmak gibi bir derdim yok dedi.
2: Muharrem İnce sessizliğini bozdum, aday olmak gibi bir derdim yok dedim.
3: Türkiye'de
2: mutlak mutan kararının ardından CHP'de sular durulmuyor. Önce parti ikiye bölündü. İç çatışma ve tartışma şimdi iki ayrı parti üzerinden sürmeye başladı. CHP'de kalarak yeni partiye geçmeyen Muharrem İnce ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Muharrem İnce'nin CHP genel başkanı olmak için partide kaldığı belirtilmişti.
3: Vurduk mu yavrulusunu Karaca'nın?
2: Daha önce Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmuş ve seçilememiş olan Muharrem İnce, aday gösterildiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmiş, adam kazandı sözüyle mağlubiyeti anlatmıştı. Partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, o partiyi kapatarak baba ocağım dediği CHP'ye geri dönmüştü. Yeni parti saflarına geçmeyen Muharrem İnce'nin gözünün genel başkanlık

0: koltuğunda olduğu iddiaları İnce tarafından yanıtsız bırakılmadı.
1: Aday olmak gibi bir derdim yok. Bu konuda bir çalışmam da yok. Yazlık evimde torunlarımla birlikte zaman geçiriyorum. Emin olun televizyon bile izlemiyorum.
0: Muharrem İnce'nin bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu.
2: İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
0: CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve itikap soruşturmasında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı'nda bulunduğu 16 kişi hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken 3 kişinin de aramaları devam ediyor.
0: Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları var. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
2: Tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Arazi sınırlaması 5 hektardan 2 hektara indirildi. Konuya ilişkin detayları A Haber ekibinden Selman Kutlu ve konuğundan dinleyeceğiz. Selman, söz sizde.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Banuel. Evet, sizin de söylediğiniz gibi tarım arazilerinin korunması kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi ve bu bağlamda 5 hektardan 2 hektara indirildi. Ama bu konuda bazı yanlış anlaşılmalar da var. Peki tam olarak ne anlama geliyor? Hemen yanımızda bungalov işletmecisi Sayın Murat Aydoğdu var. Öncelikle yanımıza hoş geldiniz Murat Bey.
5: Sağ olun.
4: Şimdi bu açıklandı, değiştik ama biraz yanlış anlaşılmalar var. Bu düzenleme tam olarak ne anlama geliyor?
5: Evet, öncelikle mevcut hukuki düzenlemelerle alakalı bir takım şeyleri söylemekte fayda var. Bir yerin imara açılması noktasında yetkili merci yerel yönetimlerdir, belediyelerdir. Buraların imara açılması noktasında tasarruf belediyeye aittir. Ancak tarımsal araziden kastımız şu, kanun içerisindeki tabiriyle söyleyelim, tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik olarak tapu kaydında nitelendirilmiş alanları biz tarım arazisi olarak değerlendiriyoruz. Bu gibi alanlarla alakalı bunların imara açılması noktasında yetki bakanlık ve belediyelerdedir. Yani her iki biriminde bu konuda tasarrufu vardır. Bakanlık ildeki il müdürlükleri vasıtasıyla raporlama yapar, yerin durumunu, tarıma uygun olup olmadığını, suyu tutma kapasitesini ölçerek tarım arazisi vasfından imar açılması pozisyonunda yerel yönetimlere yetki verebilir. Yeni düzenleme şunu içeriyor buradan bahiste. Öncelikle sokakta bir yanlış anlaşılma var gibi görünmekte. Sanki tarım arazilerinin işte niteliğinin değiştirilerek turizm alanına çevrilmesi, işte bungalov yapılması, konaklama gibi bir takım faaliyetler yürütülebilecek alanlara dönüştürülmesi şeklinde bir algı var. Bu yanlış. Düzenleme şunu içeriyor. Daha önce 5 hektar daha büyük alanlar için üreticinin, yani çiftçinin bulunduğu tarım arazisi üzerinde bir ev niteliği taşıyabilecek, ihtiyaçlarını görebilecek taban alanı 30 metrekare olmak üzere kendisine bir yaşam alanı oluşturması ve tarım arazisini bu şekilde işleyebilmesi noktasında bir ayrıcalık tanımıştı. Mevcut durum gözetilerek kamu otoritesi şöyle bir düzenleme yaptı. Biz bunu 5 hektar değil de, yani 50 dönüm değil de 20 dönüme düşürelim. Yani bu şu anlama geliyor. 4.9 hektar, yani 49 dönüm veya 49 bin metrekare tarım arazisi olan bir çiftçi, bir üretici bulunduğu arazinin içerisinde kendisine bir yaşam alanı oluşturmuyordu. Bu anlamda onların işini kolaylaştırmak, kendilerine işte bulundukları yerlerden uzakta tarım arazisi olanlar noktasında orada kalmasını gerektiren üretim veya hasat dönemlerinde kendilerine bir yaşam alanı oluşturması noktasında bu 2 hektara, yani 20 dönüm araziye kadar düşürüldü. Bu şu

0: anlama geliyor. Bundan sonra 20 dönüm, yani 2 hektar ve üzeri arazisi olanlar bulundukları, ürettikleri alanlara artık taban alanı 30 metrekareyi geçmeyecek ölçüde yaşam alanı oluşturabilirler. Yani
1: kaçak yapılaşmanın da önüne geçilmiş.
0: Evet, bu anlamda hem onların işini kolaylaştırmak, üretim ve ekin dönemlerinde onlara bir yaşam alanı, konfor alanı oluşturmak, hem de üretimi desteklemek noktasında. Örneğin şöyle diyebiliriz. Bir çiftçi 35 dönüm arazisi için kendisine bir yaşam alanı oluşturamazken şimdi oluşturabilecek. Bu anlamda tarımı destekleyici bir tasarruf olarak düşünebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet, Murat Bey'in de söylediği gibi aslında tamamen tarım arazilerinin korunması ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için yapılan bir düzenleme, ama şunu belirtelim. Bu düzenleme geçmişi kapsamıyor. Bugünden itibaren yapılacak olan başvuruları kapsadığını belirtelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
2: Selman Kutlu'ya ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz biz de. Sayın seyirciler, terör örgütlerinin siyasi ve ekonomik krizlerin damgasını vurduğu 1995 yılına uzanacağız şimdi. Türkiye'nin içinden geçtiği o kaotik dönemde neler yaşandı, hep birlikte izleyeceğiz.

0: açıklama dedi.
1: Bunu bu pusu. Kafasını şu pusu.
2: Maalesef sadece selamlayarak geçtiler gittiler.
3: Böyle her sene bu felaketi yaşıyoruz. Neyse ki görünürde hiçbir uçak yok.
4: Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Konya Milletvekili. Hepinizi saygıyla.
5: ...1995'in ilk gününde ekonomi ön plandaydı. Ülkeler arasındaki ticaret kuralları ile ilgilenen dünyanın tek küresel organizasyonu, Dünya Ticaret Örgütü kuruldu. Örgütün temelleri diğer birçok uluslararası kurum gibi 2. Dünya Savaşı sırasında atılmıştı. Ocak ayı dünyada ve Türkiye'de hareketli geçiyordu. Türkiye çok değil. 5 yıl önce bir skandalla çalkalanmıştı. 1990'lı yılların başlarında tarihin en susuz dönemini yaşayan İstanbul'un içme suyu temin etmekle görevli kurumu İSKİ'nin genel müdürü Ergun Göknel'in kurumun ihalelerini paravan olarak kurduğu şirketlere verdiği ve bu ihalelerde büyük yolsuzluklar yaptığı ortaya çıktı. Eşi Nurdan Erbuğ'la ilişkisi bozulan Göknel, İSKİ'de sekreterliğini yapan Feray Karvar'la aşk ilişkisi yaşamaya başlamıştı. Eşi evet. Erbuğ'a boşanmak için de 1 milyon dolara yaklaşan bir tazminat ödemeyi kabul etmiş. Ancak herhangi bir açıklama yapmadan sessiz sedasız boşanmak şartını koşmuştu. Bu durumdan hoşnut olmayan Nurdan Erbuğ, eşi Ergun Göknel'in yaptığı yolsuzlukları ortaya çıkardı.
0: Konuşma, bunu açıklama dedi. Fakat ben açıkladım.
5: Tarihe İSKİ skandalı olarak geçen yolsuzluk davasında perdenin kapandığı yıl 1995'ti. Eski genel müdürü Ergun Göknel'in 8,5 yıllık hapis cezası kesinleşti.
6: Böyle siz diyorsunuz.
7: Berat olsaydı daha iyi olacaktı ama bu da bir şeydir.
6: Berat bekliyor muydunuz?
7: Bekliyordum.
6: Tavciyesi yeterli değil mi sizce?
7: Şimdilik yeterli ama Berat edeceğim.
5: Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Türk siyaseti ise çalkantılı yıllardan geçiyordu. 12 Eylül müdahalesi sonrası ülkedeki tüm siyasi faaliyetler yasaklanmıştı. Büyük gözaltılar, siyasi davalar yaşandı. Kapatılan CHP'nin tabanına hitap eden Erdal İnönü, SODEP'i kurdu. ...1985'te SODEP, HP Birleşme protokolü imzalandı ve yeni partinin adı Sosyal Demokrat Halkçı Parti olarak açıklandı. SHP'nin ömrü 10 yıl sürdü. Tam 10 yıl sonra 19...

1995'te Sosyal Demokrat Halkçı Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi CHP çatısı altında birleşti. SHP'li Hikmet Çetin oy birliğiyle genel başkan seçildi. ''90'lı yıllar çoğu kesim tarafından Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden biri kabul edilir. 1980 darbesi sonrası sindirilen halk 1990'larda devlet içerisindeki illegal örgütlerin yaptığı faili meçhul olaylarla sindirilmeye çalışıldı. 1995 tam anlamıyla korkunun yılıydı. Akşam saatleriydi. 12 Mart 1995'te. Kimliği belirlenemeyen kişiler gasp ettikleri bir taksiyle Gazi Mahallesi'nde bulunan Öntaş, Yavuz ve Dostlar kahvehaneleriyle Sarıoğlu Pastanesi'ni silahla taradı. Saldırı sonucu 76 yaşındaki Alevi dedesi Halil Kaya öldürüldü. 5'i ağır, 25 kişi yaralandı. Sonrasında saldırganlar kaçtıkları taksinin şoförünü de öldürerek kayıplara karıştı. Olayın duyulmasının ardından mahalleli ayaklanarak bu saldırıya tepki gösterdi. Ancak bu duruma polisin tepkisi daha sert oldu. 13 Mart sabahı Gazi Mahallesi olayları protesto etmek için tekrar sokağa çıktı. Barikatlar oluşturuldu. Sert çatışmalar yaşandı. 14 Mart'ta mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen çatışmalar devam etti. Bunun üzerine bölgeye askeri birlikler sevk edildi. 4 güne yakın süren olaylarda 22 kişi hayatını kaybetti.

0: Aynı eller Azerbaycan'da da düğmeye basmıştı. 13-17 Mart tarihleri arasında özel amaçlı polis birimi komutanı Albay Rövşen Cavadov yönetiminde ordu içindeki bir grup Azerbaycan'da askeri darbe girişiminde bulundu. Amaç Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'den ülke hakimiyetini almak ve önceki Cumhurbaşkanı Ebu'l-Feyz Elçi Bey'i iktidara getirmekti. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel darbe girişiminden önce Türkiye'de darbeyi destekleyen unsurlardan haberdar olduğundan haberdar etmek için Aliyev'i telefonla arayarak bilgilendirmişti. 17 Mart'ta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Cuntacıların askeri kampını kuşattı. Çıkan çatışmada Cavadov ve 400 kişi ölü olarak ele geçirildi. Dünya siyaseti baş döndüren bir trafik içindeydi. Rauf Denktaş ise 1995'te 3. kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçildi.
1: Halkın kararı her neyse o olacaktır. O sonucu bekliyorum. Halkın kararı her neyse.

0: masada ise sağın adayı Jacques Chirac Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Dedik ya, korkunun yılıydı. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica, yakın tarihin hafızalara kazınan en büyük trajedilerinden birine şahit. Bir gecede 8 binden fazla insanın katledildiği kent, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük soykırımın yaşandığı topraklar olarak tarihe geçti. Onlar dünyadan hiçbir beklentisi olmayan cennetlik bir anne, uykusundan uyandırılan bir çocuk, sırtına taş yüklenen bir yaşlı, daha el kadar bir bebek. Hepsi silahsızdı. Avrupa'nın ortasında vahşi kurtlara emanet edileceklerini bilmeyecek kadar da masumlardı.
1: Podro jedan. Trebate da položite oružje. I svima koji polože oružje

0: Şeyle
1: dolaşma. Ay tamam, sizi istedik taraf kovulsam. Haydi.
2: Suçları Müslüman olmaktı.
3: Koltuk sıkkama proveli vremi.
4: Proveli sıkkama 2 dana 1 noć.
3: Skroz otpujeli je stara, gde su puške?
4: Nisam imao puške, ja nisam, ja sam sivir.
3: Sivir? Dobro.
4: Nisam imao ide.
3: Se mnogo uposli.
4: Kako se ne suplašti?
3: Hajde, ne budu, sen nasıl bojiš?
2: Hajde. Kim korkmazdı ki? Nasıl korkmazlardı ki? Tam donanımlı, yüz binlerce asker gelmişti üzerlerine. Asırlık sanayi devlerinin ölüm kusan mangaları bir kabus gibi çökmüştü küçücük yurtlarına. Her gün öldüler. Her gün dünyanın gözü önünde katledildiler.
5: 16. yula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.

0: Müslüman dünyası kan ağlarken Türkiye'nin istikrarı da iyiye gitmiyordu. 1991 genel seçimlerinin sonucunda kurulan koalisyonun ortakları DYP ve SHP her geçen gün büyüyen Güneydoğu sorununa, demokratikleşememe sıkıntısına ve de ekonomik bunalıma bir çözüm yolu bulamamıştı. Özal'ın vefatından sonra Çankaya Köşkü'ne çıkan Süleyman Demirel'in halefi Tansu Çiller de ülkeyi her anlamda düzlüğe çıkaracak bir reçete sunamıyordu. Tansu Çiller'in kurduğu azınlık hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güven oyu alamayınca 30 Ekim'de DYP ve CHP ülkeyi seçime götürecek yeni bir koalisyon hükümeti kurdu. Bu hükümette 1995 yılında yapılan kurultayda CHP Genel Başkanlığına getirilen Deniz Baykal, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak yer aldı. Fakat bu Çiller ve Baykal arasında sıkıntıya yol açınca Çiller istifa etti.
1: Peki belediye kendi binasının önündeki çöpleri de mi toplayamıyor?
2: Toplayamıyor, işçi olmadığı için toplayamıyor. Neden toplayacak?
3: Şu halk olsa bunları buradan hepsini indirir ya. Ayıptır ya, günahdır.
4: Yani penceremizi kapımızı açamıyoruz.
0: Toplumsal bunalıma yerel yönetimlerdeki başarısızlıklar, çöp dağları ve akmayan sular da eklenince 1994'teki belediye başkanlığı seçimlerine genel bir misyon yüklenmişti. 27 Mart günü yapılan oylamada solu temsil eden CHP, SHP ve DSP toplamda %25 oy alıp büyük bir hüsrana uğrarken Türkiye Refah Partisi'nin hizmet siyasetiyle tanışacaktı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 5 büyük kent toplamda %19 oy alan Refah Partisi'nin olmuştu. Özellikle İstanbul Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan kısa sürede Refah Partisi'nin başarısına başarı kattı.
5: Son nefesimize kadar sürecek olan bu amansız koşuda tek hedefimiz, tek derdimiz var. O da nasıl ki tarih boyunca insanlığı kölelikten efendiliğe taşımışsak, yine insanlığı kölelikten efendiliğe taşıyacak bir millet olma şerefine yeniden kavuşmaktır.
6: Biz 70 yıl evvel içine düştüğümüz felaketten ancak milletin inancına sarılarak şu memleketteki bütün insanların hepsinin tek vücut olmasıyla başardık. Bugün yeniden tehlikelerin önlenmesi aynı ruhun canlanmasıyla mümkündür. Bu ruh canlanıyor. Bugünkü hareketin adına Refah Partisi denir. İşte İstiklal Harbi böyle yapıldı. Bu ruhu ancak Refah Partisi yeniden canlandırabilir. Batı taklitçisi partiler bu ruhu tahrip edip kaybettirmişlerdir. Şu gösterdiğimiz resimler size ne gösteriyor? Birinci Büyük Millet Meclisi'nin milletvekilleri. Şu gördüğünüz 70 tane insan o günün din görevlileri, büyük alimleri ve birinci Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı yapsın, mübarek etsin.
0: 24 Aralık 1995 günü sandığa giden 29 milyon seçmen, Türkiye'yi yöneten

0: liderlere Refah Partisi'nin belediyecilikteki başarısının faturasını kesmişti. İstanbul ve Ankara'yı bir yılda yaşanabilir şehirler haline getiren Refah Partisi'nin %21,3 ile birinci çıktığı seçimlerde ANAP ve DYP %19'ar oy alırken CHP barajı kıl payı geçebilmişti. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hükümeti kurma görevini Necmettin Erbakan'a verdi. Fakat Refah Partisi'nin mecliste güven oyu almak için yeterli milletvekiline sahip olmaması ve diğer partilerin destek vermemesi üzerine hükümet kurulamadı.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. hükümetinin listesini biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'na sundum. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine sunmuş olduğum hükümet listesini onayladılar. Böylece 53. Cumhuriyet Hükümeti hukuken şu andan itibaren görev başındadır. Yarın da görev devir teslim töreni bütün bakanlıklarda ve başbakanlıkta yapılacaktır.

0: Demirel'in görevlendirdiği Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller'le anlaşıp 53. hükümet kurulabilmişti. Fakat Güvenoy'u Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilen Anayol DYP hükümeti düşünce görev tekrardan Erbakan'a verildi.
1: Hükümetler nasıl kurulur? Bunun resmi prosedürü vardır. Bu prosedüre göre hükümetler kurulur. Milletin vermiş olduğu karar ortadadır. Ve de bu karar uygulanacaktır. Bir kısım medyanın kendi kendine gelin güvey olmaz. Gece gündüz akla hayale gelmedi. Bir takım hayaller peşinde koşması beyhudedir.
0: Erbakan 1996 Haziran'ında DYP ile Refah Yol Koalisyon Hükümeti'ni kurup başbakan olarak ülke ekonomisine can vermeye başlamıştı.
2: Hem bu iki partinin beraberce yapacakları çalışmaların, hem bu koalisyon protokolünün, hem de bu bakanlar kurulunun ülkemizin, milletimizin beklediği hizmetleri başarıyla yapmasını, nasip buyurmasını diliyorum. Hayırlı olsun. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Konya Milletvekili. Hepinizi saygıyla saygılar. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Tansu Çiller, İstanbul Milletvekili.
3: Mükemmel bir hükümet çıkartmak mümkün değildir. Ancak en az zararlı bir hükümet çıkartmak lazım. Bunun için de ister solla, isterse sağın kendi arasında veya Refah Partisi ile hiçbirisini peşin hükümlerle reddetmemek ve hepsiyle önce Türkiye'nin önceliklerini görüşüp tartıştıktan sonra bir hükümet kuruluşuna gitmek lazım.
0: Koalisyona Muhsin Yazıcıoğlu önderliğindeki Büyük Birlik Partisi de 7 milletvekiliyle dışarıdan destek verdi.
4: Sayın Erbakan'ın siyaset tarihimize geçmiş olan, deyimiyle söylemek istiyorum, çerçeve olsa engellemeyeceğim.
5: Topkapı'da o Trakya otogarının olduğu dev alanı gördüğünüz gayet güzel bir gezi alanı haline getirdik. Zaman zaman nerede gezi alanları? Hani parklar diyorsunuz, bahçeler diyorsunuz. Ama baktım akşam

0: televizyonları seyrettim. Maalesef yine o konu yok. Başka şeyleri konuşuyorsunuz.
1: Ama bunlar da gelin, gündemimizde ülkede, önemli bir tartışma maddesi.
0: Ülkede
1: haline
0: yapılan hayırlı yatırımları konuşalım. Güzellikleri konuşalım. Gelip de böyle lokal mevzi hadiselerle halkı
1: şöyle bir
2: ekonomiye can veren Refah Yol hükümeti, paradan para kazanan baronların kaynaklarını kesince 28 Şubat darbesi adım adım yaklaştı. Ondan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Ta ki 2002'ye kadar. Korku yılıydı 1995. Afyon Dinar'ı deprem, İzmir'i sel vurdu.
3: O da deprem maalesef oldu. Sadece selamlayarak geçtiler gittiler. Yardım eden yok, bakan yok. Ne olur bu? Devletlik bu mudur acaba? Benim bildiğim kadarıyla devlet bu mudur?
4: Anasız babasız Dinar, Süleyman Demirel neredesin? Tansu Çiller neredesin? Gel, gel gariban Dinar'ı gör bir gör. Ana diye geldin, baba diye geldin. Hani niye yardım yaptın? Hani ne yaptın şimdiye kadar Süleyman Demirel? Bugün 30 senedir Dinar'ı sana rey verdi. Ne yaptın bu memlekete Dinar'a karşı?
1: Oy verecek misin?
4: Refah Partisi'ne vereceğim, oraya vermeyeceğim.
2: 1 Ekim'de saatler 17.57'yi gösterirken Dinar merkezli 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

0: 90 kişi enkaz altında can verdi. 14 bin bina hasar gördü.
1: Bak şu rezillerimize. Niye oy kullanacağız ki? Oy bilen kullanmayacağız kardeşim. Ne zaman bizim çaremize baksın, o zaman biz hükümete oy kullanacağız.
2: Biz çadırsızız. Bu mahallede kalıp evimiz şora. 5 gündür 6 gündür dışarıda arabanın içinde yatıp kalkıyık. Günüz bir ön geldim Eltim'in yanına, çadır alabilir miyim deyin, alamadım. Yine alamadım.
0: Birkaç hafta sonra İzmir'i sel vurdu. 65 kişinin öldüğü felaketin merkezi Karşıyaka'ydı.
3: Bu yağmurlarda bu Bostan'ın durumu zaten gözler önünde. Vahim derece. Bu altyapı ve belediyenin ihmalkarcılığından doğan hadiseler. Esnaf olarak biz mahvolmuş durumdayız. Her şeyimiz battı. Kim karşılayacak ki bu zararları?
4: Ne söyleyeyim, ne söyleyebilirim ki? Şu evin haline bakın yani. Belediye ne kadar güzel çalışıyor. Her sene böyle su içinde yüzüyoruz.
0: Yamanlar Dağı'ndan gelen Ahırkuyu Deresi'nin taşmasıyla Yamanlar, Örnekköy, Demirköprü, Bostanlı hattında bütün evlerin birinci katları tavana kadar suyla doldu. Ve onlarca insan boğuldu.
5: Görüyorsunuz ki her sene olduğu gibi tedbirsizlik sürekli devam ediyor yani. Bir sene, bilmiyorum bu sene kanalların temizlendiğini ben hiç gördüğümü söyleyemem yani. Bakımsızlık. Çok zor yani, böyle her sene bu felaketi yaşıyoruz yani.
0: 4 saat süren ve metrekareye 100 kilogram yağmurun düştüğü felaketten sonra haftalarca ve aylarca insanlar ölüm acısından başka bir de çamurla, ekonomik zorluklarla mücadele etti.
6: Orada yer var mı? Yer var orada boş yer.
0: Bakü'de ise dünyanın en ölümcül metro kazası yaşandı. O günlerde kazada 28'i çocuk, 300 kişi öldü. 265 kişi yaralandı. Siyasi olarak geldiği gibi bitecekti 1995. Sancılı, acılı ve krizli.
7: Şu anda neyse ki diyorum, neyse ki görünürde hiçbir uçak yok. Askerlerin özellikle bir kayalık üzerinde yoğunlaştığını söylesek sanırız yanlış olmaz. Ki bu Karnak kayalıklarının büyük olanı. Kayalıkların etrafına düzenli olarak dağılmış durumdalar. Şu anda hücum botlarda da bir hareketlilik var. Yunan hücum botlarıyla bizim sahil güvenlik botlarında da bir hareketlilik var. Adaya doğru oldukça yakın bir mesafeye doğru ilerliyorlar.
0: 1995 yılının Aralık ayında bütün siyaseti bir kenara itecek olan olay yaşandı. 25 Aralık'ta Figen Akat isimli Türk gemisi Bodrum sahilinin 6 kilometre kadar açığında bulunan ve Yunanlıların İmya diye adlandırdığı kaya parçasına çarptı. Kayalıkların Türkçe ismi Kardak'tı. Figen Akat'ın kaptanı Türkiye'den yardım istedi. İşte kriz tam da burada patlak verdi.
8: Bizim verilecek tek bir çakıl taşımız yoktur. Bir kayayı

0: hiç vermeyiz. Ve dedim ki bu asker gidecektir, bu bayrak inecektir. Bugün itibariyle bu bayrak inmiştir, bu asker gitmiştir. Ve dün gece çok sıcak bir gece olmuştur. Gerçekten çok ciddi sonuçlar verebilecek bir gelişme içerisindeydi bütün dünya ve Ege. Ancak söylediğimiz gibi bir büyük kararlılıkla meseleyi götürdük. Dün akşam itibariyle Sayın Clinton ve diğer bütün Amerikan yetkilileri, NATO ve bütün diğer uluslararası kurumlar devreye girmiştir. Kararlılığımızı çok açıkça ifade ettik.
1: Yunanlılar kayalıkların kendi karasuları içerisinde bulunduğunu iddia ediyor ve size ancak biz yardım ederiz diyorlardı. Böylece denizin orta yerinde duran bu önemsiz kaya parçası iki ülkeyi karşı karşıya getirdi.
2: Biz sadece olabilecek gerginlik durumuna karşı kendi mevkilerimizi ona göre ayarladık. Evet. Birkaç kez yalnız projektörlü helikopter geçti. Onlar sanıyorum tespit ettiler. Türk bayrağını da gördüler.
3: Görev verildi, yaptık. Elimizden geleni yaptık.
4: Dön emri verilmeseydi kaç gün kalabilirdiniz orada?
2: Ne zaman dön derlerse, yani bizim için gün hesabı diye bir şey yok yani, kaldığınızda. Yani
4: bu timin dayanma gücü, direnç gücü
2: sonsuz yani, ne kadar derlerse o kadar kalırız, bizim için sınır yok yani, öyle bir gün hesabı yok.
1: Kriz aylarca, etkisi ise yıllarca sürecekti. Hızlı geçen 365 gün içinde Türkiye'nin göğsünü kabartan gelişmeler de yaşandı. Prag'da Dünya Güreş Şampiyonası'nda 82 kiloda Hamza Yerlikaya dünya şampiyonu oldu.

gidenler de oldu 95'te. Sadri Alışık, Belgin Doruk, Belkıs Dilligil, Bob Ross o karanlık yılda gözlerini kapattılar dünyaya.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
2: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi yönetiminden dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar geldi. Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimleriyle temel mal enflasyonunun gerilediğini belirten Yılmaz, hizmet enflasyonundaki aylık artışta ise ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetlerinin etkili olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu

0: yatırım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: sundu.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Aranın ardından A Haber Radyo. Şu ana kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, siyasetin gündeminde terörsüz Türkiye süreci var. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan süreçle ilgili konuştu. Meclise gelecek olan çerçeve yasa için muazzam bir eşikte izleyen Bakırhan tüm siyasi partilere çağrıda bulundu.
4: Ya yıllardır ülkeyi yoran çatışma, kutuplaşma ve kriz sarmalı devam edecek, ya da barışı, demokrasiyi, hukuku ve refah esas alan yeni bir yüzyılın kapısını birlikte aralayacağız. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık ufkuna güvenerek hareket etmeliyiz.
5: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Meclise gelmesi beklenen çerçeve yasanın önemine vurgu yaptı.
4: Silahın yerine siyaseti, çatışmanın yerine hukuku koyacak ve demokratik ortaklığı büyütecek yeni bir dönemin eşiğidir bu yasa. Şimdi bu eşiği geçmek için o ilk adımı hep birlikte atalım diyoruz. Demokratik bir yürüyüşün başlangıcına bu yasayı dönüştürelim diyoruz.
5: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında konuştu. Bakırhan çerçeve yasanın önemli bir adım olduğunu söyledi ve ekledi.
4: Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Türkiye'ye 100 yıllık kısır döngüyü aşma fırsatı sunuyor. Çerçeve yasa, tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır. Bu ilk adımı hep birlikte atalım. Çerçeve yasa, barışa kapı aralanmasıdır. Barış, çatışmayı yeniden üreten koşulların ortadan kaldırılmasıdır. Çerçeve yasa tam da bunun için gereklidir. Çatışmalı dönemi sona erdirmek, kalıcı barışın kapılarını açmak için vardır. Ağustos ayı çerçeve yasayla barışın temellerini atmanın ayı olsun.
5: Bakırhan meclisteki partilere de seslendi.
4: Çerçeve yasayı benim gündemim başka diyerek yan gözle izlemek, karşı çıkmak veya pazarlık konusu etmek doğru bir tutum olmaz. Bu ülkenin kardeşlik hukuku ve barış içinde yaşaması milyonlarca oydan ve koltuktan daha kıymetlidir. Türkiye'nin yüzyıllık zincirlerine gelin hep birlikte çözelim diyoruz.
3: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi yarın meclis başkanlığına sunulacak. Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan yasa teklifi pazar günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp yasalaşacak. Detayları ise A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktaracak. Tülay.
6: Panel, terörsüz Türkiye hedefinde çok önemli bir adım daha atılıyor ve hazırlanan çerçeve yasa, ki üzerinde aylardır çalışma yürütülüyor. O çerçeve yasa yarın meclis başkanlığına verilecek, saatler 11'i gösterdiğinde. Sabah saatlerinde AK Parti grubu basına kapalı olarak toplanacak. Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler milletvekillerini bilgilendirecekler, AK Parti milletvekillerini. Ardından da teklif meclis başkanlığına verilecek. Teklifin meclis başkanlığı Adalet Komisyonu'na sevk edilecek. Adalet Komisyonu'nda da cuma günü görüşülecek teklif ve ardından sonraki durağı ise genel kurul olacak. O da pazar günü olacak. Pazar günü de yasalaşmasına artık kesin gözüyle bakılabilir. Çünkü 3 partinin desteği var. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin destekleri söz konusu. Diğer partilerden de ayrıca destek gelebilir. Şu anda zaten o destek ziyaretleri devam ediyor. AK Parti heyeti diğer partileri de ziyaret ediyor destek için. Teklifte 3 partinin imzası var demiştik. Öncelikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teklifi imzalayan isim. İlk imza sahiplerinden diyoruz. Birinci imza Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a ait. İkincisi Devlet Bahçeli'ye. Üçüncüsü Genel Başkan Vekili AK Parti'nin Efkan Ala'ya ve Grup Başkanı Abdullah Güler imzaladılar. Altında da Grup Başkan Vekilleri, her iki partinin ve milletvekillerinin imzası söz konusu. DEM Parti eş genel başkanlarının da imzalaması bekleniyor bu teklifi. Devlet Bahçeli imzalarken yüzündeki ve rozetindeki detaylarsa dikkat çekti. Tasarımda İnşirah Suresinin 5. ayeti esas alındı.

0: Teklifin ismi daha doğrusu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin sağlanması adını taşıyor ve en az 10 maddeden oluşacağı ifade ediliyor bu teklifin ve yarın meclis başkanlığına verildiğinde de o içeriği netleşmiş olacak. Oldukça önemli bir yasa. Bu yasa teklifi yasalaştıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Tabii silahların bırakılması yine bu anlamda ön şartlardan birisi olacak. Teklifte bir af genel olarak nitelendirilebilecek veya özel birine ait herhangi bir af söz konusu değil. İnfaz ertelemesi söz konusu. İnfazın adam öldürme dışındaki suçlarla ilgili, örgüt üyeleriyle ilgili infaz ertelemesi söz konusu. Banu El, özetle aktarabileceklerimiz bunlar.
1: Çok teşekkürler. Bosna Hersek'in Srebrenica kentinden yola çıkan Filistin konvoyu Ankara'ya ulaştı. 20 ülkeden 500'e aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, Batı Şeria yolculuğu kapsamında Ankara'da destekçileriyle bir araya geldi.
2: Filistin'de İsrail eliyle sistematik bir terör ve yayılmacılık söz konusu.
3: Batı Şeria'da yeni bir Gazze yapılmak isteniyor.
4: Bosna Hersek'ten hareket eden Filistin konvoyu Ankara'ya ulaştı. 20 ülkeden 500 aşkın aktivistin yer aldığı konvoy Kahraman Kazan'da karşılandı. Konvoy Türk ve Filistin bayraklarıyla Ulus'taki Melike Hatun Camisi'ne geldi. Kılınan akşam namazının ardından Filistin konvoyu sözcüsü Hüseyin Durmaz, Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmaması için harekete geçirdiğini belirtti.
3: Batı Şeria'nın da açık bir şekilde yeni bir Gazze olması için harekete geçtiklerini ifade ediyorlar. Batı Şeria'nın yeni bir Gazze olmasına izin vermeyeceğiz.
4: Sözcü Durmaz konvoyun amacına ilişkin bilgiler de verdi.
3: Unutulmuş Gazze'yi yeniden küresel gündem haline getirmek istiyoruz. Ve üçüncü olarak da geçtiğimiz her güzergahta sizin gibi vicdan sahipleriyle, fikir ve düşünce üreten insanlarla bir araya gelmek ve birlikte yeni çözümler, yeni fikirler üretmek için bir zemin oluşturmak istiyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk açık grup toplantısını yaptı. CHP'lilere çağrıda bulunan Özel, "Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun" ifadelerini kullandı. Özel, KYK'lılarla ilgili çok tartışılacak sözlere imza attı.
5: Yeni partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz.
4: Özgür Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla meclise ilk kez grup kürsüsünde çıktı. CHP'lere çağrıda bulundu. İstifa edip yeni partiye katılın dedi. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
5: Bu parti elbette elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Partimize üye olmaya davet ediyorum. Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
4: Özel konuşma yaptığı sırada dili sürçtü. Özel partisinin adını söylerken eski partisi CHP'nin adını kullanacakken son anda konuşmasını toparladı. Bu durum salonda görüşmelere neden oldu.
5: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme. Gülme olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günah olmaz.
4: Özgür Özel FETÖ ile ilgili iddialara yanıt verdi. Ancak KHK'lılarla ilgili yine çok tartışılacak açıklamalara imza attı.
5: 15 Temmuz'dan sonra o darbecilerin, çetecilerin kira yatır dedi.

0: para yatırdı diye çocuğunu burslu aldıkları dershaneye, okula gönderdi diye atılmış, KHK ile mağdur olmuş, yargılanmamış, yargılandı da adil yargılanmamış olanların adalete ilişkin temiz duyguları ayrıdır.
1: Savaşta İran'ın Amerika'ya verdiği zararın açıklanandan daha ağır olduğu öne sürüldü. İddia, Amerikan medyasının yayımladığı bir raporda yer aldı. Rapora göre yüzlerce asker yaralandı ve çok sayıda personel de kafa travması geçirdi.
2: Savaşın ABD'ye faturası açıklanandan daha büyük. İddia ABD medyasına ait. ABD merkezli haber sitesi The War Horse çarpıcı bir rapor yayımladı. Rapora göre İran'la savaşta ABD'nin kaybı açıklanana göre çok daha ağır. Raporda yaklaşık 400 askeri kaybın olduğu yer aldı. En az 170 askerin de kafa travması geçirdiği iddia edildi. Travma geçirenler arasında bir tuğ general ve tüm generalin olduğu da öne sürüldü. Yaklaşık 400 askeri kaybın 270'ten fazlasının kara kuvvetleri personelinden olduğu iddia edildi. Yaralananlar arasında deniz ve hava kuvvetlerinden askerlerin olduğu da öne sürüldü. Yine rapor, iki üst düzey komutanın İran saldırıları öncesi istihbarat uygulamalarını yeterince dikkate almadığı aktarıldı. Birliklerin korunması konusunda da soru işaretlerinin olduğu vurgulandı. ABC News'un aktardığı bilgilere göre ise İran savaşı boyunca ABD ordusundaki toplam yaralı sayısının 653'e ulaştığı öne sürüldü. Yaralılardan 64'ünün üst düzey subay olduğu belirtildi.
1: İsrail'de Savunma Bakanı Katz'la Genelkurmay Başkanlığı arasında atama krizi yaşanıyor. Katz katıldığı bir canlı yayında ordu kademesine görev değişimi yapılacağını açıkladı. Durumdan habersiz olan Genelkurmay Başkanlığı ise açıklamaya tepki gösterip karardan haberimiz yok açıklamasında bulundu.
3: General Dadobar Khalifa'yı Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atamaya karar verdim. Onun tüm cephelerde olmasını istiyorum.
4: İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu kademesinde değişikliğe gitmek istediğini açıkladı. Genelkurmay'da Savunma Bakanlığı karşı karşıya geldi. Savunma Bakanı Katz, Kanal 14 televizyonunda katıldığı canlı yayın sırasında Batı Şeria'da görev yapan tüm General Evi Buf'u görevden alacağını duyurdu. Yerine ise Dadobar Khalifa'nın atanacağını söyledi.
3: General Dadobar Khalifa'yı Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atamaya karar verdim. Onun tüm cephelerde olmasını istiyorum.
4: Canlı yayında yapılan bu açıklamadan iddialara göre ne Netanyahu'nun ne de ordunun haberi vardı. İsrail ordusu Savunma Bakanı Katz'a hedef alan bir açıklama yayınladı. Atama kararının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e danışmadan alındığını söyledi. Komutanı olan güvenimiz tam denildi. Bu açıklama İsrail'deki krizi daha da büyüttü. Çünkü bu kez Savunma Bakanı Katz orduyu yalanladı. Yeni atama isteğinin bizzat Genelkurmay Başkanı'ndan geldiğini iddia etti. Krizin sebebi ise İsrail medyasına göre Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Talyanon Dardek'in tahliyesi. Katz'ın görevden almaya çalıştığı evi bulursa tahliyeye itiraz etmişti.
1: İşgalci İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden olan ve çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren yüz binlerce Filistinli bu kez de aşırı sıcaklar ve haşere istilasıyla karşı karşıya. Yetersiz hijyen koşulları ve temiz suya erişimdeki büyük sıkıntılar özellikle çocuklar için hayatı daha da zorlaştırmakta.
4: Filistinli savaşın ardından sığındıkları çadır kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor. Aşırı sıcaklar, yetersiz hijyen koşulları ve çöken altyapı nedeniyle fareler, pireler, böcekler ve diğer haşereler kamplarda büyük bir soruna dönüşmüş durumda. Çadırların içine giren kemirgenler gıdaları

0: ulaşıyor, barınaklara zarar veriyor. Çocuklarsa böcek ısırıkları ve haşere kaynaklı hastalık riskiyle karşı karşıya.
1: En büyük sorunumuz aşırı sıcaklar. Bazen sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkıyor. Gündüzleri böceklerden, geceleri de farelerden muzdarip oluyoruz. Dışarıda hiç gölge yok. Sağlık durumum nedeniyle vantilatöre ihtiyacım var ama çalıştırmak için elektrik yok.
0: Çadır kamplardaki haşere, fare ve yılanlarla ilgili ortaya atılan iddialarda İsrail soykırımının nedenli korkunç boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Bazı değerlendirmelerde İsrail katliamını biyolojik boyuta taşıdı. Fare ve böcekleri kamyonlarla kamplara yakın bölgelerde serbest bıraktığı iddia edildi. Gazeliler için tehdit sadece saldırılarla sınırlı değil. Temiz suya erişimin kısıtlı olduğu, sağlık sisteminin ağır yük altında kaldığı bölgede yardım kuruluşları salgın hastalık riskinin arttığı uyarısında bulunuyor.
1: Tüm acılara rağmen bu yerde yaşamaya mecburuz. Bu sadece böcekler ve sürüngenlerle ilgili değil. Bu ortam bize hastalık bulaştırıyor. Kalp hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyon hastasıyım ve buna dayanamıyorum. Ama başka seçeneğimiz yok.
0: Kalabalık çadır kamplarında hijyen şartlarının yetersizliği, su çiçeği gibi hastalıkların yayılmasını da kolaylaştırıyor. Bu ağır tablonun en büyük mağdurları ise çocuklar. Birleşmiş Milletler, Gazze'de yerinden edilen insanların giderek daha dar alanlara sıkıştığını, temel hizmetlerin ise karşılanamadığını bildiriyor.
2: Avrupa'nın ardından Asya kıtası da aşırı sıcaklarla kavruluyor. Güney Kore'de termometreler 122 yılın sıcaklık rekorunu kırarken 16 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Kore'de de halk plajlara ve su parklarına akın etti. Japonya'da ise bir hayvanat bahçesinde sıcak hava nedeniyle 3 aslan telef oldu.
0: Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası şimdi de Asya'yı etkisi altına aldı. Dünya mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle alarmda. Avrupa'da 20 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan kavurucu sıcaklar Güney Kore'de de can kayıplarına yol açtı. Ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde termometreler 42 derecenin üzerine çıktı. 122 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı.
3: 40 derece Kore'de eskiden sıkça gördüğümüz bir rakam değildi. Ama şimdi sanki her zaman görüyormuşuz gibi geliyor.
0: Başkent Seul ve komşusu Gyeonggi'de de hava sıcaklığı 38 dereceyi gördü. Kırmızı alarm seviyesinde uyarı yayınlandı.
4: Ülke genelinde rekor kıran sıcak hava dalgaları günlerdir devam ediyor. Bazı güney bölgelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı, eşi benzeri görülmemiş sıcaklar birkaç gündür sürüyor ve insanların günlük yaşamlarını bile zorlaştırıyor.
0: Kuzey Kore'de kavurucu sıcakların etkisinde Kuzey Kore'ler soluğu plajlar ve su parklarında aldı. Japonya'da da benzer durum var. Tokyo'da Tama Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 3 aslan sıcak çarpması nedeniyle telef oldu. Yapılan incelemelerde aslanlarda sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edildiği açıklandı.
2: Yunanistan alevlerle mücadele ediyor. Orman yangınları yerleşim bölgelerini tehdit ederken ekipler alevlerin önüne geçmek için seferber oldu. Yangının nedenine ilişkin soruşturma devam ederken ihmal ve kasıt ihtimalleri de araştırılıyor.
0: Şiddetli rüzgar ve aşırı sıcaklar Yunanistan'daki orman yangınlarını büyüttü. Alevlerle mücadele sürerken ekipler yangının yayılmasını önlemek için seferber oldu. Alevler geniş bir alana yayılırken ekipler yangının yeni bölgelere ulaşmaması için mücadele ediyor. Yangında şu ana kadar 132 bin dönümden fazla ormanlık alan zarar gördü, çok sayıda ev ve işleri hasar aldı. 526 itfaiyeci, 141 araç, yaya ekipleri ve hava araçlarıyla sürdürülen müdahalede ekipler özellikle yeni alevlenmelerin yaşanabileceği noktalara odaklandı.
1: İtfaiye ile işbirliği içinde bize söyledikleri her yere giderek elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla havadan müdahale imkanı yok. Çok az uçak var, helikopter yok. Çok büyük bir alan yandı.
0: Yunan yetkililer sıcaklıkların artması ve nem oranının düşmesiyle yangının yeniden alevlenme riskine dikkat çekti. Öte yandan yangına müdahale sırasında iki itfaiye helikopterinin havada çarpışması sonucu

0: İki mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada derinleştiriliyor. Yunan makamları, yangın mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle 33 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 30'unun ihmal sonucu yangına neden olma, 3'ünün ise kasıt şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.
1: Aşırı sıcaklar İstanbul'da da etkili oluyor elbette. Sıcakla birlikte ani yağmur ve fırtına uyarısı da geldi. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Erşan Karaca uzman konuğuyla konuşacak. Erşan, söz sende ve konuğunda.
2: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum Banu. Geçtiğimiz günlerde özellikle hafta sonu İstanbul'da özellikle Boğaz kenarında kuvvetli bir rüzgar vardı. Fakat yağış yoktu. Peki İstanbul'da bu hafta içinde hava nasıl olacak? Bizi neler bekliyor? Çok değerli yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Adil Tek'le birlikteyiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
2: Efendim, çok teşekkür ederiz. Güneşli bir havadayız. Güneşli mi geçecek efendim bu hafta içinde İstanbul'daki hava durumu?
3: Evet, öncelikle şu son durumdan başlayalım. Şu saatte itibariyle Üsküdar'da sahildeyiz. Boğaz'da aslında rüzgarın şiddeti bulunduğumuz noktada saatte 30-40 kilometreye kadar çıkıyor. İstanbul'da bazı noktalarda Poyraz'dan esen rüzgar İstanbulluları rahatlatıyor. Ama bununla birlikte iç kesimlerde sıcaklıklar şu saatlerde bazı noktalarda 35 dereceye kadar çıkmış vaziyette. Nereler buralar? Florya, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve iç kesimlerde Anadolu yakasında yine Ümraniye ve Sancaktepe'de sıcaklıklar oldukça yüksek değerlere çıktı. Bu sıcak hava önümüzdeki günlerde de İstanbul'da devam ediyor aslında. Gece saatinde rüzgar biraz hafiflemiş olsa da yarın ve sonraki günlerde özellikle çarşamba, perşembe bu sıcaklık değerleri İstanbul'da 30 derecelerin üzerinde sürekli olarak ve cuma ve cumartesi günü ise bu değerler de 32-33 derecelere kadar çıkacak ki az önce saydığımız noktalarda sıcaklık değerlerinin 37-38 derecelere kadar çıkması muhtemel gözüküyor. Ama İstanbul'u birazcık Poyraz rahatlatıyor. Hafta sonu itibariyle önümüzdeki hafta pazar günü bir yağış gözüküyor. Gözüken yağış, en yakın yağış ve pazar günden itibaren de sıcaklıklar tekrar düşmeye başlayacak. Yani o Temmuz'da biraz seyrettiğimiz serin havaları Ağustos'un ilk periyodunda biz bir sıcak hava yaşamış olacağız. Ardından 9'undan sonraki haftasında da yine sıcaklıklar o yaz değerlerinin biraz daha sıcaklıkların birkaç derece daha düştüğü değerleri görüyor olacağız. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz ki İstanbul'da Ağustos ayı Temmuz ve Haziran aylarına göre biraz daha sıcak geçecek gözüküyor. Bu arada şunu da söyleyelim, İstanbul'la birlikte ülke genelinde yaz biraz daha yine uzun sürüyor. Eylül-Ekim sıcaklıkları da ortalamaların üzerine çıkacak gözüküyor. Uzun periyotlu bir sıcak hava etkisini ülke olarak görüyor olacağız. Tabii bu arada İstanbul'la birlikte yurdun büyük bir bölümünde artık sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda sıcak hava daha çok güney bölgelerde, yani Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'dayken bu hafta itibariyle o sıcak, yani 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklık değerlerini yurdun kuzey kesimlerinde, Marmara'da, İç Anadolu'nun kuzeyinde ve Karadeniz'de de görmeye başladı ki sıcaklık yerleri hep 30 derecenin üzerine çıkmaya başladı. Gece sıcaklıkları da 20 derecelerin üzerinde. Bu da beraberinde şunu söyletiyor bize. Tropikal geceler, yani bugünler tropikal günler aslında. Gece sıcaklıklarının, en düşük sıcaklığın 20 derecenin üzerine çıktığı günleri tropikal günler olarak adlandırıyoruz. Ülke genelinde sıcak hava devam ediyor. Sadece serin yerler, Doğu Karadeniz'de yağışlar var. Yarın ve daha sonraki günlerde devam edecek olan, öğleden sonraki saatlerde oluşan yağışları görüyor olacağız. Gözüküyor şu an için.
2: Evet. Efendim, geçtiğimiz günlerde tabii içimizi rahatlatan bir konu oldu ki yangınlar söndürüldü. Şimdi o bölgede bu hafta hava durumu nasıl olacak? Önemli başlıklardan bir tanesi de bu. İstanbul için yağmur bahur sıcakları diyorduk. 40 dereceleri görecek diyorduk. Özellikle iç kesimlerde görülecek diyorduk. Peki o kesimlerde tahmini bir hava durumu var mıdır? Vatandaşlarımıza da buradan o bölgeye söyleyelim.
3: İstanbul için özellikle çarşamba günü, perşembe günü hafif biraz dalgalanma olsa da yine cuma, cumartesi günleri sıcaklıklar 37-38 derecelere kadar çıkacak noktalar var. Az önce saydığımız noktalar nereler? Güneye bakan yamaçlı yerler. Yani Beylikdüzü, Küçükçekmece, işte Fatih ve Eyüp gibi ilçelerde sıcaklıklar bu değerleri görebilir. Yine Anadolu yakasında Tuzla, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Sancaktepe, Ümraniye bu sıcaklık değerlerini görme olasılığı bulunuyor. O sıcak havanın etkisindeyiz ve o orman yangınlarıyla ilgili olarak da geçtiğimiz haftalarda güney bölgelerde sıklıkla rastladığımız orman yangınları, ki oradaki meteorolojik koşullar oluşmuştu. O koşullar artık kuzey bölgelerde de var. Yani kuzey bölgelerdeki vatandaşlarımızın da geçtiğimiz haftalarda da güneyde olan sıcaklıklardaki çıkan orman yangınlarına karşı hassasiyet oluşan hassasiyet kadar kuzeydekilerin artık dikkatli olması gerekiyor. Buna çok hassas olmamız gerekiyor. Aynı zamanda sıcak hava dalgası karşısında saat 10 ile 16 saatler arasında çok dışarılarda dolaşmamakta fayda var.

0: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Adil Tekin de belirtmiş olduğu gibi İstanbullular için bu hafta içerisinde özellikle alçak kesimlerde sıcaklık derecelerinin 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor ve pazar günü de ise İstanbulluları bir aslında yağışlı bir gün bekliyor olabilir diyelim. Bizler haber ekipleri olarak haftanın her günü, her hafta sonu ve aslında her saatinde havanın notlarını aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Banu.
1: Erşen, çok teşekkür ediyoruz biz de sana ve konuğuna. Amerika'nın Washington eyaletinde etkisini sürdüren orman yangınları yayılmaya devam ediyor. Yangın nedeniyle yaklaşık 65 bin kişi tahliye edildi. Amerika'nın Washington eyaleti günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor demiştik. Kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle 700'den fazla ev ve yapı alevlere teslim oldu. Alevler yerleşim yerlerine sıçradı. 65 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evler ve araçlar küle döndü. Yangınlarla ilgili soruşturma da devam ediyor. Bir kişi birinci derece kundaklama suçlamasıyla gözaltına alındı. 17 büyük orman yangınına 5000 personel müdahale etmekte, yaklaşık 106 bin hektar alan yangınlardan etkilenirken 10 binden fazla yapının risk altında olduğu bildirildi. Yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini açıkladı. Kayseri'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarparak devrildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Yolcu otobüsü devrildi. Karayolunda can pazarı yaşandı. Kazanın adresi Kayseri'nin İncesu ilçesi. Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
3: Kayseri-Niğde karayolunda önce aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü hemen ardından kontrolden çıkarak devrildi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip intikal etti.
2: Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
3: Şiddetli kazanın ardından olay yerinde devrilen otobüsün içerisinde bulunan yolculardan biri hayatını kaybetti.
2: Kaza anı kameraya da yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsünün orta refüje aşarak aydınlatma direğine çarptı. Sonra da devrildiği anlar yer aldı. Otobüste bulunan yolcular yaşadıkları korkuyu anlattı.
4: Otobüsten yatıyordum, bir baktım gürültü geldi. Şarp şarp şarp diye biz baktım yerdeyiz.
5: Bir anda devrildi yani. Bir anda tah dedi. Ben de gözüm çok kapalıydı yani, uyuyordum. Emniyet kemeri sayesinde kurtulduk, yoksa gidiyorduk yani.
2: Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.
1: Hatay'da yokuşu çıkamayan kum ve çimento yüklü kamyonet geri kayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Kamyonun altında kalan 65 yaşındaki sakini Altınöz maalesef yaşamını yitirdi. Şoför ise gözaltına alındı.
6: Yokuşa yöneldi, çıkamayınca geri kaydı. 10 çocuk annesi kadın kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza Hatay'ın Defne ilçesinde meydana geldi. Kum ve çimento yüklü kamyonet yokuşu çıkıyordu. Ancak başarılı olamadı. Hızla geri kayan kamyonet kontrolden çıkarak apartmanın bahçesine uçtu. O anda bahçede incir toplayan 65 yaşındaki sakini Altınöz, kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
7: Kayıyor, annemin üzerine geliyor. Alt taraftaki yola düşüyor annemin üzerine. Çok kötü hissediyorum. Yani tarif edilemez bir acı.
6: Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kamyon sürücüsü gözaltında.

0: Adana'da yaşayan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Rasih Özmen elektrik faturasını ödemek için evinden çıktı, bir daha da dönemedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu yaşlı adam günlerdir her yerde aranıyor.
1: Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamdan günlerdir bir iz yok. Adana'nın Seyhan ilçesinde kızıyla yaşayan Rasih Özmen 30 Temmuz günü fatura ödemek için evden çıktı. 77 yaşındaki Alzheimer hastası adam bir daha geri dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
2: Hava aşırı derece sıcak. Bu sıcakta yürümek de durmak da çok zor. Babam astım hastası, Alzheimer hastası. Bütün Adana halkından desteğini talep ediyorum.
1: Polis ve AFAD'ın başlattığı arama çalışmaları Özmen'in son olarak görüldüğü Kurttepe mahallesinde yoğunlaştı.
2: MOBESE kayıtlarına bakılıyor polislerle beraber. HTS ekranına araç tespit etmeye çalışıyorlar. Aracı alınıp alınmadığı konusunda emin değiliz.
1: Rasih Özmen'in fatura için gittiği merkezden ücret ödemeden ayrıldığı öğrenildi. Ekipler Seyhan Baraj Gölü kıyısında da aramalarını havadan ve karadan sürdürüyor.
0: Adıyaman'da bir kişi tüm birikimiyle otomobil satın almak isterken dolandırıcıların ağına düştü. Adam sazan sarmalı yöntemiyle 700 bin lira dolandırılmaktan ekspertiz görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu. Taraflar arasında yapılan telefon görüşmeleri sırasında yaşananlar da dikkat çekti.
3: Alo, merhabalar efendim.
4: Akıl almaz dolandırıcılığı ekspertizin dikkati önledi. Adıyaman'da yaşayan bir kişi otomobilini internet üzerinden 910 bin liraya satışa çıkardı. Mehmet isimli şüpheli Mersin'den aradığını ve aracı almak istediğini söyleyerek 2 bin lira kapora gönderdi, bunun üzerine ilan kaldırıldı. Şüpheli ardından kopyaladığı araç fotoğraflarını kullanarak aynı otomobili 700 bin lira bedelle yeniden satışa sundu. İlanı gören Diyarbakırlı bir vatandaş şüpheliyle iletişime geçerek araç için 700 bin lira karşılığında anlaşma sağladı. Şüpheli ardından aracın gerçek sahibiyle alıcıyı bir oto ekspertiz işletmesinde buluşturdu. Kendisinin ise şehir dışında görevde olduğunu, işlemler için yakınlarını gönderdiğini söyledi.
3: Bakın bu kim, bu adam kim?
5: Şimdi adam bana ulaştı.
3: Babacığım bu kim biliyor musunuz? Bakın siz dolandırılıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Bu sazan sarmalı.
4: Araç üzerinde inceleme yapan ekspertizin dikkati şüphelinin sazan sarmalı oyununu bozdu. Taraflar arasında yapılan telefon görüşmeleri sonucunda Mehmet isimli şüphelinin dolandırıcılık amacıyla hareket ettiği ortaya çıktı.
5: Sen kimsin yani, ben onu anlamadım. Adamlar diyor bizim akrabamız değil diyor. Şey değil diyor, bizim bir alacağımız vereceğimiz yok diyor. İşte ben anlamadım konuyu.
3: Niye kim?
5: Araç almaya gelenler.
4: Araç satışı durdurulurken Diyarbakır'dan gelen vatandaş 700 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
3: Eğer uyarmasaydın şu an sen parandan, sen de aracından olacaktın. Ortada kazanan kim olacaktı? Sazan sarmalı Mehmet Bey tanımadığınız kişi olacaktı. Tamam mı efendim? Size çok çok geçmiş olsun. Paranız cebinizde kaldı.
0: Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işitme engelli bireyler için önemli bir uygulama başlatıldı. İşaret dili eğitimi alan personelden oluşturulan destek ekibi hastaları ilk andan itibaren karşılıyor, sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırıyor.
4: Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işaret dili destek ekibi görev yapıyor.
6: Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işitme engelli hastalar için özel ekip kuruldu. Önce hastalar karşılanıyor, daha sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor.
7: Engelli vatandaşlarımızın, işitme engelli vatandaşlarımızın da bu sağlık hizmetlerine eşit şekilde erişmesi için biz hem hastane yönetimi hem çalışanlarımız elimizden geleni yapıyoruz.
4: Personel önce eğitim aldı, ardından sahaya çıktı.
7: Hastane girişinden itibaren başlayarak bir danışma merkezimiz var. Sonrasında da alanlarda çalışan tüm arkadaşlarımıza biz bu eğitimleri vererek işitme engelli vatandaşlarımızın muayene sırasında kendini güvende hissetmeleri, sağlıklı iletişim kurabilmelerini sağlamak için biz

0: eğitimlerimizi sürdürüyoruz.
1: Hastanemize başvurdukları andan itibaren muayene olup çıktıkları ana kadar bu vatandaşlarımıza, engelli bireylerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha farklı çalışmalar yaparak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.
2: Aselsan önemli bir başarıya daha imza attı. Elektrooptik sistemlerde kullanılan en kritik bileşenlerden biri olan kızılötesi dedektörlerin milli imkanlarla geliştirildiği duyuruldu. Kızılötesi dedektörler hedef tespiti, gözetleme, keşif ve termal görüntüleme sistemleri başta olmak üzere birçok savunma teknolojisinde kritik rol üstlenmekte.
3: Aselsan büyük bir başarıya imza attı. Kızılötesi dedektör yerli ve milli imkanlarla üretildi. Elektrooptik sistemlerde kullanılan kızılötesi dedektörün başarıyla üretildiğini duyuran Aselsan, bu başarısıyla Türkiye'yi kızılötesi dedektör üreten sayılı ülkelerden biri haline getirdi. Kritik bileşenlerde ve platformlarda boy gösterecek olan kızılötesi dedektör, hedef tespiti, gözetleme, keşif ve termal görüntüleme sistemleri başta olmak üzere birçok savunma teknolojisinde kritik rol üstleniyor. Füzelerde, hava savunma sistemlerinde, gözetleme ekipmanlarında, insansız hava araçlarında, savaş uçaklarında, helikopterlerde ve tanklarda kullanılan kızılötesi dedektör, hem Türkiye'nin bu alandaki yetkinliğini artıracak hem de dışa bağımlılığı sıfıra indirecek. Savunma sanayi alanında elektrooptik keşif ve gözetleme sistemlerinin yanı sıra kızılötesi dedektörler ilave kabiliyet ve fayda sağlayacak. Olası düşman unsurlarına ait kızılötesi ışınları ve ısı enerjisini algılayıp elektrik sinyallerine dönüştüren kızılötesi dedektör sayesinde Türkiye hem savunma hem de taarruz anlamında önemli bir kazanıma kavuşmuş oluyor. Bu kritik çalışmayla birlikte hem yerlilik oranı artacak hem de Türkiye savunma alanında yeni katma değerler sağlayacak.
2: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı küresel enerji şirketleriyle yaptığı ortaklıklarla üretim kapasitesini büyütüyor. Stratejinin merkezinde ise 2028 yılında günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğalgaz üretimine ulaşmak var. Uzun vadede bu rakamın 1 milyon varile çıkarılması hedeflenmekte.
4: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı küresel ölçekte büyüme stratejisini hızlandırıyor. Şirket yurt içindeki arama ve üretim faaliyetlerinin yanı sıra sınır ötesi ortaklıklarla uluslararası enerji sahalarındaki varlığını artırıyor. Hedef ise 2028 yılında günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğalgaz üretimine ulaşmak. Uzun vadede bu kapasitenin günlük 1 milyon varile çıkarılması planlanıyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın son hamlesi Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Kantervel sahası oldu. Şirket Shell'in operatörlüğündeki projeye %33 payla ortak oldu. Yaklaşık 3800 kilometre karelik sahada petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yürütülecek. Projede Shell %42, TPAO %33, OMV ise %25 paya sahip olacak.
5: Onların mutlaka yabancı ortaklara ihtiyacı vardı. Yabancı firmaların bunu yapması gerekiyordu. Shell ve bizi seçtiler. Biz inşallah bu iki şirket olarak burada bu çalışmaları gerçekleştireceğiz.
4: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uluslararası açılımındaki bir diğer kritik adımsa Irak'taki Kerkük projesi. Şirket BP ve ConocoPhillips'te oluşturulan konsorsiyuma %15 ortak olarak Baba, Havana, Bayasan, Cambur ve Kabas sahalarının geliştirilmesinde rol alacak. Bu sahalarda mevcut üretimin günlük yaklaşık 300 bin varil seviyesinde olduğu belirtiliyor. Türkiye Petrolleri küresel enerji devleriyle işbirliklerini de genişletiyor. ExxonMobil, Chevron, BP ve Total Energies de farklı bölgelerde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına yönelik anlaşmalar yapıldı. Kabar ve Sakarya gaz sahasındaki yerli üretim hamleleriyle birlikte yurt dışındaki ortaklıklarında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın küresel enerji portföyünü büyütmesi bekleniyor.
2: Sayın seyirciler, emekli zam farkı ödeme tarihleri milyonlarca emeklinin gündemindeydi malum. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye 3552 lira zam farkının yatırılacağı tarihi açıkladı.
0: Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk. Emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda da devam ettirdik.
3: En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesiyle birlikte zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden emeklilere müjdeli haber geldi. SGK tarafından yayımlanan ödeme takvimiyle birlikte emekli zam farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu.
6: En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz. Buna göre zam farkları 7 Ağustos tarihinde emeklilerin hesaplarına geçecek.
3: Peki emekliler ne kadar fark alacak? En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükselmesinden dolayı 20.000 lira maaş alan kişiler 3.552 lira, 20.000 liradan yüksek 23.552 liradan az maaş alanlarsa aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek.
2: Uzmanlara göre dijital çağın kırılma noktası 2012 idi. Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte çocukların dijital dünyada bıraktığı her iz kayıt altına alınmaya başladı. Peki 2012'den sonra ne değişti? Algoritmalar çocukların karşısına çıkan içerikleri nasıl belirliyor? İşte yanıtlar.

0: bağımlıyız. Çocuklar, gençler daha küçük yaşlarda yapay zeka olsun, sosyal medya mecraları olsun bunlarla haşır neşir olmaya başlıyor. Hem dijital ayak izi bırakıyorlar hem de kimlerle konuştuğunu bilmiyorlar.
1: Bir neslin büyüme şekli değişti. Çocukların oyun alanı sokaklardan ekranlara taşındı. Uzmanlara göre dijital çağın en büyük kırılması 2012'de yaşandı. Peki 2012'de ne değişti?
0: 2010'dan sonra akıllı telefon teknolojisi yaygınlaşmaya başladığı için genelde de çocuklar, gençler bu teknolojiyi kullandıkları için yavaş yavaş bağımlı hale gelmeye başladılar. Dikkat ederseniz artık hiçbir şeyi ezberleyemiyor çocuklar. Hiçbir şeyi sorgulayamıyor, araştıramıyor. Neden? Sadece yapay zeka teknolojisine bağımlı hale geldiler. Tabii bunun uzantısı da işte o 2010'lu yıllarda tohumları atılan akıllı telefon ve tablet teknolojisi oldu. Çocukları etkiliyor. Çocuklar düşünmesin, sorgulamasın, araştırmasın isteniyor. İşte o kırılma noktası 2012 ile başladı, 2020 yılına geldi. Koronavirüs pandemisi de maalesef dijital ortamda artık daha fazla ayak izi bırakılmasına sebebiyet verdi.
2: Çocuğa sadece telefon verip onu bırakırlarsa tabii ki de onu kötü etkiler. Bunun biraz kısıtlanması gerekiyor. Kısıtlamazlarsa onu kötü etkileyeceğini düşünüyorum.
3: Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların dünyası da kökten değişti. Oyunların yerini ekranlar, arkadaş sohbetlerinin yerini ise algoritmalar aldı. Peki çocukların ilgi alanlarını, hatta davranış biçimlerini şekillendiren bu görünmez sistem nasıl işliyor?
0: Algoritma, aslına bakarsanız, sizin kişisel analizlerinizi, dijital ortamdaki ayak izlerinizi çıkartıp sizi yönlendiren, sizin beğenilerinize, sizin takip ettiğiniz içeriklere ve kişilere göre içerik sunan bir yapı. Bir formülizasyon aslına bakarsın. Oyun videolarını beğenmiş, makyaj videolarını beğenmiş, futbol müsabakalarının videolarını beğenmiş. Bu sefer ne oluyor? Sürekli sizin önünüze onu çıkartmış oluyor. Daha fazla zaman harcamasına sebebiyet veriyor. Bu anlık bir şekilde önümüze çıktığı için farkında da değiliz.
1: Algoritmalar çocukları yalnızca ekranda daha uzun süre tutmuyor, ilgi alanlarını da şekillendiriyor. Öyle ki her kaydırma, her beğeni ve her tık yeni bir dijital ayak izi bırakıyor.
0: 5 dakika için çocuk giriyor, bir bakıyorsunuz 50 dakika oluyor, 2 saat oluyor, 3 saat oluyor. Gece telefonu eline alıyor, ne yapıyor? 2-3 saat tablet, telefon üzerinde vakit geçirdiği için günün sonunda şunu yapmış oluyor. Bağımlı hale gelmiş oluyor. Algoritma, kaydırmalı akımlar bunu aslında imkan hazırlıyor. Çünkü niye? Sizin dijital ayak izleriniz tespit ediliyor. Analiz altına alınıyor ve bu sayede de size sürekli o videoları çıkartarak yönlendiriyor. Araya da subliminal mesajlar vererek, aslına bakarsanız, ideolojik söylemleri de kafanıza kazımaya çalışıyor. Tehlike sanıldığından çok daha büyük ve bunu farkında olmadan alıyor. Tabiri caizse sünger gibi çekiyor. Dijital ortamda çok ciddi hastalıklar var. WhatsApp itis, selfie itis, hikikomori, FOMO, nomofobi gibi hastalıklar var. Bunların hepsi maalesef hepimizin içinde bulunduğu ama hiçbir zaman kabul etmediğimiz ya da farkına varmadığımız hastalıklar. Bugün nomofobi akıllı telefon bağımlılığı. FOMO, gelişmeleri kaçırma korkusudur. Dikkat edin, çocuklar, gençler ve hatta yetişkinler sabah ilk kalktığı zaman diliminde eline hemen telefonu alıyor. En ufak bir bildirim geldiğinde ekrana bakıyor. Bu telefon ve tabletten ziyade bir ekran bağımlılığı halini de almaya başladı. Ve bu durum zamanla bizim çocuklarımızın, gençlerimizin uçuruma sürüklenmesine de sebebiyet verdi. Farkında değiliz çünkü. Bir nevi aslında hipnotize eylemi gerçekleşiyor orada. Bizi bu sistem hipnoz ediyor.
1: Peki bu dijital dönüşüm çocukları nasıl etkiledi? Araştırmalar 2012 sonrasında çocukların ruh sağlığına ilişkin dikkat çeken veriler ortaya koydu. Çocuklarda depresyon %134, kaygı bozukluğu %106 arttı. CDC verilerine göre her 5 çocuktan biri majör depresyonla mücadele ederken psikiyatrik ilaç kullanım yaşı ise 5'e kadar geriledi.
4: Teknoloji bağımlılığı bir davranışsal bağımlılıktır. İnternet kullanımı fazla olan çocuklarda konsantrasyon kaybı ve dikkat eksikliğini çok sık görüyoruz. Sosyal ilişkiler ve sosyal becerilerini de çok etkiliyor. Teknolojinin fazla kullanımı çocuklarda çok fazla içe kapanıklık ve sosyal çekilmeye sebebiyet veriyor.
3: Çocuğun çocukla büyümesi, oyunla gelişmesi gerekirken bugün ekranlar çocukluğun eşlikçilerinden biri oldu. Dijitalleşme ile birlikte çocukların ruh sağlığındaki değişimler ebeveynlerin en büyük kaygısı haline geldi.
4: Kısa videolar izlemek, onları sürekli kaydırmak beyinde çok hızlı dopamine sebebiyet veriyor. Fakat çocuklar genel hayatında buna vurduğunda çok hızlı dopamine ulaşamadıkları için huzursuz, kaygılı, stresli şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Çocukların elinden teknolojiyi alıp yerine alternatif bir şey vermediğimiz zaman ister istemez bir bağımlılık olduğu için o alanın doldurulması gerekiyor. Doldurulmadığında da çocuklarda öfkeye, sinir harbine, ev içi kavgalara sebebiyet veriyor.
5: Yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını özentilerini ve kültürel bozulmalar çerçevesinde etkiliyor yani. Biz de uzak tutmaya çalışıyoruz çocuklar aslında.
1: Çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak mümkün. Ancak bunun yolu yasaklardan değil, bilinçli kullanım alışkanlığı kazandırmaktan geçiyor.
4: İnternet kullanımında yasaklayıcı olmak değil ama zaman ve kullanım konusunda sınırlayıcı olmaları önemlidir. Çocukların kullandığı bilgisayar evde görünür ve kontrol edilebilir bir konumda olmalıdır. Evde internetin ne zaman, nasıl ve nerede kullanılacağı aile içi kurallarla belirlenmelidir.
6: 3 yaşındaki çocuğun elinde bile telefon. Peki. Telefonsuz çocuklar yemek yemiyor, dikkatini veremiyor, kitap olayı bitti.
7: Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde şeftaliden dondurma yapılıyor. Ekibimiz ustasından bu dondurmanın tarifini öğrendi. İzleyelim.
8: Lapseki deyince akla ilk gelen ürünlerden biri de şüphesiz şeftali. Coğrafi tesir işareti olan şeftaliden oldukça farklı ürünler de üretiliyor ve bu da Lapseki'de bölge ekonomisine katma değer sağlıyor. Onlardan biri de ilk kez şeftaliden dondurma üreten Türkiye'nin önüne gelen dondurma ustalarından Ahmet Teyitçi yanımızda. Lapseki şeftalisi müthiş bir değer.
9: Evet.
8: Ama bundan yapılan dondurma da ilk kez tarafınızdan yapıldı. Nasıldır bunun sırrı, nasıl hazırlanıyor?
9: Şimdi yani Çanakkale'de mesela biz dondurmacılar olarak çok şanslıyız. Niye şanslıyız? Yani meyvesi çok güzel. Müthiş meyveler var. Şuna bakar mısınız? Yani şimdi bir 15 gün sonra R6 dediğimiz şeftali çıkacak. Bunlardan daha farklı. Hepsinin aroması farklı.
8: Onlar sürahiye sığmıyormuş.
9: Evet tabi onun mesela suyu böyle yediğin zaman akar böyle. Yani kola doğru böyle şey yapar. Evet. Yani çocukluğumuzda.
8: Peki dondurmayı nasıl hazırlıyoruz?
9: Bunu şimdi ilk başta böyle kabuğunu alıyoruz.
8: Bu tek tek elle işleniyor.
9: Tabi. Ya biraz zahmeti olacak güzel şeyin. Zahmeti olacak.
8: Damak çatlatan lezzetiyle şeftaliler dondurma yolculuğuna başladı. Önce şeftalilerimiz ezildi değil mi?
9: Şimdi ne ateşe vurduk, ne bir işlem yaptık. Sadece blenderda.
8: Herhangi bir kimyasal bir şey kullanılmadı.
9: Yok, şimdi başlıyoruz.
8: Ve dondurma olmak üzere şeftalin yolculuğu başlıyor. Ve o nefis kokusuyla değil mi şu anda aroması?
9: Boşaltalım böyle bir kokular gelsin.
8: Burcu burcu kokusu da geliyor.

0: şu anda artık Lapseki'nin meşhur şeftalisine elde edilen dondurmanın final aşamasına geldi değil mi usta?
1: Evet. Yani burada.
0: Bir taraftan da dondurmaya şeftali parçacıkları.
1: Daha güzel olur.
0: Organik ve özünden bir katkı şu anda.
1: Ya yok işte yani gözünüzden de yaptık yani. Bundan daha iyi olma şansı yok.
0: Daha organik yok.
1: Yok.
0: Oldukça zorlu bir süreçten sonra organik Lapseki şeftalisine elde edilen dondurma artık evet, hazır. Hazır. Değil mi Ahmet Usta?
1: Şimdi böyle bir şey yapalım böyle.
0: %100 şeftali olması tamamı ağzımda, yani, damağımda şu anda.
1: Daha böyle bir de rahatsızlık var mı?
0: Kesinlikle yok. Bir de şeftali parçacığı olunca.
1: Allah şimdi daha böyle suyunu bırakacak, yarın dinlenecek bu. Daha da bu arama mesela yarın patlama iki katına çıkacak.
0: Lezzet patlaması.
1: Tabii tabii, aynen öyle.
0: Evet, gerçekten Lapseki'de özellikle bu bölgede yetişen Lapseki şeftalisinden elde edilen özel bir dondurmayı evet. Türkiye'nin önde gelen dondurma ustalarından Ahmet Teyçi yaptı, hazırladı ve evet. Şu anda servise hazır.
2: Malatya Adıyaman il sınırında yer alan 1900 rakımlı Sincik Yaylası'nda bal sağım şenliği düzenleniyor. Biz de bölgeye uzanacağız. A Haber ekibinden Mehmet Türel'in izlenimleriyle bu saatimizi de noktalamış olacağız.
3: Evet, Adıyaman Malatya sınırında bulunan Sincik'teyiz. Tam sınırın üzerindeyiz. Burada yaylada arıcılık çok çok yaygın. 1900 rakımlı yüksek ve serin bir noktadayız. Burada sağım şenlikleri var. Bizler de o şenliklere ortak olduk, geldik. Buradaki o atmosferi sizler için kokladık. Belediye başkanları var. Yine arıcılık başkanları var. Bu işi yapan arıcılar var, muhtarlar var ve yanımızda da bir hanımefendi var, üretici, bal üreticisi Ceylan Türk. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz.
3: Bugün sağım şenlikleri var. Sizler de burada bir sağım şenliğin içerisinde önemli bir görev yapıyorsunuz ki arılarınız da var.
4: Evet, evet.
3: Duygularınızı alabilir miyim?
4: Yani çok mutluyuz burada bulunmaktan. Özellikle sizlerin hem Adıyaman protokolü hem Malatya protokolü hani bizlere değer verip bu yaptığımız aktiviteye katılmaları bizleri çok gururlandırdı. Yani Türkiye'nin neredeyse en yüksek yerlerinden biri burası, yaklaşık sizin de söylediğiniz gibi
3: evet.
4: 1700-1800 rakımda ve en doğal ballar, en şifalı ballar üretiliyor.
3: Evet, yani gerçekten tam bir şenlik havasında geçti ama şöyle kameraman arkadaşımla birlikte yürüyelim. Evet. Arıları da gösterelim çok kışkırtmadan. Evet. Yüksek bir rakımda olduğumuzu söylemiştik. Burada sağım yapılıyor. 30 bin kovan var Sincik'te. Tam Malatya sınırı hemen ve 100 bin ton rekolteden bahsediliyor. Doğru
4: evet,
3: mu?
4: Evet doğru. Yani %50 oranında azalma oldu bu yıl ancak yine de 100 evet. bin rekoru bulunuyor.
3: Evet, sağım alanına da geçelim.
4: Tabii geçelim. Anlatın şöyle kendisi. Gösterelim uygulamalı
3: buradan
4: bir şekilde.
3: Buradan balı aldık öyle mi?
4: Buradan balımızı aldık. Maskeli evet. bir şekilde, korunaklı bir şekilde tabii ki özellikle. Buraya sağım alanına geçiyoruz.
3: Şöyle bir yandan da Turgut kalabalığı göstersin hemen. Bugünkü kalabalığı, yoğunluğu şöyle bir göstersin. İşte bugün Malatya kamuoyu, Adıyaman kamuoyu bu şenlikteydi. Hemen sağıma dönelim tekrar. Evet, şu anda sağım alanında bakın işte bu işlemler yapılıyor.
4: Bu işlemler özellikle yapılıyor. Tarak dediğimiz işte bu tarama yöntemiyle öncelikle üzerindeki mumlar kaldırılıyor. Onları kaldırdıktan sonra sağım makinemiz var. Sağım makinemize çıtayı yerleştiriyoruz. Bir yandan uygulamalı gösterelim tabii ki sizlere de.
3: Şu an bu işlemin adı?
4: Bu işlem tarama dediğimiz.
3: Tarama.
4: Tarakla o üzerindeki mumları alıyoruz.
3: Mumlar yenilmiyor tabii.
4: Tabii ya, yenilebilir ama bu süzme bal için.
3: Evet.
4: Süzme bal için yaptığımız bir işlem evet, aslında. Evet. Normalde bunu normal petek bal olarak tüketebiliyoruz.
3: Evet, evet. Şu anda yerleştirdik.
4: Süzme bal üretimi dediğimiz olay burada başlıyor. Çıtayı evet. yerleştirdikten sonra ön açık mı?
5: Döndükçe
3: süzme bal aşağıya düşecek.
4: Tabii ki evet. Yani burada peteği yerleştirdikten sonra orayı çevirelim isterseniz. Evet. Uygulamalı da gösterelim.
3: Evet. İşte bu işlemden geçiyor izlediğiniz gibi. Hemen görüyorsunuz işte. Sayın Kaymakamımız da burada hemen bal sağım şenliklerinde bir taraftan detayları alırken. Sayın Kaymakamım, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Evet, teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz.
5: bugün
6: büyük
5: burada.
6: Büyük bir şenlik var.
5: Evet, bugün burada inşallah 2026 yılı balımızın hasadını yapıyoruz tüm hemşerilerimizle birlikte. Arıcılık hakikaten bizim ilçemizde temel geçim kaynaklarından biri. İlçemizde 30 bin adet kovan ve 120 ton bu senede inşallah rekolte bekliyoruz. Çok ciddi, bereketli bir yıl olacak inşallah. Ben tüm üreticilerimize, arıcılarımıza hayırlı bereketli olmasını diliyorum.
6: Teşekkür ediyorum.
5: Tüm herkese teşekkür ediyorum.
6: Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet, işte toparlayacak olursak Ceylan Hanım, size de teşekkür ediyoruz. Başkanım, size de teşekkür ediyoruz. Yayınımıza sunmuş olduğunuz katkılardan dolayı. Sincik Yaylası'ndayız. 1900 rakıma yakın bir yükseklik rakımdan bahsediyoruz. Çok serin ve arıcıların sıklıkla tercih ettikleri bir bölge. 30 bin kovandan bahsediliyor. Yine 200 bin tonlara kadar çıkan rekolteler, ki bu sene düşüş olduğu ifade ediliyor. Ve bu şenliğe bizler de ortak olduk. Buradaki bu güzel renkli görüntüleri sizlerle paylaştık diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: İsviçre Merkezi Yatırım Bankası UBS yatırım beklentisini yükseltti. Banka yayımladığı son analizde ons altının yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Buna göre altının ons fiyatının Eylül 2026'da 4400 dolara, Aralık ayında 4600 dolara, Mart 2027'de 5000 dolara ve Haziran 2027'de ise 5200 dolara ulaşabileceği tahmin edildi. UBS kısa vadede ise yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyardı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Reklam.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Reklam.
9: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
16: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Kars-Digor Merkez yolunun 37 ve 39. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
18: A Haber Radyo, haberin radyosu.
19: Diyarbakır 90, Mardin 95.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Komuta kademesinde önemli değişiklikler var. Mert Hacıalioğlu bizleri bekliyor. Gidelim Mert'e, o değişiklikleri ve Yüksek Askeri Şura kararlarını dinleyeceğiz. Mert, dinleyelim seni.
3: Teşekkürler Hikmet Öztürk. Bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı vardı. 2 saat 20 dakika sürdü. Öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'deydi. Orada atağın huzuruna çıkıldı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Akabinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı başladı. Tabii ki neler oldu? Hemen arkamızda grafiğimizden bunu konuşalım dilerseniz. Oldukça önemli kararlar. Hem terfiler var, hem atamalar var, hem de emekliliğe sevk edilenler var. Toplam 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti. 69 albay ise general ve amirallik rütbesine terfi etmiş durumda. Bu kapsamda özellikle Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Bu nedenden dolayı gözler Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ne çevrilmişti. Herhangi bir değişiklik olacak mı diye. O değişiklik Hava Kuvvetleri'nde gerçekleşti. Ziya Cemal Kadıoğlu bilindiği üzere 2023 yılında göreve gelmişti. Geride bıraktığımız yıl görev süresi uzatılmıştı. Ancak bu kez değiştirildi. Yerine Orgeneral Rafet Dalkıran geldi. Rafet Dalkıran da Hava Kuvvetleri'nde görev yapan bir isim yine. O da orgeneral olarak, aslında iki orgeneral vardı zaten. Bir tanesi Ziya Cemal Kadıoğlu'ydu. Bir diğeri ise Rafet Dalkıran'dı. Yaş haddi nedeniyle Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk oldu. Onun yerine Rafet Dalkıran geldi. Hatta geride bıraktığımız saatlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Bu detayı da paylaşalım. Devam edecek olursak 2022 yılında göreve gelen ve iki kez görev süresi uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha uzatılmış durumda. Bu da oldukça önemliydi. 2022 yılında göreve gelmişti. Daha önce donanmada görev yapmakta, donanma komutanı olarak görev yapmaktaydı. Bir süredir devam ediyor. Görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Emekliye sevk edilenler 24 general yaş haddi nedeniyle iki general yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildi. 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Orada bir yanlışlık var. Onu düzeltmiş olayım sözümle beraber. Hava Kuvvetleri'nde bir ilk de yaşandı. Onu da belirtelim. Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası Özlem Karapınar oldu. Kendisi albay rütbesindeydi. Tuğ generalliğe terfi etti ve o da Hava Kuvvetleri ilk kadın paşası olarak adını tarihe yazdırdı. Bir diğer isim ise Alper Gezer Avcı. Kendisi Türkiye'nin ilk astronotu bilindiği üzere albay rütbesindeydi. O da yapılan terfiyle birlikte Tuğ Generallik rütbesine terfi etti. Bunlar öne çıkan, dikkat çeken başlıklardı. İfade ettiğimiz gibi en dikkat çekici başlık da tabii ki kuvvet komutanlıklarında Hava Kuvvetleri komutanının değişimi oldu. Yaş kararları bu yöndeydi. Bir yandan da şunu belirtelim. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kor Generallik rütbesinde bulunan Doğan Gür orgeneralliğe terfi etti. Bu da aslında orgeneralliğe terfilerde ilk kez bir gerçekleşti. Yani 2026 yaş kararlarında bir kişi yalnızca orgeneralliği rütbesine çıktı. Bu da Erdoğan Gür oldu. Bunu da detay olarak sizlerle paylaşalım ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Mert, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Efendim, meclise sunulan yeni kanun teklifiyle şehit aileleri ve gazilerin maaş, ek gösterge ve evde bakım ücretlerine kapsamlı iyileştirmeler yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan düzenlemeyle hak sahiplerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.
4: Şehit aileleri ve gaziler için dev adım. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifi Türkiye Harp Mağdurlu, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık değerlendirdi.
5: Devletimiz terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili çok güzel bir iyileştirme gerçekleştirmiştir.
4: Yeni düzenleme ile birlikte şehit anne ve babalarının maaşları 14.037 lirayla 21.500 lira seviyesine yükseltiliyor.
5: Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerimizin sakatlık dereceleri

0: Yani mağluliyet derecelerine göre 1 ve 6. derecede olan gazilerimizin maaşları en düşük alan gazimizin 1. derecedeki 6. derecedeki gazimizin 58.590 ile 68.000 lira arasında bir maaş belirlendi. Yine mağluliyet derecesi ağır olan gazilerimizden de 1. derecedeki olan gazilerimizin 68.000 ile 86.000 lira arasında maaşları yeni yapılacak yasa teklifiyle düzenlendi.
1: Düzenlemeyle gazilerin ek göstergesi 3600'e çıkarılırken mağluliyet derecesi artan gazilerde 40 yaş olan yaş sınırı 55'e yükseltiliyor.
0: 15 Temmuz gecesi yaralanıp da kendilerine derece alamayanlar, mağluliyet derecesi alamayan gazilerimize de bu oranda bir maaş katsayısı artışıyla yaklaşık 28.076 lira maaş bağlandı. Bunlar aynı zamanda muharip gazilerimizin de kendilerine sağlanan haklarla aynı haklara haiz oldular. Yine terörle mücadelede yaralanıp kendilerini mağluliyet derecesi alamayanlar, engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara da sağlık kontrolüne, sağlık raporuna tekrar adli tıp kurumu aracılığıyla gönderildiğinde alacak sağlık raporuna binaen yasalardaki düzenlenecek, kanun teklifinde düzenlenecek şartlar sağlanırsa yine 28.076 lira tutarında bir maaş bağlanacak.
1: Ayrıca düzenlemeyle birlikte evde bakım yardımı alan gazilere ödenen ücret 70.187 liraya çıkarıldı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklanmasının ardından aynı soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı.
3: Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu kez gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıkaya'yı gözaltına aldı. Şüphelinin banka hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük de 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
2: Efendim, güzel bir haber. En azından güzel olmasını ümit ettiğimiz bir haber. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmak üzere. Bu savaşın bitebileceği anlamına geliyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıkladı. Hemen gidelim Amerika'ya. İrfan Sapmaz'dan ayrıntıları dinleyeceğiz. İrfan, olumlu bir haber geldi. En azından ümit ettiğimiz bir haber. Neticelenir mi? Ne diyorsun bu konudaki bilgilerimize dayanarak? Nasıl yorumlarsın bunu?
4: Neticelenir demek henüz erken diye düşünüyorum. Dikkat edersen hep bağlantılarımızda ihtiyatlı davranmaya özellikle özen gösteriyorum. Tabii Washington'da İran dosyasına dikkat çekici bir diplomasi trafiğinin yaşandığını da söyleyebilirim. Trump'ın son açıklamalarının ardından bu kez Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Hazine Bakanı Scott Bessent'ın peş peşe verdiği mesajlar Beyaz Saray'ın yeni stratejisini ışık tuttu diyebiliriz. Önce Dışişleri Bakanı Marco Rubio konuştu. Rubio, İran'ın artık geçmiş yönetimlerde olduğu gibi zaman kazanmaktadır. Çalışmayacağını söyledi. Trump yönetiminin askeri güç kullanma konusunda kararlı olduğunu belirten Rubio, İran'a yalnızca nükleer faaliyetlerini değil, balistik füze programı ve bölgedeki vekil güçleri verdiği desteği de masaya getirmesi gerektiğini ifade etti. Tabii Rubio'nun mesajı netti. Sorun İran halkı değil, rejimin politikaları dedi. Bu yaklaşım Washington'un rejim değişikliğinden çok davranış değişikliğini hedeflediği yönde söylemiyle de uyumlu gibi görünüyor. Hemen ardından tabii Hazine Bakanı Scott Bessent ekonomik cepheden dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNBC'ye konuşan Bessent, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmanın bugün ya da yarın sağlanabileceğini söyledi. Bir umut verdi işin açıkçası, sen de söylediğin gibi. Amaçlarının uluslararası gemiler için serbest geçiş sağlamak olduğunu vurgulayan Bessent, bu beklentinin petrol fiyatlarını aşağı çekmeye başladığını belirtti. Nitekim Brent petrol gün içinde terk ederken piyasalar ekonomik çözüm ihtimalini fiyatlamaya başladı. Tabii biraz önce sokaktaydım yine ben. Benzin fiyatlarındaydı gözüm. Evet, Bessent'ın dediği gibi Amerikan petrolüne de yansımış vaziyette. En azından sokaklardaki benzin istasyonlarında, benzin fiyatlarında bir düşüş görüyoruz. Ancak işin dikkat çeken tarafı İran

0: cephesinin aynı ölçüde iyimser olmaması, Tahran ABD ile doğrudan müzakere yürütmediğini, yalnızca Umman aracılığıyla teknik temasların sürdüğünü savunuyor. Tabii bu da tarafların kamuoyuna verdiği mesaj arasında önemli bir fark bulunduğunu gösteriyor. ABD ana akım medyası da tüm dikkatlerini İran'a çevirmiş durumda. Trump yönetimi askeri baskıyı azaltmış değil, tam tersine diplomatik baskıyı askeri caydırıcılıkla birlikte yürütüyor yorumları var. Rubio'nun sert güvenlik mesajlarıyla Besant'in ekonomik diplomasi mesajları aynı stratejinin iki farklı ayağını oluşturuyor. Amaç İran'ı yeni bir askeri çatışmaya girmeden müzakere masasında taviz vermeye zorlamak. Evet. Sonuç olarak Washington'daki tablo Trump yönetiminin klasik maksimum baskı açık diplomasi yaklaşımını yeniden uyguladığı gösteriyor. Marco Rubio ve dış politika cephesinden baskıyı artırırken Scott Bessent ekonomik cephede piyasalara ve müttefiklere güven vermeye çalışıyor. Şimdi tabii gözler önümüzdeki 24-48 saate çevrilmiş durumda Hikmet. Eğer Hürmüz Boğazı konusunda somut bir uzlaşma sağlanırsa bu yalnızca ABD-İran ilişkileri açısından değil, küresel enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik dengeleri açısından da son dönemin en kritik diplomatik gelişmelerinden biri olabilir diyebiliriz.
1: Peki.
0: Hikmet.
1: Ne olacak böylece İrfan? Yani tamam, Hürmüz konusunda anlaştılar. Hürmüz açıldı. Daha önceki anlaşılan mutabakata geri mi dönecekler? Yeni bir mutabakat mı ortaya koymak gerekiyor? Yeni bir anlaşma mı olması gerekiyor? Yoksa hani Hürmüz açıldı ama bir savaş devam ediyor gibi bir garabet olmaz herhalde. Ne olacak savaş, Hürmüz açıldıktan sonra mesela ne olur?
0: Şimdi Donald Trump'ın önündeki en büyük engel hiç şüphesiz, hep altını çiziyorum, nükleer çekirdeklerin ele geçirilmesinden öte ya da onların etkisiz hale getirilmesinden öte, özellikle de tabii Amerika Birleşik Devletleri için nükleer bomba niteliğinde bir petrol meselesi var. Donald Trump bunu öncelikle engellemeye çalışıyor. O açıdan da şayet çözülürse bu iş, Besant'ın söylediği gibi bir sonuç ulaşılırsa, Donald Trump'ın çok büyük ihtimalle yeniden o 14 maddeye geri dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü verdiği mesajlarda Hikmet, bunu ben görüyorum, özellikle 14 maddeye geri dönülmesi konusunda. O açıdan da çok büyük ihtimalle bu iş çözülürse, şayet bugün yarın en azından Besant'ın ifadesiyle yeniden sanıyorum bir 14 maddeye yeniden dönülebilir. Çünkü şu ana kadar son 5 aydır elde edilen en somut anlaşma, daha doğrusu memorandum, bu 14 maddelik plandı.
1: Peki İrfan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Kolay gelsin sana.
0: Kolay gelsin.
1: İyi çalışmalar dilerim. Efendim, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Dışişleri Bakanlığı, Novorossiysk'te ayrılan Türk sahipli iki sivil geminin uğradığı İHA saldırısına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Bakanlık, saldırıda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu personelin yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Yaşar ve Nezetha isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün akşam Novorossiysk limanından ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiş denildi. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir denilen açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, ilgili tüm aktörlere Karadeniz'e seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrılarını yineledi. Bölgesel savaşlar ve krizlere rağmen Türk Boğazları dünya deniz ticaretindeki stratejik önemini koruyor. Yılın ilk 6 ayında İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan toplam 40.218 gemi güvenle geçiş yaptı.
2: Türk Boğazları'ndan yılın ilk yarısında 40 binden fazla gemi geçti. Bölgesel savaşlar ve küresel ticaretteki gerilimlere rağmen Türk Boğazları stratejik önemini korudu. Yılın ilk 6 ayında İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından toplam 40.218 gemi güvenle geçiş yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 19.277 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan da 20.941 gemi güvenli geçişini gerçekleştirdi. Toplamda 767 milyon tonu aşan yük taşınan boğazları en fazla kargo ve dökme yük gemileri kullandı.
1: Meksika menşeli marullardan bulaşan mikroskobik parazit salgını Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 eyalete daha sıçrayarak toplam 9 eyaleti etkisi altına aldı. Vaka sayısının 20 bin aştığı salgında ilk ölüm haberleri de gelmeye başladı. Amerika'nın birçok eyaleti

0: Eyaletine görülen parazit salgınının Meksika menşeli marullardan kaynaklandığı belirtiliyor. 20 binden fazla kişiye bulaşan ve şiddetli mide rahatsızlığına yol açan salgın nedeniyle Michigan eyaletinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Amerika bakanları özellikle dışarıda tüketilen salatalarda kullanılan doğranmış marullar ve bazı market ürünleriyle bağlantılı bulaşma tespit edildiğini açıkladı. Artan vaka sayıları nedeniyle sağlık ekipleri alarma geçti. Yetkililer kontamine ürünleri tespit edebilmek için restoranlar, marketler ve gıda depolarında kapsamlı inceleme yürütüyor. Efendim, Kolombiya'da 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni yapılacak. Ancak mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun devir teslim töreninde saldırı yapılacağı açıklaması ülkede gündeme oturdu. Öte yandan yeni Cumhurbaşkanının Amerika ile ilişkilerinin nasıl olacağı da merak konusu. Anadolu Ajans muhabiri Sinan Doğan bizi bekliyor. Gidelim hemen kendisine. Kolombiya'da dinleyeceğiz ayrıntıları. Sinan Doğan, nedir bu saldırı haberinin ayrıntısı?
1: Merhabalar. Sizin de belirttiğiniz üzere 7 Ağustos'ta evet bir devir teslim töreni olacak. Şimdi esasen bu işin başlangıcı seçilmiş devlet başkanı Abelardo de la Espriella'nın Kolombiya tarihinde görülmemiş bir şekilde başkent Bogota'daki kongrenin ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Simon Bolivar Meydanı'nda yemin etmek yerine bütün geleneksel değerlerin dışına çıkarak ben İlk önce Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Cali kentinde, pardon düzeltiyorum, Popayán kentinde yemin törenini yapacağını söylemişti. Fakat kendisinin açıkladığı bazı iklimsel nedenlerden dolayı bunu Cali kentine aldı. Şimdi Cali kenti yıllardan bu yana zaten çok sayıda silahlı grubun orada varlığının bulunduğu, yani çok sayıda saldırının yapıldığı, zaman zaman şiddet olaylarıyla gündeme gelen ülkenin en büyük üçüncü şehridir. Ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella yemin törenini orada yapmak istediğini söyledi. Fakat güvenlik açısından ciddi soru işaretleri ve problem barındıran bir durumdur. Mevcut devlet başkanı Gustavo Petro da olabileceklerle ilgili, yani herhangi bir kanıt sunmadan orada çok sayıda patlayıcı bombanın olduğundan bahsetti. Zaten bu şimdiye kadar bilinen bir şeydi. Yani bu yeni bir şey değil. Yani Cali ve Cali'nin etrafındaki kırsal kesimler, o bölgelerde silahlı grupların varlığını biz biliyoruz. Dönem dönem de saldırılar yapılıyor. Şimdi aslında Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın burada anlatmaya çalıştığı şey şu: Gustavo Petro diyor ki işte orada nasıl söyleyeyim, planlanmış bir saldırı yapılacak ve bu vesileyle seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella da nasıl söyleyeyim, yani ulusal acil eylem planı açıklayacak, yani olağanüstü hal gibi. Ve böylece 90 gün boyunca ülkedeki her şeyi o yaşanan olaya bağlayarak bütün dikkatleri oraya çekeceğini söylüyor. Dolayısıyla yani olabileceklerle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Fakat zaten şu anda Kolombiya'nın en büyük üçüncü kenti Cali'de olağanüstü bir güvenlik toplantısı yapıldı ve 11 bine aşkın polis ve asker geniş çaplı güvenlik önlemleri alacağını söylediler. Yani biz de 7 Ağustos'ta bu yemin töreninde bulunacağız. Çok sayıda devlet başkanı da davetli olacak. Açıkçası Kolombiya tarihinde görülmemiş sıra dışı bir durum yaşıyoruz.
0: Evet. Peki yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın Amerika ile arasını çok merak ediyoruz. Aynı zamanda İsrail'e de bir koşulsuz destek veriyor herhalde, değil mi Sinan? Gustavo Petro şu andaki Cumhurbaşkanı çok tepki gösteriyordu. Mesafe koymuştu İsrail arasını. Ama yeni Cumhurbaşkanı öyle ki İsrail'e de baya bir sempati besleyen bir kişi. Öyle mi?
1: Fazlası var, eksiği yok bu söylediklerinizle ilgili. Zaten kendisi çifte vatandaş. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı da var. Kolombiya bu seçimde yani karpuz gibi ortadan ikiye bölündü. Bir kesim zaten Abelardo de la Espriella'nın kazandığı seçimi kabul etmiyor. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da sık sık hileli olduğunu, algoritmalarla oynatılma yapılarak, yani elektronik sistemden gerçek kazanan kişinin kendi adayları Ivan Cepeda olduğunu, fakat bu kendisinin tabii bunu ispat edemediği için bu iddia düzeyinde kalıyor. Bu seçim sonuçlarını yayan sistem, algoritmalar üzerinden oynama yapıldığını ve Abelardo de la Espriella'nın İsrailli güvenlik ve istihbaratının da desteğiyle kazandırıldığını söylüyoruz. Zaten Onun için diyor Kolombiya'nın seçilmiş yeni cumhurbaşkanı büyükelçiliği Kudüs'e taşıma vaadinde bulundu. Çünkü onlar sayesinde kazandı dedi. Ki zaten Espriyeca'da son günlerde yaptığı açıklamalarda büyükelçiliği oraya götüreceğini, Kolombiya mevcut cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun açmak istediği Ramallah'taki Filistin büyükelçiliğini de zaten askıya almıştı. Yani kendisi İsrail ve Amerika eksenli ve onların bir nevi uydu devleti gibi, onlar ne istiyorsa onu yapacak çok yakın bir müttefik ilişkisi olacağını söyledi. Yani hatta kullandığı bir kelime var. Şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde İsrail ve Kolombiya ilişkilerini düzelteceği sözünü vermişti. Yani sizin anlayacağınız 7 Ağustos'tan itibaren şu 4 yılda Gustavo Petro'nun yönettiği politikalardan farklı olarak yeni bir anlayış, yeni bir ideoloji, yepyeni bir dış politika ve bambaşka bir Kolombiya politikası izleyeceğiz. Evet, Amerika ve İsrail eksenli.
0: Anladım. Peki Sinan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Kolay gelsin. İyi çalışmalar dileyelim sana. Ve efendim şimdi de görüntüleriyle öne çıkan yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
2: Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki evin bahçe kapısına çarptı. Taklalar atarak sürüklenen araçtaki biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Bu kazanın adresi de Nevşehir'di. Düğün konvoyunda ilerleyen gelin arabası kontrolden çıkarak takla attı. Düğün salonuna 300 metre uzaklıkta meydana gelen kazada gelin ve damat yaralandı. Şanlıurfa'da düğün salonunda çıkan yangın sırasında etraf karanlığa gömüldü. O esnada bir anne gözyaşları içinde bebeğini aradı.
3: Bebek arabası!
2: Bulunan bebek güvenli alana götürüldü. Manisa'da geçirdiği trafik kazası sonrası kafa içi basıncının azaltılması amacıyla çıkarılan kafatası kemiğinin bir bölümü hastanın karnında 8 ay muhafaza edildi. Kemik yapılan ameliyatla yeniden 52 yaşındaki Iraz Yavaş'a nakledildi.
4: Ve bütün sağlık personelinden hepsine çok teşekkür ederim.
2: Eskişehir'de nakliye kamyonetiyle kazaya karışıp kaçan sürücü emniyet ekiplerini alarma geçirdi. Çorba içmek için durduğu restoranda yakalanan adam alkollü ve ehliyetsiz çıktı.
5: Bekle burada. Burada oku. Tamam, burada oku.
2: Kendisine ceza yazıldığı esnada da çorba içmenin derdine düştü.
6: Abicim çorbam yarım kaldı. Ya karakola gidiyorsun bak, karakola.
2: Alkollü sürücü 436 bin liralık cezadan da kurtulamadı. Zonguldak'ta 5 gündür kayıp olarak aranan Sezgin Göcen eski okul binasında sağ olarak bulundu. Ailesine kavuşan adam büyük mutluluk yaşadı.
7: Ağlamak yok, ağlamak yok.
2: Göcen'in bulunduğu ilk anda ekiplere karnım aç dediği öğrenildi. Yolun ortasındaki kazı çalışmasını fark edemedi, aracıyla çukura saplandı. Sakarya'daki bu kazayı sürücü yara almadan atlattı.
8: Şimdi Ertuğrul bastırıyor. Karagöz fethetmiyor. Ay maşallah.
2: Artvin'de yaklaşık 3000 rakımda bulunan Salikvan Yaylası'nda düzenlenen Boğa Güreşi Festivali büyük heyecana sahne oldu. Binlerce kişiyi bir araya getiren etkinlikte 7 farklı kategoride toplam 52 boğa mücadele etti.
9: İkinci günün ilk güreşi mükemmel bir şekilde başladı. Ekiplerle beraber güçlü bir alkış istiyorum arkadaşlar.
10: Türkiye'den yoğun katılımın olduğu bir festivallere dönüşüyor. Dönüşecek önümüzdeki yıllarda inşallah.
11: Burada şu anda büyük bir coşku var gerçekten. Çevreyi görürseniz her türlü etkinlik, müzik, yayla, kültür, çadırlarını kurmuş insanlar gece kalıyorlar.
2: Dereceye giren boğa sahiplerine toplam 800 bin lira ödül verildi. Muğla Bodrum açıklarında görüntülenen yunuslar turistlerin ilgi odağı oldu. Yatların arasında suyun üstüne çıkıp yüzdükleri anlar kameraya yansıdı. Kars'ta 6 katlı binanın çatısında mahsur kalan kedi ilginç bir yöntemle kurtarıldı. Pencereden karşı çatıya uzatılan ütü masası kediye yeni bir yol oldu.
0: İstanbul'da elektrikli tek tekerlekli scooter kullanan bir kişi kilometrelerce yol aldı. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

0: Elektrikli tek tekerli skuterle trafiğe çıktı. Kazaya davetiye çıkardı. İstanbul Üsküdar'da bir kişi yasak olmasına rağmen D100 karayoluna elektrikli tek tekerli skuterla çıkarak yoğun trafikte araçların arasında kilometrelerce yolculuk yaptı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü araçlarla birlikte ilerledi. Zaman zaman ani şerit değiştirdi. Tüm bunları yaparken hızı da oldukça fazlaydı. Trafiği tehlikeye atan adama başka sürücüler de tepki gösterdi.
1: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bir sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler atölyede büyük çapta hasara yol açarken iş yeri önünde bulunan bir traktör de yanarak kullanılamaz hale geldi.
0: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bulunan bir sünger atölyesinde yangın çıktı.
2: Kayseri'de metal sanayi sitesi içerisinde bulunan sünger işletmesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangında maddi hasar meydana geldi.
0: Atölyeden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler yoğun müdahalede bulundu. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında sünger atölyesinde büyük çapta hasar oluştu. Atölyenin önünde bulunan bir traktör de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde kurulan Sıfır Atık Vakfı hazırlanan plastik atık raporunu paylaştı. Plastik atıkların azaltılmasına yönelik çalışmalar anlatıldı.
3: Dünyada plastik üretimi hızla artıyor. Tabii atık miktarı da. Sistem doğru yönetilmediğinde tonlarca çöp denize ve okyanuslara ulaşıyor.
4: Eğer üretim biçimimizi değiştirmez, tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmez ve atıkları kaynağında azaltmazsak gelecekte çocuklarımız doğadan miras değil plastik devralacak.
3: Yaşanabilir bir dünya için kolları sıvayan Sıfır Atık Vakfı hazırlanan plastik atık raporunu kamuoyuyla paylaştı.
4: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor.
5: Toplantıda sürdürülebilir bir gelecek için plastik atıklarının azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve döngüsel ekonomi anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak olan çalışmalar da ele alındı.
6: Sıfır atık toplumda karşılık bulacaksa 170 bin öğretmenimizin rehberliğinde, üniversitelerimizde, okullarımızda, 20 binin üzerinde sivil toplum kuruluşumuzda ve İstanbul'un köklü medeniyet kodlarında karşılık bulacaktır.
4: 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yine yakın tarihimizin en büyük plastik atık ve atık çalıştayını düzenleyeceğiz. İnşallah çalıştayın çıktısı olarak da biz plastik eylem planımızı milletimizin takdirine sunuyor olacağız.
1: Gazze'de barış için Hamas'ın her türlü adım atmasına rağmen İsrail işgal ve katliam niyetini açıkça belli ediyor. İsrail hükümet sözcüsü ateşkes için belirlenen yol haritasının kendilerine uymadığını söyledi. İsrail'i işgalci bakanlarsa istikrar gücünün Gazze'ye girmemesi için Netanyahu'ya mektup gönderdi.
0: Hamas kabul etti. Barış için gözler Gazze'ye çevrildi. Ancak İsrail'den geri adımlar peş peşe geldi. İsrail'in soykırım yaptığı, hayalet şehri çevirdiği Gazze'nin geleceği hala belirsiz. ABD Başkanı Trump 15 maddelik bir plan hazırlamıştı. Direniş cephesi, şartları ve silahsızlanmayı kabul etti.
7: Gazze'nin silahsızlandırılmasını, düzgün şekilde yönetilmesini ve güzelce

0: yeniden inşa edilmesini sağlamaya kararlıyız.
1: Şartlar arasında İsrail'in çekilmesi de vardı. Ancak Tel Aviv yönetimi niyetini belli etti. Yine soykırımdan yana tavır aldı. Önce Katar ve Türkiye detayları ortaya çıktı. İsrail medyasına göre Tel Aviv 3. maddeye itiraz etti. Türkiye ve Katar'ın Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde yer almasına karşı çıktı. Daha sonra İsrail hükümeti resmi açıklama yaptı. Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin yol haritasının kendi pozisyonlarını yansıtmadığını belirtti. Bahane yine Hamas oldu. Hamas'ın tamamen ve fiilen silah bırakmaması halinde saldırıların durdurulamayacağını açıkladı. İsrail'in barış çabalarından duyduğu rahatsızlığı bununla sınırlı değildi. Bu kez işgalci bakanlar sahneye çıktı. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Misyon Bakanı Orit Sitrak Netanyahu'ya mektup gönderdi. Güvenlik kabinesinin derhal toplanmasını talep etti. Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze Şeridi'ne girişinin askıya alınmasını talep etti.
2: Şimdi Gazze'deki yaşananları görüyoruz ama aynı zamanda Mescid-i Aksa'da, Batı Şeria'da ve Kudüs'te de zulümler olanca hızıyla devam ediyor. İsrailli işgalciler, teröristler Temmuz ayında tam 27 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ki Mescid-i Aksa Birleşmiş Milletler kararına göre tarafsız bir kurum. Yani İsrailler oraya giremezler. Orası tamamen Müslümanların ve aynı zamanda dünya insanlarının ortak mirası. Oraya girmeleri mümkün değil ama 27 kez oraya baskın düzenlediler. Sadece Mescid-i Aksa değil, Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camii'nde ise Temmuz ayından beri hiç ezan okutmadılar.
1: Mescitleri kapattılar, ezanlara engel oldular. İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'teki baskısı her geçen gün daha da artıyor.
3: Buraya geldiğim zamanı hatırlıyorum. 14-15 yaşlarındaydım. Baştan sona büyük bir değişim oldu. O zamanlar sürekli Allahu Ekber diye bağırıp bizi çeviriyorlardı. Ve bir Yahudi en ufak bir mırıltı çıkarsa tutuklanırdı. Bugün burada kendinizi evin efendisi gibi hissediyorsunuz. Şimdi hala yapılacak şeyler var. Hala geliştirilecek şeyler var. Başbakanı da sürekli rahatsız ediyorum. Daha fazla şey yapması için daha da yükselmeliyiz.
1: İsrail Kudüs'e Batı Şeria'yı Müslümanlar için açık hava hapishanesine çevirdim. Sokaklarda yapılan sistematik saldırılar kutsal mekanlarda devam etti. İsrail, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı hedef aldı. İsrail işgalciler Temmuz ayında 27 kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi korumasında gerçekleştirilen baskınlarda Talmudik dini ritüeller yapıldı. İsrail bayrakları açıldı. Hatta bir işgalci Mescid-i Aksa'da düğün bile yaptı. Sadece Mescid-i Aksa değil, çok sayıda ibadethane İsrail'in hedefinde. Batı Şeria'nın El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camisi Temmuz ayında çok defa saldırıya uğradı. İsrail rakamları 155 kez ezanın okunmasını engelledi. Temmuz ayı boyunca camide hiç ezan okunamadı. Filistin devleti son yıllarda şiddetin arttığını açıkladı. Bu uygulamaların Batı Şeria'nın fiili ilhakına zemin hazırladığı savunuldu. Bağımsız Filistin devleti hedefinin tehlikeye girdiği ifade edildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin gümrük vergilerine karşı 25 eyalet harekete geçti. Eyalet başsavcıları yeni tarifelerin yasal yetkiyi aştığını savunarak dava açtı. Davanın sonucu Amerika'nın ticaret politikasını ve küresel ekonomiyi yakından etkileyebilir.
4: Hali hazırda uyguladığımız tarifelere ek olarak %10'luk küresel bir tarife daha uygulamaya konulacak.
5: Trump yönetiminin yeni gümrük vergileri yargıya taşındı. 25 eyalet ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Eyaletler 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere getirilen tarifelerin iptal edilmesini istedi. Davada Trump yönetiminin 1974 tarihli ticaret yasasına göre yetkisini aştığı öne sürüldü. Eyalet başsavcıları tarifelerin yasal dayanağının olmadığını ve idari usul yasasının ihlal edildiğini savundu. Yeni tarifelerin küçük işletmeleri zor durumda bırakacağı ve Amerikan tüketicisine ek maliyet getireceği savunuluyor. Trump yönetimi ise tarifelerin ABD sanayisini korumak ve haksız

0: ticaret uygulamalarına karşı mücadele etmek için uygulandığını belirtiyor.
1: 5 şimdi de dünyadan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
2: Vay şu! Vay!
3: Ukrayna saldırıların dozunu arttırdı. Plaja düşen drone tatilcileri şoka uğrattı. 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kuvvetli yağış Hindistan'ı da esir aldı. Heyelan az kalsın izleyen herkesi yutacaktı. Endonezya'da feribot yangınında saatler ilerledikçe endişe arttı. 250 yolculu feribotta 5 kişi öldü, 41 kişi kayıp. İran'la anlaşmak üzere izleyen Trump'ın medya mensuplarına üslubunda da büyük bir değişim yok. Paris'te artan gasp ve hırsızlık vakaları turistlere artık böyle videolar çektiriyor. Çantanıza, kolyenize sahip çıkmazsanız sonu iyi bitmeyebiliyor. Ümit Burnu Milli Parkı aç babunların turistlere saldırdığı bir korku koridoruna dönüştü. Yiyecek içecek ne bulurlarsa kapan babunlar çevredekilerin yardımına rağmen artık korkulan tarafta. Yorgunluğu boşuna değil. Zira Bartłomiej Kublowski Baltık Denizi'ni 56 saatte yüzerek İsveç'ten Polonya'ya geçen ilk kişi. Mango direksiyonu ayaklarından değil kalpten bağlı. Siz ne kadar hızlı çevirirseniz çevirin, tek yaptığı tutunup en sonunda da gerinmek.
1: Efendim, Samsun'da buğday hasadı yapılıyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'dan dinleyeceğiz.
4: Samsun Kavak ilçesinde Kaya köyündeyiz. Bu köyde buğday ve arpanın hasatı başladı. Bir tarla yaklaşık bir yıl önce başlayan o arpanın, buğdanın ekim sürecinden hemen sonra Ağustos ayı içerisinde ise hasatlar yapılıyor. Hasatlar için bahçeye girildi. Biz şimdi çiftçimizle görüşeceğiz, Mehmet Bey'le. Mehmet Bey, yaklaşık bir yıl önce başlanan hikaye bugün hasatta devam oluyor. Evet. Hasadımız bereketli olsun öncelikli olarak.
5: Teşekkür ederiz.
4: Peki bir yıl önce bu toprakta o arpanın, buğdayın işlemesi nasıl başladı?
5: Bir yıl önce bu arazide ayçiçeği ekiliydi. Ayçiçeği hasadından sonra havaların yağmasını bekledik. Havalar yağdığında 2015'inden sonra artık buğday ekimi sezonu girmiştir bizim buralarda. Ondan sonra toprak işlemelere başlıyoruz traktörle, pullukla. Mevcut arazilerimizi ilk önce sürdük. Daha sonraki süreçte de havanın tekrar yağmasını bekliyoruz. Toprağın biraz daha dinlenmesini bekliyoruz. Ekim 15'inden sonra arazilerimize tırmık çekiyoruz. Aynı zamanda da arazilerimizi tesviye yapmış oluyoruz. Daha sonraki süreçte de ekim mibzeriyle, eğer buğday ekeceksek veya arpa ekeceksek, gübresiyle beraber mibzerle ekim yapıyoruz. Ekimi yaptıktan sonra da merdane ile sıkıştırma işlemine başlıyoruz. Yine traktörlerimizle sıkıştırma işlemi yaptıktan sonra artık buğday ekilmiş oluyor. Buğdaylarımızı büyümesine bırakıyoruz.
4: Sonrasında yeşillenmesi, filizlenmesi ve başakların tabii ortaya çıkması kaç ay sonra oluyor?
5: Yaklaşık 45 gün, 2 ay sonra. Yani 11. ayın 15'inde ekim tamamlanmış ise yaklaşık Şubat ayının ortalarına doğru artık çimlenme başlanmıştır. Çimlenme başladığı zaman tekrar gübre atıyoruz, gübreleme yapıyoruz. Gübreleme yapıldıktan sonra da Mart ayı içerisinde veya Mart ayı sonlarına doğru otla mücadelemiz başlıyor. O zaman tekrar ilaçlama yapıyoruz.
4: Evet. Peki şu anda bu hasat işi nasıl oluyor? Patosun önünde bir merdane var, dönüyor. Sistem nasıl?
5: Şimdi içeride örüyorum kısmında toplayıcılar var. Toplayıcılar vasıtasıyla buğdayı içeri alıyor. Çayı aldığı zaman onun makine

0: kısmında buğday tanelerinden taneleri ayrılışıyor. Depo kısmına, buğday depo kısmına birikiyor. Diğer fosa kısmı da arka kısımdan araziye tekrar görüldüğü gibi makinemiz bırakıyor. Bu bırakılan kısım tekrar daha sonra balya makineleri...
1: Yani bunlar saman, samanlar...
0: Samanlar daha sonra balya makinesiyle biraz daha inceltiliyor, küçültülüyor. Daha sonra hayvanların yem olarak da tekrar kullanıyor.
1: Depolara gidiyor.
0: Depolara gidiyor, evet. Bizim şu anki...
1: Burada, bölgede, köyde...
0: Bölgemizin tamamında... Bizim kendi Kayıköy mahallemizde bir hafta sürecek.
1: Bir hafta boyunca?
0: Bir hafta boyunca burada buğday biçimi devam edecek. Bir hafta tamamlanacak. İki tane makine mi çalışıyor? Evet. Çünkü
1: saat kaçta başlıyorlar? Kaça kadar devam ediyorlar?
0: Sabah saat 10 civarında başlıyoruz. Akşam saat 6'da bırakıyoruz.
1: Akşama kadar devam
0: evet,
1: ediyor.
0: Evet, evet.
1: Tabii bırakıyoruz. Patoz dekar başına bir ücretle mi
0: tabii,
1: yapıyor?
0: Tabii. Dekar başına çalışıyor makineler. 350-400 arasında fiyatlar değişiyor.
1: Harika. Efendim teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Hayırlı olsun hasatınızda.
0: Allah razı olsun.
1: Rabbim inşallah bu hasatlarımı sizlere bereketli getirir.
0: Cümlemize.
1: Şimdi bir tarafta patoz devam ediyor. Bakın hasat devam ediyor. Bu köyde yaklaşık 2000 dönüm bir alanda 800 bin ile 1000 ton arasında arpa ve buğdayın hasatı Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek diyelim. Ve sözü Samsun Kavak Kaya Köyü'nden sizlere bırakalım.
2: Akşam Ajansı'na çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Konut yatırımında yıllardır uzayan geri dönüş süresi yeniden kısalmaya başladı. Konutun kira geliri ile kendi maliyetini karşılama süresi Türkiye genelinde 12 yıla kadar geriledi. Tablonun arkasında iki önemli gelişme var. Satış fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması ve kira fiyatlarının yüksek seyrini koruması. Böylece kira getirisi konut yatırımının geri dönüşünü hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir ve gelişen Anadolu kentlerinde kira çarpanı düşen bölgeler yatırımcıların radarına girdi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Garanti BBVA.
9: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
8: Garanti BBVA.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Bir reklam.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Dijital Türk Lirası ekosistemine katılım çağrısı kapsamında yürütülen değerlendirme süreci tamamlandı. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası ekosistemini güçlendirmek amacıyla kamuyla özel sektör arasındaki işbirliğinin devam edeceğini vurgularken, seçilen projelerin ilerleyen dönemde teknik testler ve pilot uygulamalarla olgunlaştırılması hedefleniyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var.

İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: Efendim Akşam Ajansı'nda gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
1: CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı'nda bulunduğu 16 kişi hakkında operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken 3 kişinin de aramaları devam ediyor.
1: Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları var. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
0: Etimesgut Belediyesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Konya cezaevine sevk edilen Erdal Beşikçioğlu'nun ihbarı üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Görevden uzaklaştırılan Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı.
1: CHP'li belediyeler bir bir rüşvet ve yolsuzluklardan temizleniyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Perşembe günü Etimesgut Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, itikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli gözaltına alındı. 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Nöbetçi sulh ceza hakimliği ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasını hükmetti. Verilen hükmün ardından Erdal Beşikçioğlu Konya cezaevine sevk edildi.
1: Ayrıca gelen ihbar üzerine Beşikçioğlu'nun kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Beşikçioğlu'nun esrar testi pozitif çıktı. Beşikçioğlu 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım demişti.
0: Aselsan önemli bir başarıya daha imza attı. Elektrooptik sistemlerde kullanılan en kritik bileşenlerden biri olan kızılötesi dedektörlerin milli imkanlarla geliştirildiği duyuruldu. Kızılötesi dedektörler, hedef tespiti, gözetleme, keşif ve termal görüntüleme sistemleri başta olmak üzere birçok savunma teknolojisinde kritik rol üstleniyor.
4: Aselsan büyük bir başarıya imza attı. Kızılötesi dedektör yerli ve milli imkanlarla üretildi. Elektrooptik sistemlerde kullanılan kızılötesi dedektörün başarıyla üretildiğini duyuran Aselsan, bu başarısıyla Türkiye'yi kızılötesi dedektör üreten sayılı ülkelerden biri haline getirdi. Kritik bileşenlerde ve platformlarda boy gösterecek olan kızılötesi dedektör, hedef tespiti, gözetleme, keşif ve termal görüntüleme sistemleri başta olmak üzere birçok savunma teknolojisinde kritik rol üstleniyor. Füzelerde, hava savunma sistemlerinde, gözetleme ekipmanlarında, insansız hava araçlarında, savaş uçaklarında, helikopterlerde ve tanklarda kullanılan kızılötesi dedektör, hem Türkiye'nin bu alandaki yetkinliğini artıracak hem de dışa bağımlılığı sıfıra indirecek.

0: Savunma sanayi alanında elektrooptik keşif ve gözetleme sistemlerinin yanı sıra kızılötesi dedektörler ilave kabiliyet ve fayda sağlayacak. Olası düşman unsurlarına ait kızılötesi ışınları ve ısı enerjisini algılayıp elektrik sinyallerine dönüştüren kızılötesi dedektör sayesinde Türkiye hem savunma hem de taarruz anlamında önemli bir kazanıma kavuşmuş oluyor. Bu kritik çalışmayla birlikte hem yerlilik oranı artacak hem de Türkiye savunma alanında yeni katma değerler sağlayacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaştan bahsedeceğiz. Savaşta İran'ın Amerika'ya verdiği zararın açıklanandan daha ağır olduğu öne sürülüyor. İTTA, Amerika Birleşik Devletleri medyasının yayınladığı raporda yer aldı. Rapora göre yüzlerce asker yaralandı ve çok sayıda personel de kafa travması geçirdi.
2: Savaşın ABD'ye faturası açıklanandan daha büyük. İddia ABD medyasına ait. ABD merkezli haber sitesi The War Horse çarpıcı bir rapor yayımladı. Rapora göre İran'la savaşta ABD'nin kaybı açıklanana göre çok daha ağır. Raporda yaklaşık 400 askeri kaybın olduğu yer aldı. En az 170 askerin de kafa travması geçirdiği iddia edildi. Travma geçirenler arasında bir tuğ general ve tüm generalin olduğu da öne sürüldü. Yaklaşık 400 askeri kaybın 270'ten fazlasının kara kuvvetleri personelinden olduğu iddia edildi. Yaralananlar arasında deniz ve hava kuvvetlerinden askerlerin olduğu da öne sürüldü. Yine rapor, iki üst düzey komutanın İran saldırıları öncesi istihbarat uygulamalarını yeterince dikkate almadığı aktarıldı. Birliklerin korunması konusunda da soru işaretlerinin olduğu vurgulandı. ABC News'un aktardığı bilgilere göre ise İran savaşı boyunca ABD ordusundaki toplam yaralı sayısının 653'e ulaştığı öne sürüldü. Yaralılardan 64'ünün üst düzey subay olduğu belirtildi.
1: Kolombiya'nın en aktif yanardağlarından biri olan Purasi yanardağı tekrar faaliyete geçti. Yetkililer alarm seviyesini yükseltirken yanardağa yakın oturanlar önlem olarak tahliye edildi.
0: Yanardağ derin uykusundan uyandı. Alarm seviyesi yükseldi.
3: Hazırlıklı olmalıyız. Çünkü yanardağ bize istikrarsız olduğunu gösteriyor.
0: Kolombiya'nın en aktif volkanlarından biri olan Purasi yanardağı tekrar faaliyete geçti. Kül bulutu 3000 metreyi aştı. Yanardağın püskürttüğü lavlar geceyi kızıla boyadı. Kolombiya Jeolojik Araştırma Kurumu önlemlerini artırdı.
3: Yetkililerin olası bir patlamaya hazırlık yapabilmeleri için turuncu alarm ilan etmemiz gerekiyor. Dünyadaki hiçbir jeoloji kurumu bir patlamanın saat, gün veya dakika olarak tam ve kesin ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi veremez. Ancak hazırlıklı olmalıyız. Çünkü yanardağ bize istikrarsız olduğunu gösteriyor.
0: Afet Risk Yönetimi bölgede yaşayanları önlem olarak tahliye etti. Ülkenin güneybatısında yer alan Purasi zirvesi yaklaşık 4600 metre yüksekliğe sahip. Yaklaşık 17 milyon emeklinin beklediği haber geldi. 23.552 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının fark ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye 3.552 lira zam farkının yatırılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı farkları 20.000 liradan yüksek, 23.552 liradan düşük maaş alan tüm SSK ve bağ kurulları ilgilendiriyor. Bu kapsam içinde bulunan tüm emekliler eksik yatan tutar kadar fark ödemesi alacak. Danimarka hem Rusya hem de ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen Grönland tehditleri nedeniyle güvenlik politikalarında köklü değişikliğe gitti. Zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya yükseltildi. Ülkede erkeklerle birlikte 18 yaşını dolduran kadınlar da askerlik yapacak. Yeni düzenlemeyle olası bir savaşta göreve hazır durumda olan asker sayısının artırılması amaçlanıyor. İlk olarak 1600 genç yeni sistem içinde orduya katıldı. Danimarka 2033'e kadar her yıl 7500 genci askerlik

0: üzerine çıktı. En az 16 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Kore'de de halk plajlara ve su parklarına akın etti. Japonya'da ise bir hayvanat bahçesinde sıcak hava nedeniyle 3 aslan telef oldu.
1: Akşam ajansına gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz efendim. Emekli zam farkı ödeme tarihleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliye 3552 lira zam farkının yatırılacağı tarihi açıkladı.
2: Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk. Emeklerimizin, emektarlarımızın yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda da devam ettirdik.
0: En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesiyle birlikte zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden emeklilere müjdeli haber geldi. SGK tarafından yayımlanan ödeme takvimiyle birlikte emekli zam farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu.
3: En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz. Buna göre zam farkları 7 Ağustos tarihinde emeklilerin hesaplarına geçecek.
0: Peki emekliler ne kadar fark alacak? En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükselmesinden dolayı 20.000 lira maaş alan kişiler 3.552 lira, 20.000 liradan yüksek 23.552 liradan az maaş alanlarsa aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek.
1: Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Kuvvet komutanlıklarında da değişiklikler yaşandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Albay Özlem Karapınar ise Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu.
3: Yüksek Askeri Şura toplantısı tamamlandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir kez daha uzatıldı.
4: Bizim burada diyeceğimiz tek şey var. Hayırlı uğurlu olsun hem ülkemiz için hem milletimiz için.
3: 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yaş üyelerinin ilk adresi Anıtkabir'di.
5: Her yıl olduğu gibi bu yılda Şura çalışmaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Mozele'ye çelenk bırakıldı. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı ve önemli mesajlar verdi.
6: Yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
3: Başkan Erdoğan ve yaş üyelerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantısı yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel Şura'ya ilk kez katılan isimler olarak dikkat çekti. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla birlikte Yüksek Askeri Şura kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süresi devam ediyor. Ancak bu süreçte gözler Deniz ve Hava Kuvvetleri'ndeydi.
7: Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise Orgeneral

0: Rafet Dalkıran atandı.
1: 1966 doğumlu olan Rafet Dalkıran, 1988'de Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra Hava Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay subay oldu. Hava Kuvvetleri'nde birçok farklı görevde bulunan Rafet Dalkıran, 2025 yılında Orgeneral diye yükselmiş, Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Orgeneral Rafet Dalkıran, 2026 yılı yaş kararlarıyla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir numaralı ismi oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise herhangi bir değişiklik olmadı. 2022 yılında göreve gelen ve iki kez görev süresi uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Or-Amiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Yaş kararlarıyla birlikte 24 generalin görev süresi bir yıl uzatıldı. 530 albayın görev süresinin ise iki yıl uzatılmasına karar verildi. İki generalin yaş haddi nedeniyle 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yaş kararlarında 328 olan general ve amiral sayısının 334'e yükseltildiği de belirtildi. Yüksek Askeri Şura'da Kor Generallikten Or Generalliğe tek bir isim yükseldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kor General olarak görev yapan Erdoğan Gür, yaş kararlarıyla birlikte Or Generalliğe yükseltildi. Hava Kuvvetleri'nde bir ilk de yaşandı. Hava Kuvvetleri'nde Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfiyle birlikte Karapınar Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Ayrıca yaş kararlarında Türkiye'nin ilk astronotu olan Albay Alper Gezer Avcı'nın Tuğgeneralliğe yükseltilmesi de dikkat çekti. Yaş kararlarındaki terfi, atama ve emeklilik kararları 30 Ağustos itibariyle yürürlükte olacak.
2: İsrail'de Savunma Bakanı Katz'la Genelkurmay Başkanlığı arasında atama krizi yaşanıyor. Savunma Bakanı Katz katıldığı bir canlı yayında ordu kademesine görev değişimi yapılacağını açıkladı. Durumdan habersiz olan Genelkurmay Başkanlığı ise açıklamaya tepki göstererek karardan haberimiz yok açıklamasına bulundu.
3: General Dadobar Khalifa'yı Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atamaya karar verdim. Onun tüm cephelerde olmasını istiyorum.
1: İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu kademesinde değişikliğe gitmek istediğini açıkladı. Genelkurmay'da Savunma Bakanlığı karşı karşıya geldi. Savunma Bakanı Katz, Kanal 14 televizyonunda katıldığı canlı yayın sırasında Batı Şeria'da görev yapan tüm General Evi Buf'u görevden alacağını duyurdu. Yerine ise Dadobar Khalifa'nın atanacağını söyledi.
3: General Dadobar Khalifa'yı Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na atamaya karar verdim. Onun tüm cephelerde olmasını istiyorum.
1: Canlı yayında yapılan bu açıklamadan iddialara göre ne Netanyahu'nun ne de ordunun haberi vardı. İsrail ordusu Savunma Bakanı Katz'a hedef alan bir açıklama yayınladı. Atama kararının Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e danışmadan alındığını söyledi. Komutanı olan güvenimiz tam denildi. Bu açıklama İsrail'deki krizi daha da büyüttü. Çünkü bu kez Savunma Bakanı Katz orduyu yalanladı. Yeni atama isteğinin bizzat Genelkurmay Başkanı'ndan geldiğini iddia etti. Krizin sebebi ise İsrail medyasına göre Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Talyanon Dardek'in tahliyesi. Katz'ın görevden almaya çalıştığı Evi Buluf ise tahliyeye itiraz etmişti.
2: Danimarka, hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan gelen Grönland tehditleri nedeniyle güvenlik politikalarında köklü değişikliğe gitti. Zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya yükseltildi.
4: Önce Ukrayna Savaşı ile birlikte Rusya endişesi Avrupa kıtasını sardı. Hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden Danimarka'yı tehdidi Kopenhag'ın güvenlik algısını değiştirdi.
5: Sadece son dönemde Avrupa'yı Rusya'dan korumak için 1 trilyon dolardan fazla para harcadık. Bizimle bir ilgisi yoktu. Arada okyanusumuz var. Bu yüzden Grönland konusunda bize doğru davranmadılar. Ve Mark da bunu anlıyor.
6: Evet, dün ABD Başkanı'nı dinledim ve sanırım bu konudaki tutumum maalesef çok açık. Bizim tutumumuz da her zaman olduğu gibi net. Grönland elbette satılık değil.
4: Güvenlik tehditlerinin artmasıyla Danimarka zorunlu askerlik süresinde değişikliğe giderek 4 aydan 11 aya çıkardı.
0: Bu yeni uygulamayla askerleri operasyonel alanlarda eğiteceğiz. Önceki sistemde askerler iş gücü olarak ya da felaketlere müdahale için kullanılıyordu. Şimdi bu anlayışı değiştiriyoruz.
4: Yeni düzenlemeyle olası bir savaşta göreve hazır durumda olan asker sayısının artırılması amaçlanıyor. İlk olarak 1600 genç yeni sistem içerisinde orduya katıldı.
3: Biraz gerginim ama heyecanlıyım da. Uzun zamandır bunu bekliyordum. 11 aylık süre benim için rahatsız edici değil. İstediğimden biraz daha uzun ama sorun değil.
4: Danimarka'da erkeklerle birlikte 18 yaşını dolduran kadınlar da askerlik yapacak. Danimarka 2033'e kadar her yıl 7500 genci askeri almayı planlıyor. Avrupa'da Almanya başta olmak üzere birçok ülke zorunlu askerliği geri getirmeyi tartışıyor. Ancak şu ana kadar Danimarka dışında somut bir adım atılmadı.
2: Efendim, terörsüz Türkiye hedefinde en önemli adımlardan biri daha atılıyor. Çerçeve yasa teklifi çarşamba meclis başkanlığına verilecek. Pazar günü genel kurulda ele alınacak. Teklifin imza sahiplerinden biri sürecin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
7: Terörün bitmesi milli ülküdür.
8: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesela yeni başlıyor.
9: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
10: Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.
1: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona gelindi. Teklif pazar günü genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Teklifin imza sahiplerinden biri sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli. Aylardır süren çalışmalardan sonra süreç yasa teklifi tamamlandı. Çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacak. Teklifte 3 partinin imzası söz konusu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin imzalarıyla teklif meclis başkanlığına veriliyor. Süreçte önemli bir rol oynayan Devlet Bahçeli, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'tan sonra ilk imzayı atan isim oldu. Bahçeli imza atarken yüzük ve rozetindeki detaylar dikkat çekti. Tasarımda İnşirah Suresi 5. ayet esas alındı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adını taşıyan teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Sonraki durağı Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak. Üç partinin desteği olduğu için teklif yasalaşacak. Bu arada diğer partilerin desteği de aranmaya devam etti. AK Parti heyeti Yeni Yol ve CHP gruplarını ziyaret etti.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinden sonra ilk kez grup toplantısının yaptığı hafta oldu bu hafta. Biliyorsunuz Özgür Özel öncesinde grup başkanı olarak bu toplantıları gerçekleştiriyordu. Özgür Özel yeni partiyi kurdu. Bugün de başka bir şey daha gerçekleşti. Önce aynı salonda Özgür Özel kürsüye çıktı. Açıklamalarında bulundu. Daha sonrasında ise 2 saat arayla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı kürsüdeydi. Ve üstelik de iki grubun da aynı salonda yapması dikkat çekici. Grup toplantıları öncesinde geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekiyor.
11: Geride kalmış kim varsa yeni parti onun partisidir.
1: Önce Özgür Özel çıktı kürsüye.
12: Biraz önce bu kürsüde Özgür Özel vardı. Şimdi ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Tabelalar da hemen değiştirildi ve partililerin birbirine karışmaması için de gerekli güvenlik önlemleri alındı.
1: Ardından Kemal Kılıçdaroğlu.
11: Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de Gözler grup konuşmalarındaydı. İki partinin grup toplantıları 2 saat arayla aynı salonda yapıldı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk grup toplantısı için 11.30'da kürsüye çıktı.
11: Unutulanların, ezilenlerin ve daha iyisini hak edenlerin yeni partisi yeni partimizdir. Siz de buna inanıyorsanız gelin. Yeni partide buluşalım.
1: Özel kürsüden indikten sonra salonda hemen tabela değişti. Yaklaşık bir saat sonra da aynı salonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topladı grubunu. Mutlak Butan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı.
13: Hesap vermekten de çekinmeyiz. Benim siyaset anlayışımda, bütün CHP'lilerin siyaset anlayışında,

0: Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir.
1: Her iki partinin grup toplantısı öncesinde salon girişinde güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılara tek tek hangi gruba geldikleri soruldu. Olası bir karşılaşmaya izin verilmedi.
2: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce açısından da çok ilginç bir tablo var. Biliyorsunuz Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmıştı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu liderliğine karşı bazı eleştirileri vardı. Sonra kendisine yer bulamadığını düşündü, ayrıldı, bir parti kurdu. O partiden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönetim değiştikten sonra Özgür Özel ekibi partide yönetimde diye geri dönmüştü Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Özgür Özel ekibi ayrıldı. Şimdi tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında Kemal Kılıçdaroğlu var. Yani eleştirip de partiden ayrıldığı genel başkan partinin tekrar başında. Ne yapacağı düşünüyordu Muharrem İnce'nin? Karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacak. Yani yeni partiye gitmeyecek. Bu da beraberinde acaba Muharrem İnce partinin başına mı geçmek istiyor sorusunu getirmişti akıllara. Muharrem İnce'den bu konuya açıklama var.
1: Muharrem İnce sessizliğini bozdu. Aday olmak gibi bir derdim yok dedi.
3: Türkiye'de
1: mutlak butan kararının ardından CHP'de sular durulmuyor. Önce parti ikiye bölündü. İç çatışma ve tartışma şimdi iki ayrı parti üzerinden sürmeye başladı. CHP'de kalarak yeni partiye geçmeyen Muharrem İnce ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Muharrem İnce'nin CHP genel başkanı olmak için partide kaldığı belirtilmişti.
3: Vurduk mu yavrulusunu Karaca'nın?
1: Daha önce Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmuş ve seçilememiş olan Muharrem İnce, aday gösterildiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmiş, adam kazandı sözüyle mağlubiyeti anlatmıştı. Partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, o partiyi kapatarak baba ocağım dediği CHP'ye geri dönmüştü. Yeni parti saflarına geçmeyen Muharrem İnce'nin gözünün genel başkanlık koltuğunda olduğu iddiaları İnce tarafından yanıtsız bırakılmadı.
4: Aday olmak gibi bir derdim yok. Bu konuda bir çalışmam da yok. Yazlık evimde torunlarımla birlikte zaman geçiriyorum. Emin olun televizyon bile izlemiyorum.
1: Muharrem İnce'nin bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği ise hep merak konusu.
2: İstanbul Beylikdüzü'nde havalı tüfek mermisiyle ağır yaralanan 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy'un akciğeri hasar görmüştü. Karan 16 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından hayata tutundu. Tüfeği ateşlediği belirlenen 17 yaşındaki genç ise tutuklandı.
5: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü annem?
6: Eşim dedi ki silah sesi geldi dedi. Karan arkasından kan geliyor, kan fışkırıyor. Havuz kanlar içindeydi.
7: Havuzda oynarken havalı tüfekle vuruldu. Akciğeri hasar gören çocuk yaşam mücadelesini kazandı.
8: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor. Özür dilediler ama böyle bir şeyin ne özrü olur ne geçmiş olsun olur. Çünkü bu onların sorumluluğunda olan bir şey. Bu oyuncak değil.
6: Nereden geldiği belli olmayan bir yerden bir kurşun geldi ve benim çocuğumun sırtına saplandı.
7: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. 5 yaşındaki Karan Aydınlı Soy okul çıkışında arkadaşının ailesinin evlerine gitti. Karan müstakil evin bahçesindeki havuzda arkadaşlarıyla oynadığı sırada yan taraftaki villadan açılan ateş sonucu havalı tüfek mermisiyle sırtından vurularak ağır yaralandı.
6: Elimle o kanı temizlemeye çalışıyorum ki hani ben diyorum belki havuzun kenarında bir taşa değmiştir. Bir yarık vardır diye düşünüyorum. Baktım kanı temizleyip ben bir şey göremiyorum. Bir havlu aldım. Havluyla temizlerken orada kocaman bir delik olduğunu gördüm.
7: Akciğeri parçalanan Karan 16 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşam mücadelesini kazandı ve taburcu edildi.
8: Bu mermi kaburgasını kırdı, akciğerini parçaladı ve kalbe çok yakın bir noktada durdu. Der şimdi 3 hafta içerisinde çok önemli bir ameliyat planlıyorlar. Hayati riski olan bir ameliyat.
7: 5 yaşındaki çocuğun 3 hafta sonra vücudundaki merminin çıkarılması için ameliyat olacağı belirtilirken tüfeği ateşleyen 17 yaşındaki genç tutuklandı.
6: Başka bir anne veya babanın yetiştiremediği çocuğunun cezasını çekiyorum. Bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Ve annenin de babanın da bu konuda gerekli cezasını almasını istiyorum.
8: En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını

0: İstanbul Beyoğlu'nda çok ilginç anlara tanık edeceğiz şimdi. Yarı çıplak bir kişi efendim yolda yürüyen insanlara saldırmaya başlıyor. Hatta bir motosiklet sürücüsünün üzerine atlıyor filan böyle ona zarar veriyor. Sonrasında mahalleli bildiğiniz bir meydan dayağı çekiyor o meczuba.
1: Önüne atladığı motosikleti düşürdü. Kaçmaya çalışırken trafik dubası, sopa ve tekmelerle darp edildi. Sıra dışı olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Bir kişi seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Şüpheliyle yere düşen motosiklet sürücüsü arasında gerilim bir anda tırmandı. Motosikletin devrilmesiyle kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredekiler durdurdu. Kaçarken bir otomobilin üzerine atlayan şüpheli duba, sopa ve tekmelerle darp edildi. Otomobilin kaputuna vuran ve sol aynasını kırarak hasara neden olan şüpheli gözaltına alındı.
0: Kocaeli'de özel halk otobüs şoförü direksiyon başında saldırıya uğradı. Şoförün darp edildiği anlar aracın güvenlik kamerasına yansıyor.
2: Durağa yanaşan otobüse bindi, şoförü hedef aldı.
3: Görmüşlüğüm de yok onu. Bir muhabbetim de yok bir şey. Tanımıyorum. Geldi direkt, ben şimdi bakınıyorum, ben şaşırdım. Yani ben şoka girdim o anda.
2: Olay Kocaeli'nin Başiskene ilçesinde yaşandı. Mustafa Yılmaz yönetimindeki özel halk otobüsü Seymen Mahallesi'nde yolcu indirmek için durdu. Bu sırada durakta bekleyen bir kişi araca binip şoföre saldırdı.
3: Seni öldüreceğim. Sullandı benim üzerim. Ben adamın elinde icabında kesici alet de olabilirdi. Beni orada direksiyonda orada bir şişleyebilirdi, öldürebilirdi yani.
2: Saldırgana yolcular müdahale etti.
3: Bir arkadaş vardı yanında oturuyor, yan koltuğunda oturuyordu. O çocuk müdahale etti. Direkt emniyet müdürlüğüne geldim.
2: Darp raporu alan şoför şikayetçi oldu.
0: İran Savaşı'nda istediği sonucu elde edemeyen Amerika Birleşik Devletleri'ne Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM askerlerden alışılmışın dışında çözümler bulunmasını istedi. Söz konusu mail Amerika Birleşik Devletleri medyasında da yayınlandı. CENTCOM iddiaları doğruladı. Kurumun tarihinde benzer durumlar vardır denildi.
4: İletişime geçtiler ve saldırı düzenlememem için yalvardılar. Adımlar atacaklarını söylediler. Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a son bir şans verdiklerini iddia etti. Ama savaşın nasıl biteceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a karşı atılabilecek adımlar için alternatif arayışında. Bunun için de birliklerden İran'ı cezalandırmak için yaratıcı ve alışılagelmişin dışında çözümler bulunması istendi. CENTCOM bünyesinde kıdemli askerler yeni senaryolar için analizler hazırlanmasını talep etti. Amerikan medyası söz konusu talebe ilişkin maile de ulaştı. Ancak alternatif senaryoların ne olabileceğine ilişkin bilgi verilmedi. CENTCOM sözcüsü iddiaları doğruladı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yenilikçi arayışları içeren uzun bir geçmişi vardır açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump önce İsrail'le birlikte İran'a geniş çaplı saldırılara başlamış, ardından da Hürmüz'ü abluk altına almıştı. Savaşın başlamasının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen henüz İran'a geri adım attırabilecek bir başarı elde edilemedi.
0: Yunanistan alevlerle mücadele ediyor. Orman yangınları yerleşim bölgelerini tehdit ederken ekipler alevlerin önüne geçmek için seferber oldu. Yangının nedenine ilişkin soruşturma devam ederken ihmal ve kasıt ihtimalleri de araştırılıyor.
1: Şiddetli rüzgar ve aşırı sıcaklar Yunanistan'daki orman yangınlarını büyüttü. Alevlerle mücadele sürerken ekipler yangının yayılmasını önlemek için seferber oldu. Alevler geniş bir alana yayılırken ekipler yangının yeni bölgelere ulaşmaması için mücadele ediyor. Yangında şu ana kadar 132 bin dönümden fazla ormanlık alan zarar gördü, çok sayıda ev ve işleri hasar aldı. 526 itfaiyeci, 141 araç, yaya

0: ekipleri ve hava araçlarıyla sürdürülen müdahalede ekipler özellikle yeni alevlenmelerin yaşanabileceği noktalara odaklandı.
1: İtfaiye ile işbirliği içinde bize söyledikleri her yere giderek elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gördüğüm kadarıyla havadan müdahale imkanı yok. Çok az uçak var, helikopter yok. Çok büyük bir alan yandı.
0: Yetkililer sıcaklıkların artması ve nem oranının düşmesiyle yangının yeniden alevlenme riskine dikkat çekti. Öte yandan yangına müdahale sırasında iki itfaiye helikopterinin havada çarpışması sonucu iki mürettebat üyesinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma da derinleştiriliyor. Yunan makamları yangın mevzuatını ihlal ettikleri gerekçesiyle 33 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 30'unun ihmal sonucu yangına neden olma, 3'ünün ise kasıt şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi.
2: Avrupa'nın ardından Asya kıtası da aşırı sıcaklarla kavruluyor. Güney Kore'de termometreler 122 yılın sıcaklık rekorunu kırarken 16 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Kore'de de halk plajlara ve su parklarına akın etti. Japonya'da bir hayvanat bahçesinde sıcak hava nedeniyle 3 aslan telef oldu.
0: Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası şimdi de Asya'yı etkisi altına aldı. Dünya mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle alarmda. Avrupa'da 20 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan kavurucu sıcaklar Güney Kore'de de can kayıplarına yol açtı. Ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde termometreler 42 derecenin üzerine çıktı. 122 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı.
3: 40 derece Kore'de eskiden sıkça gördüğümüz bir rakam değildi. Ama şimdi sanki her zaman görüyormuşuz gibi geliyor.
0: Başkent Seul ve komşusu Gyeonggi'de de hava sıcaklığı 38 dereceyi gördü. Kırmızı alarm seviyesinde uyarı yayınlandı.
4: Ülke genelinde rekor kıran sıcak hava dalgaları günlerdir devam ediyor. Bazı güney bölgelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı, eşi benzeri görülmemiş sıcaklar birkaç gündür sürüyor ve insanların günlük yaşamlarını bile zorlaştırıyor.
0: Kuzey Kore'de kavurucu sıcakların etkisinde Kuzey Kore'de soluğu plajlar ve su parklarında aldı. Japonya'da da benzer durum var. Tokyo'da Tama Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 3 aslan sıcak çarpması nedeniyle telef oldu. Yapılan incelemelerde aslanlarda sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edildiği açıklandı.
2: Kayseri'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarparak devrildi. Bir kişinin hayatını kaybetti, 22 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Yolcu otobüsü devrildi. Karayolunda can pazarı yaşandı. Kazanın adresi Kayseri'nin İncesu ilçesi. Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
5: Kayseri'de karayolunda önce aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü hemen ardından kontrolden çıkarak devrildi. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ekip intikal etti.
0: Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
5: Şiddetli kazanın ardından olay yerinde devrilen otobüsün içerisinde bulunan yolculardan biri hayatını kaybetti.
0: Kaza anı kameraya da yansıdı. Görüntülerde yolcu otobüsünün orta refüji aşarak aydınlatma direğine çarptığı, sonra da devrildiği anlar yer aldı. Otobüste bulunan yolcular yaşadıkları korkuyu anlattı.
6: Otobüsten yatıyordum, bir baktım gürültü geldi. Şarp şarp şarp diye biz baktım yerdeyiz.
7: Bir anda devrildi yani. Bir anda tah dedi, ben de gözüm çok kapalıydı yani, uyuyordum. Emniyet kemeri sayesinde kurtulduk, yoksa gidiyorduk yani.
0: Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Niğde-Kayseri karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Otobüsün kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.
2: İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan geminin bacasından yoğun duman yükseldi. Gemi romorkörler eşliğinde ahır kapı açıklarına çekildi. Motor kısmındaki arızadan kaynaklı dumanlar kısa süre sonra etkisini yitirdi.

0: geminin bacasından yükselen duman korkuttu. Trabzon'a gitmek için İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan Atabir isimli Panama bayraklı yük gemisinin makine dairesinde arıza yaşandı.
1: Saat 11 sıralarında Sarayburnu açıklarındaki bir geminin bacasından siyah dumanlar yükselmeye başladı ve olay yerine ekipler sevk edildi.
0: Kıyı emniyeti kurtarma botu ve sahil güvenlik botları eşliğinde döndürülen gemi ahır kapı açıklarına demirletildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ekipler muhtemel risklere karşı durumu bir süre takip etti. Dumanların sona ermesiyle gemi seyrine devam etti.
2: Sağlıkta dijital devrim koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına getiriyor. Sağlık Bakanlığı 81 ildeki sağlıklı hayat merkezlerine uzaktan hasta değerlendirme sistemini resmen başlattı. Artık psikolojik destekten sigara bırakma polikliniğine kadar pek çok hizmete evden çıkmadan tek bir tıkla ulaşılabiliyor.
3: Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki yoğunluğu azaltacak ve koruyucu hekimliği dijitalleştirecek diye bir adım attı. Türkiye genelindeki 351 sağlıklı hayat merkezinde dijital muayene dönemi başladı.
4: Yoğun iş tempom, izin alamamam ve çok yoğun gün yaşadığım için de uzaktan değerlendirme benim için çok çok iyi oldu. Ve istediğim saate, tarihe de alabildiğim için problem yaşamadım.
3: Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan hasta değerlendirme sistemi dönemi başladı. Sistemin açılmasıyla 81 ilde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacılar için randevu cetvelleri oluşturuldu. Vatandaşlar mihariyesi üzerinden randevularını alıp uzmanlarca cep telefonlarından yüz yüze görüşebiliyor.
5: Sağlık hizmeti sadece hastalık ortaya çıktığında değil, hastalıkları önlemek için de vardır. Tütün kullanımı gibi bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam danışmanlığı tam olarak koruyucu hekimliğin kalbinde yer alıyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz aslında.
3: Ülke genelindeki merkezlerde tam 17 farklı branşta ücretsiz hizmet veriliyor.
5: Özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, bakıma muhtaç bireyler ya da kırsal uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bu sistem tam anlamıyla bir fırsat eşitliği sunuyor.
3: Sistem randevu süreçlerini çok daha hızlı ve etkin hale getirmeyi hedefliyor.
4: Daha sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle.
2: Hileli satışta yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütü çökertildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken otel, yat ve binlerce gayrimenkul el konuldu. 687 kişinin vatandaşlığının iptali için de yasal süreç başlatıldı.
0: Gayrimenkulleri sahte ekspertizde değerinden yüksek gösterdiler, sahte işlemle 687 yabancıya Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Büyük vurgun yapan o çeteye 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılığı ile mücadele ekipleri çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin adım adım izi sürüldü. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu belirlendi. Vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklulardan menfaat sağladığı tespit edilen 90 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.
6: Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, 1 yatağa ve 10 banka hesabına el konuldu.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı elde ettiği tespit edilen 687 kişinin vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelelerini tavizsiz sürdürdüklerini söyledi.
2: Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde Anadolu arkeolojisi açısından büyük önem taşıyan bir keşfe imza atıldı. Yaklaşık 2500 yıllık anıtsal genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıntılarıyla dikkat çeken eser, restorasyon çalışmalarının ardından Manisa Müzesi'nde sergilenecek.

0: Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda 2 metre 20 santimetre yüksekliğinde anıtsal bir genç erkek heykeli gün yüzüne çıkarıldı. İki büyük parça halinde bulunan heykelin ayaklarıyla bazı küçük parçalarının eksik olduğu belirlendi. Sağ elinde tanrılara sunulmak üzere bir ayva taşıyan figür üzerindeki Lidya giysileriyle dönemin kültürünü yansıtıyor. Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde kullanılan heykelin yüzü aşağı yerleştirildiği için ayrıntılarının büyük ölçüde korunduğu tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfi Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir buluntu olarak değerlendirdi. Yaklaşık 2500 yıllık olduğu değerlendirilen dev heykel, temizlik ve restorasyon çalışmalarının ardından Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
1: Efendim, akşam ajansına çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: paşa.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa enfes. Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Önce halk, sonra bankayız.
12: Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomi yönetiminden dezenflasyon sürecine ilişkin mesajlar geldi. Giyim ve ayakkabı grubunda sezon indirimleriyle temel mal enflasyonunun gerilediğini belirten Yılmaz, hizmet enflasyonundaki aylık artışta ise ulaştırma, haberleşme ve sağlık hizmetlerinin etkili olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini söyledi.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: Efendim akşam ajansında gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin ilk açık grup toplantısını yaptı. CHP'lilere çağrıda bulunan Özel, butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun ifadelerini kullandı. Özel, KHK'lılarla ilgili çok tartışılacak sözlere de imza attı.
1: Yeni partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz.
2: Özgür Özel yeni parti genel başkanı sıfatıyla meclise ilk kez grup kürsüsünde çıktı. CHP'lere çağrıda bulundu. İstifa edip yeni partiye katılın dedi. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
1: Bu parti elbette, elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Partimize üye olmaya davet ediyorum. Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Özel konuşma yaptığı sırada dili sürçtü. Özel partisinin adını söylerken, eski partisi CHP'nin adını kullanacakken son anda konuşmasını toparladı. Bu durum salonda görüşmelere neden oldu.
1: Kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme. Gülme olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günah olmaz.
2: Özgür Özel FETÖ ile ilgili iddialara yanıt verdi. Ancak KHK

0: adılarla ilgili yine çok tartışılacak açıklamalara imza attı.
1: 15 Temmuz'dan sonra o darbecilerin, çetecilerin kira yatır dediği hesaba kira yatırdı diye çocuğunu burslu aldıkları dershaneye, okula gönderdi diye atılmış, KHK ile mağdur olmuş, yargılanmamış, yargılandı da adil yargılanmamış olanların adalete ilişkin temiz duyguları ayrıdır.
2: İstanbul Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar kameralara yansırken kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
3: Tekme ve yumruklarla saldırdılar. Tarafları ayırmak kolay olmadı. İstanbul Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil ve minibüs sürücüsü arasında sinirler gitgide gerildi. Tartışmaya minibüsteki kişiler de katılınca kavga çıktı. Minibüsten inenler otomobil sürücüsüne yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Geriye bu görüntüler kaldı.
2: Hatay'da yokuşa çıkamayan kum ve çimento yüklü kamyonet geri kayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Kamyonun altında kalan 65 yaşındaki sakine Altınöz yaşamını yitirdi. Şoför ise gözaltına alındı.
3: Yokuşa yöneldi. Çıkamayınca geri kaydı. 10 çocuk annesi kadın kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza Hatay'ın Defne ilçesinde meydana geldi. Kum ve çimento yüklü kamyonet yokuşu çıkıyordu. Ancak başarılı olamadı. Hızla geri kayan kamyonet kontrolden çıkarak apartmanın bahçesine uçtu. O anda bahçede incir toplayan 65 yaşındaki sakine Altınöz, kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
4: Kayıyor, annemin üzerine geliyor. Alt taraftaki yola düşüyor annemin üzerine. Çok kötü hissediyorum. Yani tarif edilemez bir acı.
3: Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kamyon sürücüsü gözaltında.
2: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: İzmir'in Bayraklı ilçesinde 67 yaşındaki adam eşiyle tartışan oğlunu pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan 33 yaşındaki oğlu hastanede yaşamını yitirdi. Oğlunu öldüren şüpheli gözaltına alındı. 28 Mayıs'ta Tokat'taki Kerkit Çayı'na düşen 21 yaşındaki İlker Parlak arama çalışmaları sürüyor. Ekipler suyun içinde ve bölgede geniş çaplı arama yaptı. Ancak gençten bir ize ulaşılamadı. Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan bölgede yaklaşık 15 dönüm sazlık alan zarar gördü. Gaziantep'te jandarma ekibi denetim gerçekleştirdi. Bir sürücüye aracının plakasını okunamayacak şekilde değiştirdiği gerekçesiyle 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek YDM'in otoparkına çekildi. Denetimlerde seyir halindeyken suyla karışık fuel oil maddesini otoyola boşalttığı tespit edilen çekici sürücüsüne de 20 bin lira ceza kesildi. Sürücü hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan adli işlem başlatıldı. Van'daki Muradiye Şelalesi yaz sıcaklarında serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği adreslerden biri. Gürül gürül akan suyu, yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerini ağırlayan şelale, fotoğraf tutkunlarıyla düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin rotası. Muradiye Şelalesi vatandaşlara serin bir ortam sunarken yaz boyunca yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerine ilişkin bu yıl peş peşe önemli değişiklikler yapıldı. Yılbaşından geçerli olmak üzere tüm çalışanlar için

0: kesilen malulük, yaşlılık, ölüm aylığı prim oranları 1 puan artırılarak %20'den 21'e çıkartıldı. Söz konusu bu artıştan 2026 yılında yaklaşık 111 milyar lira gelir beklenirken prim gelirlerinde yapılan düzenlemeler dolayısıyla ilk 5 aylık dönemde önemli artış da kaydedildi.
1: Beş aylık tabloya baktığımızda da bu alınan tedbirlerin prim gelirlerini artırdığı görüldü. Zira ilk 5 ayda prim gelirleri %41,2 oranında arttı. Oysa enflasyon %32,6 idi. Dolayısıyla reel olarak 6 puandan fazla bir artışın söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada alınan tedbirlerin prim gelirlerini artırdığı görüldü.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerde bu yıl yapılan artış gelirlere yansıdı. İlk 5 aylık dönemde yıllık enflasyon %32,6 olurken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim gelirleri %41,2 oranında arttı.
1: Çeşitli dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerini artırmak için çeşitli tedbirler devreye sokulur. Bu yıl da bu yıl başında özellikle prim gelirlerini artırmak için belli yasal düzenlemeler yapıldı. Bunların başında uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz yaşlılık, malulük ve ölüm aylığının prim oranı %20'den 21'e yükseltildi. 1 puan artırıldı. Tabii bundan 110 milyarlık bir gelir Sosyal Güvenlik Kurumu bekliyordu.
2: Prime esas kazançlarda üst sınır asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı. Böylece yüksek ücret alan çalışanlardan daha fazla prim kesilmeye başlandı. Söz konusu bu düzenlemeden dolayı da 2026 yılında 63,7 milyar lira ilave gelir öngörülüyor. Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin değerlendirdi.
1: Asgari ücretin 9 katına kadar, yani primin üst tavan sınırı asgari ücretin 7,5 katıydı. Bu da 9 katına çıkarıldı. Buradan da beklenen gelir yaklaşık olarak 63 milyar Türk lirası.
2: Ayrıca bu yılın başından geçerli olmak üzere doğum borçlanması hariç askerlik borçlanması ve diğer borçlanmalarda prim oranı %32'den %45'e çıkarıldı.
1: Borçlanma tutarlarında artışa gidildi. Doğum borçlanması haricindeki diğer borçlanma türünün günlük tutarları %32'den %45'e yükseltildi. Buradan da belli miktarda bir gelir bekleniyor.
0: Aşırı sıcaklar ve dönemsel kuraklık Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda bitkiler erken gelişti. Topraktaki nem hızla tükendi ve yeraltı su kaynakları üzerindeki baskı katlanarak arttı. Peki rekolte kaybının önlenmesi için ne yapılmalı? Haberimizi izleyeceğiz.
3: Gece günü sıcaklık farkları bitki istiriye sokarak hem bitkinin gelişimi ve rekolte anlamında düşüşlere neden oluyor. Ürünlerin yavaş gelişmesine, yavaş büyümesine neden oluyor. Aynı zamanda daha fazla ürün tüketmesine, su tüketmesine sebep oluyor.
2: Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda bitkiler ilkbaharda etkili olan yağışla erken gelişti.
3: Şu anda zaten çiftçilerimize daha fazla sulamalarını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü bu zamanlarda sulanması lazım ki bitkinin o strese girmemesi lazım. Kotlamalarını ve verim potansiyelini daha iyi yakalamamız lazım.
2: Sıcak hava hem su ihtiyacını artırıyor hem de ürünleri strese sokuyor.
4: Kış aylarında yağan yağışlar hububatta verimi arttırdı. Fakat ikinciye ekilen ürünler ve geç olacak ürünler su sıkıntısıyla karşı karşıya.
3: Sonrasında arpa ve buğday ürünlerimizin sulama zamanlarında yeteri kadar yağış aldığı için çiftçilerimiz ürünlerini yarıdan daha az sulayarak bu sene yetiştirdiler. Rekolteler de güzeldi. Güzel ürünlerimiz yetişti. Şu anda ise mısır, ay çekirdeği, havuç ve birçok ürün gibi ürünlerimiz su zamanlarında. Sıcaklıklarımız 35-36 dereceleri gösteriyor fakat bu arada hissedilen daha fazla 40 derece ve 40 derecenin üzerinde olabiliyor.
4: Sıcak havanın oldukça fazla etkili olduğu Konya Ovası'nda yeni yapılacak hasatlarda rekolte düşüşü bekleniyor.
3: Bu sıcaklık farklılıkları ise fazlalıkları ise ürünlerde bitki stresi sokuyor. Sabah saatlerinde, gündüz vakitlerinde sıcak, geceleri de daha soğuk oluyor.

0: Uzmanlar rekolte kaybının önlenmesi için bitkilere beslenme ürünleri verilmesini öneriyor.
1: Bu noktada strese giren ürünlerimizi stres giderici bitki besleme ürünleriyle takviye ederek hani rekoltelerimizi koruma anlamında kullanmalarını çiftçilerimizin tavsiye ediyoruz.
2: Efendim önemli bir gelişme var. Trabzonspor'da Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaşıldı. Bordo Mavili takımın Mısırlı yıldız Muhammed Salah'la tüm şartlarda anlaşmaya sağlandığı ve oyuncunun da resmi imzayı attığı belirtiliyor. A-Spor muhabiri Yunus Emre Sel telefonu attığımızla. Yunus Emre nedir ayrıntılar, dinleyelim seni.
3: Teşekkürler Hikmet Hanım. Yayınlar. Trabzonspor çok uzun zamandır Muhammed Salah transferi için mesai harcıyordu ve birkaç gündür özellikle yazışmalar gidip geliyordu ama şu an itibariyle Trabzonspor'la Muhammed Salah arasındaki anlaşma tamamlandı. Trabzonspor dünyanın en önemli isimlerinden, en önemli futbolcularından bir tanesini, Türk futbol tarihine gelmiş belki de ilk 3 futbolcu arasında sayılabilecek isimlerden bir tanesini Trabzonspor'a getiriyor. Oyuncuyu alacak uçak yarın sabah saat 8'de İstanbul'dan yola çıkacak. Yunanistan'ın Mykonos adasına gidecek. Orada oyuncuyu alacak ve ardından İstanbul'a gelecek. Salah İstanbul'da Başkan Ertuğrul Doğan'la bir araya gelecek ve burada resmi evraklar imzalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek. Hemen ardından akşam saatlerinde de yine Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte Muhammed Salah Trabzon'a doğru yola çıkacak. Yarın saat 12'de İstanbul'da havalimanında Salah'ı belki de binlerce kişi karşılayacak. Trabzon'da binlerce kişi yine havalimanında akın edecek. Çünkü Türk futbol tarihine gelmiş en önemli isimlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Muhammed Salah, İngiltere'de bulunduğu pozisyonda kırılmadık, rekor kaldırılmadık, kupa bırakmayan bir isim. Dünyanın önemli kulüplerinden çok ciddi teklifler de aldı ama Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yöneticiler, teknik heyet, bürokratlar, siyasetçiler, belki de iş adamları bu konuda çok ciddi bir emek sarf etti ve bu transfer Trabzonspor adına şu an itibariyle mutlu sona ulaşmış.
2: Yunus Emre, diğer takımların başaramadığı ve Trabzon'un başardığı neydi Muhammed Salah'ın oraya tercih etmesinin sebebi olarak, ne söyleyebiliriz? Yani bir bilgi olmayabilir belki ama varsa da bir dinleyelim, yoksa senin yorumun. Yani mesela Beşiktaş'ın neden Beşiktaş'ı tercih etmedi, diğer kulüpleri tercih etmedi, Trabzonspor neydi buradaki etken?
3: Diyalog. Gerçekten Trabzonspor hem oyuncunun menajeriyle hem de kendisiyle çok iyi diyalog kurdu. Oyuncunun yanına da gidildi. Orada da birebir görüşmeler yapıldı. Menajeriyle de o ikili ilişkiler, onların talepleri karşılığında beklentiler asla üst perdeden yanıt bulmadı. Maddi talepleri karşılanabilecek ölçüde karşılanmaya çalışıldı ve özellikle bu karşılıklı diyalog, fikir alışverişi, karşılıklı görüşler oyuncu cephesinden de çok makul bir şekilde kabul gördü ve bu transfer sürecindeki en önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Ama tabii ki buradaki en kritik detay oyuncunun maddi beklentileri. Trabzonspor oyuncunun maddi beklentileri konusunda kulüp tarihinin belki de bundan sonra kırılamayacak bir rekoruna da imza attı. Tabii ki tüm detayları belki kamuoyu aydınlatma platformuna daha detaylı bir şekilde açıklayacaktır Trabzonspor kulübü ama şunu söyleyebilirim, o karşılıklı diyalogdaki güven bu transferin en önemli adımlarından bir tanesi oldu.
2: Peki Yunus Emre, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. İyi akşamlar dileyelim sana. Efendim akşam ajansında dünyadaki gelişmelere kısa kısa göz atacağız şimdi.
4: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. Motosiklet yarışında virajı alamayan sürücü kontrolünü kaybederek düştü. Kaza yapan yarışçı yerde sürüklendi. Motoru bariyere çarpana kadar sürücüsüz yoluna devam etti. Bu kazanın adresi de Japonya. Yarış sırasında otomobillerden biri kontrolden çıktı. Yüksek hızın etkisiyle havalanan araç bir süre sonra yere çakıldı. Sürüklenen aracın gövdesi parçalandı. Hastaneye sevk edilen yarışçının durumunun iyi olduğu bildirildi. Çin'de şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Birçok bölgede günlük yaşam adeta felç oldu. Güçlü rüzgar devasa ağaçları devirdi. Şiddetli fırtına ağaçları yerle bir ederken sanlak yağış caddeleri su altında bıraktı. Bu görüntülerin adresi Pakistan. Ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları sellere neden oldu. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen sel bir köprüyü böyle yıktı. Sokaklar su altında kaldı. Guatemala'da

0: Çerçeve yasaya ilk imza atanlardan birisi de terörsüz Türkiye sürecindeki çıkışlarıyla çok yakından tanıdığımız Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ydi. Onun da detaylarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Avrupa'da bir enerji krizinden bahsetmek an itibariyle mümkün. Yazın ortasında bir enerji krizinden bahsediyor. Zira Avrupa'nın kalbindeki Tuna Nehri'nde su seviyesi oldukça düştü. Bununla beraber Tuna Nehri'nin sağladığı suyla beraber nükleer enerji merkezlerindeki artık çalışma da sonlandığı için hem Tuna Nehri'ndeki su azalması hem de enerjilerdeki nükleer enerjilerin çalışmaması nedeniyle bir enerji krizi var. Onun da detaylarını birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. Ama öncesinde Yüksek Askeri Şura diyelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında biraz önce de belirttiğimiz gibi Beştepe'de toplandı. Yaş üyeleri öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan özel defteri imzaladı. Bayrağımız bin yıldır dalgalanıyor şu mesajını paylaştı. Anıtkabir ziyareti sonrası toplantıya geçildi. 2 saat 20 dakika süren toplantı sonrası alınan kararlar açıklandı.
1: Aziz Atatürk, şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız.
2: 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı işte bu görüntülerle başladı. Yaş üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında atanın huzuruna çıktı.

0: Sağ talinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz.
1: Anıtkabir özel defterini imzaladı, bayrağımız 1000 yıldır dalgalanıyor dedi Erdoğan. Mesajlarına Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı diye devam etti.
0: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.
1: Saatler 12.15'i gösterdiğinde Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer aldılar. 2 saat 20 dakika süren toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükselirken 69 albay general ve amiralliğe terfi etti. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 itibariyle, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 itibariyle emekliye sevk edildi. 328 olan general ve amiral sayısı ise 30 Ağustos itibariyle 334'e yükselecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise nöbet değişimi vardı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk gerekçesiyle emekliliğe sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. Albay Özlem Karapınar ise Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Karapınar böylece Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu.
2: Yabancıların Türk vatandaşlığı almak için Türkiye'den 400 bin dolarlık bir taşınmaz alması yeterli. Ancak bu işlemi usulsüz olarak yapanlar olduğu tespit edildi. Tam 687 kişinin ucuz taşınmazları 400 bin dolar gibi göstererek Türk vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı. O kişilerin Türk vatandaşlığı iptal edildi.
3: Sadece bir gayrimenkul operasyonu değil, aynı zamanda bu bir kara para operasyonu.
1: Türk vatandaşlığı vaadiyle düşük fiyatlı evler

0: yüksek gösterdiler. Ülkeye girmesi gereken yüz binlerce doları buhar edip uçurdular.
1: Bu hesapla hem 100 bin dolara vatandaşlık ve gayrimenkulün hakkını elde etti, hem de aslında kaynağı belli olmayan bir para sisteme girdi.
0: Sahtekarlar büyük vurgun için bu defa Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıları seçti. Tam 687 kişi çeşitli firmalardan Türk vatandaşı olmak için gayrimenkul almak istedi. Ama onlar da usulsüzlüğün parçasıydı.
2: Şu an bir yabancının Türk vatandaşı olabilmesi için Türkiye'de gayrimenkulde alabileceği en düşük tutar 400 bin dolar. Yani 400 bin dolarlık bir taşınmaz aldığı an Türk
1: fiyatlarının bu kadar zirve yapmasının ana sebeplerinden biridir bu.
0: Soruşturmada 16 ilde 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve büyük firmaların da desteğiyle Türkiye'ye gelmesi gereken 2,5 milyar liranın usulsüzlükle girmediği tespit edildi.
1: İsmini çok iyi bildiğimiz bir firmalar var. Birkaç firma var hatta. Ben operasyonun burada kalacağını düşünmüyorum çünkü özellikle 2019 ile 2022 arasında yabancıya satışta inanılmaz işler yapıldı, inanılmaz rakamlar görüldü.
0: Bu yolla vatandaşlık alan bazı ailelerin toplu olarak yolsuzluğa karıştığı tespit edildi. Yabancı uyruklu bir kişi, eşi ve çocuklarıyla 10 kişi, bir başkası ise 8 kişi olarak Türk vatandaşı olmuş.
2: Peki nasıl yapıyorlardı? Diyelim ki bir evin fiyatı 200 bin dolar ama bunu eksperler aracılığıyla 400 bin dolar gibi gösteriyorlardı ve satıcıdan da 200 bin doları alıyorlardı. Kalan 200 bin doları da ya satıcı kara para aklamak için kendi cebinden alıcıya gönderip tekrar kendi hesabına attırıp parayı aklıyordu ya da hesaplar arası transfer yapılıyordu.
0: Dosyada ağırlıklı olarak İran, Yemen, Irak, Suriye ve Afganistan doğumlu kişilerin yer aldığı görülüyor.
1: Yabancının yanına kendi adamını veriyor ve bankaya gidip yabancı 200 bin doları yatırıyor, kendi adamı 200 bin doları yatırıyor, sistemde 400 bin dolar gözüküyor. Veyahut bu 200 bin doları yatırıyor yabancı, para çekilip tekrar yabancıya veriliyor işlem tamamlanmadığı için. Bu yabancı tekrar bir 200 bin dolar aynı parayı iki kere yatırarak yapıyor bu işlemi.
0: Operasyon sonucu 7 şirkete kayyum atandı. Aralarında Bodrum'daki bir otelde olmak üzere 1045 gayrimenkul, 15 araç ve bir yata el konuldu. Usulsüzce vatandaş olanların da iptal işlemleri başlatıldı.
3: Terörsüz Türkiye hedefinde en önemli adımlardan biri daha atılıyor. Çerçeve yasa teklifi çarşamba meclis başkanlığına verilecek. Pazar günü genel kurulda ele alınacak. Teklifin imza sahiplerinden biri sürecin mimarlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
4: Terörün bitmesi milli ülküdür.
5: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesela yeni başlıyor.
6: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
7: Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.
8: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona gelindi. Teklif pazar günü genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Teklifin imza sahiplerinden biri sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli. Aylardır süren çalışmalardan sonra süreç yasa teklifi tamamlandı. Çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacak. Teklifte 3 partinin imzası söz konusu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin imzalarıyla teklif meclis başkanlığına veriliyor. Süreçte önemli bir rol oynayan Devlet Bahçeli, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'tan sonra ilk imzayı atan isim oldu. Bahçeli imza atarken yüzük ve rozetindeki detaylar dikkat çekti. Tasarımda İnşirah Suresi 5. ayet esas alındı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adını taşıyan teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Sonraki durağı Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak. Üç partinin desteği olduğu için teklif yasalaşacak. Bu arada diğer partilerin desteği de aranmaya devam etti. AK Parti heyeti Yeni Yol ve CHP gruplarını ziyaret etti.
3: Başkanım, Sosyete dünyasının tanınan ismi Derin Mermerci katıldığı bir programda çocuklarıyla birlikte zikir çektiğini açıkladı. Sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından konuşan Mermerci, zikrin kendisi için hem ibadet

0: adet hem de manevi bir rahatlama yöntemi olduğunu söyledi.
1: Sonuçta zikir matiğim, tesbihim. Ben hep böyle gezen bir şeyim zaten. Yani benim farklı bir dünyam var. Ya Fettah, ya Rezzat, çok şekerim. Ya Şafi.
2: Derin Mermerci'ye katıldığı bir programda dini değerlerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Günlük hayatında her zaman yanında Kur'an-ı Kerim taşıdığını ve zikir çektiğini dile getirdi. Ancak sosyal medyada dinç kültürü hemen devreye girdi.
3: Bir de bana DM'den şey geliyor, mesaj. Çok enteresan. Hangi zikirleri çekiyorsunuz, ne çekiyorsunuz? Zikir çekmek benim için zaten çok müthiş bir rahatlama ve meditasyon. Zikir çekmek insanlar için neden bu kadar sıra dışı? Hiç anlamadım. Benim çocuklarım çekiyor 11 yaşında.
2: Sosyete dünyasının tanınan ismi Derin Mermerci'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu. Mermerci'nin zikirle ilgili sözleri belli bir kesimi rahatsız etti.
1: Ama zaten hep yanında mıdır?
4: Hep yanında. Zikir matiğim, tesbihim. Ya Fettah, ya Rezzat, çok şekerim. Ya Şafi.
2: Mermerci sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Zikrin kendisi için manevi bir rahatlama yöntemi olduğunu belirtti.
3: Bir de bana DM'den şey geliyor, mesaj. Çok enteresan. Hangi zikirleri çekiyorsunuz, ne çekiyorsunuz? Zikir çekmek benim için zaten çok müthiş bir rahatlama ve meditasyon.
2: Derin Mermerci çocuklarını da zikir alışkanlığı olduğunu söyledi.
3: Zikir çekmek insanlar için neden bu kadar sıra dışı? Hiç anlamadım. Benim çocuklarım çekiyor 11 yaşında. Ya Şafi, ya Vedud, hepsini çekiyorlar. Niye bu kadar garip? Bu, ben anlamadım.
0: Aşırı sıcaklar ve kuraklık Avrupa'nın kalbindeki Tuna Nehri'nin su seviyesini tarihin en düşük düzeyine geriletti. Macaristan, Romanya ve Sırbistan su seviyesinin düşmesiyle nükleer enerji merkezlerini kapatmak zorunda kaldı. Nehrin beslediği ülkelerde enerji krizi yaşanıyor.

0: Avrupa'yı kavuran aşırı sıcaklar kuraklığı tetikledi. Kıtanın en büyük ikinci nehri Tuna'da su seviyesinin kritik seviyelere düşmesiyle enerji sektörü alarm verdi. Türkiye'yi besleyen Tuna Nehri'nde tehlike büyüyor. Su seviyesi tarihi değerlere indi. Bazı noktalarda adeta dibi gördü. Sırbistan'da ölçülen 162 santimetreye gerileyen su seviyesi son 117 yılın en düşük değeri olarak kayda geçti. Sırbistan'ın yanı sıra Macaristan ve Romanya'da diken üstünde. Su seviyesindeki düşüş, başta enerji üretimi olmak üzere içme suyu temini, nehir taşımacılığı ve doğal yaşamı olumsuz etkiledi. Tuna Nehri, nükleer santrallerin soğutulması için gerekli olan suyu sağlıyor. Kuraklığın en çok hissedildiği noktalardan Romanya, Macaristan ve Sırbistan nükleer tesislerde faaliyeti durdurmak zorunda kaldı.
1: Tuna Nehri'ndeki kritik su seviyesi bölge ülkelerinin elektrik ve enerji sistemini büyük sınırlamalardan geçiriyor. Bulgaristan'ın en önemli enerji kaynaklarından biri olan Tuna Nehri boyunda bulunan Kozloduy Atom Elektrik Santrali'nin şu anki durumu da belli değil. Bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı santrali ziyaret etti ve onun 3 hafta boyunca daha çalışabilecek kapasitede olduğunu belirtti.
0: Yetkililer enerji tasarrufu çağrıları yapıyor. Böyle giderse su kesintileri de yolda.
2: Reaktörleri ne zaman yeniden çalıştırabileceğimizi bilmiyoruz. Ancak bunun en kısa sürede gerçekleşmesini ve tahminlerin henüz öngöremediği serinletici yağmurun gelmesini umuyoruz.
0: Krizden etkilenen ülkeler çözüm arıyor. Romanya donanması, Cernova'da nükleer santraline su akışını yönlendirmek için Bala kanalında kontrollü patlamalar gerçekleştirdi. Aynı nedenle nehrin bazı bölgelerine de kaya dolu mağaralar batırıldı. Tuna'nın suyunun çekilmesiyle tekneler karaya oturdu. Gemi enkazları ortaya çıktı.
3: Meclis yeni haftada siyasetin en kritik buluşmalarından birine sahne oldu. CHP ile Yeni Parti 2 saat arayla aynı salonda grup toplantılarını gerçekleştirdi. Yıllarca aynı parti çatısı altında

0: Siyaset yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bu kez rakip olarak kürsüye çıktı. İlk söz Özgür Özel'deydi. CHP'de kalanlara yeni partimize buyurun diye seslendi. Kılıçdaroğlu ise 3 yıllık aranın ardından kürsüye çıktı. Bakın neler söyledi.
1: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
2: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
3: Çok değil, 3 yıl öncesine kadar aynı çatı altında aynı parti için çalışıyorlardı.
4: Bir dönem omuz omuza siyaset yaptıkları bu salonda bu kez rakip olarak farklı saatlerde bulunacaklar. Salonun ilk sahibi ise yeni parti.
1: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun.
2: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
3: Özgür Özel yola yeni partiyle devam etme kararı aldı. Arkasına kendisiyle birlikte hareket eden 90 milletvekilini aldı. İlk açık grup toplantısını yaptı.
5: Yeni parti grubu olarak ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Biz yeni parti siyaset yapıyoruz. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetlerine devam ediyorlar. Takdir kamuoyunun.
6: Ya tabii her başlangıcın bir önemi var. Milletimiz hayırlı olmasını diliyoruz.
4: Yeni partinin halka açık ilk grup toplantısında Özgür Özel partilere sesleniyor. Kürsüde kritik mesajlar veriyor.
3: Özel satır aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP'lilere ise bize katılın çağrısı yaptı.
1: Her bir vatandaşımızı partimize üye olmaya davet ediyorum. Şimdi artık vakittir. Yeni partimize buyurun.
3: Kolay değil, yıllarını CHP'ye vermişti. O alışkanlığı konuşmasına böyle yansıdı.
1: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gül ve olur o kadar.
4: Özgür Özel kürsüden indi. Şimdi sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Kürsüye CHP logosu asıldı. Şimdi yeni parti logosu kaldırılıyor ve buraya da CHP'nin logosu asılacak.
3: Hummalı hazırlık sonrası salon bu kez CHP için kapılarını açtı.
7: Arkadaşlar kolay yolu seçtiler. Kim giderse gitsin Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir şey eksik olmaz.
3: Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından ilk kez grup kürsüsündeydi. Salonu dolduran partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Konuşması sık sık sloganlar ve alkışlarla kesildi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde ise yolsuzluğa adı karışan eski yol arkadaşları vardı.
2: Biz CHP'yiz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
3: Grup toplantıları krizsiz sonuçlandı ama
8: İki parti arasındaki yeni krizin adresi meclisteki grup odalarının olduğu işte bu alan. Bu koridor yıllardır CHP tarafından kullanılıyordu. Şimdi ise Özgür Özel ve ekibi yerleşti bu odalara. CHP'nin ise mecliste çalışmalar için kullanabileceği bir grup odası yok.
3: CHP yönetimi harekete geçmek için meclis başkanlığından gelecek yanıtı bekliyor.
0: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Erdal Beşikçioğlu ve 39 şüpheli tutuklanmıştı. Beşikçioğlu bugün de başkanlık görevinden uzaklaştırıldı. O ve ekibinin iskan karşılığı rüşvet için iş adamları üzerine sistematik baskı kurduğu iddia ediliyor. Vahim iddialarda son durak İzmir Menderes Belediyesi oldu. Başkan İlkay Çiçek rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltında.
9: Diyorlar ki belediye başkanı olamaz. Siz bunu bilemezsiniz, göremezsiniz, hayal bile edemezsiniz.
3: Sahneden indi, siyaset gömleğini giydi. Ancak son adresi cezaevi oldu. Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
10: Televizyonda seyrettiğim durumları ben yaşamadım açıkçası. Vay dedim ya, siyaset de enteresanmış.
3: Soruşturma dosyasına giren ses kayıtları ve tanık beyanları belediyede uygulanan sistematik baskıyı gözler önüne serdi. Ruhsat işlemlerinde dönen yolsuzluk ve rüşveti bir iş adamı ifşa etti. Ruhsat karşılığı rüşvet alabilmek için kendisine adeta kök söktürdüğünü ileri sürerek belediyeden şikayetçi oldu.
11: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Beşikçioğlu'nun Bağlıca'da yapımı süren villa projesi için 2 milyon liralık rüşveti az bularak iki katını talep ettiği de iddia edildi. Beşikçioğlu suçlamaları ses kayıtlarında hakkımda bir beyan yoktur diyerek reddetti.
12: Oylarımızı helal ediyor muyuz?
13: Helal olsun!
12: Helal ediyor muyuz? Başkanınız da sizi helal ediyor.
3: Usulsüzlük iddiaları müteahhitlerin kurduğu bir derneğe de sıçradı. Ruhsat alamayan müteahhitlerin işlemleri hızlandırma vaadiyle o derneğe yönlendirildiği iddia edildi. Toplanan milyonlarca liralık rüşvetin Beşikçioğlu ve belediyedeki yöneticiler arasında paylaştırıldığı, bir kısmının da İstanbul'daki CHP yönetimine aktarıldığı da iddialar arasında. Bu arada Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıktı.
12: Ona bakınca ben elbette suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan kahraman Türk polisini görüyorum.
3: İzmir Menderes Belediyesi de yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anılıyor. CHP'den istifa ederek yeni parti saflarına katılan belediye başkanı İlkay Çiçek, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındı.
14: Ben hizmet adamıyım. Yani insanlara yardım etmeyi, onların sıkıntılarını, problemlerini, dertlerini çözmeyi çok seviyorum.
3: Kız arkadaşıyla arasında geçtiği iddia edilen yazışmalarda Çiçek, rüşveti belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez'le şoförü üzerinden aldığını söylerken, ben yürüyen parayım, her işin karşılığında para alırım, ben para almaya alışkınım ifadelerini kullandı. Çiçek'in Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'na dair tespitleri de yazışmalarda yer aldı. Ekrem İmamoğlu'nun ayağını kaydıran yine Özgür Özel, yani kendi içimizden satış olmazsa dışarıdan kimse bir şey yapamaz ifadeleri dikkat çekti.
0: Polatlı'da 7 haftalık hamile olan genç kadın iddiaya göre sıradan bir kontrol için gittiği hastaneden hayatını alt üst eden bir teşhisle ayrıldı. Kendisine bebeğinin kalbinin durduğu ve vakit kaybetmeden kürtaj olması gerektiği söylendi. Genç anne adayı teşhise şüpheyle yaklaştı ve Soluğu Devlet Hastanesi'ne aldı. Sonrası tam bir skandal.
15: Bugün size güvenmiş olsaydım benim çocuğum bugün hayatta olmayacaktı. Kalbi atan bir çocuğu almış olacaktınız.
3: Skandalın adresi Polatlı'da bir özel hastane. İddiaya göre o hastanede kalbi atan bebeğe ölü raporu verildi. Yetmedi, gebeliği sonlandırmamız gerekiyor dendi.
15: Doktorla görüşme sağladığımızda bebeğin karnımda ölü olduğu, kalp atışının mevcut olmadığı, sağlıksız bir gebelik olduğu söylenildi.
3: Talihsiz kadın kendi doktoru izinde olduğu için aynı hastanede başka bir doktora yönlendirildi. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu.
16: Üçüncü çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşayan Eda Hanım 7 haftalık bebeği için doktor kontrolüne gitti. Ancak o doktor kontrolünde adeta dünyası başına yıkıldı. İddiaya göre kendisini muayene eden doktor bebeğin anne karnında hayatını kaybettiğini ve acil kürtaj olması gerektiğini söyledi.
15: Radyoloji uzmanına yönlendirildim. Orada uzmanın vermiş olduğu rapora bakarak yatış vermek istedi. 40 bin lira denilip işte 30 bin liraya hallederiz diye bir tepki görünce ister istemez insan böyle aklında bir soru işareti oluyor.
16: Yaşadığı bu kabustan bir umut çıkış yolu arayan Eda Hanım elinde evraklarıyla beraber başka bir doktor görüşü almak için devlet hastanesinin yolunu tuttu ve orada tekrar muayene oldu. Gerçeklerse çok geçmeden ortaya çıktı.
15: Devlet hastanesine gittiğimde oradaki ultrason uzmanı bebeğin kalp atışlarını gösterdi. Kalbinin attığını söyledi.
3: İçine düşen şüphe sayesinde bebeğinin hayatı kurtuldu. Genç kadınsa öfkeyle Soluğu yeniden özel hastanede aldı.
15: İki raporu da önlerine attım. Arada sadece 40 dakika var. Bu bebeğin kalbi 40 dakikada mı çalıştı dedim. Raporları incelediler. Ondan sonra haklı olduğumu söylediler. Özür dilediler. Hatta bana şöyle söylenildi. Senin için ne yapabiliriz? Ben hiçbir şekilde özür kabul etmiyorum. Bunun özürle çözülebilecek bir durum olmadığını da belirttim.
3: Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetiminden ve doktordan şikayetçi oldu.
0: 4 yaşındaki Muhammed Aras ailesi gezerken dinlenmek istedi. Park halindeki aracın içine gidip uyudu. Ama bir daha uyanamadı. Hava zaten sıcaktı. O sıcaklık aracın içinde çok daha yüksek hissediliyordu. Canından oldu. Uzmanlar güneş altına bırakılan araçlarda bu risk çok daha yüksek diyor.
3: Arabada uyuyakaldı, hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Muhammed'in acı sonu araçlardaki bu hayati tehlikeyi bir kez daha gündeme taşıdı. Sıcaklık o gün Mardin'de 40 derecenin üzerindeydi.
4: 4 yaşındaki Muhammed Aras ailesiyle birlikte dışarıdaydı. Arabaya dinlenmek için geçmek istedi. Bir süre sonra da uyuyakaldı. Fenalaşan çocuğu ailesi bulduğunda baygınlık geçirmişti.
3: Otomobil güneşin altında çok uzun süre kalmıştı. Uykuya dalan talihsiz çocuk havale geçirdi.
17: Her enerji kaynağını, vücudun sıcaklığını korumaya harcıyor o esnada. Herhangi bir yetişkin veya çocuk böyle bir ortamda kalırsa ister istemez uyku hali gelişir.
3: Muhammed hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Uzmanlar sıcak havada güneş altında bekleyen araçlar konusunda uyarıyor ve aracınız koyu renkli ise risk daha yüksek diyor. Çünkü bu araçlarda kapalı alan sıcaklığı dışarının iki katına ulaşıyor.
4: Şu anda mega kent İstanbul'da hava sıcaklığı ortalama 31 derece. Bizse arabanın içine yarım saat önce bir termometre bıraktık ve güneşin altında beklemeye başladık. Arabanın şu anda iç sıcaklığı 52 derecenin üzerinde.
17: Baygınlıklar, nöbet geçirmeler, fenalaşmalar, vücut sıcaklığı insanın ortalama 36 derece. Kapalı yerler, dışarıdan izole edilmiş alanlar ki arabalar bunlara bir örnek, çok daha fazla ısınıyor. 45 dışarıdaysa içerisi 50, 55, 60 derecelere kadar ısınabiliyor. Vücut da bu ısı dengesini sağlayabilmekte yetersiz kalıyor.
4: Ne klima açık ne de gölgedesiniz. Araç içinde boncuk boncuk terlemeye başladıysanız vücudunuzun verdiği sinyallere kulak verin.
17: Vücut o zaman yüzey alanındaki damarlarını genişletir ve içeride ana organları besleyen damarlar daha da büzülüp beslenemez hale gelir. Yani dolaşım bozukluğu. Dolaşım bozukluğu demek bütün organlara sıkıntı. Sonrasında da çoklu organ yetmezliğine doğru gidiyor.
3: Yüksek sıcaklıktan etkilenmemek için gölgeye sığınmak en kolay çözümlerden biri.
17: Mutlaka gölgelik bir alana geçmeliyiz. Arabayı da serinletmeliyiz. Kendimiz de mümkünse bol sıvı tüketip elimizi yüzümüzü yıkayıp serinlemeye çalışıp yola öyle devam etmeli. Eğer koşullar uygun değilse o arabanın içine belki de o gün binilmemeli yani.
0: Kolombiya'da gerilim tırmanıyor. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro 7 Ağustos'ta yapılacak görev teslim töreninde Cali kentinde bombalı saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Önlem olarak yemin töreninde 11 binden fazla polis ve asker görevlendirilecek.
18: Kali'de onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz.
19: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni öncesinde bombalı saldırı alarmı verildi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro 7 Ağustos'ta görevi Abelardo de la Estrella'ya devredecek. Petro yemin töreninin yapılacağı Cali kentinde bombalı saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.
18: Cali'de onlarca ton patlayıcının varlığını biliyoruz. Uyuşturucu kaçakçısı gruplar genel hayatı etkileyen olağanüstü hal ilanına gerekçe oluşturmak için terör eylemleri düzenlemek istiyor. Bunları ele geçirmeye çalışıyoruz.
19: Kolombiya Ulusal Basını yemin töreninin yapılacağı Cali'de silahlı grupların olabileceğini öne sürdü. Artan tehditler nedeniyle kente geniş çaplı güvenlik önlemleri alınacak. Cali'de her türlü şiddet olayının önüne geçilmesi amacıyla 11 bin aşkın polis ve askerden oluşan güvenlik gücü görev yapacak. De la Estrella'nın seçim zaferini tanımayan ancak 7 Ağustos'ta görevi kendisine devredecek olan Petro, muhalefetin göreve başlama töreni dolayısıyla çeşitli kentlerde gösteri düzenleme çağrısı yaptı. Petro, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda De la Estrella'nın meşru olmadığını söyledi. Petro görev süresinin sona ermesinin ardından De la Estrella'ya karşı en sert muhalefeti yürüteceğini açıklamıştı.
0: Müzik İşgalci İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden olan ve çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren yüz binlerce Filistinli bu kez de aşırı sıcaklar ve haşere istilasıyla karşı karşıya. Yetersiz hijyen koşulları ve temiz suya erişimdeki büyük sıkıntılar özellikle çocuklar için hayatı daha da zorlaştırırken yardım kuruluşları Gazze'de halk sağlığı krizinin giderek büyüdüğü uyarısında bulunuyor.

0: binlerce Filistinli savaşın ardından sığındıkları çadır kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor. Aşırı sıcaklar, yetersiz hijyen koşulları ve çöken altyapı nedeniyle fareler, pireler, böcekler ve diğer haşereler kamplarda büyük bir soruna dönüşmüş durumda. Çadırların içine giren kemirgenler gıdalara ulaşıyor, barınaklara zarar veriyor. Çocuklar ise böcek ısırıkları ve haşere kaynaklı hastalık riskiyle karşı karşıya.
1: En büyük sorunumuz aşırı sıcaklar. Bazen sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkıyor. Gündüzleri böceklerden, geceleri de farelerden muzdarip oluyoruz. Dışarıda hiç gölge yok. Sağlık durumum nedeniyle vantilatöre ihtiyacım var ama çalıştırmak için elektrik yok.
0: Çadır kamplardaki haşere, fare ve yılanlarla ilgili ortaya atılan iddialarda İsrail soykırımının nedenli korkunç boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Bazı değerlendirmelerde İsrail katliamını biyolojik boyuta taşıdı. Fare ve böcekleri kamyonlarla kamplara yakın bölgelerde serbest bıraktığı iddia edildi. Gazze'liler için tehdit sadece saldırılarla sınırlı değil, temiz suya erişimin kısıtlı olduğu, sağlık sisteminin ağır yük altında kaldığı bölgede yardım kuruluşları salgın hastalık riskinin arttığı uyarısında bulunuyor.
1: Tüm acılara rağmen bu yerde yaşamaya mecburuz. Bu sadece böcekler ve sürüngenlerle ilgili değil. Bu ortam bize hastalık bulaştırıyor. Kalp hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyon hastasıyım ve buna dayanamıyorum. Ama başka seçeneğimiz yok.
0: Kalabalık çadır kamplarında hijyen şartlarının yetersizliği, su çiçeği gibi hastalıkların yayılmasını da kolaylaştırıyor. Bu ağır tablonun en büyük mağdurları ise çocuklar. Birleşmiş Milletler, Gazze'de yerinden edilen insanların giderek daha dar alanlara sıkıştığını, temel hizmetlerin ise karşılanamadığını bildiriyor.
2: Bu memlekette insanlıktan nasibini almamış kim var ya da nasıl bir görüntü diye soran olursa bu görüntüyü izletin efendim. Bu Mersin'de yaşanan bir olay. Bir trafik kazası meydana geliyor. Olabilir insanlık hali. 4 kişilik bir aileyi taşıyan motosiklete çarpıyor bu araç sahibi. İnsanlıktan nasibini almayan vicdansız kişi. Bırakın yardım etmeyi. Bakın şimdi göreceksiniz. Kaçıyor ve kaçarken de yerde yaralı olan insanların üzerinden geçiyor. Belki ilk kazada çarpışmada çok da fazla zarar görmedi o kişi. Fakat kaçarken bir de üzerlerinden arabayla geçiyor ve öyle kaçıyor.
3: Önce çarptı, ardından kaçmakla kalmadı, yerde yatan yaralıları ezip geçti. Saniyeler içinde olanlar bir ailenin hayatını alt üst etti.
4: Her şey bitti dedim ya, hayat bitti dedim. Çocuklarım gözümün önüne geldi.
3: Mersin'de yaşayan Aksaç ailesi parktan evlerine dönüyordu. Anne, baba ve iki küçük çocuk motosiklet üzerinde ilerlerken otomobilin çarpmasıyla metrelerce savruldu.
4: Kendi yolumuzdayken direkt önümüzden bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçtuk. Çocuklarım da, biz de, eşim de.
3: Ama dehşet bununla da bitmedi. Sürücü kaputun üzerine düşen çocuğu yere indirdikten sonra yeniden direksiyona geçti.
4: Şahıs bizi ezerek, üstümüzden geçerek gittiğini gördüm.
3: Aile yerde yardım beklerken vicdansızca yapılan bu hareket yaşananları bir trafik kazasının çok daha ötesine taşıdı.
4: Vücudumda yaralar var, eşimin vücudunda yaralar var, çocukların vücudunda yaralar var, kırıklar var.
5: İlk vurduğunda durmuş olsaydı biz derdik ki kazadır. Kalkıp da 3 sefer cana kastediyor. Bir vuruyor, geri dönüp bir daha eziyor, bir daha eziyor, kaçıp gidiyor.
4: Canımıza kastedildi ve çok zorumuza gittik.
3: Günler süren tedavinin ardından hastaneden taburcu oldular ama kırıklar kadar derin olan yaşadıkları korku ve o anların hafızalarında bıraktığı izdi.
4: Çok kötü durumdayız çünkü yaşadığımıza bile inanamıyoruz.
3: Kazanın ardından yakalanan 20 yaşındaki sürücü kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.
5: Bugün kardeşime yapıldıysa, çocuklarına yapıldıysa başkalarına yapılmaz.
3: En büyük beklentileri adaletin yerini bulması.
5: En ağır ceza verilsin ki bir daha bu cani toplum içine çıkmaz.
2: Şimdi de yurttan bir haber turu gelecek ekranlarınıza.
6: yerlere çarpıp, ağaçlara çarpıp devrildi.
3: Felaket saniyeler içinde geldi. Kayseri-Niğde yolunda seyir halindeki otobüs kontrolden çıktı, refüje çarparak devrildi.
6: Muavin bir saat, iki saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
3: Bir yolcunun hayatını kaybettiği kazada 23 kişi yaralandı. Kayseri'de sokak kavgası saldırıya dönüştü. 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı. O hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanlar tek tek yakalanıp gözaltına alındı. Malatya'da sahte altın ihbarı emniyet güçlerini harekete geçirdi. Şüphelilerin peşine düşen Malatya polisi 9 milyon 371 bin lira değerindeki düşük ayarlı ve değeri değiştirilmiş altınla ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi. Ekiplerin tırmık ve küreklerle müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.
7: Polisi çağır. Polisi çağır, polisi. Anne tamam, anne geç.
8: Elinde bıçak vardı. Bıçakla kızımı, oğlumu 50 defalarca babasıyla birlikte tekmeler, tokatlar.
3: İstanbul'da yaşayan Tezcan ailesi Kuşadası'nda aldıkları iki dairenin işgal edildiğini öğrenince kontrole gitti.
8: İçini işgal etmişler bu şahıslar. Benden emri vaki bir şekilde tehditle önce 1 milyon 200 bin lira para istediler. Ardından her aradıklarında 2 milyona çıktı. En sonunda da bir daireyi vereceksin dediler.
3: Aile üyelerine ölümüne saldıran baba oğul tutuklandı. Bartın'da polis çevirmesini fark edip kaçan motosiklet sürücüsü kaldırımda yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Sürücüye 288.965 lira ceza kesildi.
2: Van'da aşiret düğünü vardı. Binlerce davetlinin katıldığı düğünde damada 20 milyon lira, geline ise kilolarca altın takıldı.
3: Aşiret düğününde paralar havada uçuştu. Damada 20 milyon lira, geline kilolarca altın takıldı. Düğün sonrası para sayma işlemi saatlerce sürdü. Takılar bavulla taşındı. Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen kır düğününe binlerce davetli katıldı. Gündüz başlayan o düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Takı rekoru kırılan aşiret düğününde geline kilolarca altın, damada 20 milyon lira takıldı. Para sayma işlemi için düğünün olduğu alana para sayma makinesi getirildi. Sayma işlemi saatlerce sürdü. Düğün takıları bavulla taşındı.
9: Bu mutlu günümüzde herkes yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti.
2: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
3: İsrail'in Batı Sahra müttefiki Fas polisi, İspanya yönetimindeki topraklardan dönen vatandaşları işte böyle karşılıyor. Yönetim İspanya'yı yeterince zor duruma düşüremediği için üzgün gibi. Yerleşimci teröristler Batı Şeria'da araç ve ev kundaklamayı sürdürüyor. Kuvvetli rüzgar ağaçları bile yerinden sökecek seviyeye çıktı. Çinliler fırtına ve selle baş başa kaldı.

0: Endonezyalılar da sel mağduru, nehirler taşıyor. İnsanlar boyları kadar suda evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Kuraklık Tuna Nehri'nde alarm seviyesini zirveye çıkardı. Yetkililer su akışını yönetebilmek ve nükleer santrale su çekebilmek için nehir yatağındaki kayaları kontrollü olarak patlattı. Doğal ortamları olan Afrika'dan çok uzakta Japonya'da yaşayan aslanlardan 3'ü aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetti. 10 aslanı kurtarmak için tedavi sürüyor. Aranmayacağına güvenen pilot havalimanında valizinde 70 bin uyuşturucu hapla yakalandı. Bir kartelle 17 bin dolar karşılığında anlaştığını itiraf etti. Tayland'ın savaş jeti köy yolu gibi zeminde kalkış yaparak kamuoyunun takdirini kazandı. Amerika'daki motosiklet yarışında kaza sebebiyle sürücü düştü. Ancak aracı yoluna devam etti.
1: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Merve Tepe konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İsviçre Merkezli Yatırım Bankası UBS yatırım beklentisini yükseltti. Banka yayımladığı son analizde ons altının yükseliş trendini sürdüreceğini öngördü. Buna göre altının ons fiyatının Eylül 2026'da 4400 dolara, Aralık ayında 4600 dolara, Mart 2027'de 5000 dolara ve Haziran 2027'de ise 5200 dolara ulaşabileceği tahmin edildi. UBS kısa vadede ise yatırımcıları olası dalgalanmalara karşı uyardı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, denemek bazen sonucu önemsemeden kendine olan inancı korumaktı. Çünkü hayaller gerçeğin acımasızlığından daha sonsuzdu. Ve gün gelir bir gülüşün hatırasına sığınırdı insan. Tıpkı Elif dedim ve dedim türküsünün hikayesinde olduğu gibi.

Hisarlı Ahmet, bestecisi ise Yücel Basmağcı. Yıllar yıllar önce Kütahya'nın bir köyünde yaşayan genç adam Elif isminde bir kıza aşık olur. Elif de ona sevdalıdır. Fakat genç adam o yıllarda ince hastalık diye bilinen vereme yakalanır. Elif'in ailesi hastalık nedeniyle kızını onunla evlendirmek istemez. Tedavi ol gel, Elif'le ancak o zaman evlenirsin diye şart koşar. O yıllarda ne yazık ki verem hastalığının bir tedavisi yoktur. Genç adam yine de bin bir umut çok sevdiği Elif için hastaneye yatar.

öleceğini bilir. Ama içinde Elif'in aşkı vardır. Elif'e bir mektup yazar. Mektubunda ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım der. Ancak Elif'ten cevap gelmez. Ailesi mektubu saklar, genç kıza okutmaz. Kızın ailesi bir kez olsun görüşmesi için Elif'i ziyarete göndermez. Zaman ilerledikçe genç adamın hastalığı da artar. Yemeden içmeden kesilir. Öleceği içine doğmuştur. Nasıl olsa Elif'in eline geçer düşüncesiyle ağ tarihinde bir türkünün sözlerini yazıp şapkasının içine saklar. Hastane odası genelde fiziksel acının iyileştirilmeye çalışıldığı bir yer olarak bilinir. Ancak bazen o dört duvar arasında fiziksel acılardan çok daha derin bir yara kendini gösterir. Aşk acısı. Bu derin sızı kimi zaman hastalıktan bile daha ağır bir yük olur. Genç adam bu ağır yükü daha fazla taşıyamaz. Ve birkaç gün sonra Elif'ini göremeden ölür. Cenazesi köyüne getirilir. Şapkasının içerisinden Elif'e yazdığı bu sözler dökülür.

O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

akşamlar, saatlerimiz 20.50. Bu akşam memleket meselesiyle gündemin sıcak başlıklarını konuşacağız. Siyasette ipler gergin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi çıktı. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerini

0: Devamında bugün birbiri ardına istifa çağrısı geldi. Her iki kanattan da istifa çıkışları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde süreç nasıl şekillenecek soru işareti. Türkiye'ye ilişkin hem dış politikaya ilişkin önemli başlıklar var. Hepsini konuşacağız. Önce bu akşam müsaadelerinizle konuklarımı takdim edeyim. Akademisyen hukukçu doçent doktor Levent Ersin Oralı. Levent Hocam hoş geldiniz.
1: Efendim sizler de hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir akşam diliyorum.
0: İnşallah sağ olun. Çok teşekkürler. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Bülent Erandanç. Bülent Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sevgili Mebre.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Erandaç. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Birazdan Profesör Doktor Sayın Burak Küntay da bizlerle birlikte olacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşacağız. Önce tabii bugünkü o kürsü savaşı, aynı kürsü, iki farklı parti ama aslında gerçekten iki farklı parti mi? İstifa çıkışı çok konuşuldu Özgür Özel'in. Kılıçdaroğlu dedi ki burası yolsuzluk yapanların yeri değil. Giden gitsin. Ahlak bizim için birinci önceliktir dedi. O iki açıklamayı da arka arkaya verip biraz konuşalım, tartışalım. Önce Özgür Özel'in açıklamalarına bakalım. CHP'lilere istifa çağrısı yaptı Özgür Özel. Tabii az önce de söyledim. Yeni parti ama hangi yeni parti? Nasıl bir yeni parti? Şimdiye kadar hiç istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifadan haberdarız. Gelin artık vakit bu vakittir. İstifa edin. Siz de bizim yanımızda olun dedi. Önce bir getirelim ekrana.
4: Çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
0: Evet, yeni parti çıkışından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ahlak çıkışı geldi. Dedi ki bizim birinci önceliğimiz ahlaktır, bizim vazgeçilmezimiz ahlaktır. Ahlaksız bir zeminde siyaset yapamazsınız. O yüzden siz ancak halkı unutup cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını izleyelim.
4: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz halkı unutan değil, halkı unutan değil, halkı unutan değil. Biz halkla beraber olan, halkı kucaklayan ve halkın sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir kültürden geliyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz.
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da böyle. Bu arada Beykoz Üniversitesi Rektörü, siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Burak Küntay aramızda. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar olsun. Şimdi tabii biz aslında bu yeni partiyi anlatırken şunu söyledik. Yeni parti bize ne vaat ediyor? Bir seçmen olarak yeni parti bize yeni ne söylüyor? Şimdi bugün Özgür Özel'in açıklamalarından şunu anlıyoruz ki CHP'nin içinden ikinci bir CHP çıktı aslında ve darbeciler, cuntacılar diye bir ithamda bulunuyor. Yeni partinin artık Cumhuriyet Halk Partisi, yani yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Cumhuriyet Halk Partisi ile karşı karşıya kaldığı bir tablo var gibi duruyor şu an Bülent Hocam.
2: Sevgili Merve, şimdi direkt şeyle başlayayım. Önemli bu. Özgür Özel'in aklı Anadolu Bulvarı 12'de kaldı. CHP'de kaldı. Dönüp dolaşıp hep CHP'ye. Ben çok merak ediyorum. Acaba bazen dolaşırken o caddeden geçiyor, görmek istiyor mu o binayı diye.
0: Yani gitti ama gidemedi mi diyorsunuz?
2: Gitmedi. Aklı neden gitmedi? Zaten son açıklamalar da var. Biraz sonra da detaylarını konuşuruz. Gürsel Eroğlu'nun yaptığı

0: açıklamalar. Yani ki doğrudan doğruya kalma, Kemal Bey'in onu grup başkanlığından alma niyetinin o anda olmadığını ve onun Ekrem İmamoğlu'dan kurtulması için bazı fırsatlar arandığını hep gördük. Ama ayrılamazdı. Şimdi Özgür Özel'in en enteresan taraflarından bir tanesi, bunu öyle bir değişik yerden kullanıyor ki, yeni partiyi millet kurdu diyor. Yeni partiyi millet kurmadı, Ekrem İmamoğlu kurdu. Yeni partiye ismini millet verdi diyor, ismini o vermedi. Orada yeni partiyi daha önce kurmuş Tuncay Özkan vardı. O yeni parti ismini ilk kullananlardan içeride grupta. Aslında bu partinin ismi yeni parti değildi. Yürüyüştü ağırlıklı. Daha sonra ittifak, Türkiye İttifakı Partisi'nin ismini almaya çok çalıştılar. Şimdi şu anda bugün bir ilginç tablo var ortada. Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 21 Mayıs'ta mahkemenin aldığı karardan Kemal Bey göreve gelmek üzere hareket ettiği andan itibaren önce CHP Genel Merkezi'ni işgal ettiler. Şimdi CHP'yi o kadar çok dönüp dolaşıp CHP ile ilgili onun devamıymış gibi göstermeye o kadar çaba sarf ediyor ki her konuşmasında. Yani ben CHP'liyim, ben esas CHP'liyim diye imaj yaratmaya çalışıyor.
1: Bunu tartışalım. Yani tabii. Yeni parti eski CHP'nin
0: tabii.
1: devamı
0: tabii.
1: mı?
0: Tabii. Bir not vereyim. Bundan Hı-hı. sonra tabii tartışmamız Buyurun. Daha kolay olacak. Şimdi bu parti doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nun Ekim Partisi vardı.
1: Evet.
0: Ekim Partisi Ekrem İmamoğlu'ndan çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu zaten parti kuracaktı. Bu partiyi Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu kurdurdu. Ve şu anda da yaptıkları açıklamalar, logoyu değiştirecekler, program geçici, program değişecek diyorlar. Elbette, çünkü kurultaylarını yaptığı andan itibaren orada göreceğiz ki CHP'li hiç ilgisi olmayan, CHP'yi terk etmiş bir parti var orada. Ve en kötü kelimeyi de kullandı. CHP Genel Başkanlığı'nı yaptığını unuttu. Bir üzerimizden külfet kalktı dedi. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bir külfetmiş üzerinde. Bu kelimeyi söyledikten sonra
1: panikledi.
0: Kurtarmaya
1: acaba?
0: Çalıştı. Külfet. Ne demek külfet? Bagajı var. Bu bagajı bir sıkıntıya sokuyor. Bu Ekrem İmamoğlu'nun lafı. Bu CHP'nin bagajları olduğu için CHP herkesten oy alamıyor. O zaman bunu bir merkez parti yapalım. Ki o arada çok çıktı. Yeniden anavatan yapalım.
1: Bir tipinde konuşalım
0: konuşmalar
1: onu.
0: Vardı. Son noktamı söylüyorum Hı-hı. bu konuda. Bugün işgal ettiği meclis odalarında bunlar meydana geliyor. Meclis hala CHP'nin eski odalarını evet. işgal altında tutuyor.
1: Konuşacağız.
0: İşgalci bunlar. Çünkü işgalci gelen merkezi işgal ettilerse meclisi işgal ettiler. Ne zaman bundan kurtulacak Türkiye? Ayın 15'inde yeni binalarına geçecekler. Tefrişat şu anda devam ediyor. Ve işgalden kurtulacaklar. Şu anda Özgür Özel taklitçilik yapıyor. Özgür Özel U dönüşleri yapıyor. Özgür Özel bir ikilem içinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ekrem Bey'den kurtulamıyor. Kurtulamadığı için de Ekrem Bey'e yanaşıyor. Ki son olarak da geldi Beylikdüzü'nde yeni partiyi kurarak, yürüyüşü yaparak Ekrem İmamoğlu'nun arkasından ayrılmayacağını, evet. onun vesayetinde kurtulamayacağını da bütün millete gösterdi.
1: Peki. Şimdi bu istifa edin ve buraya gelin demek de yeni bir şey söylemek değil ya aslında. Yani yeniden bir CHP oluşturma çabası mı bu?
2: Yeni olmanın sadece takvim dilimiyle sınırlı olmadığının herhalde hepimiz farkındayız ki Özgür Bey de farkında. Eskiler üzerine yeni bir paket inşa edip diktirip yeni olduğuna dair bir senaryo ortaya koymaya gayret ediyor. Bülent Bey vurgularken, işgalci bunlar derken biraz tebessüm ettim. Çünkü Özgür Bey de cuntacı bunlar dedi. Şimdi junta kelimesi, darbe kelimesi hepsinin içini boşaltıyorlar aslında. Junta kavramını parti içindeki iç hesaplaşma olarak tabir ediyor. Evet, partide rekabet olur. Her siyasi partide rekabet olması da iyidir aslında ama rakip olarak gördüğünüz kişiye düşman gözüyle bakmaya başladığınızda Türkiye'nin 25 yıldır yaşadığı en büyük sorunu tarif etmiş olursunuz. Demokrasiler güçlü muhalefetle anlam kazanıyor. Ama muhalefetin bu denli bölünmüş olduğu, sadece iç hesaplaşma üzerine bir enerji devşirmeye gayret ettiği bir sistemde.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Burada muhalefet muhalefete karşı. Şimdi normalde mesela bu grup toplantılarını neden yaparsınız? İktidarı eleştirirsiniz.
2: Tabii ki, evet.
1: Hareketin meselelerine ilişkin Tabii bir şeyler ki. Söylemeniz gerekir. Şimdi aynı salonda siz her hafta çıkıp birbirinizi mi eleştireceksiniz? Yani muhalefete muhalefet biz siyaset mi izleyeceğiz?

0: Terörsüz Türkiye'yi konuşuyor. Türkiye İran-ABD savaşını konuşuyor. Türkiye Karadeniz'de batırılmaya çalışılan Türk gemisini konuşuyor. Türkiye Libya'nın toprak bütünlüğü, Suriye'nin toprak bütünlüğü konuşuyor. Gazze'yi konuşuyor Türkiye. Ama bu Türkiye'den bağımsız mı ki muhalefet? Muhalefet sadece iç hesaplaşma üzerine, kendi iktidar çelişkileri üzerine siyaset bina etmeye gayret ediyor. Herhalde siyaset bilimim en önemli duayen isimlerinden biridir, Max Weber. O der ki, bir siyasi harekette koltuk sahibi olmak değildir hadise. Meşru iktidarın sürdürülebilir olarak sahibi misiniz? Şimdi yeni parti kuruyorum. Adım meşru iktidar ama diyorum ki hala gönlüm CHP'de.
1: Şimdi bugün tam ona dair bir şey oldu. Az önce Bülent Bey dedi ki gitti ama...
0: Gidemedi.
1: Gitmekle gidilmiyor. Aklın
2: aklı
1: hep
2: Anadolu Bulvarı 12'de kaldı.
1: Anadolu Bulvarı'nda kaldı aklı. Öyle her giden gidemiyor dedi Bülent Herandaş. Bugün ilk grup toplantısında Özgür Özel konuşurken böyle bir kısa bir dil sürçmesi gibi oldu. Ağız alışkanlığı da denir ona bazen. Böyle eski parti CHP'nin tam adını söylüyordu, sonra düzeltti. Sonra birileri gülüyor orada galiba. Sonra o da diyor ki işte ilk grubun günahı olmaz gibi bir açıklaması var. Gülüyor kendisi de. Bir izleyelim.
3: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.
1: Kendisi de gülüyor.
3: Gülme. Gülme olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günahı olmaz.
1: Güzel. Evet, gitmekle gidilmiyormuş demek ki.
0: Gönlü kalmış, kalbi kalmış, zihni kalmış ama iktidar siyaset de retoriğiyle belli olur. Daha ilk cümlenizdeki retorikle bu kadar net hatalar yapıyorsanız devamında yeni hataları beklemek gerekir diye düşünüyorum.
1: Siz ne dersiniz bu görüntüye? Siz ne dersiniz Bülent Bey?
2: Sevgili Merve.
1: Buyurun.
2: Şimdi bu hareketlerini yapıyor. Tabii grup başkan vekilliğinden gelen bazı alışkanlıkları var.
1: Tabii.
2: Polemikleri falan, yani bu konularda bayağı uzman bir insan haline geldi. Daha önce de ben de Manisalıyım, kendisini yakından tanıyorum, ailesini de biliyorum. Nereden geldi, nasıl geldiğini çok iyi bilen gazetecilerden birisiyim. O bakımdan bunu meydanlarda Türkiye Eczacılar Birliği'nin genel sekreterliğini yaparken, mitingleri düzenlerken oradan kademeli geliyor. Fakat esprisi de şurada, hatasını anlıyor, kalbinin ve gönlünün orada olduğunu görüyor. Arkadan hemen bağlantı kurarak CHP'den, yani çok o CHP'yi çok sevdiğini, o CHP'yi ki zaten ayrılmak istemedik, biz ayrılmak zorunda kaldık diyerek bir toparlama ihtiyacını duyuyor. Toparlama ihtiyacını çok duydu. Daha önce de böyle birkaç defa hata yaptı. Yine aynı şekilde konuşmalar yaparken teklemeler var, ikilemler var. O bakımdan burada esprisini getirerek kapatmaya çalışıyor. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın çıkaramaz. Çünkü kalamaz, kopamaz. Beklediği günler var. Onun bir G günü var. O G gününde fırsat olursa biraz sonra anlatırız.
1: Ne gününü?
2: O konuştuklarına bakmayın siz. Aha. Onun gününden geçenler mahkemelerin muhtemel gelişmeleridir. Aha. Mahkemelerin muhtemel gelişmelerini biliyor. Nereye geleceğini biliyor. Bir kendi hikayesini yazmaya çalışıyor. Bu hikayeden Ekrem İmamoğlu'nun alanından sörf yaparak belli bir noktaya kadar kendini getirdi. Genel başkan pozisyondaydı. Liderlik yolunda ilerlemeye çalışıyor. Bayağı da iyi kullandı. Yer yerde bakıyorum ben. Yaptığı hamleleri, değerlendirmeleri, kendinin önünü açmaya bir kariyer operasyonunu yapıyor kendi kafasından. Hı hı. Bugün belli yerlerde bulunması onun orada bulunduğunu göstermez. Yarın çok değişik hamleler yapabilir. Değişik hareketler yapabilir. Gönlü başka yerde, aklı başka yerde, bağlantıları başka yerde. O bakımdan bu bunalımları devam ediyor.
1: Şimdi bu oda krizini az önce Bülent Arandaş değindi. Biraz daha ayrıntılı anlatalım. Bunu konuşmuştuk aslında. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yeni bir parti çıkmasıyla birlikte odaların konumunun değişmesi gerektiği söylenmişti. Yeni parti artık birinci parti, işte Cumhuriyet Halk Partisi sandalye

0: sayısı kaybettiği için diye. Şimdi bu aynı sıkıntı sosyal medya hesaplarında da yaşanmıştı. İzleyeceğimiz hatırlar, uzun uzun konuşmuştuk. CHP'nin hesaplarına Yeni Parti el koydu diye Amerika'ya da hatta bunlar şirketlerin merkezlerine göndermişlerdi. Oradan hala bir sonuç çıkmadı. Şimdi isimlikler sökülüyor. Özgür Özel ve ekibi normalde odaları değiştirmesi gerekiyor. Odayı terk etmiyorlar. CHP'liler de tepkili. Buralar bizim odalarımız, siz işgal ediyorsunuz diyorlar. Böyle bir tablo var ortada.
1: Yazı da yazdılar. Bu odaların bize verir misin istiyoruz diye. Kemal Bey'in yazısı var.
0: Meclis Başkanlığı'na gitmişler bu arada, değil mi?
1: Meclis Başkanlığı'nın resmen yazı. Burayı istiyoruz. Bize aittir. Burayı biz hep kullandık. Tarihi kullandığımız yer. Hı hı. Fakat bir sıkıntı var mecliste de. Yer bulmakta zorluk çekiyorlar.
0: Hani biz vermezler aldık ama. CHP olarak biz aldık diyorlar.
2: Yok, doğru değil. Meclis Genel Sekreterliği, hı hı, o odaları ana muhalefet, yani şimdiki deyimiyle ikinci partinin odası olarak belirledi. Şu anda ikinci parti, yani ana muhalefet Yeni Parti olduğuna göre, hı hı, bu odalar muhtemelen Yeni Parti ile devam edecektir. Tabii Kemal Bey'in dilekçesi ve söylemi çok enteresan. Yıllardır biz kullanıyoruz. Yani yıllardır muhalefette olmayı o kadar özümsemiş ve benimsemiş ki onun da talebi bu. Keşke iktidar odalarına talip olsalar da kendi içinde bu kadar kavga etmeseler diyesi gelir vatandaşın diye düşünüyorum.
0: Burak Hocam, sizin gözünüzden merak ediyorum bu muhalefetteki ayrışmayı. Ya bir siyaset bilimci olarak siz nasıl yorumluyorsunuz Türkiye'nin ana muhalefet partisinden bir yeni parti çıkmasını?
3: Benim hiç iç siyaset konuştuğumu gördün mü?
0: Hayır ama
3: bugün biraz konuşayım.
0: Biraz konuşun.
3: Bugün konuşayım.
0: Evet.
3: İç siyaset neden konuşmadığımı da söyleyeyim. Hiç denk gelmezsin. Hı hı. Yıllardır da söylerim.
0: Yıllardır da konuşmazsınız. Ama, çünkü, evet, ama biraz sizin gözünüzden.
1: Ama çok sevilen, çok babanız, rahmetli babanızı ben tanıyan bir gazeteciyim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: O güzel babanın, o güzel oğlusunuz. Siyaseti lütfen konuşun. Siz aileden de gelen bir siyasi gelenekten
0: gençler sizin gözünüzden
1: geliyorsunuz.
0: De merak eder Burak Hocam.
3: Şimdi sebebi şu konuşmamın. Ben ya herru ya merru bir adam değilim. Hı hı. Bir şeyde bir eksik gördüğüm zaman onu da söylerim. Ben bilim adamıyım. Onu da söylerim, onu da söylerim. Türkiye buna çok hazır değil. Yani ya bu taraf çok iyi ya bu taraf çok kötü denecek bir siyasi ortamda yaşadığımız için ben de konuşmamayı tercih ederim. Ama hadi sordum. Bu gece kuralları biraz askıya alıp konuşalım. Şimdi Türkiye'de ne kadar yeni jenerasyonda, hatta biz bile, ben bile, Bülent abi benden bir iki yaş büyük, bir tık evvelini bilebilir ama bir gerçek var ki son 20 sene AK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye'de böyle ayrışma var gibi görünse de vallahi ben size söyleyeyim, Hürriyet ve İtilaf İttihat Terakki'den beri var. Biz sert siyaset yapmayı seviyoruz bizim ülkede. Yani hiç kimse sanmasın ki bu 20 küsur senelik hadise yeni çıktı. Biz hep böyle ötekileştirip bir de sert cümlelerle ötekileştiriyoruz. Vatan haini falan. Herkes birbirini öyle suçluyor. Bu tarz bir üslubumuz var. Bak, İttihat Terakki, Hürriyet İtilaf, Ahrar Fırkası. Ben Türk siyasi tarihi hocasıyım. O dersi veriyorum. Bakın, tarihimize hep sert giriyoruz. Ve her zaman bilhassa da 1946'dan sonra, yani Demokrat Parti'nin kuruluşuyla birlikte çok partili sisteme geçtikten sonra Türkiye'de hep böyle bir sebepten ayrışma var. Bir şey buluyoruz. Sağcılık, solculuk. Oculuk, buculuk diye hop ortadan ikiye ayrılıyoruz. Ve bu çok önemli, bu söyleyeceğim. Herkes çok sevdiği için bir tarafta her zaman toplanmıyor. Kanaatlerine büyük ölçüde bir taraf yakın olduğu için, her zaman %100 değil, ya da diğer taraftan haz etmediği için, evet, bir tarafta toplanıyor. Bilimsel daha net anlatılır mı? Ve bu kamplaşmalar bizi bugünlere kadar getirdi. Muhtemelen bundan sonra da böyle gideriz. Yani bu bir bizim şeyimiz, tarzımız, Türk toplumunun, Anadolu'dan bahsediyorum. Yıllar içerisinde hepimiz böyleyiz. Yani kimse mazeret aramaz. Siyaset de bizim yansımamız. Şimdi bugün Türkiye'de, bugün derken de bu arada Kasım seçimlerini kastediyorum, 2002. O gün itibariyle Türkiye'de koalisyon hükümetleri bitti. Hatırlayalım. Hı hı. Tansu Hanım vardı.
0: Hatırlayacağız birazdan.
3: Mesut Bey, Allah rahmet eylesin, vardı. Allah rahmet eylesin, Necmettin Bey vardı. Bunların üçü de başbakanlık yaptı bu arada. Allah nur içinde etsin, Allah rahmet eylesin, Bülent Bey vardı. Böyle bir kadro vardı. Cumhurbaşkanı Süleyman Bey vardı, Allah rahmet eylesin. Ve son 10 senesi 2002 seçimlerine doğru Türkiye'nin Özal döneminden sonra çok sert iktidar değişiklikleriyle geçti. Ama çok sert ve sık. Ne zaman ki 2002 seçimlerinde

0: AK Parti tek başına iktidar oldu Özal döneminden beri. İlk defa Türkiye ki ne yapıyor? En son 86'da oldu. 2002 yani neredeyse 20 seneye yakın, 15-16 sene sonra birden hiç yeni bir jenerasyon tek parti görmemişken bir dediler ne oluyor ya diye. Ki bu arada Tayyip Bey de benim lise ve üniversite yıllarıma tam belediye başkanlığı denk geliyor. Çok haksız yere. Hatta bugün artık daha rahat kullanabiliyorum bu tabirleri. Saçma sapan ve abuk subuk bir şekilde içeri atıldı. Niye şiir okudu diye. Türkiye böyleydi. Ya bunları da unutmayın. Ya şiir okudu ya. Şiir okudu diye içeri atıldı Tayyip.
1: Camiler mihrap
0: tabii.
1: Diye mi?
0: Ya, bu arada çok önemli bir şiirdir.
1: Çok güzel bir şiir.
0: Yani bizim için önemli bir şiirdir o. Neyse. Böyle süreçlerden Türkiye geçerken çok önemli bir figür, çok önemli bir isim, çok önemli bir sembol olarak bir partinin, bir hareketin başına geçti. Şimdi tabii geçti ya, isim vermek istemiyorum ama böyle YouTube'dan falan baktığınızda görürsünüz. Tayyip Bey ilk belediye reisi seçildiğinde kendisine sorulan televizyon röportajlarında bir soruyu hatırlatayım size. Kadın erkek otobüslere artık İstanbul'da ayrı mı binecek? Hatırlıyor musunuz bu röportajları? Niye? Çünkü her zaman Milli Nizam Partisi, sonra Milli Selamet Partisi, sonra Refah Partisi, sonra Fazilet Partisi, sonra Saadet Partisi ve AK Parti hep muhafazakar halkı temsil ediyordu. Ama hiç iktidarda tam anlamıyla Ecevit, Erbakan koalisyondaki ya da milliyetçi cephelerdeki gibi tam anlamıyla yani başbakanlık seviyesinde en son Tansu Hanım'laki olan da koalisyondu. Hiç olmadığı için birden böyle garip garip endişelere kapıldılar. Mesela hatırlayın ya bunları, senin yaşın küçük ama bunları yaşadık biz. Cumhurbaşkanının eşi başörtülü olamaz.
2: Evet, ben hatırlıyorum o tartışmaları.
0: Neden olamaz? Tamam, başbakanın olur da Cumhurbaşkanı olamaz sanki. Ya bak bunları konuştuk ya.
1: Çankaya bunlar saçma. Kurtarılmış yerde değil mi?
0: Bak, bunlar komik geliyor bak bugün. Böyle saçma şeyler konuştuk biz. Hatırlayın bunları. Bunlar 50 yıl önce değil ha. Kaçtayız? 2026. Şundan bahsediyor. 24 sene önce konuştuk bunları. Ve netice itibariyle Türkiye'de Tayyip Bey'in beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi hareketi Türkiye'de gerçekten büyük değişimlere sebebiyet verdi. Şimdi özetliyorum biraz ama buna bence ihtiyaç var. Direkt ortadan
2: birazdan
0: girmiyor.
2: O döneme de gireceğiz çünkü orada
0: ve Türkiye'de bir şey
2: açarız.
0: Olmuştu. Bu taraf, bir de bu tarafı istemeyen taraf. Bak parti ayrımı biraz bu oldu.
2: Evet.
0: Bu taraf, bir de bu tarafı istemeyen taraf. En güzel örneklerden biri benim ekolüm. Ben hiçbir zaman çekinmeden hep hayatım boyunca söyledim. Ben Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanıyım. Yani Gençlik Kolları Genel Başkanıyım ben, Doğru Yol Partisi. Benim babam Adalet Partisi'nin kurucusu, Gençlik Kolları Genel Başkanı. Benim dedem Demokrat Partili, Yassıada'da yatmış adam. Biz Merkez Sağ ekolünden, Kırat ekolünden gelmiş bir aileyiz. Bizim ekoldeki birçok arkadaşım CHP'ye oy veriyor. Birçok arkadaşım AK Parti'ye
2: oy veriyor.
0: Şimdi bak, makul çoğunluk dediğimiz merkez sağda bile düşüncelerine göre bir ayrışma belirmeye başladı. Neticede bu iş yıllar içerisinde ilerledi ve şu noktaya geldi. Bu tarafı sevenler buraya, bu tarafı sevmeyenler de buraya oy versin. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli, çok mühim, Türkiye açısından çok değerli bir parti. Ama aldığı oylar oran olarak baktığınızda sadece Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisine inananların değil, öbür tarafı istemeyenlerin oylarıyla bir noktaya geldi. Tamam. Şimdi geldim bugüne. Birden bu arada şöyle de bir şey belirdi. Bu tarafın adayı kim olursa olsun bu tarafı istemeyen herkes oraya hücum ediyor. Kemal Bey sadece ne kadar oldu seçim, Kemal Bey Tayyip Bey seçimi? Kaç yıl geçti?
1: 2023.
0: Yani 3
1: yıl oldu.
0: 3 yıl oldu.
2: Mayıs 2023.
0: 3 yıl önce Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığını istemeyen ve AK Parti'yi istemeyen değerli arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi Türkiye'nin kurtuluşunu, Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin istikbalini kimde gördü? Kemal Bey. Doğru muyum? Aradan 3 yıl geçti. Aynı Kemal Bey bugün o kurtuluşun önündeki engel deniyor.
2: Vatan haini ilan edildi.
0: Şimdi
1: junta.
0: Ekmelettin belki çok sevdiğim bir büyüğümdür. Aynı şey onunla ilgili yaşandı. Deniz Bey çok kıymetli bir devlet adamıydı. Aynı şey onunla ilgili yaşandı. Şimdi bugünkü mesele ve bu kavganın sebebi şu. Biz buraya karşı

0: muhalefetiz. Ben daha muhalefetim, sen daha muhalefetsin. Şimdiki tartışma ve kapışma buradan yürüyecek. O yüzden AK Parti ile, hadi Cumhur İttifakı diyeyim, Cumhur İttifakı ile bir ideolojik, fikirsel, siyasi ya da herhangi bir stratejik mücadeleye girmeden önce bu tarafı istemeyenlerin cephesinin neresinin olacağına daha karar verilme süreci var. Ha, burada da çok kritik size bir şey söyleyeyim. Bak hala Kırat lafını duydun mu? Biz böyle Anadolu'da, eskidi bizim parti. Ama hala duydun mu böyle bir garip oluruz. İçimiz kıpır kıpır olur. Yani o atı görünce Fahir Atakoğlu'nun rahmetli Birant'ın o 27 Mayıs'larını 12 Eylül belgesellerindeki Fahir Atakoğlu'nun müziklerini, Demir Kırat müziklerini duyunca bir böyle fena oluruz. Niye? Bir gelenektir siyaset aslında. Şimdi siz Anadolu'ya gidin. Anadolu'da artık bakmayın yani 20 küsur senede bir AK Parti teşkilatları, bir AK Parti geleneği ikinci nesile geçti, oluştu. Ama onun beslendiği bir sağ gelenek var Türkiye'de, doğru mu? Yani her köyde diyorum, bak her köyde var. Şimdi her köyde bir Cumhuriyet Halk Partisi, her ilçede, her beldede bir CHP geleneği de var. Cumhuriyet'in başından beri olan bir şey. Şimdi Türkiye'de çok örneği vardır, birazdan konuşursak anlatırım. Yeni bir parti ne kadar belli kesimler tarafından neyin ne olduğu anlaşılsa da memleketin en ücra köşesine gittiği zaman kolay kolay teşkilatlanması, biz teşkilatlanma yapmış adamız. Ya diyorum bak, Genç Kolları Genel Başkanıydım ben.
1: Çok zor değil mi hocam ya, ilk başta öyle, bu?
0: Yani şey değil bak, bir partinin tabelasını asmak kolay değil. Kolay kolay şey yapmazlar bizim halk. 1980 öncesi nereye vereceksin? İşte bak dikkat et, atın rakibi Kuzu Partisi. Atın rakibi Arı Partisi. Böyle simgelenirdi. Atın rakibi, arının rakibi, kuzunun işte rakibi şey, ne bileyim başka bir şey. Böyle semboller çok önemli rol oynamıştır Türk siyasetinde. Şimdi benim tek merak ettiğim, bununla ilgili hiçbir şekilde bir kanaatte bulunamam. Ama Türk siyasi tarihi çalışan, bunu okuyan ve okutan biri olarak şunu söyleyeyim. Birden ne kadar sebebi burada bizler tarafından, belli bir işle alakadar olan kimseler tarafından tahayyül edilse de halkın ve memleketin en ücra köşesine seçim 2028 diyelim. Zamanında oldu değil mi? 2028. Neredeyiz? 26. 2 sene var. O 2 sene içinde halkın bunu temsil ediyor. Artık bu noktadayı ne kadar sosyal medya kanalları, ne kadar televizyonlar eskisinden çok daha fazla her yere ulaşıyor olsa bile CHP'den ve o CHP geleneğinden elinin gitmesinden kopup buraya oy verme hadisesi ne kadar vuku bulabilir bilmiyorum.
2: Bir ek yapayım burada hocam. Uzattım. Çok önemli
0: bir
2: şey.
0: Ama bir özetlemek istedim.
2: Hocam çok güzel bir şey söyledi Merve.
1: Buyurun.
2: Onu koyalım ki biraz sonra da belki tartışmalarımızda önemli bir yer tutacak. Bu gelişmeler içinde bütün bu iç siyasette karşı operasyonlar veya iktidara karşı organizasyonlar sadece o partinin içindeki isimlerle ilgili değil. Onların arkadan Türkiye'ye bakan başka gözler var. Dışa bakmak lazım. Türkiye'deki siyasi hareketlerin tamamında darbeler de böyle olmuştur. Ondan sonra kurulan parti olaylarında daima o kurulan veya kopan grupları organize eden, arkadan fikir veren ve onları yönlendiren Washington'dan başlayıp Londra ve Berlin'e kadar devam eden bir mekanizmaya bakmadan Türkiye'deki siyasi gelişmeleri değerlendirmekte zorluk
1: var. Siz muhalefeti dışarıdan bir güç mü böldü diyorsunuz?
2: Gayet tabii. Gayet tabii. Yani? Şimdi bunu da ekleyeyim ki aziz milletimiz bunu biliyor, tekrarlamaya kadar. Ekrem İmamoğlu göreve geldiği zaman ilk yurt dışı seyahatini Londra'ya yapmıştır. Chatham House'a yapmıştır. Ve oradaki CEO'larla tanıştırılmıştır. Buradan başlayacağız ve ondan sonra işte Economist'in, Financial Times'ın devamlı Özgür Özel'le ilgili, Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yayınlarına bakalım. Ve dün de Economist'in yaptığı bir değerlendirme var. Türkiye'de çok konuşuluyor. Yine bu yeni parti üzerinden bir mekanizmayı çalıştırarak Türkiye'nin yönetimine yönelik planlarını değişik şekillerde gündeme getiriyorlar. O bakımdan Türkiye'deki iktidar sadece Cumhurbaşkanı'na veya AK Parti'ye hareket değil, doğrudan doğruya Türkiye yönetiminin kontrolü alınması, etkilenmesi, yönlendirilmesi yönelik faaliyetler.

0: Milletlerde de bu yeni partiyi de kullanacaklarını aziz milletimiz bilmesinde çok büyük yarar var.
1: Şimdi bir görüntü var. O görüntüyü de bir paylaşalım. Aynı açılışta söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. Aynı salonda farklı saat dilimlerinde yapılıyor bu grup toplantısı ve tabelalar değişiyor sadece.
2: Böyle oluyor.
1: Yani
2: şöyle iki tane ayağı var. Meclis Genel Sekreterliği itibariyle ana muhalefetin grup toplantısını yaptığı bu salon 25 yıldır aynı salon. Hı hı. Ve 25 yıldır aynı parti tarafından kullanılıyor. İlk defa olmak kaydıyla yeni bir parti burayı kullanmaya başladı. Ve yeni partinin hedefi de sanki ana muhalefet olmak gibi bir his vermeye, izlenim vermeye başladı.
1: Ama ana muhalefet oldu zaten.
2: Tamam. Ama sanki ana muhalefet olmak için kurulmuş gibi bir hadise cereyan etmeye başladı. Yani iktidara gelmekte de siyasi partilerin amacı normal şartlarda.
1: Ama niye yeni parti iktidar olacağız diyor?
2: Sanki ana muhalefete talip gibi hissediyorum ben de. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 yıldır benimsediği söylemlerin haricinde şimdilik olmak kaydıyla bir şey göremedim. Programlarında göremedim. Ama daha ilginci söyleyeyim. Program olarak geçici anlamda ortaya koydukları metnin 6. sayfasında enteresan bir şey gördüm mesela.
1: Nedir?
2: Anayasamızın 66. maddesinde Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğuna dair ifadenin yerine eşit yurttaşlık içerisinde cereyan eden herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır tipinde bir ifadeden bahsediliyor. Acaba dedi vatandaş yeni parti farklı kesimlerin de oylarını toplayabilmek adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okundan bir tanesi olan 102 yıllık milliyetçilik çizgisinden dışarıya çıkarak eşit yurttaşlık kalıbı ve yerel yönetimlerin ilişkin özellik siyasetinden mi dem vurmaya gayret ediyor diye sorular sorulmaya başladı.
1: Galiba Demirtaş'la ilgili bir açıklaması da olmuş Özgür Özel'in. Çok tepki vardı sosyal medyada. Yani bu kadar problem var şimdi ne diye durup dururken yine Demirtaş'a selam gönderdiniz diye bir çıkışlar var. Bir de şey demişler hocam, Atatürk şimdi nereye geçti ben anlamadım. Biri aydınlatsın falan yazanlar var. Twitter'ımız çok güzel bizim gençler maşallah. Ama şöyle haklılar, şöyle haklılar. Yani farklı ne söylüyorsunuz? Ya biz bu programda da konuştuğumuz ilk günden beri mesela tamam yeni parti kurulabilir. Olabilir, değil mi? Yani alternatif güzeldir. İşte daha genç bir ekip. İşte Kılıçdaroğlu istememişlerdir. Ama ne söylüyorsunuz bana mesela yeni olarak bir...
2: Ya bunu soralım. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olduğu süreçteki 2 yılda da ben şunu sordum kendi adıma.
1: Mesela nedir mesela vaadin? Erdoğan'ın gitmesi mi?
2: Tamam bu olur.
1: Tamam.
2: Ama bu, tarımda ne yapacağız?
1: İşte bu bir vaat mi mesela?
2: Olmaz. Tarımda ne yapacağız?
1: Yıllardır çünkü muhalefetin tek vaat ettiği şey bu değil mi? Yani Erdoğan'ın gitmesi. İşte
2: Burak Hocam onu söyledi. Sevenler ve sevmeyenler. Sevmeyenlerin oyuna talip olabilirse bu sabun köpüğü. Hayvancılık politikanı bana anlat. Doğrudan yabancı sermaye yatırım bağlamı ne gibi tedbirler almayı planlıyorsun?
1: Ya da ortalık yangın yeri mesela hep şimdi CHP'li yani CHP'li mi diyeyim yeni partili mi diyeyim muhalif gençler de mesela hep diyorlar ya bu savaş çıktı biz kesin girerdik herhalde böyle bir durumda mesela, böyle bir şey olsa diye.
2: Etrafımızda istikrarsızlıklarla örülmüş bu denli büyük hatlar varken
1: ne söylüyorsunuz?
2: Ben sen söyleyeyim ne söylediklerini. Ya bu Azerbaycan meselesinde Ermenistan tezlerini de dinlemek lazım. Ama duydum. Hamas terör örgütü. Bunu da duydum. Suriye'de ne işimiz var? Bunu da duydum. Esad'la bir an evvel görüşmemiz lazım. Bunu da duydum. Rusya'ya acilen ambargolar uygulamamız lazım. Bunu da duydum. Eğer hala yeni olmanıza rağmen bu çizgideyseniz pek de yeni değilsiniz der.
1: Mesela Esad meselesi çok enteresan. Burada Esad'ın o gün, ben hiç unutmuyorum o günü, 8 Aralık kaçtığı artık kesindi. Yani biliyorduk hani resmi olarak hiçbir şey açıklanmadı ama biz biliyorduk artık gitti yani kaçtı muhtemelen Rusya'ya gitti diye biliyorduk. Tam orada dediler ki Özgür Özel Esad'la görüşülsün ve bir çözüm bulunsun denilmiş. Dememiştir dedim. Hani o kadar da dememiştir. O kadar olmaz demiştim.
0: Bütün bunları yapan o büyükelçiler... Amerikan büyükelçileri, eski İngiltere büyükelçileri,
2: Tel Aviv büyükelçisi
0: şu anda yeni partide. Neden oradalar? Neden? Buna bakmamız lazım. Bunların hocamı da anlattığı gibi Levent hocamın mavi vatana karşı çıkmışlar, Suriye'deki olaylara karşı çıkmışlar, Libya'da ne işimiz var demişler, Azerbaycan'la ilgili laf etmişler. ve aynı düşünce yapısına sahip bu isimler bu yeni partide de

0: şekil mi değiştirecekler, fikir mi değiştirecekler? Görevleri var, görevlerine orada devam edecekler. Bir görev yaptılar CHP içinde. Hı hı. Aziz milletimizi sıkıntıya soktular, tartıştık. Ve şu anda yeni partide bu görevlerini yapacaklar. Onlara bir görev verildi. Bu görevi yapmak zorundalar.
1: Nedir görev?
0: Yaşamak. O görev doğrudan doğruya muhalefet.
1: İktidarı devirmek mi?
0: Muhalefet iktidara karşı, hı hı, problem çıkarmak, iktidarı sıkıştırmak, iktidarı kuşatmak ve bunları da çok değişik mekanizmalarla, sosyal medyasıyla, tetikçileriyle, bununla ilgili birçok operasyonlarıyla hep beraber olurlar. Hocamın söylediği o kadar önemli ki, Avrupa özellik şartnamesini imzalayacağız diyor. Eşitlik, kurttaşlık önümüzdeki günlerde tartışılacak. Namaz kılmaya başladı. Bu namazlar kılsın. Çok iyidir. Allah kabul etsin. Ama ne kadar namaz kılmadığını birçok arkadaşımız biliyor. Çok cuma günleri mecliste dolanmış bir gazeteci olarak da ben hiçbir cuma namazında görmedim. Ki bunu söyleyen birçok arkadaşlar da var. Görmemiş de olabilirim. Laiklikle ilgili kavga, evet, şu anda onların içinde başladı. Bu tartışma da devrede. Evet. O bakımdan altı okla ilgili dertleri var. Ne dertleri var? Külfetten kurtulduk dedi. Ekrem İmamoğlu da bagajlarından rahatsız olduk bu CHP'yi. Peki. Bu CHP'yi atalım dediler. CHP'yi atma ihtiyacı onlara verilmiş bir yeni görevdir. Bunu da yerine getirmek için mekanizmalar önümüzdeki günlerde, aylarda, evet, devam edecek. Bakın yapacakları ilk toplantıda, ilk, hı-hı, toplantıda büyük kurultaylarını büyük ihtimalle Kasım'ın başında yapacaklar. 29 Ekim'de 10 Kasım arasına getirerek yapacaklar. Evet. Ve buradan da çıkış yaptıkları zaman programlarda değişiklikler ciddi olarak çıkacak. Logoların değiştiğini göreceksiniz. Birçok şeyin şu anda hep böyle aldatma yönelik, oy kapma yönelik, CHP seçmenine hitap etme yönelik olduğunu bilinelim. Geçicidir bunlar. Kasım'dan itibaren yeni partinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Hı hı. Avrupa'nın, Amerika'nın ne gibi görevler verdiğini de, evet, inşallah bu koridorlarda, bu salonlarda tartışmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederim Bülent Arandaç. Aslında diyor ki Bülent Arandaç, sadece diyor AK Parti'yi tasfiye etmek değil, AK Parti iktidarı almak değil, CHP'yi de tasfiye etmek gibi bir görevleri var şu an diyor yeni partinin. Konuşacağız, bir reklama gidelim. Reklamın ardından özellikle belediyelerdeki değişimi konuşacağız. Hala AK Parti'ye geçmek isteyen CHP'li belediyeler olduğu söyleniyor. Bazı tartışmalar var. İzmir gibi, örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi neler yapacağı gibi kulis bilgiler var. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Detay hem dikey kablosu süpürge, Arnika Solara Hibrit. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Konut yatırımında yıllardır uzayan geri dönüş süresi yeniden kısalmaya başladı. Konutun kira geliriyle kendi maliyetini karşılama süresi Türkiye genelinde 12 yıla kadar geriledi. Tablonun arkasında iki önemli gelişme var. Satış fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması ve kira fiyatlarının yüksek seyrini koruması. Böylece kira getirisi konut yatırımının geri dönüşünü hızlandırdı. İstanbul, Ankara, İzmir ve gelişen Anadolu kentlerinde kira çarpanı düşen bölgeler yatırımcıların radarına girdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Beş aylık tabloya baktığımızda da bu alınan tedbirlerin prim gelirlerini artırdığı görüldü. Zira ilk 5 ayda prim gelirleri %41,2 oranında arttı. Oysa enflasyon %32,6 idi. Dolayısıyla reel olarak 6 puandan fazla bir artışın söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada alınan tedbirlerin prim gelirlerini artırdığı görüldü.
7: Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerde bu yıl yapılan artış gelirleri

0: Ve yansın. İlk 5 aylık dönemde yıllık enflasyon %32,6 olurken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim gelirleri %41,2 oranında arttı.
1: Çeşitli dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerini artırmak için çeşitli tedbirler devreye sokulur. Bu yıl da, bu yıl başında özellikle prim gelirlerini artırmak için belli yasal düzenlemeler yapıldı. Bunların başında uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz yaşlılık, malülük ve ölüm aylığının prim oranı %20'den 21'e yükseltildi. Bir puan artırıldı. Tabii bundan 110 milyarlık bir gelir Sosyal Güvenlik Kurumu bekliyordu.
0: Prime esas kazançlarda üst sınır, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı. Böylece yüksek ücret alan çalışanlardan daha fazla prim kesilmeye başlandı. Söz konusu bu düzenlemeden dolayı da 2026 yılında 63,7 milyar lira ilave gelir öngörülüyor. Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin değerlendirdi.
1: Asgari ücretin 9 katına kadar, yani primin üst tavan sınırı asgari ücretin 7,5 katıydı. Bu da 9 katına çıkarıldı. Buradan da beklenen gelir yaklaşık olarak 63 milyar Türk lirası.
0: Ayrıca bu yılın başından geçerli olmak üzere doğum borçlanması hariç askerlik borçlanması ve diğer borçlanmalarda prim oranı %32'den %45'e çıkarıldı.
1: Borçlanma tutarlarında artışa gidildi. Doğum borçlanması haricindeki diğer borçlanma türünün günlük tutarları %32'den %45'e yükseltildi. Buradan da belli miktarda bir gelir bekleniyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası şimdi de Asya'yı etkisi altına aldı. Dünya mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcak havalar nedeniyle alarmda. Avrupa'da 20 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan kavurucu sıcaklar Güney Kore'de de can kayıplarına yol açtı. Ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde termometreler 42 derecenin üzerine çıktı. 122 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı.
4: 40 derece Kore'de eskiden sıkça gördüğümüz bir rakam değildi. Ama şimdi sanki her zaman görüyormuşuz gibi geliyor.
3: Başkent Seul ve komşusu Gyeonggi'de de hava sıcaklığı 38 dereceyi gördü. Kırmızı alarm seviyesinde uyarı yayınlandı.
5: Ülke genelinde rekor kıran sıcak hava dalgaları günlerdir devam ediyor. Bazı güney bölgelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı, eşi benzeri görülmemiş sıcaklar birkaç gündür sürüyor ve insanların günlük yaşamlarını bile zorlaştırıyor.
3: Kuzey Kore'de kavurucu sıcakların etkisinde Kuzey Kore'ler soluğu plajlar ve su parklarında aldı. Japonya'da da benzer durum var. Tokyo'da Tama Hayvanat Bahçesi'nde tutulan 3 aslan sıcak çarpması nedeniyle telef oldu. Yapılan incelemelerde aslanlarda sıvı kaybı ve çoklu organ yetmezliği tespit edildiği açıklandı.
6: Ediyoruz. Memleket meselesine kısa bir aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ayrışmayı konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden içinden çıkan yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı söylemler geliştirdi ve şimdi tabii belediyelerin durumu, akıbeti çok merak ediliyor. Biliyorsunuz ki 2024 seçimlerinden sonra AK Parti'ye katılan pek çok belediye oldu. Şimdi bazı belediyeler var, özellikle en önemlisi merak edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne olacağı, bazı kulis bilgiler var. 14 Ağustos'ta AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçeceğine dair. Burada tabii Murat Kurum'la olan görüşmeler de çok soru işareti oluşturmuştu, Cemil Tugay'la yapılan görüşmeler. Bekliyoruz oradaki gelişmeleri ama şöyle bir kısaca hatırlatmak istedik. Şöyle bir kısaca bir bakalım 2024 seçimlerinden sonra hangi belediyeler AK Parti'ye geçti. Şöyle hızlıca bir hatırlayalım. Siyasi haritanın en azından nasıl değiştiğine de hızlıca bir göz atmış olalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğer partilerden aslında baktığımızda tabii Yeniden Refah Partisi'nden de çok fazla kopuş oldu, belediyelere geçiş oldu. Toplam belediye sayısı AK Parti'de yerel yönetimler, hatta belde belediyeleri hariç, bu küçük beldeleri saymıyoruz ama buyurun hocam, Levent hocam, isterseniz beraber şöyle bir üstünden geçelim. 370 belediye vardı ve 1,5 yıl diyelim buna, değil mi? 1,5 yıl demek daha doğru olur. 427 belediye oldu. Büyük şehirlerde 14 belediye şu an

0: AK Parti'de 12 idi bu rakam. Yine ilçelere de bakıldığında asıl kopuş mesela ilçelerden oluyor. İlçelerde 346 belediye vardı. Toplamda 399 belediye var. Şu an yaklaşık 400'e ulaşmış durumda rakam. Çoğunlukla ilçe belediyelerin AK Parti'ye geçtiğini görüyoruz. Ama dediğim gibi sadece burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil farklı belediyelerden, işte Yeniden Refah'tan çok fazla kopuş oldu vesaire. AK Parti'ye geçişler oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi bir soru işareti. Biraz bu süreci hocam yorumlamanızı isterim. Şu son 1,5 yılda çok fazla geçiş oldu. Çünkü İstanbul'da da şimdi hatırlatırız. Orada da yine son 3 belediye geçti geçen hafta sonu.
1: Evet. Siyaset bir miktar istikrar arıyor. Ve samimiyet arıyor. Yerel seçimler bağlamında Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçmen çok güçlü bir kredi açtı. Hani hep de söylem şuydu, iktidara sarı kart gösterdi. Ekonomi politikaları bağlamında daha iyileri yapılabilir ve biz genel seçimde istikametimizi güvenlikten, huzurdan yana kullanıyoruz. Ama yerel seçimde daha iyisi olmak adına bir anlamda da pozisyon alıyoruz dedi. Bu pozisyon Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok kıymetliydi ve doğru değerlendirilseydi şayet, örneğin büyükşehir belediyelerinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Muğla gibi çok önemli örnekler var ya da Aydın gibi. Önemli işlere imza atılsaydı, altyapı, kanalizasyon, yol, su, tüm faaliyet alanları ya sosyal belediyeciliği, kültür belediyeciliği, büyük işler yapılsaydı, parti de kendi içerisinde o belediye başkanlarına yerel yönetim bağlamında, belki bir genel başkan yardımcılığı bağlamında güçlü bir destek verseydi, belki de seçmen şunu söyleyebilirdi. Evet, bu partinin kendi içinde bir kavganın olmadığını görüyoruz. Yerelde de oldukça başarılı işler yaptı. Genel siyaset bağlamında acaba bir fırsat vermenin, şans tanımanın vakti geldi mi? Bu soruyu 2028 Mayıs için sorabilirlerdi. Hı-hı. Ama öyle olmadı. Muhalefet kendi içindeki ağır bölünmüşlüğünün, samimiyet probleminin ve istikrarlı olamamanın aslında karnesini yansıtıyorsunuz şu anda. Bu bir karne. Aradan geçen 2024 Mart, 2026 Temmuz Ağustos. 2 yıl 3 ay, 2 yıl 4 aylık bir sürenin sonunda. Eğer belediyelerde 57 belediye birden AK Parti'ye geçmişse, kendi siyasi mecralarından çıkmışlarsa, vatandaşa hizmet etmenin yolunu AK Parti siyaseti içerisinde bulmuşlarsa, şüphesiz burada tüm muhalefet partilerinin kendi içinde güçlü bir öz eleştiri yapmasının vakti gelmiştir. Şu söylem olabilir. Hani AK Parti zaten uzun yıllardan beri siyasete domine etmiş vaziyette. Hı hı. Belediye başkanlarımız da kendini burada konumla. Hayır. Bu eleştiridir. Öz eleştiri değil. Sen nerede hata yaptın? Bu soruyu sormak lazım. Mesela Aydın'a ne sıklıkla gittin geldin? Muğla'ya güç verdin mi? Adana'yla, Mersin'le, Ankara, İstanbul, İzmir'le gerçekten siyaseten
0: yok bir de tabii mı? Oralarda şey de var ya artık hani kimi ne şekilde koyarsak koyalım kazanıyoruz. İşte. Ne olursa olsun AK Parti'ye geçmez gibi bir anlayış olduğu için bu arada siyasetten çok bağımsız bu. Hani orada yaşayan herkes de bunu ne yazık ki zaten söylüyor. Yıllardır maalesef bir hizmet alınamama durumu var. Orada da muhtemelen hani şöyle bir bakış açısı sunuyorlar. Bize iktidar para vermiyor ki bir şey yapılmıyor gibi daha bazı şeyler var ama orada hani altyapılar bile her şey o kadar problem ki.
1: Şimdi ben kendi adım Ankara'da yaşayan biriyim. Ankara'da ve İstanbul'da şu eleştiri duyuyordum. Belediye başkanı ayrı partiden, belediye meclisindeki çoğunluk ise AK Parti'den olduğu için çalışamıyoruz.
0: Evet, bu bizi engelliyorlar.
1: Tamam, bu dönem ne oldu? Hı hı. 2024 Mart seçimlerinde belediye başkanı da aynı partiden oldu. Belediye meclisleri de aynı partiden oldu. Şimdi kim engel oluyor? Milyar dolarlık bütçeler yönetiliyor bu illerde. Ankara, İstanbul, İzmir örneğinde. On binlerce çalışan var bu illerde. Ama hala arzu edilen altyapı problemleri çözülemedi.
0: Hocam altyapıyı bırakın mesela yollar mesela Bodrum'da en son ben gittiğimde çukur çukurdu hep yollar. Orada böyle konuşurken söyledim ki ya yollar ne kadar kötü. Dümdüz yolda gidiyorsunuz hep çukur çukur yollar. Orada bir hanımefendi dedi ki ya onu karayolları yapıyormuş o yüzden yapmıyorlar. Ya karayolu da gelip karayolu benim bildiğim büyük yol yapar değil mi? Böyle mahallede bir çukur açılırsa onu belediyenin kapatması lazım. Ama insanlar da ona artık inanmışlar mesela. Bir şey anlatamıyorsunuz yani. Hayır.
1: Onu, otoyol
0: hani onu da mesela otoyol olduğunu düşünüyor. Halbuki işte otelin önü

0: Yol böyle giriyorsunuz çıkıyorsunuz, her yer delik deşik. Hani bir asfalt vuracaksınız, orası düzelecek yani, iş bile değil aslında baktığınızda. Diyor ki onları diyor karayolları yapıyormuş, o yüzden diyor yollarımız çok kötü.
1: Ankara'da bunun esprisi var son yıllarda. Rotçular ve balansçılar çok memnun. Çünkü haftada bir ya da ayda bir arabanızı rotçuya götürmek durumunda kalırsınız. Yeniden bir balans ayarı yapılsın diye. Neden sorusunu sorduğunuz zaman dilimde ise evet, belediyecilik faaliyetlerinde arzu edilen ivme yakalanamadığı için ve muhalefet partilerinin çok büyük bir kısmı kendi içerisindeki rekabetten sıyrılıp da Türkiye siyasetine dair bir hedef, bir argüman ortaya koyamadıkları için ve bence daha önemlisi Afyon ve Aydın örneğini bilerek ve isteyerek veriyorum, yalnız bırakıldıkları için. Çünkü belediye başkanlarının temel talebi şudur: ben zaten vatandaşımla, halkımla kucaklaşmışım, milyonlarca insan bana oy vermiş ama partimin de dağ gibi arkamda durmasını isterim. Bir problem olduğunda Ankara'ya gidip genel başkanla konuşup genel başkan onu çözebilmek isterim. En azından benim il başkanımla koskoca belediye başkanım arasında bir problem olmamasını isterim. Bir kongre olduğu zaman belediye başkanının o kongreye, ilçe kongresi dahil, müdahil olmamasını isterim. Ama muhalefet partilerinin bir kısmında konu kendi iç kongreleri olduğu zaman diliminde bile bir belediye başkanı çıkıp benim adayım bu deyip derebeyliğini ilan edip genel merkeze baş kaldırabiliyor. Genel merkez başka aday gösteriyor. Belediye başkanı, seçilmiş belediye başkanı farklı bir aday gösterebiliyor. Bunun neticesinde de 57 tane belediye başkanı istikrardan yana bir tavır ortaya koymuş. Bu istikrardan yana ortaya konulan tavır o belediyeye nasıl yansımış? Bunu göreceğiz. Hı hı. Aydın'da, Afyon'da ya da diğer illerde ve ilçelerde insanların mutsuz olduğuna dair bir anket sonucu yansımadı şu ana kadar. Hani X partisinden ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş ve insanların bilakis mevcut belediyelerden memnun olduğuna dair bir kanaatin önde gittiğini görüyoruz. Demek ki belediyecilik meselesi genel merkezin sizin arkanızda durmasıyla, moral ve motivasyon bağlamında bir psikolojik destek olmasıyla ilintili. Aksi takdirde karne muhalefet açısından bu kadar başarısız olmazdı diye düşünüyorum.
0: Bir de İstanbul'a bakalım. İstanbul'da da şimdi son 3 belediyenin de geçmesiyle birlikte mecliste de bazı değişiklikler var. Oraya da bir ekrana yansıtalım. İstanbul'daki son tabloyu da görelim. Tabii işin dediğiniz gibi önemli olan belediyelerdeki kısmı hizmet kısmı. Çünkü yerelde baktığınız şeyler farklı ya da sizin söylediğiniz gibi genel seçimde veremediğiniz, hani seçmen tabiriyle tokat diyorlar değil mi? Seçmen tokadı diyorlar. Onu mesela belediyelerde verebiliyorsunuz.
1: Çok defa oldu. 89 yerel seçiminde de oldu. Bugüne has değil. O zaman da Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye %29 oy verilmişti. 41 tane belediye kazanılmıştı. Niye? İktisadi politikalarından ANAP döneminin memnun değildi vatandaşlar. Ama sonra ne oldu? 91-93 genel seçimde tekrar döndüler. Merkez sağdan devam ettiler.
0: Evet. Şimdi 3 belediye başkanının son olarak geçmesiyle birlikte, CHP'den AK Parti'ye geçişle birlikte Mart 2024 seçimlerindeki durumla şimdiki mevcut duruma bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde toplam üye sayısı 316 idi. 186 idi rakam. Burada 153 bağımsız da dahil 157'ye düşmüş durumda. Cumhur İttifakı'nda ise 130'du. 138 oldu şu an meclis genelindeki İBB'deki üye dağılım değişimi.
1: Ki bu büyükşehir belediye meclisleri doğrudan halk tarafından seçilmez. Vatandaş belediye başkanını seçer ilçede, belediye meclis üyelerini seçer ilçede. Belediye başkanları büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir zaten. Hı hı. Belediye meclisinin ilk sıraları da büyükşehir belediyesinin doğal üyesidir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhur İttifakı'na doğru, yani AK Parti'ye doğru geçişlerde belediye başkanları yanlarında bazı belediye meclis üyeleriyle beraber geçtiklerinde ne oluyor? Büyükşehir Belediyesi'ndeki rakam değişiyor. Ha şunu da söyleyelim. İzleyicilerimiz bir yanlış anlaşılmaya zemin oluşturmamak adına Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki belediye meclis üyesi sayısı Cumhur İttifakı'nın altına dahi düşse, hı hı, belediye başkanını halk seçtiği için belediye başkanı değişmez.
0: Tabii.
1: Böyle bir algının olduğunu ben sabah saatlerini duydum. Eğer değişirse bir seçim yenilemesi.

0: Hayır, öyle bir şey olmuyor.
1: İstanbul AK Parti'ye mi geçer gibi bir soru mu var?
0: Şu anda atanan belediye başkanı vekaleten orada. Ekrem İmamoğlu tutuklu yargılandığı için.
1: Ama onun da şöyle bir dezavantajı oluyor bu durumda. Bu sefer mesela İBB bir şey yapmadığında meclis bizi engelledi gibi bir...
0: Bu da 5 yıl dinledik
1: bunu
0: biz.
1: Bu da çok kolay bir... Kaçış bahanesi.
2: Barış da Tuzla'da, bu olay var. Tuzla'nın yapacağı hareketlerle ilgili oradaki bir hareketi, belediye başkanının geçmesi doğrudan doğruya belediye meclisinden geçmemesi olarak anlatıldı.
1: O çok çatışıyordu bu arada, Tuzla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çok çatıştığını bir nokta daha var. CHP'lilerle.
2: Şimdi bu 157 tane CHP'nin belediye meclis üyesinin 17 tanesi de kent uzlaşısıyla beraber gelen Demliler var onların içinde, 17 tane. Bu Demlilerin durumu da enteresan. Burada geçen sefer de bunun bir tartışmasını geçen haftalarda da yapmıştık. Ekrem İmamoğlu neden geçmiyor CHP'ye? Ve şu andaki Nuri Bey de onun vekili olarak orada belediye meclisten seçildi. Neden geçmiyor acaba? İşte o belediye meclislerinde CHP ile yeni parti arasında bir fark çıkacağı için ortaya, ki CHP'liler ayrılmayacak. Ayrılmayanların da %40 civarında olduğu söyleniyor. O bakımdan İstanbul Belediyesi'nde doğrudan doğruya Ekrem İmamoğlu'nun için bir hareket yapmadığını herkes çok merak ediyor. Hocam, o kadar belediye başkanı geçiyor da, o geçiyor, bu geçiyor, İzmir şöyle oluyor, Adana böyle yapıyor, Mersin geçiyor, şu geçmiyor. Peki Ekrem İmamoğlu neden geçmiyor CHP'ye? Kurdurduğu bir parti var, bir partiye ihtiyacı vardı, o parti var şu anda. Neden? Çünkü belediye meclisinde meydana gelecek olaydan çekindiği için şu anda bu CHP'de görünüyor. CHP'de şu dakikalarda pek ses çıkarmıyor buna. Neden? CHP'de göründüğü için. Ama her halükarda orada da önümüzdeki günlerde enteresan bir tartışma.
1: Yani İstanbul Büyükşehir'in CHP'den ayrılıp yeni partiye geçmesi mi?
2: Bu gayet tabii.
0: Hiç şimdi
2: Ekrem İmamoğlu CHP'ye katıldığı anda belediye
1: Nuri
2: Bey'de.
1: Mesela Mansur Yavaş için de konuş. Hatta Mansur Yavaş için şöyle söylenildi. CHP'de kalması Kılıçdaroğlu'nu desteklediği anlamına gelmiyor. Belki onun maddi olarak yani bir kaynak aktarılması açısından belediyelere gelen kamu kaynakları ile ilgili bir soru işareti vardır. Ya da mevcut düzen devam etsin diye belki kendi işlerinde bir soru işaretleri vardır.
2: Şimdi hocamı da söylediği gibi belediye meclislerinde gerçekten belediye başkanı için sıkıntı var. Sıkıntı olmaması söz konusu değil. Neden? Belediye meclisleri yıl sonunda bütçe ile ilgili bir çalışma yaparlar. Bütçede eğer gen soru verildiği zaman düşürülme durumu çıkabilir. Eski bütçeyle devam etme sıkıntısı çıkabilir. Aynı şey İzmir'de de olduğu için şu anda İzmir'de de o kavga devam ediyor. Belediye başkanı, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçmek istiyor. Gönlü AK Parti'de.
1: Açalım bir İzmir'i bir konuşalım. Yani İzmir tabii çok enteresan. Biraz CHP'nin kalesi, böyle siyasi bir duruş olarak İzmirlilerde de bu arada bu var. Yani hiçbir şekilde hizmetten de mutlu memnun olmasalar da biliyorsunuz. Yine gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne, orada tabii siyasi bir duruş var. Yani kimseyi eleştirmek haddimize değil. Sonuçta seçmen tercihidir bu. Ama burada tabii bir soru işareti var. Yani yıllardır İzmir'de hem altyapı sıkıntıları var, üst yapı sıkıntıları var. İzmir bakıyorsunuz yani Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri, sahil
0: dünyanın
1: kesimi.
0: Dünyanın en güzel şehirlerinden.
1: Sahil kesimi olarak mesela çok ciddi bir turist akını yaşanabilecek bir şehir ama mesela hiç yabancı turist göremezsiniz İzmir'in sahillerinde. Genelde hep yerliler gider vesaire. Ve hani çok da iç açıcı değil çevresel düzenlemeler olarak
0: bir
1: baktığınızda.
0: Bir kaynak bu kadar kötü yönetilir.
1: Evet, yani şöyle mesela hep Yunanistan'la karşılaştırılıyor ya. Mesela Yunanlılarda burada olmayan Yunan'da ne var? Gidiyorsunuz bakıyorsunuz Yunanistan işte tertemiz mis gibi diyorsunuz ama
0: küçük
1: buraya geliyorsunuz. Evet, yani bir şey yoldan, çevreden biraz böyle durumun ne kadar farklı olduğunu hani o yeme içme tartışmalarına girmeyeceğim ama biraz anlayabiliyorsunuz yani şimdi sürekli gittiğiniz için. Şimdi Cemil Tugay soru işareti. Şöyle soru işareti. Ne bekliyor Cemil Tugay? Bir şey mi bekliyor?
0: Yani bir defa şunu
1: bilmediğim için soruyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor ya mesela genelde. Hani ben geliyorum siz hani siyasetin doğasında ben geliyorum siz bana ne vereceksiniz gibi bir şey. Hani genel seçimlerde de görmüştük çünkü.
0: Böyle
1: bunu.
0: Olmayabilir ama şöyle olabilir.
1: Ne olabilir?
0: Özlem Hanım mesela ne bekliyordu? Kuşadası'na geldiğinde genel başkanım Aydın'a da uğrasın. Değil mi? Basit bir şey. Ya da Afyon'da Burcu Hanım ne bekliyordu? Ben genel merkeze geldiğimde özgür

0: böyle kolay görüşebileyim. İşte bak, bunlar basit. İnsani beklentileri vardı. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin Aydın ya da Afyon'a parasal bir desteği olmaz. Hukuken olmaz. Her ne kadar Özgür Bey Uşak'tan bana yapılan bu yardım sağ cepten sol cebe canım ne olacak diyerek bir hata yapıyor olsa da normalde olmaz. İzmir'de beklenti şudur. Cemil Bey Özgür Bey'i aradığında telefonun açılmasını istiyordur. Sanırım Özgür Bey zaman zaman Cemil Bey'i aradığında telefonun kapalı olduğunu ve açılmadığını deklare etmişti. Cemil Bey ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmedi. Karşı yakada da Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten uzun yıllar belediye başkanlığı yapmıştı. Ama belli ki Ege'de, Afyon örneğinde, Aydın örneğinde olduğu gibi bir yalnız bırakılmışlık var. Bu yalnızlık siyaseten İzmir gibi güzelim bir coğrafyada, 5 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyada haliyle Cemil Bey'i daraltmış olabilir. Siyaseten arzu ettiği şekilde belediye meclis üyeleriyle yan yana gelmekle zorlanıyor olabilir. Ya da il başkanının kendi seçtiği kitlelerden değil de daha sonra Kemal Bey tarafından atanan kişi olmasıyla veya ilçe başkanlarının kendi arzusu dahilinde konumlandırılmamasıyla ilgili problemleri de olabilir. Bu problem bir süre sonra İzmir gibi bir ilde karar almakta problem de doğurabilir.
1: Efendim bir son dakika gelişmesi var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi bir açıklama şu an paylaşıldı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 31 Mart seçimlerinde 2024 seçimlerinde yürütülen bu soruşturma kapsamında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında dokunulmazlık haklarının kaldırılması noktasında bir karar açıklandı. Şener Çetin telefon attığımızda. Şener Çetin duyabiliyor musun beni?
2: Kolaylıklar diliyoruz. Tabii son dakika önemli bir açıklama. Hem Özgür Özel hakkında hem de Veli Ağbaba hakkında düzenlenen bir fezleke var ve Adalet Bakanlığı'na da gönderildi bu fezleke dokunulmazlıkların kaldırılması noktasında. Tabii soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın memur ve parlamenter suçları soruşturma bürosu tarafından hem 28. dönem Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında bunu belirtelim ilk önce soruşturma başlatıldı. Zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan soruşturma yürütüldüğünü de belirtelim. Bu anlamda Veli Ağbaba'nın özellikle Özgür Özel'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten yine Muhittin Böcek'in belediye başkanlığı adaylığı için farklı tutarlarda menfaat temin ettiğinden kaynaklanıyor. Bunu ifade edelim. Yine Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak da yapılacak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı olarak pazarlık yöntemiyle yine kendisinin istediği şekilde verilmesi hususunda maddi menfaat temin ettiğinden kaynaklı yürütülen bir soruşturma olduğunu belirtelim ki zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından dolayı da Veli Ağbaba hakkında anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatiyle fezleke düzenlendiği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ki bu fezleke de Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Yine aynı şekilde bu suç isnadına yönelik Özgür Özel hakkında da bir soruşturma yürütüldüğünü ifade edelim. Rüşvet almak suçundan yine kendisinin Özgür Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullandığı yerel seçimlerde yine Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin etmesinden kaynaklı yürütülen bir soruşturma olduğunu söyleyelim. Hem Özgür Özel hakkında hem de Veli Ağbaba hakkında rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından dolayı haklarında bir fezleke düzenlendi ki bu fezleke de Adalet Bakanlığı'na gönderildiği açıklandı. Son dakika bilgisiydi, biz de paylaşmış olduk.
1: Teşekkür ederim. Şener Çetin paylaştığı ayrıntıları. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından iki ayrı açıklama bu. Biri Özgür Özel, diğeri Veli Ağbaba hakkında. Aslında özeti şu, izleyicilerimiz hatırlar ama ben şöyle kısaca bir özet geçeyim. O dönem Antalya Büyükşehir'de başka birinin aslında aday olacağı söyleniyor. Sonrasında Muhittin Böcek işte belli rüşvet diyorlar buna, artık bir para karşılığı, bir para isteniyor ve o paranın karşılığında da Muhittin Böcek'in aday yapıldığı Antalya'dan ve sonrasında

0: işte bu farklı skandallar da diyeyim. Başka şeyler de çok kötü şeyler çıkmıştı Antalya'ya dair. Bunu çok konuştuk hatta kulakları çınlasın. Eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Yıldıray Sapan da işte iki hafta önce yayınımızdaydı. Ona da mesela aynı şeyleri sormuştuk ve o dönem yine Muhittin Böceğin seçildiği dönemde yaşananları da aslında kendilerinin Antalya'da bildiğini söylemişti. Yani orada aslında yerelde herkes herkesi bilir ya hocam biraz. Orada her şey zaten biliniyormuş. Tabii Özgür Özel'in de burada hem buna alet olma, bir de kendisinin de galiba açıklamaları vardı. Farklı kaynaklar üzerinden bir takım paralar aktarıldığına dair. Buyurun lütfen.
1: Şöyle, anayasanın 83. maddesi milletvekillerine bu dokunulmazlık zırhını veriyor. Hı hı. Dokunulmazlık müessesesi Adalet Bakanlığı'nın bir fezleke süreci. O fezlekenin Meclis Adalet Komisyonu'na gönderilmesi ve Adalet Komisyonu'ndaki fezlekenin Meclis Genel Kurulu'nun gündemine alınıp alınmayacağı tartışmasını beraberinde getirir. Şu anda dokunulmazlık zırhı bu ve benzeri suçlamalardan da vekilleri korumaya devam ediyor. Onun hukuki boyutunu ortaya koyalım. Bundan yıllar önce hatırlayacaksınız. Kemal Bey'in genel başkanı da şimdi olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili güçlü bir karar almıştı.
0: Evet.
1: Ve o dönemde çok büyük yargılamalar olmuştu. Hı hı. Acaba diyor vatandaş, Kemal Bey büyük çaplı arınma adına sadece kendi partisi içerisinde değil de Türkiye'nin tamamında bu kişilerin siyasetten el çektirilmesi adına yeniden dokunulmazlıkların kaldırılması için bir teklif verir mi? Verirse şunu hatırlatalım. Zaten Cumhur İttifakı'nın mecliste yeteri kadar bir oyu var. Dokunulmazlığın kaldırılması basit oy çokluğuyla oluyor. Hı hı. Nitelikli bir oy çokluğuna gerek yok. Fakat böyle bir programın, böyle bir gündemin olduğu kanaatinde değilim.
0: Ne demek bu, nasıl?
1: Şöyle, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden bağımsız söylüyorum bunu. Meclisin dokunulmazlıklarla ilgili bir gündemi yok. Meclisin, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç hesaplaşmayla ilgili bir gündemi de yok.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Bu yolsuzluk soruşturmasına ilişkin şimdi meclise bu fezleke geldi. Ne olur süreç?
2: Sadece bu değil ki. Olmaz. Daha çok var fezlekeler.
0: Özgür
1: Özel var. Fezleke var.
2: Var tabii.
1: Şunu yapabilir meclis. Ne der ki? Şu anda fezlekesi olan tüm vekillerin dokunulmazlığını kaldıralım. Bu vekiller için de bir fırsattır bu arada. Çıkarsın, yargılanırsın, aklanırsın. Beraat edersin. Takipsizlik kararı verilir. Aklanırsın, dönersin ve vatandaşa dersin ki bakın benim hakkımda bunlar konuşuluyordu. Yargılandım. Hiçbir suçumun olmadığını ben size zaten söylüyordum. Ve mahkemeler de suçsuz ilan etti beni. Bir problemimiz kalmadı. Bu bir fırsattır. Ama şunu da yapabilir meclis. Fezlekelerin tamamını oylamayıp isim isim de oylayabilir.
0: Evet, onu mesela birilerini önden seçip özellikle bu yolsuzluk davasıyla ilgili durumlarda eğer böyle bir şey olursa mesela Özgür Özel için konuşalım. Çünkü yeni partinin lideri Özgür Özel şu an. Eğer kendisi hakkında böyle bir süreç işlerse bu ne anlama gelir?
1: Hem seçim kanununa muhalefet, hem siyasi partiler kanununa muhalefet, hem Türk Ceza Kanunu'na muhalefet. Üç ayrı kanunun çok sayıda maddesinden kaynaklı olarak yargılanma durumunun önündeki engel dokunulmazlıktır. Oylamayla dokunulmazlık kaldırılırsa bir anda Ankara'da Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlar. Ardından da iddianame sürecini biliyorsunuz zaten. İfade verilir, sorgu sürecinin ardından normal bizim gibi vatandaş gibi bir yargılanma süreci söz konusu olabilir.
0: Ama bu sırada
1: milletvekili devam eder. Hı hı. Vekili devam ederken örnek veriyorum, X kişisi üzerinden söylüyorum. Hüküm giyse bile o hüküm kesinleşinceye kadar milletvekilini sürdürür. Nedir bu? Asliye cezada karar çıktı. Diyelim 3 yıl hapis cezası. Bu senin vekilini ortadan kaldırmaz. Bölge Adliye Mahkemesi istinafa taşınır. Orada da karar onandı. Bu da senin vekilini ortadan kaldırmaz. Ama Yargıtay'da temyiz aşamasına gidilir. Onanırsa vekilliğiniz ayrıca bir oylamaya gerek kalmadan
0: düşer.
1: Meclis Genel Kurulu'nda okunur ve düşer. Bu çok uzun yıllar sürer. Hmm. Ben kendi adıma söyleyeyim. Dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili meclisin böyle bir gündemi olmadığı kanaatindeyim. Ama bu fezlekeye önem veriyorum. Tabii ki masumiyet karinesi aslı olan. Fakat siyasetçilerdeki masumiyet karinesi cümlesi vatandaşın karşısına çıkıp oy isteme noktasında bir handikap doğurabiliyor. Çünkü insanların zihninde hep bu var. Ya sen oy istiyorsun. Gerçi suçlu musun değil misin bilmiyorum ama seninle ilgili böyle bir takım iddialar da var.
0: Bir de şu var, mesela adalet istiyorsunuz.

0: yakınında İstanbul mahkemelerinde de dava var. Şimdi bunların üçü, yani Veli Ağbaba ile Burhanettin Bey, Özgür Bey'in çok yakını. Özgür Bey'in bu Antalya bağlantısı ile devam edecek mekanizma sadece orada kalmayacak. Ardından Denizli gelecek devreye. Yine Muhittin Böcek'le ilgili Veli Baba'nın telefonlarında konuşma var. Mavi çantanın içine Denizli'de şu kadar milyon dolar konun diye bir rakam var. Devam ediyor. Hı hı. Manisa'ya da bir para götürdüğünden bahsediyor Muhittin Böcek. Manisa'da bağlantısı var. Yani bunlar bir zincir halinde devam ettiği takdirde bu dokunulmazlık dosyaları arka arkaya gelecek. Şimdi bütün bunların ötesinde şuna bakmak lazım. Peki bu olaylarla ilgili Özgür Bey nasıl bunun altından kalkacak? Kalkmasında bir sıkıntı var. Neden? Çünkü mahkemelerle ilgili, bu konularla ilgili hep siyasi demişti. Siyasi olmadığı meydana çıkacak. Konuşan kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Belediye Başkanı. Şimdi Antalya'da Muhittin Böcek en son gerçekleştirilen isim. Orada Ümit Oysal, merkezdeki belediye başkanı aday olacaktı. Son dakikalara kadar beklediler. Muhittin Böcek'i koymayacaklardı. Muhittin Böcek'in bu verdiği paralar mekanizmasıyla en son belirlenen bir isim. Ve Muhittin Böcek de çok rahatsız bu sıkıntıların içinde. Hatta bu olaylardan önce, davalar başlamadan önce CHP'den ayrılmaya da niyetleniyordu. Ayrılacaktı çünkü sıkıntı vardı. Bu olaylar, Veli Bağbaba ile ilgili iddialar çok rahatsız etmişti. Bütün bunlara baktığımız zaman Özgür Özel'in şu anda direkt bu davayla açılan konuyla ilgili önemli bir gelişmedir bu. Ardından kendisiyle ilgili doğrudan doğruya parlamenterler meclisi, savcılığında da değişik soruşturmalar var. Bu soruşturmalar da devam edecek. Bu soruşturmalar hocamın söylediği gibi bir cezaya getirebilir, yargılanabilir. Ama bu onun engel değildir. Bunu da önümüzdeki günlerde kullanacak. Çünkü bana da darbe yapıyorlar. 19 Mart'ta hep darbe yapıyorlar dediler. Darbe olmadığı meydana çıktı. Çünkü İstanbul'daki ifadeler ve olaylar hep gerçeği ortaya çıkardı. Şimdi bütün bunları bir tek o değerlendirdiğimiz zaman iddianamede, İstanbul'daki asıl davasındaki iddianamede şu iki cümleyi hiç unutmayalım. Hı hı. Çünkü bütün bunların ötesinde tepede çok büyük anlam ifade ediyor. Beylikdüzü'nden başlayan bir mekanizma Ekrem İmamoğlu ile beraber. Yanında Taşkın Özer var milletvekili olarak. Daha sonra onun yerine geliyor belediye başkanından sonra. İstanbul'a geçiş. İstanbul'a geçtiği zaman Beylikdüzü'deki o kadronun önemli kısmı İstanbul'a geçiyor. Fakat burada bitmiyor yine. Ne yapıyor? Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin çok imkanları, rantı çok yüksek olan belediye başkanlıklarda hep atamalar yaptı. Atamaları böyledir. İzmir'de öyledir. Ankara'da da mesela çok istedi. Çankaya'da böyle bir sıkıntı çıktı. Gül Çiftçi'yi getirecekti. Şu anda CHP'nin içinde. Onu bırakmışlardı oraya. Selin Sayak Böke ile beraber. Evet. Gül Çiftçi'yi getirmek istedi. Sonunda bir anlaşma yaptılar. Kendi avukatıdır Çankaya Belediye Başkanı. Rant. Rant. Rant'la CHP ele geçirildi. Peki, İddianamede vur parti. Evet. Rant'la Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir paraksal imkan çıkarıldı ve bunlar da belediyeler üzerinden şimdi, yapılan bir mekanizma. Şimdi bunlar hep bu havuza gelen bu akıntılardır, dikkat çekmek derelerdir. İstiyorum.
1: Müsaadenizle Sayın Bülent Eranda. Şimdi burada Veli Ağbaba'nın fezlekesi farklı ama özellikle Özgür Özel'inkine de ayrıca bir dikkat çekelim. Diyor ki CHP Genel Başkanı olan o dönemde Özgür Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan bir Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği ve aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4-5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı CHP kurultayında kullanmak üzere tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinden bahisse ayrı ayrı birer kez 5237. sayılı TCK'nın 252 delaletiyle birlikte diyor. Şu maddeler uyarınca zincirleme şekilde rüşvet almak, hı hı, suçunu işlediği anlaşıldığından 28. dönem

0: Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatiyle fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir.
1: Çok ciddi bir iddia bir defa. Genel başkan sıfatınızı kullanarak bir kişinin belediye başkan adaylığını belirleme yetkisi size ait.
0: Evet.
1: Ve siz bu yetkinizi nüfuzunuzu kullanarak ve kötüye kullanarak bir kişinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması için bana ödemesi gereken bir meblağ var şeklinde bir yönlendirmeye ittiniz.
0: Aslında diyor. Öyle de olmuyor galiba. Benim anladığım burada başka biri aday gösterilecekken Muhittin Böcek sen böyle bir talep yani öyle ya da Muhittin mi? Böcek de böyle bir şey talep ediyor. Onlar da reddetmiyor ya da artık
1: yoksa
0: süreç
1: şöyle
0: nasıl
1: mi?
0: İlerliyorsa.
1: Muhittin Bey'den belirli bir meblağ almak adına onun adaylığı geciktirilmiş de olabilir. Bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 30 Büyükşehir Belediyesi'nin tamamında adaylarını açıkladı. Biri hariç Antalya. 29'u ile beraber bir klip çekildi. Bir reklam filmi çekildi. Bir kişi yoktu. Kim sonradan geldi?
0: Kim?
1: Muhittin Bey.
0: Muhittin Bey. Şimdi Özkan Yalım'ın ifadesi hatırlatalım süreci. Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit verdim. Özkan Yalım'ın kendi ifadelerindeki açıklamalardır bunlar. Kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e para verdim. 200 bin lira parayı Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm diyor. Eve yaklaşınca Özel'i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Dediğini yaptım ve oradan ayrıldım. 1 milyon lira parayı Denizli CHP il binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye Özel'in talimatıyla nakit olarak teslim ettim. Hatta Özkan Yalım'la ilgili yine aynı ifadeler sanıyorum öncesinde Veli Ağbaba da kullanmıştı. Kim bu adam? Bu adamı niye aday ediyorsunuz? Aday çıkarıyorsunuz diye. Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen aracın 170 bin euro artı KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedeli belediye şirketi üzerinden karşılandı. O araçlarda biliyorsunuz sergilenmişti sonra o kurultay rüşvet, evet rüşvet diye yazı yazmışlardı değil mi? CHP yani
1: evet.
0: Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra doğru. Özgür Özel benim otelimde 7-8 kez kalmıştır. CHP'li vekiller ve genel başkan yardımcıları da otelimde konaklamıştır. Hiçbirinden para alınmadı ve konaklama kaydı açılmadı. Kayıt da açılmıyor.
1: Şimdi Özgür Bey'in Uşak Belediye Başkanı'nın otelinde kalmış olmasında bir problem yok.
0: Yok.
1: Vekillerin ve genel başkan yardımcılarının konaklamış olmasında problem yok. Hiçbirinden para alınmamış olması gayet doğal. Hı hı. Konaklama kaydı açılmamış olması suç.
0: Soru işareti.
1: Suç. İçişleri Bakanlığı ne diyor? Tüm turizm yetkili otellerde ve tesislerde hı hı. o akşam konaklama yapacak herkesin kimliklerini bana gönder. Hı hı. Ben orada bakıyorum. GBT'sine bakıyorum. Asker kaçağı mı değil mi? Bir suç durumu var mı diye bakıyorum. Bir önceki ise enteresan. Demiş ya 1 milyon 200 bin lirayı verdim. 200 bin lirayı bahçesinden attım. Hı hı. 1 milyon lira Denizli İl Başkanı vasıtasıyla verdim. Eğer bu para Uşak halkının yani belediye kaynaklarının Uşak'a hizmet etsinler diye insanların verdiği para değil de Uşak Belediye Başkanı canım istedi Özgür Bey'i destekliyorum para verdim diyorsa hiçbir problem yok. Hukuken hiçbir problem yok. Ahlaki anlamda problem var mı? Açık zaten. Siyasetin etik değerleriyle ilgili bağdaşan bir yanı da yok oranın. Ama şöyleyse tıpkı arabada olduğu gibi Uşak Belediyesi'nin bütçesinden ayrılan paraları ben size veriyorum şeklinde bir durum varsa ki şu anda yargılama aşamasında bu soruşturuluyor. Evet o zaman çok ağır bir suçla karşı karşıyayız. Bu suçu işleyen Uşak Belediye Başkanı.
0: Bu arada toplam bu söylediklerimizin toplam rakamı bu. 1.2 milyon lira bilinen bu arada.
1: Tabii daha
0: yani
1: çıkıyor,
0: o söylediği kendi beyanı olduğu için bunu söylüyoruz. 170 bin euro dediği o aracın içinin dizayn edilmesi, tekrar yapılması, kayıtsız otel konaklamalı. Ayrıca bunun haricinde de pek çok hediye verilmiş. Ama hani şu da denildi ya bu Uşak'ta ne varmış bu kadar zengin ya. Bu belediye nasıl bir kaynak varmış diye.
1: Şöyle bakın. Ben bir partide kongreyle beraber genel başkanlığı adayım. Siz de benim yakın dostumsunuz.
0: Tamam.
1: Size diyorum ki biraz nakite ihtiyaç var. Çünkü illeri geziyorum, ilçeleri geziyorum, burada insanları yediriyorum, içiriyorum. İyi olur. Hiçbir problem var mı?
0: Yok. Desteklemek istiyorsam size.
1: Bu borçsa problem yok. Hı-hı.

0: Ama şöyleyse, bir, bu para Uşak halkının parasıysa.
1: Evet.
0: Bir, iki, ben bu parayı size veriyorum ama herhalde Uşak Belediye Başkanlığı seçimleri beni aday yaparsın değil mi? Noktasındaysa.
1: Ki öyle zaten, öyle olduğu
0: söyleniyor. İddia bu şekilde.
2: İddia zaten öyle. Milletvekiliydi Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
0: Evet. Önümüzdeki dönemde beni belediye başkanı adayı yapıversen ise eğer, o zaman seçim kanunu, siyasi partiler kanunu ve Türk Ceza Kanunu'na muhalefet. Makamınızı, gücünüzü kötüye kullandığınızı dair bir iddia var ortada.
1: Zaten Muhittin Böcek içinde.
0: Tabii. Aynı. Muhittin Böcek'lere şöyle bir durum var. Siz bunu aday göstermediniz. Hı hı. Bu parayı verdi ve adaylığı satın aldı. Hani demokrasi? Hani ahlak? Hani etik? Hani arınma?
1: Ama benim sizin söylediğinizden, şimdi ben sizi izlesem, şimdi hukukçu olarak çıkmışsınız burada, diyorsunuz ki Adalet Bakanlığı'na fezleke verilmesi mecliste böyle bir gündem olmadığı için aslında çok da bir anlam ifade etmiyor. Ben ne ekran için? Başında derim ki ne demek etmiyor? Etmesi gerekmiyor mu? O zaman bunun yargılaması yapılmayacak mı? Bu ne demek diye sorarım.
0: Şöyle cevap veririm ben de. Maddi gerçeklik bağlamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anda bu dokunulmazlıkların kaldırılması dair bir gündemi yok.
1: O zaman niye fezleke veriyorsunuz?
0: Şu anda verdiler çünkü. Belki yarın sabah Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı çıkıp diyecek ki arkadaşlar bu dokunulmazlık dosyaları boyumuzu aştı. Ve iddialar çok ciddi. Hatta bazı ağır cezadaki davaların görülmesine engel teşkil ediyor bunların yargılanamaması. Hadi gelin şu düğümü çözelim beraber. Diyebilir.
1: Şimdi burada soru şu, zaten eğer ismi geçen isimler masumiyet karinesi esasıyla, Özgür Özel üzerinden örnek vereceğim için bunu ayrıca söylemek istiyorum. Özgür Özel için şu an bir fezleke hazırlandığı için onun için soruyorum bunu. Özgür Özel'in burada iddialarda adı geçiyorsa ve kendisi o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve hepsi bunların ondan bilgisiz ve habersiz olmuyorsa, o zaman ne demek Özgür Özel'in yargılanmaması? Sizin Derin söylediğinizden ben bunu anlıyorum. O zaman Özgür Özel yargılanmıyorsa siz neyi, hangi davayı nasıl yargılıyorsunuz?
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda 100'ün üzerinde milletvekiliyle ilgili fezleke var. Farklı suçlarla. İçinde 100 kızartıcı suç olanlar da var. Hı hı. Terör yapılanmasıyla yan yana durmaktan kaynaklı olarak fezleke hazırlananlar da var. Rüşvet ve yolsuzluk gibi meseleler de var. Ancak yarın sabah kalktığımızda, hangi gün? Çarşamba. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun açık olduğu bir gün. TBMM Genel Kurulu'na bir teklif gelir Adalet Komisyonu'ndan. Efendim bu kişilerle ilgili dokunulmazlık dosyaları gündeme taşınmasını istiyorum diye. Meclis Başkan Vekili katip üyelerle beraber konuşur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bunu alalım mı almayalım mı diye grup başkan vekillerini davet eder. Onlar da derse ki efendim bu iddialar çok ciddi. Türkiye'nin çok önemli kanayan bir yarası. Türk siyasetini derinden etkiliyor. Hatta bazılarının dokunulmazlık zırhına sahip olması görülmekte olan davaların gidişatını da etkileyebiliyor. Ha bir de şunu derse yargılanması muhtemel kişiler. Kardeşim ben suçlu değilim. Bu dokunulmazlıktan dolayı yargılanamıyorum. Suçsuzluğumu da ispat edemiyorum. Kaldırın benim dokunulmazlığımı.
1: Kaldırın o zaman, yargılayın beni.
0: Tamam, tertemiz bir şey olur. O zaman mecliste toplanırlar. Eller kalkar, evet diye dokunulmazlık kalkar. Biz yargılamaları görürüz.
1: O zaman ben
2: bugün siz... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayı şimdi bununla bağlantılı olarak kullanabiliriz. Hırsızların arkasından gidilmez. Yolsuzlukların arkasından gidilmez. Bunları söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Bey. Ve Kemal Bey de şimdi gelmemiş. Bu partinin başına 2010'dan beri Genel Başkan olarak görev yapmış bir isim. Bu gelişme Kemal Bey'in açıklamalarıyla beraber düşünüldüğü anda önümüzdeki zaman içinde, ki bu İstanbul'da da birçok mahkemede kararlar çıkmaya başlayacak. Bu kararlar çıktıkça Eylül'den itibaren çok mahkemeler var. Hem Ankara'da hem şaibeyle ilgili konularla ilgili arka arkaya mahkemelerden karar çıkacak. Değerlendirdiğimiz anda doğrudan doğruya Özgür Özel'e bunlara ispatlama şansı gelebilir mecliste? İşte bu tartışmalar yapıldığı zaman kalkıp bunların hepsi siyasidir, bunların hepsi beni devre dışı bırakmak istiyorlar, bir kumpas kuruyorlar şeklinde bir değerlendirme mi yapacak? Yoksa bunları mecliste Çünkü orada önergeler de verilecek. Orada tartışmalar komisyona gelebilir bu konu. Komisyonda, Adalet Komisyonu'nda tartışmaları yapılacak.
1: Bülent Bey, meclis

0: meclisteki tartışmalardan ziyade o zaman bir seçmen gözüyle de izleyici gözüyle de soruyorum bunu. Bu davaların görülebilmesi ve devam edebilmesi için bu dokunulmazlıkların kaldırılması gerekiyor.
1: Kesin.
0: Bitti.
1: Kesin. Kesin.
0: O yüzden sizin söylediğiniz şuraya geliyor. Evet, şimdi yarın meclisin böyle bir gündemi yok ama yeni yasama döneminde Ekim ayında meclis açıldığında bu belli başlı kişilerin, hani Özgür Özel özelinden konuştuğumuz için ya da Veli Ağbaba için söyleyelim, bu isimler artık bu davaların bir şekilde akışın devam etmesi gerekiyor. Bu isimlerin dokunulmazlığı kaldırılsın diye meclise sunulabilir.
1: Bence.
0: Bu kadar
1: bence,
0: mı? Bence. Bu mudur doğrusu?
1: Dokunulmazlığın korumada iki tane durum var.
0: Evet.
1: Bir, ağır cezayı gerektiren suçüstü hali. Şimdi burada öyle bir şey yok. Hı hı. Ağır cezalık suçüstü hali değil. İki, milletvekili seçilmeden önce soruşturulmasına başlanması kaydıyla anayasanın 14. maddesiyle ilgili suçlar. Yani terörize suçlar. Burada o da yok. O zaman dokunulmazlığın kaldırılması için meclise teklif lazım. Bence diyorum şimdi, subjektif bir yorum yapacağım. Terörsüz Türkiye'nin mutabakatla anılacağı, meclise bir kanun teklifinin geleceği, orada önemli bir oydaşmanın aranacağı bu dönemde bu oylamanın vakti olmayabilir. O yüzden ısrarla gündem bu değil dedim. Çünkü Numan Bey ne istiyor? 50 kişi yan yana geldiniz. Çoğulcu demokrasinin en iyi örneğini verdiniz. Büyük bir kucaklaşma için mesai harcadınız. E o zaman ben burada böyle bir bölünmeyi istemem diyebilir meclis başkanı. Bunu da çok net ifade edeyim.
2: Zaten şimdi gelmeyecek bu. Bu tartışmayı neden açtılar? Çünkü Özgür Bey'le de uğraşıyorlar, mekanizmasını devreye sokmaya çalışıyor. Yani Ekrem İmamoğlu yargılanıyor. Fakat Özgür Özel'le ilgili iddialar var. Mesela burada Demirhan Göz Açan diye bir isim var, tutuklu. Hem Denizli'de geçiyor paralarla ilgili. Hem Manisa'da geçiyor.
0: Uşak'ta paraları.
2: Uşak'ta bağlantıları. Yani burada Veli Ağbağ ile doğrudan doğruya Özgür Bey'in çok yakın beraberliği. Bunların hepsinden benim kanaatim Özgür Bey'in haberi olması lazım. Veli Ağbaba bir kendisi görevi yok ama parti içinde onun için özel bir kat olmuş. Özgür Bey birçok konu olduğu zaman Veli abiye gidin, Veli babaya gidin diye hep gönderen bir isim. Yani Veli Ağbaba üzerinden çok yakını. Gecede de arkadaşlıkları da var. O nedenle bu gelişmeleri sadece burada değil, hı hı, Manisa bağlantısı, hem Antalya hem Uşak bağlantıları ile ilgili, Antalya, Denizli çok önemli, hı hı, rakam. Mavi çantaya koyun. Mavi çanta Özgür Özel'in arabasına konan bir çanta. Para oraya konuyor. Kime teslim ediliyor? Demirhan'a. Uşak da aynı şeyi söylüyor. Manisa'da gelip bizzat para verme durumu var Muhittin Böceğin. Gelip Allah rahmet eylesin, Manisa Belediye Başkanı vefat ettiği için sorulamaz tabii bu. O
0: bir
2: bakımdan bunları değerlendirdim.
0: Antalya'da
2: hep beraber bakalım. Özgür Bey bunları açıklamak, Özgür Bey bunlarla ilgili savunma yapmak durumunda. Hı hı. Bunun bir siyasetle ilgisi yok. Doğrudan doğruya gerçekten siyasetin arındırılması için bugün yaptığı konuşmada ne diyordu? Etik yasasından bahsediyor. Hükümeti suçluyor. Ahmet Davutoğlu'nun ismini getirerek etik yasası çıkarılsın. Siyasetteki mekanizmalar, bu konular tartışılsın diye. Sen bunları istediğine göre böyle bir etik yasası ile ilgili doğrudan doğru finansman, milletvekili seçim finansmanla ilgili düşüncelerin varsa önce kendini temize havale edeceksin. Önce kendinin başına gelen bu olayları açıklayacaksın. Türk milleti bunun açıklanmasını bekliyor.
0: Şimdi Gökhan Böceğin, yani Muhittin Böceğin oğlunun da bir ifadesi vardı. Bu Veli Ağbaba üzerinden paraları verdiğine dair. Bülent Bey de hatırlattığı için bu Veli Ağbaba üzerinden iddialar tabii dönen bir para trafiği olduğu söyleniyor. Gökhan Böcek, Muhittin Böceğin oğlu.
1: 55 milyon lira.
0: 1 milyon euroyu babam Muhittin Böceğin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi bana Veli Ağbaba, diyor. Kendi beyanıdır. Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babam bana genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olabilir. Bunları bu seçim zamanında halledersin demişti. Parayı siyah çantaya koyup CHP genel merkezine gittim. Bu para nasıl siyah çantaya sığıyor? Girişte arama yapılmadı, kimlik sorulmadı, kayıt alınmadı. 6. kata götürüldüm. Partili bir şahsa parayı teslim etmeden önce Veli Ağbaba'yı aradı. Veli Ağbaba'yla ben de konuştum. Onay aldıktan sonra da o parayı o kişiye teslim ettim. Ayrıca sonrasında seçim sürecinde 7-8 milyon lira daha nakit para istendi diyor. 55 milyon euro çantada genel merkeze gidiyor.
1: Evet. Bu iddialar kendisi de şu anda sanık olarak yargılanmakta olan bir kişi tarafından ortaya konuluyor.
0: 55 milyon lira, özür dilerim.
1: Yani büyük meblağlar bunlar. Siyaseten bir kişinin belediye başkanı...
0: Bu arada bugünün parası yani. Şimdi bugünün hesabıyla yaptığımız için 2024 hesabı.
1: 1 milyon euro hep iyi bir paradır.
0: İyi bir para,
1: yani.
0: Evet.
1: İyi bir paradır. Bu sanığın ortaya koyduğu iddialar onun tutuksuz yargılanmasını beraberinde getirmedi şu ana kadar. Yani etkin pişmanlıktan faydalanmak adına bazı açıklamalar yaptı. O zaman siz bu iddianızı ne yapacaksınız? Kuvvetlendireceksiniz. Yani kamera kaydıyla kuvvetlendireceksiniz. Bankadan o parayı çektiğinizi ortaya koyacak kanıtlarla kuvvetlendireceksiniz. Makbuzuyla, dekonduyla, bir şeyle kuvvetlendireceksiniz. Örneğin partili bir şahsa parayı teslim ettim değil, ismini söyleyeceksiniz, vaktini söyleyeceksiniz. Bir kamera kaydı ortaya koyacaksınız ki evet bu iddialar yargılama safhasında gerçektir deyip hüküm tesis edilebilsin. Bu iddialar ahlaki anlamda çok problemli iddialar. Siyasetin etik kollarıyla ilgili yasa çıksın diyen bir kişinin maruz kaldığı bu iddialar o kişinin siyasi hayatını bitirebilir bence. Bununla beraber adı üstünde iddia. Bu iddianın ete kemiğe bürünmesi için mahkemenin bir karar ortaya koyması lazım. Ha, o karar çıkarsa evet. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için babamın aday gösterilmesi bu paraya bağlıydı. Ben bu parayı verdim ve öyle aday oldu denirse herhalde yeni partinin yeniye dair hiçbir şey kalmaz.
0: Onu soracağım. Mesela şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu haberi aldığında ne düşünmüştür?
1: Kemal Bey'in bu haberleri ben çok daha öncesinde bildiği kanaatindeyim. Çünkü 2023 Kasım'a kadar kendisi genel başkandı. Seçimlerde Mart'ta. 3,5 ay var arada sadece. Bu 3,5 aylık süre zarfında bunlar konuşulmuş olabilir. Ve Kemal Bey ne dedi? Özür diliyorum dedi. FETÖ artıkları arkamdaydı dedi, arınma yapmamız lazım, bunları partiye ben kattım dedi ama bilmiyordum dedi bunların böyle işler yaptığını. Eğer bu iddialar doğruysa buna mahkeme karar verecek ve doğruysa bu saatten sonra iddiada ismi geçen kişiden herhalde Türkiye'de siyaset yapması da beklenmez diye düşünüyorum. O yüzden Kemal Bey ısrarla ne dedi? Müteahhitlerin partisi yapmayacağım bu partiyi dedi. Ecevit'in partisi dedi. Baykal'ın partisi dedi. Kodlarımıza geri döndüreceğiz bu partiyi dedi. Parasıyla gelip de bu partinin genel başkanlık koltuğunu satın alamazsınız dedi. Ha bu Kemal Bey açısından tarihi bir konuşmaydı. Kemal Bey'in de o konuşmanın hakkını vermesi beklenir. Bazıları hala partide ya. Bazıları hala Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihraç edilmedi ya. E madem arınmadan bahsediyorsunuz o zaman Kemal Bey'in bir görevi var. 7 tane milletvekili nasıl ihraç etmiştiniz? O zaman bazı belediye başkanlarını hala ihraç etmediniz. Edin efendim.
0: Ama sizin hakkınızda istenen bir fezleke varken de sizin gidip o istemeniz de bir soru işareti değil mi?
1: Biraz önce söyledim. Masumiyet kredisi ceza hukukunda var.
0: Evet.
1: Ama vatandaşı indiğiniz zaman vatandaş da pek karşılığı olmaz. Çünkü bunlar ciddi iddialar.
0: Şimdi iftira atıyorlar bana dedi
1: mesela. Dersiniz. Evet. İftira 1 olur, 5 olur, 20 olduğunda vatandaş der ki ya kardeşim. Hani 3-5 tane vardı bunlar siyasi komployucu senin hakkında. Ya ama seninle yıllarca aynı partide siyaset yapmış bir adam gittim ve ona para verdim diyor. Saat söylüyor. Torbasının çantasının rengini söylüyor. Ya bu da mı iftira diye sorabilirler. O bakımdan belki de sayın vekiller dokunulmazlıkların kaldırılmasını kendileri de isteyebilir. Bunlar iftira.
0: Ama Adalet Bakanlığı böyle bir talepte bulunabilir mi?
1: Bulunur.
0: Şöyle diyebilir mi? Bu davaları göreceğiz ama iş burada tıkanıyor. Sonuçta bulunur. Milletvekili ve dokunulmazlığı var. Buyurun oylayın.
1: Der. Ama
2: zaten öyle
1: başkanlık divanı genel kurula göndermediği müddetçe o oylama yapılmaz.
0: Peki.
2: Meclis Başkanlığı'na Adalet Bakanlığı fezleke geldiği zaman otomatik gönderir. Yani onun görevi o zaten. Bu meclis başkanlığının yapacağı, meclis başkanı da bunu göndereceği yer Adalet ve Anayasa Karma Komisyonu'na gider. Peki. Orada mekanizma çalışır. Orada yığılmış birçok fezlekeler var. Şimdi genel olarak şu anda yeni partinin bir para sıkıntısı olmadığı söyleniyor. Bugün de Özgür Özel açıkladı. 5 günde 240 milyon dedi. İyi bir para. Ama

0: 240 milyon bunlara yetmez. Şu anda genel merkezlerinin kirası 4 milyondan başlıyor. Bu bugün bir şey daha açıklama yaptı. Bu toplanan bağışlarla ilgili dedi. Bizi fazla Mercedes aldı falan diyorlar dedi. Ya bu paraların nasıl kullanılacağını şu anda kimse bilemez. Bunlar çünkü bir yıl sonra Adalet Cumhuriyet Başsavcılığı'nın alacağı belgelerle ilgili. Burada önemli bir olaylardan biri var. Burada Muhittin Böcek'in bu paraları veriyor. Hı hı. Bu paraların geldiği de belli. Muhittin Böcek de söylüyor. Muhittin Böcek demek bunlar ak para, kara para değil. Muhittin Böcek herhalde bunları nasıl kazandığını sorulduğu anda mahkemede anlatacak.
1: Peki.
0: Şimdi burada değerlendirdiğimiz zaman gerçekten Yeni Parti'nin, hı hı, bir para ihtiyacı olmadığına dair genel bir kanaat var. O nedenle bu olaylarla Yeni Parti'nin para ihtiyacı olmaması arasında bir bağlantı olduğu inancı yaygın. Bunları da kalkıp Özgür Bey'in açıklaması lazım. Bu paralar nerede? Bu paraların sonucu nerede? Peki. Bu paraların ucu bu partiye dayanıyor mu? Bu sorular kesinlikle sorulacak. Aha. Miting meydanlarında olmasa bile televizyonlarda sorulacak. Peki. Biz soramasak mahkemeler soracak.
1: Teşekkür ederim. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyeyim. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Şehit aileleri ve gaziler için dev adım. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifi Türkiye Harp Mağdurlu, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık değerlendirdi.
5: Devletimiz terörsüz Türkiye sürecinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili çok güzel bir iyileştirme gerçekleştirmiştir.
4: Yeni düzenlemeyle birlikte şehit anne ve babalarının maaşları 14.037 lirayla 21.500 lira seviyesine yükseltiliyor.
5: Yapılan yeni yasa teklifiyle birlikte gazilerimizin sakatlık derecelerine, yani mağluliyet derecelerine göre 1 ve 6. derecede olan gazilerimizin maaşları, en düşük alan gazimizin 1. derecedeki, 6. derecedeki gazimizin 58.590 ile 68.000 lira arasında bir maaş belirlendi. Yine mağluliyet derecesi ağır olan gazilerimizden de 1. derecedeki olan gazilerimizin 68.000 ile 86.000 lira arasında maaşları yeni yapılacak yasa teklifiyle düzenlendi.
4: Düzenlemeyle gazilerin ek göstergesi 3600'e çıkarılırken mağluliyet derecesi artan gazilerde 40 yaş olan yaş sınırı 55'e yükseltiliyor.
5: 15 Temmuz gecesi yaralanıp da kendilerine derece alamayanlar, mağluliyet derecesi alamayan gazilerimize de bu oranda bir maaş katsayısı artışıyla yaklaşık 28.076 lira maaş bağlandı. Bunlar aynı zamanda muharip gazilerimizin de kendilerine sağlanan haklarla aynı haklara haiz oldular. Yine terörle mücadelede yaralanıp kendilerini mağluliyet derecesi alamayanlar, engellilik durumlarını derecelendiremeyen yaralılara da sağlık kontrolüne, sağlık raporuna tekrar adli tıp kurumu aracılığıyla gönderildiğinde alacak sağlık raporuna binaen yasalardaki düzenlenecek, kanun teklifinde düzenlenecek şartlar sağlanırsa yine 28.076 lira tutarında bir maaş bağlanacak.
4: Ayrıca düzenlemeyle birlikte evde bakım yardımı alan gazilere ödenen ücret 70.187 liraya çıkarıldı.

Devam ediyoruz Memleket Meselesi'ne, kısa bir aranın ardından artık son saat dilimindeyiz. Şimdi terörsüz Türkiye süreciyle birlikte aslında terörün ekonomiye ve Türkiye'ye maliyetini ve bu dönemlerde neler yaşandığını biraz daha yakından hatırlayalım istedik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce bu terörün maliyetine ilişkin bir açıklama yaptı.

0: Ama yıllar içinde tabii hem yaptığımız çalışmalarda hem de dönem dönem terörün arttığı süreçlerde biz bunu sürekli sık sık gündeme getirdik ama şöyle tabii hep bu konuşulurken bu konu yani terörün ekonomiye maliyeti aslında net bir rakam verilmez. Çünkü çok fazla bunun altyapı kaybı var, bölge için harcadığınız askeri bir tutar var, bölgenin tamamen biliyorsunuz yatırımlardan uzak kalması, altyapının harap olması, oradaki esnafın tamamen etkilenmesi, okullar, eğitim, çok çok büyük faturalar ve ama elimizde bilinen bir maliyet var, en azından aşağı yukarı bilinen bir rakam. 2.3 trilyon dolar rakamını açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben şöyle rakamları hızlıca vereyim. Bütünleşik kayıp, buna tabii fırsat maliyeti, yani şu deniliyor: eğer bölgede yatırım olsaydı, istihdam sağlansaydı, bu altyapı ya da bu askeri harcamalar bölgeye yapılmasaydı artı 5 trilyon dolar gibi belki bir kazancımız olacaktı. Tersten okuduğunuzda milli gelir kaybı var tabii, gayri safi yurt içi hasıla kişi başı, sonuçta bu ödenen paraların hepsi bizim cebimizden, hazinenin cebinden bize milli gelir olarak kayıp olarak yansıyor. 511 milyar dolar gibi bir rakam hesaplanmış. Yıllık ortalama 50 milyar dolarlık bir maliyet. Kişi başı bizim milli gelirimize bakıldığında şu günden yaklaşık 6 bin dolar daha az bir düşük maliyet var.
1: %40.
0: %40 neredeyse.
1: İlk 15'teydik. İlk 14'teydik hatta. Şu anda 17. 18. sıradayız.
0: Evet, yani neredeyse 5 basamak birden. Kesinlikle. Dünya sıralamasında artabilirdik anlamına geliyor. Bu istihdam kaybı tabii, göç. Göç var bu işte. Evlerinden kaçırılan çocuklar var, dağa çıkarılan çocuklar var vesaire.
1: Katledilen öğretmenlerimiz, evet, doktorlarımız, mühendislerimiz var.
0: Tabii ki. 2,5 milyon kişi olduğu söyleniyor. Hüseyin Hocam, sizi böyle alayım. Tabii siz eski askersiniz. Hani işin askeri boyutu da önemli. O dönem bölgeyi de çok iyi biliyorsunuz. Şimdi mesela biz bunu konuşurken hep ben söylüyorum da mesela biz, evet, biz gençken mesela gidemedik oralara. Daha yeni yeni gidebiliyoruz.
1: Siz gençken.
0: Evet. Evet. Yani biz çünkü böyle değil
1: siz
0: mi?
1: Siz zaten gençsiniz.
0: Öyle, hani biz daha da gençken gidemedik oralara. Çünkü işte bölge yeni yeni toparlanmaya başladı. Evet. Belki işte 2016'lardan sonra vesaire. İşte Diyarbakır için söyleyelim mesela. Evet. İşte Sur olaylarından sonra. Şimdi mesela Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Esnaf mutlu. Herkes mutlu. Diyarbakır artık bir turizm cenneti. Çok da güzel bir şehir bu arada. İnanılmaz da bir altyapı yatırımı, üst yapı yatırımı yapılmış hakikaten. Doğunun Paris'i diyorlar, az değil. Azı yok, çoğu var. Mardin mesela dünyanın her yerinden artık turist çekiyor. Tunceli'ye gidiyorsunuz mesela, Tunceli'de herkes aynı şeyi söylüyor. Bütün rotalara girmiş. Hakkari dağlar açılmış. Hakkari'de dağlarda insanlar kayak yapıyorlar artık dünyanın dört bir yanından. İşte turist geliyor. Büyük gruplar geliyor orada, şampiyonalar yapıyorlar vesaire vesaire. Her yer Şırnak vesaire, yani söyleyemediğim alınmasın ama bütün bölge artık, evet, çok şükür tabii, kurtulduk tabii, şükür, diyorlar.
2: Evet. Şimdi tabii ki buradaki yansıtılan tablodaki rakamlar bir şey ama daha da önemlisi biz birçok insanımızı kaybettik.
0: Doğru.
2: Yani sivil, asker, polis, jandarma, o kadar fazla insanı biz bu terörden kurtulma uğruna bir anlamda canlarını feda ettiler. Gazi kalanlar var, sakat kalanlar var. Yani bunun toplumsal bir travması da var. Ve benim mesela kendi adıma şimdi askerlik deyince beraber liseyi okuduğumuz, harp okulunu okuduğumuz arkadaşlarımdan, bunun kara kuvvetlerinden jandarma olanlar da dahil, havacılar da dahil, neredeyse 30 arkadaşım şehit olmuş bu terörle mücadele kapsamında.
0: Tabii beraber
2: genç
0: insanlar,
2: yaşlarında yani.
0: Doğru.
2: Ben de onlardan birisi olabilirdim. Dolayısıyla hepsine öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Allah'tan hep şifa diliyorum. Onlara da hep böyle sahip çıkmamız gerekir. Terör veya başka nedenle gazi olanlarımıza, şehitlerimize. Şimdi buradaki tabii ki askerlik, güvenlik, savunma paraya dayanan şeyler. Şimdi terörle mücadele de maalesef asker olmadan, polis olmadan, silah olmadan mümkün değil, olmuyor. Bunun istihbarat bacağı da tabii ki çok gerekli. Dolayısıyla Türkiye bu 1970'li yıllardaki o sol sağ kavgasındaki terörden çok daha farklı bir şeyle mücadele ediyor. Çünkü bir ülkenin içerisinde iç savaş gibi bir şey, o sağ sol tamam da, ama ayrılıkçı terör çok daha farklı bir,
0: tabii,
2: şey. Yani sizin toprağınızı, sizin vatan bildiğiniz o toprağın bir parçasına göz koyan, oradan bir

0: Gerçeği koparmak isteyen bir kitle var. O kitleye karşı eğer ki siz silah kullanmazsanız, o kitleyi durdurmak için bir şey yapmazsanız zaten vatan diye bir şey kalmaz, bayrak diye bir şey kalmaz, Türkiye diye bir şey kalmaz da. Şimdi buradaki mücadeleyi zaten devletimiz hükümetler eliyle yıllardır yaptı, yapa geliyor. Ama sonuçta o terörün kaynağı olan kesimler de muhtemelen şunu anladılar. Türk devletiyle o kadar kolay mücadele etmek mümkün değil.
1: Kolay
0: değil. Yani Türk devletini öyle dize getirip işte karşılığında bir şeyler koparıp bir şeylere razı etmek mümkün değil. Bunu zaten yıllar içerisinde anladılar. Anladılar ki bir şekilde onların da arkasındaki, şimdi biz tabii ki terörde bir uçta görünen birileri var. O dağdaki yani Şırnak'ın dağındaki Cudi'deki adamla veya işte Kandil'deki adam orada dururken onların arkasındaki esas güç önemli. O gücün bir şeylere artık kanaat getirdiğini anlıyoruz. Yani diyor ki Türkiye'yi biz bu şekilde dize getiremiyoruz. O zaman ne yapalım? Bir şeyler konusunda el sıkışalım, anlaşmaya varalım. Türk devletinin izlediği yol etrafında biz de bir takım şeyleri acaba kazanabilir miyiz diye onları dağdan indirme konusunda, nasıl ki biz onların dağdan insinler, bizim vatandaşımızsalar, vatandaşımız olarak aramızda yaşasınlar, aramızda herhangi bir kavga olmasın, terör olmasın, ama sonuç itibariyle Türkiye'nin kanunları belli, anayasa belli. Bu kanunlar çerçevesinde haklar konusunda, beklentiler konusunda, bunun içinde inançlar da olabilir, etnik düşünce farklılıkları da olabilir. Bunların hepsi konuşulabilir. Zaten insanlar sonuç itibariyle konuşa konuşa bir şeyi, yani ilerleme oluyor. Batı toplumları böyle yapmış. Batı toplumları da kendi aralarında dünya kadar kavgalar olmuş. Terörle ilgili onların da ayrılıkçı terör örgütleri de var. Ama sonuç itibariyle gelinen noktada bizim artık Türkiye olarak baktığımızda toprak vermemiz mümkün değil. Ama sonuçta bir de geniş bir kitle var aramızda beraber yaşadığımız, bizim kendimizden bir parça olarak gördüğümüz ve birçoğuyla da, ben Diyarbakır'da 4 yıl görev yaptım. Hı. Hiçbir şekilde Diyarbakır'ı, bir de Manisa'lıyım. Manisa'da bugün çok konuştuk ama Manisa'dan bir fark yok. Ama doğma büyüme de Konyalıyım. Yani hepsini de söyleyelim. Hı. Yani bizim için Diyarbakır'la Manisa'nın bir farkı yok. Manisa'yı da veremeyiz kimseye. Diyarbakır'ı da veremeyiz. Hakkari'yi de veremeyiz. O zaman Hakkari'de, Manisa'da, Diyarbakır'da, İstanbul'da hep birlikte yaşayacağımız bir çözümü bulmamız lazım. Buradaki ayrılıkçı olan, bir şeyleri beklenti içerisinde olan, hele ki Türkiye'den toprak koparma sevdası olanların artık bir şekilde dışa bağımlılıktan çıkıp Türkiye'nin vatandaşı olduklarını hatırlamalarının zamanı geldi. Hı hı. Biz de devlet olarak onları kucaklamak durumundayız. Yani kimse kimseyi ayrıştırıcı, ötekileştirici bir politika içerisinde olmaması gerekir. Olması da zaten mümkün değil. Evet. Şimdi bu geldiğimiz aşamada biraz da bazı şeyler zamanın ruhuna uygun olması lazım. Zamanın da bir akışı var. Hı hı. Zamanın bu konjonktürle beraber bir değişim var. Bölgemizdeki birçok değişimler var. Suriye'de bundan 10 yıl önceki coğrafyaya baktığımızda bugün Ahmet Eşşara'nın Suriye'nin başına geçip Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlandığı konusundaki kafamızdaki soru işaretlerinin büyük oranda giderilebileceğini öngörebiliyor muyduk? Değişti coğrafya.
1: 3 sene önce baksanız.
0: Veya Irak aynı
1: derdiniz.
0: Şekilde. Ama şu an İran'ı farklı şekilde konuşuyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz noktada aslında Türkiye'nin kararlı, o üniter devletten taviz vermeyen bütüncül politikasının şu anda hepimiz ekmeğini yiyoruz diyelim.
1: Evet, biraz tabii önemli bir şeye dikkat çekti Hüseyin Fazla. Zamanın ruhu dediği şey de biraz belki bölgenin ve insanların isteği doğrultusunda da, yani bu Terörsüz Türkiye'yi konuşurken hep söylüyoruz, insanımız bunu istemeseydi devlet bunu gelip de başınıza kakıp da yapamazdı. Şöyle bir değişim oldu. Aileler zaten hep isyandaydı. Çocukları daha çıksın istemiyorlardı. Neyse ki gençler artık işte bir coğrafya görüyorsunuz. Evet. Artık elinizde telefonlar var. Dünyayı görüyorsunuz ve herkes yer değiştirmek, bir yerlere gitmek istiyor ve kendi hayatını sorguluyor. Diyor ki beni buraya çıkarıp da ne yapıyorsun bana? Bana burada ne hayat veriyorsun? Bak az ileriye gidiyorum ben. Biraz daha ülkenin batısına geliyorum. Orada insanlar başka hayatlar yaşıyor deyip artık gençler de bunu istememeye başladı ve artık örgüt kendine tırnak içinde adam bulamadı. Bir

0: De bu
1: tabanını kaybetti.
0: Kaba bir tabii, evet tabii. Ya, tabanı kaybetmek. Şimdi o yüzden birkaç böyle hatırlatma yapalım istedik. Bunu özellikle gençlerin de izlemesini çok istiyorum. Hani gençlere de biraz hatırlatma. Belki hiç görmedilerse gösterme ama büyüklerimiz zaten bunu çok iyi biliyorlar. Çok yakından yaşadılar. Çok kere denenmiş. 90'larda özellikle hep anlatırlar. İşte nelerle mücadele ettiler, gördük, yaşadık. Ama bundan hep beslenen birileri işte o silahlar kime karşı sıkıldı, evet. Kimin silahları kime karşı sıkıldı biz bunları bugün konuşmuyoruz ama hepsini çok iyi biliyoruz. Defalarca denenmiş ama kim yapmak isterse bunu terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge hayaline susturulmuş. Şimdi 93 senesinden bir video izleyeceğiz, bir izleyelim, bir hatırlayalım neler yaşanmış.
2: 22 Ekim 1993 günü bu kez Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın bir suikaste kurban gitti. O da terörün demokratik yöntemlerle çözülebileceğini savunan bir isimdi. Kanla beslenen örgüt gündemi belirliyordu artık. Kan döküyor, sivilleri katlediyor. 4 Kasım 1993'te Türkiye yeni bir cinayet haberiyle daha sarsıldı. Hedef yine terörün demokrasiyle sona ereceğini savunan biri. Emekli binbaşı Cem Ersever'di bu kez. Ersever ölümünden 10 gün kadar önce faili meçhul davasında mahkemeye ifade vermiş, terörle mücadele adına yapılan kanunsuzlukları ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetleri açıklamıştı. Onun ölümünde diğer faili meçhuller gibi hep karanlıkta kaldı. Sanki görünmez bir el vardı ve düğmeye basmıştı.
0: Evet, kim ne zaman böyle bir o zamanın ruhuna aykırı bir çıkış yapsa, yani kim hayır artık bitsin dese işte katlediliyor, ortadan kaldırılıyor. O dönemdeki cinayetler hatırlayın, Uğur Mumcu cinayetleri, işte gazeteci cinayetleri, Gafar Okan cinayeti vesaire. Bunların hepsi o dönemin aslında ne olduğunu bize çok yakından hatırlatıyor Burak Hocam.
3: Şimdi paşam çok değerli bir şey söyledi, zamanın ruhu diye. Hı hı. Bak bu lafı boşa atmıyorum, bu çok önemli bir laf. Benim çocukluğum, 46 yaşındayım ben, hesap edin, şeyle geçti. Kötü haberlerle geçti. Her gece anneannemin, Allah rahmet eylesin, tabiriyle ajans açıldığında terör örgütü bebek öldürdü. Terör örgütü, tam 90'lar, evet. Benim lise, ortaokul yıllarım. Terör örgütü öğretmen öldürdü. Yani şehit askerlerimizi geçtim. Onlar zaten evet. Vatan müdafaasında her gün, neredeyse her gün, her rütbeden şehit oluyordu. Birçok sivil gitti. Bunun mali tarafını falan konuşmak istemiyorum. Hı hı. Onları geçtim. Çok canımız gitti. Düşünün, hiç bu konularla bölgesel olarak alakası olmayan Türkiye'nin en batı ucu bile her gün bu haberlerle ülke psikolojisi, ülke sosyolojisi darmadan bir hale geldi. Hangi yıllardan bahsediyoruz? 90'lar. Yani soğuk savaş yılları. Bunun köküne baktığınız zaman 70-80'ler, yani soğuk savaşın hararetli dönemleri. İki tarafın birbiriyle, iki taraf derken Amerika ile Rusya'yı kastediyorum. Birbiriyle mücadelesinin tezahürü dünyanın dört bir yanında. Şunu herkes bilsin, hiçbir terör örgütü yurt dışı desteği olmadan hayatta kalamaz.
4: Kesinlikle.
3: Bak bu işin şeyidir, ABC'si, 1-2-3'ü. Hiçbir dünya ülkesindeki hiçbir terör örgütü başka, X, Y, Z fark etmez, başka bir ülkenin desteği olmadan hayatta kalamaz. Zaten biz de bunu en güzel, net bir şekilde yaşadık. Nerede gördük?
0: Ne gördük?
3: APO yakalandıktan sonra o beyanları bütün Avrupa'da bizim müttefikimiz olan, bizim NATO, altını çiziyorum, müttefikimiz olan, bizim komşumuz vesaire olan, bugün Türkiye bize saldıracak mı diye bütün gün televizyonlarda reyting için haber yapan bazı ülkelerin esas itibariyle bize saldırttığını resmetti, nakletti, ifade ettiler. Şimdi zamanın ruhuna niye takıldım diyorum. Soğuk savaş bitti, bu sefer iyi huylu hegemon dönemi var dünyada. İyi huylu hegemon ne demek? Sen de gel Avrupa Birliği'ne katıl, sen de gel NATO'ya katıl, sen de bendensin. Yani herkesi toplayan bir dönem. Baktık ki o dönemde de devam. Niye? Çünkü tek gücü eline geçirenler de bu tarz aparatları, dünya tarihinde böyledir. Kimse bunun aksini bana söylemez. hiçbir zaman elinden

0: bırakmak istemez. Şunu da unutmayın. Bazen bu lafa da çok gülerim. İşte dış güçler Türkiye'nin bilmem yükselmesini istemiyor. Ya deli mi millet başka ülkenin kendinden daha güçlü olmasını istesin? Yani niye istesin? Yani. Ben de istemem bu arada. Ben de başka bir ülkenin Türkiye'den daha güçlü olmasını istemem. Deli miyim? En güçlü ben olayım isterim. Benim ülkem olsun isterim. En refah düzeyi burada yüksek olsun isterim. Ama bunun için kendi ülkenin gelişimiyle uğraşmak yerine başka ülkelerin içerisine terör enjekte etmek bu ahlaki. Buna bazen milli menfaat diyenler var kendi ülkelerinde. Ama gayet anti ahlaki, ahlaksızca bir hadisedir. İnsanların canıyla oynarsın, çoluğun çocuğun. Ve o gün o tohumları atanlar ondan önce asala tohumunu atmıştır.
1: Tabii.
0: Daha da geriye gidelim. Daha o neler olmuştur. Çünkü bir şey kabul edeceksiniz. Bu topraklar dünyanın en kıymetli toprakları, Anadolu toprakları. Ya şu haritayı açıp baktığın zaman bir garip gelmiyor mu size? Dünyanın en değer noktasındayız ya.
2: Evet.
0: Kusura bakmasın kimse, burada biz kolay kalmadık. 1071'den beri tırnakları geçirmişiz. O gelmiş, bu gitmiş, Moğolu gelmiş, osu gelmiş, bir şekilde durmuşuz. Ta o dönemden beri terör örgütleri eski adıyla, yeni adıyla fark etmez. Hep burada devletlere karşı pompalanmış başka güçler tarafından. Bak hep terör örgütleri diyorum. Velhasıl kelam o devir değişmiş. Şartlar değişmiş. Güç dengeleri değişmiş. Ekonomik dengeler değişmiş. Özellikler ve öncelikler değişmiş. O aparatlar paçavra gibi kenara atılmış. Bir gün başka bir şey çıkmış. Hı. Kimse şunu unutmasın. Bu topraklarda huzur illaki hep vardır. Ama her zaman tehdit de olacaktır. Çünkü bu topraklarda gözü olan, bunu da gerçekten komplo teorisi falan değil. Bu bir jeopolitik gerçektir.
2: Artık kimse komplo teorisi
0: değil,
2: demiyor.
0: Bu değil yani. Dünya, Türkiye'nin sonra böyle bir coğrafyada çok güçlü bir Türkiye olsun isteyecek bir tane ülke bana gösteremezsiniz. Dolayısıyla ülkenizin gücünü azaltmak için herkes birçok yola başvurur. Al bunlardan bir tanesi, darbeler. Hı hı.
2: Şimdi bir hatırlayalım tabii, hazır darbeler de güzel bir yere getirdiniz hocam.
0: Ben sayacaktım ama.
2: Sayın Süleyman Demirel'in bir açıklaması var o dönem. İşte diyor ki ben geldim, güzel de diyor bir dönem geçirdim. İşte her şey diyor, her şeyi bir raya oturttuk, enflasyonu düşürdük, bakıyorsunuz her şey diyor. Sonra diyor bana bir gün bir kağıt geldi. Muhtırayı
0: 12 Mart'tan,
2: 12 Mart'tan bahsediyor. Ben de diyor ne olduğunu anlamadım. Bir hatırlayalım.
3: Muhtırası sonrası şartlardır. 12 Mart muhtırasında çoğunluk benim. Ama ben 5 sene ülkeyi idare etmişim. 65 seçimlerinde %53 oyla gelmişim. Ve 66 seçimlerinde ara seçimleriydi, senato seçimleriydi. Bunu %56'ya çıkarmışım. Bu istikrardır işte. Ve gelmişim 4 sene hükümet yapmışım. Ve %47 oyla, 4 sene hükümetler yıpranır. %47 oyla ikinci seçimi kazanmışım. %5 enflasyonla %7 kalkınma hızını, hayal bunlar. %7 kalkınma hızını 5 sene sürdürmüşüm. Bir gün elime benim bir kağıt gelmiş, diyor ki parlamento ve hükümet süre gelen tutum ve davranışlarıyla ülkeyi uçurumun kenarına getirdiniz.
4: 12 Mart muhtırası.
3: Evet. Hani uçurum, neyin uçurumu? Ondan sonra siz çırpın dur. Bunlar büyük siyasi hadiselerdir. Bu siyasi hadiselerin
4: kendi şartları
3: ve kendi mantığı içerisinde mütalası gerekir.
0: Bak. Ya şimdi damarıma basıyorsunuz bunu. Yani konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama.
2: Konuşun hocam.
0: Açıyorsunuz kapıyı. Şimdi bak. Bu darbelerde tabii ben ailece bir fiil etkilendiğimiz için bir kenara, Türkiye'nin önünü kapayan en büyük hadisedir, en büyük rezilliklerdir bu darbeler. 15 Temmuz girişimini falan da saymıyorum bak, daha bırak onu. Türkiye'de Tayyip Bey'i ve AK Parti'yi fazla zaman önce de değil, antidemokratiklikle, demokrasiyi iyi idare edememekle suçlayan mitingler yapılıyordu.
2: Bak, doğru. Cumhuriyet mitinglerinden
0: bahsediyorum. Ben bir şey demiyorum. Siz çıkarın oradan.
2: Tamam.
0: Ve bu mitinglerde koca koca pankartlarda, tamam, bunların hepsi var arşivde. Yani çok eski değil bunlar. Şunlar kaç yıl oldu?
2: 15.
0: Ordu göreve. Doğru. Bu ne demek?
5: Darbe yap.
0: Darbe yaptı mı?
1: Tabii.
0: Tamam mı?

0: Hadi bu. Allah nur içinde etsin. Süleyman Bey'in anlattı. O sırada babam da mebus. 12 Mart muhtırası 70'ler. Hadi bu eskidi diyeceğiz yani 50 yıl oldu. Ya daha 15 Temmuz demiyorum bak. Hemen evvelinde bunlar ordu göreve. Niye? Demokratik değil. Şimdi bak bizim bir algıyı, bir kafayı değiştirmemiz lazım bu ülkede. Kendi istemediğin biri bir şey olduğu zaman şartlar ne olursa olsun gitsin. İki gün sonra sana da aynısı olabilir. Bazı prensiplerden ödün veremezsin. Burada bizim medeni bir Türkiye'de bir kere darbe yapılır, onu halk yapar, seçimde yapar, sandık başında yapar. Bitti. Sonra bir 4 sene bekler. Araya seçilmemiş hiçbir aparat koyamazsın. Bunu davet edemezsin. Bunu çağıramazsın. Bu ülkenin istikbaline dinamit koymaktır. Bak şu olaylar var ya 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül. Şunlar Türkiye'nin, bugün dünyanın, bak hiç abartmadan söylüyorum size. İlk 5 ekonomisinden birinin içinde olmasının önüne geçmiş hadiselerdir. Bugün insanların PKK'nın yıllarca hortlamasının, FETÖ'nün hortlamasının, bunların hepsinin sebebi demokrasiye vurduğum bu darbelerdir. Bu adamlar 15 Temmuz kaç? 10 yıl oldu değil mi? 10 yıl daha ya 2000'lerdeyiz ya. Bu cesareti alabiliyorsa bunlardır sebebi. Bir kere açık bir şey söyleyeyim. İktidar, muhalefet buna bakılmaz. Demokrasi demek halkın oy verdiği sistemdir. Buna sahip çıkmayı bıraktığın an başına her şey gelir. Ha şunu anlıyorum. Daha demokrasiye alışmak insan ömrü için belki 100 sene çok. Ama bir devlet oturması vesaire yeni sistem için daha bebek. Daha yeni 100. yılı devirdik. Ama algı olarak şunu kimse unutmasın. Siyasi münakaşalar ya da siyasi tartışmalar arasında bazı temel devlet prensiplerinden, demokratik prensiplerinden ödün verdiğin zaman ülkenin altına dinamit koyarsın. Ama işte bunlardan bir tanesi bu. Ha sebebi ne biliyor musunuz?
1: Neydi o dönem hocam?
0: Çok net söyleyeyim size.
1: Neydi?
0: Süleyman Bey'le de bunu çok konuştuk. Yani Allah nurlu açısından beni yetiştiren insandır. Beni büyüten insandır.
1: Allah
0: gani gani rahmet eylesin. Benim ekolümün önemli liderlerindendir. Adnan Bey gibi, Celal Bey gibi. Bana Ragıp Bey'den de Allah nurlar içinde yatsın. Ragıp Paşa da bizim için kıymetlidir. Gümüşbağlı. O dönemde çok net bir şey var. O yüzden terörü okurken de böyle okumak lazım. Türkiye değil sadece. Dünyanın her yerinde bu senin bu benim diye bölmeye çalışıyor Amerika ile Rusya. Bu ülke sana yakın, bu ülke bana yakın. Ama bizim çok enteresan bir yapımız var. Türkiye'nin solcusu da, Türkiye'nin sağcısı da öyle böyle bağımsızlık diyor. Bak ilginçtir bizde. Birbirini yiyor. Hatta maalesef vuruyor. Ama bağımsızlık diyor. Yani biri Rusya'ya bağlı olmak, öbürü Amerika'ya bağlı olmak gibi bir şeyden bahsetmiyor aslında. Bizim halkın her kesimi milliyetçidir, vatanseverdir, ülkesine aşıktır, ülkesini sever. Bu sol başlayıp sağ biten bir darbedir biliyor musunuz?
1: Ne demek hocam bu?
0: Ya Madanoğulları falan şimdi anlatırım evet, tamam. Sabaha kadar anlatmayayım çünkü çıkamayız programdan. Ama 27 Mayıs'ın daha gerekli makamlara gelemediğini düşünen bazı darbeciler, Milli Birlik Komitesi'nde o dönem tasfiye edilmiş bazı kimselerin, Rusya, Amerika ve bunlardan aldığı etkilerle sol giden Kara Kuvvetleri Komutanı ile Genelkurmay Başkanı'nın o sol darbenin önüne geçmek için yaptığı bir sağ darbe derim ben buna. Bu kadar değil mi? Daha çok uzun hikaye yani. Bayağı anlatmam lazım. Nitekim o esnada da Genelkurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri Komutanı o Madanoğlu tayfasını tasfiye ettiler. Ha baktığın zaman bak çok ilginç bir şey vardı. Bunlar
2: Memduh Tamaç.
0: Yani hiç isim vermiyor bak abi dikkat et. 12 Eylül'e kadar bak size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ne 12 Eylül'ü? 12 Eylül 1980'e kadar hala mecliste biraz önce konuşuyorduk ya. CHP orada mı oturuyor? AKP burada mı oturuyor diye. Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin odalarının ortasında Milli Birlik Komitesi'nin yani 27 Mayıs'ı yapmış darbecilerin odaları vardı biliyor musunuz? 80'de tam olarak gitti.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye buralardan geçmiş. O yüzden şunu çok net söylüyorum. Millet olarak bazı net duruşlar içinde olacaksın. Bir hükümeti yollamanın tek bir yolu vardır. Seçimin vaktini bekleyeceksin, gideceksin, oyunu vereceksin. Bitti gitti bu
1: evet,
0: kadar.
1: Bizim...
0: Eğer herhangi bir devletin için, bak burada asker duruyor, burada gazeteci duruyor, burada akademisyen duruyor, burada hukukçu duruyor. Hiç fark etmez. Herhangi bir grup, ben devletin selametini senden daha iyi bilirim. Devletin menfaati için şu şöyle olmalıdır dediğin an halkın elindeki gücü almaya kalkarsın. Bu da kabul edilemez.
1: Şu 95 seçimlerini vereceğim ama ilginç bir seçim bu 95 seçimleri. Seçim seçimi doğuruyor. Yani sandıktan sandık çıkıyor. Sandıktan tekrar sandığa gidiyorlar ama ben şu manşetleri müsaadenizle izleyicilerimiz okuyamaz. Şöyle bir hatırlatayım istiyorum. 90'lar...
2: Rahmetli Erbakan birinci parti çıkıyor.
1: Evet. Burada mesela Sabah gazetesinin manşeti Top Demirel'de, yine Akşam gazetesi Ecevit'in ana sol şartları. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit seçim sonrası ANAP'la kurulması beklenen bir koalisyon hükümeti için ihtiyatlı evet dedi. Yine koalisyon sallanıyor manşetiyle Milliyet gazetesi. DYP'de türban isyanına Aktuna'da katıldı. 3 gün daha fazla bakanlık yapacağım diye ülkeye zarar veremem dedi. Yine Demirel başbakanlıkta anlaşan ortaklara anayasa uygulanır dedi. Çiller için yine orada Çillere yaptığı atıf var. Cumhuriyet gazetesinin manşeti hükümet arayışı ve yine Hürriyet'in manşeti de 11 yıl sonra Demirel. Burada Refah Partisi'nin seçimden birinci parti olarak çıktığını belirten Necmettin Erbakan, göreceksiniz Sayın Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini bana verecek. Çünkü başbakanlık benim hakkım. O zaman ülkemiz huzura kavuşacak diyor. Yine Doğru Yol Partisi'nin lideri Çiller'in bir açıklaması. İstifası aslında dün Cumhurbaşkanı Demirel'e sunan DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller, biz ülke çıkarları için ANAP'la koalisyonu değerlendirebiliriz ama Refah'la asla ortaklık yapmayız diyor. Erbakan için Refah'la asla koalisyonda olmam açıklaması var. Bir de Mesut Yılmaz'ın açıklamasını söyleyeyim. ANAP lideri de Refah Partisi ile değil koalisyon kurmak. Bu konuda görüşmelerde dahi bulunmayız. Refah görüşlerinde değişime uğramadığı sürece onlarla bir araya gelemeyiz. ANAP'ın bu konuda taahhütleri sonuna kadar geçerlidir diyor. Yine DSP lideri Ecevit'in açıklaması. Millet bize muhalefet yapma görevini verdi diyor Ecevit'te. Sandıktan oy patlaması yaparak çıkan DSP lideri Bülent Ecevit, hükümet konusunda ciddi bir sıkıntı doğmuş durumda. Çünkü millet bize muhalefet görevi verdi. Hükümet sorununa çözüm bulmak öncelikle ANAP ve DYP'ye düşüyor diye bir açıklaması var. 95 seçimleri bir hatırlayalım, o az önce söylediğim sandıktan sandık çıktı seçimlerini bir izleyelim.
3: 1991 genel seçimlerinin sonucunda kurulan koalisyonun ortakları DYP ve SHP her geçen gün büyüyen Güneydoğu sorununa, demokratikleşememe sıkıntısına ve de ekonomik bunalıma bir çözüm yolu bulamamıştı. Özal'ın vefatından sonra Çankaya Köşkü'ne çıkan Süleyman Demirel'in halefi Tansu Çiller de ülkeyi her anlamda düzlüğe çıkaracak bir reçete sunamıyordu. Tansu Çiller'in kurduğu azınlık hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güven oyu alamayınca 30 Ekim'de DYP ve CHP ülkeyi seçime götürecek yeni bir koalisyon hükümeti kurdu. Bu hükümette 1995 yılında yapılan kurultayda CHP Genel Başkanlığına getirilen Deniz Baykal, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak yer aldı. Fakat bu Çiller ve Baykal arasında sıkıntıya yol açınca Çiller istifa etti.
4: Allah hayırlı yapsın, mübarek etsin.
3: 24 Aralık 1995 günü sandığa giden 29 milyon seçmen Türkiye'yi yöneten liderlere Refah Partisi'nin belediyecilikteki başarısının faturasını kesmişti. İstanbul ve Ankara'yı bir yılda yaşanabilir şehirler haline getiren Refah Partisi'nin %21,3 ile birinci çıktığı seçimlerde ANAP ve DYP %19'ar oy alırken CHP barajı kıl payı geçebilmişti. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hükümeti kurma görevini Necmettin Erbakan'a verdi. Fakat Refah Partisi'nin mecliste güven oyu almak için yeterli milletvekiline sahip olmaması ve diğer partilerin destek vermemesi üzerine hükümet kurulamadı.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. hükümetinin listesini biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'na sundum. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine sunmuş olduğum hükümet listesini onayladılar. Böylece 53. Cumhuriyet Hükümeti hukuken şu andan itibaren görev başındadır. Yarın da görev devir teslim töreni bütün bakanlıklarda ve başbakanlıkta yapılacaktır.

0: hayırlı olsun. Hepinize teşekkürler sunuyor. Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Konya Milletvekili. Hepinizi saygıyla. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Tansu Çiller, İstanbul Milletvekili.
1: Evet, siyasi olarak değil mi? 95 seçimleri dediniz.
2: Zarif adamdı ya çok. Necmettin Bey.
1: Erbakan için söylüyorsunuz.
2: Tabii yani çok zarif, çok akıllı, çok değerli bir insandı. Neyse, duygulandım. Şimdi, evvelini hatırlayalım. Türkiye 80'lerden çıkmış, ekonomik önemli kararlar almış. 10 yıla yakın bir Özal, tek parti yönetim ve Türkiye'nin önü açıldı. Niye? Bak bu da zamanın ruhu. Turgut Bey 10 sene önce gelseydi bu olabilir miydi? Sanmam. Doğru zaman doğru yer, neoliberal politikalar. Çünkü dünya da oraya doğru kayıyor. Bak şunu net söylüyorum. Turgut Bey'i al, 1970'lere koy olmazdı.
3: Yok. Tabii.
2: O an orada denk gelecek. Türkiye çok atılım yaptı. Şimdi birçok kişi bilmez. Bizim çocukluğumuz bununla geçti. Herkes yargılanır. Niye yargılanır? Burada ismini vermeyelim. Kötü bir madde var ya. Hı hı. Her yerde satılan, insanların içmesini hiç tavsiye etmediğimiz dünyanın en büyük tütün mamülü şeyler. Yabancı markalar şimdi her yerde var. Yakalandığı zaman cezaydı. Dolar, euro, o zaman euro yok gerçi, mark yakalandı mı ceza için. Böyle bir ekonomiden birden açılıyorsun. Fakat o açılma bir borç getirdi. Bazı yükler getirdi. Ve biz 1990'lara geldiğimizde Turgut Bey'in Cumhurbaşkanı olmasıyla beraber enflasyon, hatta ANAP hep zam zam zam diye böyle kampanya yapıldı o 92 seçimlerinde. Süleyman Bey'de yasaklar kalkmış. O yasak, bizim millet yasak sevmez. Yani hem Bülent Bey'in yasağı kalkmış, Rahşan Hanım DSP'nin genel başkanı. Alparslan Bey'in yasağı kalkmış, o Milliyetçi Çalışma Partisi'nin başına geçti. Doğru Yol Partisi kurulmuş, Hüsamettin Bey bıraktı, Süleyman Bey geçti. Halk büyük bir teveccühle, Erdal Bey SODEP'in başındaydı, sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti oldu falan derken tekrar meclise eski 80 öncesi figürlerin birçoğu, Erdal Bey yeni bir tek, girdiler. Şimdi o seçimde kadar ki o dönemde hiç görülmeyen bir şey vardı. Refah Partisi yavaş yavaş belediyelerde başarılı işler çıkarmaya başladı. Ve o başarı aslında Tayyip Bey'in 2002'deki bence AK Parti zaferinin de temellerini atan bir hadisedir. Fakat o ekonomik sıkıntılar, merkez sağın ortadan ikiye bölünmesi, yani eski Demokrat Parti ve Adalet Parti'nin Doğru Yol ve ANAP'ta ikiye bölünmesi tam bize bu seçimleri getirdi. Bu seçimlerden sonra ikisi de genç, ikisi de dinamik, dediğim gibi Mesut Bey, Allah gani gani rahmet eylesin, oturdular, dediler ki bu hükümeti birlikte ana yol, çok net hatırlıyorum, kurdular. Dönüşüm ne olacaktı bu? Bu arada ilginç bilgi vereyim. Bu dönüşüm işi de Netanyahu'dan esinleniliyor, orada da öyle oldu diye. Netanyahu o zaman da var ha.
1: Evet, o zaman
2: da. Adam hep var.
3: Var. Evet.
2: Abi benim torunlara falan kadar gibi sabitlemiş kendini adam oraya. Neyse. Mesut Bey'le Tansu Hanım'ın görüşmeleri var. Niye? Turgut Bey Cumhurbaşkanı oldu ya. Hı hı. Şey, vefat etti ya. Süleyman Bey şey oldu, Cumhurbaşkanı. O kongre Tansu Hanım'ı, Doğru Yol Partisi kongresi, Köksal Toptan'a, İsmet Sezgin'e karşı olan kongre başbakan seçti. Allah rahmet eylesin, Necdet Menzir vesaire gibi bazı Doğru Yol Partili vekillerle CHP arasında, o zaman Deniz Baykal lideri, önce Murat Karayalçın'dı. Hmm. Bir böyle Hikmet Çetin, sonra hatırlayın. Hikmet Çetin, bir sıkıntılar oldu. Çünkü Tansu Hanım şeyle çalıştı. Aynı hükümette Erdal İnönü. Arkadan Hikmet Çetin, arkadan Murat Karayalçın, arkadan Deniz Baykal. O hükümet dağılınca oturdular. 2 yıl Mesut Bey yapacak, sonra Tansu Hanım yapacak. Fakat öyle bir cingar çıkıyor ki içeride. Bir türlü anlaşamıyorlar.
1: Anlaşamıyorlar.
2: Anlaşamayınca bu hükümet dağıldı. Şimdi herkesin korkusu, Erbakan tamam 70'lerde şey oldu, başbakan yardımcısı oldu, hükümet ortağı oldu. Milliyetçi Cephe 1, Milliyetçi Cephe 2, bir de Milliyetçi Cephe 3 dış destekledi. Kerhen, hatta o laf ona aittir. Hı hı. Kerhen MC dedi. Şimdi nasıl olacak? Bak o günün Türkiye'sini düşünün. Hala bir böyle asker şeyi var. Erbakan başbakan olacak, olur mu?

0: Eşinin başı örtülü. Bak bunlar konuşuluyor Türkiye'de o zaman. Bunlar 100 yıl önce değil ha, şurada 3 gün önce. Bunlar konuşuluyor. Nasıl protokol yapılacak? İşte resmi şeylerde söyle, davetlerde başbakan yanında eşi başörtülü nasıl milleti ağırlayacak? Bak derdimize bak ha. Ya niye bu kadar zaman kaybettin? Böyle şeyler yüzünden bu kadar zaman kaybettik. Mesut Bey 53. hükümetten sonra bir yeltendi şey yapmaya. Koalisyon yapmaya.
1: Koalisyon ama.
0: Fakat bir tepki geldi. Mesut Bey dedi ki asla yapmam. Tansu Hanım da yapmam diyordu. Fakat Tansu Hanım'la oturdular. Dönüşümle yine başbakanlık üzerine anlaştılar. Ve meşhur 54. hükümet hayata geçti. Tansu Hanım'a görev süresi daha tam. Çünkü bak ne yazıyor? 1 yıl 2 gün. 2 yıl yapacak, sonra Tansu Hanım'a devredecekti. Tam o sırada meşhur 28 Şubat hadisesi vuku bulunca Tansu Hanım'a devredilmeden, bak bunları bir gün bizim gerçekten bunları detaylı konuşmamız lazım. Hı hı. Türkiye'de yeni, önce Doğru Yol Partisi'nin içini boşaltmak için partiler kuruldu. Hatırlayın, Demokrat Türkiye Partisi.
2: Peki. Peki.
0: Hatırlıyorsunuz değil mi? Bitireyim mi?
1: Toparlayalım hocam, buyurun. Ha.
0: Daha 30 sene var, nasıl toparlayacağım?
1: Ya Bülent Bey'e de söz vermem
0: peki
1: lazım.
0: Ben bekliyor burada sizi, bırakıp Bülent abiye veriyorum.
1: Bekliyor heyecanla. Şimdi, programın başından beri bunları konuşmayı bekliyor Bülent herhalde.
0: Kusura bakma Bülent
2: sevgili
0: abi.
2: Sevgili hocam, ben oradaydım bütün anlattıklarınızda.
0: Ondan sonra bıraktım.
2: Adım adım oradaydım. Şimdi önce bu dönemi, 90-2000 dönemini bir başlığı oturtturalım. Sonra bu altındaki olayların tek tek içindeyim. Hepsini anlatırım size.
1: Ama yine de hocam şöyle kızgın.
2: Aşkta biliyor musunuz?
1: Hayır, o kadar da hepsini.
2: Türkiye'nin en karanlık yılları. Nasıl karanlık? Berlin Duvarı yıkılmış. Sovyetler Birliği yıkılmış. 89-90. Ve Türkiye, Türk devletleri ortaya çıkmış. Yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye bunlara bakamayacak halde. Önünü göremiyor. Bir gün sonrasını bilmiyor. Ve bütün bu olaylar içinde hocamın da anlattığı gibi 1995 yılında rahmetli Necmettin Erbakan birinci parti çıktığı için Batı Çalışma Grubu'nu kuran askeri diktatörlük Beşli Çete harekete geçiyor. Bunu unutmayalım. Neden? Türkiye'nin dışa bakmasını istenmediği için bütün bu olaylar yine dış olaylarla bağlantılı. Parlamenter sistem üzerinde yabancıların çok rahatlıkla oyladığı imkanlar var. Transferler var, günlük hükümetler var, koalisyonlar var. Koalisyonlar demek Türk devletinin sistem olarak hep sıkıntısı olmuştur, problemi olmuştur. Çünkü tek başına bir iktidar çıkarılmamıştır, çıkamamıştır. Ve bunun sonucunda zaten planlamışlardır. 28 Şubat'ın tohumları 1994'lerde atılmış. Kademe kademe gelmiş. Şimdi burada önemli olan şu. Rahmetli Erbakan başbakan olduğu anda birinci parti cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevi bekliyor. Türkiye'de işte dış ve iç ekonomik çevreler istemiyorlar Erbakan'ın gelmesini, rahmetlinin. Ve burada yapılan baskı nedeniyle Doğru Yol'la ARAP'ı yan yana getiriyorlar. İşte o hükümet, Tansu Hanım'la kurulan hükümet. Şimdi ikisi de Mesut Bey, ikisi de sağ, merkez sağda olan isimler. Mesut Bey, hükümetin başbakanı olarak görev yaptığı anda bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Tansu Hanım, 93'te, bu 95 seçimlerinde giden noktada Deniz Baykar'la beraber problemler var o hükümette ve ön seçim erkene almak nedeniyle ön seçim yapılıyor.
1: Siz bir duygulandınız mı?
2: Tabii tabii, içindeyim, yaşıyorum. Yani orada bütün buradaki isimlerde de biraz daha giderseniz beni göreceksiniz. Birçoğun yanında.
1: Bayağı gözleriniz doldu, ben mi yanlış görüyorum?
2: Şimdi göz dolma değil de şeyi anlatıyorum. Türkiye'nin geçtiği, Türkiye'yi nasıl tökezletmek, nasıl sıkıntıya sokma üzerine oynanan oyunlar. O bakımdan bugün başkanlık modelinin ne kadar kıymetli olduğunu, vatanın, milletin cumhurbaşkanını direkt seçerek bir 5 yıl garanti edebilme imkanının çıkmasını çok iyi anlamalıyız. Şimdi 90, Mesut Bey muhalefetten Erbakan

0: Erbakan tarafından sıkıştırılıyor. Çünkü birinci parti çıkmış. Hakkı hükümeti kurmak verilmemiş. Verdirmediler. Batı Çalışma Grubu Çevik Bir ve çetesi verdirmedi. Verdirmediği için ki Cumhurbaşkanı da çok sıkıntılı. 6 defa gitmiş, 7 defa gelmiş. Askerlerle problemleri olmuş. Yaşıyor, olayları biliyor. Bir gerçeği de görüyor. Kurdurmadıkları için Tansu Hanım'la Mesut Bey'i zorladı. Manşetlerin %80'i o dönemdeki Hürriyet'in manşetlerine çok dikkatli bakın. Özel atılmış manşetlerdir onlar. Bu ikisinin kurması için. Fakat bir sıkıntı çıkarılıyor. Tansu Hanım giderken Parsa'dan, Selçuk Parsa'dan diye bir sahtekar dolandırıcı Necdet Öztor'un general, Genelkurmay Başkanı Necdet Öztor'un ismini kullanarak para istiyor. Ve Tansu Hanım da buna bir para çıkarmış örtülü ödenekten. Ve bunu Refah Partisi o dönemde Necmettin Bey'in hükümetinde çok iyi Şevket Kazan, Adalet Bakanı, çok iyi değerlendirerek bir muhalefet yapıyorlar. Ve bunu çok büyük bir sıkıntı çıkıyor, tartışmalar. Ve bu tartışmalar içinde Mesut Bey Tansu Hanım'ı yemeye karar veriyor. Çünkü AK Parti'nin içinde o dönemde anavatanın içinde bulunan isimlerle doğru yolda Tansu Hanım'ın dışında başka bir model getirmeye çalışıyorlar. Model ne biliyor musunuz? Hocalarım da burada. Tansu Hanım Amerika modeliyle, hı hı, Mesut Yılmaz Alman modeliyle devrenin içindeler. Bakın Türkiye ile nasıl oynuyorlar.
1: Bir şey hatırlatayım mı? Evet. Müsaadeniz sözünüzü balla böleyim. Şu Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz atışmasını verelim mi tam burada Hazal?
2: Sizin yönünüzden inatçı olan Mesut Yılmaz.
3: Ben inatçılık olarak görmüyorum. Bir psikolojik saplantısı var Sayın Yılmaz.
2: Sayın Başbakan diyor ki bir saplantısı var Sayın Mesut Yılmaz'ın diyor.
4: Doğru. Başka şeyler de söyledi. Mesela Türkiye ile ilgili çok güzel düşünceleri olduğunu söyledi. Çok iyi şeyler düşündüğünü söyledi. Bu düşüncelerini gerçekleştirebilmek için tam 32 ay vakti vardı. Bu 32 ay içinde bu düşündüklerini acaba niye yapamadı?
3: Millet şu mesajı vermiş, biz istemiyoruz. Mesut Yılmaz'ı istemiyoruz. Mesajını açık bir biçimde vermiş.
4: Ana yolu tıkayan, Ana Vatan Partisi'ye doğru yolu tıkayan bir tek unsur vardır. O da Sayın Çiller'in başbakanlığa olan mecburiyetidir. Sayın Çiller başbakan kalmaya mecburdur. O söylediği muhalefet masalları filan hepsi hikayedir. Sayın Çiller muhalefete geçemez. Sayın Çiller muhalefet yapamaz. Sayın Çiller başbakanlık koltuğunu bırakamaz. Koltuğa bağlıdır, koltuğa mecburdur.
0: İşte bu tartışmada doğrudan doğruya Anavatan hükümetinden Tansu Hanım'ın Selçuk Parsa'dan'a verdiği örtülü ödenekler meselesi gündeme geliyor. Bunu sızdırdılar. Bir gazeteci arkadaşım, hı hı, Hürriyet'te bunu manşette verdi. Eline geçen belgeyi yayınladı. Bu Tansu Hanım'ın tarafından çok büyük sıkıntı kaynağı oldu. Mecliste bununla ilgili tartışmalar başladı. Ve bu tartışmalar başladığı zaman örtülü ödenek tartışmalarıyla beraber doğru yolu yıkmaya yönelik kampanyalar başladı. İşte o noktalarda hükümet bozuldu. O noktalarda Çevik Bir arkadaşları, yani 1994'te göreve gelmiş isimleri çok dikkatle bakarsak o isimlerin bu mekanizma içinde yer aldıkları ve 28 Şubat'ı planladıkları o tarihlerde belli oluyor. Buradan çünkü bir kaos çıkaracaklar. Hı hı. Kaostan bir darbe getirecekler, darbe. Ve bu darbenin içinde de Amerika var ve İsrail var. Çevik Bir'in İsrail'e gitmeleri var, Amerika'ya gitmeler var. Böyle baktığımız zaman hükümetin kaderiyle, Türkiye'nin kaderiyle oynuyorlar. Ve bunun üzerine Tansu Hanım Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor, bir problem oluyor. Güven oyu ile ilgili bir sıkıntı var. Güven oyu ile ilgili bir sıkıntı, Anayasa Mahkemesi iptal ediyor bunu. Tam bununla ilgili gelişmeler olduğu takdirde, gelişmeler olduğu anda Mesut Yılmaz, Tansu Hanım çekilme kararı alıyor geriye. Ve rahmetli Necmettin Bey ile anlaşıyor. Rahmetli Necmettin Bey ile hükümet kuruluyor ardından. Kurduğu bu hükümet 28 Şubatçılarının darbe yapmasının mekanizmalarıyla beraber yaratılan kaosun sonucu ortaya çıkarılmış bir kirli plan. Ve rahmetli Erbakan'ın D8 Müslüman ülkeleri bir araya toplaması çok önemli gelişmeler getiriyor. İstanbul'daki kaymak küresel sermaye ile iç içe geçmiş mekanizmalar, ki o dönemde de olaylara çok baktığımız zaman çok değişik kuruluşları, Türkiye'nin büyük sermayedarlarının bu işin içinde bulunduğunu da görürüz. Ve bu hükümet darbeye doğru götürülüyor. Bakınız, Mesut Yılmaz hükümeti düştüğü anda, bakın 1995 de çok önemlidir o. 96'da olan bu olay bir yıl sonra, yani 28 Şubat'a gelen 8 ay sonra bir darbe gerçekleştiriliyor. Evet. Bunların hepsini birlikte okumamız lazım. İşte bu tartışmaların yıllar sonra geldiği anda Sayın Cumhurbaşkanımız 2018 yılında, biliyorsunuz 2007'de de aynı sıkıntılar yaşandı. Türkiye başkanlık modeli ile ilgili Cumhurbaşkanı Altıysin 2007'de olmuştur. Yine darbelere gidiyordu Türkiye. Çok büyük sıkıntılar çekti.
1: Siz şimdi bugün oraya, hani o günleri okuyunca, yani o, evet, o süreci, koalisyonları yaşamış, bu terör belasını çok yakından görmüş, o dönemde bu istikrarsızlıklar yüzünden terörün bitirilebilmesi, bir mücadele bile dahi konuşulamamış bu durumda, şimdiki süreci nasıl görüyorsunuz? Yani bu günlerden o günlere baktığınızda.
0: İşte bugün.
1: Çünkü sizin gözleriniz de doldu.
0: Yok, şundan, eski günleri hatırladığım için olayları, çok anlatacağımız var. Mesela siz 3 gün program yapın, ben 3 gün anlatırım. Hafızayı beşer nisyan ile mahludur. Ne kadar güzel oldu bunları hatırlatmak. Bugünlerdeki Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, bugünlerdeki Türkiye'deki istikrarın, siyasi ve ekonomik istikrarın Türkiye'yi nasıl büyük Türkiye yoluna soktuğunu, Türkiye yüzyılı ile beraber Türkiye'nin nerelere küresel oyuncu, bölgesel aktör olduğunu şimdi daha iyi anlamak, bugünlere bakınca çok önemli bilgiler veriyor. Dünü bilmeyen bugünü anlayamaz. Bugünü bilmeyenler de yarını yorumlayamaz. Çünkü gelen atiden geleceği ve doğrudan doğruya bu gelişmeleri değerlendirdiğimiz zaman bir bütünsel halde bakmakta yarar var. İşte 2018 yılında başkanlık modelinde bir program vardı. 2014 yılında Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık vardı. Parlamenter sistemdi. Sayın Cumhurbaşkanımız 2014 Cumhurbaşkanı seçildi. Fakat bir de parlamento vardı. Sıkıntıları vardı bunun. Düzeltilmesi lazımdı. İşte bunu terör arkasından 15 Temmuz'un ortaya çıkması da, evet, bu gelişmeleri görerek Türkiye'nin yeni bir hazırlığını değerlendiren merkezi Amerika olan aparatlarla beraber o darbe, Türkiye'nin çok acil yeni dünya düzeni ile ilgili başkanlık modelinin devreye sokulmasını gerektirdi. İşte o günlerde Sayın Devlet Bahçeli'nin geleceği çok iyi değerlendirerek doğrudan doğruya bir referanduma Türkiye'yi 2017'de götürmesiyle, evet, Türkiye başkanlık modeline geçti. Bakın, Türkiye'nin bugünkü büyümesi, savunma sanayi, dış politikadaki başarılar, mavi vatanlar, uzay vatanlar, Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili bütün yatırımların en büyük çıkış noktası 2018'den sonra hep olmuştur. Peki. Bütün paradigmalar o günlerde konmuştur.
5: Peki. Ve hocam da 70'lere kadar şey gider o iş. Yani o iş çok karışık, savunma sanayi.
0: Değerlendirmekte.
1: Peki, ama ben askerlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Savunma sanayiye geçiyorum.
5: Hayır, askerlerle ilgili bir şey söyleyeyim.
1: Ne?
5: Çünkü şöyle, bizim Türkiye'de şöyle askerlerle ilgili bir yanlış anlaşılma var. Ya bu da Osmanlı'ya kadar giden bir şey. Ya bir Yeniçeri sistemi var. Yani siz devletin bekasını sağlayabilmek için askere dayanıyorsunuz. Çünkü sonuçta Osmanlı fethi dayalı bir sistem. Sonuçta o sistemi doğru kurgulayamazsanız, yönetemezseniz, eli silah tutan adam size gerektiğinde o silahı tutar. Yani o devlet iyi yönetilirse, devletin çarkı çok güzel kurgulandıysa, eli silah tutan adamın da doğru kurgulayıp doğru yerlerde kullanıyorsan hiçbir sorun çıkmaz. Şimdi Yeniçeri olayını hepimiz biliyoruz. Ondan sonra işte 2. Mahmut döneminden sonra biraz daha çağa uygun modern bir takım müesseseler getirilmiş, ama sonra da yani padişahlı sistemiyle beraber o hani iki siyasetteki o İttihat ve Terakki ve Hürriyet ve İtilaf. Yani Türkiye'de

0: gelmiş. Bu ikili sistemin içerisinde ya askerler de bir taraf olmuş. Öyle mi? Şimdi bu askerlerin taraf olduğu sistem şu anda biz geriye baktığımızda saçma sapan bir şey. Asker taraf olmaz. Askerin tarafı olmaz. Askerin tek tarafı vardır, devlet. Şimdi bunu söylemek kolay da şimdi bu adam alıyorsunuz Türkiye'nin orta alt gelir seviyesindeki insanları, evet, askeri liselere, harp okullarına, asubay okullarına getiriyorsunuz ve bu adamlara hep devlet sevgisini veriyorsunuz. Peki. Bu insanlara devlet sevgisini verirken devletin yıkılma korkusunu da veriyorsunuz. Devlet korkusu, yani devlet yıkıldığı zaman o korku bu insanların damarlarına kadar işliyor. Bu siyasetten bağımsız bir şey. Ha bunu bazı komutanlar yanlış kullanmıştır, darbeler için gerekçe falan kullanmıştır ama burada askerin temel, yani ortalama askerden bahsediyorum, rütbeli askerlerden bahsetmiyorum, yani generallerden bahsetmiyorum. Ben de kendim bir emekli generalim ama ya şimdi mesela 90'lı yıllardan bahsediyorsunuz. Benim bir sürü arkadaşlarım ölüyor. Terörle mücadele ediyoruz. Bu arada ülkede koalisyon maalisyon var. Ya
1: peki,
0: ülke parçalanmak üzere korkusuz ister istemez sizin yetiştirildiğiniz tarzdan kaynaklı olabilir. Kodlarınıza kadar işlemiş oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu tabii ki darbeye gerekçe olmaz ama askerlerin de, en azından genç olan askerlerin de haleti rüyasını iyi anlamak gerekiyor.
1: Peki, en azından cevap vermiş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi savunma sanayiye getirdiniz. Evet. Oradan hemen son bölümde artık Kaan'a ayrı bir başlık açacağız. Neden? Çünkü Kaan'ı bizim kadar konuşan komşumuz Yunanistan var. Evet. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail çoğunlukla bizden daha çok konuşuyorlar. Hep bize diyorlar ama sürekli savunma sanayi konuşuyorsunuz diye. Bizden daha çok konuşuyorlar. Komşumuzda çıkan haberler Türk Hayalet Jeti Kaan ve yapay zeka destekli insansız hava araçları Ege'deki güç dengesi değişiminde Yunan hava savunmasını tehdit ediyor demiş Banking News gazetesi. Yine bir başka Pentapostagma gazetesi, onlar da Türkler Kaan Savaş Uçağı projesini hızlandırıyor. Test uçuşları ve hava kuvvetlerine teslimat takvimleri de belirleniyor. Bizim hava savunma sistemimizi tehdit ediyor yeni gelen Kaan demiş. Önce bir İlhan Tahsin'e gidelim, Yunanistan'a. İlhan Tahsin, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar. Stüdyodaki değerli konuklarımıza, hocalarıma da Gümülcine'den selamlarımı iletiyorum.
1: Biz de sevgilerimizi iletiyoruz Gümülcine'ye. Şöyle kısaca bir özet geçmenizi isterim. Sürekli bir yakın markaj var Kaan'a karşı, özellikle Kaan'a karşı. Hava savunma sistemleri ve bir endişe var Yunanistan'da. Neden?
2: Merve, keşke Türkiye'nin içerisinde olan bazı kesimler de Türkiye'nin özellikle havacılıkta, yeni teknolojilerde, 5. nesil savaş uçağında, insansız hava araçlarında nereye ulaştığını görebilseler, bazı maskeleri, gözlükleri çıkarsınlar ve net görmeleri gerekiyor. Çünkü Yunanistan'da, özellikle Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs'a baktığımız zaman Yunanlılar çok net görüyorlar ve dolayısıyla da şu anda ekranlara geliyor zaten. Bu sadece iki gazete baktığımız zaman, yani bunlar dergiler var, gazeteler var, yerel gazeteler var, Yunanistan geneli var. Baktığımız zaman atılan başlık şu: her gün Kaan konuşuluyor. Geçmişte bu insansız İHA araçları konuşuluyordu, hava araçları. Şimdi Kaan konuşuluyor. Çünkü Kaan efendim piste çıktı. Kaan uçuşa geçiyor. Kaan bunları yaptıkça Türkiye'de mühendislerimiz, Türkiye'yi yöneten insanlar, Türkiye'nin beyinleri bunu yaptıkça Yunanistan Atina yere çakılıyor. Bunu söylemekte hiç tereddüt etmeden söylüyorum. Çünkü keşke Türkiye'nin içerisinde bazı, tırnak içerisinde söylüyorum onu, kısa akıllılar bunu görseler. Türkiye'de onu hep savunma konuşuyorsunuz. Evet, iyi de yapıyorsunuz. Keşke her akşam savunma konuşulabilse. Bunu açıkça söylüyorum çünkü Atina, İsrail, Tel Aviv, başkentler, bakmayın Almanya olsun, Balkanlar olsun, kuzeyimizde bir Bulgaristan olsun, sürekli olarak herkes konuşuyor. Onun için de Türkiye'nin kapısını Japonlar dahi çaldı. Bunları unutmayalım, bunları söyleyelim. Konuşulacak çok şeyler var. Ancak baktığımız zaman özellikle Kaan'a odaklanmak istiyorum ben. Yunanistan başlık atabilir, şunları söyleyebilir. Mesela hava savunmamız için sonun başlangıcı diyor. Kaan 5. nesil 200 adet seri üretime geçilecek diyor Yunan basını. Bunun yanı sıra Ege'deki dengeler dramatik bir şekilde değişecek diyor. Çünkü Yunanistan F-16'lar, Viper, onun yanı sıra son olarak Rafal uçakları Fransa'dan 22-24 adet, 2 pilot. Şimdi de F-35'ler Türkiye'den

0: Türkiye daha önce gitmesin, bize gelsin. Tüm bunlar yani Kaan'ın yükselişini, Kaan gidişini değiştiremeyecek. Bu Yunan Hava Kuvvetleri emekli komutanları zaten her gün konuşuyorlar. Bakın ben yayına hazırlanırken bir Miçotakis başbakana çatan bir eski Hava Kuvvetleri komutanı var. Şöyle diyor: Sayın Miçotakis, biz ne yapıyoruz? Türkiye diyor çıtayı açtı, yükseğe çekti. Sadece F-35'lerin gelmesi de bizi kurtarmayacak Türkiye'ye karşı. İşte bunları konuşun. Stüdyoda konuklarımız bunları iyi biliyorlar. Zaten biliyorlar, zaten konuşuyorlar. Ben takip ediyorum, herkes takip ediyor ama bazı kesimler Türkiye'de bunu, Merve, üzülerek söylüyorum, anlamakta güçlük çekiyor. Ben 65 yaşındayım, 66 yaşına gidiyorum, Yunanistan'da okudum, Yunanistan'ı okudum. Şu anda da A Haber olarak Yunanistan'ı takip ediyoruz. Tüm haberciler gibi. Ama biz bir adım öndeyiz. Çünkü Yunanistan'ın takip ettiği her alan var Türkiye'de. Yani Cumhurbaşkanımız kürsüye çıksa tahrik etti diyor. Diğer yandan baktığımız zaman Yunan basının bir kısmı tahrik etti derken diğer basını keşke bizde de bir Erdoğan olsaydı diyor. Diğer yandan baktığımız zaman Türkiye'de bu kesimler, üstadlarım zaten bunu söylüyorlar, söyleyeceklerdir de, Kaan çok konuşuluyor. Kaan'ın konuşulması değil sadece. Hava savunma sistemleri, efendime söyleyeyim, onun yanı sıra Sinop'ta yapılan o uzun menzilli füzelerin o kilometre mesafeleri, denizlerde hedefi 1,5-2 metre mesafeyle vurmaları, değerli generalim, komutanım çok iyi bilir. Çok iyi bilir. Yani baktığımız zaman Yunanistan bunlardan yoksun. Yunanistan şu anda sadece güvendiği bir iki hava gücü var. O da F-16'ların Viper sistemine Amerikalılarla birlikte Atina'nın dışında 40 kilometre dışında EAM dedikleri Yunanistan Hava Savunma Sanayi ismi var. Kendisi yok orada Viper. Çünkü neden? Deryas şart koştu. Evet, biz size Yunanistan'da limanları, üstleri kullandırırız ancak bizi de yavaş yavaş yerli sanayimizi kalkındırmak üzere. Yani Türkiye'yi takip ediyor. Bakın Yunanistan. Ve ne diyor Yunanistan her zaman? Tehdit doğudan gelir. Bunu böyle ateşli bir şekilde anlatıyorum ki birileri anlasın. Anlaması için söylüyorum. Öyle küçük, sadece Kaan piste çıktı. Bu olay değil. Türkiye'de belki çok mütevazi görülüyor bu olay. Belki birileri bunu alt basamaklara indirgemek istiyor. Ancak Yunanistan'da bu en yüksekte. Çünkü Yunanistan'da havacılığın ne olduğunu çok iyi bilenler var. Şu anda piste görülüyor. Bakın bu Kaan Türkiye'de bazı kesimler için söylüyorum bunu. Özellikle varsın küssünler. Ben Yunanistan'da gazetecilik yapıyorum. Açık ve net söylüyorum. Türkiye son 10 yılda şimdiye kadar hayal edilemeyen, koalisyonların dahi hayal edemediği bir yere ulaştı. Onun için bunun kıymetini Türk insanı, Türk milleti, herkes bilmeli. Çünkü gözeten, örnek almak isteyen hem dış politikada hem özellikle savunma sanayinde Türkiye'yi takip eden bir Yunanistan var. Bakın nereye gidiyorsa dış politikada, bakın Libya'ya gitti, ardından Yunanistan gitti. Peki. Yani şurada şunu söylemek istiyorum. Kaan çok konuşuldu, konuşulacak. Henüz bir başlangıç daha. Önümüzdeki günlerde tabii ki çok daha fazla konuşulacak. Peki. Benim söylemek istediklerim bunlar. Üstadlarım soruları varsa cevaplamaya hazırım.
1: Çok teşekkür ederim İlhan Tahsin. İyi akşamlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum size.
0: İyi yayınlar efendim. İyi yayınlar. Hürmetler, selamlar.
1: Çok teşekkürler, saygılar. İlhan Tahsin Gümülcine'den, Yunan basından çıkan son bilgileri paylaştı. Şimdi müsaadelerinizle hazır bu Kaan'a bir başlık açmışken artık son dakikalar, savunma sanayiden de şöyle birkaç yeni gelişmeyi paylaşalım hocam. Buyurun, sizi böyle alayım. Evet, Kaan'la birlikte. Şimdi yeni gelen tabii ürünler de var. Onları da konuşalım ama.
2: Öncelikle İlhan Bey'in heyecanını paylaşıyorum gerçekten. Yani hepimizin duygularına tercüman oldu.
1: Evet, peki.
3: Bir Türk yurdu Gümülcine de selam olsun.
1: Gerçekten Türk yurdu Gümülcine, evet, evet. İnanılmaz bir yer. Adım attığınız her yer Türk. Çok Türk yaşıyor. Çok doğru. Da güzel bir yer bu arada.
2: Evet, evet.
1: Şöyle küçük şehir diyorlar ama bayağı hareketli, canlı.
3: Türkler sayesinde bayağı hareketli, evet, canlı. Özellikle aynen, yaz dönemlerinde.
1: Evet. Şimdi Aselsan'dan ve STM'den yeni haberler paylaşacağız. Aselsan, elektrooptik sistemlerde kullanılan en kritik bileşenlerden biri olan kızılötesi dedektörlerin milli imkanlarla geliştirildiğini açıkladı. Bu bir ilk tabii, değil, evet, mi? Kızılötesi milli dedektörler.
2: Şimdi bizim Aselsan'daki bu elektronik harf sistemleri, sensörlerden bahsediyoruz. Kaan'da mesela elektron optik targeting sistem var. EOTS var. O Kaan'ı mesela ön üç kısmında olan

0: Veya işte bizim infrared targeting sistemimiz var. Search ve targeting yapabiliyor. Hı hı. Bunun gibi sistemlerin temelinde Aselsan'ın o artık elektro-optik alanındaki yıllara dayanan bir geçmişteki büyük yatırımlarının şu anda meyvelerini veriyoruz. Bunlar olmadığı takdirde zaten şu anda modern bir savaş alanında diyoruz ya mesela gidip 1000 kilometre ötedeki hedefleri görebiliyorsunuz. Yani mesela bir uydu sistemleriniz olduğu zaman çok uzaktaki mesafelerdeki hedefleri görebilmeniz lazım. Bunun için işte bu tür dedektörlere ihtiyacınız var. Veya sizin bir yere lazerle işaretleme veya herhangi bir başka mekanizmayı kullanarak buna lazerle bir yere vurmak da dahil veya yönlendirilmiş enerji silahları da dahil bu tür dedektörleri kullanma ihtiyacınız var. Bunların çeşitli sınıfları var. Bunları kullanmak suretiyle hem silah sistemlerini daha üstün performansla kullanma şansınız oluyor. Hem de o modern harbin gerektirdiği şekilde yaklaşan düşmanla ilgili işte bunlar şey olabilir gemisinden tutunuz havadaki platformlarına kadar denizaltı, hepsini uzaktan görebilme fırsatınız oluyor. Evet. Evet. Dolayısıyla bu dedektör teknolojisine sahip olmak ve zaten Aselsan'ın bu konudaki yatırımlarının dünya çapında olduğunu biliyoruz.
1: Evet, Türkiye için büyük bir kazanım. Evet, bu bizim kötü komşunun bizi ev sahipliği yaptığı müthiş teknolojilerimizden biri sanıyorum. Bu dedektörler işte bir takım kamera lensleri, ayarlar bunlar Kanada'dan yediğimiz ambargolar sonrası hayata geçti. Yani mesela tabii ki Aselsan'ın çok önemli bir altyapısı var.
0: Bakın Aselsan'ın bu konuda 1994 yılında biz hedefleme podu vardı. Lantern sistemi ABD'den ithal ettiğimiz. Daha sonra Aselsan bunu milli imkanlarla yapabilir miyiz diye üzerinde çalışmaya başladı. Aselpod işte ondan sonra bu İHA'ların kullandığı FLIR sistemlerinin bir benzerini CAT sistemi olarak Aselsan yapmaya kaldı. Yani zaten Türkiye'de gerçekten bu elektro-optik alanında, hedefleme alanında, sensör alanında Aselsan çok iyi yatırımlar yaptı ve yani bunu yaparken de böyle sadece bir iki tane ürün değil çok kapsamlı bir ürün yelpazesi içerisinde silahlar dahil, silahlara entegrasyon dahil, silahlarda kullanılan sistemler dahil hepsini beraber bakarsak bir de görev bilgisayarlar da bunun içerisinde. Tabii. ISR radarını konuşuyoruz. Radar da Murat ISR radarı da Aselsan'ın. Dolayısıyla Aselsan bu manada gerçekten mühendislik teknolojisinde bizim için büyük bir havuz, büyük bir yetenek havuzu.
1: Doğru, bir de verinin bizde kalması açısından da büyük önem taşıyor. Evet. Bir de STM'nin paylaştığı görüntüleri verelim. STM otonom sürü halinde hareket eden kamikaze İHA'ların görüntülerini paylaştı. Kargo İHA'lar hocam, bunlar STM üretimi.
0: Evet.
1: Otonom sürü zekası yeteneğini sahada canlı atış yeteneğiyle açık açık bu testlerle sergiliyorlar. Koordineli uçuş, otonom hedef tespiti ve eş zamanlı hassas vuruş performansıyla bu göz dolduran yerli platform zorlu sağ koşullarında belirlenen hedefleri de tam isabetle vuruyorlar.
0: Hani şimdi biz Ukrayna'nın şeyini görüyoruz ya, Rus askerlerini tek asker seviyesinde FPV tipi dronlarla buluyorlar, vuruyorlar. İşte bunun bir benzeri olarak Türk yapımı bir üründen bahsediyoruz. Yine aynı şekilde bunların hep beraber hareket etmesi algoritma olarak gerçekten zor bir şey. Yani tek üretmeniz farklı ama bunların hepsinin birbirleriyle yapay zeka destekli, entegreli olarak bir hedefe doğru yönlendirebiliyor olmanız daha da etkisini artırıyor. Mesela geçenlerde yine paylaşıldı. K2'ler var.
1: Evet.
0: Hani bu sonuçta Baykar'ın yaptığı 10 adet bir anda uçturar, beraber uçturar. Bunların her birinin taşıdığı patlayıcının büyüklüğü 200 kilogram. Yani 800 kilogramlık bir üründen bahsediyoruz ve 1000 kilometre hatta 2000 kilometre öteye gidebiliyor. Yani biz şimdi burada Kaan'ı konuşuyoruz ama Kaan'la beraber hareket eden, onunla beraber savaşabilecek mesela bu tür dronlar da çok
1: hocam,
0: önemli.
1: Hocam drone savaşı gözümüzün önünde, az yukarıda oluyor.
0: Yani biz drone savaşında hem miniden hem de taktik seviyeden şu anda stratejik seviyede pek bir ürün yapmıyoruz. Yani 60 bin fitlere çıkıp bize istihbarat keşif gözetleme yapacak henüz elimizde platformlar yok ama mesela bir Akıncı, Aksungur 40 bin fitlere kadar çıkabiliyor gerektiğinde. Onların kullandığı sensörleri Aselsan üretebiliyor. Çünkü yani yukarıya çıkardınız ama elinizdeki istihbarat, keşif, gözetleme sensörleri yoksa yine çok anlamlı değil. Yani bunların hepsinin beraber yürümesi lazım veya o sensörler var elinizde ama silah sistemleriniz bununla uyumlu değil. Görev bilgisayarlarınız bunları destekleyecek şekilde yapılmamış. İşte bunların hepsine yazılım olarak da çünkü kaynak kodları diye bir derdiniz yok. Evet. ABD'den bir şey aldığınız zaman, kaynak kodlarını vermediği zaman ona hiç bir şekilde dokunamıyorsunuz. Mesela yine Kaan'a geçersek, Kaan 2024 yılında uçtu. Evet. 2024 yılında uçan Kaan'la şu an taksi testini yapan Kaan aynı değil.
1: Tabii ki hocam.
0: Optimizasyon
1: daha
0: var.
1: Çıkana kadar da çok gelişti.
0: Evet, yani üzerinde oynayabiliyoruz. Evet.
1: Peki, çok teşekkür ederim Hüseyin hocam. Çok sağ olun. Efendim bitirmişiz. Zaman sizinle su gibi geçiyor. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Fazla hocam, çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yayına katkı için Profesör Doktor Burak Güntay hocam, çok teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Geldiğiniz için, yayına katkı için Doçent Doktor Sayın Levent Ersin Oralı. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz. Sayın Bülent Arhan'da çok teşekkür ediyorum.
2: Biz
1: bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizleri izlediğiniz için Memleketin Meselesi'ni noktalıyoruz. İnşallah cumartesi akşamı yine görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın.
3: Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: bir zamanlar enerjisini çoğunlukla ithal eden, petrolünü, doğalgazını başkalarının insafına bırakan, enerji koridorlarının sadece seyircisi olan bir Türkiye vardı. Bugünse kendi sondaj filosuyla okyanuslara açılan, kendi mühendisleriyle kilometrelerce derinlikte enerji arayan, diplomasi masalarında sadece izleyen değil, oyun kuran bir Türkiye var. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'nin en büyük kırılganlıklarından biri enerji bağımlılığı oldu. Petrol dışarıdan geldi, doğalgaz dışarıdan geldi. Sanayinin çarkı ithalata bağlı şekilde döndü. Enerji faturası büyüdükçe ekonomik bağımsızlık da baskı altına giriyordu. Türkiye işte bu tabloyu değiştirmek amacıyla son yıllarda yeni bir strateji oluşturuyordu.
1: Türkiye'deki büyümenin sürdürülebilir olması için enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli kaynakların en üst düzeyde kullanılması gerekiyor.
0: Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık yürüyüşünün temelleri atılıyordu. Karadeniz'de doğal gaz keşifleri, Gabar'da petrol üretimi, Mavi Vatan doktrini, yerli sondaj filosu.
2: Ben de şimdi ilk bakan oldum. Arkadaşlara dedim ki ya arkadaşlar biz de böyle doğduk büyüdük Türkiye'de. Her yerde petrol var bizde yok. Diyorlar ki, aynen öyle. Diyorlar ki kuyular kazılıyor, petrol çıkıyor, üstüne civa dökülüyor. İşte var mı yok mu, var mı yok mu? Ben de bu soruyla başladım ilk bakanlık gününe. Einstein'ın bir lafı var, ben her yerde onu söylüyorum. Aynı metotlarla aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleyenler ahmaklardır diyor. Şimdi biz geldiğimiz ilk gün bir şeyi değiştirmek istedik. Dedik ki bugüne kadar izlenen yolu değiştireceğiz. Farklı bir yol izleyeceğiz artık. Farklı adımlar atarak farklı sonuçlar beklememiz lazım. Farklı sonuç için bu lazım.
1: Bu projenin sismik aramasından sondajına, kuyularının açılmasından borularının döşenmesine, kara tesislerinin inşasından gazın sisteme verilmesine kadar tüm aşamalarında önceki dönem Enerji Bakanı Berat Bey, daha sonra Fatih Bey, bütün bunların yanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın tüm yönetim kurulu başkan ve ekibine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Evet, aylık ortalama 25 metreküp'e denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.
0: Ve şimdi bu vizyon artık Türkiye sınırlarının çok ötesine taşınıyordu. Afrika boynuzu dünya enerji ticaret yollarının kesişim noktasıydı. Uzun yıllar iç savaşlar, terör ve istikrarsızlıkla gündeme gelen Somali bugün farklı bir hikayeye hazırlanıyordu. Türkiye Petrolleri Somali açıklarında hidrokarbon arama faaliyetlerini yürütmek üzere tarihi bir yetki üstleniyordu.
3: Bu yıl Çağrı Bey ile inşallah Somali'de ilk sondajı yapacağız. Nisan-Mayıs gibi biz sondaja başlayacağız. Yani gemiyi Şubat'ta uğurlayıp Nisan-Mayıs gibi sondaja başlayıp bu yıl içerisinde bunun neticesini alacağız.
0: Bu yalnızca yeni bir sondaj faaliyeti değil, Mavi Vatan'da kazanılan bilgi birikiminin Hint Okyanusu'na taşınması anlamına geliyordu.
4: Hem ülkemize hem milletimize hem de Somali halkına güzel haberleri vereceksiniz. Yolunuz açık olsun. Hepinize başarılar diliyoruz. Ya Allah, Bismillah diyoruz, sizleri uğurluyoruz.
0: Türkiye kendi sismik araştırma gemileriyle, kendi mühendisleriyle, kendi teknolojisiyle binlerce kilometre uzaklıkta yeni enerji havzalarına ulaşıyordu. Bu adım aynı zamanda Ankara'nın Afrika politikalarının enerji ayağını da güçlendiriyordu. Ve enerji alanında Türkiye tarihi bir adım daha atıyordu. Irak yönetimiyle varılan anlaşma sonucu Kerkük'ten günde 1 milyon varil petrol Türkiye'ye akacaktı. Kerkük yalnızca petrol değildi, yalnızca enerji değildi. Kerkük ortak tarihin, ortak kültürün ve gönül bağlarının simgesiydi. Bu kadim topraklar Türkmen varlığının ağır bedeller ödediği bir mazlumiyetin de şahidiydi. Yıllarca buralarda Türkmen varlığı bastırılmaya, Kerkük'ün tarihi ve kültürel dokusu değiştirilmeye çalışıldı.
5: Perdeleri örtük, lambaları sönük, sırtında yıllar yük, hatıraları kırık dökük. Bir yer olacak orada, adı Kerkük.
0: Bugün atılan bu enerji ve işbirliği adımıysa yalnızca ekonomik bir anlaşma değildi. Ankara'nın bölgedeki artan ağırlığı, geçmişin acı hatıralarını saran, Türkmen bağını koruyan ve tarihi mirası modern diplomasinin gücüyle geleceğe taşıyan yeni bir dönemin habercisiydi.
1: Geçmişten bu yana Irak'ın huzur ve istikrarını ülkemizin durumundan ayrı tutmadık, tutmayız. Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkartacağız.
0: Başkan Erdoğan'la Irak yönetimi arasında gerçekleştirilen Ankara zirvesi yeni bir sürecin kapısını aralıyordu. Türkiye Petrolleri Kerkük sahasında stratejik ortaklardan biri haline geliyordu.
1: Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olmuştur.
3: Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu bu anlaşmayla. Orada %15'lik bir hissemiz olacak. Amerikalı Conoco firması, BP firması ve Türkiye Petrolleri'nin ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulmuş olacak. Ve bu konsorsiyum orada yaklaşık 3 milyar varil olduğunu tahmin ettiğimiz rezervi geliştirmek, üretmek için, oradaki üretimi arttırmak için birlikte çalışacak.
0: ABD-İsrail-İran savaşının Orta Doğu'yu, küresel ekonomiyi ve enerji güvenliğini kasıp kavurduğu bir süreçte Türkiye tarihten gelen tecrübeyle kendi paradigmasını hayata geçiriyordu. Enerji, ulaşım, lojistik, ticaret hepsi tek bir vizyon altında birleşiyordu. Kalkınma yolu projesi Türkiye ile Irak arasında yalnızca ekonomik değil, jeopolitik bir entegrasyon hedefliyordu. Bölgesel istikrarın güçlenmesi, enerji güvenliğinin artması ve ticaret koridorları çeşitlenmesi bu büyük resmin parçalarıydı. Enerji diplomasisinin yeni adresleri yalnızca Somali ve Kerkük değildi. Doğu Akdeniz, Libya ve yeniden yapılanma sürecindeki Suriye. Türkiye bir yandan kendi haklarını korurken diğer yandan enerji

0: alanında yeni işbirlikleri oluşturuyordu.
1: Komşumuz Suriye'de de hem maden hem petrol tarafında yeni hükümetle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Suriye'deki entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeni işbirliği fırsatları için zemin çok daha uygun olacaktır.
0: İstanbul'da gerçekleştirilen Doğal Kaynaklar Zirvesi de bu yeni dönemin önemli duraklarından biriydi. Enerji artık sadece ekonomik bir başlık değil, bölgesel istikrarın ana unsurlarındandı. Bir zamanlar enerji koridorlarının dışında bırakılmaya çalışılan Türkiye, bugün Karadeniz'de, Akdeniz'de, Irak'ta, Somali'de, Libya'da yeni enerji denkleminde aktif rol üstleniyordu. Yerli mühendislik, milli teknoloji, savunma sanayi, enerji yatırımları ve diplomasi. Bir bütün halinde ilerleyen bu strateji, Türkiye'yi her alanda küresel bir aktör haline getiriyordu. Bugün Karadeniz'den Akdeniz'e, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Suriye'ye uzanan geniş coğrafyada tam da enerji yollarının merkezinde yeni bir sayfa açıyor. Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerjide daha güçlü, diplomaside daha etkin, bölgesinde daha belirleyici bir ülke. Ve yeni yüzyılda enerji yalnızca bir kaynak değil, bağımsızlığın, stratejik gücün ve geleceğe uzanan vizyonun adı olmaya devam edecek.
2: Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Mutfakta A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü nokta alıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Saatler 2 gösterene dek bugün de tüm Türkiye'nin ve dünyanın konusu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Önemli gelişmeleri muhabirlerimizden sıcak notlarla notlar düşeceğiz. Gündem oldukça yoğundu geride bıraktığımız gün. Aslında hem ülkemizde hem de dünyada. En önemli başlıklardan birisi Yüksek Askeri Şura toplantısıydı. Geride bıraktığımız gün Başkan Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. 2026 yılı yaş toplantısı. Önce Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Ardından Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı ve bayrağımız bin yıldır dalgalanıyor dedi. Sonrasında ise o toplantı, kritik toplantı başladı. Tam 2 saat 20 dakika sürdü. Peki hangi kararlar çıktı? Bakalım.
1: Aziz Atatürk, şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız.
2: 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı işte bu görüntülerle başladı. Yaş üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında atanın huzuruna çıktı.

0: sağ talinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz.
1: Anıtkabir özel defterini imzaladı, bayrağımız 1000 yıldır dalgalanıyor dedi Erdoğan. Mesajlarına Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı diye devam etti.
0: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve

0: artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.
1: Saatler 12.15'i gösterdiğinde Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer aldılar. 2 saat 20 dakika süren toplantıda 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükselirken 69 albay general ve amiralliğe terfi etti. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 itibariyle, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 itibariyle emekliye sevk edildi. 328 olan general ve amiral sayısı ise 30 Ağustos itibariyle 334'e yükselecek. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise nöbet değişimi vardı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk gerekçesiyle emekliliğe sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. Albay Özlem Karapınar ise Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Karapınar böylece Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu.
2: Başkent Ankara'nın gündemi bir hayli yoğundu ki yeni günde de yoğun olacak. En azından bu hafta sonuna kadar yoğun olmasını bekliyoruz. Neden? Çünkü bir yanda yaş toplantısı, diğer taraftaysa mecliste terörsüz Türkiye ile ilgili atılan adımlar var. Şimdi çerçeve yasa teklifi artık yeni günle birlikte, yani yarın meclis başkanlığına verilecek. Pazar günü ise meclis genel kurulunda ele alınacak.
3: Terörün bitmesi milli ülküdür.
4: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesela yeni başlıyor.
5: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
0: Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.
6: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona gelindi. Teklif pazar günü genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Teklifin imza sahiplerinden biri, sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli. Aylardır süren çalışmalardan sonra süreç yasa teklifi tamamlandı. Çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacak. Teklifte 3 partinin imzası söz konusu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin imzalarıyla teklif meclis başkanlığına veriliyor. Süreçte önemli bir rol oynayan Devlet Bahçeli, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'tan sonra ilk imzayı atan isim oldu. Bahçeli imza atarken yüzük ve rozetindeki detaylar dikkat çekti. Tasarımda İnşirah Suresi 5. ayet esas alındı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adını taşıyan teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Sonraki durağı Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak. Üç partinin desteği olduğu için teklif yasalaşacak. Bu arada diğer partilerin desteği de aranmaya devam etti. AK Parti heyeti Yeni Yol ve CHP gruplarını ziyaret etti.
2: Ve sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Geride bıraktığımız saatlerde yine başkent Ankara kulislerini hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak iddiasıyla fezleke düzenledi ve Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Şimdi detaylar için hemen başkent Ankara'ya uzanıyoruz. A Haber editörü Hakan Bacaksız karşımızda. Hakan, iyi geceler, kolay gelsin. Nedir bu fezlekenin detayları, nelere değinildi, hemen senden dinleyelim.
7: Evet, ayrılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme

0: şekilde rüşvet almak amacıyla yürütülen soruşturmalar vardı. İşte o soruşturmalar tamamlandı. İki isim hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle fezlekeler hazırlandı ve işte o fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fezleke düzenlenmesine ilişkin son derece önemli ve kritik bir açıklaması var. Hemen o açıklamayı paylaşalım sizler. Ekranda da görüyorsunuz. İşte o açıklamaya göre Özgür Özel 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Muhittin Böcek'in aday olabilmesini sağlamak amacıyla hem Böcek'ten hem de oğlu Gökhan Böcek'ten rüşvet aldı, yani bir nevi menfaat temin etti. Aynı zamanda Veli Ağbaba aracılığıyla da bu rüşveti aldı. Kimi zaman da doğrudan aldı. Başsavcının açıklaması işte bu şekilde. Özel'in Başkan Erdoğan bakanlar ve yargı mensuplarını daha önce hedef aldığını biliyoruz. İşte bu nedenlerden dolayı da karma komisyonda zaten mevcutta 61 tane tam olarak dokunulmazlık dosyası zaten bulunuyordu Özel'in. Peki Özel'in dokunulmazlığı kaldırılabilecek mi ya da dokunulmazlığının kaldırılmasına giden süreç nasıl işleyecek? Kısaca bunu da anlatmakta fayda var. Karma komisyonunda çok fazla sayıda fezleke bulunuyor. Ancak komisyonun bu fezlekeleri öne çekebilmeye yetkisi var. Yani o fezlekeleri işleme koyma yetkisi var. Buranın altını çizmekte fayda var. Karma komisyon başkanı dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasında kura ile 5 kişilik bir hazırlık komisyonu oluşturuyor. Burası da kritik. Hazırlık komisyonu kurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde bu dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor ve gerekli görürse de ilgili milletvekilini bu konuda bilgilendiriyor ve süreç aşama aşama böyle işliyor. Şimdi gözler Adalet Bakanlığı'na çevrildi diyelim ve sözü yeniden Ankara'dan size bırakalım Tahir İnan.
1: Hakan Bacaksız'a teşekkür edelim paylaştığı bilgilerden dolayı. Tabii konu yeni bir konu değil. Aslında neredeyse 2 yıldır aşkın bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gündem başlıklarından biri haline geldi. Geride bıraktığımız günse bir ilk yaşandı. CHP ile Yeni Parti arasında Kemal Kılıçdaroğlu malum koltuğa geri döndüğünden bu yana grup toplantısına katılmamış, orada bir konuşma yapmamıştı mecliste. Genellikle o kürsüden Özgür Özel'in konuştuğuna şahit olmuştuk. Ama işte geride bıraktığımız gün dedik ya bir ilk yaşandı. İki isim de aynı kürsüdeydi birkaç dakika arayla. Ama birisi genel başkan sıfatıyla CHP adına konuşurken bir diğer isimse Yeni Parti adına.
2: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere Yeni Parti'yi izlemeye davet ediyorum.
3: Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez.
4: Çok değil, 3 yıl öncesine kadar aynı çatı altında aynı parti için çalışıyorlardı.
5: Bir dönem omuz omuza siyaset yaptıkları bu salonda bu kez rakip olarak farklı saatlerde bulunacaklar. Salonun ilk sahibi ise Yeni Parti.
2: Bu parti Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Butlancılardan kurtulun.
3: Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz. Malı götürenlerin yanında durulmaz.
4: Özgür Özel yola yeni partiyle devam etme kararı aldı. Arkasına kendisiyle birlikte hareket eden 90 milletvekilini aldı. İlk açık grup toplantısını yaptı.
6: Yeni parti grubu olarak ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Biz yeni parti siyaset yapıyoruz. Onlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetlerine devam ediyorlar. Takdir kamuoyunun.
7: Ya tabii her başlangıcın bir önemi var. Milletimiz hayırlı olmasını diliyoruz.
5: Yeni Parti'nin halka açık ilk grup toplantısında Özgür Özel partilere sesleniyor. Kürsüde kritik mesajlar veriyor.
4: Özel satır aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. CHP'lilere ise bize katılın çağrısı yaptı.
2: Her bir vatandaşımızı partimize üye olmaya davet ediyorum. Şimdi artık vakittir. Yeni partimize buyurun.
4: Kolay değil, yıllarını CHP'ye vermişti. O alışkanlığı konuşmasına böyle yansıdı.
2: Kendisine Cumhuriyet, kendisine Yeni Parti grubu olarak

0: Kılıçdaroğlu'nun hedefinde ise yolsuzluğa adı karışan eski yol arkadaşları vardı.
1: Biz CHP'yiz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
0: Grup toplantıları krizsiz sonuçlandı ama...
2: İki parti arasındaki yeni krizin adresi meclisteki grup odalarının olduğu işte bu alan. Bu koridor yıllardır CHP tarafından kullanılıyordu. Şimdi ise Özgür Özel ve ekibi yerleşti bu odalara. CHP'nin ise mecliste çalışmalar için kullanabileceği bir grup odası yok.
0: CHP yönetimi harekete geçmek için meclis başkanlığından gelecek yanıtı bekliyor.
3: Bu arada CHP bölündü, yeni parti kuruldu ama CHP içerisinde kulisler hala hareketli. Yani yeni bölünmeler yaşanabilir parti içerisinde ve bu konuda ismi öne çıkan yeni isim Muharrem İnce. Muharrem İnce yalanlıyor bu konuyu ama birileri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni aday çıkarma yarışında.
4: Muharrem İnce sessizliğini bozdu. Aday olmak gibi bir derdim yok dedi.
5: Türkiye'de
4: mutlak butan kararının ardından CHP'de sular durulmuyor. Önce parti ikiye bölündü. İç çatışma ve tartışma şimdi iki ayrı parti üzerinden sürmeye başladı. CHP'de kalarak yeni partiye geçmeyen Muharrem İnce ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Muharrem İnce'nin CHP genel başkanı olmak için partide kaldığı belirtilmişti.
5: Vurduk mu yavrulusunu Karaca'nın?
4: Daha önce Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmuş ve seçilememiş olan Muharrem İnce, aday gösterildiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmiş, adam kazandı sözüyle mağlubiyeti anlatmıştı. Partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, o partiyi kapatarak baba ocağım dediği CHP'ye geri dönmüştü. Yeni parti saflarına geçmeyen Muharrem İnce'nin gözünün genel başkanlık koltuğunda olduğu iddiaları İnce tarafından yanıtsız bırakılmadı.
6: Aday olmak gibi bir derdim yok. Bu konuda bir çalışmam da yok. Yazlık evimde torunlarımla birlikte zaman geçiriyorum. Emin olun televizyon bile izlemiyorum.
4: Muharrem İnce'nin bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği ise hep merak konusu.
3: Tabii CHP'li belediyelerde gündem sadece liderlik yarışı değil, bir de yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları var. Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişmeler var. Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili bazı önemli detaylar var. Haberimizde getireceğiz ekranlarınıza. Ama sadece Etimesgut Belediyesi değil, çünkü yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında adı anılan belediyelere bir yenisi daha eklendi. İzmir Menderes Belediyesi.
5: Diyorlar ki belediye başkanı olamaz. Siz bunu bilemezsiniz, göremezsiniz, hayal bile edemezsiniz.
0: Sahneden indi, siyaset gömleğini giydi. Ancak son adresi cezaevi oldu. Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
7: Televizyonda seyrettiğim durumları ben yaşamadım açıkçası. Vay dedim ya, siyasette enteresanmış.
0: Soruşturma dosyasına giren ses kayıtları ve tanık beyanları belediyede uygulanan sistematik baskıyı gözler önüne serdi. Ruhsat işlemlerinde dönen yolsuzluk ve rüşveti bir iş adamı ifşa etti. Ruhsat karşılığı rüşvet alabilmek için kendisine adeta kök söktürdüğünü ileri sürerek belediyeden şikayetçi oldu.
8: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
0: Beşikçioğlu'nun Bağlıca'da yapımı süren villa projesi için 2 milyon liralık rüşveti az bularak iki katını talep ettiği de iddia edildi. Beşikçioğlu suçlamaları ses kayıtlarında hakkımda bir beyan yoktur diyerek reddetti.
9: Oylarımızı helal ediyor muyuz?
10: Helal olsun!
9: Helal ediyor muyuz? Başkanınız da size helal ediyor.
0: Usulsüzlük iddiaları müteahhitlerin kurduğu bir derneğe de sıçradı. Ruhsat alamayan müteahhitlerin işlemleri hızlandırma vaadiyle o derneğe yönlendirildiği iddia edildi. Toplanan milyonlarca liralık rüşvetin Beşikçioğlu ve belediyedeki yöneticiler arasında paylaştırıldığı, bir kısmının da İstanbul'daki CHP yönetimine aktarıldığı da iddialar arasında. Bu arada Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi de pozitif çıktı.
11: Ona bak-

0: geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan kahraman Türk polisini görüyorum.
1: İzmir Menderes Belediyesi de yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anılıyor. CHP'den istifa ederek yeni parti saflarına katılan belediye başkanı İlkay Çiçek, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alındı.
2: Ben hizmet adamıyım. Yani insanlara yardım etmeyi, onların sıkıntılarını, problemlerini, dertlerini çözmeyi çok seviyorum.
1: Kız arkadaşıyla arasında geçtiği iddia edilen yazışmalarda Çiçek, rüşveti belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez'le şoförü üzerinden aldığını söylerken, ben yürüyen parayım, her işin karşılığında para alırım, ben para almaya alışkınım ifadelerini kullandı. Çiçek'in Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'na dair tespitleri de yazışmalarda yer aldı. Ekrem İmamoğlu'nun ayağını kaydıran yine Özgür Özel, yani kendi içimizden satış olmazsa dışarıdan kimse bir şey yapamaz ifadeleri dikkat çekti.
3: Bu arada devam eden bir başka önemli soruşturma daha var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Başlatılan Cem Küçük soruşturması kapsamında bir isim daha gözaltına alınmış, gazeteci Tahir Sarıkaya. O da tutuklandı. İfadesinde dikkat çeken bazı detaylar vardı ama en dikkat çeken isim Haluk Levent oldu.
4: Gazeteci Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bu kez gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Komşube Müdürlüğü ekipleri Sarıkaya'yı gözaltına aldı. Şüphelinin banka hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para girişleri tespit edildi. Aynı soruşturma kapsamında daha önce halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük de 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
3: Bir çete daha çökertildi yine başlatılan soruşturmalar kapsamında. Özellikle yabancıların Türk vatandaşlığı almak için Türkiye'den malum 400 bin dolarlık bir taşınmaz alması yeterli. Şimdi bunu fırsat bilenler vardı. Neydi? Ekspertlerle anlaşıyorlardı ve 200 bin dolarlık ya da 100 bin dolarlık daireleri ekspertiz raporuyla 400 bin dolar gibi gösterip satın aldırıyor ve ardından da vatandaşlık veriliyordu. Şimdi bu kapsamda tüm detaylar tek tek usulsüzlükler tespit edildi. Tam 687 kişinin şimdi vatandaşlığı iptal edilebilecek.
5: Sadece bir gayrimenkul operasyonu değil, aynı zamanda bu bir kara para operasyonu.
1: Türk vatandaşlığı vaadiyle düşük fiyatlı evleri yüksek gösterdiler. Ülkeye girmesi gereken yüz binlerce doları buhar edip uçurdular.
5: Bu hesapla hem 100 bin dolara vatandaşlık ve gayrimenkulün hakkını elde etti, hem de aslında kaynağı belli olmayan bir para sisteme girdi.
1: Sahtekarlar büyük vurgun için bu defa Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıları seçti. Tam 687 kişi çeşitli firmalardan Türk vatandaşı olmak için gayrimenkul almak istedi. Ama onlar da usulsüzlüğün parçasıydı.
6: Şu an bir yabancının Türk vatandaşı olabilmesi için Türkiye'de gayrimenkulde alabileceği en düşük tutar 400 bin dolar. Yani 400 bin dolarlık bir taşınmaz aldığı an Türkiye'de Türk vatandaşı olabiliyor. Ama bu çete düşük fiyatlı evleri eksperler aracılığıyla daha yüksek miktarda gösterip evleri satın aldılar.
5: Daha çok Esenyurt, Beylikdüzü civarındaki projelerde bunlar çok yaşandı. Gerçekten şu anda belki de konuştuğumuz gayrimenkul fiyatlarının bu kadar zirve yapmasının ana sebeplerinden biridir bu.
1: Soruşturmada 16 ilde 90 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve büyük firmaların da desteğiyle Türkiye'ye gelmesi gereken 2,5 milyar liranın usulsüzlükle girmediği tespit edildi.
5: İsmini çok iyi bildiğimiz bir firmalar var. Birkaç firma var hatta. Ben operasyonun burada kalacağını düşünmüyorum. Çünkü özellikle 2019 ile 2022 arasında yabancıya satışta inanılmaz işler yapıldı. İnanılmaz.

0: Az rakamlar görüldü.
1: Bu yolla vatandaşlık alan bazı ailelerin toplu olarak yolsuzluğa karıştığı tespit edildi. Yabancı uyruklu bir kişi, eşi ve çocuklarıyla 10 kişi, bir başkası ise 8 kişi olarak Türk vatandaşı olmuş.
0: Peki nasıl yapıyorlardı? Diyelim ki bir evin fiyatı 200 bin dolar ama bunu eksperler aracılığıyla 400 bin dolar gibi gösteriyorlardı ve satıcıdan da 200 bin doları alıyorlardı. Kalan 200 bin doları da ya satıcı kara para aklamak için kendi cebinden alıcıya gönderip tekrar kendi hesabına attırıp parayı atlıyordu ya da hesaplar arası transfer yapılıyordu.
1: Dosyada ağırlıklı olarak İran, Yemen, Irak, Suriye ve Afganistan doğumlu kişilerin yer aldığı görülüyor.
0: Yabancının yanına kendi adamını veriyor ve bankaya gidip yabancı 200 bin doları yatırıyor, kendi adamı 200 bin doları yatırıyor, sistemde 400 bin dolar gözüküyor. Veyahut bu 200 bin doları yatırıyor yabancı, para çekilip tekrar yabancıya veriliyor işlem tamamlanmadığı için. Bu yabancı tekrar bir 200 bin dolar aynı parayı iki kere yatırarak yapıyor bu işlemi.
1: Operasyon sonucu 7 şirkete kayyum atandı. Aralarında Bodrum'daki bir otel de olmak üzere 1045 gayrimenkul, 15 araç ve bir yata el konuldu. Usulsüzce vatandaş olanların da iptal işlemleri başlatıldı.
2: Emeklilerin zam farkı ödeme tarihleri merak ediliyordu milyonlarca emekli tarafından. O konuyla ilgili tarih açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu 3552 lira zam farkının 7 Ağustos'ta hesaplarda olacağını söyledi.
3: Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk. Emeklerimizin, emektarlarımızın yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda da devam ettirdik.
4: En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesiyle birlikte zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden emeklilere müjdeli haber geldi. SGK tarafından yayımlanan ödeme takvimiyle birlikte emekli zam farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu.
5: En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.552 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz. Buna göre zam farkları 7 Ağustos tarihinde emeklilerin hesaplarına geçecek.
4: Peki emekliler ne kadar fark alacak? En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükselmesinden dolayı 20.000 lira maaş alan kişiler 3.552 lira, 20.000 liradan yüksek 23.552 liradan az maaş alanlarsa aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek.
2: Van'da kaybolduktan tam 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Çok takip edilen ve çok tartışılan konulardan birisiydi. Rojin'in telefonu İspanya'ya, hatta Çin'e gönderilmişti. Bir teknik inceleme yapılıp açılması için ama olumlu bir yanıt alınamamıştı. Şimdi o telefon Türkiye'ye geldi ve şimdi Türkiye'deki yerli uzmanların analizine sunuldu. Şimdi tüm gözler Rojin'in telefonundan çıkacak. Özellikle imaj kayıtları, HTS verileri ve diğer detaylara çevrilmiş durumda.
5: Rojin Kabayış'ın sır küpü telefonu İspanya ve Çin'in ardından Türkiye'de incelemeye alındı. Van'da kaldığı yurttan ayrılmasının ardından 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış soruşturması derinleşiyor. Gözler bu kez Kabayış'ın cep telefonundan çıkacak dijital verilere çevrildi. Daha önce İspanya ve sonrasında Çin'de teknik incelemeye alınan uzun süre açılamayan cep telefonu Türkiye'ye getirildi. Telefondan alınan imaj kayıtları üzerinde kapsamlı teknik inceleme başlatıldı. Cep telefonundan elde edilen dijital veriler, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri tek dosyada birleştirildi. Uzman ekipler telefondaki dijital verileri ayrıntılı şekilde analiz ederek olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek bulgulara ulaşmaya çalışıyor. Ortaya çıkarılacak olan dijital bulguların Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni değerlendirmelerin önünü açması bekleniyor.

0: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Malum son günlerde orman yangınlarıyla çetin bir mücadele veriyoruz. Son adres Çanakkale oldu. Otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Gelen ilk haber enerjisinin düşürüldüğü yönünde. Hemen o görüntüleri de ekranlarınıza getirelim. Ezine ilçesinde kayda geçti görüntüler. Akşam saatlerinde otluk alanda çıkan yangın ardından ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Başlatılan havadan müdahale havanın kararmasıyla durduruldu. Alevlere karadan 25 arazözle birlikte çok sayıda araçla müdahale ediliyor. Gelen ilk bilgiler yangının enerjisinin düşürüldüğü yönünde ve yerleşim yerlerini tehdit etmediği açıklandı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor ama bir uyarıyı hatırlatmakta fayda var. Orman Genel Müdürlüğü tarafından geride bıraktığımız gün ve bugün için bir uyarı. Söz konusu illerde orman yangını riski çok yüksek denildi. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt ve Diyarbakır yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle en küçük bir yangın, en küçük bir ihmal büyük yangınlara sebep olabilir. Biz bir kez daha hatırlatmış olalım. Lütfen elimizden gelen tüm tedbirleri alalım. Tüm dikkati ormanlık alanlarda, otluk alanlarda verelim. Çünkü açık alanlara attığımız bir izmarit, ufak bir ateş parçası, yaktığımız bir mangaldan çıkacak kıvılcım maalesef ki telafisi çok zor, acı sonuçlar doğurabiliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Çanakkale'ye de geçmiş olsun. Şimdi dediğimiz gibi bu illerde yüksek sıcaklık, düşük nem ve özellikle de rüzgar, kuvvetli rüzgar etkili olacak. Ama tüm Türkiye genelinde Eyanbahur olarak da ifade edilen yüksek sıcaklıkları yaşıyoruz. Pek çok ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Merak ediliyor daha ne kadar sürecek diye. Hemen o meteorolojinin de notlarını almak için muhabir arkadaşımız Erşan Karaca'ya dönelim. Burak Keskinci ile birlikte bizleri bekliyor. Erşan, kolay gelsin öncelikle. Şimdi evet, sıcakları hepimiz bunun keyfini çıkarıyoruz belki tatil beldelerinde vesaire ama hepimizi düşündüren bazı olumsuzluklar var biraz önceki yangınlar gibi. Peki daha ne kadar devam edecek? Var mı bir yağış uyarısı, yağış beklentisi?
1: İyi geceler ve yayınlar diliyorum Tahir'inden. Şüphesiz ki aslında bugünün en önemli başlıklarından bir tanesiydi. Bizler haber ekipleri olarak hem gündüz hem öğlen hem de akşam saatlerinde hava durumu notlarını aktarmak üzere haber nöbetimize devam ediyorduk. Ve şu anda gece saatlerinde ise yine aynı şekilde bu duruma devam ediyoruz. Çünkü gerçekten önemli uyarılar var. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi aslında geçtiğimiz günlere bir dönelim. Hafta sonunda dediğimiz gibi İstanbul'da bir fırtına bekleniyordu. Bunlar yağış olarak değil, rüzgar olarak bekleniyordu. Nitekim de öyle oldu. Boğaz hattında rüzgar hızı 45 ila 50 kilometre hıza kadar çıkabildi. Peki bu haftada özellikle İstanbul'da ve aynı zamanda Türkiye genelinde nasıl bir hava durumu tahmin ediliyor? Onları sizlere aktarmak istiyorum. Eyyahmubahur sıcakları aslında Temmuz'un son haftasıyla Ağustos'un ilk haftasında olan sıcaklıklar ve aslında mevsim normallerinin 4 ila 5 derece arasında daha yüksek olması anlamına geliyor bu Eyyahmubahur sıcakları. Aynı zamanda bir diğer ismi de çöl sıcakları. Şimdi geçtiğimiz günlerde İstanbullular için rahat bir hava vardı fakat bu hafta için aynı söyleyemeyeceğiz. Mevsim normallerinin yağmurbahur sıcaklarının da gelmesiyle birlikte yaklaşık 40 dereceleri görmesi bekleniyor. Yer yer bazı yüksek kesimlerde ise belki bir ihtimal 41-42 dereceye kadar ulaşabilir bu sıcaklıklar. Bu hafta içi beklediğimiz sıcaklıkların notları bu şekilde. Önemli bir başlığımız var, onları da sizlere aktarmak istiyorum. Rüzgarın dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta sonunda hızlı olduğunu belirtmiştim. Bu hafta içinde rüzgar hızı çok fazla olmayacak. Maksimum beklenti 15 ila 20 kilometre hızında bekleniyor. Özellikle Boğaz hattında belki biraz daha yüksek olabilir ama İstanbul'un yüksek kesimlerinde bu rüzgar hızı biraz daha düşük olacak. Dediğimiz gibi İstanbul'un içerisinde özellikle derin bölgelerde yani çukur bölgelerde gerçekten bu hafta İstanbullular sıcağı hissedecek diyebiliriz. Diğer bir bölge konumuza geçelim. Bu da yangın bölgeleri. Aslında geçtiğimiz hafta içimiz yanıyordu. Biliyoruz ki tabii birçok yerde yangınlar çıktı. Özellikle 4 bölgede yangın çıktı. Bu hafta ise o bölgelerde özellikle hava durumunun biraz daha sıcaklıklarının yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda yer yer rüzgarın da aynı zamanda hızlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Umarız ki tabii bu hafta alınacak önlemlerle birlikte şu an için yani görünen bir yangın yok. Çanakkale bölgesi hariç o yangının da aynı zamanda enerjisi düşürüldü. Fakat vatandaşlarımızın oldukça önemli bir şekilde dikkat etmesi konu başlıklarından bir tanesini söylemek istiyorum. Son olarak ise 5. başlığımıza gelelim. İstanbulluları bu hafta içerisinde bir yağış beklentisi görünmüyor. Yani bu hafta içerisinde dediğimiz gibi yağmur bahu çağı sıcakları gelecek. 4 ila 5 derece arasında mevcut hava durumu değişecek. Fakat pazar gününe vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. %30 ila %35 arasında bir yağış beklentisi var. Özellikle sabah saatlerinde onu da belirtmiş olalım diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Tahir İnan.
0: Erşan teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Anlaşılan o ki İstanbul için özellikle hafta sonuna kadar herhangi bir yağış söz konusu değil. Şimdi uzun süredir tartışma konularından birisi vardı ülkemizde. Hobi bahçeleri, bungalov evler vesaire. Şimdi bunlarla ilgili önemli bir karar çıktı. Tarım arazilerine yapılan o bungalov, hobi bahçesi ya da bağ evi gibi yapılar için bir arazi sınırlandırması vardı. 50 dönüm. Şimdi 5 hektardan 2 hektara düşürüldü alınan kararla birlikte. Yani 50 dönümden 20 dönüme indirildi. Bu da ne demek oluyor? Artık daha küçük araziye sahip isimler de bir yapı başvurusunda bulunabilecekler. Ama sadece şart 20 dönüm değil tabii ki. Başka şartlar da var.
2: Yıkılacak mı kalacak mı derken hobi bahçeleri ve bungalolar için yeni düzenleme geldi. Arazi büyüklüğü şartı esnetildi. Daha küçük arazi sahiplerinin gerekli şartları karşılamaları halinde tarımsal amaçlı yapı başvurusu yapabilmesinin önü açıldı. Resmi gazetede yayımlanan son yönetmelikle tarım arazilerine yapılacak bağ evi veya bungalov tipi yapılar için aranan arazi büyüklüğü şartı esnetildi. Bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabilmesi için aranan arazi büyüklüğü yaklaşık 50 dönümden 20 dönüme indirildi. Ancak yapıların taban alanı, kullanım amacı, izin süreci ve diğer teknik şartlarıyla ilgili diğer hükümlerin uygulanmasına devam edilecek. Yani arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce il tarım ve orman müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından izin almaları gerekecek. Düzenleme 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Böylece yönetmelik öncesinde başvurusunu tamamlamış olanların işlemleri eski hükümlere göre sonuçlandırılacak. Yeni başvurularda ise 20 dönümlük arazi büyüklüğü şartı dikkate alınacak. Aylarca tartışılan hobi bahçeleriyle ilgili son kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi vermiş, yasa yürürlüğe girmişti. Yeni kanunla tarım arazilerinin hobi bahçesi ve konut amaçlı bölünmesinin önüne geçildi. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin arazi edinimi bakanlık iznine bağlandı. Böylece küçük parsellerin hobi bahçesi, bungalov ya da dinlenme alanına çevrilmesi engellendi. Tarım dışı amaçla kurulan konut ve yapı kooperatiflerinin ise tarım arazisi edinmesi tamamen yasaklandı.
0: Ankara Polatlı'da yaşanan bir skandalla devam edeceğiz. 7 haftalık hamile olan genç bir kadın iddiaya göre gitmiş olduğu hastanede sıradan bir kontrol için gittiği hastaneden hayatını alt üst eden bir teşhisle maalesef döndü. Kendisine bebeğinin kalbinin durduğu ve kürtaj yapılması gerektiği söylendi. Genç anne adayı teşhise şüpheyle yaklaştı. Bakın ardından neler çıktı.
3: Ben o gün size güvenmiş olsaydım benim çocuğum bugün hayatta olmayacaktı. Kalbe atan bir çocuğu almış olacaktınız.
2: Skandalın adresi Polatlı'da bir özel hastane. İddiaya göre o hastanede kalbi atan bebeğe ölü raporu verildi. Yetmedi, gebeliği sonlandırmamız gerekiyor dendi.
3: Doktorla görüşme sağladığımızda bebeğin karnında ölü olduğu, kalp atışının mevcut olmadığı, sağlıksız bir gebelik olduğu söylenildi.
2: Talihsiz kadın kendi doktoru izinde olduğu için aynı hastanede başka bir doktora yönlendirildi. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu.
4: Üçüncü çocuğunu kucağına almanın heyecanını yaşayan Eda Hanım 7 haftalık bebeği için doktor kontrolüne gitti. Ancak o doktor kontrolünde adeta dünyası başına yıkıldı. İddiaya göre kendisini muayene eden doktor bebeğin anne karnında hayatını kaybettiğini ve acil kürtaj olması gerektiğini söyledi.
3: Radyoloji uzmanına yönlendirildim. Orada uzmanın vermiş olduğu rapora bakarak yatış vermek istedi. 40 bin lira denilip işte 30 bin liraya hallederiz diye bir tepki görünce ister istemez insan böyle aklında bir soru işareti oluyor.
4: Yaşadığı bu kabustan bir umut çıkış yolu arayan Eda Hanım elinde evraklarıyla beraber başka bir doktor görüşü almak için devlet hastanesinin yolunu tuttu ve orada tekrar muayene oldu. Gerçeklerse çok geçmeden ortaya çıktı.
3: Devlet hastanesine gittiğimde oradaki ultrason uzmanı bebeğin kalp atışlarını gösterdi. Kalbinin attığını söyledi.
2: İçine düşen şüphe sayesinde bebeğinin hayatı kurtuldu. Genç kadınsa öfkeyle soluğu yeniden özel hastanede aldı.
3: İki raporu da önlerine attım. Arada sadece 40 dakika var. Bu bebeğin kalbi 40 dakikada mı çalıştı dedim. Raporları incelediler. Ondan sonra haklı olduğumu söylediler. Özür dilediler. Hatta bana şöyle söylenildi. Senin için ne yapabiliriz? Ben hiçbir şekilde özür kabul etmiyorum. Bunun özürle çözülebilecek bir durum olmadığını da belirttim.
2: Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetiminden ve doktordan şikayetçi oldu.
0: Konu akla bu insanlıktan nasibini almayanlar çetesini, yeni doğan çetesini getirdi maalesef ki. Şimdi sadece daha doğmamış çocuklara bulaşanlar yoktu bu vicdansızlar arasında. Bir de Bolu'dan savunmasız sokak hayvanlarına karşı vahşet sergileyen birisi var. Bir motosikletli elinde iki yavru kediyi önce sevdi, sonraysa boğazını sıkarak öldürdü.
5: Öpüp sevdiği yavru kediyi boğarak öldürdü. Vicdanları sızlatan görüntüler Bolu Beşkavaklar Mahallesi'nde kayda geçti. Elektrikli motosikletiyle gelerek yol kenarında duran kişi elindeki yavru kediyi önce öperek sevdi. Bir süre sonra da kedinin boğazını sıkmaya başladı. Yavru kedi çırpınsa da vicdan yoksunu kişinin elinden kurtulamadı. Şüpheli boğarak öldürdüğü kediyi kaldırıma bırakarak uzaklaştı. Vicdanları sızlatan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polisin peşine düştüğü şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
0: Maalesef örneklerini son zamanlarca sıkça görmeye başladık. Sosyal medyadaki o kavgaların sokağa sıçraması ve acı sonuçlar doğurması. Benzer bir durum İstanbul Fatih'te yaşandı. Barışmak amacıyla buluşmuşlardı ama bunlar. Sosyal medyada kavga edip sonrasında barışmak için buluşmuşlardı. Kısa sürede o konuşma kavgaya dönüştü. Bıçaklar çekildi. 19 yaşındaki Ali Anzo kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.
2: Karadan polis, havadan drone etrafını sardı. Yurt dışına kaçmak üzere olan firari işte böyle yakalandı. Film sahnelerini aratmayan operasyon İstanbul Maltepe'de yapıldı. Kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı bilgisini alan ekipler vakit kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı. Kapıda polisi gören firari kaçmak için kendini arka bahçeye attı, hızla koşmaya başladı. Ancak o çaba sonuç vermedi. Kaçmaya çalışan katil zanlısı kıskıvrak yakalandı. Geniş güvenlik önlemleri altında emniyete götürülen firarinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
0: İstanbul'da cezaevinden firar eden bir katil zanlısının saklandığı ev ekipler tarafından tespit edildi ve filmleri aratmayan bir operasyonla

0: yakalandı. Hemen detaylara bakalım, ardından devam edelim.
1: Karadan polis, havadan drone etrafını sardı. Yurt dışına kaçmak üzere olan firari işte böyle yakalandı. Film sahnelerini aratmayan Operasyon İstanbul Maltepe'de yapıldı. Kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı bilgisini alan ekipler vakit kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı. Kapıda polisi gören firari kaçmak için kendini arka bahçeye attı, hızla koşmaya başladı.
0: Şimdi firariler demişken, özellikle FETÖ'cü firarilerin son dönemde yakalandığı önemli operasyonları da ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi bu operasyonlarla birlikte elde edilen dijital veriler, materyaller ve bilgiler neticesinde bazı merak edilen sorularda yanıt buluyor. FETÖ'cü teröristler hala aralarında nasıl haberleşiyor? Baylok onların en bilinen haberleşme sistemlerinden birisiydi. Peki şimdi nasıl haberleşiyorlar? Yeni bir acaba uygulama mı kullanıyorlar bu iletişim için? Onu da arkadaşlarımız araştırdı.
2: Adınız ne? Burkay
3: Karatepe.
4: Kimle konuştuğunun nasıl bir iletişim bağı olduğu bu ele geçirilen dijital materyallerden ele geçirilecek.
5: ...15 Temmuz'un son firari suikastçısı yakalandı. FETÖ'nün sim kartsız gizli haberleşme yöntemi deşifre oldu.
4: Burkay Karatepe, yani 10 yıl boyunca aranıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'teki o suikast timinde bulunan bir kişiydi. Eski sözde bir yüzbaşı bu adam. En kritik olan operasyon Marmaris'te gerçekleşecek ve 37 kişiden biriydi. Nitekim yapılan bu operasyon istihbarat ekipleri ve terörle mücadele şube müdürü ekipleri MIT'in yaptığı bu çalışma sonucu yakalandı.
5: Şüphelinin üzerinden çıkan çok sayıda telefonsa örgütün yeni haberleşme tuzağını gözler önüne serdi.
4: Bu Wi-Fi'nin olduğu yere gidiyorlar. Oradan bu bahsettiğim sahte işte yurt dışına ait bazı fiyatlarla şey alıyorsunuz. Sahte numaralar alıyorsunuz.
6: Evet.
4: O numara üzerine bir uygulama indiriyorsunuz. Ve ihtiyaç duyulan internet Wi-Fi ile sağlanıyor. İşte sanal numara oluşturuluyor. Ardından Signal ve benzeri doğrulama isteyen uygulamalar kuruluyor. Ve daha sonra da gerçek sim hattı kullanmadan haberleşmeye başlamış oluyor.
5: FETÖ'cüler kafelerin ve halka açık alanların şifresiz Wi-Fi ağlarına bağlandı.
4: Bakın buraya geldi. Buradan Wi-Fi ağı açık erişilebilir. Kafeninkini aldı. Buradan telefon kafenin Wi-Fi'sine bağlandı ve internet bağlantısı telefona ulaştı. Buradan bu kafenin önünden örnek veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte buradaki gördüğünüz New York'taki bir parkta bulunan işte diğer darbeciler, işte kimse Almanya'da veya da Amerika'da kim ne varsa bu uygulama üzerinden talimatlar alıyor ve buradan mesajlaşma sağlanmış oluyor.
5: A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş deşifre edilen gizli iletişim ağını ve perde arkasını anlattı.
4: Saklandıkları evlerde nasıl yaşamaları gerektiğini, ondan sonra ne okuyacakları, ne dinleyecekleri, hangi filmleri izleyecekleri, bu anlamda onları psikolojikmen ayakta tutacak bir destek veriliyor. Ve psikolojilerini nasıl ayakta tutacaklarını belirtiyorlar. Güvenlik tedbirlerini söylüyorlar.
2: Adınız ne? Burkay
3: Karatepe.
0: Şimdi bir düğün görüntüsü ekranlarınıza getireceğiz ki en çok konuşulan düğünler özellikle aşiret düğünleri oluyor malum. Van'da binlerce davetlinin katıldığı o düğünde damada tam 20 milyon lira, geline ise kilolarca altın takıldı.
1: Aşiret düğününde paralar havada uçuştu. Damada 20 milyon lira, geline kilolarca altın takıldı. Düğün sonrası para sayma işlemi saatlerce sürdü. Takılar bavulla taşındı. Van'ın Çaldıran ilçesinde düzenlenen kır düğününe binlerce davetli katıldı. Gündüz başlayan o düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Takı rekoru kırılan aşiret düğününde geline kilolarca altın, damada 20 milyon lira takıldı. Para sayma işlemi için düğünün olduğu alana para sayma makinesi getirildi. Sayma işlemi saatlerce sürdü. Düğün takıları bavulla taşındı.
3: Bu mutlu günümüzde herkes yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti.
0: Mutluluklar dileyelim çiftimize ve bu gecenin ayrı bir mutlu olanları var. Hem Türk futbol severleri hem de özellikle Trabzonspor taraftarları. Neden? Çünkü Trabzonspor dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'la anlaşma sağladı ve Salah bugün artık yeni günle birlikte sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelecek. Mutlu sona ulaştıran o haber geride bıraktığımız saatlerde paylaşıldı. Transfer döneminin flaş ekiplerinden Bordo Maviler sağ kanat bölgesine dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı transfer etti. Salah Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 34 yaşındaki süper yıldız öğlen saatlerinde sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelecek ve ardından da Trabzon'a gidecek. Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig zaferi gibi büyük başarılar kazanmış olan Salah, Premier Lig'in gol krallığında 4 kez zirvede yer aldı ve geçtiğimiz sezon Liverpool'la çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol ve 10 asist kaydetti. Ayrıca Salah Dünya Kupası'nda da Mısır'ın son 16 turu oynamasında 1 gol ve 2 asiste katkı sağlamıştı. Hayırlı olsun dileklerimizi Trabzonspor camiası için de sunalım ve yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber turuyla devam edelim.
1: İsrail'in Batı Sahra müttefiki Fas polisi, İspanya yönetimindeki topraklardan dönen vatandaşları işte böyle karşılıyor. Yönetim İspanya'yı yeterince zor duruma düşüremediği için üzgün gibi. Yerleşimci teröristler Batı Şeria'da araç ve ev kundaklamayı sürdürüyor. Kuvvetli rüzgar ağaçları bile yerinden sökecek seviyeye çıktı. Çinliler fırtına ve selle baş başa kaldı. Endonezyalılar da sel mağduru, nehirler taşıyor. İnsanlar boyları kadar suda evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Kuraklık Tuna Nehri'nde alarm seviyesini zirveye çıkardı. Yetkililer su akışını yönetebilmek ve nükleer santrale su çekebilmek için nehir yatağındaki kayaları kontrollü olarak patlattı. Doğal ortamları olan Afrika'dan çok uzakta Japonya'da yaşayan aslanlardan 3'ü aşırı sıcaklar sebebiyle hayatını kaybetti. 10 aslanı kurtarmak için tedavi sürüyor. Aranmayacağına güvenen pilot havalimanında valizinde 70 bin uyuşturucu hapla yakalandı. Bir kartelle 17 bin dolar karşılığında anlaştığını itiraf etti. Tayland'ın savaş jeti köy yolu gibi zeminde kalkış yaparak kamuoyunun takdirini kazandı. Amerika'daki motosiklet yarışında kaza sebebiyle sürücü düştü. Ancak aracı yoluna devam etti.
6: Bariyerlere çarpıp, ağaçlara çarpıp devrildi.
1: Felaket saniyeler içinde geldi. Kayseri-Niğde yolunda seyir halindeki otobüs kontrolden çıktı, refüje çarparak devrildi.
6: Muavin bir saat, iki saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
1: Bir yolcunun hayatını kaybettiği kazada 23 kişi yaralandı. Kayseri'de sokak kavgası saldırıya dönüştü. 16 yaşındaki genç bıçakla yaralandı. O hastaneye kaldırılırken kavgaya karışanlar tek tek yakalanıp gözaltına alındı. Malatya'da sahte altın ihbarı emniyet güçlerini harekete geçirdi. Şüphelilerin peşine düşen Malatya polisi 9 milyon 371 bin lira değerindeki düşük ayarlı ve değeri değiştirilmiş altınla ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi. Ekiplerin tırmık ve küreklerle müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı.
7: Polisi çağır. Anne tamam, anne geç.
8: Elinde bıçak vardı. Bıçakla kızımı, oğlumu 50 defalarca babasıyla birlikte tekmeler, tokatlar.
1: İstanbul'da yaşayan Tezcan ailesi Kuşadası'nda aldıkları iki dairenin işgal edildiğini öğrenince kontrole gitti.
8: İçini işgal etmişler bu şahıslar. Benden emri vaki bir şekilde tehditle önce 1 milyon 200 bin lira para istediler. Ardından her aradıklarında 2 milyona çıktı. En sonunda da bir daireyi vereceksin dediler.
1: Aile üyelerine ölümüne saldıran baba oğul tutuklandı. Bartın'da polis çevirmesini fark edip kaçan motosiklet sürücüsü kaldırımda yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Sürücüye 288.965 lira ceza kesildi.

0: Ve devam ediyoruz efendim Gece Ajansı'na. Gündemdeki o önemli başlıkları konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Hemen kendilerini de takdim etmek istiyorum sizlere. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Askeri stratejist, doçent doktor Kemal Ulçar. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
0: Ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi bölgemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. Savaş devam ediyor. Acaba bir anlaşma, bir ateşkes söz konusu olacak mı? Herkes bunu yakından takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran cephesinden bahsediyoruz. Bunun yanında hemen yanı başımızda bir hareketlilik var. Suriye-Irak sınırında ve ülkemizdeki siyasetteki o hareketlilik. Onları konuşacağız ama önce Tahran'a gidelim. Çünkü son günlerde tüm açıklamaların odağında Tahran var. Özellikle de Amerikan medyasının gündeminde Tahran var. Ekber hoş geldin bu arada.
4: Teşekkür ederim Tahir.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kriz var. Yani bu kriz hiç değişmedi. Bir taraf diyor ki anlaşmak üzereyiz, görüşüyoruz. Bir taraf diyor ki hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Bir taraf diyor ki yalvarıyorlar bize. Bir taraf diyor ki yani görüşmüyoruz bile, ne yalvarması. Şimdi ama hepsinden öte dün Amerikan medyasında ilginç bir iddia vardı. İran'da yeni bir ayaklanma olabilir. Yani böyle gün yüzünde görünmüyor ama alttan alta insanlar yeni bir ayaklanma için hareketli diye bazı haberler vardı. Var mı böyle bir şey gerçekten?
4: Tahir, teşekkür ederim. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Evet, bölgede hala o gerginlik devam etmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu müzakere sürecinin, daha doğrusu İran'la Umman arasında düzelttiğim yapılan bu görüşmelerden nasıl bir sonuç alınacağı çok merak ediliyor ve gün içinde de bu kapsamda da çok sayıda açıklamalar yapıldı ve bu açıklamalarla birlikte dünya piyasalarında da ciddi anlamda hareketlilik oluştu. Öncelikle soruna yanıt vereyim, böyle bir hareketlilik var mı? Yok, böyle bir hareketlilik söz konusu değildi ve buna da an itibariyle herhangi bir şekilde izin verilmez. Bırakın yani kitlesel bir gösteri, 10 kişinin bile bir araya gelerek bir protesto yapmasına, an itibariyle İran'da devrim muhafızları askeriye böyle bir şeye asla müsaade etmez ve böyle bir hazırlık da söz konusu değil. Yani Batı medyasının iddialarının aksine. Ancak şöyle de gerçekler söz konusudur ki biz bu sürece nasıl geldik? Süreçten bahsederken bu savaşa nasıl geldik? İran'daki iç meselelerin ardından böyle bir şey gündeme gelmiş oldu. İşte biliyorsunuz ki özellikle yani çok sayıda insan Ocak ayındaki gösteriler, protestolar sırasında iki gecede hayatını kaybetti. 3000'in üzerinde insanın resmi verilere göre, tabii Donald Trump bunu farklı bir şekilde ifade ediyor, hayatını kaybetti ve ardından da Donald Trump'ın ifade ediyor, biz yardıma geliyoruz falan derken bir anda o zaman gündem buydu, ancak daha sonra gündem değişti ve gündem işte Hürmüz'e taraf evrildi. İşte bu mesele, tabii hani bu İran'da gösteri olmasaydı onlar İran'a saldırmayacak anlamına gelmiyordu. Yani onlar baktı, öyle bir ortam söz konusu, yani böyle bir ortam varken onu öne aldı diyebiliriz. Yani eninde sonunda yani birçok uzmanın görüşü bu yöndedir. Bu sadece.
0: Ama şu an böyle bir şeye cesaret edebilirler mi İran'da muhalifler?
4: Yok.
0: Yani devrim muhafızları en etkili olduğu dönemlerdeyken ve Müşteba Hamaney artık her ne kadar kameralar karşısında çıkmasa da kontrolü ele almışken böyle bir cesaret gösterisinde herhalde bulunamazlar, değil mi?
4: Yok, asla müsaade etmezler, asla müsaade. Yani %100 kesinlikle, yani ben az böyle bir ifadeler kullanamıyorum kesinlikle. Bütün sokaktaki ortamı görüyorum, biliyorum. Şunu da belirteyim ki Tahir'ine, yani biz görüyorsunuz sokaklardaki o gösteriler, yönetim yanların gösterileri devam ediyor ve o gösterilerin ve o toplanmaların yapılmasının bir sebebi de muhaliflerin sokağa çıkmasını önlemek. Yani bunu ben söylemiyorum, bizzat Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf söyledi.
0: Tabii kaynak Amerika Birleşik Devletleri Ekber, o yüzden yani ne derece sağlıklı orası da meçhul. Ama yine Amerikan medyasının dillendirdiği ısrarla şeyler var ki aslında savaşta bu savaş sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ağır kayıplar verdiği bilinenin aksine yaralı sayısının, can kaybı sayısının oldukça çok yüksek olduğu. Tabii bu Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemi sarsmaya yetiyor. Ama esas kritik mesele bu ateşkes süreci. Şimdi bir yanda Katar, diğer yanda Pakistan'dan da gelen bazı olumlu açıklamalar var. Hürmüz'de bir anlaşmaya yakınız diyebilecek bir açıklama var mı İran'da?
4: Şöyle söyleyeyim, esasında gün içinde, az önce de söyledim yani sözlerimi bununla başladım. Gün içinde bu kapsamda çok sayıda açıklama geldi. Önce Donald Trump böyle bir ifade kullanmıştı. İşte İran'la görüşüyoruz, bu onlar için son fırsat. Eğer böyle bir fırsatı değerlendirmezlerse onları çok ağır bir şekilde vuracağız. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan bu tarafa en yoğun saldırı yapacaklarına ilişkin de ifadeler kullanmıştı. Özellikle Donald Trump Hürmüz'ün açılmasıyla ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin olabileceğini ifade etmişti. Bugün de gün içinde hem Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı hem de Hazine Bakanı'ndan besinten gelen açıklamada bunun altı çizilmiş oldu. Hatta Hazine Bakanı bugün, yani Salı günü veya Çarşamba, bu konuyla ilgili İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir uzlaşmanın olabileceğini ve Hürmüz'ün açılabileceğini ifade etti. İran'dan gelen açıklamada ise İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Umman'la görüşmelerin devam ettiğini, gerçi İran tarafı ABD ile bir görüşme yaptığını kabul etmiyor. Ancak Umman'la yapılan görüşmeler bir şekilde, yani Amerika ile yapılmış görüşme de sayabiliriz. Çünkü Umman, yani Amerika'nın dediğine, yani evet dediğine hayır diyemez, hayır dediğine de evet diyemez. Yani dolaylı bir şekilde bu görüşmelerin bir şekilde İran'la ABD arasında Umman üzerinden yapıldığını ifade edebiliriz. Ne kadar görüşmelerde İran'ın muhatabı Umman olsa, İran'dan gelen açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü görüşmelerin ister siyasi yönüyle ister teknik yönünden çok iyi gittiğini söyledi. Tabii zaman vermedi, ne zaman bir uğraşma sağlarız. Bu teknik mesele nedir? Tabii bu konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak basında çıkan iddialara göre şöyle bir formül üzerinde iki taraf tartışmayı masaya yatırmış meseleyi. Hürmüz'e girişler İran karasularından olacak, kuzeyden olacak, çıkışlar güneyden, Umman'dan olacak. Ancak çıkışlar yapılırken dahi Umman tarafı bunu İran'a bildirecek ve eğer İran izin verirse o gemi oradan çıkacak. An itibariyle böyle bir formül üzerinde tarafların kafa yorduğu ve masada bunu tartıştığı ile ilgili gün içinde medyada yer alan haberler vardı.
0: Ekber, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı.

0: Her an sıcak bir gelişme tabii söz konusu olabilir. Bizler senin aracılığınla Tahran'dan o gelişmeleri yine izleyicilerimize paylaşmayı sürdüreceğiz. Sana kolaylıklar diliyorum. Şimdi konuklarımla da değerlendireceğim bazı gelişmeleri. Kemal Hocam, bir yandan baktığımızda evet bir anlaşmaya yakın olma durumu var. Ama her iki taraf içinde ortaya atılan iddialar biraz endişe verici. Bir yanda işte dedik ya, İran'da yeniden bir hareketlenme içeriden söz konusu olabilir. Diğer taraftaysa Amerika Birleşik Devletleri hem füzelerini kaybediyor. Yani çok ciddi bir füze sıkıntısı var. Stokları tükeniyor. Hem de aslında bilinenden daha çok zayiat verdi. Asker olarak.
1: Evet.
0: Ve bu durum her iki tarafı da anlaşmaya zorluyor aslında. Yani anlaşma maddelerinden ziyade bu yaşanılan durumlar anlaşmaya zorluyor diye yorumlanabilir mi?
1: Tabii, doğru. Şimdi bunun adı aslında diplomatik kaos. Yani diplomaside kaotik bir ortam çok uygun olmuyor. Yani diplomaside net bir takım şeyler olması lazım. Görüşmeciler, masa kurulacak, lokasyon, yer, şartlar, koşullar. Bunların hepsi yerle eksen olmuş durumda. İslamabad görüşmeleri, oradaki masa dağıldı. Şimdi bir kaotik ortam var. Yani daha tehlikeli bir durum var. Diplomatik kaos iki tarafı da anlaşmayla ilgili konularda bir noktaya getiremiyor bir türlü. İkincisi çelişkiler. Yani müzakere çelişkileri var. Nedir o müzakere çelişkileri? Taraflardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri der ki İran teslim olmak istiyor. Onun adı o çünkü. Başka türlü bir anlaşma olmaz. Ve İran'ın şu anda çıkmazı iç karışıklıklar, bir, füzelerin sayılarındaki azalmalar, iki, üçüncüsü bu kadar Hürmüz Boğazı'nı kapatmayla ilgili ayırdığı kuvvetler sürdürülebilir bir şekilde orada görevlerini yapamayacak diyor. Şimdi dolayısıyla bu iki tane sıkıntı, kaotik ortam ve çelişkiler bizim şu anda analiz yaparken en zorlandığımız hususlardan bir tanesi. Ama şimdi orada Amerika Birleşik Devletleri'nin kayıpları açık kaynaklara düştüğü kadarıyla söyleyelim, galiba 653 civarı bir yaralı gözüküyor. Ölenler hariç. Bunların 170 tanesi kafa travması olarak lanse edildi, biliyorsunuz. Kafa travması içerisinde general var.
0: Ciddi. Bunlar genellikle bu üstlere yapılan saldırılarda esnada, yaralananlar.
1: Tabii tabii, üstlere. Özellikle son 14 günlük saldırılar, karşılıklı yapılan saldırılarda Amerika Birleşik Devletleri ordu mensuplarından general, subay ve diğer askerlerden ciddi kafa travması yaşayan gruplar var. Şimdi bunu Trump elbette ki dikkate almak durumunda kaldı. O yüzden bir ara verdik dedi. Aranın da müsebbibini şöyle açıkladı. Dedi ki biz bu arayı verdik. Bir son şans vermek istiyoruz İran'a. Aracılar da Katar dedi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan dedi. Yani Umman demedi. Dolayısıyla bu üç ülkenin talebiyle biz ara verdik dedi. Demek ki bu üç ülke yoğun bir şekilde İran'la görüşme yapıyor olması gerekir normalde. İran diyor ki hayır. Hiç kimseyle görüşme yapmıyoruz diyor. Sadece Umman'la yapıyoruz. Umman'la yaptığımız görüşmenin konusu da Hürmüz'ün, yani Boğaz rejiminin karşılıklı olarak nasıl çözebileceğimiz yönünde diyor. Ve heyetler burada şu anda diyor. Heyetlerden kastetti Umman heyeti Tahran'da şu an. Şimdi Tahran, yani İran savaşı kendi koşullarıyla sürdürmeye devam ediyor. Diplomasiyi kendi koşullarıyla sürdürmeye devam ediyor. Amerika ayrı bir noktada kendi çizdiği tablo içerisinde sürdürmeye devam ediyor. Akıl tutulması. Bir savaşı sona erdirmek istiyorsunuz.
0: Barış. Bu Arap saçına döndü sanki bu durum.
1: İşte dedim ya,
0: aylardır aynı şeyleri, aynı açıklamaları konuşuyoruz. Ve bu açıklamalar da bir silaha dönmüş durumda. Amerikan medyasında yine yer aldı. Amerikalı yetkililer dediler ki ya yeni yöntemler deniyoruz savaşta, savaş ortamında yeni stratejiler. Şimdi Donald Trump iki günde bir çıkıp diyor ki son şans. Bozuluyor, bir daha son şans, bir daha, bir daha, bir daha ve İran sürekli yalvarıyor. Bir psikolojik harp hep konuşuruz biz bunu. Ay, ya da propaganda şeylerini hep konuşuruz ama burada başka bir süreç var. Sanki çözülemeyecek bir şeyde boşa kürek çekiyorlar.
1: Birileri çözülemesin istiyor. Yani bu İran kilidi açılmasın, çözülemesin. Çözümsüzlükten medet uman gruplar var. Bu da grupları savaşa gönderiyor. Yani savaşı yönlendiriyor. Ve o hep devasa vuruş dediği şey Trump'ın aslında bu saldırılar değil. Devasa vuruştan kastettiği Irak tarzı bir arşivden bakarsak İran

0: Harekat planı. Yani Irak'ın harekat planının aynısını İran'da yapmaya çalışıyorlar. Yalnız bu süre içerisinde bir şeyler yapılamadı. Yani Trump'ın kafasındaki o plan uygulanamadı. Trump aslında bu koşullarda İran'la gerçekten masaya oturmak istiyor. Yani Trump'ı ayrı tutmak lazım. Gerçekten bir yol bulmak istiyor. Hakikaten o boğazı açmak istiyor. Uluslararası enerji koridorlarının emniyetle, güvenle işlemesini talep ediyor, istiyor. Bunu yaparken Çin'i de kontrol altına almak istiyor. İktisaden en azından. Hı hı. Fakat bu öyle bir içe geçmiş bir durum var ki ortada. Ya birileri bu barış olmasın Trump'a rağmen. Bu barışın koşulları her iki taraf içerisinde o kadar rigid bir şekilde masaya gelsin ki bir şekilde zaten anlaşılmayacak kartlarla masaya oturmak birilerinin işine geliyor. O yüzden o ülkeleri, savaşı öngören ve savaşı isteyen gruplar var burada.
1: O ülkeleri de soracağım, grupları da soracağım ama ilk olarak evet İsrail'den hep bahsediyoruz. Necmettin Hocam, İsrail'in yanı sıra şimdi son dönemde mesela Körfez'deki hep gerilimden, Körfez'deki yangının büyümesinden bahsediyorduk. Ya savaş süresince hiç ortada olmayan, 12 gün savaşında da yoktu. Sadece birkaç açıklamayla olan Husiler devreye girdi. İsrail'e değil mesela, Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, Suudi Arabistan'ı direkt olarak hedef alan bir pozisyonda yer aldı. Şimdi bakıyoruz, Irak'ta da benzer hareketlilikler söz konusu. Evet, bizler daima İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırgan işgalci politikalarını konuşuyoruz ama İran'ın da bölgede anladığımız kadarıyla kendi lehine yürüttüğü bazı stratejiler var. Husiler de ya da diğer milis grupları da bunlardan birisi.
2: Şimdi kesinlikle çok güzel bir yerden girdiniz. Çünkü artık bu savaş İran için Şii Hilali'nin bekas savaşına dönüştü. Yani şimdi bizim bağlamımız neydi? Hep onu anlatmaya çalışıyoruz. Aksa tufanı. Biz bu meseleye Aksa tufanı ile başladık. Fakat çok güzel bir tespit. Yani her savaş kendi amacını üretir. Şu an bu savaşta kendi amacını üretti. Hürmüz Savaşı'na dönüşmüştü. Şu anda da Şii Hilali'nin bekas savaşına dönüştü. Neden? İşte Erbayım var şu an. Biraz sıkı evet. Takip etme imkanımız oldu. Hazreti Hüseyin'in 40. günü vesilesiyle anmaları Necef'te, Kerbela'da. Şimdi baktığınız zaman verilen mesajları özellikle İran'ın devrim muhafızları kanadından artık bu savaşı şu gözle bakıyorlar. Artık Amerikan temposundan çıkıp bizim kendi tempomuzu kurmamız lazım. Ne o? Amerikalılar saldırıyor, çekiliyor, sürpriz yapıyor. Sonra bir daha ortaya söylem atıyor. Söylemler gidiyor, geliyor. Artık bizim kendi denklemimizi, zemin belli bir noktaya yükseltildi. Sepah tarafından, devrim muhafızları tarafından. Arteş bir yerde, devrim muhafızları bir yerde. Devrim muhafızının içinde Hotsar dedikleri başıbozuk gruplar var. Paseşkiyan Arakçı bir yerde. Müşteba Hamane yaşıyor mu yaşamıyor mu belli değil. Eğer yaşıyorsa şu an tamamen devrim muhafızının güdümüne girdi. Yani şimdi Husi bağlamına geri dönersek bu çok tehlikeli. Neden? Çünkü 2015'te biz bunu gördük. Suudi ve Baye gitti, oraya bir kara operasyonu yaptı. Ve Baye'nin bölgeye girişi de onunla başlar zaten. Daha sonra 2023 yılında biliyorsunuz Çin geldi. Suudilerle İran'ın arasını buldu. Yani o çatışmayı aslında Çin engelledi. Fakat bu şu demek, mezhep çatışması demek. İran'a devrim muhafızını anlatamadığımız mesele bu. Bakın siz bu adımları attıkça bu iş artık Aksa tufanı, Filistin, Batı Şeria, Gazze meselesi olmaktan çıkıyor ve yeni bir mezhep çatışmasına, mezhep savaşına evriliyor. Kataib Hizbullah, Haçlı Şabi Irak'ta, Husiler Suudi'de, Lübnan'la Suriye savaşsın. Hatta bugün işte çok sıcak bilgiler var. Irak-Suriye sınırında hareketlilik.
1: Evet, derken, o oldukça önemliydi. Tam da o noktada araya gireceğim müsaadenizle. Şimdi savaş süresince çıkmadı. İran savaşa başladıkları yani 12 gün savaşı sürecinde dedi ki biz işte Gazze için savaşıyoruz. Biz Filistin için savaşıyoruz. Bu açıklama yapıldı. Ardından devam eden süreçte savaşın rengi değişti. Bu sefer İran'ın yıkılmasına evrildi. Rejim yıkılacak denildi. Sonra konu Hürmüz'e geldi. Hürmüz Savaşı denildi. Sonra Körfez-İran Savaşı adlandırılmaya başlandı. Şimdi ise konu tamamen değişti ve dillendirilen konu mezhep savaşları.
2: Tabii yani eğer savaşın iktisadi ve siyasi hedefleri örtüşmezse savaş kendi amacını üretmeye başlıyor. Şu an devrim muhafızlarının tek odak noktası İran'dan girsin, Umman'dan çıksın ama parayı kim tahsil edecek? Peki bütün bunlar yaşanırken ne oluyor? İsrail'de seçime 88 gün var. Netanyahu seçimi

0: biz aman yapmayın, Batı Şeria'nın ilhakını hızlandıracaksınız, Netanyahu'ya yeni bir nefes vereceksiniz. Bakın işte Amerikan basını dediniz, şu an oraya zor gitti uçakla. Fransız hava sahasında tutuklanacak mı tutuklanmayacak mı tartışma konusuydu. Oğlu adını değiştirdi. Yani bir uluslararası kriminal. Biz diyoruz ki 60 günlük bir ilmi siyaset yapın. Hiç değilse bu adamlar yargılanacak noktaya getirilebilsin. Yani bu üçlü çeteyi Lahey koridorlarında bir şekilde görebilelim. Seçimi kaybetsin. Çünkü tek sarıldığı şey iktidarı. Yani iktidarına sarılmaktan başka, içeriği mobilize etmekten başka çaresi yok. Eisenkot'la başa baş gidiyorlar şu an anketlerde. Bir Netanyahu geçiyor. Fakat dikkat edin. Yani ne zaman gerilim tırmansa, İran'la savaş ne zaman gündem olsa, Netanyahu'nun oyları da bir anda mobilize olmaya başlıyor ve Smotrich'in.
1: Zaten oradaki muhalefet artık şöyle kavga ediyor. Sen daha az savaştın. Sen çok savaşamadın. İran'ı kaybettiremedin. Biz gelirsek bu savaşı noktalayacağız. Yani sonlandıracağız. İsrail kazanacak şeklinde konulara dönüştü. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Tüm bunlar yaşanıyor. Bizler işte birileri tarafından yönlendirilen, Batı medyası tarafından işte mezhep savaşları, İslam ülkelerinin kendi aralarındaki krizler büyütülerek pazarlanırken Gazze'de yaşanılanlar, Batı Şeria'da yaşanılanlar unutuyor. Biz unutmayacağız. Çünkü bir haberimiz var. Onu ekranlara getirelim. Arkadaşlarım da hazırlayabilirse. Şimdi Gazze'deki hayata tutunanların büyük zorluklar yaşadığını ifade edelim. Özellikle bu kavurucu sıcakların etkili olduğu şu günlerde maalesef ki tıbbi imkanlardan yoksun Gazze'liler, Gazze'li çocuklar. Ama bir de ortaya çıkan acılar var. İsrail'in 2023 yılında 7 Ekim'den itibaren başlattığı o soykırımda tablo yeni yeni ortaya çıkıyor. Hep söylüyorduk, 70 binden fazla Gazze'li hayatını kaybetti, şehit oldu bu saldırılarda. Ama hala enkaz altında olanlar var, ulaşılamayanlar var. Onlar da maalesef ki yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İki aileden toplamda 112 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı ve 3 yıl sonra ulaşılan o cansız bedenler dualarla ebediyete uğurlandı.

0: Katliamların kurbanları 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı. Gazze'de 112 kişi için toplu cenaze töreni düzenlendi. İsrail, Gazze'yi 3 yıldır aralıksız bombalıyor. 365 kilometre karelik alanda taş üzerinde taş kalmadı. 74 bine yakın kişi katledildi. Abluk altındaki topraklar bu defa en acı günlerinden birini yaşadı. İki aileden 112 kişinin naaşlarına ulaşıldı. Yıllardır moloz yığınları arasında kalan cansız bedenler çıkarıldı, cenaze töreni düzenlendi.
1: Bu tarihte ve Filistin davasının tarihinde görülmemiş bir sahne. Yüzden fazla şehit için bir cenaze töreni düzenliyoruz.
0: Çıkarılan naaşlar arasında 40 çocuk, 38 kadın ve 7 engelli bulunduğu açıklandı. O saldırıda 300 kişi hayatını kaybetmişti. 112'si bulundu. Geriye kalanlarsa hala aranıyor. Yakınları Filistin bayraklarına sarılı tabutları çiçeklerle süsledi ve dualar eşliğinde uğurladı. Bir yanda hüzün varken diğer yanda sevinç ve gözyaşı vardı. Tedavilerinin ardından Gazze'ye dönen 88 Filistinli hasta ve refakatçisi ailelerine kavuştu. Anne ve babalar ayrıldıkları yavrularıyla bir araya geldi. Kavuşma anları duygu dolu dakikalara sahne oldu.
2: Yaşanılan acılar bunlar. Bakın yani Srebrenica'da hala ortaya çıkan toplu mezarlar var. Bugün Gazze'de 3 yıl sonra ortaya çıkan cansız bedenler var. Enkaz altından daha yeni çıkarılabiliyor. Benzerlerini bu coğrafyalarda maalesef çok fazla gördük. Ama bugün bir yanda işte füze stoklarında

0: hipersonik füzeler, süpersonik füzeler, balistik füzeler, fırlatılan, vurulan üsler vesaire, bunları konuşuyoruz. Yani tabii ki hiçbir şekilde savaşı bizler savunmuyoruz. Ama şu atılan füzelerden sadece birkaç günde olanı Gazze için atılmış olsaydı belki de bunlar yaşanmayacaktı. Ama maalesef manzara bu. Şimdi burada yaşanan acılar yetmezmiş gibi İslam coğrafyasının farklı alanlarında da benzer girişimler var. İşte mezhep savaşı söylemleriyle körüklenmek isteyen bir şey var. Yine bu topraklarda insanların maalesef birbirlerine düşmesi ve buradan da bir şeyler kazanması muhtemel bir İsrail gerçeği var. Yani bu coğrafyada yaşanan her savaştan kazançlı çıkan tek ülke İsrail. Sanırım doğru bir tespit mi Kemal
1: çok,
0: Hocam?
1: Çok doğru.
0: Sadece bunlarla ilgili
1: yorumlarınızı
0: almak
1: istiyorum.
0: Yani
1: şöyle doğru tabii, teknik olarak söyledim ama yani istatistik vermeyi çok sevmiyorum ben bu konularda. Ama Gazze soykırımında ölenlerin %46.2'si kadın ve çocuklar. Çocuktan kastettiğimiz 15 yaş altı insanlar. Orada şehit edildiler. Kullanılan bomba tonajı 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan kadar neredeyse. 365 kilometre karelik bir alanda 2. Dünya Savaşı'nda kadar bomba kullanıyorsunuz. On binlerce ton. 100 binin üzerinde. Yani şu anda hala orası bombalanıyor. Ve insanlar şehit edilmeye devam ediyor. Siz de buyurdunuz. Toprak altında kaç kişi var bilmiyoruz. Dolayısıyla habitat yetersizliğinden kaynaklı, yani sağlık yetersizliği, gıda yetersizliği, temiz suya erişim, bundan kaynaklı ölümler hesaba katınca 75 bin civarı şehit var orada. Bu insanlık tarihinde görülmemiş kadar vurdum duymaz şu anda Tahir Bey. Yani benim okumalarım, geçmiş tarihe baktığımızda savaşlarda tüm dünya iletişim olanakları dahilinde gerçekten bu kadar neme lazımcı olmamıştı. Ve o kadar ilgisiz ve alakasız toplumlar, gruplar var. Ülkemizde de var maalesef. Ülkemizde de var. Gazze deyince burun kıvıran, oradaki Filistinliler deyince ne bileyim dudak kıvıran tipler var etrafımızda. Hmm. Dünyada da var bu.
0: Belki kimisi duygu yoğunluğundan, ya Gazze konusu konuşulduğunda bile ya kanal değiştirenler var hocam.
1: Var. Bir Arap düşmanlığı okutulmuş zamanında insanlara. Yani Cumhuriyet'ten hemen sonra ortaya çıkan yazımlarda, müfredatta. Sayın Milli Eğitim Bakanlığımızı da buradan tebrik edelim. Müfredat tazelemesi ve güncellemesi çok şarttı ve büyük bir cesaretle gerçekleştirdi. Bu okumalar bize işte hep Arap camiasının Türklerle bir problemi olduğunu dairdi. Arap topraklarda, bu topraklarda hep birlikte yaşadık biz. Kadim halklarız, birlikteyiz. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Türküyle. Bütün bu kadim Orta Doğu diye sevmediğimiz ama kullanmakta beis yok, herkes tarafından anlaşılsın diye söylüyorum. Bu topraklarda biz yaşadık, biz kök saldık. Bu halklar burayı iktisaden geliştirdi, medeniyetler kurdu buralarda. Ve kurulan medeniyetler geldi, Batılılar tarafından işgal ve ilhak edildi. Ve o medeniyetler yıkıldı. Öbür taraftan Moğol isyanları, istilaları, bir taraftan Batı Haçlı saldırıları vesaire. Bakın tabloya böyle baktığınız zaman bunun devamı olarak algılamak çok normal bunu. Yani Haçlıların saldırıları devam ediyor. Bir taraftan işbirlikçi, o Moğol dediğimiz, tırnak içinde söylüyorum, o döneme ait kişileri kastediyorum. Bunların işbirlikleri devam ediyor. Bağdat istila edilmiş, işgal edilmiş.
0: Buna çanak yani tutanlar Şam, var, buna Halep, alkış tutanlar
1: evet,
0: var maalesef.
1: Halep, Şam işgal edilmiş ve ilhak edilmiş idi. Yani en son Türkiye'nin de katkı ve destekleriyle orada Eşşara hükümeti kurulmasaydı Şam'ın başına gelen aynı şey olacaktı Bağdat'ta. Yani bütün bunların hepsine bakınca içeride bir mezhep kavgasının çekirdek noktasında maalesef yine yönetimleri görüyoruz. Halklar maalesef arasında bir sıkıntı yok. Gidin Halep'e bir Türk olarak, atlayın arabanıza, oradaki değil mi her türlü teması kurarsınız ve sizi ağırlarlar. Ama gidin işte ne bileyim Katar'a, oradaki Araplar bizi misafir eder. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki emirliklerin halkları bizlerle temas kurar. Yemen'de aynı şekilde. Suudi Arabistan'da aynı şekilde. Ama yönetimlere baktığınız zaman bir ayrılıkçılıktır söz konusu, devam edip gidiyor. Ya yani burada Haçlı seferlerini, Haçlı saldırılarını görmüşsünüz siz. Tarih okumuşsunuz. İşgalleri görmüşsünüz. Amerika'nın Irak'ta 1 milyon insanı öldürdüğünü görmüşsünüz yakın tarihte. Suriye'de milyon derecesinde insanların katledildiğini görmüşsünüz.
0: Londra'yı, Paris'i benimsedikleri kadar Halep'i, Şam'ı, Musul'u benimseyemeyenler var içimizde. Ya böyle bir yani onları özdeşleşemeyenler
1: var. Paris yokken Halep vardı ya. Yani New York yokken Şam vardı. Ya Washington diye bir yer yokken burada Deir ez-Zor vardı ya. Burada Hicaz vardı. Bunların hiçbiri yokken. Ya siz nasıl böyle bir sonradan oluşturulmuş yapının kadim topraklardaki halkın tarihiyle kıyaslarsınız ve onları temel medeniyet kabul edersiniz? Akıl tutulması. O yüzden Gazze'deki o İsrail katil devletinin yapmış olduğu soykırıma dudak bükenlere söylüyorum. O büktüğünüz dudakların hemen arkasından aynı şey sizin de başınıza gelebilir. O zaman ne yapacaksınız? O zaman Filistinler koşa koşa gelecek buraya. Bakın söylüyorum. Bu Araplar diye küçümsediğiniz o birlikte yaşadığımız, birlikte yaşamaya devam ettiğimiz halklar koşarak gelecekler. Bakın buna da dudak bükecekler şimdi.
0: Şimdi işte bölgede
1: çünkü
0: yaşananlara
1: tarih okuması
0: bakıyoruz.
1: 3-5 aşiretin, çok özür dilerim, 3-5 aşiretin 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle anlaşıp Osmanlı'yı sırtından vurma hikayesini tüm halklara mal etmek kadar tehlikeli bir şey yoktur.
0: Onların dedeleri de bizleri sattı, oh oluyor diyen maalesef vicdandan yoksun yürekler vardı. Bu topraklarda bebeklerin katledilmesine bu gözle bakanlar vardı. Şimdi dönüp baktığımızda işte İsrail'de de birileri çıkıyor diyor ki biz de onlara terörist diyoruz, biz onlara soykırımcı diyoruz. Işte. Onlar da diyor ki doğacak her bebek öldürülmelidir. Gazze'li, Filistin'in doğacak her bebek öldürülmelidir. Teröristtir. Çünkü onlar yarın topraklarını bizden isteyecekler gibi şeyler söylüyorlar.
1: Recep şimdi, savaşı kime yarar biliyor musunuz? Tamamen İsrail'in stratejik planlarına işte, yarar. Çünkü size söylediniz ama şöyle teknik söyleyeyim ben. İsrail'in burada Orta Doğu coğrafyasında iki tane amacı var. Bir tanesi parçalamak. İster etnik parçalasın, ister mezhepsel parçalasın. Hiç umurunda değil onların. Yani değil, etnik tabii. Olarak mesela diyelim işte İranlılar, Fars kültüründen gelen gruplar, Türklerle Farsları birbirine işte kırdırmak ya da ne bileyim Araplarla Fars gruplarını kırdırmak ya da işte Şiilerle Sünnileri birbirine kırdırmak. Birbirlerini kırsınlar da nasıl kırarlarsa kırsınlar. Ya da iktisaden bölersiniz ya da yönetimsel olarak bölersiniz. Yani yönetimi başka bir ne diyelim ideolojiden teşkil edersiniz. Halkları başka bir noktaya getirirsiniz. Yönetim halkların arasında açarsınız.
0: Şu anda da benzer bir süreç işleniyor. Yani bundan 100 yıl önce bu topraklarda evet bazı ihanet sahnelerine şahit olduk. Bunları okuyoruz. Ama bugün bakıyoruz yine benzer bir durum. Necmettin Hocam mesela Suriye, Irak şu anda yeniden ayağa kalkabilmek için yeniden toprak bütünlüğünü sağlayıp bir devlet varlığı gösterebilmek için mücadele ediyor. Bu anlamda en önemli partnerleri, yakın ve dost müttefik ülke, komşu ülkeler Türkiye. Ama ilginç bir şekilde mesela Suriye'de denediler, çok fazla denediler. Nusayrileri kullandılar, işte Dürzileri kullandılar, SDG'yi kullanmaya çalıştılar. Burada bir başarıya ulaşamayınca şimdiki hedef Irak oldu. Irak'ta da benzer bir hareketlilik var. Hatta bugün bölgede önemli bir hareketlilik ifade ediliyordu. Suriye ordusunun askeri alarm durumu ilan ettiğini, özellikle Irak sınırında seferberlik ilan ettiğini ve çok ciddi bir hareketlilik olduğu yönünde açıklama vardı. Şimdi bir yandan o haberlere de bakıyorum. Irak tarafından da yapılan bir açıklama var. Diyor ki yani bu sınırdaki durum normal. Şimdi mezhep savaşı olarak ifade edilen gerilimin daima çıktığı bir coğrafyadan bahsediyoruz.
2: Tabii,
0: çıkarılmaya çalışıldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve bu şimdi Irak-Suriye bölgesinde kıvılcımlarının olacağı izlenimi veriyor bu açıklamalar. Bölgede neler oluyor ya da ne yapılmaya çalışıyor?
2: Kesinlikle öyle. Şimdi Amerikalılar bugün bir haber okudum. İstihbarat şubeden bir mail gidiyor. Amerikan basını sızdırmış. Yaratıcı fikir arıyor. Kreatif fikirler arıyoruz. İran'a yapılacak operasyonlarla ilgili. Yani savaşın gidişatıyla ilgili kreatif fikir. Yani belli ki artık mevcut stratejiler tıkandı. Yani burada artık yeni bir şey bulmak zorundalar. Yani burada işte kara operasyonu tabii komutanım daha iyi bilir. Ama hani şeyde İsrail'de Ben Gurion'a tanker uçaklarını yine dizmişler. Bu hafta içi tartışıyorlardı. Sivil uçuşla yapamıyoruz sizin yüzünüzden. Tanker uçaklarını buraya indirmeyin diye. Ama burada mevcut hizalanmalar İsrail'in bir adım geri atıp Arap coğrafyasıyla İran'ı çatıştırmak üzere sanki

0: böyle bir hizalanmaya doğru gidiyor gibi bir görünüm var. Şimdi ama neden? Ya şimdi Hürmüz kapanınca bütün ülkeler, Körfez dahil, alternatif koridorların peşine düştü. Yani Kerkük-Banyas hattı ilan edildi. Irak Başbakanı Suriye'ye de gitti. Türkiye'den sonra Suriye'ye gitti. Daha sonra Suudilere gitti. Yani bölgede artık ülkeler başın çaresine bakmaya başlıyor. Ve burada da ya gerçekten İran'la Körfez ülkelerini karşı karşıya getirecek konjonktür, yani kaşınacak hazır siyasi zemin var. Neden? Hürmüz'den çıkamayınca ortak proje ilan ediyorlar. İran'ın o projeleri tıkaması lazım. Yani siyasetten karşı karşıya geliniyor. Ama bu noktada Türkiye'nin özellikle Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurduğu dörtlü masaya bence İran da dahil edilmeli. Yani hatta kalkınma yolunun İran da bir parçası olmalı ki geri plandaki İsrail'in bu tazyikleri bence bozulsun. Yani burada... Ama
1: Irak'taki girişimlere engel olduğu iddia ediliyor İran'ın.
0: Evet, kesinlikle öyle. İşte tam bu noktada da iş şuraya geliyor, İran içindeki dengeler. Bakın Paşinyan, Arakçı gerçekten bölgeyi ve dünyayı çok doğru okuyorlar. Fakat siyasi manevra alanları yok. Daha bugün işte İran Hizbullah'ın genel sekreteri diyor ki Paşinyan 30 kere istifa etti, Mustafa Hamane'yi kabul etmedi. Ya adamcağız dedi ki ben hiçbir kere bile istifa etmedim. O edersem de zaten haberiniz olur. Şimdi Arakçı Erbayin'de yine yuvalandığı görüntüler servis ediliyor. Yani hatta bir İran parlamentosu üyesi yine aynı şekilde devrim muhafızının kanadından Arakçı ile ilgili dosya yapıyoruz, onu istifa ettireceğiz. Yani hatta bu özellikle Hamane cenazesi sırasında Arakçı aleyhinde yine uzlaşmacıya ölüm diye. Şimdi burada gerçekten desteklenmesi gereken bir siyasi kanat var İran'ın içinde. Bir de maalesef ideolojik körlükle hareket eden devrim muhafızının içinde, tek cephe demiyorum, devrim muhafızının içinde başıbozuk gruplar var. Ve bunun arasında da yaşıyor mu, yaşamıyor mu, eğer yaşıyorsa hükmedebiliyor mu tartışmalı olan bir velayeti fakih liderliği var. Mustafa Hamane. Şimdi bu noktada da muhatabın kim olduğunun problemi var ortada. Ve siyasi kanadın kesinlikle desteklenmesi gerekiyor bir. İkincisi İran'daki bu ideolojik körlüğün, yani bu mezhep odaklı ideolojik körlüğün, ki bugün de dünyayı Erbayin'e dönüştüreceğiz, yani dünyayı Kerbela'ya dönüştüreceğiz gibi şeyler ifade ediliyor. Yine radikal devrim muhafızları kanadından söz ediyorum. Şimdi burada törpülenmesi gereken bir ideolojik körlük var. Onu kesinlikle ifade etmek lazım. Bunu ifade etme sebebimiz şu değil, kınamak değil. Yani böyle söyleyince de bir anda linç edilebiliyoruz. Ya sen Amerikan-İsrail yanlısın diye. Bunun Amerikan-İsrail yanlılığıyla alakası yok. Geri planda İsrail'in tazyik ettiği senaryoları dizginlemeye çalışıyoruz. Yani zaten 3 senedir şunun için konuşuyoruz. Lübnan-Suriye savaşmasın. Irak kendi içinde Katayip-Hizbullah'la savaşmasın. Suudi Arabistan'la Husiler savaşmasın. Bakın Baye köşede sessiz sedasız bekliyor. İran Baye'ye neden saldırmıyor? Onu da çözemedik.
1: Hocam gönül ister ki bizler İran'ın varlık gösterdiği
0: direniş ekseni. Ya, Türk dış politikası evet, ana eksenini bunun üzerine kurdu.
1: Şimdi İran'a bakıyoruz. Şimdi gönül ister ki ya diyelim ki İran'ın desteklediği gruplar, işte milis güçler bulundukları ülkelerde işgalcilere karşı bir direniş göstermek için oradalar, savaşıyorlar. Ama şimdi gözümüzün önünde örnekler var. Lübnan'a bakıyoruz. Dönelim bu tarafa. Lübnan'da iç savaş sürecinde yaşananlar. Dönelim Suriye'ye bakalım. Suriye'de işgalcilerin, yani işgalin o parça iç savaş sürecinde girdiler ve o bölgede yaptıkları hafızalarda. Irak'a bakalım. Irak işgalinden bu yana Irak'ta tamam Amerika ile çatıştılar yeri geldiğinde vesaire, ama ya esasen çatıştıkları Şii milis gruplarının kesim Sünnilerdi.
0: Evet.
1: O bölgelerde evet, acı olaylar hala dir ve şimdi Suriye Irak cephesinde, özellikle Irak'ta son demleri mi yaşanacak acaba?
0: Bakın Yemen soruyor. Bakın Yemen'deki kriz,
1: Yemen'de aynı
0: insani aynı kriz son yılların gördüğü en büyüğüydü ve çok güzel dediniz. Bu hafızalar çok taze. Hayatları çok taze. Şimdi 1 milyon insan kolera oldu Yemen'de o savaş sırasında. Hı hı. Bakın Suriye'deki yaşananlar da, yani bunlar şu an İsrail'le devam eden savaş çok anlık ve sıcak olduğu için bunları konuşmuyoruz.
1: Maalesef.
0: Suriye'de de ciddi bir hafıza var. Yani Esed yıkılmadan önce. Dolayısıyla bunların körüklenmesi, kaşınması çok tehlikeli. Tam da İsrail'in isteyeceği senaryo. Yani bakın, Hürmüz cephesi de birleşirse, ki Ürdün'e yaptıkları senaryodan sonra, saldırıdan sonra Hürmüz ortaya çıktı. Cephelerin birleşmesi, ya zaten 3 senedir bunlar olmasın diye oturup burada konuşuyoruz uzun uzun geceler boyu. Yani dolayısıyla burada bir aklı selime ihtiyaç var. Umarız ya yani aktörlerin, umarız, özellikle devrim muhafızlarının yüzüne su çarpacak bir diplomatik hamleye ihtiyaç var. O da tez zamanda, umarım, gelir diyelim.
1: Çok kısa, çok kısa konuyu diğer konuya geçeceğim ama şu Suriye-Irak gerginliğiyle ilgili.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bakın, Birinci Dünya Savaşı'nın temel çıkış noktası Avusturya'ydı, biliyorsunuz. O velihat. İkinci Dünya Savaşı'nın sebebi Polonya'nın işgaliydi, ki ondan önce çok işgaller oldu. Ses etmediler. 11 Eylül Afganistan'ın işgali, Kuveyt'in işgali, Irak'ın işgali bahane oldu. Arkasından kitle iman silahları var dediler. İkinci Körfez'in bahanesi oldu. Arap Baharı'nın bahanesi, Tunus'taki o seyyar satışın kendini yakması oldu. Balkanlardaki son 3. Balkan Savaşı'nın sebebi işte Yugoslavya'nın dağılması oldu. Ukrayna Donbas'tan kaynaklı işgale maruz kaldı. İran'da şimdi nükleer var diye gittiler, savaş başlattılar. İşte son Irak Savaşı, işte bu savaşta ne olacak? Mezhepler. Bahane. Mezheplerden kaynaklı bir İran ve karşı bloğu yan yana getirip bir şeyler yapmaya çalışacaklar.
1: Umarız ki İslam dünyası Şiisiyle, Sünnisiyle bu oyuna gelmez ve bu körüklenmek istenen ateşi kendi eliyle söndürür, başkalarının eliyle.
2: Bölgeselcilik, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle. Bölgeselcilik, evet. Bu kadar basit.
1: Şimdi dış dünyada bunlar oluyor. Dış dünya dediğimiz, yani hemen yanı başımızda, coğrafyamızda, hatta içine Türkiye'nin de çekilmek istendiği sinsi planlar, sinsi oyunlardan bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana gündemi bu konular. İşte geride bıraktığımız gün daha yeni Yüksek Askeri Şura toplantısı vardı. Önemli kararlar alındı. Tüm detaylar resmi gazetede de yayınlandı. Tüm atamalar, terfiler. Diğer yandan bakıyoruz, bu mesele milli bir mesele. Bu mesele sadece iktidarın meselesi değil. Ama maalesef öyle bir tablo var ki gözünüzün önünde. Türkiye'de kuvvetli bir muhalefet kesimi var. İşte eski ana muhalefet partisi CHP, şimdi yeni ana muhalefet partisi Yeni Parti. Ya hiçbirinin gündeminde bu konular yok. Hiçbirinin gündeminde Türkiye'nin milli meseleleri yok. Türkiye'nin ulusal güvenliği yok. Türkiye'nin özellikle yürütmüş olduğu bu diplomasi trafiği yok. Ama başka konular var. Başka konularla CHP gündemde. Geride bıraktığımız gün iki isim de kürsüdeydi. Aynı kürsüdeydiler üstelik. Yeni Parti Genel Başkanı ile CHP Genel Başkanı. Konuştular, önemli açıklamalar yaptılar ama bu konulara değinmediler. Onların ana gündemi kendi içerisindeki yolsuzluk, rüşvet, şaibelerdi.
3: Yeni partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz.
4: Özgür Özel Yeni Parti Genel Başkanı sıfatıyla meclise ilk kez grup kürsüsünde çıktı. CHP'lere çağrıda bulundu. İstifa edip yeni partiye katılın dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
3: Bu parti elbette, elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir. Partimize üye olmaya davet ediyorum. Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
4: Özel konuşma yaptığı sırada dili sürçtü. Özel partisinin adını söylerken, eski partisi CHP'nin adını kullanacakken son anda konuşmasını toparladı. Bu durum salonda görüşmelere neden oldu.
3: Kendisine yeni parti grubu olarak bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Gülme. Gülme, olur o kadar. Olur o kadar. İlk günün günah olmaz.
4: Özgür Özel FETÖ ile ilgili iddialara yanıt verdi. Ancak KHK'lılarla ilgili yine çok tartışılacak açıklamalara imza attı.
3: 15 Temmuz'dan sonra o darbecilerin, çetecilerin kira yatır dediği hesaba kira yatırdı diye çocuğunu burslu aldıkları dershaneye, okula gönderdi diye atılmış, KHK ile mağdur olmuş, yargılanmamış, yargılandığı da adil yargılanmamış olanların adalete ilişkin temiz duyguları ayrıdır.
1: Şimdi maalesef CHP'nin gündemi bu. Tabii farklı gündemleri de var. Belediyelerin yolsuzluk, rüşvet soruşturmaları, mesela Etimesgut Belediyesi'nin başkanı olan Erdal Beşikçioğlu'nun kan örneklerinde çıkan uyuşturucu testindeki pozitif ibaresi vesaire. Tabii yeni siyasi partilerin, CHP'nin bundan böyle nasıl bir politika izleyecekleri merak ediliyor. Türkiye'ye dair, dış politikaya dair neler söyleyecekleri merak ediliyor ama sanırım bu yoğunluktan başlarını kaldıracak takatları yok kendi işlerindeki kavgalardan, değil mi Kenan Kıran?
5: Ya az önce Özgür Özel'in o konuşmasında ilk günün günahı olmaz. Yani yeni partide mi CHP'de olduğunu da dahi kendisi çıkartamıyor. Yani az önce de ifade ettiniz. Keşke Türkiye'nin yakıcı gündemiyle ilgili açıklamalar yapsa, AK Parti, Cumhurbaşkanımıza yol gösterseler, çözüm önerileri sunsalar ama maalesef parti içi kavgayla devam ediyor ve her gün yolsuzluk rüşvet operasyonları görüyoruz ve bu iddialara da cevap veremiyorlar. Yani bakıyorsun Kemal Kılıçdaroğlu malı götürenin yanında durmayız diyor. Özgür Özel de ekranda var, bu ancılardan kurtulun. Siz bu yolsuzluk ve rüşvet sarmalına nasıl düştünüz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ayrıldı partiden. Yani İstanbul'da 26 tane ilçe belediyesi vardı. 16'sı rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla gözaltına alındı. 16'sı tutuklandı. Şu an 14'ü tutuklu yargılanıyor. Yani İstanbul'da 26 ilçe belediyesi adayı göstermişler, seçilmiş ve 14'ü şu an tutuklu. İkisi de tutuklandı ve cezaevinden ayrıldı.
1: Siz yakından takip ediyorsunuz hem konuşmalarını, bizzat liderlerin konuşmalarını, hem de belediye başkanlarının icraatlarını. Ya bir inkar görebiliyor musunuz? Ya da inkar derken, yani hakkında çok ciddi iddialar var mesela belediye başkanlarının. Ya birisi çıkıp diyor mu, hayır ben yapmadım. Ya Masak diyor ki bu tespit edilmiş. Ya onun gerekçesi şuydu gibisinden bir savunma da yok herhalde, değil
5: Tahir
1: mi?
5: Bey, bugün Etimesgut ve Menderes belediye başkanları ile ilişkin iddialara, savunmalara baktım. Mesela yarın gazetemizde de manşet olacak. Etimesgut'ta 8 milyonluk çadırı 100 milyona yazmışlar. 100 milyona sahte bir evrakla arada 92 milyonu iç etmişler.
1: 8 milyon.
5: 8 milyonluk çadır ihalesi 100 milyona çıkartılmış. 18 liralık maske 148 lira yazılmış. Sayıştay tarafından bu tespit edilmiş Etimesgut'ta. Ve şurada bir ifade var. Belediye, Etimesgut Belediyesi'nde personel Serkan Toza'nın belediye başkan yardımcısı Taylan Özgüven'in Koray Yıldız'a söylediği talimat. 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin. 5 sene buradayız.
1: Nerede geçiyor bu konuşma?
5: Bunlar şeyde, ifadelerde. Etimesgut Belediyesi personeli Serkan Kozan ifade veriyor soruşturma kapsamında. Benim şahit olduğum olaylar şunlardır diyor. Ve Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven, arkadaşımız Koray Yıldız'a şu talimatı, şu ifadeyi söylüyor. 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Bu belediye başkan yardımcısı tutuklandı. Şimdi bunun mantığı var mı? 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Menderes Belediye Başkanı bugün gözaltına alındı. İnşallah yargı sonucunu göreceğiz. Kimseyi suçlamıyoruz ama soruşturma kapsamında kendi sevgili Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek sevgilisiyle WhatsApp görüşmeleri var. Sevgilisine açıktan şunu diyor. Aşkım, para fotoğrafını göndermiş. Aşkım, bana neden para gönderiyorsun diyor fotoğraf olarak. Belediye Başkanı İlkay Çiçek diyor ki ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım.

0: aşkım.
1: Ben parayım.
0: Ne ben diyor? Parayım diyor.
1: Kim diyor bunu?
0: Menderes Belediye Başkanı WhatsApp yazışmaları soruşturma kapsamında sosyal medyaya düştü ve soruşturma kapsamında ifadeleri alınacak. Ben yürüyen parayım diyor. Sevgilisi diyor ki WhatsApp yazışmalarında biraz dikkatli ol diyor. Merak etme aşkım, her şey benim kontrolümde. Ben bulaşmıyorum, bütün işleri yardımcısı Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Ben kimseden almıyorum. Bu, affedersiniz, salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım. Ben yürüyen parayım. Ben senin boğanım diyor. Ya şimdi bir belediye başkanı, evli, çocuklu ve belediye yönetiyor. Özel hayat, kesinlikle kişilerin özel hayatıyla işimiz olmaz ama yürüyen parayım diyor. Para alıyorum diyor. Rüşvet aldığını sevgilisine WhatsApp yazışmasında açıkça itiraf ediyor. Bunlar hep dosyada var.
1: Şimdi biri daha diyor ki, pek çok şey pek var çok ama şey. Gündem bu değil. CHP'de değişen tek şey bir tabela oldu anladığımız kadarıyla. Ki bugün mecliste de aynı tabloyu gördük yani. Aslında durumun ilanını biz orada
0: utanç
1: gördük.
0: Utanç verici bir durum aslında. CHP içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi bir grup toplantısını kendisinden ayrılan vekiller önce toplantı yapıyor, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu bekliyor, arada korumalar var, Kemal Bey ekibi geliyor, birbirini suçluyorlar ve ortada bu yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin somut hiçbir cevap yok Tahir Bey.
1: İlginç olanı, Kemal Kılıçdaroğlu bu pek çok ismi siyasette var eden isim. Yani aday gösterip seçmenin karşısında sunan isimdi.
0: Etimesgut Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
1: şimdi
0: aday gösterdi.
1: Etimesgut Belediye Başkanı'nın neyle suçlandığını herkes biliyor ama son gündeme geldiği konu, o paralarla ilgili iddialar zaten vahim bir durum ama işte biraz önce paylaştım. Kendisinin ihbar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri mesela alınıyor. Görevden uzaklaştırılan Beşikçioğlu'nun uyuşturucu o yasaklı madde testi pozitif çıkıyor. Esrar.
0: Ve Tahir Bey bu uyuşturucu kullandığı açıkça bilinmesine rağmen Erdal Beşikçi aday gösteriliyor. Kamuoyunda. Uyuşturucu kullandığını açıkça itiraf etmesine rağmen bu kişiyi aday gösterdiler. Ve belediye başkanlığı döneminde mesai saatlerinde bir belediye başkanı dizi film çeker mi Tahir Bey? Yani dizi çektiler ama çektikleri dizi hakikaten de korkunçmuş. Yani siz belediye başkanlığı yapmak için gelmemişsiniz. Bakıyorsunuz arkadaşını mali işlere koyuyor, mali işlerden o arkadaşına para geliyor, o para Erdal Bey'e iletiliyor. Savunma yok.
1: Acaba merak ettiğim bir nokta var. Bu belediyeler özellikle mi geçişi bekletildi? Hani Özgür Özel dedi ya neredeyse, hatta yapılan açıklamalara bakıyoruz. CHP'li belediyeler sanki hala onların belediyeleriymiş gibi açıklamaları var. Geçen bazı belediye başkanları var, bunu biliyoruz ama pek çoğu geçmedi. Geçmemelerinin sebebi Özgür Özel, ya bunlar ne der çıkarsa CHP içerisinde çıksın da biz yeni partide temiz bir sayfa açalım mantığında düşünüyorlar?
0: Bence yani Özgür Bey şu an kurduğu parti, yeni parti, ya Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yolsuzluk ve rüşveti savunan Ekrem İmamoğlu ve ekibini savunmak için kurulan tek parti.
1: Peki Özgür Özel kendisi, hani belediyeleri geçtik, belediyelerdeki o yolsuzluk rüşvet konusunu geçelim. Konuşacağız önümüzdeki günlerde de daha çok ama bizzat kendisinin isminin karıştığı bir soruşturma var.
0: Evet.
1: Ve bu soruşturma kapsamında geride bıraktığımız günde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hem kendisi hem de Veli Ağbaba'yla ilgili fezleke hazırlandı.
0: Ve hatırlayın, Uşak
1: Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
0: Uşak Belediye Başkanı Özgür Özel'e başkan adaylığı konusunda kendisine gayri resmi, yasal olmayan şekilde para verdiğini söyledi.
1: Ne dediklerini
0: söyledi.
1: Bir hatırlayalım.
0: Tabii. Muhittin Böceği'nin ifadeleri vardı.
1: Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şöyle diyor. Diyor ki Özgür Özel hakkında söz konusu soruşturma numarasıyla zincirleme şekilde rüşvet almak suçu. rüşvet almak suçundan sonra

0: soruşturma yürütülmüş olup Özgür Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31 Mart seçimlerinde yapılacak olan seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Muhittin Böcek ve oğlu olan Gökhan Böcek'ten tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde ve doğrudan veya Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiğinden, aynı şekilde Özkan Yalım, yani Bolu düzeltiyorum, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP kurultayında kullanılmak üzere tek suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde maddi menfaat temin ettiğinden bahiste ayrı ayrı birer defa zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği anlaşıldığından deniliyor. Bir de Veli Ağbaba için hazırlanan var. Orada da yine benzer suç ifade ediliyor. İşte orada bir de şey var ekli. Muhittin Böcek'in yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı üzerinden nüfuzunu kullanarak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı olarak pazarlık yöntemiyle kendisinin istediği şirkete verilmesi hususunda ısrarcı olma durumu söz konusu. Yine yerel seçimlerde kullanılmak üzere İzmir ve çevresindeki belediye ve meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiğinden bahiste diyor. O da zincirleme şekilde rüşvet almak suçlaması. Yani şimdi fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir ifadeleri yer alıyor. Ya bu konularla ilgili daha önce biz bu ifadeleri ekranlara getirmiştik.
1: Defalarca.
0: Muhittin Böcek tek tek nereye gittiğini, ne verdiğini delilleriyle birlikte, sadece ifade de değil,
1: HTS kayıtlarıyla evet, ortaya çıkartıldı.
0: Özkan Yalım da
1: açıkça söyledi.
0: Açıkça söyledi ve devam eden operasyonlarda ya devam eden soruşturmalarda, yargılamalarda da alınan yeni ifadeler var. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek şöyle bir ifade kullandı. Biz bu yaptığımız soruşturmaları sadece ifadeler üzerinden yürütmüyoruz.
1: Tabii.
0: Yani bir tutuklama yapıyor muyuz? Bu sadece ifadeler üzerine, gizli tanık ifadeleri üzerine değil, delillendirme safhaları var bunların dedi. İşte MASAK raporları, maddi deliller, HTS kayıtları, güvenlik kamerası vesaire vesaire diye ekledi. İşte şu anda konu hala işte KHK'lılara vesaire bir şekilde Özgür Özel tarafından getiriliyor ama Özgür Özel'in ve Veli Ağbaba'nın hakkındaki fezlekelerin konusu.
1: Kendi aday gösterdikleri isimler Muhittin Böcek.
0: Ne dediğini bir açabilirsek arkadaşlar buyurun.
1: Muhittin Böcek, Özkan Yalım ve diğer isimler. Hepsi açıkça söylediler Muhittin Böcek. Yani Antalya'ya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gönderen Sayın Özgür Özel, işte Uşak Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiler. Bu kişiler genel başkanları hakkında bizi aday göstermek için para aldılar diyorlar ve Özgür Özel bu ifadelerin ardından tek kelime açıklama yapmadı. İddialara işte, cevap vermedi.
0: Bizzat Muhittin Böcek'in ifadesi diyor ki Manisa'ya giderek Ferdi Zeyrek'in ofisine,
1: tabii,
0: 950 bin euroyu bizzat kendi ellerimle koydum ve teslim ettim. İstekler Özgür Özel'in de dahil olduğu Ankara'da bir otelde adaylık desteği hususunda gelen talimat uyarınca gerçekleştirildi. Adaylık lansmanı ve akşamki ağırlama masrafları için yaklaşık 15 milyon Türk lirası masraf yaptım diyor. Bir de Özkan Yalım'ı bir hatırlayalım. Özkan Yalım da neler söylemişti. Onun da söyledikleri bir hayli çarpıcıydı. Bahsi geçen bir mesaj vardı. Özgür Özel'le yapılan bir mesajlaşma. Şimdi diyor ki Özgür Özel'le yaptım. Mesaj içeriği Özgür Özel'e verdiğim 1 milyon Türk lirasına ilişkin bir mesajlaşmadır diyor. Hatta detaylarına böyle baktığımda bizzat Özgür Özel'in yeni no'su diye kayıtlı o
1: WhatsApp
0: mesajda
1: yazışmaları.
0: Ve şöyle diyor: Özkan sağlam bir paket olarak benim arabada benim valize koyalım. Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver ifadesi var. O da tamam diyor. Özkan Yalın da diyor ki 1 milyon TL'ye ilişkindir. Demirhan Gözaç.

0: Yani araçla geldi, parayı kendisine teslim ettim. Yapılan masraflar için benden istemişti kongre süreçlerinde. Delegelerin akrabalarından kimsenin işe alınmasına aracılık etmedim diyor. 1200 delegenin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında kurultay döneminde işe alınıp alınmadıkları tespit edilebilir. Şimdi bu isimler Özgür Özel'e çok çok yakın isimler.
1: Tabii. A takımı.
0: A takımı.
1: Ekrem İmamoğlu'nun A takımı. Tabii dolayısıyla Özgür Özel'in de A takımı. Yani Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat mesela yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında en önemli isimler. Bu isimler partinin en önemli kurullarında yer aldılar.
0: Mesela Veli Ağbaba'nın da bir şoförünün tabii ifadesi vardı. Gökhan Cumalı.
1: Evet.
0: Belediye ihalelerini almak için kendi adına bir şirket kurulduğunu
1: evet
0: iddia etmişti. Bu şirketin daha sonra başkalarınca kullanıldığını ve Veli Ağbaba'nın talimatıyla içinde 100 bin dolar bulunan bir poşeti teslim aldığını, başka bir adrese götürdüğünü, Özel'in danışmanlarına hediye edilmek üzere lüks telefonlar teslim ettiğini, Ağbaba'nın kendisine yazışmaları silmesini söylediğini, bunun delil karartma amacı taşıdığını söyledi.
1: Ve eksik kaldığını da açıkça söylüyor yazışmalarda. Veli Ağbaba diyor ki şu kadar paraydı, eksik, o neden eksik kaldı diye şoförüyle, o parayı ileten kişiyle yazışmaları var. Ve bunların hepsi dediğiniz gibi Adalet Bakanımız da ifade etti, belgeye, bilgiye dayalı ve tarafların tanıklığı HTS kayıtlarıyla belgelenmiş durumda. Ama maalesef Veli Ağbaba, Özgür Özel, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer bu iddialara cevap vermediler. Yolsuzluk ve rüşveti savunan ya da ismi geçen bu isimler bir parti kurdu. Ve unutmayalım, MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın bir açıklaması vardı Tahir Bey. Fethi Yıldız anayasa hukukçusu, siyasi parti kapatma nedenlerine rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir şeklinde bir ifadede bulundu. Ben bunu yeni parti için söylemedim dedi Sayın Fethi Yıldız, ama bu tespiti de önemli. Yolsuzluk ve rüşvetin odağı olan partiler parti kapatılmalıdır şeklinde ilginç bir tespitte bulundu.
0: İşte bu isimlerden bazıları şu anda CHP'de değil, şu anda yeni partideler.
1: Evet.
0: Ve görünen o ki sadece bir tabela değişimi oldu. Yani yeni bir parti ama eski bir partinin devamı gibi, eski CHP gibi. İşte bugün meclisteki o kare
1: evet
0: aslında bize çok şey anlatıyor. İki isim ardı ardına aynı kürsüye çıktılar ve seçmenlerine, partilerine hitap ettiler. Onu da getirebilirse arkadaşlarım ekrana.
1: Kemal Bey'in
0: sadece bir tabela değişti.
1: Malı başka götürenler aramızda olmadı, bulunamaz dedi. Öncesinde yani Kemal Bey'in ifadesiyle malı götürenlerle olarak suçladıkları Özgür Özel ekibi grup toplantısı yaptı. Daha sonra biz arınacağız diyen Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.
0: İşte
1: levha değişiyor.
0: Değişen
1: evet
0: sadece bu oldu. Yeni partinin tabelası Özgür Özel konuştuktan sonra kaldırıldı. Ardından CHP'nin tabelası asıldı. Şimdi bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda yolsuzluk vurgusu ön plandaydı.
1: Evet.
0: Partiye arındırma konusu ön plandaydı. O sesini verebilirse arkadaşlarım, en başından beri, daha doğrusu mutlak tutan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu sürekli bir arınma çağrısı yapıyor. Sürekli bir alınma çağrısı yapıyor. Bir dinleyelim.
2: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz halkı unutan değil, halkı unutan değil, halkı unutan değil. Biz halkla beraber olan, halkı kucaklayan ve halkın sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir kültürden geliyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in, ve Baykal'ın geleneği

0: elinden geliyoruz.
1: Şimdi bir arınmadan bahsediyor ama bu kez arınma dediği yolsuzluk ve rüşvet konuları. CHP nereden nereye geldi diye. Şöyle bir kısa bir arşiv taraması yaptık. Kemal Kılıçdaroğlu ilk göreve geldiği yıllarda da bu arınma taleplerini ısrarlı bir şekilde dile getiriyordu. Ama o dönem mevzu farklıydı. O dönem Özgür Özel de yanındaydı bu arada. O dönem başka bir arınmadan bahsediyordu. Bir hatırlayalım.
2: Bir de elitistler var. Rakı sofralarında Türkiye'yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Herkes çok iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım. Rakı sofralarında konuşan adam değil. Bir de elitistler var. Rakı sofralarında...
1: Bir daha dinleyelim. Bir daha dinleyelim.
2: Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Herkes çok iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım. Rakı sofralarında konuşan adam değil. Bir de...
1: Şimdi nereden... Nereye? İlginç bir durum, ilginç bir tablo. Kılıçdaroğlu yine aynı kürsüde. Ama yani, mevzular farklı.
3: Bir türlü aranamamış yani, öyle gözüküyor. Ya şimdi Kemal Kılıçdaroğlu beyefendinin söylediği sözlere bakınız. Butlan diyor. Karşı tarafta işte hırsızlık ifadesi var.
4: Yani malı götürme.
3: Malı götürme ifadesi var. Bir taraf yani. Ay, suç var bir taraf. Butlan bir hukuki terimdir biliyorsunuz. Çok da işe yarar. Çok başka davalarda da kullanırız. Bireysel davalarda da vardır. Tabii. Butlan karşı tarafa atfettiğiniz andan itibaren dava bambaşka eserine gider. Bir tarafta işte dediğim gibi butlanla hırsızlık ya da malı götürme çarpışıyor. Bir tarafta Kemal Bey diyor ki ahlak diyor. Öbür tarafta işte bilmem X sofraları diyor. Öbür taraf, bir taraftan diyor ki işte Kemal Bey arınacağız diyor, öbürü de toplanacağız diyor. Ya şimdi taban tabana zıtlıklarla aslında karşı karşıya, ta o tarihlerden bu tarihlere kadar Kemal Kılıçdaroğlu partiyi şundan kurtarmaya çalışıyor. Bu elitizm dediğimiz ya da kendine üstten bakan, üstten bir noktada gören ya da halkla teması kaybetmiş, bir diyalog kuramayan, belirli bir klik gruba hitap eden insanlardan kurtarmaya çalışıyor.
1: Aynı bu sesi şey, dinleyince aklımıza şey geldi. Bir yatta görüntüleri ortaya çıkmıştı.
4: Tabii Özgür Özel. Hani
1: Mahir Başarır, evet. Özgür Özel, Veli Ağbaba, evet. Değil mi? Onların bir görüntüsü ortaya çıkmıştı. Evet. Madem öyle, şimdi...
3: Niye bunlarla çalıştın baştan itibaren yani?
1: Yani Özgür Özel'in aday tanıtımındaki o kare hala hafızalarda... sonrasında Özgür Özel'in öyle bir yükselişi var ki Kemal Kılıçdaroğlu döneminde grup başkan vekili, ardından grup başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı iken grup başkanı olarak göreve geldi, ağlayarak ikinci, veda etti.
4: İkinci ismi oldu Özgür Özel.
1: Özgür Özel'de de inanılmaz bir değişim var. Gerçi bu siyasette biz bugün diyoruz ne vaat ediyorsunuz diye ama Özgür Özel'in bugün bir açıklamasını dinleyelim. Gündemi ne? Hani ülke gündemine dair neler söyledi? Gündemi CHP'ydi. İstifalardı. Bir onu da dinleyelim.
5: Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
1: Bir arşiv taraması da Özgür Özel için yaptık. Nereden nereye diye. Darbecilerden, cuntacılardan sıyrılın gelin diyor. Kurtulalım, istifa edelim. Bir de Özgür Özel'in 2013'tü yanlış hatırlamıyorsam yılında yaptığı bir konuşma var. Siyasi öngörüleri 2023 yılına dair. Diyor ki kadınlar araba kullanabilecek mi acaba diyor AK Parti iktidarında 2023'te. Seçme seçilme hakkına sahip olabilecek.

0: olabilecekler mi diyor. Kadınlar milletvekili olabilecekler mi gibi bir vizyon çiziyor. Türkiye'nin 2023 vizyonu sözde bu şekilde. Türkiye'nin 2023'te elde ettiği başarılar belli ama Özgür Özel'in geldiği nokta da belli. Bir dinleyelim.
1: 23'te hedef koyuyorlar ya, 2014'ü göstermeyeceğiz inşallah onlara ama 2023 olsa gizli ajandada ne yazıyor? AKP'li kadın milletvekillerine dün döndüm söyledim. Kadınların araba kullanma imkanı olacak mı acaba hedef 2023'te? Başbakanın aklındaki o 2023'te. Gizli ajandada kadının seçme seçilme hakkı olacak mı? 2023 geldiğinde kadınlar istedikleri gibi giyinip sokakta dolaşabilecekler mi? Meclise kadın milletvekili olacak mı? Şimdi gizli ajanda yavaş yavaş yavaş bambaşka bir yere geldi.
0: Siyasetin herhalde ilk yıllarıydı Özgür Özel için.
2: 2013 yılı değil mi bu?
0: Evet evet.
2: 3 sene önce Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri üniversitelerde başörtüsü yasağı devam etsin diye Anayasa Mahkemesi'ne gittiler.
0: Peki bugün 2026'yı gösteriyor. Takvimler bakın, Yüksek Askeri Şura'dan daha yeni kararlar çıktı. Özgür Özel'in vizyonu bu şekildeydi, beklentisi.
2: Evet.
0: Bu görüntülerdeki kıymetli hanımefendi kim? Hemen tanıştıralım. Albay Özlem Karapınar. Tuğgeneralliğe yükseldi ve Türkiye'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Onların hayalindeki gibi olmadı. Onların vizyonundaki gibi olmadı. Gizli ajandada yazanlar gibi olmadı. Bugün Türkiye'de kadınlar her görevi üstleniyorlar. Paşalık da yapıyorlar, generallik de. Valilik de yapıyorlar, hakim de oluyorlar, polis de oluyorlar. Müdür olarak, öğretmen olarak, doktor olarak da başı açık ya da başörtülü bir şekilde Türkiye'nin her yerinde hizmet veriyorlar. Bu ülkeye hizmet ediyorlar. Bu ülkenin geleceği için emek harcıyorlar. Bir kez daha ülkemize hayırlı olsun diyelim. Benzer durumların yaşandığı komşu ülkelerimiz de var. Onlara değineceğim ama öncesinde konuklarıma teşekkür etmek istiyorum. Kemal Hocam, Necmettin Hocam, Kemal Bey, Kenan Bey, sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi benzer bir politika, dış politikasızlık yürüten bir yer daha var. Hemen yanı başımızda komşumuz Yunanistan. İlginç vaatleri var, onların da ilginç stratejileri var ama bir türlü tutarlılık onlar da sergilemiyorlar. Bugün İsrail'le el eleler, kol kolalar, yarın kimle olacaklar merak ediyoruz. Onu izleyelim ve böylece Gece Ajansı noktalıyor.

Türkiye savunma sanayisini geliştirdikçe, donanmasını güçlendirdikçe, Yunan basınında sık sık Türkiye Ege'de gerilimi böyle arttırdı, şöyle arttırdı gibi söylemleri gördük. Peki Yunanistan ne yapmak istiyor? Gelin birlikte bakalım. Editör masasına hoş geldiniz. Donanmasını güçlendiren, kendi yerli ve milli imkanları ile füze ya da silah geliştiren Türkiye bunu kendi savunma kapasitesi için yapsa da her defasında Yunanistan'dan çatlak sesler yükseliyor. Hem Atina hem de Yunan basınında Ankara şöyle bir hamle yaptı, Ankara Ege'de gerilimi böyle tırmandırdı gibi haberler görüyoruz. Atina özellikle mesele Adalar Denizi olunca Ege'de bir huzursuzluk algısı oluşturuyor. Peki komşumuz iyi mi? Yoksa sadece paranoyaklaşan söylemlerin pençesinde mi? Son dönemde milli imkanlarla savunma sanayisini güçlendiren Türkiye özellikle de donanma alanında ciddi atılımlarda bulundu. Ancak bu atılımlar agresif bir askeri politika değil, aksine barışçıl düzenin korunması ve kendi haklarını savunmak için. Sonuçta barış isteyen savaşa hazırlanır. Türkiye'nin bu hamlelerini gören Yunanistan sürekli bir işgal tehlikesi altındayım söylemleri geliştiriyor. Dahası küçük kardeşi gibi davrandığı Avrupa Birliği'ne de bu algıyı dayatıyor. Üstelik 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Anlaşmalarına göre yasak olmasına rağmen adaları da silahlandırmaya başladı. Yunanistan bunun tabii ki ihlal olmadığını savunuyor. Dahası Atina bir silahlanma yarışına da girdi. ABD ile peş peşe askeri anlaşmalar yaptı. Ayrıca ülkesinin kapılarını da Rusya-Ukrayna savaşı bahanesiyle ABD askerlerine açtı. Mesela Dede Aç. Ayrıca Fransa'dan da savaş gemileri aldı. F-35 programına da dahil oldu. Rum kesimiyle birlikte İsrail ile olan işbirliğini de derinleştirdi. Tüm bunlar...

yaparken sık sık Türkiye'yi de hedef gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. Yunanistan'ın izlediği dış siyasette Türkiye gerilim artırıyor hikayesini çok defa dinledik. Dahası Türkiye'nin adalardaki silahlanmayı, Ege'deki tacizleri ve silahlanma yarışını takip etmesi ve buna karşı açıklamalar yapması da Atina'da paranoya olarak nitelendiriliyor. Oysa Türkiye'nin Ege'ye ilişkin sorunlardaki talepleri tarihi bir gerçeklik. Adalardaki anlaşmazlık dün başlamadı. Dahası Türkiye çözüm odaklı adımlar ile müzakere masasını işaret ederken Atina çözümsüzlüğü körükledi. Bu çözümsüzlük de genellikle ada ve adacıklar, kıta sahanlığı ve deniz yetki alanları üzerinden yönetiliyor. Peki Yunanistan'ın isteği ne? Ege'deki küçük adalar üzerinden kilometrelik deniz yetki alanları almak ve bu uluslararası hukuktaki hakkaniyet ilkesine uymuyor bile. Yani dünyanın hiçbir yerinde küçük adalar bu kadar geniş yetki alanı üretmez. Yunanistan'a göre ise birkaç küçük ada Anadolu kıyılarının tamamını denize kapatabilecek güçte. Bize biraz hayal gibi geldi. Çünkü Türkiye'nin savunduğu hakları bir kenara bırakalım, coğrafi olarak da makul değil. Elimizi uzatsak dokunabileceğimiz adalar üzerinden Atina deniz yetki alanlarımızı kısıtlamak istiyor. Bu sırada Yunan anakarası Ege'nin diğer ucu. Türkiye haklarından da vazgeçmiyor tabii ki. Bu durumda Yunanistan'a tek bir seçenek kalıyor. O da Türkiye gerilimi arttırdı demek. Avrupa Birliği'ni de kullanan Yunanistan bu söylemlerini Avrupa sınırları diyerek de kendince hukuki bir zemine oturtuyor. Avrupa da buna çanak tutuyor. Bu haklar Atina'ya meşru görülürken konu Ankara olunca saldırgan olarak tanımlanıyor. Yani tüm bunlar Yunanistan'ın sinsi bir siyasi propagandası desek yanlış olmaz. Türkiye'nin yaptığı ise yalnızca Osmanlı İmparatorluğu döneminden Türk halkına kalan egemenlik hakkını korumak. Bu nedenle Türkiye'nin hem adalar üzerinde egemenlik hakkı üretmesi hem de kıta sahanlığının kısıtlanmasının Yunanistan'ın yapacağı bir ihlal olacağını söylemesi doğal. Atina'nın paniği ise Türkiye'nin gelişen savunma sanayi ve donanma gücünün çok gerisinde kalmasından kaynaklanıyor. Ayrıca Yunanistan yıllardır dış desteklerle kurduğu hayali denklemin değişmesinden de rahatsız. Oysa kalıcı barış korku senaryolarından değil, gerçeklikten geçer. Türkiye her müzakere masasında buna vurgu yaptı. Bu kapsamda Türkiye'nin bir mavi vatan yasası hazırlığında olduğunu söylemeliyiz. Yasa ile birlikte Adalar Denizi'nde egemenlik ilan etmeye hazırlanıyoruz. Tabii ki bunu uluslararası hukuka uygun şekilde resmileştirmek, saldırgan değil aksine kendi haklarımızın çerçevesini çizmek için yapacağız. Çünkü Türkiye başkasının toprağını değil, kendi egemenlik haklarını ve adaleti savunuyor.

0: A Haber ve A Haber Radyo'dan iyi geceler. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyü yakınındaki Kızılçeşmeler mevkisinde ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Bölgede halen daha soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba hakkında rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Özel ve Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
1: 53.sü de başımla beraber.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Malatya

0: Evet aldım.
1: Benim canıma tak etti.
0: Özel'in Başkan Erdoğan, bakanlar ve yargı mensuplarına tehdit ve hakaretten karma komisyonda 61 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
2: Bir araya gelmiş bulunmaktayız.
0: Peki Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Süreç nasıl işliyor? Karma komisyonda çok sayıda fezleke bulunuyor ancak komisyonun fezlekeleri öne çekerek işleme koyma yetkisi bulunuyor. Karma Komisyon Başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kurayda 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturuyor. Hazırlık komisyonu kurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde dosyayı inceleyip rapor hazırlıyor. Gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor. Komisyon dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya Karma Komisyon'a geliyor. Karma Komisyon'da bir ay içinde raporu karara bağlıyor. Komisyon ya dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da kovuşturmanın milletvekili sıfatı bitene kadar ertelenmesini öneriyor. Erteleme yönünde karar çıkarsa rapor genel kurulda okunuyor. 10 gün içinde itiraz edilmezse bu rapor kesinleşiyor. İtiraz edilirse genel kurul gündemine alınıyor. Genel kurul komisyon raporunu kabul ederse dokunulmazlık kaldırılıyor ve yargılama süreci başlıyor. Rapor reddedilirse yargılama dönem sonuna ertelenebiliyor.
3: Terörsüz Türkiye hedefinde en önemli adımlardan biri daha atılıyor. Çerçeve yasa teklifi bugün meclis başkanlığına verilecek. Pazar günü genel kurulda ele alınacak. Teklifin imza sahiplerinden biri sürecin mimarlarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
4: Terörün bitmesi milli ülküdür.
5: Daha ince işçilik aşamasındayız. Mesela yeni başlıyor.
6: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
7: Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.
0: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için sona gelindi. Teklif pazar günü genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Teklifin imza sahiplerinden biri sürecin mimarlarından MHP lideri Devlet Bahçeli. Aylardır süren çalışmalardan sonra süreç yasa teklifi tamamlandı. Çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacak. Teklifte 3 partinin imzası söz konusu. AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin imzalarıyla teklif meclis başkanlığına veriliyor. Süreçte önemli bir rol oynayan Devlet Bahçeli, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'tan sonra ilk imzayı atan isim oldu. Bahçeli imza atarken yüzük ve rozetindeki detaylar dikkat çekti. Tasarımda İnşirah Suresi 5. ayet esas alındı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması adını taşıyan teklif Cuma günü Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Sonraki durağı Pazar günü Meclis Genel Kurulu olacak. Üç partinin desteği olduğu için teklif yasalaşacak. Bu arada diğer partilerin desteği de aranmaya devam etti. AK Parti heyeti Yeni Yol ve CHP gruplarını ziyaret etti.
3: Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albaysa general ve amiralliğe yükseltildi. Kuvvet komutanlıklarında tek değişiklik ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Albay Özlem Karapınar ise Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Yaş kararları resmi gazetede de yayımlandı.
0: Yüksek Askeri Şura toplantısı tamamlandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir kez daha uzatıldı.
8: Bizim burada diyeceğimiz tek şey var. Hayırlı uğurlu olsun hem ülkemiz için hem milletimiz için.
0: 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albaysa general ve amiralliğe yükseltildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yaş üyelerinin ilk adresi Anıtkabir'di.
1: Her yıl olduğu gibi bu yılda Şura çalışmaları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Mozele'ye çelenk bırakıldı. Misak-ı Milli

0: Kulesi'ne geçildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı ve önemli mesajlar verdi.
1: Yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
2: Başkan Erdoğan ve yaş üyelerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantısı yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, şuraya ilk kez katılan isimler olarak dikkat çekti. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla birlikte Yüksek Askeri Şura kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süresi devam ediyor. Ancak bu süreçte gözler Deniz ve Hava Kuvvetleri'ndeydi.
3: Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.
2: 1966 doğumlu olan Rafet Dalkıran, 1988'de Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra Hava Harp Akademisi'ni bitirerek kurmay subayı oldu. Hava Kuvvetleri'nde birçok farklı görevde bulunan Rafet Dalkıran, 2025 yılında Orgeneral diye yükselmiş, Muharip Hava Kuvveti Komutanı olarak görev yapmaktaydı. Orgeneral Rafet Dalkıran, 2026 yılı yaş kararlarıyla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bir numaralı ismi oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise herhangi bir değişiklik olmadı. 2022 yılında göreve gelen ve iki kez görev süresi uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Or-Amiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Yaş kararlarıyla birlikte 24 generalin görev süresi bir yıl uzatıldı. 530 albayın görev süresinin ise iki yıl uzatılmasına karar verildi. İki generalin yaş haddi nedeniyle 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yaş kararlarında 328 olan general ve amiral sayısının 334'e yükseltildiği de belirtildi. Yüksek Askeri Şura'da Kor Generallik'ten Or General diye tek bir isim yükseldi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kor General olarak görev yapan Erdoğan Gür, yaş kararlarıyla birlikte Or General diye yükseltildi. Hava Kuvvetleri'nde birlikte yaşandı. Hava Kuvvetleri'nde Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfiyle birlikte Karapınar Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Ayrıca yaş kararlarında Türkiye'nin ilk astronotu olan Albay Alper Gezer Avcı'nın Tuğgeneral diye yükseltilmesi de dikkat çekti. Yaş kararlarındaki terfi, atama ve emeklilik kararları 30 Ağustos itibariyle yürürlükte olacak.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. Sarıkaya savcılık ifadesinde iş insanlarından aldığı paraları reklam olarak savundu. Kripto hesabındaki 27 milyon liralık hareketi faiz haram olduğu için kripto kullandım diyerek açıkladı. Sarıkaya savcılık ifadesinde Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını da belirtti.
2: Milyonlarca liralık para trafiğine PR ve reklam savunması yaptı. Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Sarıkaya telefon şifresini vermedi. İş insanlarından defalarca para aldığını kabul eden Sarıkaya, bu ödemeleri sosyal medya ve reklam çalışmalarıyla açıklamaya çalıştı. Sarıkaya'nın kripto hesabında 27 milyon 569 bin liralık para hareketi tespit edildi. Tutarı kabul etmeyen şüpheli kripto hesabını faiz haram olduğu için kullandığını savundu. Haluk Levent'ten aldığı 100 bin lirayı ise burs olarak niteledi. Kuzey Kıbrıs'a gönderilen paraları ise kısaca eğlence ve kumar diyerek açıkladı. Tahir Sarıkaya işlemlerinin ardından tutuklandı.
4: Hileli satışla

0: Yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütü çökertildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken otel, yat ve binlerce gayrimenkule el konuldu. 687 kişinin vatandaşlığın iptali için de yasal süreç başlatıldı.
1: Gayrimenkulleri sahte ekspertizde değerinden yüksek gösterdiler. Sahte işlemle 687 yabancıya Türk vatandaşlığı kazandırdılar. Büyük vurgun yapan o çeteye 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılığı ile mücadele ekipleri çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki takiple şüphelilerin adım adım izi sürüldü. Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu belirlendi. Vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklulardan menfaat sağladığı tespit edilen 90 şüphelinin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. 16 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.
2: Soruşturma kapsamında 7 şirkete kayyum atanırken 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, 1 yatağa ve 10 banka hesabına el konuldu.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yollarla Türk vatandaşlığı elde ettiği tespit edilen 687 kişinin vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelelerini tavizsiz sürdürdüklerini söyledi.
0: Trabzonspor, dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'la anlaşma sağladı. Mısırlı oyuncu bugün sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gelecek. Trabzonspor, Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Transfer döneminin flaş ekiplerinden Borda Maviller, sağ kanat bölgesine dünyaca ünlü Mısırlı yıldızı transfer etti. Salah, Trabzonspor'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 34 yaşındaki süper yıldız öğle saatlerinde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek. Tecrübeli oyuncu ardından Trabzon'a geçecek. Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, iki Premier Lig zaferi gibi büyük başarılar kazanmış olan Muhammed Salah, Premier Lig'in gol krallığında 4 kez zirvede yer aldı. Dünyaca ünlü Mısırlı yıldız geçtiğimiz sezon Liverpool'la çıktığı 41 karşılaşmada 12 gol, 10 asist kaydetti. Salah, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır'ın son 16 turu oynamasında 1 gol, 2 asistle katkı sağladı. Emekli zam farkı ödemeleri tarihleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliye 3552 lira zam farkının yatırılacağı tarihi açıkladı.
3: Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk. Emeklerimizin, emektarlarımızın yanında olduk. Enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda da devam ettirdik.
1: En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükseltilmesiyle birlikte zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden emeklilere müjdeli haber geldi. SGK tarafından yayımlanan ödeme takvimiyle birlikte emekli zam farklarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu.
4: En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23.572 liraya yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz. Buna göre zam farkları 7 Ağustos tarihinde emeklilerin hesaplarına geçecek.
1: Peki emekliler ne kadar fark alacak? En düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükselmesinden dolayı 20.000 lira maaş alan kişiler 3.552 lira, 20.000 liradan yüksek 23.552 liradan az maaş alanlarsa aradaki fark kadar ödemeyi hak edecek.
0: İşgalci İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden olan ve çadırlarda hayatta kalma mücadelesi

0: mücadelesi veren yüz binlerce Filistinli bu kez de aşırı sıcaklar ve haşere istilasıyla karşı karşıya. Yetersiz hijyen koşulları ve temiz suya erişimdeki büyük sıkıntılar özellikle çocuklar için hayatı daha da zorlaştırıyor.
1: Binlerce Filistinli savaşın ardından sığındıkları çadır kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor. Aşırı sıcaklar, yetersiz hijyen koşulları ve çöken altyapı nedeniyle fareler, pireler, böcekler ve diğer haşereler kamplarda büyük bir soruna dönüşmüş durumda. Çadırların içine giren kemirgenler gıdalara ulaşıyor, barınaklara zarar veriyor. Çocuklar ise böcek ısırıkları ve haşere kaynaklı hastalık riskiyle karşı karşıya.
2: En büyük sorunumuz aşırı sıcaklar. Bazen sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkıyor. Gündüzleri böceklerden, geceleri de farelerden muzdarip oluyoruz. Dışarıda hiç gölge yok. Sağlık durumum nedeniyle vantilatöre ihtiyacım var ama çalıştırmak için elektrik yok.
1: Çadır kamplardaki haşere, fare ve yılanlarla ilgili ortaya atılan iddialarda İsrail soykırımının nedenli korkunç boyutlara ulaşabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Bazı değerlendirmelerde İsrail katliamını biyolojik boyuta taşıdı. Fare ve böcekleri kamyonlarla kamplara yakın bölgelerde serbest bıraktığı iddia edildi. Gazze'liler için tehdit sadece saldırılarla sınırlı değil, temiz suya erişimin kısıtlı olduğu, sağlık sisteminin ağır yük altında kaldığı bölgede yardım kuruluşları salgın hastalık riskinin arttığı uyarısında bulunuyor.
2: Tüm acılara rağmen bu yerde yaşamaya mecburuz. Bu sadece böcekler ve sürüngenlerle ilgili değil. Bu ortam bize hastalık bulaştırıyor. Kalp hastalığı, diyabet ve yüksek tansiyon hastasıyım. Ve buna dayanamıyorum. Ama başka seçeneğimiz yok.
1: Kalabalık çadır kamplarında hijyen şartlarının yetersizliği, su çiçeği gibi hastalıkların yayılmasını da kolaylaştırıyor. Bu ağır tablonun en büyük mağdurları ise çocuklar. Birleşmiş Milletler, Gazze'de yerinden edilen insanların giderek daha dar alanlara sıkıştığını, temel hizmetlerin ise karşılanamadığını bildiriyor.
0: İran Savaşı'nda istediği sonucu elde edemeyen Amerika'da Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, askerlerden alışılmışın dışında çözümler bulunmasını istedi. Söz konusu mail Amerika medyasında da yayınlandı. CENTCOM iddiaları doğruladı. Kurumun tarihinde benzer durumlar vardır denildi.
3: İletişime geçtiler ve saldırı düzenlememem için yalvardılar. Adımlar atacaklarını söylediler. Kellesini uçurmadan önce İran'a son bir şans daha vermek istiyorum.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a son bir şans verdiklerini iddia etti. Ama savaşın nasıl biteceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a karşı atılabilecek adımlar için alternatif arayışında. Bunun için de birliklerden İran'ı cezalandırmak için yaratıcı ve alışılagelmişin dışında çözümler bulunması istendi. CENTCOM bünyesinde kıdemli askerler yeni senaryolar için analizler hazırlanmasını talep etti. Amerikan medyası söz konusu talebe ilişkin maile de ulaştı. Ancak alternatif senaryoların ne olabileceğine ilişkin bilgi verilmedi. CENTCOM sözcüsü iddiaları doğruladı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yenilikçi arayışları içeren uzun bir geçmişi vardır açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump önce İsrail ile birlikte İran'a geniş çaplı saldırılara başlamış, ardından da Hürmüz'ü abluka altına almıştı. Savaşın başlamasının üzerinden 5 ay geçmesine rağmen henüz İran'a geri adım attırabilecek bir başarı elde edilemedi.
0: Ukrayna'nın Herson kentindeki pazarda satış yapan 52 yaşındaki manav, Rusya'ya ait olduğu belirtilen İHA tarafından takip edilerek hedef alındı. Manavla drone arasında kovalamaca yaşandı. Şarapnel parçaları alan, yaraları alan ve beyin sarsıntısı geçiren adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
4: O kaçtı, drone kovaladı. Aracın çevresinde defalarca tur attı. Saldırıda böyle yaralandı. Ukrayna-Rusya arasındaki savaş sokak aralarına taşındı. Kherson kentinde pazarda satış yapan 52 yaşındaki manav Rusya'ya ait olduğu belirtilen İHA tarafından hedef alındı. Manav satış yaptığı sırada İHA'nın takibine takıldı. İHA'yı fark eden adam aracının etrafında koştu. Saldırıdan kurtulmaya çalıştı. İHA kamerasına ellerini kaldırarak operatöre yalvardı. Saldırıyı durdurmasını istedi. Kısa süreli takibin ardından İHA dalışa geçerek adamın bulunduğu noktayı vurdu. 52 yaşındaki manav şarapnel parçalarıyla yaralandı ve beyin sarsıntısı geçirdi. Mykolaiv kentinde de bir ailenin yaşadığı ev dronlar tarafından vuruldu. Evlerin çatıları havaya uçtu. Hasar meydana geldi. Saldırıda hayatını kaybedenler olduğu öğrenildi.
3: Son duyduğum şey eşimin düşüyor demesiydi ve hepsi bu.
0: Meksika menşeli marullardan bulaşan mikroplastik parazit salgını Amerika'da 4 eyalete daha sıçrayarak toplam 9 eyaleti etkisi altına aldı. Vaka sayısının 20 bini aştığı salgında ilk ölüm haberleri gelmeye başladı. Amerika'nın birçok eyaletinde görülen parazit salgınının Meksika menşeli marullardan kaynaklandığı iddia ediliyor. 20 binden fazla kişiye bulaşan ve şiddetli mide rahatsızlığına yol açan salgın nedeniyle Michigan eyaletinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Amerika makamları özellikle dışarıda tüketilen salatalarda kullanılan doğranmış marullar ve bazı market ürünleriyle bağlantılı bulaşma tespit edildiğini açıkladı. Artan vaka sayıları nedeniyle sağlık ekipleri alarma geçti. Yetkililer kontamine ürünleri tespit edebilmek için restoranlar ve marketler hatta gıda depolarında kapsamlı inceleme yürütüyor. Bolu'da elektrikli motosikletli bir kişi elindeki yavru kediyi önce öperek sevdi, daha sonra da boğazını sıkarak öldürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler vicdanları sızlattı.
4: Öpüp sevdiği yavru kediyi boğarak öldürdü. Vicdanları sızlatan görüntüler Bolu Beşkavaklar Mahallesi'nde kayda geçti. Elektrikli motosikletiyle gelerek yol kenarında duran kişi elindeki yavru kediyi önce öperek sevdi. Bir süre sonra da kedinin boğazını sıkmaya başladı. Yavru kedi çırpınsa da vicdan yoksunu kişinin elinden kurtulamadı. Şüpheli boğarak öldürdüğü kediyi kaldırıma bırakarak uzaklaştı. Vicdanları sızlatan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polisin peşine düştüğü şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayı soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. İspanya ve Çin'de teknik incelemede açılamayan Kabayış'ın cep telefonu Türkiye'de yerli uzmanların analizine sunuldu. Telefonun imaj kayıtları, HTS verileri ve kamera görüntüleri tek dosyada birleştirilirken dijital veriler üzerinde inceleme başlatıldı.
1: Rojin Kabayış'ın sır küpü telefonu İspanya ve Çin'in ardından Türkiye'de incelemeye alındı. Van'da kaldığı yurttan ayrılmasının ardından 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış soruşturması derinleşiyor. Gözler bu kez Kabayış'ın cep telefonundan çıkacak dijital verilere çevrildi. Daha önce İspanya ve sonrasında Çin'de teknik incelemeye alınan, uzun süre açılamayan cep telefonu Türkiye'ye getirildi. Telefondan alınan imaj kayıtları üzerinde kapsamlı teknik inceleme başlatıldı. Cep telefonundan elde edilen dijital veriler, HTS kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri tek dosyada birleştirildi. Uzman ekipler telefondaki dijital verileri ayrıntılı şekilde analiz ederek olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabilecek bulgulara ulaşmaya çalışıyor. ortaya çıkarılacak olan dijital bulguların Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin

0: ilişkin soruşturmada yeni değerlendirmelerin önünü açması bekleniyor.
1: Adana'da elektrik faturası ödemek için evinden çıkan 77 yaşındaki Alzheimer hastasından acı haber geldi. Günlerdir aranan yaşlı adamın cansız bedeni Seyhan Baraj Gölü yakınlarında bulundu.
0: Günlerde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adamdan acı haber geldi. Adana'nın Seyhan ilçesinde kızıyla yaşayan Rase Özmen, 30 Temmuz'da fatura ödemek için evden çıktı. 77 yaşındaki Alzheimer hastası adam bir daha dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Rase Özmen'in fatura için gittiği merkezden ücret ödemeden ayrıldığı öğrenildi. Polis ve AFAD'ın başlattığı arama çalışmalarında Özmen'in son olarak görüldüğü Kurtepe mahallesinde yoğunlaşıldı. Yaşlı adamdan acı haber geldi. Rasi Özmen'in cansız bedeni Seyhan Baraj Gölü'nün Çatalan Batı Köprüsü yakınlarında bulundu.
1: Kocaeli'de özel halk otobüs şoförü direksiyon başında saldırıya uğradı. Şoförün darp edildiği anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Durağa yanaşan otobüse bindi, şoförü hedef aldı.
3: Görmüşlüğüm de yok onu. Bir muhabbetim de yok bir şey. Tanımadı, tanımıyorum. Geldi direkt, ben şimdi bakınıyorum, ben şaşırdım. Yani ben şoka girdim o anda.
2: Olay Kocaeli'nin Başiskene ilçesinde yaşandı. Mustafa Yılmaz yönetimindeki özel halk otobüsü Seymen Mahallesi'nde yolcu indirmek için durdu. Bu sırada durakta bekleyen bir kişi araca binip şoföre saldırdı.
3: Seni öldüreceğim. Sullandı benim üzerim. Ben adamın elinde icabında kesici alet de olabilirdi. Beni orada direksiyonda orada bir şişleyebilirdi, öldürebilirdi yani.
2: Saldırgana yolcular müdahale etti.
3: Bir arkadaş vardı, yanında oturuyor, yan koltuğumda oturuyordu. O çocuk müdahale etti. Direkt emniyet müdürlüğüne geldim.
2: Darp raporu alan şoför şikayetçi oldu.
1: Hatay'da yokuşu çıkamayan kum ve çimento yüklü kamyonet geri kayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Kamyonun altında kalan 65 yaşındaki Sakine Altınöz yaşamını yitirdi. Şoförse gözaltına alındı.
4: Yokuşa yöneldi, çıkamayınca geri kaydı. 10 çocuk annesi kadın kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza Hatay'ın Defne ilçesinde meydana geldi. Kum ve çimento yüklü kamyonet yokuşu çıkıyordu. Ancak başarılı olamadı. Hızla geri kayan kamyonet kontrolden çıkarak apartmanın bahçesine uçtu. O anda bahçede incir toplayan 65 yaşındaki Sakine Altınöz kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi. Talihsiz kadının cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
5: Kayıyor, annemin üzerine geliyor. Alt taraftaki yola düşüyor annemin üzerine. Çok kötü hissediyorum. Yani tarif edilemez bir acı.
4: Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken kamyon sürücüsü gözaltında.
1: Gaziantep'te yaşayan Gazi Albayrak, Temmuz ayında kentteki bir baydan aldığı sıfır otomobilin kapısında renk farkı olduğunu fark edince ekspere gitti. Yapılan incelemede kapının hasarlı ve boyandığı belirlendi. Üstelik 2026 model diye aldığı sıfır otomobilin 2025 model olduğu ortaya çıktı.
6: Temmuz ayında teslim aldığımız araç 2025 model çıktı. Arabanın arka kapısı hasarlı, kaza yapmış, onarılmış.
7: Bayiden 2026 model diye aldığı araç 2025 model çıktı. Üstelik bir kapısı da boyalıydı.
6: Araç sıfır, herhangi bir şey sormamıza gerek yoktur. Araç hakkında kazalı mı vesaire kimsenin aklına gelmez, bizim de aklımıza gelmedi.
7: Gaziantep'te yaşayan Gazi Albayrak, Temmuz ayında sıfır aracı almak için kentteki bir otomobil bayine gitti. Aracı görmeden satış sözleşmesini imzalayıp işlemlerin bitmesini bekledi.
6: Biz size zaten sıfır araç teslim ediyoruz. Görmenize gerek yok dediler.
7: Aracın devir işlemleri 2 gün sürdü. Albayrak aracı teslim alacağı gün kaputta çizik fark edip iade etmek istedi.
6: Yetkililerle görüştüler, dediler buna bir 30

0: 1000 TL'lik indirim uygularım. Biraz da esprili konuşarak arabada başka bir şey yok değil mi falan diye espriyle konuştuk ama aklımızın ucundan bile bu aracın hasarlı olacağı geçmedi.
1: Bayiden çıktıktan sonra sıfır diye aldığı aracı tekrar inceleyen Albayrak kapıda renk ayrımı olduğunu gördü. Soluğu eksperde aldı.
0: Kaza yapmış, onarılmış. Onarıldıktan sonra da güzelce üstü kapatılmış, bize teslim edilmiş.
1: Üstelik 2026 model diye bildiği araç 2025 model çıktı. Aracı aldığı bayiye gitse de sonuç alamadı, suç duyurusunda bulundu.
0: Onlar da dediler ki git bizi mahkemeye ver, istediğini yap. Ben yapılan haksızlığı sineye çekmemek adına aldığım ayıplı malı cuma günü öğleden sonraya kadar müsaade ediyorum. Ben bu arabayı kepçeyle ezeceğim.
2: İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi seyir halindeki motosikletin önüne atlayarak sürücüyle tartıştı. Motosiklet devrilince olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli vatandaşlar tarafından darp edildi. O anlarsa kameraya yansıdı.
3: Önüne atladığı motosikleti düşürdü. Kaçmaya çalışırken trafik dubası, sopa ve tekmelerle darp edildi. Sıra dışı olay İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. Bir kişi seyir halindeki motosikletin önüne atladı. Şüpheliyle yere düşen motosiklet sürücüsü arasında gerilim bir anda tırmandı. Motosikletin devrilmesiyle kaçmaya çalışan şüpheliyi çevredekiler durdurdu. Kaçarken bir otomobilin üzerine atlayan şüpheli duba, sopa ve tekmelerle darp edildi. Otomobilin kaputuna vuran ve sol aynasını kırarak hasarlı neden olan şüpheli gözaltına alındı.
2: Adıyaman'da bir kişi tüm birikimiyle otomobil satın almak isterken dolandırıcıların ağına düştü. Adam sazan sarmalı yöntemiyle 700 bin lira dolandırılmaktan ekspertiz görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu. Taraflar arasında yapılan telefon görüşmeleri sırasında da yaşanan olaylar dikkat çekti.
4: Abi merhabalar efendim.
3: Akıl almaz dolandırıcılığı ekspertizin dikkati önledi. Adıyaman'da yaşayan bir kişi otomobilini internet üzerinden 910 bin liraya satışa çıkardı. Mehmet isimli şüpheli Mersin'den aradığını ve aracı almak istediğini söyleyerek 2 bin lira kapora gönderdi. Bunun üzerine ilan kaldırıldı. Şüpheli ardından kopyaladığı araç fotoğraflarını kullanarak aynı otomobili 700 bin lira bedelle yeniden satışa sundu. İlanı gören Diyarbakırlı bir vatandaş şüpheliyle iletişime geçerek araç için 700 bin lira karşılığında anlaşma sağladı. Şüpheli ardından aracın gerçek sahibiyle alıcıyı bir oto ekspertiz işletmesinde buluşturdu. Kendisinin ise şehir dışında görevde olduğunu, işlemler için yakınlarını gönderdiğini söyledi.
4: Bakın bu kim, bu adam kim?
5: Senin de adam bana ulaştı.
4: Babacığım bu kim biliyor musunuz? Bakın siz dolandırılıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Bu sazan sarmalı.
3: Araç üzerinde inceleme yapan ekspertizin dikkati şüphelinin sazan sarmalı oyununu bozdu. Taraflar arasında yapılan telefon görüşmeleri sonucunda Mehmet isimli şüphelinin dolandırıcılık amacıyla hareket ettiği ortaya çıktı.
5: Sen kimsin yani, ben onu anlamadım. Adamlar diyor bizim akrabamız değil diyor. Şey değil diyor, bizim bir alacağımız vereceğimiz yok diyor. İşte ben anlamadım konuyu.
4: Yani kim?
5: Araç almaya gelenler.
3: Araç satışı durdurulurken Diyarbakır'dan gelen vatandaş 700 bin lira dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
4: Siz eğer uyarmasaydın şu an sen parandan, sen de aracından olacaktın. Ortada kazanan kim olacaktı? Sazan sarmalı Mehmet Bey tanımadığınız kişi olacaktı. Tamam mı efendim? Size çok çok geçmiş olsun. Paranız cebinizde kaldı.
2: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerine ilişkin bu yıl peş peşe önemli değişiklikler yapıldı. Yılbaşından geçerli olmak üzere tüm çalışanlar için kesilen malullük, yaşlılık, ölüm aylığı, prim oranları 1 puan artırılarak %20'den 21'e çıkartıldı. Söz konusu bu artıştan 2026 yılında yaklaşık 111 milyar lira gelir beklenirken, prim gelirlerinde yapılan düzenlemeler dolayısıyla ilk 5 aylık dönemde önemli artış da kaydedildi.
6: 5 aylık tabloya baktığımızda da bu alınan tedbirlerin prim gelirlerini artırdığı

0: görüldü. Zira ilk 5 ayda prim gelirleri %41,2 oranında arttı. Oysa enflasyon %32,6 idi. Dolayısıyla reel olarak 6 puandan fazla bir artışın söz konusu olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada alınan tedbirlerin prim gelirlerini artırdığı görüldü.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenen primlerde bu yıl yapılan artış gelirlere yansıdı. İlk 5 aylık dönemde yıllık enflasyon %32,6 olurken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim gelirleri %41,2 oranında arttı.
0: Çeşitli dönemlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gelirlerini artırmak için çeşitli tedbirler devreye sokulur. Bu yıl başında özellikle prim gelirlerini artırmak için belli yasal düzenlemeler yapıldı. Bunların başında uzun vadeli sigorta kolları dediğimiz yaşlılık, malülük ve ölüm aylığının prim oranı %20'den 21'e yükseltildi. Bir puan artırıldı. Tabii bundan 110 milyarlık bir gelir Sosyal Güvenlik Kurumu bekliyordu.
1: Prime esas kazançlarda üst sınır asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarıldı. Böylece yüksek ücret alan çalışanlardan daha fazla prim kesilmeye başlandı. Söz konusu bu düzenlemeden dolayı da 2026 yılında 63,7 milyar lira ilave gelir öngörülüyor. Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin değerlendirdi.
0: Asgari ücretin 9 katına kadar, yani primin üst tavan sınırı asgari ücretin 7,5 katıydı. Bu da 9 katına çıkarıldı. Buradan da beklenen gelir yaklaşık olarak 63 milyar Türk lirası.
1: Ayrıca bu yılın başından geçerli olmak üzere doğum borçlanması hariç askerlik borçlanması ve diğer borçlanmalarda prim oranı %32'den %45'e çıkarıldı.
0: Borçlanma tutarlarında artışa gidildi. Doğum borçlanması haricindeki diğer borçlanma türünün günlük tutarları %32'den %45'e yükseltildi. Buradan da belli miktarda bir gelir bekleniyor.
2: Sosyete dünyasının tanınan ismi Derin Mermerci, katıldığı bir programda çocuklarıyla birlikte zikir çektiğini açıkladı. Sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından konuşan Mermerci, zikrin kendisi için hem ibadet hem de manevi bir rahatlama yöntemi olduğunu söyledi.
3: Sonuçta zikrim atayım, tesbihim. Ben hep böyle gezen bir kızım zaten. Benim farklı bir dünyam var. Ya Fekta, ya Rezzat, çok şekerim. Ya Şafi.
4: Derin Mermerci'ye katıldığı bir programda dini değerlerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Günlük hayatında her zaman yanında Kur'an-ı Kerim taşıdığını ve zikir çektiğini dile getirdi. Ancak sosyal medyada dinç kültürü hemen devreye girdi.
5: Bir de bana DM'den şey geliyor, mesaj. Çok enteresan. Hangi zikirleri çekiyorsunuz, ne çekiyorsunuz? Zikir çekmek benim için zaten çok müthiş bir rahatlama ve meditasyon. Zikir çekmek insanlar için neden bu kadar sıra dışı? Hiç anlamadım. Benim çocuklarım çekiyor 11 yaşında.
4: Sosyete dünyasının tanınan ismi Derin Mermerci'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu. Mermerci'nin zikirle ilgili sözleri belli bir kesimi rahatsız etti.
3: Ama zaten hep yanında mıdır?
5: Hep yanında. Zikir matiğim, tesliğim. Ya Fekta, ya Rezzat, çok şekerim. Ya Şafi.
4: Mermerci sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Zikrin kendisi için manevi bir rahatlama yöntemi olduğunu belirtti.
5: Bir de bana DM'den şey geliyor, mesaj. Çok enteresan. Hangi zikirleri çekiyorsunuz, ne çekiyorsunuz? Zikir çekmek benim için zaten çok müthiş bir rahatlama ve meditasyon.
4: Derin Mermerci çocuklarına da zikir alışkanlığı olduğunu söyledi.
5: Zikir çekmek insanlar için neden bu kadar sıra dışı? Hiç anlamadım. Benim çocuklarım çekiyor 11 yaşında. Ya Şafi, ya Vedut, hepsini çekiyorlar. Niye bu kadar garip? Bu, ben anlamadım.
2: İstanbul Bahçeli Evler'de yıkılan eski bir binanın temel kazısında tarihi nitelik taşıyan kalıntılara rastlandı. Arkeologlar ve uzman ekipler bölgeyi koruma altına alarak inceleme başlattı.
4: Kentsel dönüşüm kazısında tarihi eser heyecanı yaşandı. İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında eski binanın yıkımının ardından temel

0: Hızısına başlandı.
1: Tarihi eser olduğu söylendi ve inşaat durduruldu.
2: Tarihi eser olduğu yeri belli oluyor zaten. Bu inşaat ondan dolayı durdurulmuş.
0: İşçiler kazı sırasında tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen bulgularla karşılaştı. Arkeologlar ve uzman ekipler bölgede inceleme başlatırken söz konusu kalıntıların hangi döneme ait olduğu mercek altına alındı.
3: İstanbul Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar kameralara yansırken kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.
4: Tekme ve yumruklarla saldırdılar. Tarafları ayırmak kolay olmadı. İstanbul Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil ve minibüs sürücüsü arasında sinirler gitgide gerildi. Tartışmaya minibüsteki kişiler de katılınca kavga çıktı. Minibüsten inenler otomobil sürücüsüne yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Geriye bu görüntüler kaldı.
3: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bir sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler atölyede büyük çapta hasara yol açarken iş yeri önünde bulunan bir traktör de yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bulunan bir sünger atölyesinde yangın çıktı.
5: Kayseri'de metal sanayi sitesi içerisinde bulunan sünger işletmesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangında maddi hasar meydana geldi.
0: Atölyeden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler yoğun müdahalede bulundu. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında sünger atölyesinde büyük çapta hasar oluştu. Atölyenin önünde bulunan bir traktör de yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
3: İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan geminin bacasından yoğun duman yükseldi. Gemi römorkörler eşliğinde ahır kapı açıklarına çekildi. Motor kısmındaki arızadan kaynaklı dumanlar kısa süre sonra etkisini yitirdi.
4: Geminin bacasından yükselen duman korkuttu. Trabzon'a gitmek için İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya hazırlanan Ata 1 isimli Panama bayraklı yük gemisinin makine dairesinde arıza yaşandı.
5: Saat 11 sıralarında Sarayburnu açıklarındaki bir geminin bacasından siyah dumanlar yükselmeye başladı ve olay yerine ekipler sevk edildi.
4: Kıyı emniyeti kurtarma botu ve sahil güvenlik botları eşliğinde döndürülen gemi ahır kapı açıklarına demirletildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken ekipler muhtemel risklere karşı durumu bir süre takip etti. Dumanların sona ermesiyle gemi seyrine devam etti.
3: Kolombiya'nın en aktif yanardağlarından biri olan Purasi Yanardağı tekrar faaliyete geçti. Yetkililer alarm seviyesini yükseltirken yanardağa yakın oturanlar önlem olarak tahliye edildi.
4: Yanardağ derin uykusundan uyandı. Alarm seviyesi yükseldi.
6: Hazırlıklı olmalıyız. Çünkü yanardağ bize istikrarsız olduğunu gösteriyor.
4: Kolombiya'nın en aktif volkanlarından biri olan Purasi Yanardağ tekrar faaliyete geçti. Kül bulutu 3000 metreyi aştı. Yanardağın püskürttüğü lavlar geceyi kızıla boyadı. Kolombiya Jeolojik Araştırma Kurumu önlemlerini artırdı.
6: Yetkililerin olası bir patlamaya hazırlık yapabilmeleri için turuncu alarm ilan etmemiz gerekiyor. Dünyadaki hiçbir jeoloji kurumu bir patlamanın saat, gün veya dakika olarak tam ve kesin ne zaman gerçekleşeceği konusunda bilgi veremez. Ancak hazırlıklı olmalıyız. Çünkü yanardağ bize istikrarsız olduğunu gösteriyor.
4: Afet Risk Yönetimi bölgede yaşayanları önlem olarak tahliye etti. ülkenin güneybatısında yer

0: alan Purasi Zirvesi yaklaşık 4600 metre yüksekliğe sahip.
1: Aşırı sıcaklar ve dönemsel kuraklık Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda bitkiler erken gelişti. Topraktaki nem hızla tükendi ve yeraltı su kaynakları üzerindeki baskı katlanarak arttı. Peki rekolte kaybının önlenmesi için ne yapılmalı? Detaylar haberimizde.
2: Gece günü sıcaklık farkları bitkiyi stresi sokarak hem bitkinin gelişimi ve rekolte anlamında düşüşlere neden oluyor. Ürünlerin yavaş gelişmesine, yavaş büyümesine neden oluyor. Aynı zamanda daha fazla ürün tüketmesine, su tüketmesine sebep oluyor.
0: Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Ovası'nda bitkiler ilkbaharda etkili olan yağışla erken gelişti.
2: Şu anda zaten çiftçilerimize daha fazla sulamalarını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü bu zamanlarda sulanması lazım ki bitkinin o strese girmemesi lazım. Kotlamalarını ve verim potansiyelini daha iyi yakalamamız lazım.
0: Sıcak hava hem su ihtiyacını artırıyor hem de ürünleri strese sokuyor.
3: Kış aylarında yağan yağışlar hububatta verimi arttırdı. Fakat ikinciye ekilen ürünler ve geç olacak ürünler su sıkıntısıyla karşı karşıya.
2: Sonrasında arpa ve buğday ürünlerimizin sulama zamanlarında yeteri kadar yağış aldığı için çiftçilerimiz ürünlerini yarıdan daha az sulayarak bu sene yetiştirdiler. Ve rekolteler de güzeldi. Güzel ürünlerimiz yetişti. Şu anda ise mısır, ay çekirdeği, havuç ve birçok ürün gibi ürünlerimiz su zamanlarında. Sıcaklıklarımız 35-36 dereceleri gösteriyor fakat bu arada hissedilen daha fazla 40 derece ve 40 derecenin üzerinde olabiliyor.
3: Sıcak havanın oldukça fazla etkili olduğu Konya Ovası'nda yeni yapılacak hasatlarda rekolte düşüşü bekleniyor.
2: Bu sıcaklık farklılıkları ise fazlalıkları ise ürünlerde bitki stresi sokuyor. Sabah saatlerinde gündüz vakitlerinde sıcak, geceleri de daha soğuk oluyor.
0: Uzmanlar rekolte kaybının önlenmesi için bitkilere beslenme ürünleri verilmesini öneriyor.
2: Bu noktada strese giren ürünlerimizi stres giderici bitki besleme ürünleriyle takviye ederek hani rekoltelerimizi koruma anlamında kullanmalarını çiftçilerimizin tavsiye ediyoruz.
1: Manisa'da trafik kazası geçiren 3 çocuk annesi Iraz Yavaş sıra dışı bir yöntemle hayata tutundu. Kafatası kemiğini 8 ay boyunca karın boşluğunda taşıyan Yavaş 2 operasyonla sağlığına kavuştu.
4: 8 ay karnında taşıdığı kafatası kemiğiyle hayata tutundu.
5: Doktor Ahmet Sancar Topal ve bütün sağlık personelinden hepsine çok teşekkür ederim. Beni çok iyi baktılar.
4: Manisa Alaşehir'de yaşayan 3 çocuk annesi Iraz Yavaş trafik kazası sonrası beyin kanaması geçirdi. Beynindeki baskıyı azaltmak için doktorlar sıra dışı bir yönteme başvurdu. Kafatası kemiği Yavaş'ın karın boşluğuna yerleştirildi.
5: Beyin kanaması geçirince mesela kafatası kemiğimi buraya karın bölgeme koymuşlar.
4: Karnında 8 ay boyunca muhafaza edilen kemik Alaşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan 2 operasyonla tekrar yerine nakledildi.
6: 8 aylık bekleme süresinin ardından hastamızın karnın ön duvarında bulunan kafatası kemiğini alıp tekrardan kafatasına yerleştirdik. Ve bunu titanyum alaşımlı plaklarla sabitleyerek ameliyatı başarılı bir şekilde bitirdik. Hastamız sağlığına kavuştu.
5: Bir tane kızım var. Allah'ım onlara bağışladı beni.
1: Amasya'nın Merzifon ilçesi yöresel lezzetleriyle öne çıkıyor. Merzifon keşkeği, topuz kebabı, saç üstü ve geleneksel yemekleriyle bölgenin zengin mutfak kültürünü yaşatıyor.

0: Şimdi çok özel bir mekanın içerisindeyiz. Buram buram tarih kokuyor. Harika Hanım yanımızda, mekanın işletmecisi. Harika Hanım, nedir bu mekanın özelliği? Ne zaman yapılmış? Ne olarak kullanılmış?
1: 17. yüzyılda yapıldığını söylenir. Tam kesin olmadığıyla beraber. Paşa Camisi dönemiyle beraber yapılmış ve İpek Yolu zamanında burayı han olarak, yani şimdikinin alışveriş merkezi amacıyla eskiden han olarak yapılmış burası. Tüccarlarımız gelir burada. İpek Yolu zamanında burada birleşir, alışverişlerini gerçekleştirirlermiş.
0: Şimdi restoran olarak çalışıyor.
1: Aynen. Şu anda 15 yıldır kabaca 15 yıldır da restoran olarak çalışılıyor.
0: Yusuf şefim yanımızda. Şefim, ellerine sağlık. Masa gerçekten dolu dolu ve yüreğe özgü lezzetler var. Evet. Kısaca o baştan başlayarak bize bir anlatır mısın, neler var?
2: Tabii ki burada Merzifon yöremize ait Merzifon pidesi dediğimiz pidemiz var. Hemen yanında sac üstümüz, parmak çöreğimiz. Hemen diğer yanında baklalı dolmamız var.
0: Şimdi bakla dolması dediğiniz zaman efendim, Tokat yöresinin yaprakları meşhurdur. Bu yörede de yaprak var mı?
2: Bu yörede de yaprak var ama tabii yeterli olmadığı zaman da Tokat tarafından da buraya getirilip burada da sarılıp bu şekilde hizmete sunuluyor.
0: İçerisinde ne var? Bakla.
2: İçerisinde baklamız var, etimiz var, yarmamız var, bulgurumuz var ve biraz da pirinç var.
0: Kaç saat pişer bu dolma?
2: Yaklaşık olarak 2,5-3 saat civarında kısık ateşte pişirilip servis edilebiliyor.
0: Yanında madımak mı?
2: Yanında madımamız var. Yine Merzifon'umuzun gerek tallarında gerekse eteklerinde, dağ eteklerinde teyzelerimizin, ablalarımızın özenle toplayarak gerek kendi kışlıkları için dolaplarında gerekse ticaret amaçlı olarak kullandıkları değerli bir bitkidir ve yemeği de çok lezzetli.
0: Şimdi burada göstermek istiyorum, çok özel bir, iki ve üç tane çorbamız var. Nedir bu çorbalarım? Şu çorbayı mesela ben çok merak ettim. Ne çorbası?
2: Göverti çorbası, Osmanlı Saray mutfak çorbasıdır.
0: Osmanlı Sarayı mutfak çorbası.
2: Mutfak çorbasıdır, evet. İçeriğin süt ve kaymakla yapılır ve tane sebzelerle beraber de özleşir. En son üzerine maydanozu hafiften serpilerek servis edilir.
0: Yanındaki?
2: Yanındaki de yine Merzifon yöresine ait sıkma tarhana dediğimiz. İçerinde değinecek olursak da yumurta, katık, dağ keki, tuz bulunmaktadır. Biraz da yarma vardır.
0: Hemen bu tarafta bir çorba görüyorum. Bu ne?
2: O da yine Merzifon'a ait, bu yöreye ait çatal aşı çorbası dediğimiz yeşil mercimekle yapılan bir çorbadır. Onun da içerisine yine yarma girmektedir. Kıyma atan da var, atmayan da var. O şekilde hafif salçayla beraber özleştirip tuz ve baharatlar eşliğinde sunulmaktadır.
0: Efendim şimdi son olarak şunu söylemek istiyorum. Merzifon'da eğer gelirseniz muhakkak keşkeğin tadına bakın. Şimdi birçok yerde, birçok yörede keşkek vardır ama Merzifon keşkeğinin özelliği bir başkadır. Nedir Yusuf Usta?
2: Merzifon keşkeğinin özelliği efendim aslında değinecek olursak eskiden kümes hayvanlarıyla yapılırmış. Hmm. Kaz ve ördeklerle yapılırmış. Biz de misafirlerimizin istekleri doğrultusunda bunu kırmızı ete dönüştürdük ve şu anda kırmızı etle beraber kara fırın dediğimiz fırında yaklaşık olarak 13-14 saat boyunca, yani akşamdan sabaha kadarki bir süreçte hazırlanıp yavaş yavaş pişen buğdayını eriyerek yaklaşık olarak da 10 dakika boyunca tahta bir kaşıkla dövülerek hazırlanan bir yemektir.
0: Peki valla muhteşem görünüyor. Ellerinize sağlık şimdi.
2: Afiyet olsun efendim.
0: Efendim bir de tabii burada Osmanlı şerbeti var. Gelen misafirlere o yıllar önce Osmanlı döneminden gelen o şerbet de ikram ediliyor. Doğru değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Özel meyvelerle yapılan, taze taze sunumdan hazırladığımız, müşterilerimize, misafirlerimize sunduğumuz bir şerbetimiz.

Efendim Merzifon'a geldiyseniz yöreye özgü bir lezzet Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş. Topuz kebabı bakar mısınız efendim? Sadece Merzifon'da görebilirsiniz bu lezzeti. O dönem Osmanlı'da kullanılan aslında savaş aletlerinden bir tanesi günümüzde bir yemeğe dönüştürülmüş.

0: İyi akşamlar, saatlerimiz 20.50. Bu akşam memleket meselesiyle gündemin sıcak başlıklarını konuşacağız. Siyasette ipler gergin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi çıktı. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerinin devamında bugün birbiri ardına istifa çağrısı geldi. Her iki kanattan da istifa çıkışları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde süreç nasıl şekillenecek soru işareti. Türkiye'ye ilişkin hem dış politikaya ilişkin önemli başlıklar var. Hepsini konuşacağız. Önce bu akşam müsaadelerinizle konuklarımı takdim edeyim. Akademisyen hukukçu doçent doktor Levent Ersin Oral. Levent hocam hoş geldiniz.
1: Efendim sizler de hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel bir akşam diliyorum.
0: İnşallah sağ olun, çok teşekkürler. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Bülent Erandanç. Bülent hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sevgili Mevre.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Erandaç. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazlan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve Hanım, teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Birazdan Profesör Doktor Sayın Burak Küntay da bizlerle birlikte olacak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşacağız. Önce tabii bugünkü o kürsü savaşı, aynı kürsü, iki farklı parti ama aslında gerçekten iki farklı parti mi? İstifa çıkışı çok konuşuldu Özgür Özel'in. Kılıçdaroğlu dedi ki burası yolsuzluk yapanların yeri değil, giden gitsin, ahlak bizim için birinci önceliktir dedi. O iki açıklamayı da arka arkaya verip biraz konuşalım, tartışalım. Önce Özgür Özel'in açıklamalarına bakalım. CHP'lilere istifa çağrısı yaptı Özgür Özel. Tabii az önce de söyledim, yeni parti ama hangi yeni parti, nasıl bir yeni parti? Şimdiye kadar hiç istifa çağrısı yapmadık ama 700 bini aşan istifadan haberdarız. Gelin artık vakit bu vakittir, istifa edin. Siz de bizim yanımızda olun dedi. Önce bir getirelim ekrana.
4: Çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. İstifa etmeyin dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin siz oradayken burada nasıl duralım diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Tüm geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
0: Evet, yeni parti çıkışından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ahlak çıkışı geldi. Dedi ki bizim birinci önceliğimiz ahlaktır, bizim vazgeçilmezimiz ahlaktır. Ahlaksız bir zeminde siyaset yapamazsınız. O yüzden siz ancak halkı unutup cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını izleyelim.
4: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz halkı unutan değil, halkı unutan değil, halkı unutan değil. Biz halkla beraber olan, halkı kucaklayan ve halkın sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir kültürden geliyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Biz devletin kör kuruşuna tenezzül eden bir siyasi gelenekten gelmiyoruz. Biz Mustafa Kemal'in, İsmet İnönü'nün, rahmetli Ecevit'in ve Baykal'ın geleneğinden geliyoruz.
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları da böyle. Bu arada Beykoz Üniversitesi Rektörü, siyaset bilimci Profesör Doktor Sayın Burak Küntay da aramızda. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar olsun. Şimdi tabii biz aslında bu yeni partiyi anlatırken şunu söyledik. Yeni parti bize ne vaat ediyor? Bir seçmen olarak yeni parti bize yeni ne söylüyor? Şimdi bugün Özgür Özel'in açıklamalarından şunu anlıyoruz ki CHP'nin içinden ikinci bir CHP çıktı aslında ve darbeciler, cuntacılar diye bir ithamda bulunuyor. Yeni partinin artık Cumhuriyet Halk Partisi, yani yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Cumhuriyet Halk Partisi ile karşı karşıya kaldığı bir tablo var gibi duruyor şu an Bülent Hocam.
2: Sevgili Merve, şimdi direkt şeyle başlayayım. Önemli bu. Özgür Özel'in aklı Anadolu Bulvarı 12'de kaldı. CHP'de kaldı.